0: yakalanıyor olması elbette soruşturmanın seyrinde etkili olacak. Böyle bir iltisak şüphesinin.
1: Mi düşünmüş olabilirler gerçekten? Eğer biz bu çakarlı araçla gidersek kimse bizi durdurmaz.
0: Düşünmüş olabilirler çünkü bu maalesef çok başvurulan bir yöntem Türkiye'de.

0: işte para kaçırmak gibi bazı dosyalarda, insan kaçakçılığı dosyalarında falan bu tahsisli araçların kötüye kullanıldığını görüyoruz. Tabii bunların soruşturma ve kovuşturma neticesinde cezalandırılması söz konusu. Ama hani ya tutarsa diyerek açıkçası güvenli bir yol olarak ifade ediliyor. Yani bu soruşturmanın çok iyi yapılması, yani Türkiye'deki böyle işte dini yapı olarak görünüp de altında başka şeyler çıkan şeylerin açığa çıkması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine Furkan Vakfı'na karşı yapılan, Furkan Vakfı'na demeyelim de yine Kuytulu'ya yapılan soruşturmada aynı şekilde. Çünkü ister istemez Türkiye'de yani dini kalkan edinerek insanların üzerinde bir etki siyaseti yürütme durumu söz konusu. Yani inanç olan işte bir takım, yani İslam inancından daha bağımsız söylüyorum, İnancı olan her ülkede, yani manevi bir şeye tapılan, böyle bir şey olan her ülkede böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani kalkıp da mesela Hindistan'da da Budist bir liderin insanları bu dini duygularını sömürerek bir takım şeyleri yönlendirdiğini konuşabiliriz. Burada da Türkiye'de de bu böyle. Yani bu biraz elverişli bir ortam oluşturuyor maalesef. Dolayısıyla bu işlerin çok titizlikle yapılması gerekiyor. Eğer böyle bir oluşumun din kalkan edinmek suretiyle kötüye kullanılması söz konusuysa ve maalesef böyle çok ciddi MASAK raporlarıyla ortaya çıkan suç işlemeye dönük bir takım mali trafikleri varsa, bunların hepsinin hesabının millet adına sorulması gerektiğini ben düşünüyorum.
1: Tuba Hocam, yani İdris Naim Şahin ismi birkaç ay süren bir İçişleri Bakanlığı ile gündeme gelmişti. 17-25 Aralık yargı darbesinden hemen sonra bu darbeye karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirmediğini, bu sebeple de görevden el çektirildiğini, daha sonra da AK Parti'den ayrıldığını biliyoruz. Sonrasında FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldığında da Zaman Gazetesi'nin önünde özellikle Hakan Şükür gibi, Ekrem Dumanlı gibi örgütün üst düzey yöneticilerinin gazetenin kapısına geldiği esnada İdris Naim Şahin'in de onları desteklemek için oraya gittiğinde hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Sonrasında KYK'larla yönelik operasyon, KYK'larla FETÖ'cüler devletten temizlenmeye başladığında yine aynı şekilde İdris Naim Şahin yoğun bir şekilde KYK karşıtı bir dil kullandığını ve söylemde bulunduğunu biliyoruz. Bütün bu şeye baktığımızda, bütün bunlar İdris Naim Şahin, Fethullahçı terör örgütünün propagandaları ve peşinden bu kişinin AK Parti'de tutunamayıp Saadet Partisi'ne, daha sonra Saadet'te de olamayınca Ordu'da İyi Parti'ye geçmiş olmasını nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani şimdi elbette insanlar siyasi fikirleri değişebilir ve siyasi parti değiştirebilirler. Bunda bir beis yok. Ama gidiş yöntemi, gidiş tarzı ve gidiş yönü düşünüldüğünde devletle aynı pencereden bakamadığı, aynı yerde duramadığı ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bir suç örgütü olduğu resmi sabitlenen bir örgütün peşinden sürükleniyor olması elbette çok içler acısı bir durum. Yani sonuç olarak bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde bakanlık yapan bir isimden bahsediyoruz. Ama maalesef böyle çürük elmalar, yani bu tarz şeyler olabiliyor, bu şey değil. Ama tabii ki siyaseten insan yön değiştirebilir. Bu konuda bir şey söz konusu değil ama yapılan eylem, fiiller bir suç teşkil ediyorsa elbette bunu da soruşturmaya esas bir konu olabilir. Burada bir şüphe söz konusu olabilir. Ama tabii...
1: Bundan dolayı kendisiyle alakalı da bir tahkikat yapılacak mıdır?
0: Evet,
1: şu anda?
0: Tabii. Yani burada çünkü yapılması gerekiyor. Suçlunun kaçmasına yardım ediyor. Yani burada bir adli tahkikatın soruşturmanın yani yapılması gerekiyor.
1: Benim haberim yoktu, benim arabası çalındı mı?
0: Bu soruşturma da ortaya çıkacak.
1: Yani böyle bir şey olabilir mi? Onun
0: bu soruşturma açılmasına engel bir durum değil. Yani benim haberim yoktu, işte korumam götürmüş. Bunların hepsi soruşturmada açığa çıkacak. Şu anda bir şüphe oluştu İdris Naim Şahin hakkında. Dolayısıyla o şüphenin lehte veya aleyhte bir neticeye ulaşması için bir hukuki, cezai bir soruşturma yapılması gerekiyor. Bence bir soruşturma yapılacak. Çünkü yani bir suçlu aranan kişinin kaçmasına yardım etmek burada söz konusu. Belki de bu doğrultuda bir örgütsel faaliyetin içerisinde olduğu düşünülebilir. Yani bunu bilemiyorum tabii ki. Ama şüpheler...
1: Ama bu konuyla ilgili bir şüphe var
0: şüphe,
1: artık.
0: Yani bu, bakın, bizim aklımıza düşen şüphe elbette ki savcının da aklına düşecek. Bu bir şüphe olduğu için de bu bir soruşturma geçirilebilir. Ama soruşturma neticesinde belki İdris Naim Şahin'in hiç haberi yok. Bilemiyorum.
1: Bir de şöyle bir
0: bu
1: şey var.

0: ancak adli
1: hiç
0: soruşturmayla ortaya çıkabilecek bir şey.
1: Hiç bu konuyla alakası olmayan, bu yapılarla hatta düşmanlık besleyen birisi olsaydı belki başka şey düşünülebilirdi ama hani serencamı 17-25'ten sonraki bütün serencamı ortada olan
0: tabii,
1: bir ilk kişiyle alakalı.
0: Bu da değerlendirmede esas alınabilir. Bunlar da değerlendirmede esas alınabilir ama fiili bu durum var zaten. Arabası yakalanmış bir kişiyi kaçırılırken, kendi arabası. Dolayısıyla soruşturma yapılacaktır ve buna da ihtiyaç var. Yani eğer gerçekten suçu günahı yoksa bu da ortaya çıkmalı. Belki adamın arabasını kullandılar. Şimdi masumiyet karnesi diye bir şey var.
1: Ama bir bunu bakanın arabası gerekiyor. Herhalde çalınsa haberi olurdu yani.
0: Bilemiyoruz. İşte o yüzden biz bilmediğimiz için bu konuda bir şüphe söz konusu. Şüphelen de yani şüpheyi de ortadan kaldıracak olan şey soruşturmadır adli makamları.
1: O zaman İdris Naim Şahin hakkında bir soruşturma mutlaka açılması
0: evet,
1: lazım.
0: Tabii. Yani o ya da o soruşturma içerisinde değerlendirecek ayrı bir soruşturma olması.
1: Serkan Fıçıcı çok netameli konular olduğunu farkındayım ama çok net bir şey var. Bunu da ifade ettik. Burada cemaatlere, dindarlara, din adamlarına yönelik bir operasyon asla zaten olabilecek bir şey değil. Ama bunu istismar ederek bir örgütsel faaliyet içinde bulunan bir yapı var. Bir de ben hem bunu değerlendirmek istiyorum hem de şunu anlayamıyorum. Ben gerçekten şunu idrak edemiyorum. Fethullahçı terör örgütünün de mesela en son darbenin olduğu sene örgütün yardım kuruluşu adı altında faaliyet gösteren yapısı 500 bin baş yani hisse 500 bin hisse kurban topladığı ve bu kurbanların hiçbirisini yerine ulaştırmadığı Fethullah Gülen'in fetvasıyla oradakileri kurban kesilerek başka amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı. Yani mesela apaçık bir dini ibadeti bile istismar eden bir yapıyı görüyorsunuz. Yani sizin verdiğiniz bağışlardan altından kuleler yapıldığını görüyorsunuz. 45 milyon dolara adalar satın alındığını görüyorsunuz. Hiç sorgulamaz mısınız yani böyle bir şeyi? Neden sorgulamaz insanlar?
2: Yani neden sorgulamaz? Neden sorgulamayacağını anlayabilmek için bu tarz işte cemaat yapılarının durumlarına bakmak gerekir. Oradaki işleyiş, hiyerarşi, oradaki öğretilerin insanların psikolojik durumunu nasıl etkilediği meselelerine ciddiyetle bakmak gerekir. Yani bu gibi kült mü diyorlar? Kült yapılar.
1: Falan. Kült.
2: Bu gibi yapılarda şey var. Bir tane lider oluyor. O lider zaten böyle şey gibi ya. Yunan mitolojisindeki tanrılar gibi. Şey. Haşa. Böyle tuhaf yetenekleri olan, uçan, kaçan yani haşa Peygamber Efendimiz de işte sürekli görüşen, sürekli ondan talimat alan, hani söylediği her söz, verdiği her emir böyle Allah'ın ayeti gibi kesin, kat'i, reddedilemez, karşı konulamaz olan böyle insanüstü Süpermen gibi böyle bir enteresan varlıklar haline getirmişler bu kişileri. O öğretilerle. Yani o bir disiplin aslında. O disipline girdiğiniz zaman çok küçük yaşlardan itibaren hani zihninizin şekillenmeye başladığı dönemler. Düşünün buna inanıyorsunuz yani sürekli. Yani inancınızın temelini bu oluşturuyor.
1: Osman Bey yani sahih bir İslam inancından uzaklaşmış olmuyor musunuz?
2: Ya şimdi sahih bir İslam inancından zaten meselenin koptuğu yer orası Murat. Yani bu cemaatler neden ortaya çıktı? Yani şimdi cemaat diye bir şey yoktu. Cemaat diye bir şey yoktu. Bizim şimdi tarihimize, geleneğimize baktığımız zaman tarikat dediğimiz yollar vardır.
1: Bu arada bu iki yapıda bugün konuştuğumuz Kureyş ve Kuytul yapısı ikisi de tarikat değil, değil mi?
2: Tabii. Şimdi tarikat dediğimiz yollar vardır. Hep oldu, hep ola geldi. Onlarda silsile vardır. Yani tarikat iki koldur. Kadri ve Nakşi olmak üzere. Biri Şah-ı Nakşibend'den gelir. Biri Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden gelir.
1: En azından bizim bölgemiz.
2: Bir tanesi böyle. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a dayanır. Bir tanesi Hazreti Ali Keremallahu veçeye dayanır. İşte Kadiriler sesli zikir yaparlar. Nakşibendiler sessiz zikir yaparlar. Temel ayrımları da budur. Ama esas itibariyle yani böyle devletle işte böyle kolektif siyasi çabalar, kolektif örgütlenme, paralel yapılanmalar.

0: böyle büyük ticari faaliyetler filan yani değil. Bu burada asıl başka bir şey var. Ne diyelim? Kişilik eğitimi, iyi insan olma, onu da işte
1: Zühd
0: İslam'ın
1: ve takva
0: ya
1: yani.
0: yani İslam'ın temel kaynaklarından edinilmiş. Ama tabii temelinde de sohbet olan bir kültürden bahsediyoruz, bir gelenekten bahsediyoruz. Çünkü yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem savaşta bile terk etmediği iki adetinden söz edilir. Biri beş vakit namazdır, biri de sohbettir. Yani sürekli konuşmak, anlatmak, telkinde bulunmak, tavsiyede bulunmak, öğüt vermek. O sohbet kültürüyle işte insanların yetişmesi, güzel örnekler, iyi insanların iyi hallerinden örnekler. Bir eğitim metodu aslında, böyle bir disiplin. Ama şimdi bunlar tabii bir şey vardı. Yani Osmanlı'da bütün bu tarikatları denetleyen bir üst yapı vardı. Şimdi Cağaloğlu'nda ne binası oldu? Cağaloğlu Anadolu Lisesi mi oldu? Onun oralarda bir yerde bir bina vardı ki o şey divanıydı. Bütün tarikatları denetleyen bir üst kurul vardı.
1: Meclis-i Meşayih.
0: Meclis-i Meşayih. Bin yaşa. Meclis-i Meşayih böyle merdiven altı diye tabir edebileceğimiz, kendinden zuhur, ne ediyor belirsiz yapılara hiçbir zaman fırsat vermezdi. Bunlar çok sık denetlenirdi. Şikayetler mutlaka ele alınırdı, takip edilirdi, düzenli imtihanlar filan yapılırdı. Tabii o ortadan kalkınca, o denetim mekanizması da ortadan kalkınca böyle şeyler türemeye başladı. Şimdi cemaat meselesine gelince, yani şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber işte Batı tipi modernleşme, işte 600 yıllık Osmanlı dönemi bütünüyle bir kayıp olarak işte kabul ediliyor. Bütünüyle batılı bir toplum oluşturmamız gerekiyor. İşte onun için ne yapılacak? Yani o 600 yıllık işte Osmanlı döneminde o kayıp dönemde, ya da ne diyeyim, işte Türklerin Müslüman olmasıyla başlayan işte diyelim 1000 yıllık, işte Selçukluları da koy
1: o
0: içerisine,
1: süreci
0: bir
1: atınca.
0: kayıp dönem. Yani oturuyorlar. İlk başta dedim ya işte Türk tarih kurultayları, Türk dil kurultayları falan. Yani ne yapacağız kardeşim? Biz geri kaldık. Geri bir toplumuz. Medeni değiliz. Batılılar gibi medeni olmamız lazım. Reddedeceğiz. Bunu reddedeceğiz ama yeni bir şey inşa etmek lazım. Nasıl yapacağız? İşte Orta Asya'daki köklerimize dönelim. Ne diyelim? İşte dünyadaki bütün insanlığa medeniyeti Orta Asya'daki Türkler öğretmiştir. Yani insanlığa medeniyeti biz öğrettik. Biz üstün ırk biziz falan gibi bir yaklaşım. İşte İnönü dönemine gelince diyorlar ki ya baba biz böyle bir şey dedik ama tutmadı, ne yapalım? Ya yani daha ziyade işte Grek ve Latin
1: Arada bir
0: kültürleri,
1: de Sümer
0: yani eski
1: Hititler
0: Yunan,
1: var.
0: işte yani o Sümer Hitit hikayeleri de var. Eski Yunan'ı şey alalım. Antik Yunan'dan kaynaklanıyor medeniyet. Yani biz bunu alalım. Yani hatta 3 tane okulda, o dönemlerde, İnönü döneminde 3 tane okulda eski Yunanca, Grek dili ve şey Latince eğitim başlatılıyor. Yani onu da yaygınlaştırmayı düşünüyorlar, yani komple o şeye geçelim. Eski Yunan kültürüne filan geçelim gibi böyle bir takım şeyler var, yaklaşımlar var. Sonra kısa bir süre sonra o 3 okul kapatılıyor, neyse. Şimdi tabii o dönemlerde de en Müslüman millet yani. Şimdi İslam'ın kılıcı çağlara nizam vermiş, kıtalara hükmetmiş, şehadet arzusuyla yaşamış, şehit olmuş, ölmüş böyle bir millet, onun evlatları. Ya bir de Kurtuluş Savaşı verilmiş. Ne için verilmiş? Ezan için verilmiş, bayrak için verilmiş, Kur'an için verilmiş, namus için verilmiş. Şimdi böyle olunca burada tabii bir çok derin bir çelişki var, bir boşluk. Dini eğitim yok. Yeni nesiller var, çocuklar doğuyor, Kur'an öğrenecekler. İşte namaz kılmayı öğrenecek, abdest almayı öğrenecek. Ya temel bilgi
1: Cenazesini
0: yok.
1: kaldıracak imam yok.
2: Cenazeyi
0: Kaldıracak
2: yıkamayı
0: imam
2: bilecek,
0: yok filan.
2: evet.
0: İşte o dönemlerde böyle bir ihtiyaç hasıl olunca da işte yürekli insanlar çıkmış ortaya yani. Canları pahasına. Yani Süleyman Hilmi Tunan Hoca Efendi'den şimdi bahsettiniz. Gerçekten yani canı pahasına. Şimdi bugünün ifadesiyle, bugün bir üniversitenin rektörü olarak değerlendirelim.
2: Aynı zamanda bir hukukçu.
0: Fatih Dersi Yamları'ndan, Osmanlı'nın yetiştirdiği, Osmanlı'nın son dönem yetiştirdiği büyük alimlerden biri. Yani bugünkü üniversitelerimizin rektörleri düzeyinde diyelim.
1: Tabii.
0: Yani bir üniversite rektörü gibi düşünün, Fatih Dersi Yamları'ndan. Ve o dönem çıkıyor, diyor ki yani şey, tabii o medreseler kapatılınca oradaki bütün şeylere, hocalara, alimlere teklif

0: de bulunuyor. Yani diyor ki dağılalım Anadolu'ya bilabedel, hiçbir ücret almaksızın. Bak ne kadar önemli. Para meselesi geliyor işte burada. Hiçbir ücret almaksızın şey yapalım diyor ya, bu memleketin evlatlarına Kur'an-ı Kerim öğretelim. Yani, yani çok kabul görmüyor, yani cesaret eden çok çıkmıyor filan. O kendisi bu mücadeleyi başlatıyor. Sonra da tabii samimi olduğu için.
1: Hükümeti de telgraf çekiyorlar bildiğim tabii kadarıyla. Biz böyle böyle bir şey yapacağız. Biz para da almayacağız.
0: Tabii. Onlar kendisi ki, hükümete hayır de şey değil, bir yeraltı faaliyeti değil. Öyle gizli kapaklı devlete karşı kafa tutan bir faaliyet de değil. Tamamen samimiyetle ve samimi niyetle devlete de bilgi vererek, yani bu milletin evlatlarına Kur'an-ı Kerim öğreteceğiz bila bedel 5 kuruş almadan diye bildiriyor. Hatta teklifte bulunuyor. Diyor ki yani bizler bu işi yapabiliriz. Böyle bir ihtiyaç var diye. Böyle samimi insanlar. E tabii aslında yani kendisi işte şeyden Trakya, Batı Trakya taraflarından, Balkanlardan göç etmiş, evladı Fatiha'ndan. Yanlış hatırlamıyorsam şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu Şehzade başında bir evi var, orada yaşıyor, bir konakta yaşıyor filan. Yani durumu da iyi olan efendim bir insan. Ondan sonra tabii bu hareket çeşitleniyor, büyüyor. Ondan sonra bir Kemal Kaçar dönemi var. Yani Kemal Kaçar döneminde de yine işte devletle uyumlu. Zaten Kemal Kaçar bir siyaset adamıydı aynı zamanda. Galatasaray Lisesi mezunudur. Efendim çok önemli bir aileden gelir bu. İran'daki Kaçar hanedanı vardır ya. İran'ı yöneten, 200 yıl İran'ı yöneten Türk hanedanı, Kaçar hanedanı.
1: Onlarla mı?
0: Onların soyundan gelen bir isimdir Kemal Kaçar.
1: Ve Süleyman Efendi damadı.
0: Süleyman Efendi'nin damadı ama mesela Kemal Kaçar'da da çok nezih bir tavır var. Şöyle bir tavır var. Yani diyor ki ben şeyh değilim. Ya benim öyle bir manevi yetkim falan yok. Yani Süleyman Efendi gibi Süleyman İlmi Efendi'ye o gösterdiğiniz o manevi şeyi yani bana göstermeyin. Benden böyle bir şey beklemeyin. Ben sadece bir idareciyim diyor. Ya bak bu çok kaliteli bir tavır. Anlatabiliyor muyum? Ve o şeyi de sergilemiyor yani o bugünkü soruşturmaya konu olanların efendim ortaya çıkan o işte yok ada satın almalar, çok büyük paralar biriktirmeler filan. Aksine çok köklü bir aileden geldiğini söylemiştik. Yani rahmetli Kemal Kaçar'ın ailesi de bildiğim kadarıyla çok zengin, varlıklı bir aile. Yani Türkiye'nin belli başlı ticaret erbabı ailelerinden biri. Varını yoğunu harcıyor yani kendisi. Yani anlatabiliyor muyum? Şey yapmıyor. Yani
1: hizmet ehli olmak böyle.
0: Para
1: vermek
0: toplama, para toplama yani noktasında değil. Aksine para harcama yani olanı da zaten bu gibi teşekküller, bu gibi faaliyetler, hizmet faaliyetleri yani böyle ver Allah ver işidir. Yani ver ver bitmez. Alamazsın. Olan da gider. Zaten gönüllü olarak vermek üzere girersin bu işlere. Amaç odur. Zaten insan da kendisini yani belli ediyor. Yani insanların şöyle yüzüne baktığın zaman son günlerde bir cenaze sosyal medyada rastlamayan kalmamıştır. Allah rahmet eylesin Abdullah Sert Hoca Efendi'nin.
1: Evet Allah rahmet eylesin etti. Bu arada vefat etti eşi.
0: Şimdi onun Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile birlikte o sosyal medyaya da yansıyan o fotoğraflarına, o taziyedeki o yansıyan o nezakete, o asalete, o kaliteye filan baktığınız zaman tamam zaten anlıyorsunuz kimin ne olduğunu. Yani çok böyle derinlemesine bir şeyi araştırmanıza, soruşturmanıza da gerek kalmıyor. Ama burada ortaya çıkan mesele bambaşka. Bambaşka. Yani lafı yani uzattık. Çok da böyle hani malumat furuşlara kızarken önemli, bin tane malumat girerek o yani duruma düştük.
1: Olayın
0: demek
1: bu noktasının
0: ki kimseyi
1: aydınlığa
0: kanamayacaksın. Kanadını yaşıyorsun. Yok, şuraya bağlayayım.
1: Nasıl önemli? Senin bu anlattıkların son derece ya, önemli.
0: Şuraya meseleyi bağlayalım.
1: Arka planı bilmek çok kıymetli.
0: Evet, şuraya bağlayalım. Efendim bugün itibariyle Ayasofya'yı ibadete açan Siyer-i Nebi derslerini, Kur'an-ı Kerim derslerini müfredata yazan, koyan bu ülkede İslami eğitime ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak şöyle dursun. Bunun için teşvik üstüne teşvik ortaya koyan ve bu uğurda hani başörtüsü yasağının kaldırılması vesaire, imam hatiplerin katsayı meselelerinin çözülmesi, hani onları da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu uğurda başına gelmedik kalmayan, çok büyük bedeller ödeyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir devlet adamının cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede efendim İslami eğitim yok, İslami bilgiye çocuklarımız ulaşamıyor. O yüzden böyle bir cemaat yapılanmalarına ihtiyaç var filan. Hani ne kadar mantıklı, ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Evet, bir dönem ihtiyaç. O ihtiyaca binaen samimi gayretler var. O samimi gayretlerin getirdiği bir verim var. Bir bereket var. Ama yani bugün itibariyle yani artık öyle bir Türkiye'de yaşamıyoruz bence. Ha şimdi bu cemaatlerle ilgili mesele. Tarikat bahsi apayrıdır. Yani tarikat bahsi hiç bunlarla alakası olmayan bir meseledir. Zaten yani çoğuna bakarsın ya siz devleti ele geçirmeye mi çalışıyorsunuz diye tarikatlara. Yani adam gülerek bakarsana der ki arkadaş bu kılık kıyafet sakat şalvar cübbe bizi devletin hangi biriminde kim ne yapsın yani. O başka bir alan. Ha, çok da tarikatlar eskiden böyle çok kalabalık binlerce milyonlarca insanı bünyesinde barındıran yapılar da değildi. Yani esas olan usta öğreticinin yani mürşit denilen usta öğreticinin birebir görüşebileceği, yetiştirebileceği, öğretebileceği sayıda insanla ilgilenmesidir. Ya bunda kuralları var. Mesela adam çok çok zengin almıyor tarikata. Çok çok fakir onu da almıyor. Ya belli bir şeyi var, o işin şartı var. Yani herkes ehli tarik olacak, herkes tarikat mensubu olacak. Böyle bir şey yok.
1: Herkesin derviş olma ihtimali
0: özel
1: yok.
0: Özel bir alan. Özel mesela devlet yönetimindesin. Devlet başkanısın. Ya derviş olamazsın. Ya çok istersin, için yanar, böyle uzaktan sen de zikredersin ama Ebul Vefa Hazretleri gibi, Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir büyük Fatih'i, peygamber müjdesine mazhar olmuş bir padişahı bile kapında bekletirsin, içeriye almaz. Dersin ki sen git, devleti yönet.
2: Evet.
0: Devleti yönet, sen buraya gelir, buradaki bu manevi tadı alırsan, devlet işlerini yönetemezsin.
1: Savaşa da gidemezsin.
0: Yani bu olmaz. Ha sen devleti yöneteceksin. Sen bir emir verdiğin zaman biz dervişler olarak onu yapacağız. Biz senin emrindeyiz.
3: Ama şimdikiler öyle değil. Şimdiki hem o odadan çıkmıyor hem de çıkmadığı odadan da siyaseti de yönetmek
0: ya
3: istiyor.
0: Ya olmaz bak. Dervişsen derviş olacaksın. Yani siyasetçiysen siyasetçi olacaksın arkadaş. Olmaz. Bir şeyi tercih edeceksin. Hikmet, devlet, servet. Üçünü birbirine servete mi talipsin? Hikmet ehli olacağım, ben büyük alim olacağım filan yapamazsın kardeşim.
2: Aynen, doğru.
0: Yani ben alim olacağım, otur bir Sahih Buhari'yi bir ezberle bakayım kaç yılın gidiyor ne oluyor, kolay mı o işler? Yani işte hem bir taraftan ticaret yapayım, para kazanayım, ticareti kovalayayım hem alim olayım. Çok zordur. Ha, atadan babadan kalmıştır, o ayrı bir şey, ona bir şey demem. Miras hak. Ha, ticareti tercih ediyorsan, serveti tercih ediyorsan tamam hakkındır, devam edersin. Hikmeti tercih ediyorsan, o da ayrı bir alandır. Orada da bağımsız olman gerekir. Yani oranın da özel bir alanı var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri dönemin yönetiminin isteklerine dedi ki olmaz yani bu. Kitaba ters yani olmaz. Yani Allah'ın buyruğuna ters bir şey bana yaptıramaz. Hapis yattı. Olmaz, hikmeti tercih ediyorsan da gözün devlette olmayacak, servette olmayacak. Devleti tercih ediyorsan da kendi vazifelerini yapacaksın. Öyle yani... Başka alanlara girebilme şansın olmaz.
1: O zaman hem himmet toplayayım hem siyasete yöneleyim.
0: Hepsi birbirine karışıyor arkadaş. Sen mesela Fethullah Gülen meselesi işte. Kardeşim sen derviş misin, siyaset adamı mısın, tüccar mısın, uluslararası istihbarat operasyonlarının piyonu musun? Nesin ya, bir karar ver yani. Efendim biz maneviyat ehliyiz. Abi maneviyat ehliysen alacaksan tesbihini. Anlatabiliyor muyum?
3: Adam yıllarca var, o yalan var. Üzerinden alan açtı ya. Ben dedi yani, bunlarla ilişkim yok dedi. Arkadan siyasetin dibine girdi ya.
0: Ya böyle bir şey olmaz yani.
1: 200 tane, 200 tane generali kendine biat ettirmiş yani.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Ya şuna ben bir şey... Bak şunu da karıştırmayalım. Manevi çabalar, insanların bir araya gelip Allah sohbeti yapması, peygamber sohbeti yapması, bundan keyif almaları, bir manevi lezzet almaları. Ya bir sürü abuk subuk işle uğraşacağına, gidip kumar oynayacağına, affedersin başka yanlış işler yapacağına oturmuş. Allah'tan peygamberden söz etmiş. Namazını kılmış. Tövbe etmiş. Estağfurullah çekmiş. Ya bunda kötü hiçbir şey yok. Elbette bu tercih edilir. Ama bu bir organize çaba. hedefli devleti ele geçirmek, ticari hayatı ele geçirmek. Yani benim şimdi bu kadar büyük ticari organizasyonlar ortaya çıkınca ve bu yani Türkiye'de

0: Türkiye'nin ekonomisine acaba alttan alta ne gibi manipülasyonlarla ne gibi zararlar vermiş olabilirler diye de düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani belli ürünlerde tekelleşme oluşturup o ürünlerin fiyatlarını belli ölçeklerde tutma gibi acaba bir takım yaklaşımları da oldu mu? Ya bunun dervişlikle ne alakası var arkadaş?
1: Öyle. Son derece yani, önemli
0: olabilir
1: şey.
0: Olabilir mi böyle bir şey?
1: Çok kıymetli şeyler söyledi Serkavuç. Gerçekten de öyle yani. Tekke'de 20 kişi geçince derviş sayısı artık büyük tekke olduk diyorlarmış yani. Bundan sonra devam etmeyelim yani.
0: Nasıl şimdi daha tamam, fazla derviş şimdi almayalım diyor. Usta öğreticisin, mürşitsin. Ya da bir hoca efendisin. Yani yetiştireceksin. Tamam, bir tarikat disiplinde o eğitimi almışsın. Bir manevi eğitim vereceksin. Kişilik eğitim vereceksin diyelim. Abi görüşmediğin kişiyle ne bileyim derdini dinlemediğin kişiyi nasıl şey alacaksın?
1: Öyle bir dert yok demek ki bazılarında. En azından bu Alihan Kuriş'te öyle bir şey olmadığını görürüz. Alparslan Kuytul'a gelelim Ayhan Hocam. Alparslan Kuytul Adana'da tabi tarikat hiç değil. Kendinin öyle bir iddiası da yok. Cemaat midir nedir o da belli değil. Ama bir örgütsel yapı içerisinde olduğu çok açık. Şimdi bugün birkaç gündür operasyonlarla beraber ortaya çıkan bazı gerçekler var. Sosyal medyada çok örgütlü oldukları ve Fethullahçıların, sosyal medyadaki Fethullahçıların, kimlik değiştiren Fethullahçıların bu konuda çok yoğun olarak destek verdiklerini de çok net bir şekilde görüyoruz. Bir yandan adam kaçırma, bazı görüntüler de ortaya çıktı. Adam kaçırma, fidye isteme, şantajda bulunma, işte kişinin hastane sahibi olan mesela bir kişiyi işkence ederek hastanesinin üzerlerine geçirmesi. Pek çok iddia dolanıyor. Yani bir sohbet halkasından bir suç örgütüne nasıl dönüşülür yani?
2: İşte bu tarz organize bir işe girersen ve kendi başına bir kendi kendine liderlik hüviyetine bürünür. Sonra da mevcut meşru otoriteye karşı bir takım kirli gizli işlere girersen belli bir noktadan sonra seni buraya sürüklüyor. Bir de bu işin bence iki yönü var. Birincisi, bu topraklarda, bu toprağın insanların İslam dinine karşı bir zafiyeti, bir yatkınlığı, bir sevgisi olduğunu bence en çok eskiden İngilizler, şimdi İsraillisi, Almanı çok iyi biliyor. Ve burada bir sosyolojik taban olduğunun farkındalar. Günümüzde de biliyorsunuz başa seçimlerle geçiliyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Adam Türkiye'de Zelenski benzeri bir proje yürütürken, işte biz İmamoğlu'yla böyle bir proje yürütüldüğünü söylüyoruz aylardır. Bunun finans ayağını organize ediyor dışarıdan, bunun medya ayağını, ajans ayağını organize ediyor. Bir de bunun seçmen tabanını, sosyolojisini de oraya doğru çevirmeye çalışıyor. Şimdi burası açık bir alan. Eğer devlet oranın üzerine eğilmezse dışarıdan çok rahat bir şekilde müdahale edilebilecek bir alan. Bu bence işin siyasi boyutu. Tehlikeli boyutu. Bir de işin bence bir psikolojik boyutu var. Yani bu kapalı ortamlarda o kadar çok şeyhim, hocam, müridim, yani hepsine bakıyorsunuz bir mesihlik iddiasına doğru iş evriliyor. İşte Kuytul'un eşinin bir videosu var. Hazreti İsa Aleyhisselam'la görüldü. Onu görünce ayağa kalktılar, hürmet gösterdiler. Yani istisnasız bir şekilde ne kadar böyle belli bir noktadan sonra
1: bir kainat imamı oluyor. Bir iki peygamber gücü, Kuriş'te öyleymiş.
2: Haşa,
1: i̇ki peygamber gücü.
2: Peygamber Efendimizi kamyonete bindiriyorlar. İşte ben mesela hatırlıyorum, eskiden hep söylerler diyor. Her gece rüyasında Peygamber Efendimizi görüyormuş. Hep aynı şeyler. Ve bence bu iki yönlü işliyor Murat abi. Bir, bu işin stratejisi bu. Mürit edinmek için bunu yapıyorlar. Kendilerine gözü kara bağımlılık üretmek için bunu
1: keramet
2: yapıyorlar.
1: Keramet uyduruyor yani.
2: Bir de bence belli bir noktadan sonra kendileri de inanıyor olabilirler. Yani psikolojisi de insanın buna çok nefsini
1: Serkan
2: çok...
1: Serkan deli, psikolojik deli oluyorlar.
2: Evet, yani psikolojik deli.
0: Teolojik deli.
1: Teolojik.
2: Yani belli bir noktadan sonra kendilerine de inandırıyor olabilirler. Dolayısıyla ne olursa olsun eğer başlarına ileride bir otoriteyle, işte Osmanlı'da varmış ya siz söylediniz, denetliyor. Bir denetleme mekanizması koymazsanız bunların çok rahat bir şekilde sapması kaçınılmaz. O yüzden aslında bize bakın, dinimiz her şeyin nasıl yapılması gerektiğini çok açık bir şekilde söylüyor. Ne diyor? İki kişi yola çıkıyorsan başına bir tane lider seç, değil mi? Bir tane emir seç diyor. Şimdi bizde de benzer bir durumun olması lazım. Eğer insanlar Türkiye'de İslami hassasiyetlerle siyasete bakıyorsa burada birden fazla başın, otoritenin olmaması gerektiğini

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Kur İş ve Kuytu suç örgütleriyle alakalı operasyonları konuşuyorduk. Ayhan Hocam, Kur İş örgütünün yapmış olduğu şeyler ortada ve inanılmaz şeylerle karşılaşıyoruz. Operasyon derinleştikçe sürekli aslında dehşeti düşüren şeylerle karşılaşıyoruz. Bu Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda da bazı görüntüler ortaya çıktı. Mesela kendi yapısından ayrılan bir kişiyle alakalı önce kendisi cama çıkarak hakaretlerde bulunuyor. Bu saatten sonra bu kişiye şöyle hakaret edeceksiniz diye talimat veriyor. Sonra örgüt mensuplarının çok kısa bir süre önce gerçekleşmiş. O kişinin kapısının önüne giderek pankartlar açarak bu şekilde slogan, onu aşağılayan, tahkir eden sloganlar atmaya başladığını görüyoruz. Yani bir cemaatte, bir tarikatta, bir yapıda, bir İslami sohbet halkasında böyle bir şey olabilme ihtimali var mıdır? Yani bu nasıl bir yapıdır ki bunları sürekli olarak böyle şeylerle karşılaşıyoruz?
2: Olmaması lazım. Yani dinen de olmaması lazım. Meselenin ahlaki boyutuna baktığımızda da olmaması lazım. Dünyevi boyutuna baktığımızda, akli perspektiften meseleyi, rasyonel perspektiften incelediğimizde de olmaması lazım. Ama maalesef bir şekilde bu mürit yapısını kendisine bağlayabilen işte çeşitli yalanlarla Peygamber Efendilerimizi kendi bu yalanlarına alet ederek, Mesih ve benzeri söylemleri kullanarak bu yapıyı kuran kişiler var. Ve işin tekrar tekrar şunu söylüyoruz, işin sıkıntılı yönü bu yapı sadece dini kendi dar çerçevesinde kalmıyor. Belli bir noktadan sonra şunu görüyoruz, işte şüpheli ölümlerle, şüpheli liderlerin ortadan kaldırılmasıyla.
1: Para ortada, o kadar büyük paralar var ki çünkü.
2: Hem para var, hem dünyevi bir güç var ve daha da kötüsü o parayı, o dünyevi gücü siyasi güce, kuvvete devşirme çabası da var apaçık bir şekilde. Bu hiçbir şekilde olmaz, hiçbir şekilde de izin verilmemesi gereken bir durum. Ben hep şunu hatırlıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemini, halifelik dönemini okuduğumuzda çok ilginç bir nokta var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali aleyhisselam gibi radıyallahu anh gibi, Hazreti Osman radıyallahu anh gibi önemli kişilerin Medine'den çıkmasına izin vermiyor. Yani Mısır'a gitmesine, Irak'a gitmesine, Suriye'ye gitmesine izin vermiyor. Neden? Onlara karşı herhangi bir şüphesi yok. Ama diyor ki eğer onlar oraya giderse peşlerinden de bir kitle oraya gidebilir ve orada yeni bir oluşum olabilir ve onların da kontrolünün dışında bu oluşumlar merkezi otoriteyi tehdit edebilir diyerek onların Medine'den çıkmasına müsaade etmiyor.
1: Netice itibariyle de oldu yani.
2: Evet, müsaade etmiyor bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani bu bile bize aslında, eğer tekrar söylüyorum, dini bir yönden, dini siyaset felsefesinden gideceksek çok şeyler öğretiyor. Şimdi ben bir de Kur İş meselesinde şuna vurgu yapmak istiyorum. Şimdi Almanya'da 70 milyon euroluk
1: bir
2: devasa bir yer açıldı. İşte biraz önce bahsettiğiniz eyalet valisi geliyor, işte önemli siyasi figürler geliyor, önemli Alman yetkililer geliyor. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İsteyen istediği kaynaktan araştırıp bakabilir. Özellikle Suriye'de DAEŞ meselesi nüksettikten sonra, DAEŞ Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da bazı saldırılar yaptıktan sonra, bir de bu gitgeller, yabancı katılımcılar olduktan sonra Avrupa'da inanılmaz bir İslam karşıtlığı nüksetti. 2010'lu yılların sonundan itibaren ve Almanya çoğu İslami cemaate çok yoğun baskılar uyguladı. Bazı camilere operasyonlar yapıldı. Radikallik, ekstremizlik adı altında bir sürü cemaate inanılmaz yoğun bir orada baskı uygulandı. Bu süreci bilen birisi olarak söylüyorum. 2025-26 yıllarına geldiğimizde eğer siz Avrupa'nın göbeğinde, en önemli şehirlerinden bir tanesinde böyle bir yapıyı açabiliyorsanız, inşa edebiliyorsanız ve devlet desteği alabiliyorsanız, çok net söylüyorum, hiç lamısız cimsiz, demek ki siz onların istediği, onların seveceği bir şeyler yapıyorsunuz. Yani uzun lafın kısası. Siz ne yaptığınızda Almanların sevilen cemaati oldunuz. Ne gösterdiniz, ne vaat ettiniz de Almanlar size bunlar makbul cemaattir, bunlar desteklenebilir dedi. Bence sadece bu sorunun cevabı bile eğer hala bu Kuruş örgütüne inanan, güvenen varsa insanlar için yetip de artması lazım. Yani biraz Almanya'da yaşayanları da var. Biraz durun bakın ya bu Almanlar diğer İslami cemaatlere neler yapıyor?
1: Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilere bile
2: DİTİB'in,
1: baskınlar.
2: Evet, DİTİB'e yapmadıklarını bırakmadılar. Fransa'da DİTİB'in paralarına el kondu, bankalarına ipotek koyuldu. Bakın bir yandan böyle bir muamele var. Diğer yandan parayla da teşvik ediyorsun, siyaseten de teşvik ediyorsun. Peki neden? Ne bekliyorlar senden? Ne vaat ettin? Düğün değil, seyran değil. Hiç kimseyi desteklemeyen bu adamlar niye seni desteklemeye başladı? Yani şunu sorgulayamıyorsan zaten Murat abi ne anlatabiliriz yani? Ne anlatabilirsin? 2026 yılında Batı Avrupalı devletler bir cemaati tırnak içerisinde destekliyorsa zaten bunun arkasında bir şey olmaması mümkün değil. Daha da kötüsü şunu herkes biliyor. Onlar daha iyi biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun, ben hep söylüyorum, Zelenski'nin Türkiye versiyonu. Ekrem İmamoğlu'nun en çok desteklendiği ülkelere bakın Avrupa'da. Bir numarada Almanya gelir. Ben daha önce de söylemiştim. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında 2 hafta boyunca Alman ana haberleri, devlet televizyonları haberini yaptı. 2 hafta boyunca. Ondan sonra Fransa'da benzer bir durum oldu. 3 gün haber yapmadılar yanı başındaki komşuya. Le Pen
1: siyasi yasaklı geldi. Yani burada bir belediye başkanı, orada koskoca iktidarı yürüyen bir partinin genel başkanıydı.
2: Ve Fransa. Evet. En büyük müttefikin. Şimdi tekrar söylüyorum. Adam o projeyi getirdi buraya. Onların projesi. Finansmanını sağladı. Siyasi desteğini verdi. Ajansları üzerinden medya desteğini verdi. Ve oyla da, sosyolojik tabanla da onu burada güçlendirmeye çalıştı. Şimdi ben soruyorum. Onlar diyorum ya, en çok en iyi onlar biliyor. 2019 yılında en üstten gelen emirle İmamoğlu'na oy verdiniz mi, vermediniz mi? Belediyede İmamoğlu'na genel seçimlerde İyi Parti oy verdiniz mi, vermediniz mi? Verdiler. Biliyoruz yani, bizim de içlerinde yakın arkadaşlarımız var. Yukarıdan gelen tek bir emirle hiç kimse sorup sorgulamadan gitti oy verdi. O zaman ben diyorum ki eğer sen bu kadar siyasetin içine bulaştıysan, bu kadar yabancı istihbaratlarla, devletlerle iç içeysen çık kardeşim siyasete. Öyle ben Süleyman Hilmi Tunalı'nın torunuyum, manevi bir gücüm var deyip de saklanma. Çık de ki ben iktidardan hoşnut değilim.
1: Yani Süleyman Hilmi Efendi yani 1960 darbesini dahi görmedi yani. Vefat evet. ettiği tarih 1950'ler.
2: Ama
1: aradan
2: içeriye
1: geçmiş 70-80 yıl.
2: Sorgulamada öyle demiş ya Murat abi. Ben onun torunuyum. İşte o yüzden böyle manevi bir durum var. Kendisi söylemiş. Madem öyleyse o zaman git dini işlerle uğraş. Siyasete sokulma, bürünme. Eğer siyaset yapacaksan da çık açık açık yap. Gizli saklı yapma.
1: Yani yapan oldu Kemal Kaçar, Süleyman Denizoğlu.
2: Tabii tabii yapabilir.
1: Yapanlar yaptılar.
2: Bunda bence hiçbir sıkıntı yok. Beğenmeyebilirsin. Çık delikanlı gibi. De ki ben mevcut hükümeti, iktidarı beğenmiyorum. Ve siyaset yapıyorum de yap. Ama bak en kötüsü şu. Hem dini kavramların arkasına saklanıyorsun. Hem de gizliden gizliye, alttan alta devlete karşı bir takım kirli işlerin içerisine giriyorsun. Şimdi hangi güçlü, kuvvetli, aklı başında devlet buna izin verir?
1: Evet.
2: Vermez. Tuba vermemeli.
1: Hocam, çok teşekkür ederim. Hem Kuruş davasında hem Kuytul'da gördüğümüz ortak şeylerden bir tanesi çok yoğun bir para trafiği. Sanırım operasyonların temelinde de MASAK'ın yürüttüğü bu para trafiği ile alakalı mesele var. Evet. Yani bütün devletler biraz önce Ayhan Hocam'ın ifade ettiği gibi iki temel şey üzerinde çok hassas davranıyorlar. Bir tanesi para trafiğinin olağanüstü bir şekilde artmış olma durumu. İkincisi, yani hayatın olağan akışına ters bir şey,

0: İkincisi ise Türkiye'de hangi yapıya mensup olursanız olun, ister sol, ister sağ, ister İslami, ister hangi yapıya, yabancı bir devletle, yabancı bir istihbarat örgütüyle iletişim kurduğunuz tespit edilirse, o zaman devlet böyle bir şeyi de hukuki açıdan affetmiyor gibi görünüyor. Bu iki operasyona baktığında siz de nasıl görüyorsunuz hukuki açıdan?
1: Şimdi şöyle, tabii burada yani bir dini oluşumun daha dışında bir suç örgütü kurmayla ilgili bir soruşturma söz konusu. Yani suç işlemek amacıyla bir örgüt kurmak ve bunun bir nitelenmesi yapılıyor tabii hukuken. Burada bir asıl ilişkisi olduğu, hiyerarşik bir ilişkinin olduğu ve özellikle Kuruş dosyasında ekonomik çıkarlı bir örgütün kurulduğuna ilişkin bir iddia var. Dolayısıyla bu konuda böyle bir örgütün varlığı bizim kanunumuzda suç teşkil edeceği için ve bir takım bunun da yaptırımları olduğu için böyle bir soruşturma söz konusu. Tabii soruşturmanın diğer bir iddiası, mal varlığı değerlerini aklamayla alakalı bir iddia var. Yani burada bir takım şirketler kurulmuş.
0: Bu ne demek tam olarak?
1: Burada bir takım şirketler kurulmuş.
0: Evet.
1: İşte bağlantılı hesaplar üzerinden yurt dışına para transferi yapılmış. Yani tabii ki şirket kurulabilir, yani bunda böyle bir kanunda böyle bir engel yok. Bu bir suç değil. Ama buradaki yani şirketlerin...
0: Gerçek bir ticaret vakası olmaksızın,
1: evet,
0: aslında.
1: Aynen. Evet.
0: Yani sanal bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani, sahte fatura gibi düzenlemek gibi yani.
1: Bir paravan olması bakımından orada bir ticari faaliyet gerçekten yürütüyor da olabilirsiniz. Mesela şimdi böyle bir örgütün varlığından sonra, varlığı iddiasından sonra kayyum atanan şirketler oldu. 60 tane falan şirket var. Yani bunların birçoğu da aslında ticari faaliyeti olan da şirketler, ama o faaliyet çerçevesinin de üstünde eğer ciddi bir para trafiği varsa, hani sanal gibi olmasına da gerek yok. Yani çok ciddi, herkesin bildiği bir marka var mesela. Oradan ama o markanın işte satışından elde ettiğiniz gelirin de üzerinde bir transfer yapıyorsunuz. Bu şimdi dikkat çeken, şüphe çeken bir hareket dolayısıyla. Burada gerçekten mal varlığı değerlerini aklama olabilir.
0: Burada kara para aklama gibi şeyler var. Yani
1: evet,
0: kara
1: olabilir.
0: Para aklama tam olarak suçtan elde edilmiş gelirler midir?
1: Evet.
0: Yani uyuşturucu,
1: suçtan,
0: fuhuş,
1: yani yasal olmayan bir kaçak, şeyden gelir elde ediyorsunuz.
0: Kumar.
1: Kumar gibi, ya da usulsüz bağış topluyorsunuz. İşte insanların dini duygularını sömürerek bağışlar topluyorsunuz. Mesela bir önceki turda söylediğiniz galiba, işte FETÖ'nün kurban bağışı toplayıp o paraları işte burası Darül Harp ülkesidir, kurban kesmek vacip değildir deyip paralarla kurban kesmek yerine onu yurt dışına kaçırdığı tespit
0: benzeri
1: ediliyor.
0: Benzeri fetvaları bunun da verdiği ifade
1: bunlarda
0: ediliyor.
1: Bunlarda da var maalesef, evet, yani bu tarz şeyler, iddialar var.
0: Yani Türkiye Darül Harp'tir, o zaman faizli işlemler de yapılabilir şeklinde.
1: Gibi, evet, kurban gibi, faiz gibi, evet, doğru söylüyorsunuz. Bunlar da iddialar arasında. Dolayısıyla yani meşru olmayan bir yoldan eğer sizin bir para geliriniz var ise bunu aklamak için bir takım böyle sanal şeyler veya yasal gibi görünen şeyleri eğer kullanıyorsanız ve burada dikkat çeken bir hareket söz konusuysa, ki buradaki iddia bu. Bir takım şirketler var, işte bir şeyler var. Hepimizin bildiği kamuya mal olan şirketler var. Yani listeyi görünce ben çok şaşırdım. Yani bilmediğim, ama bu da mı ya falan dediğim o şirketler oldu. Herkesçe bilinen, işte Türkiye'de mağazaları olan pek çok şey. Bir de örgütsel faaliyet o kadar şey böyle güzel planlanmış ki. Mesela hep aynı marketten alışveriş yapılıyor. Yani oradan alışveriş yapılması salık veriliyor şeylere,
0: taraftarlara.
1: Ya da ne bileyim, oradan başka yerde namaz kılınmıyor. Yani Diyanet'in camisinde namaz kılınmıyor. Ya da ne bileyim işte oradan başka bir yerden yemek yenmiyor. Oradan başka bir yerden giyinilmiyor gibi böyle tek tipleşen.
0: Diyanet'in imamının arkasında namaz kılmamak,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, aynen öyle, işte devletin otoritesini kabul etmediği için, bir işte burada Darül Harp ülkesi olarak gördüğü için, İslam ülkesi olarak görmediği için gibi gibi gibi. Bunu işte belki benim alanım İslami ilimler değil, bilemiyorum. Genel kültür olarak biliyorum bunu. Bu konuda da eleştireceğim, yani kimse kusura bakmasın. Televizyondaki bütün yorumcular şimdi İslami konuşuyor. Yani inanamıyorum, sen hukukçusun. Tanıyoruz da senin, yani İslami bir takım bilginin olmadığını biliyoruz yani. Kalkmışsın efendim, Kur'an'da şöyle yazıyor, böyle yazıyor. İşte ahkam kesiyorsun. İnanamadığım şeyler var. O yüzden çok dikkat ederek konuşuyorum. Bir dini şeyimi kendi kişisel hayatımdan bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Yani bu konuda hüküm vermeye şeyi değilim. Üzülerek de izliyorum meslektaşlarım bu konuda. Her şeyi bilmek zorunda değil bir avukat. Yani bu konuda da bilmiyorum diyebilmek lazım. Her neyse, ben hukuki açıdan değerlendireyim.
0: Sevgili
1: burada
0: hocam,
1: bir mal varlığını aklama, mal varlığı ve

0: Yerlerini aklama suçu iddiası var. Yani yurt dışına buradan kazanılan, elde edilen diyelim paranın kaçırılması hususu söz konusu. Bu 200 kilo külçe altın gibi göründü şu anda. Bu çok büyük bir miktar. Bizim aklımızın almayacağı bir miktar ama ben altında daha fazla paranın olduğunu düşünüyorum.
1: 70 milyon altın. Euro yapıldığına göre orada.
0: Yani evet, orada öyle yapıldığına göre kim bilir daha kaç 200 kilo külçeden bahsedeceğiz karşılık olarak. Buradaki işte vergi usul kanununa muhalefetle ilgili bir takım suçlar söz konusu hukuki olarak. Yani bu soruşturmada bunlar soruşturulacak. Tabii insanlar üzerindeki bu nüfuzu kullanarak bir örgüt kurma faaliyet çerçevesinde yapıldığı için de böyle çok ciddi yankılanan bir soruşturma oldu. Aynı şekilde Furkan Vakfı'ndaki, yani daha doğrusu Kuytul'a yönelik yapılan şey de yine aynı. Mesela orada da yine bir takım şirketlerle bağlantı söz konusu olduğu için yine onlara da kayyım atandı. Yani burada bir usulsüz bir haksız bir para trafiği söz konusu. Ama bu paranın yani belki yurt dışındaki bir suç örgütüne mi kaçırılacak? Belki başka bir yere mi kaçırılacak? Bunun düzgün bir şekilde görünmesi lazım ki paranın da usulen, yani usule uygun bir şekilde kazanılıp aktarılan bir para, tabii ki böyle bir soruşturma söz konusu olmayacak. Ona bakarsanız uluslararası ticaret yapan birçok işte Türkiye'de Türkiye'den çıkıp da işte dünyaya para götüren, yani yurt dışında yatırımları olan çok şirket var. Bunların hepsi de yurt dışında para mı aklam, Türkiye'de para aklayıp yurt dışında mı kaçırmakla itham ediliyor? Hayır. Burada ciddi bir şüphe söz konusu olduğu için biz bugün bu soruşturmayı konuşuyoruz.
1: Evet, ben bu konuyu kapatacağım ama şu konuyu da şunu da ifade etmeden bitirmek istemiyorum açıkçası. Belirli, yani İslami bütün Türkiye'deki cemaatler içerisinde kendisini kılık kıyafetiyle farklı göstermeye çalışan bir yapı olduğunu, benim hiçbir zaman Süleymancı tanıdığım olmadığım için, ben hiç şahsen hiç kimseyle tanımadım. Ama işte lacivert takkeleri ve kadınların başlarını iğnesiz başörtüsüyle örtmesi meselesiyle tanıyorduk kamuoyunda. Evet, ama bu iğne meselesini, başörtüsü iğnesi meselesini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu son derece önemli bir husustu.
0: Evet, 28
1: hani bu yapının sürekli olarak devlete karşı, devleti tekfir eden, ondan sonra orada darül harptir, burada faizli işlemlerde helaldir eğer sizin için yapılabiliyorsa gibi bir zihniyete sahip olan yapının aslında 28 Şubat darbesi gibi açıktan Müslümanlara, İslami kimliğe yönelik bir saldırganlık yapıldığı esnada hiç de o yapıya karşı, o devletin o vakitte o durumuna karşı hiçbir tavır geliştirmediğini de ifade edelim. Hatırlarsanız başörtüsü yasağı başladığında yasakçıların en çok dikkat ettiği husus başörtüsü iğnesiydi. Ben de Gata'da askerlik yaptım 2005 yılında. Benim eşim benim yemin törenime alınmadı başörtüsündeki iğneyi çıkartmadığı için. İğne basit bir şey değil, bir semboldü çünkü. Yani başörtüsünü düşmanlık edenler, başını iğneyle örtenler çok daha dikkatli örttüğü için bu siyasi sembol. Başını bu şekilde bağlayanlarsa siyasi bir sembol değil gibi bir mantık geliştirmişlerdi.
0: Evet.
1: Bu esnada bu yapının mensupları...
2: Nelerle uğraşmış bu ülkeye?
1: Evet, bu yapının mensupları başörtüsünü iğneyle tutturmamak gibi ilginç bir şeyle devam ettiler o dönemde ve bugün de hala devam ediyorlar. O açıdan hani iğne üzerinden bir siyasi sembol tartışması yaşandığını hatırlatalım. Tarihimizde 28 Şubat döneminde. O açıdan başörtüsünün iğnesinin bile nasıl bazılarına zoruna gittiğini,
0: dert olduğunu
1: da hatırlatarak bu noktayı kapatayım istiyorum. Şimdi Serkan Fıçıcı.
3: Özür diliyorum. Buyurun. Tam o dediğin zihniyette kim mücadele etti? Kim bu zihniyeti siyasi olarak yendi? Kim şu an o Müslüman kitlelere bu konforu sağladı?
1: Şu anda Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor zaten.
3: Yani şu bile başlı başına yeter. Yani bunu kastediyorum. Sen hiçbir mücadelenin içerisinde yoktun. Hiç bedel ödemedin. Hiç işte
1: aksine
3: üzerine
1: mücadele karşısında
3: durdun. Üzerine hiç çamur sıçramadı. Mesela hiç batılı bir devlet senin peşine düşmedi. Aksine sana bir de destek verdi. Ve buna rağmen hala İslami terimler üzerinden sen Cumhurbaşkanı'na karşıtlık gösteriyorsun. Ve o konforlu alanında onu zalimlikle bilmem nekle suçlayabiliyorsun. Ve üstüne üstelik de bir de hem finansal hem bilmem ne gizli bir takım örgütlenmelere giriyorsun ve diyorsun ki bana dokunmayın. Dokunurlar.
1: İşte buna genel olarak arsızlık diyoruz. Şimdi başka bir arsızlık noktasına geçiyorum Serkan Fıçıcı. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Olanca hızlı ama çok ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü savcılığa gidip ifade veren itirafçılar o tarihte Özgür Özel ve arkadaşları tarafından ve CHP medyası tarafından ısrarla efendim bunlar gizli kapaklı tipler, kim olduğu meçhul kişiler, gerçek olup olmadığı bile meçhul. Bunun üzerinden iddianame kurulmuş demişlerdi. Şimdi bu kişiler mahkemeye canlı, çıkıyor. Canlı kanlı çıkıyor. Onlardan bir tanesini hatırlatayım. Sen devam et. Cemal Üneş diyor ki sen diyor benden rüşvet istedin. Emin misin Cemal abi diyor. Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Çünkü abi kardeş ilişkisi var. Belli ki çok uzun bir süre birlikte olmuşlar. 2018'de 500 bin lira istedin diyor. Ben verebilecek durumda değildim. Beni filanca adama gönderdim. Mehmet Çakılcıoğlu'na sen yönlendirdin ya. Orada 5 tane de senet yaptık ya diyor. Vah vah diyor. Allah Allah diyor. Ben sana ne diyeyim ki? Allah sana yardımcı olsun diyor İmamoğlu. O da diyor ki Allah bana niye sana yardımcı olsun? Burada olan sensin diyor.
3: Bu arada 2018'de 1 milyon dolara tekabül ediyor yani, takriben. 2018'de 500 bin TL.
1: 5 lira çünkü şey.
3: 1 milyon dolara tekabül ediyor. Yani günümüzün 47-48 milyon TL'si.
1: 500 bin Türk lirası.
3: TL 1 milyon.
1: 500 bin TL bölü 5, 100 bin dolara.
3: 100 bin dolara. 100 bin dolara. Pardon.
1: Bir başka Mustafa Keleş, onu da hatırlatıp sana söz vereceğim. Villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diye Mustafa Keleş soruyor. Bir başka müteahhit, yine kendisinden büyük abi dediği birisi. Bak bak bak yalana bak, sen kötü bir müfterisin diyor. Müfterisin, bu lafların seni Allah bile ıslah etmez diye söylüyor. Mustafa Keleş cevap veriyor. Polemiğin herkese söker, bana sökmez kardeşim.
2: Evet, bu İmamoğlu suç örgütü davasının aslında en önemli safhalarından birine geçilmiş durumda.
1: Evet.
2: Bu böyle devam edecek, takip ediyoruz oradaki ifadeleri. Bir durum, yani zor bir durum. Rüşvet istemişsiniz birilerinden, birilerine işte şu parayı şuraya ver, buraya ver demişsiniz. O kişilerle karşılaşıyorsunuz. Bir değil, iki değil, üç değil, on değil, yirmi değil, elli değil, 70 kişi de mi yalan söylüyor?
1: 76.
2: Yani 76 tanığın tamamı da mı yalan söylüyor? Yani Ekrem İmamoğlu'nun eğer toplumu ikna etmek peşindeyse, oradaki suçlamaları, iddiaları çürütmeyi zaten baştan itibaren hiç düşünmedi. Kendisini o mücadelenin içerisinde görmedik. Yani bu 70-76 kişi mi dedi?
1: 76 itirafçı artı 15'te müşteki var.
2: Etti 90.
1: Evet.
2: Yani 90 kişinin A dediğine Ekrem İmamoğlu B diyecek. Ve bu hususta mahkemeyi de ikna etmesi lazım. Somut yaklaşımlarla, somut delillerle ikna etmesi lazım. Toplumu da ikna etmesi lazım. Nasıl olacak? Yani çok merak ediyorum açıkçası. Yani şu ana kadarki performansını değerlendirelim dersen bu şey değil. Cemal abi yapma abi ya. Ya dememişimdir abi. Olur mu abi? Allah seni ıslah etsin abi. Öbürkü diyor şu kadar villayı buraya verdi. Ben mi dedim? Yok artık. Hadi canım. Ya bu değil. Bu düzeyde olmaz bu iş. A şahsı benimle ilgili 3 tane villayı şu tarihte şu kişiye ver dediğimi iddia etmektedir. O şahıs çıkarsın. Bunu belgelesin, göstersin. Ben bugün Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerini falan da okudum. Ya adamlar çatır çatır banka dekontları, HTS kayıtları, yer, tarih bilgisi, kişi, oradan aldık buraya gittik, şu kadar mesafelik yolu, bu kadar zaman diliminde geçtik, akaryakıt istasyonunda şu kişiye şunu verdik, bundan bunu aldık. Detaylı detaylı anlatıyorlar. Savunma tarafına baktığınız zaman, ya çok net hatırlıyor musunuz acaba? İşte avukatların yaklaşımı. Acaba öyle midir? Öyle dediniz ama sanki o çantanın içerisinde para olduğunu verdiğiniz kişi biliyor muydu, bilmiyor muydu acaba? Falan böyle hani detaylara boğarak, meselenin etrafında dolaşarak, Hani zihinleri karıştırabilir miyiz? Dostlar alışverişte görsün, bir savunma yapmamız lazım. Bir şey diyeceğiz yani, çıkmışız oraya. Gazeteciler var, mahkeme heyeti var.
0: Para aldık.
2: Efendim, ya para alıyoruz değil mi? Bir avukat var yanımıza. Çıkacağız orada bir şey yapacağız yalandan da olsa. Ya bakıyorum şimdi öyle avukatların savunmasına.
0: Bir de meslektaşlarımıza öyle demeyelim.
2: Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri böyle net, kötür kötür. Diyor ki ya arkadaş, bizim diyor içeride alacağımız var, hak edişlerimiz var. Vermiyorlar. İş yapmışız belediyeye, bardak satmışız misal. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, paramızı alamıyoruz. Batacağız. Bize diyorlar ki şu kadar parayı bu kişiye verirsen belediyedeki paranı, hak edişini alırsın. Mecbur veriyoruz diyor. Şu tarihte verdik, şu kadar verdik, buraya götürüp verdik. Şu renkteki çantanın içine bu kadar koyduk. Şu kadar mesafeyi bu kadar dakikada kat ettik. Şu şu şu kişilerle şu şu şu dakikalarda, tarihlerde telefon görüşmesi yaptık. Bas kaydı, HTS kaydı, yani tanık ifadeleri.
1: Rüşvetin
2: yani,
1: belgesi olabilecek yani, her şey var
2: her
1: yani.
2: Her şey ortaya çıkmış. Yani artık kamyon devrilmiş, lastik patlamış. Ortada her şey yani. İşkembe patlamış abi, ortaya saçılmış her şey. Yani bakıyorum yani davadaki avukatlara yani... Ya etrafında böyle nasıl dolaşırız? Ya öyle diyorsunuz ama acaba yanlış hatırlıyor olabilir misiniz filan? Sözcü... Çık de ki kardeşim sen yalan söylüyorsun ya. Sen kimsin? Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seninle asla muhatap olmamıştır. Onun yönettiği 36 tane Büyükşehir Belediyesi'ndeki şirketin hiçbir genel müdürü seninle muhatap olmaz. Sen belediye iş yapan bir adamsan, işini yapmışsındır. Vakti geldiğinde paranı alırsın. Ne demek paramızı alamıyoruz, hak edişimizi alamıyoruz? Yalan söylüyor hakim bey. Kayıtlara bakılsın. Bu adam belediyenin herhangi bir genel müdürüyle böyle 5 defa, 10 defa, 20 defa görüşmesi imkanı yok. Görüşemez. Yani iş yapan müteahhittir sonuçta. Cemal, parasını da zamanında
1: Cemal
2: alır.
1: Cemal Güneş bile diyor ki 4 defa geldin diyor villa bizim şeyimizi görmeye.
2: Villaları almaya.
1: Villaları almaya 4 defa kendi geldi.
2: Bunu desene diyor. Yani avukatların bunu demesi lazım. Çık şimdi...
1: Ama diyemeyince ne diyeceksin?
2: Çıktı ki kardeşim ben hiç mesela Büyükşehir Belediye Başkanı'sın. İşte diyeceksin ki arkadaşlar ben yani ihaleler yapılır. O ihalelerde işte yetkili olanlar da genel sekreter, genel sekreter yardımcıları neyse onların imzalarıyla ihaleler yapılır, sonuçlanır. Kim hak etmişse
1: o alır.
2: İhaleyi kazanmışsa alır, işini yapar, parasını da vakti gelince alır. Sistem budur. Bu böyle tıkır tıkır işler. Ne münasebet hak edişimizi alamadık da rüşvet vererek hak edişimizi almaya çalıştık. Bu iddiayı bütünüyle reddediyorum. Bir Allah'ın kulu çıkıp da biz zamanında hak edişimizi alamadık diyemez. Bakın kayıtlara, herkesin hak edişini zamanında ödedik. Bu adamların iddia ettikleri tarihlerde aramızda böyle bir irtibat kesinlikle olmamıştır. Hiçbir telefon kaydı bulunamaz. Hiçbir HTS kaydı tespit edilemez. Hiçbir tanık bunu ifade edemez. Netliğinde konuş, inanayım ben sana. Diyebiliyor musunuz bunu? Yok. Vermemişsiniz adamların paralarını. Hak edişlerini ödememişsiniz. Ya Allah rahmet eylesin. Ya olur. Ekonomik sıkıntılar olur. Mali darboğazlardan geçer belediyeler. Hak edişler biraz ertelenebilir. Orada da ilgili işte memur çalışan kişi o müteahhite ifade eder. Der ki yani beyefendi siz alacağınızı alacaksınız. Devlet burası yani. Sizin paranız burada kalmaz. Ama işte 15 gündür, 20 gündür, bir aydır neyse bir makul bir şey söylenir. O tacir kişi de müteahhit de
1: şey,
2: hesabını ona göre
1: gitmez
2: yapar.
1: Yani. Villa görmeye gitmez yani.
2: Ya ne demek böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir kere bu yolu bir kere açmışsanız eğer 76 kişi... 15 daha dedim. 91 kişi de aynı mesele
1: 76
2: üzerinde.
1: 76 kişi itirafçı. Yani suçtan kendisi de doğrudan etkilenen, suçun ortağı olan kişiler geliyorlar. Bir de 15'te bunun dışında müşteki var. Suçtan doğrudan kendi
2: etkilenen.
1: Suçun, evet, etkilenmiş ve suçun ortağı olmamış. Gitmiş doğrudan şikayetçi olmuş.
2: Ya tamam şimdi bütün bu insanların hepsi tek bir şey söylüyor.
1: Evet.
2: Diyorlar ki kardeşim ortada bir sistem var.
1: Adı da sistem.
2: Sistem adlı bir yapı oluşturulmuş. Şu şu şu şu kişiler para topluyorlar. Belediye iş yapan insanlardan vesaire şunlardan bunlardan.
1: Fatih Keleş.
2: Bu para toplanmasının sebebi şudur. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi faaliyetlerini finanse etmek. Bu da gayri resmi yollardan, tamam, böyle kotarılan bir iş. Herkes aynı şey.

0: şeyi söylüyor. 90 kişi. Etiyle kemiğiyle söylüyor. İnsan içine çıkacak bunu söyleyen, iddia eden kişiler. Dostlarının, akrabalarının düğününe, cenazesine gidecek. Yüzüne tükürürler adamın.
1: Yalan söylüyor.
0: Yani arkadaş, kolay meseleler.

0: Hiçbir belediye başkanı hakkında, ama fark etmez, herhangi bir insan hakkında böyle iddialarda bulunmak çok kolay meseleler değildir ya. Yani yıllarca işte ticaret yapan, inşaat yapan, şunu yapan, bunu yapan, bir sosyal çevresi olan, ticari çevresi olan insanlar için çok büyük risklerdir bunlar. Ama artık çok bilinen hale gelmişse mesele, yani herkesin artık ortak meselesi haline gelmişse ve herkes tarafında evet ya, yani biz de bezdik arkadaş, yani ne bu ya? Ya sürekli sisteme para aktar, sürekli oradan pay ver, buradan bilmem ne var. Yeter artık, bir artık buna dur demeyecek mi noktasına gelinmişse, o zaman bu 90 kişi çıkar böyle çatır çatır bakar. Der ki beyefendi, yani senin bu polemikçi tavrın beni etkilemez. Ben verdiğim parayı biliyorum. Benden neleri nasıl tırtıkladığını biliyorum. Gözlerinin içine bakarak sana söyler. Sen de yapma abi, etme abi diye orada yalvar yakar durumuna düşersin.
1: Ya da şiir okursun.
0: Yanlış şiirini tercih etmiş.
1: Yanlış. Ahanam vahanam. Efendim Ayhan Hocam, şimdi bunlar devam ediyor. Bir yandan da ya, bu yargılamalar sürerken diğer yargılamalar da sürüyor. İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Muhittin Böcek biliyorsunuz tutuklu olarak yargılanıyor. Kendisi de itirafçı oldu. Ancak söylediği şeyler yeterli gelmedi ve kendi de zaten suçun bir parçası olduğunu itiraf ediyor. Ek bir ifade daha verdi ve dedi ki Ekrem İmamoğlu, ben aday olmak istediğimde benden 15 milyon euro istedi. Bu paranın 5 milyon eurosunu kendisine verdim dedi. Oğlu da dedi ki biz 1 milyon euroyu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sırt çantamda kendim bizzat götürdüm ve Veli Ağbaba'ya teslim ettim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamera kayıtlarına bakılabilir dedi. Şimdi iş bu noktaya gelmiş durumda. 15 milyon eurodan bahsediyoruz. Hakim diyor ki neden peki 5'ini verdin? Efendim 10 milyon euroyu vermeye fırsat kalmadı, adam tutuklandı diyor.
2: Şimdi aslında insanlar şunu düşünebilir Murat abi. Biz geldik, belli olaylar oldu. Hep belli olaylar gerçekleştikten sonra biz de yorum yapıyoruz diye zannedebilir. Halbuki 2024 seçimlerinde ben şahsen televizyonlardaydım. Yorum yapıyordum ve o zaman çok açık ve net bir şekilde şunu söyledim. Dedim ki eğer insanlar Ekrem İmamoğlu'na oy verecekse şunu bilsin ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için, başkanlığı için seçilmek istemiyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir tane amacı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kurumsal gücünü, kuvvetini, maddi desteğini alıp Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi siyasi kariyerine bir yatırım yapacak.
1: Ayhan Hocam, bu soruyu biraz daha açmak için söylüyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi de bir belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu da bu tarafın belediye başkanı. Yani aday olmak için niye CHP Genel Merkezi'ne gitmez bir insan da, CHP MYK'sına gitmez, CHP'nin yönetimine gitmez de İstanbul'a gelip İmamoğlu'ndan icazet almaya kalkar?
2: Çünkü o zaman da söylemiştik, orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimlerinden sonra ayaklandılar. Özgür Özel'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyonu çektiler ve ondan sonra Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi koltuğunda, ama gölge başkan olarak Ekrem İmamoğlu bütün o 2024'teki seçim sürecini aslında yönetti. Biz bunu da söyledik. Yani bunu da olaylar gerçekleştikten sonra iddia etmiyoruz. Nitekim çok güzel bir yere değindin. Bu konuştuğumuz kişi Türkiye'deki en büyük 5-10 Büyükşehir Belediyesi'nden birisinin başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. O bile seçilebilmek için, aday olabilmek için, işte sizin dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine değil, başka bir belediye başkanı adayı, yani muadili olması gereken kişiye başvurmuş ve para vermiş. Ve şunu da tekrardan söyleyelim, bu iddiaların sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir sürecin gerçekleştiğini söyleyen kişilerin başında da kim geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 sene boyunca başkanlık yapmış, 2023 seçimlerinde tüm kitlenin, muhalefet kitlesinin oy verdiği 4-5 puanla Cumhurbaşkanlığını kaçıran Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Yani bizim iddialarımız da hiçbir şekilde değil aslında. Partinin içerisinde en üst seviyedeki kişiler, en üst konumdaki kişiler tüm süreci en açık bir şekilde delilleriyle ortaya koyuyor. Yani bundan sonra hala burada bir siyasi operasyon var diyen

0: Buna inanan birileri varsa işte Serkan abinin dediği gibi psikolojik, teolojik delilik diye adlandırmak gerekiyor bence. Bunun bir ötesi yok. Çok açık ve net bence deliller.
1: Deliller çok açık. Tuğba Hocam, hukuk açıdan biraz değerlendirelim. Şimdi mesela Muhittin Böcek diyor ki ben kendisiyle Rönesans İstanbul Polat Bosporus Otel'de görüştüm. Bu esnada benden 15 milyon euro istedi. Bu parayı da bundan sonraki siyasi faaliyetlerim için kullanacağım dedi. Ben kendisine ancak 5 milyon euro ayırabileceğimi, verebileceğimi söyledim. Çeşitli yerlerden de. Bir de şu var yani. Siz de bir belediye başkanısınız. Burada bir belediye başkanı olarak 5 milyon euroyu tık. 5 milyon euro yani inanılmaz bir para. Bu parayı da...
2: Senin benim için inanılmaz bir para.
1: İşte o 5 mi Antalya Büyükşehir Belediyesi tabii bir turizm cenneti. Oteller, işte evet. Otel ormanı. Muhtemelen o da gidecek. Bu ruhsat, imar vesaire bu gibi işlerle alakalı da o da gidip oradan bir yerden. O bir yere çökecek, o da gidecek başka bir yere çökecek yani. Bilmiyorum, başka türlü bu para nasıl elde edilebilir?
3: Normalde Muhittin Böcek'in mesleği ne? Ben bunu bilmiyorum gerçekten.
1: Efendim?
3: Ne mesleği bu adamın yani?
1: Muhittin Böcek belediye başkanıydı.
3: Hayır yani bu adamın bir mesleği yok mu? Bilmiyorum. Ne inşaat şeyi falan var mı? Ne var yani bu adamın?
1: Yok, bildiğimiz kadarıyla müteahhitlik falan firması yok yani.
2: Yorumla ben
1: yani belediye başkanı, yerel yöneticiydi.
3: Belki babasından zengindir adam yani. Şimdi kötü konuşmayalım benimle daha. O yüzden
1: 5 milyon euroyu. Ya o da zaten
3: belediye başkanlığından kazanmaması gerektiğine göre bu parayı
1: itiraflarından gidip çeşitli müteahhitlerden borç istediğini.
3: Öyle demiş.
1: Zaten belediye başkanı seçilirsem merak etmeyin sizin işleriniz konusunda da kolaylık göstereceğim. Siz önden bu paraları bana verin dediğini de itiraflarında ifade etti.
3: Tamam o zaman.
1: Çökme derken mesleğin, ondan dolayı.
3: Mesleğin ne olduğunu bir önemi kalmadı şu an.
2: Yok abi, mesleği yok.
3: Mesleği yok mu?
2: Evet. Yani
1: mesleği bu işte.
3: Vallahi
2: bilmiyorum, bulamadık.
3: Konya şimdi, altı Antalya'da doğdu. Aslen Yörük'tür.
1: Şimdi bir de şu var. Tabii şunu da yorumlamanı istiyorum.
3: Açık öğretim fakültesi mezunuymuş.
1: Evet. İki gün önce yani kendisi gözaltına alınıp bu suçlardan dolayı Antalya'daki çeşitli suçlardan, işlediği suçlardan dolayı gözaltına alınıp cezaevine gönderilmeden iki gün önce Antalya'da büyük bir miting düzenliyor. Özgür Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan bütün bu operasyonlar siyasidir. Hiçbir hukuki dayanağı yoktur diye miting düzenliyor. İki gün sonra gözaltına tutuklandıktan sonra itiraflar gelmeye başlıyor.
3: Rüşvet iddiasıyla tutuklanıyor. Yani şimdi tabii önce hani bizde bir kültürel bir şey var, yaklaşım tarzı var. Şüpheyle değil de hüsnü zan ile yaklaşmak. O yüzden bu adamın mesleği ne diye sordum. Yani belki çok zengin bir ailenin oğlu falan yani hani bilmiyordum. O yüzden mesleğini merak ettim. Hüsnü zanla yaklaşma gayemden dolayı ama şüpheyle yaklaşmak bu açıdan daha doğru. Çünkü bu paranın nereden...
1: İmamoğlu sizin hakimliğinizin olduğu bir mahkemede yargılanmayı çok isterdi herhalde.
3: Herhalde Hüsnü Zan'la. Yok, hakim savcı olsaydım daha şüpheli yaklaşabilirdim. Şu an bir Hüsnü Zan'la yaklaşma ihtiyacı hissettim ama maalesef bu Hüsnü Zan'ın bir karşılığını bulamadı söylediğiniz iddialar karşısında.
1: Tabii bu arada
3: çünkü kendisi bunu itiraf ediyor. Evet.
1: Açıktan para vermek halükarda bir suç zaten. Kendi paranız da olsa vermek.
3: Şöyle yani partiye siyaset bağış yapamıyorsunuz. Hani o miktarlar aşan bir miktar ama yani gönülden elden ele arkadaşına borç da verebilirsin 5 milyon euro. Yani onda bir hukuki bir engel yok.
1: Evet, ben seni aday göstereceğim. Sen bana bu parayı ver diyemezsin.
3: Onu dersen rüşvet gibi bir sürü iddiaları konuşuyoruz ve savcılıkta böyle bir detay söz konusu olduğu için tutuklamayı gerçekleştiriyor. Bir suç teşkil ediyor. Normalde Hüsnü Zan'la yaklaştığınız zaman borç vermek suç değil ama ne amaçla verdiğiniz, bir kamu gücünün kullanılmasını istemek veya ondan faydalanmak için verdiğiniz zaman Türk Ceza Kanunu bunu düzenlemiş, bir rüşvet suçu söz konusu olabildiği için Muhittin Böcek hakkında böyle bir soruşturma var. Pazarlık konusu maalesef. İşte Türk siyasetinin geldiği nokta pazarlıklarla, efendim baklava kutularıyla, işte ardı arkası kesilmeyen rüşvet iddialarıyla dolu bir çirkin bir sürece eriştik. İfade ettiğiniz gibi Antalya bir turizm cenneti, bir otel cenneti. Dolayısıyla belki de rantın da çok yüksek olduğu bir yer. Ve kendisinin de bu şekilde bu paranın kaynağını işte müteahhitlerden sağlayacağını, oradaki

0: ki işte iş adamlarından sağlayacağını filan ifade etmesi karşısında evet bu bir rüşvet suçu teşkil ediyor. Sorun neydi?
1: Yani bu nasıl bir duruma gelmiş durumda? Yani kişi 3 gün öncesinde buna siyasi operasyon diyecek ve evet, onun için miting düzenleyecek. 3 gün sonra kendisi bundan dolayı gözaltına alındı, itiraf ettiğinde hayır efendim bu siyasi operasyon değilmiş. Bu gerçekten de ben rüşvet verdim.
0: Ben de mağdurum
1: diyecek. Ben de mağdurum diyecek.
0: Evet aynen öyle.
1: Bunu da bir değerlendirmek lazım. Bu yani nasıl bu kişiler de Türkiye'de siyaset yapmaya devam ediyor.
0: Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça yani ne diyeyim Allah aşkına. Tabii ki tutarsız. Belki de orada bir paçayı kurtarma olarak bir miting amacıyla düzenledi. Böyle bir mitingi düzenledi. Paçasını kurtarmak amacıyla bunu düzenledi ama maalesef Türk polisi yakaladı yani. Bu kadar basit. Adaletten kaçamadı.
1: Peki. Şimdi bu davanın 50'den fazla tutuklu, toplam 414 sanıklı bir dava.
0: Evet.
1: Çok büyük bir şey. Her birinin birer ikişer avukatı var doğal olarak.
0: Tabii.
1: Bir de izleyiciler var. Hı-hı. Haliyle Silivri'de çok daha büyük bir mahkeme salonu yapılmak durumunda kalındı.
0: Evet.
1: Mahkeme salonu çok büyük. Sanıkların hepsi oraya geldiğinde zaten ancak sığabileceği bir noktaya geldi. Bu duruşmanın başlamasına hemen sonra Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri ortak manşet attılar yani. İşte büyük zulüm. Çünkü mahkeme duruşma salonu çok büyük.
0: Allah'ım
1: duruşma salonunun çok büyük olması nasıl bir zulüm olabilir bir hukukçu gözüyle?
0: Ya bütün mantıksızlıkları benim açıklamamı bekliyorsun ama bunun avukatı değilim ben. Yani nereden açıklayacağım ben bunların neden bunu böyle yaptıklarını? Dolayısıyla
1: bu başka yani şimdi psikoloğa mı sorayım?
0: Bunu bir psikoloğa bağlayalım soralım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi küçük de bir mahkeme salonu olsun. İşte biz alınmıyoruz mahkeme salonuna. Devlet bu kadar yetersiz. Biz burada yargılanıyoruz ama içeri bile giremiyoruz. Hava alamıyoruz, su içemiyoruz, şiir okuyamıyoruz diye bir sürü bunlar olay çıkaracaklardı. Devlet nereden baksan yaranamıyor yani. Evet, devletin, mahkeme hakiminin duruşmanın insicamının sağlanması bakımından eğer duruşma salonu yetmeyecekse adliye içerisindeki işte mevcut alanlardan başka bir yerde yapma gibi bir karar verme hakkı var, yetkisi var bu noktada. Evet, burada da böyle bir işte çok yüksek sanık sayılı bir dosya söz konusu olduğu için devlet savunma hakkının kutsallığına her sanığın dediğiniz gibi bir iki tane avukatı olduğunu ve işte duruşmaların açık seyredildiği bir yani yargılamalar alenidir bizim hukuk ilkelerimize göre. Soruşturmalar gizlidir. Kovuşturma, yargılama alenidir. Orada kamuya açık bir yargılama. Yani bugün bir vatandaş da gitse eğer orada özel bir karar alınmadıysa şartlara uymak şartıyla işte fotoğraf video çekmeyecek, duruşmanın insicamını, düzenini bozmayacak şekilde o duruşmayı izleyebilir. Tabii özel bir karar yoksa dosyada, dosya bazlı. Dolayısıyla devlet de bunu sağlamak için yargılamaların açık, aleni bir şekilde yapılabilme ilkesi gereği böyle bir karar alıyor ve bir duruşma salonu yapıyor ve birkaç tane gazeteci de bunu bu şekilde yorumluyor. Yani ne diyelim yani, Allah yardım etsin bunlara.
1: Konusunda da söylüyorlar zulmün büyüklüğünü anlatmak için. Hı hı. Duruşma salonunun yanına inşa edilen, duruşma salonunun içine inşa edilen tuvalet sayısı 50'ymiş. 50 tane tuvalet de yetersiz gelmiş kendileri
0: yani
1: için.
0: Yani bugün mesela Ranspark'taki programdan biliyorum çok ciddi bir 58 binlik bir şey stat orası ve çok ciddi tuvalet vardı. Çok ciddi tuvalet var ama şöyle bir eksiklik var.
1: Efendim Türkiye'de, Sözcü gazetesi bu büyük zulüm diye manşetten verdiği için konuşuyorum yoksa kenefi konuşacak değiliz ama.
0: Maalesef.
1: 50 adet Silivri'deki duruşma salonu kapısında koridorda.
0: Yani salon kaç tane, kişilik acaba?
1: 2200 kişilik.
0: 50 yani dakika başı bir kişi 5 dakika vakit geçirse içeride. Yani bunu bile hesaplatıyorsun bana şu anda. Bazı şeyler yapılırken öngörülemeyebiliyor onu diyecektim ben size.
1: 50 yetersiz gelmiş de.
0: Ben yani yetersiz olduğunu tutamamış. Ben düşünmüyorum. İhtiyaç mı değişiyor acaba? Mesela Ramspark'a şu yüzden örnek verdim. Çok güzel bir stat, harika bir stat. Ama biliyorsunuz Türkiye'de futbol seyircisi erkektir. Yani kadınlar az gider futbol seyretmeye. Ve bizim programda da kadın seyirci de çoktu. Yani stadın yaklaşık işte 58 bin, 60 bin doluluğunu düşünürsek bunun 15-20 bini kadındı seyirciler arasında ama mesela orada erkek tuvaleti çokmuş, kadın tuvaleti azmış. Yani bunu bilemiyorsun kullanmadan, bazı yerler anlaşılmaz. Ama şu an bir kullanım söz konusu Silivri'de. Ve tuvaletlerle ilgili acaba bir idari şikayet var mı? Yani gerçekten 2200 kişilik bir salonu 50 kişilik tuvaletin yetmeyeceğini bir mimara da sormak gerekir.
1: 2200 kişilik salonda

0: Bugün bütün
1: bir de tam kapasite her zaman iş yapmayacak orası.
0: Görüntüler çok açık. Artık Silivri'deki Ekrem İmamoğlu duruşmasını takip eden gazeteci sayısı az, neredeyse çok az. Evet. Yok gibi çok az sayıda da izleyicisi var.
1: Tam kapasite değil yani.
0: Kimse, avukatlar bile artık çoğu gelmemeye başladı. Salonun 1/5 bile dolmamıştı ama tuvalet sayısı çok önemli tabii.
1: Bir Sivaslı esnaf vardı tuvaletler konusunda isyan eden. Aklıma o geldi. Seyircilerimiz bunu hatırlayacaktır. Ben şimdi onu sorduğu soruyu sormayayım burada. Ama hatırladınız galiba.
0: Hepimiz hatırladık.
1: Yani ama bu seviyeye ya düşürüyorlar bunlar bu muhabbeti ya. Çok
2: şu
1: maalesef yani. Ne diyelim? Yani.
2: Ama şunu bak kabul ediyorum. Program boyunca Murat abin uğraştı seninle.
1: Çok uğraştı.
2: Gerçekten uğraştı. Murat abin seninle uğraştı bu programda. Yani
1: olsun, biz onu seviyoruz.
2: Onu kabul ediyorum.
0: Neyse, tuvalet konusundan
1: ya alalım. Neyse ama gerçekten bakın böyle bir sorun da olabilir bazı yerlerde demek istiyorum. Mesela koskoca statta bunun farkına biz yeni varabildik. Neden?
0: Ya, koskoca statta her zaman TÜGVA etkinlik yapacak hali yok.
1: Her zaman oluyor. 15-20 bin kadın gitmeyecek ki. Gitmeyecek. Anlatabiliyor muyum?
0: Ama o esnada dolayısıyla bazı tuvaletleri o esnada kadın tuvaletine dönüştürebilirlerdi.
1: Hani böyle bir şey ihtiyaç hasılı olabilir.
0: Ama burada öyle bir şey
1: değişebilir. Ama burada şimdi 2200 kişilik bir salon var. Full kapasite çalışsa bile. Dediğim gibi bunu mimarların aslında öngörü.
0: 50 tane tuvalet.
1: 50 tane tuvalet. Belki kaçı kadın kaçı erkek. Hani bunu da bilmek lazım.
0: 25 kadın 25 erkek.
1: Öyle de olabilir. Bilemiyoruz.
0: Şey yapmışlar. Kişi.
1: Ama işte bunun bile dikkat edip bir zulüm diye. Yani devlet yepyeni mahkeme salonu yapıyor. Klimalı muhtemelen. Tertemiz.
0: Tuba hocam yani şimdi Mustafa Keleş aşağılık adam diyordu. Diyor ki aşağılık sensin diye. Herhalde bunu manşetten veremeyeceğiniz için tuvalet konusunu.
1: Konuları değiştiriyor. Aynı Ekrem İmamoğlu'nun şiir okuması gibi. Bunlar da dediğiniz gibi konuları değiştiriyor galiba.
0: Şiirlerini beğenmiyorsun galiba. Bundan sonra ağıt yakar diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Ya aslında ne bileyim sönümlenecek işte zamanla bu mesele iyice ete kemiğe büründükten sonra ya ete kemiğe bürünmesi falan da mesele değil aslında.
0: Sisli bir sabahtı henüz diyor, etrafı bürümüştü bir duman, uzaktan geldi bir ses, ah aman aman.
2: Şimdi asıl aman aman hikayesi... Ya Murat sen niye böylesin bu akşam ya? Bu akşam senin mizah duyguların falan mı kabardı yani?
1: Çok iyi.
2: Değil mi?
1: Çok eğlendik bugün ama öyle değil mi?
2: Ciddi konuşacağım diye geldim. Öyle bir konsantrasyonla yani geldim. Kendimi motive ettim. Aman aman diyor. Sisli duman diyor. Bir şeyler diyor. Ya işin şaka tarafı falan bir tarafa da... bu savunucular, işte o ortamcılar, sinyalciler... vesaire. Para akışı kesilmeye başladıktan sonra o şeyi göreceğiz. Yalnızlaşmayı göreceğiz. O yalnızlaşma çok kötü bir şey biliyor musun?
0: Yani bilmiyorum sırf, nereden bileyim.
2: Sırf para için etrafında böyle pervane olanların işte seni öven, yere göğe sığdıramayan böyle almış anlı gazeteciler şunlar bunlar filan bir anda puf hiçbiri yok ortada.
0: Şöyle bir şey de süreç de gelişti gibi. Özellikle Adalet Bakanımız Ekrem İmamoğlu suç örgütünün iddianamesi sürecinde savcısı olduğu için onun Adalet Bakanı olmasıyla beraber çok yoğun bir kampanya yürütmüştü muhalefet medyası.
1: Evet.
0: Yani hatta o yemin törenini hatırlayalım. Sayın Bakanımızın yemin etmemesi için kıyamet kopmuştu mecliste. Bugün yine o muhalif medyada özellikle bakanımızla alakalı çok övgü dolu şeyler söylenmeye başladı. Sürekli operasyonlar yürütmesi, hiç kimseye ayırt etmemesi, sağcıya solcuya bakmaması, işte
2: o niye acaba?
0: Ya yani böyle bir şey bir anda popülaritesi arttı.
2: Ha niye öyle?
3: Korkunun gözünü seveyim denilebilir mi?
2: Yok ben.
1: Hangi açıdan niye öyle diyorsun?
2: Ya yok yok.
0: Terk edecekleri anlamına geliyor mu? İmamoğlu'nu artık yavaş yavaş terk etmeye başladıkları
2: başka
0: anlamına
2: bir hikaye
0: geliyor mu?
2: Olabilir. Başka bir hikaye olabilir orada. Yani kestiremiyorum, bilmiyorum ama çok hayra alamet değil yani.
0: Ya o kadar ki iyi.
2: Ya şöyle kardeşim, bu adamlar bak net söylüyorum. Hı. O bahsettiğin adamlar, o bahsettiğin medya figürleri, şunlar bunlar. O tayfa yani beni övmeye başlasalar ya, bir yere göre sığdıramasalar, beni çok böyle sevseler mi? Kendimden şüphe ederim ben yani.
1: Bir şey oluyor.
2: Rahatsız olurum yani.
0: Ama bu durum Ekrem İmamoğlu'nun vaziyetinden artık uzaklaşılmasıyla alakalı bir mesafe koyulmasını da...
2: Ya anında satarlar, orası da var.

0: Anında da satarlar. Kılıçdaroğlu'nu yani yere göğe sığdıra. Pirom, dedem gel bizi kurtar. Cumhurbaşkanımız aslansın, kaplansın. Üç gün bitti. Sonra etmedikleri hakaret kalmıyor. Aynısını niye Özgür Özel'le İmamoğlu'nda yapmasınlar ki? Muharrem İnce'ye de yaptılar. Meral Akşener'e de yaptılar. Herkese yaptılar.
1: Çok, yani? O zaman çok endişelenme yani. Çok bu konuda çok fazla endişeye kapılma. Çünkü tıynet bu yani diyorsun.
0: Ya tabii o ayrı bir şey.
2: Kesel bir yaklaşım yok.
0: Bir sorumluluğu ol be. Sırtında yük taşımayan, kafasına göre konuşan gazetecileriz yani. Bir yetkimiz, sorumluluğumuz yok. Ama onlar acaba nasıl bir...
1: Psikolojide. Onları da yakın yani. Zaman
0: görürüz,
1: içerisinde...
0: Görürüz, görmek lazım.
1: Göreceğiz. Efendim Serkan Fıçıcı, Tuğba Hanım ve Ayhan Hocam. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Güzel bir program oldu. Her şeyi konuştuk. Pek çok şeyi konuştuk. Konuşmadığımız bazı hususlar vardı. Onları dahi konuştuk. Bugünü de böyle kapatalım istiyoruz. Gerçekten de bugün özellikle Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla alakalı ortaya çıkan gerçekler konusunda hepimiz dehşete düşmeye başlamış durumdayız. Çünkü savcılık ifadelerinde ortaya konulan pek çok gerçek, pek çok kişinin ifade ettiği şeyler ortada ve bu kişilerin hiçbirisi gizli, kapaklı. Bu kişiler örtük değil, iddianamede konu edilen pek çok kişinin canlı kanlı mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'nun karşısına dikilip biz birlikte suç işledik dediğine şahit olduk. Elbette mahkemeler karar verecek, bütün bu deliller ortaya konulacak ama gerçek anlamıyla bir yüzleşmenin başladığını da söyleyebiliriz. Bu yüzleşme nereye götürecek hepimizi, Türkiye'yi nereye götürecek, Ekrem İmamoğlu'nun akıbeti ne olacak hep birlikte öğreneceğiz, bakıp göreceğiz. Efendim, esas meseleden şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Renault Boreal sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Naim Çetintürk ile otomotiv sektörü üzerine söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı ve Afrika'yı konuşacağız. Biliyorsunuz bir süre önce bu akşamki değerli konuğumuz Halim Gençoğlu'yla Batı'nın Afrika talanını konuşmuştuk. Ara ara aynı dönemde mukayeseli tarih adına Osmanlı'dan da söz etmiştik Afrika'da 4 asır varlığında. Örnekler de vermiştik ama bu akşam sadece bu defa belki tersi Batı'nın Afrika talanına da dair bir takım veriler veririz yine görmek açısından. Ama esas konumuz Osmanlı Devleti'nin, Devlet-i Aliye'nin Afrika'daki yönetimi, varlığı neler yaptı, izleri neler. Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtmak istiyorum. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan Başkonsolos Afrika'daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Bunu da daha önce konuşmuştuk YouTube'dan. Açarsanız görebilirsiniz. Batı'nın Afrika talanı tekrar gösteriyorum Kronik Yayınları'ndan. Kitap bir sürü baskı yapmaya hazır. Afrika'yı kıta olarak genel kim nerede ne yapmış görmek için çok önemli. Yine Türk Tarih Kurumu'ndan Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Miras. Zaten Güney Afrika'da Osmanlı Kültürel Mirası öyle bir şey var mıymış? Bayağı bir kitap hazırlanmış belgeyle. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Halim Bey. Değil mi biz Güney Afrika, yani Nelson Mandela'yı biliyoruz galiba.
1: Evet.
0: Genel kültürü olanlar, yani yarışmalarda falan da soruluyor. Ama sorsak, akademide bile sorsak zannediyorum, Güney Afrika'da Osmanlı

0: kültürel mirası deyince cevap alabilir miyiz?
1: Güney Afrika'ya uçarken ya da işte geri dönerken o istikametten geliyorsunuz. Yukarıda o coğrafyaya uçanlar bilir.
0: Kaç saat uçuyorsunuz?
1: 11
0: böyle?
1: Saat uçuyorsunuz.
0: 11.
1: Evet. Şimdi orada tabii gördüğünüz bir harita var. Sürekli uçağın önünüzde sizin takip ettiğiniz rotada. Nil Nehri gerçekten muazzam bir nehir. Yani Afrika'ya Allah'ın bir lütfu. Ben Nil Nehri'nin akşam eğer yani bir gün Kahire'ye yolu düşen olursa orada Nil Nehri'nin üzerinde şeyler vardır. Böyle sandalyelerde çok derme çatma sandalyelerde çok güzel çay yaparlar. Nil Nehri eser or. Nil Nehri'nin esintisini alırsınız. Bunu tavsiye ederim. Yani Kahire'de o iki yakayı birbirine bağlayan köprünün üzerinde onu hissetmelerini yani sadece piramitlerden ibaret değil Mısır. Orada anlayacak aslında orayı ziyaret edenler. Yani Nil Nehri gerçekten nasıl o coğrafyaya hayat veriyor. Şimdi bu Nil Nehri dediğimiz aşağıya Sudan'a kadar iniyor. Çok çok muazzam bir nehir. Debisi çok yüksek. Şimdi ben onu tabii haritadan o kadar büyük ki çok rahat gözüküyor. Ve şuna tabii aklıma geliyor. Ey gidi diyorum. Ecdadımız. Çünkü Evliya Çelebi orayı gezdiği zaman öyle güzel anlatıyor ki Nil Nehri'nden aşağı doğru iniyor. Takip ediyor kendisi. Sudan'a geliyor. Yani şimdi işte
0: ne yazık
1: Etiyopya
0: ki.
1: Olan ne yazık ki tabii çok çileli bir
0: çok
1: coğrafyaya
0: dramatik.
1: Döndü.
0: Evet.
1: Ama o zaman Özdemir Paşa orada öyle bir hakimiyet kuruyor ki bakın.
0: O zaman derken?
1: O zaman dediğim 1550'ler.
0: 16. yüzyıl.
1: Tabii. Yani öyle bir hakimiyet kuruyor ki onun vefatından ki Özdemir Paşa aslında Yemen'de Sana şehrinde vefat ediyor fakat Afrika onun öyle bir Habeş Beylerbeyi bu arada öyle onun,
0: sevdalı mı Afrika?
1: O kadar sevdalı ki kendi vasiyeti gereği cenazesi Yemen'den karşıya mı Kızıldeniz'den yani karşıya geçiriliyor ve Eritre bugün Eritre'de olan Şeyh Durmuş mezarlığında metfundur. Oraya gömülüyor. Onun vefatından takriben 100 yıl sonra Evliya Çelebi bu coğrafyadan o Nil Nehri'nden aşağı iniyor. Onun yaptırdığı bugün Etiyopya ile Sudan sınırında olan bir cami görüyor ve o caminin Özdemir Paşa tarafından yaptırıldığını ben çok yazdım çizdim kitaplarımda da hatta hükümete de söyledim ki ya biz bu camiye niye sahip çıkmıyoruz bu bizim Özdemir Paşa'nın yaptırdığı cami tam tarif ediyor bunu Evliya Çelebi tek minareli çok mütevazi çok güzel bir cami nerede olduğu da belli caminin Özdemir Paşa Evliya Çelebi diyor ki bakın 100 yıl geçmiş aradan ama ona rağmen diyor ki Özdemir Paşa bu coğrafyada o kadar büyük bir tesir bırakmış ki burada diyor 4000 atlısıyla bu coğrafyada diyor koşturduğu 4000 atlısı halen diyor korsanların korkulu rüyasıdır. Halbuki öleli adam 100 yıl olmuş. Yani düşünün öyle bir korku salmışsınız ki mesela bir örnek vereyim. Orayı tam o arada işgal etmek isteyen bir Portekizli korsan var. Antonio de Saldana adamın adı. Geliyor oraya işgalci ama görüyor Özdemir Paşa'yı oradaki heybetini. Bu arada Özdemir Paşa 80 yaşında. Bakın çünkü 75 yaşında geri çekilmek istiyor. İstanbul'a yazmış. Kanuni Sultan Süleyman'a ki ben artık yaşlandım. Eşi de bu arada Mısır'da bir büyük bir Türk beyinin kızı. Onu yani döneceğim geri diyor. Yani artık emekli olayım ama biliyorlar onun kudretini. Diyorlar ki yok diyorlar sana daha büyük çok ihtiyacımız var. Daha büyük görev veriyorlar. Habeş Beylerbeyi oluyor o zaman işte. Orada daha 15 sene kalıyor. Habeş'te, Sudan'da. Onun tam evi oluyor o coğrafya. O yüzden cami yaptırıyor. Mezarı da orada. Özdemir Paşa'dan korktuğu için Antonio de Saldana dediğimiz adam korkudan aşağıya iniyor Mozambik'e kadar. Mozambik'ten yani daha aşağı iniyor. Bakıyor ki ben Özdemir Paşa'nın olduğu yerde karaya çıkamam. O yüzden iniyor Ümit Burnu'na. Kep Dağı'na bir saat uzaklıkta bir yer var. Ben giderim oraya arada sınavları şey yapmak için öğrencilerin sınavlarını okurken. Çok sakin bir yerdir. Orası Saldana Bey, Saldana Körfezi. Antonio Saldana'dan ismini alıyor. Portekizli general diyelim. Yani Özdemir Paşa bu arada bakın şöyle şunu da bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a, Afrika'ya ayak basan ilk Türk hükümdarı.
0: Zaten soru neden Yavuz Sultan Selim aklınızda düşüyor?
1: Çok önemli bir, yani Yavuz Sultan Selim...
0: Kalbinize de düşüyor herhalde.
1: Tabii ki yani Yavuz Sultan Selim mesela Kanuni Sultan Süleyman oğlu Trabzon'da doğmuştur ama bana...
0: Hemşerim diyorsunuz.
1: Benim karakterime daha yakın Yavuz Sultan Selim'dir. Zaten dediğim gibi çalışmalarımda da 30 küsür yıl Trabzon'da kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hem Şehzadeliğinde hem Sancakbeyliğinde. Çok uzun bir süre ve orayı çok iyi takip ediyor. Aşağıya iniyor, hem Gürcistan'a iniyor,
0: yukarı çıkıyor herhalde.
1: Hem yukarı çıkıyor hem aşağıya İran'a iniyor, oradaki çatışmalardan haberdar. O yüzden doğuyu çok iyi takip ediyor. Bazen işte karşıda Kefe'ye, orada Osmanlı idaresinde orayı takip ediyor. Kırım Hanlığı'nı yine gözlemiş. Yani bunlar noktalarında
0: Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarına Afrika'yı ekleyince ki siz anlata bitirememişsiniz ki doğru. O zaman ona çok şey borçlu olduğumuzu, hatta sadece biz değil Afrikalıların da çok şey borçlu olduğunu anlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Buyurun devam edin.
1: Efendim bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman sadece buradan bile baksak... Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kur'an okunan bir yer var. Mesela insan gerçekten duygulanır. Bunu Yavuz Sultan Selim Han'a borçluyuz. Çünkü halifeliği oradan alıyor. Hadimül Haremeyn unvanıyla dönüyor Mısır'dan. Çünkü Hazreti...
0: Belki bilmeyenler vardır. Dönerken neden gece geldiğini ve nasıl geldiğini de ekleyin bari.
1: Tabii. Şimdi Hazreti Fatma'nın işte o ne yazık ki Kerbela olayından sonra kutsal emanetleri kaçırıp götürdüğü yer Mısır. Oraya kaçıyor. Orada Fatimi Devleti kuruluyor Hazreti Fatma'nın isminden ötürü. Ve o devletten dolayısıyla sonra Memlüklere kalıyor. Şeye kalıyor Tulunoğulları'na.
0: Bu arada sonra, o devlet ezanı değiştiriyor.
1: Evet.
0: Yani öyle
1: sonra
0: değişik bir devlet.
1: Orası ayrı tabii bir mesele. Sonra Tulunoğulları, İşitler, Memlükler derken Osmanlı'ya kadar geliyor bunlar. Hatta bazı yazışmalar da çok ilginçtir. Osmanlı Devleti'nin mesela Memlükleri yıktıktan sonra aslında oradaki bazı Türk beylerine sırf bilerek zarar vermemiştir. Yani Osmanlı sadece tehdit gördüğü için Memlükleri yıktı.
0: Bu arada Hazreti Fatıma dedik, yanlış söyledik galiba. Kerbela.
1: Evet, Hazreti Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı.
0: Ama Kerbela ile alakası.
1: Ya oradan kaçan bir aile var işte. Hazreti Hüseyin, Hasan Hüseyin'in
0: evet.
1: Çocukları.
0: Çünkü Fatıma anamız çoktan göçmüştü.
1: Ama onun ekibi gidiyor.
0: Evet. Hazreti,
1: yani Fatimi Devleti'nin ismini oradan
0: Anladım.
1: Alır. Yani onun şeyinden... soyundan kaçanlar ki Hazreti Fatma'nın
0: evet.
1: Çocukları. Onu kastettim. O aile yani. Aile
0: belki
1: oraya...
0: yanlış anlaşılır diye tedirgin oldum.
1: Ailenin oraya kaçmasıyla yani o aile getiriyor kutsal emanetleri. Yani Yavuz Sultan Selim'in aldığı kutsal emanetler şeyden işte Memlüklerin yıkılmasıyla Kahire'den getirdiği kutsal emanetlerin neden Mısır'da diye sorarsalar hani Mekke'de olması lazım değil mi? Peygamber Efendimiz orada ama değil.
0: Ama o da Türkiye, Osmanlı'ya getirirken karanlığı seçiyor. Olur da çok itibar görür ve bundan gururlanır diye.

0: diye.
1: Öyle diyenler de var ama bir kaynakta da şey diyor onun
0: yaygın
1: için.
0: Yaygın şey bu herhalde. Kanaat.
1: Tabii biliyorum onu da.
0: Neyse,
1: şey de
0: diyen
1: var. Neyse
0: bizim zaten konumuz değil. Buyurun devam edin siz Afrika ve Yavuz'dan.
1: Efendim Yavuz Sultan Selim'in bugün mesela Arap kaynaklarına baktığımız zaman ben İbni Haldun'un mukaddimesinde çok Türklere atıf yapıldığını gördüm. Orada tabii Memlükleri şöyle görmek lazım. Memlük komutanlarını onu o yüzden açıklamak istedim. Mesela Özdemir Paşa da bir Memlük komutanıydı. Yani buna benzer birçok komutanı Osmanlı Devleti korudu. Sadece hükümetin düştüğü hatayı, tabii Osmanlı Devleti Memlükleri yıkarak o coğrafyaya hakim oldu. Tabii Filistin'e önemli diğer bir coğrafya, tabii Filistin toprakları da oradan geçiyor çünkü Suriye'den Filistin'i alıyor. Ondan sonra Sina Çölü'nü geçiyor. Mesela bunu pek araştırmamışlar belki tarihçiler. Ben Türk kaynaklarında görmedim. Millet zannediyor ki Sina Çölü'ne Bismillah dedi de geçti. O kadar kolay değil. Kafayı kullanmış Yavuz Sultan Selim. Her Sina Çölü'nü geçmeden önce oraya bir ekip gönderiyor. Her 30 kilometrede su kuyusu açılmış Sina Çölü'ne. Yani akılla gidiyor. Yavuz Sultan Selim tabii ki çok büyük bir mücadele aynı zamanda. Yani her ne kadar ne koyarsan koy oraya, istediğin kadar kuyu tabii, koy. Evet. 400 kilometre bir.
0: Bir taraftan tabii Portekizliler geliyor Hicaz'ı almak üzere, değil mi? Söylüyorlar da yani bunu, gizli saklı da değil.
1: Evet.
0: Memlük Devleti var. Burada da Şah İsmail var.
1: Tabii. Zaten Şah İsmail ile
0: yani Yavuz Memlükler... Sultan Selim orada birkaç şeyi bir arada, krizi bir arada yönetiyor.
1: Evet. Tabii geliştirmiş olduğu, Fatih'ten beri Osmanlıların geliştirmiş olduğu, döktürdüğü toplar var. Bunlar asıl savaşın tabii rengini değiştiriyor. Bu yazışmalar var aralarında. Mesela Yavuz'a mektup yazıyor Memlük Sultanı. Benim de yani sen kendini büyük şey zannediyorsun ama ben de biz de işte Moğolları yendik. Çünkü biliyoruz.
0: Evet. Şimdi bir taraftan özür dilerim kesmiş oldum sözünüzü Halim Bey. Biz Afrika'daki varlığımızı da yeni konuşuyoruz zaten.
1: Doğru.
0: Ama şu anda anlatırken bile siz şunu görüyoruz. Altını çizmek adına söylüyorum. Memlükler var zaten Afrika'da. Ve Yavuz Sultan Selim diyorsunuz ki ilk Osmanlı padişahı Afrika'ya ayak basan.
1: Doğru.
0: Yani biz çok uzun yıllardır, çok uzun zamandır Afrika'dayız. 1510 yani sadece 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ayak basmasıyla değil. Memluklarla daha da geriye. Tolunoğulları değil mi?
1: Tabii 1200 sene önce cami yapmışız orada. Ben orada gittim namaz kıldım mesela.
0: Evet.
1: Yavuz'un yani biz Türk milleti olarak Tolunoğulları biliyoruz. Abbasi Devleti'nde bir ordu komutanı aslında Tolunoğlu
0: askerlik
1: Ahmet.
0: Askerlik vazifesini yapıyorlar. Evet.
1: Bir de şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim aslında onun o coğrafyaya gitmesi Arap kaynaklarından ondan bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Onun orada mesela Arap kaynakları şunu diyor. Bu aslında Memlükler zaten çatışma içerisinde. Yani yıkılmak üzereydi kendi içinde. O yüzden başlamıştı Safevilerle ve diğer işte Roma gibi devletlerle şeye ittifaka Osmanlı aleyhine. Diş tutmaya başladılar. Çünkü içinde çatışmalar var. Çerkezler var içeride. Türkler var.
0: Halbuki Şah İsmail'le düşmanlar da bir
1: taraftan. Tabii ki.
0: Ama sonra
1: zaten Sünnidir
0: Osmanlı'ya karşı bir stratejik şeye
1: yanlışa düşüyorlar açıkçası. Onu söylemek icap eder. Yavuz Sultan Selim'in Arap kaynakları öyle diyor. Gelmesiyle diyor aslında sulh olmuş oldu diyor Arap. Kaynağında okudum bunu çünkü. Yani Mısır coğrafyasını diyor daha huzura erdi. Bir de bizim Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir şeyi vardır bir de. Mesela 1517'de geliyor Yavuz Sultan Selim. Ben bunu Batı kaynaklarıyla da teyit etmek istedim. Dönemin Batı kaynak,

0: Mesela 1857 yılında bile çok daha sonra meşhur Alman filozof
1: Evet, Yavuz Sultan Selim'den söz ediyor
0: gidiyor
1: Engels.
0: şeye, evet gidiyor adam Mısır'a. Bu arada şeyle Karl Marx'la beraber kitap yazıyorlar bunlar. Dönemin entelektüelleri, Batı dönem entelektüelleri diyelim. Engels diyor ki 1857'de diyor Mısır'a gittim. Orada diyor aslında çok bunu itiraf etmiş olması çok ilginçtir. Çünkü bu adam Türk de değil, Müslüman da değil. Diyor ki Mısır'da Cezayir'e gittim diyor. Cezayir'de aslında Osmanlı'ya diyor Osmanlı'dan yardım istiyor diyor Cezayir Selim Kutemi Cezayir'in sultanı Selim Kutemi yardım istiyor. Bakın 1512. Bakın Memlükler oralarda ama bir şey yapamıyorlar Portekizlere. Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı da yolluyor Barbaros Hayrettin Paşaları işte, Piri Reisleri o dönemde. Yani bizim Osmanlı donanması o zaman gidiyor oraya. O zaman bu dostlukla beraber yani çekinmiyor oradan Osmanlı. Bugün mesela bizim Turgut Reis'in mezarı Libya'dadır. Bingazi'de.
1: Evet.
0: Libya'da bir sürü kuloğlu Türk ailelerin mezarları var. Biz
1: Seyircilerimiz Mim Kemal Öke'nin Turgut Reis romanını da okuyabilirler.
0: evet.
1: Tarihi roman.
0: Çok güzel bir
1: Ama bir
0: çalışmadır.
1: taraftan da tarihi de öğrenebilirler. Belki roman olduğu için daha da severek öğrenirler.
0: Evet.
1: Şimdi burada sizin makalenizde şöyle notlar var. Müsaadenizle onları
0: Buyurun.
1: aktarayım. Selim'in Hint Okyanusu'ndaki Portekiz genişlemesine karşı mücadelesi Afrika'daki yerel yöneticilerle ittifak kurmasına imkan sağladı. Ve bu yöneticiler Avrupa saldırılarından korunmak için defaatle Osmanlı'dan yardım istediler.
0: Evet.
1: Bugün de işte şu anda devam eden savaş dahilinde yolların ne kadar önemli olduğunu
0: Evet.
1: bir kez daha görüyoruz. Yine diyorsunuz ki Mısır üzerindeki kontrolü Yavuz Sultan Selim'in, Osmanlıların Kızıldeniz'i Afrika, Orta Doğu ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yollarını da kontrol etmelerine imkan sağladı. Bu yollar üzerindeki kontrol, Hint Okyanusu'ndaki ticaret üzerinde tekel kurmaya çalışan Portekizlilere karşı durmalarını mümkün kıldı. Ve Selim döneminde ve sonrasında Osmanlı'nın Afrika'daki varlığı, Sudan ve Afrika boynuzundan gelen ticaretin Müslüman dünyasının geniş ticaret ağlarıyla bağlantıda kalmasını sağladı.
0: Tabii.
1: Şimdi burada küresel çok önemli bir iş de yapmış oluyor
0: Tabii
1: aynı
0: ki.
1: anda.
0: Tabii.
1: Yani
0: İşte
1: hem
0: Arap kaynaklarından çevirdim orayı.
1: öyle mi?
0: Tabii. Yani onları Arap kaynakları söylüyor. Arap derken Afrikalılar. Yani
1: Arap Afrika, evet.
0: Mısır dünyası, Mısır'da çıkan eserler, Sudan'da, Ürdün, Beyrut'ta basılan
1: Bizde
0: Arapça.
1: yok mu bu
0: Ne yazık ki bunlar
1: notlar?
0: Türkçe'ye çevrilmedi ya. Bu konuda şunu da hatırlatmak isterim. Yani bizim bir Afrika kitaplığımız bile yok. Az önce dediniz ya Afrika'yı yeni konuşuyoruz. Çok doğru. Yani biz birkaç çalışma yaptık, birkaç hoca var yazıp çiziyor ama bizim o kadar önemli bu kaynakları yazıp çizmemiz gerekiyor ki bakın Emin Paşa 1880'lerde Uganda'ya, Tanzanya'ya gidiyor, o coğrafyayı yazıyor. Bu bahsettiğim Emin Paşa Trabzon'da Hayrullah Efendi Takma ismiyle hekimlik yapmış bir adam. Bakın gidiyor Uganda'ya o coğrafyanın hem hayvanatını yazıyor hem zoolojisini yani hayvanat bilimi ve bitki bilimini yazıyor. Bu çalışmayı 1888'de İngilizler çevirmişler. 600 sayfalık bir kitap. Ya biz böyle bir çalışmayı hala Türkçe'ye çevirdiğimiz yok. Şimdi ben bir yayın evine sordum. Dedim ki ya şunu çevirdim. Yayınlar mısınız? İyi de bir yayın evi yani. Beni çalışan yayın evleri hep iyi bilinen büyük yayın evleri. Dedi ki hocam okumuyor ki kimse. Halbuki Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Çin Afrika'da bahsettiğim bu tür yayınları alıp çeviriyor.
1: En önemli
0: Çin,
1: yeni aktör
0: efendim
1: Çin.
0: bugün Halil Nalcık Hoca'nın eserlerini Çin aldı, Çince'ye çeviriyor. Adam büyük hesap yapıyorlar. Demek ki bu bölgede 30-40 yıllık, 50 yıllık planları var.
1: Sıkı bir okuma yapıyor bir kere.
0: Biz bir şey yaptığımız neden yok?
1: Biz de
0: Bizim o
1: yapıyoruz
0: kadar
1: da
0: iş adamımız var.
1: yeterince değil maalesef.
0: Tabii o zaten burada yani yapıcı eleştiri yapmaya
1: Evet, o
0: çalışıyorum ki.
1: misyonu genişletmeyi henüz gerçekleştiremiyoruz gözüküyor.
0: Evet.
1: Bu arada yine sizin makalenizde Afrikalı Müslüman alimler, tüccarlar, sufiler özellikle Osmanlı yönetimi altında Kahire'ye sık sık ziyaret ettiler. Orada bir medeniyet inşasını da evet. gerçekleştirmiş
0: onu gözüküyorlar. Onu Osmanlı'ya borçluyuz. Osmanlı Devleti bunu öncelikle o coğrafyanın güvenliğini sağlayarak başardı. Bunu da dediğim gibi yine Arap kaynaklar o coğrafyada orada yapılan medreseler. Bakın şu çok önemli, bizim vakıf sisteminin ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet. Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in annesi. Kadın bir taraftan cami yaptırmış Rize'ye. Bakın o kadar önemli bir şeyden bahsediyor. 500 yıl önce bir taraftan da Elezer'de, yani Kahire'de Elezer Camii'nin şimdi sonra üniversite oldu orası. Elezer Camii'nin orada yetimhaneye yardım ediyor vakfı. Gülbahar Hatun'un vakfı. Ya Allah aşkına, yani oraları nereden hesap ettiğinizde oraya da yardım edin. Filistin'e yardım ediliyor o zaman. Yani vakıf sistemimiz, Osmanlı vakıf sistemi oraları ayırmıyor o Anadolu'dan.
1: Tabii tabii, Kudüs'teki işte Hürrem Sultan Vakfiyesi'nde görüyoruz.
0: Evet.
1: Amy Singer'in, bir Amerikalı'nın doçentlik tezinde okumuştum ben de. Hala yaşıyor o. Ne denir? Yer. Ve dünyada pek çok önemli insan, yani daha sonra işte diasporaya dönüşmüş belki, notlarında o oranın çorbasını içtiğini anlatıyor. Her gün 500 kişiye yemek veriyor asırlardır.
0: Güney Afrika'da benim çok sevdiğim bir hoca vardı, cami hocası. Çok yakın arkadaşımdı, Şeyh Şiraz Zuhar. Büyük bir alimdi aslında. 5-6 dil biliyordu. Vefat etti, Allah rahmet etsin. Çok kıymetli bir hocaydı. 1950'lerde Mekke'de okumuş. 7-8 yıl kalmış Mekke'de. Arapçası o yüzden çok iyiydi. Bana dedi ki, halim ben gittiğim zaman Mekke'ye Osmanlı sistemi devam ediyordu, okutma sistemi. Bizde diyor mezhepler okulları vardı. Maliki, Hanbeli, Hanefi, Şafi. Ben hepsine gitmeye çalışırdım ki hani bir müçtehit olamasam da hani bunlara hakim olayım ki zaten kendisi Şafi'ydi. O az önce dediğiniz şey var ya, mesela orada diyor sabahlar Osmanlı'dan kalan şey gelenek vardı. Çorba geleneği devam ediyordu benim dönemimde diyor. Hmm. Tabii sonra diyor haca falan gittim diyor. Kalkmış diyor tabii Suud ailesi.
1: İnşallah tekrar koyarlar.
0: İnşallah, ne kadar güzel o vakfiyeden kalan şeyi, bir hatıra o yani.
1: Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Çok güzel bir tavsiye ve biraz da ikaz. Afrika'da göreve giden diplomat ya da konusu ne olursa olsun, insanlar gitmeden önce Fatih Yavuz Selim'de, Yavuz Sultan Selim'in türbesini ve bu arada Ahmet Bin Tolu'nun da Mersin'deki kabrini ziyaret etsinler. İşe öyle başlasınlar diyorsunuz.
0: Efendim, bu işin maneviyatına...
1: Ahmet Bin Tolu'nun da kim olduğunu söyleyin. 1200 yıl önce Afrika'da ne yapmış?
0: Efendim, bu işin yani ruhunu kaçırırsanız ne yazık ki gittiğiniz bölgelerde, ben yani çok memnun değilim bazı büyükelçilerimizden, üzülerek söylüyorum. Çünkü yani bu kadar arkamızda böyle bir geniş bir mazi var, tarihi bir miras var. Sen yani eğer oraya 500 küsur yıl önce gitmiş Yavuz Sultan Selim'i anlamadan o coğrafyada görev yaparsan, yaptığın çok da yani bir manayı taşımaz yani. Çünkü bir yerleri, bir şeyleri kaçırmış olacaksın. 800'lü yıllarda, 868'de oraya cami kurmuş Tulunoğlu Ahmet, bir Türk beyi, kurduğu emirin adına, daha Türkiye yok ortada bakın, Emiratül Devletül Türkiye diye geçiyor kurduğu şeyin adı. Yani paraya öyle bastırmış.
1: Madeni paraya bastırmış.
0: Tabii.
1: Türkiye.
0: Yani, Türkiye diyor resmen. Yani böyle bir şahsiyetin, Tulunoğlu Ahmet'in tanımazsan.
1: Evet, yani kabri Mersin'de diyorsunuz.
0: Kabri Mersin'de, çünkü o zaman o coğrafya Mısır'dan başlıyordu. Oraya kadar hakimdi. Yani Suriye, Şam, işte Mersin.

0: coğrafya Hatay'a kadar aynı bölgenin parçasıydı. Tulunoğlu Ahmet o yüzden o coğrafyada çok gezmiştir. Mezarı da dediğim gibi Mersin'de. Yavuz Sultan Selim Han işte kabri Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camii'nin haziresindedir. Yani bu insan için bir mutluluk olmalıdır. Yani ben madem atıyorum Nijerya'ya gidiyorum göreve ya da Güney Afrika'ya. Yani buraya ilk bu coğrafyaya, yani bu bilinci, bu şuuru eğer biz anlatamazsak biz diplomatlarımıza, onlardan da çok
1: Verim
0: böyle
1: alamayız.
0: iştahlı görev beklemek biraz zor olur.
1: Yine bir not, demin biraz engelsiz üzerinden söylediniz ama bu notu da tekrar altını çizmek istiyorum. Diyorsunuz ki Portekiz kaynakları 1492 yılında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da Hristiyan dünyası için en büyük tehlike olduğunu yazarlar diyorsunuz. Belki biz Portekizlileri daha arşivlerine baksak neyden coğrafyanın korunduğunu da anlayacağız. Çünkü Batı'nın Afrika talanında Portekizlilerin de önemli bir
0: Çok.
1: şeyi var, payı var.
0: Burada
1: Ve eğer tersi olsaydı...
0: ters olsaydı ne olacaktı? Bugün Mısır'ın %80'i Hristiyan olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır,
1: Yani
0: Cezayir,
1: sadece
0: Fas.
1: Hristiyan hem olurdu başka da...
0: Talan olurdu, sömürge olurdu. Orada ne cami kalırdı Memlüklerden kalan ya da Tulunoğullarından kalan. Yani hiçbir şey kalmazdı. Abbasi dönemi de var orada biliyorsunuz. Yani İmam Şafii'nin mezarı orada. Şimdi biz şunu şöyle tersten de okuyabiliriz. Mesela benim Güney Afrika'da Osmanlı Miras kitabımı, yani ismini duyan, hani onu bilmeyen şöyle
1: Tekrar
0: düşünebilir.
1: gösterelim.
0: Yani şöyle düşünebilir. Bunun bir başka versiyonu da Kronik Yayınlarından çıktı. Bu belgeyle, bu sadece belgedir o kitap versiyonu. O diyor ki adam mesela, ya Güney Afrika'da bizim ne işimiz var? Güney Afrika yani coğrafi sınırlarımızın çok dışında, ama işte burada hilafet makamının rolü ortaya çıkıyor. Osmanlı
1: Ne?
0: hilafet makamı neler yapmış demek ki?
1: Neler yapmış?
0: Ha, neler yapmış? Osmanlı aslında bunu meşhur dil bilimci, İngiliz dil bilimci William Redhouse 1870'te cevaplıyor. Diyor ki bazı diyor İngiliz oryantalist, bazı diyor oryantalistler zannediyor ki 1877'de yazdığı bir makale. Bazı diyor oryantalistler zannediyor ki Osmanlılar hilafet makamını tesadüfen almıştır. O aralar aslında şey tartışmaları yapılıyor. Hilafet makamı Kureyş ailesinden gelmeli. Bir nifak ortaya atılmaya çalışıyor Vahhabilik yoluyla. Fakat bakın William Redhouse gibi bir adam diyor ki, halbuki Osmanlı Devleti bu makamı yapmış olduğu faaliyetleriyle hak etmiştir. Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar alim yollamış, onların maaşlarını ödemiş bir devlet.
1: Sibirya'dan.
0: Ümitburnu'na kadar, yani tam uç, dünyanın iki ucu, oralara diyor alim yollamış bir İmparatorluktan, hilafet makamından bahsediyoruz diyor. Bakın ben demiyorum bunu. Yani bir İngiliz oryantalist William Redhouse, ki Redhouse sözlüğünün, meşhur sözlüğün
1: Siz de
0: yazarın.
1: söyleyin neler gördünüz.
0: Efendim benim gördüğüm, gözümle gördüğümü söyleyeyim size. Tarihçi olmaya da gerek yok bunun için. Bakın Ümitburnu'ndan yukarıya doğru arabayla çıkın. Johannesburg'a doğru sahil yoluna Gardens Road derler. Çok güzel bir coğrafyadır, Hint Okyanusu. Bir bakıyorsunuz karşınızda önce bir Nurul Osmaniye Camii var Pal şehrinde. Nurul Osmaniye ki burada Hicaz Demiryolu madalyaları dağıtılmış. Yani Güney Afrika Müslümanları o kadar memnun olmuşlar ki Osmanlı Devleti'nin Hicaz'a bir insanların kolay gidip hac yapabilmesi için Hicaz'a İstanbul'dan Hicaz ve Sudan, Hayfa'da
1: Hem
0: tabii.
1: de ne imkansızlıkların olduğu
0: O
1: zaman, değil
0: dönemde
1: mi?
0: yani ne biçim bir yani fedakarlık düşünülmüş. Güney Afrika'nın zengin Hintli Müslümanları demişler ki, ya biz neden buna kayıtsız kalıyoruz? Bakın ben bu belgeleri yayınladım. Madagaskar'dan, Mozambik'ten, Mauritius'tan küçük ada devletler bunlar. O Afrika'nın ne bilmiyorum hangi şartlarda onları yollamışlar, ama Johannesburg'daki konsolosumuza geliyor paralar. Onlar direkt Londra Büyükelçiliği yolluyor, İstanbul.

0: İstanbul'a geliyor sırf Hicaz Demiryolu'na biz de yardım edelim diye.
1: O şerefi biz de paylaşalım.
0: Tabii. Osmanlı Devleti de bunu kayıtsız kalmıyor. Onlara Hicaz Demiryolu madalyası yolluyor. Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika'ya gönderilen Erzurumlu alim. Onun oğlu Hişam Nimetullah Efendi var, müderris. O dağıtmış bunları. Bu Güney Afrika gazetelerinde ortaya çıkan şeyler. 1904-5 o tarihler. Şimdi caminin adı da Nurul Osmaniye. Osmanlı'nın nuru işte. Ki burada da Nurul Osmaniye semtimiz var. Efendim oradan biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. Sultan Abdülaziz Han'ın ismini taşıyan bir cami var. Mescidül Aziz. Bakın buradan anlattığım zaman kimisine hikaye gibi gelebilir. Gitsin görsün. Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz kendi cebinden, hazinesinden verdiği için, oraya yardım yolladığı için. Çünkü 1861'de Güney Afrika Müslümanları camiyi tamamlayamıyorlar. Diyorlar ki ya bu arada haca gidip gelmeye başlamışlar. Osmanlı hilafetini öğrenmişler. Çok uzak. Fakat birkaç işte senede gidip geliyorlar hacca. O zaman tabi Süveyş kanalı açılmamış henüz. Haca gitmeden, tabi haca gitmenin de bir yolu var. Onu da bilmez şimdi bazı seyircilerimiz bilmeyebilir. Haca gitmeden önce Osmanlı orada bir karantina sistemi uygulamış. Haca gitmeden önce Mısır'da, Kahire'de sizi karantinaya alıyor. Yıkanıyorsunuz.
1: Hastalık taşımayın diye.
0: Hastalıktan tabi bekliyorsunuz orada. Bunu merhum İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hoca'nın Mekke-i Mükerreme Emirleri kitabını çok güzel anlatır. Orada bekliyorsunuz. Mısır'da hastalığınız yoksa kafileye katılıyorsunuz. Geçiyorsunuz Filistin yoluyla oradan aşağıya Mekke'ye iniyorsunuz.
1: Tabii Kudüs'e de uğruyorlar
0: tabii
1: o zamanki hacılar.
0: Tabii ki o yüzden dolayı zaten orayı kullanıyorlar. Dolayısıyla...
1: Orada kalalım yolda. Araya gidip dönelim.
0: Tamam.
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Evet, Osmanlılar ve Afrika'yı konuşmayı sürdürüyoruz Halim Gençoğlu hocamızla. Halim Bey, araya gitmeden önce hilafet, devlet-i aliye, hilafet ve Afrika ilişkisi dahilinde neler olduğunu, daha doğrusu hilafetin oradaki itibarını ve neden itibarlı olduğunu anlatıyordunuz. Mesela işte Hicaz Demiryolu ve dediniz ki hacca giderken insanlar böyle sağlık hizmeti de var. Önce kontrolden geçiyor Mısır'da.

0: diyorlardı. Bu bahiste başka neler söylersiniz? Hilafet tabii bu arada Hint coğrafyasında da çok önemli. Ama Afrika'da galiba biz 1950'lerde 60'larda bile hala hilafet yaşıyormuş gibi oradan köylerden selam gönderenleri evet. işittik.
1: Şimdi efendim bunlar sadece kulaktan işitilen şeyler değil, belgelere de yansımış. Bir örnek vereyim müsaadenizle. 1948 yılında Güney Afrikalı bir Müslüman Hacı Adem vefat ediyor Durban şehrinde. Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na bakan bir şehridir. Çok varlıklı bir ailenin mensubu. Çocukları olmadığı için bütün mal varlığını Kızılay'a bağışlıyor. Bakın tarih 1948.
0: 48.
1: Osmanlı yıkıldı ne kadar
0: Güney
1: olmuş?
0: Güney Afrika.
1: Evet. Şimdi diyorlar ki işte efendim.
0: Bu çok çarpıcı bir örnek tabii.
1: Bu belge işte kitabımda var. Yani bunlar.
0: Şunda değil mi?
1: Evet. Bunlar.
0: Ben kitabı göstereyim. Belgelere ulaşmak isteyenler bu kitabı alabilir. Ya da bu kitabın kronik yayınlarından.
1: Çıkan versiyonu var evet.
0: Da kitap var. Olarak belgelerle birlikte hikayesi de.
1: Evet. Falan. Şimdi.
0: Onun adı nedir?
1: O da Güney Afrika'da Osmanlı izleri. Hı. Efendim bu çalışmalar bize aslında neyi gösterdi? Afrika'da sadece yani sadece bu hattı istiva dediğimiz yani ekvatora kadar değil Osmanlı Devleti'nin işte mesela Sudan'da bugün Somali'de o coğrafyada Osmanlı Devleti'nin bıraktığı normal bir mimari miras da var. Yani bildiğimiz tarihi camiler
0: sadece
1: var.
0: Sadece camiler değil diyorsunuz.
1: Tabii. Kaleler var. Hala duruyorlar. Bunlar mesela Sudan'da, Massawa'da devlet binaları. Fakat Ümitburnu'nda yapılan şeyler tamamen hilafetin gücüyle sırf o bölgede Müslümanlar sahipsiz kalmasın diye oraya düşünebiliyor musunuz efendim? 3 tane okul açılmış. Ümitburnu'nda birisi Cape Town'da sokak sokak söyleyebilirim size. Biri sokağında birisi. Bu kızlar için açılmış. Bakın bir tanesi Beytinkrah sokağı.
0: Okul kızlar için.
1: Kızlar için açılan birisi Biri sokağında açılmış okul. Biz bunun müze yapılması için alınıp müze yapılması için çok uğraştık ama ne yazık ki başaramadık. Bir de Kimberley'de açılmış Kimberley şehrinde o da Ebu Bekir Efendi'nin oğlu Ahmet Atolla Efendi açıyor bunu. Sonradan Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatına mazhar olduğu için bizim Singapur'daki ilk başkonsolosumuzdur Ahmet Atolla Efendi. Oradadır mezarı, Singapur'da. Orada vefat ediyor.
0: Burada gerçekten baskısı da çok güzel. Ben tabii teker teker açıp gösteremiyorum ama söylediğiniz her şeyi
1: belgeleri
0: belgesiyle
1: oradadır,
0: gösteriyorsunuz.
1: O benim yani Afrika'da 15 yılım 15 yıllık çalışmalarımın bir şeyi bir tezahürü. Dolayısıyla
0: bakın evet burada da diyorsunuz ki Ebu Bekir Efendi Ümitburnu'na varınca İslam okulu açtı.
1: Evet.
0: Ve Cape Town'lı siyaset adamı iki kişiden bahsediyorsunuz. Yine onlarla ilişkisinden iş adamı olarak bir takım yatırımlarından, hizmetlerinden.
1: Evet.
0: Tek başına bir devlet gibi değil mi? Ebu Bekir Efendi'nin tabii. hizmetleri.
1: Ben benim o zaman bir Cape Town Üniversitesi'nde yazdığım bir tezdi bu. Yüksek lisans tezimdi. O yüzden onu yazarken aynı zamanda mezarını yaptırdım. Mezarı çünkü kırık dökük haldeydim.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden. Tanabaru kabristanında yatar. Tepeden böyle bakar Cape Town şehrine. Mezar taşını da daha önce yapmışlar aslında 50'lerde. Fotoğrafını çekip arşivde buldum mezar taşını. Orada yazıyor El Seyit El Kureyşi El Emcedi.
0: Çok ilginç ya. Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktoru Muhammed Şükrü Efendi.
1: Torunudur.
0: Evet.
1: Ve Erzurum Taş Konak'ta vefat etti. Bakın Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi memleketini özlüyor. Bir evine Erzurum

0: Stonehouse Taşkonak ismi koyuyor. Bu ona kaldı. Muhammed Şükrü'ye kaldı, torununa. Muhammed Şükrü Efendi orada vefat etti, o evde. Bunlar hep adresleri belli olan yerler. Yani nokta, hani atışı yaptığımız
1: evet, bu Müslüman orası. Kız Mektebi. Göstereyim hatta.
0: Evet, orası Kimberley şehri. Kimberley,
1: evet. Orada, demin bahsettiğiniz okul.
0: Evet, evet. Fotoğrafı da var.
1: 1894, evet, burada fotoğrafı da var.
0: Ya orada yetişen insanlar, yani şunu Belkıs Hanım söylememiz gerekir. Yani Ebu Bekir Efendiler, onun yetiştirdiği çocuklar, öğrenciler.
1: Bu sadece Güney Afrika'da ayrıca.
0: Tabii, tabii.
1: Yani şimdi ben bunu çevireyim bitiremem.
0: Tabii.
1: Başka ülkelerde de başka hizmetler var.
0: Ya tabii ki ya, Mısır'dan bugün sokak sokak konuşsak bitiremeyiz. Orada yatan zaten alimlerin mezarları yeter anlatmaya. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Ya bakın, sadece Güney Afrika'da bile, ki Osmanlı coğrafyasından çok uzaklarda bir ülkedir, orada bir kuşağın yetişmesinde çok büyük bir hizmet etmiştir Ebu Bekir Efendi. Düşünün, oranın yerli dilini öğrenip o dilde bir ilmihal yazacak bir adam. Yani bu ne biçim bir fedakarlık? Devlet ona böyle bir şey yap dememiş.
1: Hiç boş durmamış.
0: Tabii yani.
1: Yememiş, içmemiş.
0: Çalışmış. Yeni kuşaklar yetiştirmeye çalışmış. Kadınları ihmal etmemiş. Bakın bu çok önemlidir. Daha o zaman Türkiye'de bile doğru düzgün kadın, kızlar için mektep yok. Yani varsa da çok sayılı. Ama sen gidiyorsun Ümit Burnu'nda, bakıyorsun ki misyonerler çalışıyor
1: okul
0: burada.
1: Açıyor.
0: Ben niye yapmayayım? Ben niye kız öğrencilerimi yetiştirmeyeyim diye onları yetiştiriyor. Ve
1: yoksa
0: yanında,
1: onların eline kalacak.
0: Tabii ki. Sonra onun yanında giden, Ebu Bekir Efendi ile birlikte giden yeğeni Ömer Lütfü'nün yazdığı, sonradan yazdığı seyahatnamesi var. Orada anlatıyor. Diyor ki amcam diyor bununla da yetinmezdi. Akşamları diyor daha ya, o ailelerin, öğrencilerin diyor babalarını, ailelerini diyor öğretirdi. Hatta diyor Türkçe ilahi okurduk. Bundan diyor duygulanır ağlarlardı anlamamalarına rağmen.
1: Demek ki his geçirebilecek, evet, kadar samimiymiş.
0: He, bunu çok böyle ince şeyle anlatır Ömer Lütfü Efendi. Düşünün bakın, orayla ilgili bile bir seyahatname yazılmış. Bizim yani nerelere nüfuz ettiğimizi gösterir. Güney Afrika'da Müslümanların çekildiği ilk fotoğraf, bakın tarihe geçmişiz, haberimiz yok, milletimiz bilmiyor. İlk fotoğrafı çeken Ebu Bekir Efendi'ye çekilmiştir. Bütün cemaat yanındadır, Güney Afrika Müslümanları.
1: Bizim ülkemizde şöyle bir müze yapılabilir mi? Afrika'da Osmanlı.
0: Afrika Müzesi yapılması lazım.
1: Yani zaten içinde, içine konacak, buraya bakınca çok malzeme olduğu gözüküyor.
0: Çok var efendim. Neden mesela bugün Ankara'da Afrika Evi var? Neden orada böyle bir şey yok?
1: O evi müzeye yanında.
0: Tabii
1: evet,
0: ki.
1: Ama yetkililerimiz duyuyor bazen.
0: Tabii.
1: İnşallah bunlar öyle faydalar sağlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tek başına Güney Afrika'yı konuşsak bitmeyecek. Öyle gözüküyor.
0: Evet efendim.
1: Yani şu kitabın her sayfasını konuşsak zaten birkaç program eder. Peki Osmanlılar Afrika'da nereleri idare etti diye de sormak istiyorum yani bir bu başlık altında. Çünkü ve şununla beraber sormak istiyorum. Bazen Osmanlılar da sömürgeciydi deniyor. İşte o da sömürgeci, bu da sömürgeci gibi bizim ülkemizde bile yaklaşanlar var. Aslında imparatorluk da değil. Hatta imparatorluk, Osmanlı Devleti kendini imparatorluk diye tanımlamıyor.
0: Devleti
1: hiçbir
0: Aliye
1: zaman tanımlamadı. Evet. Bununla beraber şunu da anlatmanızı istiyorum. Çünkü siz bu konuda şerh düşmüşsünüz anlatırken. Tersine Osmanlı Devleti Afrika'yı talandan kurtardı.
0: Tabii ki.
1: Yani o gerçekten sömürgeciler geldiğinde yaşanacak zalimliklerden muhafaza etti. Hatta bunu ispatlıyorsunuz.
0: Efendim bu zaten bendi sadece Afrika çalışmalarının duayen isimleri var. Mesela Kenyalı Profesör Engugi yakın zamanda vefat etti 90'lı yaşlarda. Ya da şu hale yaşayan

0: Yani Princeton Üniversitesi'nde.
1: Ne diyorlar?
0: Profesör Mahmut Mamdani. Bunlar, ben tanıdım bu şahsiyetleri. Mesela Engugi çok güzel anlatırdı. Dedi ki, bizi 1884'te Berlin Konferansı'nda parçalayan Avrupa dünyası, Batı dünyası, bizim diyor, bize sormadan, bizi diyor Lizbon'da, aynı böyle anlatıyor, Londra'da, Paris'te, Berlin'de masalarda diyor parçalarken halka sormadı, Afrikalıya sormadı ki biz, burası bizim, şurası sizin. Mesela bakın, bugün haritayı açın, Afrika haritasını. Mısır'la Libya'nın arasındaki Sudan'ın, Mısır, Libya ve Sudan arasındaki haritaya bakın. Bakın, sanki bıçakla kesilmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Osmanlı gerilemeye başladığı zaman, oraları kaybetmeye başladığı zaman İngilizler diğer Batı devletleriyle anlaşarak aşağıya doğru resmen bıçakla keser gibi. Halbuki doğal sınırlar öyle değildir ki. Dağlar, tepeler vardır. Öyle bir bıçakla keser gibi kesemezsin o coğrafyanın haritası şeyini, toprağını. Nehirler vardır. Yani bu normalde anlaşmalar onlara göre yapılır. Öyle bir şey yok. Buradan aşağısı Libya, bu tarafı diyor Mısır, aşağısı da Sudan. Bu şekilde yapılmıştır ve bunu mesela niye Engugi gibi bir otorite niye demiyor ki ya işte Osmanlı da ne yazık ki Berlin Anlaşması'nda böyle dedi. Bakın, benim bir videom var. Birkaç ay önce şeydeydim yine, bu Nelson Mandela'nın hapis yattığı bir ada vardır. 18 yıl, 27 yılın 18'ini orada yattı. Robin Island, Robin Adası. Cape Town'un hemen açığında, görünür az uzaktan, yani görünür orası. Oraya getirdim bazı misafirleri. Otobüs bizi araçla aldı adadan. Araçla girmek yasak. Giriyorsun, otobüs seni alıyor, otobüs gezdiriyor seni. Orada da bir tane şey var, rehber var ama duayen bir rehber yani. 80 yaşında bir adam, yıllardır o işi yapıyor. Başladı sormaya bize. Bakın, bu bile bir işarettir, çok önemli bir şeydir. Diyor ki, işte herkese soruyor. Diyor ki, sen nerelisin diyor. Ona bir diyor ki, İngilizsin diyor. İngiliz, I'm işte from England dedi, İngiltere'denim dedi. Diyor ki, aa diyor, sen diyor pek konuşma. Bakın, Twitter'da bakabilirler benim videoma, onu paylaştım onu. Ben çekiyorum. Diyor ki, aa niye, işte siz diyor hem bizi parçaladınız, hem diyor apartheid döneminde diyor bizim diyor başımıza gelen her şey diyor sizin desteğinizden dolayı oldu. Desteğinizi çekseydiniz diyor bu ırkçı rejim çoktan yıkılırdı. Sonra birine soruyor, sen nerelisin diyor. Bir tanesi dedi, Hindistanlıyım. Hindistan destekledi o zaman Güney Afrika Müslümanlarının o işte düştüğü durumu. Onlar da ki, tamam, sen dostumuzsun. Şimdiki Hindistan değil tabii, o Hindistan. Sonra Türk bana sordu. Ben Türk'üm dedim. Dedi ki, Türkler her zaman dostumuzdu dedi. Hem 1884 Berlin Anlaşması'ndan önce bize dedi alim yolladılar. Bakın, unutmuyor. Tarih burada işte tekerrür ediyor. Unutmuyor. Bu hafıza yaşıyor Güney Afrika'da. Bakın, o adam orada tarihi size
1: hangi
0: hatırlattı.
1: Dinden?
0: O Müslüman, onu konuşan. Fakat tarihi anlatıyor size. Bakın,
1: Nelson Mandela'nın da Osmanlı devletinin hizmetlerine nispetle şeyleri var galiba, değil mi?
0: Şimdi Nelson Mandela'nın o hapis yattığı yerde ölen alimler var, Müslüman alimler. Aynı şekilde oraya gönderilmiş, o Robin Adası'nda uzun seneler yatmış, bir kısmı kalmış çıkmış. Mesela Tuan Guru gibi.
1: Bir takım teşekkürlerinden var. Söz ediyorsunuz.
0: Tabii. Şöyle efendim, zaten Nelson Mandela'nın o yüzden Müslüman mıydı acaba, gizli Müslüman mıydı denilen çok olmuştur. Çünkü gidip o alimlerin, Robin Island'daki, Robin Adası'ndaki alimlerin mezarlarına da dua ettiği bilinir. Yani sonra,
1: onların katkısına müteşekkir.
0: Tabii, onu hep her zaman söylüyor. Asıl bizim diyor dervişlerimiz, alimlerimiz mentor kelimesini kullanır. Yani bizim mürşitlerimiz tabiri caizse
1: yol göstericilerimiz.
0: Yol göstericilerimiz onlardır.

0: Bunlar Müslüman. Ya da çok yakın arkadaşları Ahmet Katra'da gibi. Bunlar o yüzden o hükümeti kuran en önemli insanların yarısı Müslümandı. Bugün bile bakanlar var işte şeyde Güney Afrika hükümetinde. Filistin meselesindeki desteğinin altında yatan yine o Müslümanların Nelson Mandela yaptığı telkinler. Nelson Mandela'nın en yakın sahip çıktığı, destek olduğu ve çok saygı duyduğu ve ismini Afrika'nın atası dediği adam, annesi Türk olan Tatamkulu Afrika, İsmail Afrika. Bunu bilmiyoruz. Mezarını ben yaptırdım yine Cape Town'da.
1: Ben tekrar bu kitabı göstermek istiyorum. Burada Batı'nın Afrika talanı var ama Osmanlı Devleti'nin Afrika'da nasıl var olduğu, tam da tersi neler yaptığı da var. Yani mukayeseli olarak okuyabilirsiniz. Şimdi yine sizin kitabınızdan bir not aktarmak istiyorum. Belki siz üstüne eklersiniz. Ton beden bir alıntı yapmışsınız. Diyorsunuz ki şöyle diyor tarihçi. Osmanlı Devleti Platon'un ideal devletine en yakın teşekküldür. Ve sonra yine İbn Haldun'dan aktararak da şunu söylüyorsunuz. Mukaddime'de Türklerin Tolunoğullarından o zamana kadar, İbn Haldun'a kadar, Kuzey Afrika'yı Sudan'a kadar imar ettiğini kaydeder.
0: Evet.
1: Ve Libya'dan herhalde söz edeceğiz.
0: Yani bunları bakın biz değil. Mesela iki tane farklı, biri Tunuslu alim İbni Haldun. Bugün Afrika üniversitelerinin hepsindeki, Batı üniversitelerinde de okutuluyor artık. İbni Haldun tarafsızca analiz etmiştir, kaynak göstererek konuştuğu için. Bunu söyleyen, yani dediğim gibi, başka milletten bir şahsiyet.
1: Doğan
0: O
1: Bey, evet.
0: coğrafyanın. Tony bir İngiliz, bir tarihçi. Türkleri çok sevmese bile, bakın çok önemli bir şeydir bu. Türkleri çok seven bir adam değil Tony bir. Tony bir Ermeni meselesiyle ilgili Arnold Tony bir diye geçer. Şey, taraflı iddiaları da vardır Mavi Kitap'ta.
1: Ama
0: Fakat buna rağmen Osmanlı'yı araştırırken, incelerken şuna bakmış adam. Demiş ki ya bu ne biçim o örneği çok uzun olduğu için orada ve anlatamadım. Fakat bir, yani İngiliz gözüyle bile bir imparatorluğun diğer etnik gruplara, diğer
1: dini gruplara.
0: hem dini gruplar hem etnik gruplara, çünkü hani bizim azınlık dediğimiz
1: Çok
0: gruplara,
1: farklı antiteler var.
0: onlara ay nasıl yani tarafsız bir şekilde mahkemelerini ayrı tutup, bunu mesela Kudüs'te de örnek veriyor. Yani bu onu, o yüzden Platon diyor ki,
1: Ha, farklı farklı alıp örneklendiriyor da.
0: evet, ve ondan diyor ki bunu ancak Platon'un idealar devletinde, o hayal ettiği devlet var ya, ona herhalde diyor en yakını, yani olsa olsa Osmanlı olurdu. Roma'dır demiyor. Büyük Britanya İmparatorluğu da demiyor. Bakın. Şimdi İbni Haldun aynı şekilde Türkleri anlatırken o coğrafyayı imar ettiğini, yani itiraf etmiş. Neden? Çünkü kendi gezip gördüğü coğrafyadaki medreseler, camiler, yollar, kervansaraylar, bunlar hep Türklerin bıraktığı, yani tarihi miras. O yüzden bugün bile, bırakın o coğrafyayı, aşağıya indiğimiz zaman işte Güney Afrika'ya, orada bile dediğim gibi, yani karşınıza Mescidül Aziz, Sultan Abdülaziz'in ismini taşıyan camiler çıkıyor. Mesela bizim kadın hakları der, bizim bazı işte gruplar kadın hakları, ki ben de çok
1: Siz de
0: desteklerim.
1: çok diyorsunuz, evet.
0: Ama tamam da kadın hakları ne kadar biliyorsun sen, Ebu Bekir Efendi'nin kadın hakları için neler yaptığını? Niye böyle bir şahsiyeti rol model olarak anlatmıyorsun gençliğe? Al sana kadın haklarının zirveye çıkarmış bir
1: Hem
0: şahsiyet.
1: insan hakları, hem kadın hakları,
0: Tabii.
1: hem siyah hakları.
0: Afrikalıyı, rengini görmemiş bir renk körü adamdır Ebu Bekir Efendi. Kız eşi Afrikalı işte, Rukiye Maker, o çocuklar ondan olmuş. Bir tane diğer eşi Tahora, o da başka bir ırktan. Ne ırk tanımış, ne efendime söyleyeyim milliyet görmüş. Yani

0: renk görmüş. Yani böyle bir şey değil. O yüzden bu şahsiyetleri bizim niye tanımamız lazım? Sadece Afrika tarihini anlamak için değil. Biz gerçekten
1: Kendi kimlik inşamız için.
0: biz ne bıraktık? Biz
1: Gençlerimizin kimlik
0: kimiz?
1: inşası için.
0: Tabii
1: Biz
0: efendim,
1: kimiz?
0: bunu gençler bildiği zaman o zaman işte doğru istikamete varacaktır. O zaman doğru yani şeyi biraz
1: Yani dönüp Afrika'da da olmuş işte bir şeyler.
0: öyle değil işte o
1: Ama
0: kadar.
1: şimdi bakınca Avrupa ne kadar güzel diye bir cümle o kadar kolay kurulamayacak.
0: Evet. Yani gömleğin doğru iliklediğiniz zaman aşağıya doğru doğru gidiyor, değil mi? Eğer yanlış başladığı zaman istediğin kadar sırasıyla gittiğini zannet, en sonunda bir tanesi çarpık olacaktır. Onun, o yüzden baştan attığımız adıma dikkat etmemiz lazım. Yani
1: Yani insan merkezli bir medeniyet nasıl olurmuş onu pekala bunları okudukça, öğrendikçe görecekler.
0: tabii ki yani Osman.
1: İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Libya'ya gelelim. Çünkü Libya konusunda siz diyorsunuz ki sömürgecilik mevhumunun daha iyi anlaşılması için
0: Çok güzel
1: çok iyi bir
0: örnekler.
1: örnek diyorsunuz. Niçin öyle diyorsunuz? Buyurun.
0: Efendim, çok güzel örnekler vardı. Libya, biz Libya'yı gerçekten, Libya bizim öncelikle Afrika'da kaybettiğimiz son topraktır. 1912
1: 1912.
0: Trablusgarp Harbi ve buradan şu anda İstanbul Üniversitesi'nin o meşhur fotoğrafı var ya, hani büyük taş
1: Darbe.
0: bina.
1: Evet.
0: Oradan Osmanlı ordusunun oraya gönderilen ordunun çıktığına dair ben fotoğraf buldum. Çok nadir bir fotoğraf. Oradan çıkıyor yani, Trablusgarp'a inecekler ve ne yazık ki bunlar şehit oldular. Birkaç subay geri geldi oradan. Esirlerimiz vardı orada. Libya'da bugün gezdiğiniz
1: Nuri
0: zaman
1: Paşa var değil mi Libya'da?
0: çok,
1: Enver Paşa'nın kardeşi.
0: o var işte, Enver Paşa'nın kendisi o coğrafyada, şey, Kuşçubaşı Eşref, o zaman daha subay olan Mustafa Kemal orada bir gözünü zaten kaybediyor orada. Ondan sonra Nuri Jonker ona yazıyor sürekli mektup. Yani Ali Fuat Cebesoy, çok ciddi şey var orada. Yani bir Türk şeyi orada. Kurmay kadrosu resmen Trablusgarp'ta çok ciddi
1: Evet.
0: savaşıyor.
1: 1551'de Trablus'un
0: Fethi.
1: fethinden itibaren Libya'yı idaresine alıyor ve yönetiyor. Neden böyle söylüyorsunuz? Sömürgecilik mevhumunun
0: Efendim, asıl sebebi
1: daha
0: şudur.
1: iyi
0: Şimdi
1: anlaşılması
0: bakın,
1: için iyi bir örnek diyorsunuz.
0: bakın o kadar uzun seneler siz orayı yönetmişsiniz. Bütün Afrika tarihinde istediğiniz ülkeyi getirin, Fransa, yani bunun uzmanı olduğum için söylüyorum. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Portekiz fark etmez. Hiçbir Afrika ülkesi şunu demez. Ya biz de Fransızlara kızıyorduk ama keşke şimdi bizi onlar yönetse ya da İngilizler yönetse demez. Ama bakın, tarihte şöyle bir şey vuku buldu. 1912'de tüm gayretlerimize rağmen biz çekilmek zorunda kaldık Trablusgarp'tan. Çünkü aynı zamanda Balkanlarda bir Balkan Harbi patlak verdi. Sonra çekilirken bir taraftan orayı desteklemeyi bırakmadık. Senussu hareketini destekledik. Hatta o zamanki işte oranın lideri Ahmet Senussi geldi. O da bizi milli mücadelede destekledi.
1: Kimdi Senussiler? Ona da bir not düşün.
0: Senussiler efendim o bölgenin en büyük aşireti ve çok güçlü bir aşiret. Sudan'a kadar
1: Aynı
0: iniyorlar.
1: zamanda tarikat herhalde.
0: Ve evet, çok büyük bir tarikat. O tarikat devam ediyor tabii uzun seneler. Yani aslında mesela eski belgelere baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 1800'lü yıllarda da Sudan'da Senussi ailesi var.
1: Yani direnişin de sembolüler çünkü.
0: Tabii çok büyük bir aile. Yani dolayısıyla Libya'yı, Suriye'yi, her yeri desteklemişler. Çok büyük nüfus da var tabii onlarda. Tarikatın da etkisi var.
1: Şeyh Şamil'in direnişi gibi
0: Evet,
1: onlarınki de.
0: evet. O bölgenin Şeyh Şamili diyebiliriz. Sonra Onlar tabii biz geri çekiliyoruz dediğim gibi. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor vesaire. Ama takip ediliyor Libya sürekli. Libya'da, Mısır'da ikisi de takip ediliyor. Çünkü Mısır

0: Mısır'da da çok büyük Türk var. Türk nüfusu var. Türkçe hanedan 1950'ye kadar sarayda Türkçe konuştu Mısır'da. Mısır'ı kaybetmiş olmamıza rağmen. Kral Faruk'un ailesinden bahsediyorum. Yani Kral Faruk'a kadar. Sonra biz 1948'de efendim bize bir mektup gelmiş. Arşivde baktım. Mektupta diyor ki biz İtalyanlar 2. Dünya Savaşı'nda yenildiler. Durumları iyi değil. Geri çekilecekler artık yenildikleri için. Fakat buraya İngilizler kafayı koymuşlar. İşgal etmeye çalışıyorlar. Sizden resmen yani yalvarıyor.
1: Gelin bizi idare edin.
0: İsmet İnönü'ye yalvarıyor resmen. Allah siz lütfen gelin bizi bu İngiliz gavuruna bırakmayın. Tamam mı? Böyle söylemiş. Bırakmayın, teslim etmeyin diye.
1: Libya daha sonra işte günümüzde de Türkiye'ye aynı şeyi söyledi.
0: Tabii.
1: Ve bizim ülkemizde yalnız aynı dönemde şöyle cümleler de duyduk. Libya'da ne işimiz var?
0: Evet. Bakın o zaman efendim belki Menderes hükümetinin başka şeyini söyleyebilirsiniz ama belki bence yapmış olduğu en büyük faaliyeti Menderes hükümetinin 1950'de tabii Celal Bayar var ki oralarda savaşmış bir adam, esir düşmüş bir adam Celal Bayar. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Bizim emekli generalleri alıp Libya'ya yolluyorlar. Libya'nın milli ordusunu kurmak için. Libya'nın 1949-50'lerde Libya'da 20-30 tane Türk generali var. Emekli general ki bunların hepsi Kurtuluş Savaşı gazisi. Paşalar. Libya'nın bu yazışmaları inceledim. Bu benim bir başka kitabım var. Onda çıktı. Bu bahsettiğim belgeler. Türkiye-Afrika ilişkileri diye. Sırf belgedir o kitap. Orada bir bir okuyorsunuz bunları. Libya'yı resmen inşa etmişler ve Libya'ya havan topu, doğru ağır silah yollamışlar. Yani Menderes hükümetinin 52'ye kadar, 52-53'e kadar çok büyük bir hamlesi var Libya'da. Bunu görmezden geliyoruz. Hatta bir video paylaşmıştım. Celal Bayar, Turgut Reis'in mezarını ziyaret ediyor. O zaman Bingazi'de. Çok önemli bir şey var burada, bakın. Sadullah Koloğlu, Bingazi doğumlu bir Türk. Libya'yı kaybedince, onunla, o zaman tabii genç bir çocuk, geliyor Anadolu'ya. Siyasal mezunu olduğu için kaymakam oluyor Türkiye'de. Hatta Trabzon'da bile kaymakamlık yapıyor. Trabzon'da Arap kaymakam derler onlar, Libya'da doğduğu için. Abi Arap değil, Türk, Karaman Türk'ü. Sonra Hakkari Valiliğinden emekli oluyor. Arapçayı çok iyi bildiği için Bingazi doğumlu. Diyorlar ki ya Libya'ya bir başbakan lazım. Libyalılar istiyor çünkü Türk. Bunu yollayalım. Sadullah Koloğlu Libya'nın ilk başbakanı oluyor. Bakın Libya'nın yani modern Libya'nın 1952'deki ilk başbakanı Sadullah Koloğlu bizim eski Hakkari valimiz. Şimdi böyle bir şey tarihte yoktur efendim. Bakın bunu o yüzden...
1: Aile efradından başka insanlar da var halen. Oğlu, gazeteci
0: Orhan
1: var.
0: Koloğlu, evet. Tabii merhum Orhan Koloğlu çok değerli
1: Sina
0: bir gazeteci.
1: Sina Koloğlu var.
0: Sina Koloğlu evet, yaşıyor bir tane zaten yeğenidir Sina Koloğlu yaşıyor. Spor gazetecisidir. Tanışırım kendisiyle. Yine kızı var Meyve Koloğlu. Bunlar yaşıyorlar zaten, evet. Ailenin kısmı İstanbul'da. Yani demek istediğim mesele şudur. Biz Libya'da bıraktığımız sadece bu miras bile hiçbir tarihte bu belgesel yapılması gereken bir şeydir. Size geliyor Libya halkı diyor ki ya bizi siz çok adaletli yönettiniz. Gelin tekrar yönetin. Ve biz Libya'nın ilk başbakanı Türk oluyor. Mezarı Sadullah Koloğlu orada vefat ediyor. Başbakan olarak Bingazi'dedir mezarı. Böyle bir tarih yoktur efendim. Batı'nın Afrika talanında hiç kimseye
1: aman
0: nasip olmamıştır.
1: Aman ne olur bir daha gel diye çağrılan hiç kimse olmadığı evet. Gibi lanet olsun diyorlar.
0: Tabii ki öyle onu bırakın. Bu bahsettiğimiz batılı devletler bugün Afrika ülkelerine ceset teslim ediyorlar. Bir zamanlar öldürdükleri krallarının kafataslarını yolluyorlar işte. Alın aradaki farkı halkımız buradan değerlendirsin.

0: Şimdi geçen sefer Batı'nın Afrika talanında söz etmiştiniz, Barack Obama'nın dedesinin de bu sömürgeciliğin kurbanı, önemli bir profil olduğunu. Bu sefer kitabınızdan not aldım. Orayı okuyacağım ama okumakta da güçlük çekeceğim. Çünkü gerçekten çok feci şeyler yaşamış gözüküyor. Ve bütün bu yaşananlara nispetle de Amerikan başkanının başkan olduğu dönemde bu konuda tek cümle etmiş
1: Değil.
0: olmaması
1: Evet.
0: bir sürü şey söylüyor.
1: Yahudi
0: Biz bir
1: lobisinin.
0: tane şey söylemeyelim ama bir sürü şey söylüyor. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bunu bir tarihçiden alıntılamışsınız. Hüseyin Onyango, Obama'nın dul kalan eşine göre İngiliz askerleri
1: Evet.
0: onun tırnaklarına ve kalçalarına iğne batırıp başka şeyler yapıyorlar. Oraları geçiyorum. Yani çok vahşi
1: İşkence.
0: şeyler
1: Evet.
0: yapıyorlar. Evet, metal çubuklarla. Evet, yani okumakta güçlük çekiyorum. Epey bir şey, yani akla hayale
1: Ne
0: gelmeyecek
1: yazık ki.
0: korkunçluklar yapıyorlar.
1: Evet.
0: Okunabilir şeyler, tekme atılması, dövülmesi, elektrik şoku. Bu arada oradaki başka insanlara da, kadınların boğulması, su altında tutulması onunla beraber.
1: Tecavüzü.
0: Evet, bira şişeleri, bıçaklar, bunlarla yapılan şeyleri de söylemiyorum. Erkeklere de. Yani hani işkencenin akla hayale gelmemiş şekli. Hatta silah fıçıları, bıçaklar, yılanlar, haşerat da kullanılmış bu
1: Evet.
0: işkencelerde. Ama tekrar söylüyorum, yine kitabınızdan referansla Barack Obama'nın dedesi de bu korkunç hadiseyi mağdurlarından
1: Değilmiş.
0: İngilizler tarafından yapılmış. Bu neydi? Bir de onu söyleyin tekrar. Ne oldu da?
1: Hüseyin Barack Obama da onlardan biri tabii.
0: Evet.
1: 1952 yılında İngilizlere Kikuyu halkı, Kenya'nın meşhur büyük kabilesi, kafa tutmaya başladı. Yeter dediler bizi sömürdüğünüz. Kikuyu halkının liderlerinden biri işte Jomo Kenyatta. Sonradan Kenya'nın kurucusu oluyor, ilk cumhurbaşkanı. Tabii içinde entelektüeller var. O zaman şeyi hatırlıyor bunu işte. Az önce bahsettiğim duayen Kenyalı tarihçi, Engugi Hoca, Engugi Tago. O hatırlıyor, o demişti. Ben çocuktum diyor. Ne yazık ki köyümüzü talan ettiler, yakıp yıktılar. Bir de aç kalalım diye diyor köyleri yakıyorlar. Hani şey tahılları yakıyorlar. Kenya'nın
0: İsrail gibi.
1: tabii ki İsrail de çok yapar onu. İsrail zeytin ağaçlarını bile kaldırdı. Ki yani Filistin'in tek geliri o bölgede.
0: Su kuyusuna 2 metre fazla kazdın diye beton döken bir devlet.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: 7 Ekim'den önce.
1: Evet, ne yazık ki. Kenya'da bu faaliyetler olurken tabii İngiliz burada çok ilginç bir şey vardır mesela. Bakın İngilizler sadece bunları kendi şeyiyle yapmıyor. Alıyor Kraliyet Ordusu dediği Güney Afrika ve Mauritius'tan getirdiği bir ordu var. Onunla da kıyım yapıyor. Ya yani onlar da Afrikalı. Resmen Afrikalıyı Afrikalıya kırdırıyor. Fakat işkence yapan komutanlar İngiliz. Bunların içinde işte kaçanlar var. Kikuyu halkında içinde bunlar hatırlayanlar vardı. Yani 2021 yılında yani 80-90 yaşında
0: İşte
1: olanlar
0: o
1: var.
0: kitaplara da düşmüş yani
1: Tabii
0: neticede.
1: o rapor onlar aslında şey raporları yani onlardan
0: Amerikalı
1: alıntı.
0: mı İngiliz mi o refere ettiğiniz
1: Amerikalı
0: isim?
1: o şey kullandığım kaynak. Bunlar o yüzden kayda geçmişler ve ne yazık ki fakat tabii 2021 yılında artık Kenya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi için Kenya'ya çok
0: Tazminat
1: büyük
0: ödedi.
1: bir tazminat ödedi. Bu tarihi mirasının yani İngilizlerin bıraktığı mirasın kanlı bir örneğidir yani Kenya'da.
0: Mahmut Mamdani, Yurttaş ve Özne adlı kitabından Afrika Sömürgesi

0: Sömürge devletine dair bir tespit aktarmışsınız kitabınızda. Tek bir hegemonik otorite altında iki güç biçimi olan çatallı bir devlet biçimini almasıdır. Afrika'daki sömürge devleti ikiye bölündü. Sömürge Avrupa nüfusu için bir devlet ve yerli nüfus için bir devlet. Bu ne demek? Anlatır mısınız?
1: Mamdani Hoca o kitabım...
0: Bu uzun tabii de ben okumuyorum.
1: Evet, kitabı ben bana bir review yazdırmışlardı.
0: Yani o yönetim biçimiyle ilgili...
1: Burada zaten aslında
0: sömürge devletini.
1: Kitabın başlığında belli. Yani citizen subject diye dediğiniz gibi yurttaş ve vatandaş. Şimdi toplumu ikiye bölmüş. Daha önceki programda bahsetmiştim. Tekrar hatırlatayım. İngiliz sömürgeciliği bunu kanuna koymuştur. Yani bir beyaz adam vardır ülkede. Bir de diğerleri. Bu o yüzden yurttaş ve vatandaş, yani tebea, birisi tebea oluyor. Yani bizim hükmümüz altındaki herkes, diğeri de vatandaş, vatandaşlık hakları olan, işte toprak alabilen, efendim söyleyeyim.
0: Onlar Avrupa vatandaşı.
1: Onlar beyaz vatandaş. Onun ya da Hristiyan da olabilir.
0: Ya da işbirlikçisi herhalde.
1: Mesela onlar toprak alabilir. Beyaz mesela Lübnanlı
0: çünkü
1: Hristiyan.
0: Çünkü kendisi orada olmadığı zaman o düzeni devam ettirmesi
1: tabii
0: gerekiyor. Nitekim darbeler yoluyla Fransa'da, İngiltere'de, kıtada
1: çok devam ediyor.
0: Yıllarca doğru sürdürülebilir bir sömürgecilik modeli geliştirdiler.
1: Devam etti tabii. Evet. O sayede. Mamdani Hoca'nın kitabı onun üzerine kuruldur. Onu kastettiği odur. Yani ve kendisi de bunun çok büyük çilelerini çekti. 1990'larda geliyor Cape Town Üniversitesi'ne hocalık yapmaya. Sırf adam Müslüman olduğu için Mamdani Hoca, ki dünya otoritesi adam bu sahada. Sonra almıyorlar onu. 2016 yılında ondan özür dilemek için, o zaman bizim rektör Max Price'dı, Cape Town Üniversitesi'nin rektörü. O davet etti. Ondan bir özür mahiyetinde bir program yapıldı. O zaman bayağı sohbet etmiştim Mahmut Hoca'yla.
0: Affetti mi?
1: Yani affetmedi. Niye affetmedi biliyor musunuz? Çünkü dedi, battı, burada dedi beyaz hegemonyası devam ediyor dedi. Ben dedi, yani tamam teşekkür ederim dedi. Anlattı hani başına gelen. Benim gibi kaç kişi acaba affeder mi dedi. Yani benim affetmem neyi değiştirir? Hakikaten bugün bakıyoruz, Güney Afrika'da hala büyük çiftlik sahipleri, az önce yine daha önceki programda bahsetmiştim. Mesela yani bir şehrin ya da bir semtin adı işte Kirstenbosch.
0: Kalabiliyor, evet.
1: Yani işte,
0: peki bu şirketler ve sömürge devletleri başlığında ne söylersiniz? Çünkü bu da talanın
1: bir parçası.
0: Bir parçası, evet. Nedir
1: efendim,
0: o?
1: Şirketleri zaten mesela çok açık örnek vereyim. Nelson Mandela'yı 1990'da dışarı çıkarmadan önce, 94'te tamamen şey yapıldı ama 90'da ev hapsine alındı. 90'da ona dediler ki biz senin yani 27 yıl hapis yattıktan sonra anladık ki sen bizle bir işbirliği yapabilirsin. Fakat bizim senden istediğimiz şudur, dışarı çıkıp Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olacaksın kesin, çünkü çok büyük bir siyahi nüfus var. Seçime giderse kazanırsın. Senin kazanırsan beyazları dışarı atmayacaksın. Kovmayacaksın ülkeden. Bir şart buydu. İkinci şart da şuydu. Bizim işte 49 yıllığına, 99 yıllığına imzaladığımız şirketlerimiz var. O işte elmas madenleri, altın madenleri, yani aslında ülkenin en büyük zenginlikleri. Natal'de, Kimberley'de, Johannesburg'da. Bunlara dokunmayacaksın. Bu şirketler devam edecek. Bu şirketlerin ne yazık ki şeyi hala bazılarını devlet el koymak zorunda kaldı. Çünkü 99 yıl dediğin senin daha bir 70 sene beklemen
0: İyi
1: lazım.
0: İyi müsaade edebilmiş.
1: Bir
0: onu da yapamayabilirdi.
1: Bütün gücü eline alınca bunların bir çoğunu yıktı. Bazılarını yıkamadı. Ne yazık ki, niye biliyor musunuz? Yıkamadığı şirketlerin içinde Güney Afrika'nın yerli Yahudi zenginliği

0: dinleri var. Onları yıkamadı. Çünkü onların yani yerli adam oralı, beyaz, Yahudi.
1: Ama işte demek ki zamanında düşünülerek verilmiş.
0: Tabii ki yani anlaşma yapılmış ve yani neticede orası da bir hukuk devleti öyle ya da böyle. Bugün o hala yani bugün Cape Town şehrinin en zengin aileleri hala Yahudiler.
1: Evet. Peki kölelik bahsinden de Afrika'dan konuşunca konuşmak gerekiyor. Kitabınızda yine ilginç bir not var. İncil'deki bazı bölümler kölelikle ilgili.
0: Çıkarılıyor.
1: Evet çıkarılmış. Yani başka bir İncil. Zaten İncil hani 500 kitap bir araya gelip toplanmış ama yine de içinde demek bir takım gerçek ayetler var ki kölelere nasıl davranılacağını evet. söylüyor. Ama onları
0: çıkarıyorlar çünkü isyana sebep oluyor bir bölgede Afrika'da. Bakıyorlar ki böyle olmayacak. Afrikalı kölelere onların kiliselerine Afrikalılar için bir İncil yazıyorlar. Onların çıkarılmış olan İncil. Ne yazık ki bu İncil'ler bugün tabii üniversitelerde okutuluyor bu dersler. Bunu unutmamak lazım. Afrika üniversiteleri bunun farkındadır. Bu Batı'nın Afrika'ya yaptığı zulmü yani zihinsel talanı da buradan bahsetmek lazım. Yani zihinsel sömürüyü bu şekilde mesela bakıyorsun ki işte itaat et. Şeye itaat et sadece sahibine itaat et ama öyle demiyor. Bir diğer ayette diyor ki İncil'deki ayette diyelim ki o da ne kadar doğru ama işte bazıları doğru ki işine gelmiyor onların. Diyor ki işte kölene böyle davranamazsın. Kölenin de hakkı vardır. O ayetleri çıkarmışlar. Bunlar o yüzden benim ders notlarımdan aslında tabii topladığım bilgiler de onlar. Kitabıma o yüzden aldım. Halbuki mesela kölelikte bizde azat sistemi vardır Osmanlı'da.
1: O çünkü hayır şey İslam da zaten onu tavsiye ediyor yani
0: tabii.
1: Azat etmeyi. Çünkü şimdi belki bugünün kafasıyla anlamıyoruz da yani bir şekilde savaşlarla şunla bunla insanlar geliyorlar. Ama ona da yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin yani.
0: Tabii. Ailenin parçası oluyor.
1: Daha ne olsun yani işte kural olarak çok şey bir kural konulmuş yani.
0: Bizde en iyi, en çok sevap kazanılma Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Eğer çok büyük bir sevap kazanmak istiyorsan ya da büyük
1: köle azat edeceksin.
0: Köle azat
1: peki
0: edeceksin.
1: Beşir Ağa'yı anlatın o zaman ona yer vermişsiniz.
0: Efendim Beşir Ağa bunlardan biri azat edilmiş bir köle. Aynı zamanda harem ağası oluyor. O kadar zengin oluyor ki şu anda Topkapı Sarayı'nda kütüphanesi vardır hala ondan
1: çok
0: kalan.
1: Çok da hayırsever tabii bu.
0: Çok hayırsever. Birçok yere çeşme, cami yaptırıyor ki Topkapı Sarayı'ndaki cami
1: Afrika'ya
0: onundur.
1: Herhalde.
0: Mesela İzmir'de bilinmez pek ama Kızlar Ağası Hanı vardır. Çok tarihi bir bina, çok güzel. O binayı yaptıran bizim Kızlar Ağası Hanı, çünkü Kızlar Ağası
1: Beşir Ağa.
0: İdi Beşir Ağa. O yüzden Beşir Ağa yaptırmıştır. Yani buna benzer ki İzmir'de çok vardır Ege kıyılarına gelen.
1: Kökeni neresi Beşir Ağa?
0: Beşir Ağa Sudan kökenli.
1: Sudan.
0: Habeş kökenlidir. Habeş.
1: Oraya da bir şey yapmış mı?
0: Oraya inmemiş tabii ki.
1: Hayır
0: yok.
1: Şey yok. Uzaktan da.
0: Öyle bir kaynak okumadım.
1: Belki yani. De vardır.
0: Olabilir tabii ki. Fakat Beşir Ağa gibi birçok bizde siyahi devlete çalışan çok önemli şahsiyetler de vardı. Çok yakın zamana kadar hatta işte Zenci Musa gibi Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri oldu. Yüzbaşı Mesut, dünyanın ilk siyahi pilotu İzmirli, Mecidiye Mahallesi'nde doğduğunu buldum. Pilot Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ali diye geçiyor belgede. Bunlar mesela kaç kişi tanıyor? İzmirli'yi tanımıyor. Pilot oluyor. Dünyanın ilk siyahi pilotu. Bugün yazın mesela internette çıkar yani Ahmet Ali Çelik'ten ama biz mesela bunu ne kadar tanıyoruz? Geçen sene bir Afrika Ekonomi Forumu yapıldı. Ben söyledim. Niye Ahmet Ali Çelikli'nin fotoğrafını asmıyorsunuz. Yüzün üzerinde Afrikalı delege diplomat geldi. Desin ki kimdir bu kardeşim? Kardeşim bu dünyanın ilk siyahi pilotu. Sizi batı talan ederken bakın bizim yetiştirdiğimiz pilot semalarda uçuyordu. Bu adam da Ebu Bekir Efendi sizi Afrika'da eğitiyordu. Yani soft power diyoruz ama al sana soft power. Yine yaptıkların ortada.
1: Şimdi son iki dakikamız çok az kaldı vakit ama. Şimdi burada bir İngiliz diplomattan aktarmışsınız notlarından. Şöyle söylüyor. Osmanlı ordusu hareket halindeyken geçtikleri yerlerde ahalinin yağmaya uğraması, kadınlarına taarruz edilmesi gibi ahvalden şikayet edildiği vaki değildir. Askerler elde etmek istedikleri eşyayı bedelini peşin olarak verir ve satın alırlar. Türklerin ordugahı daima temiz, daima paktır. Bizde en medeni milletin en iyi şehri dahi o kadar temiz değildir.
0: Osmanlı Devleti konsolosu, İngiliz evet. konsolosu Ricot yazmış bunu.
1: Hangi yıl?
0: 16. yüzyıl.
1: 16. yüzyıl.
0: 1665.
1: Evet 17, yazmışsınız. He.
0: 17. yüzyıl.
1: Şimdi ama bir taraftan da son not Koç Üniversitesi yayınlarından Osmanlılar ve Afrika Talanı diye bir kitap yayınlanmış. Bu da tam tersini anlatıyor. Bu kitabın girişinde herhangi bir şekilde şerh düşülmüş mü merak ettim size soruyorum.
0: O kitaptan hiç haberim yok. Ben yani ciddi çalışmalara dikkat ediyorum. Öyle.
1: Hayır ama biz bunu ne maksatla bastık?
0: O bahsettiğiniz sizin şeyin çevirisidir o Mustafa Minavi denilen bir şey var. Yani bunlar ne yazık ki yani misyoner gibi çalışan.
1: Hayır patria. Bazen çevirirsiniz hani haberdar olsunlar diye ama o zaman girişinde ön sözünde bir şey yazmanız gerekir.
0: Ama Koç Üniversitesi'nin böyle gafları var.
1: Öyle mi?
0: Onu ben kasıtlı olarak yaptığını zannediyorum.
1: Hı. Hayır girişinde yazı varsa.
0: Yok.
1: Yani bu buradaki yazılanlar.
0: Ona bir review yazdım ben o kitaba. O yazarı da tanıyorum. Yazar da o yüzden bizi sevmez. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan. Açık yani propaganda yapmış utanmadan. Ondan dolayı da İngiltere'den ödül aldı. Şimdi üniversitede hoca oldu.
1: Bu ya. Çok önemli son notunuz.
0: Ne yazık ki öyle.
1: Dikkate değer. Evet kapatıyoruz son kez. Kitapları tekrar gösteriyorum. Başkonsolos Afrika'daki son Osmanlı Mehmet Remzi Bey. Kırmızı Kedi yayınlarından. Bu bir roman ama tarihi roman. Yine Halim Gençoğlu'nun Batı'nın Afrika Talanı, Afrika Tarihinde Sömürgecilik ve Soykırımlar. Sadece Güney Afrika'da Osmanlı izleri, daha doğrusu arşivleri, bunun kronikten çıkan başka versiyonu da var. Evet Halim Gençoğlu'yla Osmanlı Afrika bahsini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Sevgili izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Bugün otomotiv dünyasının dev ismi Ford'un en dikkat çekici 4 farklı modelini inceleyeceğiz.
1: İlk olarak karşımıza Avrupa pazarı için Köln'de tamamen elektrikli olarak yeniden

0: Doğan yeni Ford Explorer var.
1: Ford Explorer ismi otomotiv dünyasında efsanevi bir geçmişe sahip. 1990'ların başında Amerikan SUV kültürünü tüm dünyaya sevdiren ve geniş ailelerin vazgeçilmezi olan Explorer, bugünse efsanesine elektrikli çağ taşıyor. Ford bu modelde Volkswagen'in platformunu alıp üzerine kendi gövdesini inşa etmiş ve iç tasarımını yerleştirmiş. Tasarımına baktığımızda o klasik Amerikan SUV kaslığını görüyorsunuz. Ancak içeride inanılmaz modern ve dijital bir dünya bizi karşılıyor. Kabinde dikkat çeken en büyük yenilik 14.6 inçlik ThinkMove Kayar Multimedya ekranı. Ekranı yukarı aşağı kaydırarak açısını ayarlayabiliyorsunuz ve arkasında Mega Console adı verilen gizli, kilitlenebilir bir eşya gözü saklanıyor. Panoramik cam tavansa kabine ferahlık veriyor. Teknik tarafa geçersek Ford Explorer 125 ve 250 kVA'lık iki seçeneğe sahip. 125 kVA güç seçeneği 310 Nm tork sunarken WLTP verilerine göre 356 km'lik bir karma kullanım menziline sahip. 250 kVA güce sahip 4 çeker versiyon ise 670 km'ye varan bir menzil sunuyor. Standart versiyonda batarya kapasitesi 52 kWh. Isı pompası ise opsiyonel. 145 kVA hızlı şarj DC desteği sayesinde %10'dan %80 seviyesine yaklaşık 25 dakikada ulaşılıyor. Yani bir kahve mola süresinde yola devam etmeye hazır hale geliyor. Peki nasıl bir kitleye hitap ediyor derseniz, konfordan, genişliş hacimden ve prestijden ödün vermeyen modern aileler, uzun yolculuk yapmayı sevenler ve teknoloji odaklı kullanıcılar bu araca bakabilir. Eğer geniş yaşam alanı, yüksek sürüş konforu ve güvenlik teknolojileriyle eksiksiz bir elektrikli aile SUV'si arıyorsanız bu araca bakabilirsiniz.

Şimdi ise otomotiv tarihinin tozlu sayfalarından fırlayıp günümüzün elektrikli dünyasına dönüş yapan ikonik bir isimle birlikteyiz. Ford Capri. 1960'ların sonunda Avrupa'nın Mustang'i olarak yollara çıkan Capri, o dönemin spor otomobili tutkusunu simgeliyordu. Bugün ise bu efsane dört kapılı, atletik ve elektrikli bir crossover coupe olarak aramızda. Tasarımındaki eğimli tavan çizgisi ve aerodinamik yapısı hem Capri mirasını yaşatıyor hem de araca spor bir duruş kazandırıyor. Kabine geçtiğimizde tıpkı Explorer'da olduğu gibi 14.6 inçlik hareketli kaya ekran var. Şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Panoramik cam tavan, 570 itinin üzerinde bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. 52 ve 79 kWh'lik iki tane batarya tipi var. Lityum iyon olan bu bataryalar 373 ve 557 kilometrelik maksimum menzile sahipler. 52 kWh'lik bataryası 145 kW'lık DC hızlı şarjı desteklerken 79 kWh'lik batarya ise 185 kW'lık DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve her ikisi de yaklaşık olarak 25-26 dakika gibi bir sürede %10'dan %80'e kadar doluluğa ulaşabiliyor. 340 beygirlik çift motorlu 4 çekerlik versiyonu ise 0'dan 100 km hıza sadece 5.3 saniyede ulaşırken 2 çeker versiyonu 8.7 saniye gibi bir sürede bu hızlanmayı tamamlıyor. Maksimum süratlerine gelecek olursak 160 ve 180 km olarak sınırlandırılmış. Peki bu ikonik otomobil kimlere hitap ediyor? Tasarımda stiline ve dinamizmine önem veren, sıradan bir SUV altlarından sıkılan sportif ruhlu stil sahibi kişiler diyebiliriz. Peki neden almalıyım bu otomobili? Efsanevi bir genetik mirası olduğu için, çarpıcı kupe tasarımı, yüksek performansı için bu otomobil tercih edilebilir.

Puma geçirdiği son güncellemeyle teknolojisini ve kabin kalitesini çok daha ileri bir seviyeye taşıdı. Yenilenen Puma'nın kokpitine geçtiğinizde sizi 12.8 inçlik sürücü ekranı ve kokpite entegre 12 inçlik Sync 4 bilgi eğlence sistemi karşılıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Bang & Olufsen Premium Ses Sistemi açılabilir panoramik cam tavan iç mekandaki konforu tamamlıyor. Bagajda ise Ford'un imzası olan 80 litrelik Megabox alanıyla toplam 456 litrelik devasa bir hacim sunuyor. Kaputun altında ise ödüllü 1 litrelik EcoBoost mild hybrid benzinli motor yer alıyor. 125 PS veya 155 PS güç seçenekleri ve 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Puma maksimum saatte 190 veya 200 km süratlere ulaşabiliyor. 100 km'de 5.6 litre ve 5.8 litre civarındaki düşük tüketim verileri ise cebinizi koruyor. 42 litrelik yakıt tankı nedeniyle sık yakıt almanız size çok fazla yakıyor hissi uyandırabilir. O yüzden dikkat diyorum. Puma 410 litrelik bagaj hacmine sahip. Peki nasıl bir kitleye hitap ediyor? Henüz tamamen elektrikli bir araca geçmeye hazır olmayan, benzinli motorun menzil bağımsızlığını isteyen, dinamik ve şık kompakt bir SUV arayan herkes bu otomobile bakabilir. Şarj kaygısı olmadan hibrit yakıt tasarrufu sağlaması, çevik yol tutuşu ve yenilenen üst seviye kokpit teknolojileri için bu aracı tercih edebilirsiniz.

sırada sınıfının dinamizm kralı, içten yanmalı motorun pratikliğini hafif hibrit teknolojisiyle birleştiren yenilenen Ford Puma. İlk kez 1997'de yollara çıkan ve 2019'da B SUV sınıfına yön veren bir crossover olarak yeniden doğan

Ve son olarak şehir hayatının ve kompakt SUV sınıfının en çok satan oyuncularından bir diğeri var. Ford Puma. Ama bu sefer Puma değil, Ford'un tamamen elektrikli şehir içi crossover modeli Ford Puma Gen-E. Puma ismi ilk olarak 90'ların sonlarında küçük, eğlenceli bir kupe olarak hayatımıza girmişti. 2019'da modern bir B SUV olarak geri dönen Puma, şimdi tamamen sessiz ve çevreci Gen-E versiyonuyla şehir yollarına çıktı. Ön taraftaki kapalı Mustang Mach-E esintili ızgarasıyla dikkat çeken Puma Gen-E, iç mekanda 12.8 inçlik dijital gösterge ve 12 inçlik Sync 4 multimedya ekranı ile son derece modern bir deneyim sunuyor. Ayrıca bagaj tabanının altında yıkanabilir Gigabox depolama alanı yine pratikliğini zirveye taşıdığını söyleyebiliriz. Batarya ve performans tarafından şehir içi kullanım için optimize edilmiş 43 kW'lık kullanılabilir bir bataryası bulunuyor. 353 km'ye yakın bir Karma WLTP menzili şehir içi günlük sürüşler için son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Hızlı şarj tarafında ise 100 kW'lık şarj ile bataryasını 23 dakika gibi bir sürede %10'dan %80'e kadar doldurabiliyor. Murat abi Puma'nın içten yanmalı versiyonunun kimlere hangi hedef kitleye hitap ettiğini anlatmıştı. Peki Puma Gen-E sizce hangi hedef kitleye hitap ediyor? Ben şöyle kısaca açıklayayım. Gençler, şehir içerisinde yoğun kullananlar, pratiklikten hoşlananlar ve elektrikli mobiliteye adım atmak isteyenler, alışabileceğini, daha çabuk alışabileceğine inananlar için aslında biçilmiş kaftan diyebiliriz. Şehir içi kullanımda ideal boyutları, ultra hızlı şarj süresi, eğlenceli sürüş dinamiği ve tabii ki de çevreci emisyon avantajı ile birlikte bu otomobil bence bu kullanıcılara hitap ediyor.

0: Evet Serkan, 4 aracı anlatmaya çalıştık kısaca ama 4 aracın 3'ü elektrikli. Artık elektrikli bir dünya bizi bekliyor. Tüm markalar, modeller bir elektrikli versiyonla karşımıza çıkıyor. Sen nasıl buldun elektrikli modelleri?
1: Şimdi bir kere öncelikle bu test planlamasını yaparken iki elektriklinin de bana denk gelmesi beni mutlu etti. Ben elektrikli otomobilleri biliyorsun çok seviyorum. Üstelik bunun yanında iki çarpıcı renk de bana denk geldi. Böyle hani hakikaten sıra dışı, yollarda çok görmediğimiz. Güzel renkli bir test sürüşü oldu benim için. Ben açıkçası çok beğendim Ford'un elektrikli modellerini.
0: Valla bana da senin dediğin gibi istediğim modeller geldi. Böyle biraz daha oturaklı, biraz daha ağır başlı. Aile tipi hemen görüyorsunuz. Explorer burada. Ama ben de Puma'yı kullandım. Malibit versiyonuyla içten yanmalı.

0: versiyonuyla. Ben tabii biraz daha old fashion olduğum için otomobil bana keyif verdi. Ama Serkan'a katılıyorum. Elektrikli otomobiller günümüzde gerçekten özellikle de şehir içinde kullanıyorsanız çok ideal çözümler. Hele hele evinizde veya iş yerinizde de bir şarj imkanınız varsa tadından yenmez diyebilirim. Evet Serkan, 4 keyifli modelle beraber olduk. Çok güzel bir hafta geçirdik. Araçların tüketimlerine baktık, sürüş performanslarına baktık. O Ford'un klasik yol tutuşu, sürüş dinamikleri ve motor sporlarından edinmiş olduğu tecrübelerin yollara yansımasını görmek beni de çok mutlu etti. Çok keyifli, çok güzel bir hafta oldu. Son sözü sana bırakıyorum ve ben buradan seyircilerimize veda ediyorum. Bir başka test sürüşünde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Yani şöyle söyleyebilirim, bu segmentteki bir otomobil almak isteyen izleyicilerimiz

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Ahmet Yılmaz Ankara'dan sormuş. Şimdi okuyacağım soru aslında bizim daha önce de cevapladığımız bir soru aslında ama zaman zaman seyircilerimiz bu cevapları kaçırdığı için yeniden sorabiliyor. Biz de bıkmadan cevaplıyoruz, onu söyleyeyim. Serdar abi selamlar. Yeni nesil turbo motorlu araçlarda stop etmeden önce 1-2 dakika rölantide beklemek gerçekten şart mı? Yoksa bu eski nesil araçlardan kalan bir şehir efsanesi mi?
1: Yani biraz şehir efsanesi diyebiliriz ama bazı durumlarda gereksinim de olabilir. Burada tabii bir sürü faktör var. O anki hava sıcaklığı, uzun yoldan hızlı bir yerden mi geldiniz, duracaksınız yoksa trafik arasında mı duracaksınız? Buna benzer parametreler var. Yeni teknolojilerle bu çok büyük oranda halledilmeye çalışıldı. Büyük oranda da halledildi ama yani 1-2 dakika, hadi 2 dakika değilse de 1 dakika, 30 saniye rölantide çalıştırdıktan sonra stop etmenin en azından bir zararı yok. Çünkü özellikle motor ısısının, özellikle de turbo ısısının, egzoz ısısının çok yüksek olduğu durumlar, otobanda hızlı gittiğiniz turbo basıncının yüksek olduğu durumlar. Eğer böyle çok hızlı giderek geldiniz, durdunuzsa, o anda belki turbo ısısı 500 derece, 600 derece bile olabilir. Ama trafikten tıngır tıngır geldiğinizde, hava da soğuksa belki 500 derecelerin altına 400 dereceleri ki 500-450 derecelerin altı son derece güvenli turboyu istop etmek için, yani motoru istop etmek için turbo ısısı olarak yeterli. Onun için yani bir 30 saniye, 1 dakika rölantide çalıştırıp istop etmenin en azından bir zararı yok. Ben de şu anda öyle yapıyorum aslında.
0: Evet ya, bir de kullanımla çok alakalı değil mi? Yani yarıştan ben bir örnekleme yapmak istiyorum. Yarışta motoru devamlı sıkıştırarak üst devirlerde gidiliyor ve turbonun tamamen gücü kullanılıyor. Motor olan etkisi kullanılıyor. Ama günlük hayattaki otomobillerde otomobili biz bu kadar zaten sıkıştırmıyoruz. Sıkıştıramıyoruz bu trafikte. Bazen birinci, ikinci vites gidiyorsun. O zaman çok fazla güç de yani yük de binmiyor. Aşırı ısınma söz konusu oluyor mu? İstersen biraz bunları anlatalım.
1: Yani bu turbo speed dediğimiz, yani turbo hızıyla, turbonun ne kadar hızlı döndüğüyle, bir de turbo basıncının ne kadar yüksek olduğu ve ne kadar uzun kullanıldığıyla doğru orantılı aslında. Yani turbo ısısını yükselten bu iki parametre. Yarış otomobillerinde başka bir şey daha var Murat, biliyorsun. Anti-lag sistemi var, ALS sistemi var. Ve o ALS sistemi tabii turbonun çok daha fazla ısınmasına, motorun çok daha fazla ısınmasına sebebiyet veriyor. Günlük hayatta kullandığımız otomobillerde bu anti-lag sistemi hiçbirinde yok. Zaten yasak, yani trafikte kullanılabilecek bir şey değil. Yani arkadaşımızın efsane lafını kullanması doğru. Gerçekten bundan 20 sene, 30 sene önceki turbo beslemeli araçlarda buna çok ihtiyaç vardı. Şu an yeni teknolojilerle, yeni yazılımlarla bu iş çok büyük oranda halledildi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Serdar Bostancı'ya açıklamalar için teşekkür ediyoruz ve 8. etap devam ediyor. Evet, veri analiz köşemizde Salih Çiçek bu hafta da bizlerle beraber. Bu hafta bu bölümde mal hibritleri konuşacağız. Biliyorsunuz önce içten yanmalı araçlar vardı. Sonra dizelleri konuşmaya başladık. Sonra hayatımıza hibrit araçlar girdi. Dizeller biraz düşüşe geçer gibi oldu. O sırada elektrikli atağa geldi. Ve elektrikli atağına hemen bir hibrit atağı söz konusu oldu. Tabii ki hibrit araçlar elektrikli araçlara da içten yanmalara da bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Rakamlar ne oldu, nereye geldik? Salih Çiçek'in verileriyle bu hafta onu konuşacağız. Salih, otomotiv sektörü son dönemde çok hızlı bir değişim içinde. Ve hani futbol gibi böyle sağdan giderken top bir anda sol tarafa geçiyor. Kontra ataklar, rakip atak yapıyor. Yani çok ilginç bir dönem yaşıyoruz. Sen bu değişimi nasıl buluyorsun? Elektrikli araç, içten yanmalı araç, hibrit araç derken nereye geldik?
2: Çok güzel. Aslında teknolojinin bu kadar hızlı değil.

0: değişmesi tüketici anlamında da showroom anlamında da bir heyecan katıyor, bir takip katıyor. Ben şunu çok net olarak söyleyebilirim. Aslında showroomlarda gizli bir devrim yaşandı. Biz bunu çok fazla fark etmedik. Değişimin ötesinde bir devrim yaşandı. Çünkü Türkiye'de satılan 4 otomobilden bir tanesi artık mild hybrid. Mild hybrid kelimesini de biraz açalım isterseniz. Hafif hibrit şeklinde yorumlanıyor artık. Son 3 yılın verilerine bakalım. Söylediğin gibi son 3 yılda benzinli araçlar %61'lerden %40'lara falan geldi pazar payları. Hibrit araçlara baktığımız zaman yaklaşık %35'lere geldi. Elektrikli araçlar çok popüler, her yerde duyuyoruz, sürekli konuşuyoruz. %11'den %18'e geldi, %7'lik bir büyüme var. Tekrar ederim, toparlayalım. Benzinli araçlar %19 düştü, hibritler %15 arttı. Elektrik araç sadece %7 arttı. Elektrik aracı bir parantez daha açalım. 2025-26 verilerine bakalım. Sadece %1 arttı. %17'den %18 arttı. Yani elektrikte ilerleme biraz durağan hale geldi. Yavaşlar bir hale geldi gibi görünüyor.
1: Evet, burada ama mild hibritlerin bir atağı söz konusu oldu diyebilir miyiz? Çünkü tabii iyi bir çözüm sunmaya başladı. Özellikle yakıt ekonomisinde.
0: Çok doğru. Satılan 10 adet hibritin 8 tanesi mild hibrit. Nasıl oluyor bu? Bunun işin matematiğine gelelim istersen.
1: Şu bir de hibritleri bir açalım mı sana zannet? Tabii. Çünkü insanlar hala karıştırıyor. Diyor ki hibrit ne diyor? Bu da hibrit değil mi diyor? Prizi var mı diyor? Bunun prizi yok diyorsun. İşte neye göre biraz bu kategorileri de söyleyelim hibritlerin. Tabii. Ondan sonra devam edelim.
0: Aslında hibritin 3 tane kategorisi var. Çok basit anlatmaya gayret edelim. Bir tanesi konumuz olan mild hibrit, hafif hibrit. 48 voltluk genelde bir küçük batarya var. Genelde sürücü koltuğunun altında yer alıyor. İçten yanmalı bir motorumuz var. Bu küçük batarya içten yanmalı motora destek oluyor. Yani ana güç kaynağı içten yanmalı motor. Basit bir teknoloji, yazılımı çok karışık değil, çok yorucu bir sistemi de yok üretici için. Gelelim tam hibrite. Tam hibritte daha büyük bir bataryaya sahibiz. Daha karmaşık bir yazılıma sahip. Yine içten yanmalı motorumuz var. Araç durumuna göre, kullanım şartına göre, yük durumuna göre, yokuş durumuna göre iki motor devreye girerek aracı yönlendirebiliyorlar. Bir de geldik plug-in hibrit.
1: Bizi tek tek de çalışabiliyor. Tabii. Yani sırf benzinle çalışabiliyor, sırf elektrikle çalışabiliyor. Aynen. Onu da söyleyelim, karışmasın kafalar. Aynen. Ama burada şarj etme durumu yok.
0: Yok.
1: İkisinde de mild hibrit ve bravo, full hibrit de yok.
0: Yok. Geldik plug-in'e.
1: Evet.
0: Farklı bir teknoloji. Plug-in'i aslında şöyle söyleyelim. Hibritin en üst noktası, elektrikliye en yakın hibrit olarak tanımlayalım. Plug-in'de maalesef mi diyelim bilmiyorum veya tercih sebebiyle aracımızı şarj edebiliyoruz. Yani büyük bir bataryamız var. Bataryamızın kapasitesi, menzili şu anki araçlar için yaklaşık 85, 110, 120 km civarında elektrikli araç sürüşünü yapabiliyoruz. İçten yanmalı motorumuz da var. İstersek onunla da devam edebiliriz. Yani elektrik aracın sahip olduğu özelliklere sahibiz ama sınırlı noktada sahibiz. Hibritlerde genel olarak bu çerçevede toparlayabiliriz. Peki şu soru akla geliyor. Neden tüm hibritler tam hibrit değil de bu kategoriler oluştu? İşe üretici kısmından bakalım. Şimdi üreticinin yerine getirmek zorunda olduğu bazı regülasyonlar var. Egzoz regülasyonları var. Mild hibrit için bunu sağlamak çok kolay. Çünkü elektrik desteğiyle birlikte bunu sağlamak çok düşük, maliyetli ve yazılım açısından da çok kolay. Bu yerine getiriliyor. Müşteri tarafına geçelim. Müşterinin tercih ettiği iki dünyaya sahip olmak. Yani hem ben elektrikli araç konforuna sahip olayım, hem ucuz olsun, hem de yakıt anlamında beni yormasın. Mild hybrid tam bu noktaya dokunabiliyor. Çok karışık bir sistemi yok. Yazılımı çok sorunlu değil. Ki son dönemlerde ilk mild hibritler çıktığı dönemki yazılım problemle tamamı da halledildi artık. Yakıt tüketim anlamında çok tatmin eder bir noktada. Ve çok daha önemlisi arz talep dengesine baktığımız zaman piyasada SUV'lerde, üst segment araçlarda, düşük segment araçlarda hepsinde mild hibrit müşteri bulabiliyor. Dolayısıyla mild hibrit bu noktada tüketiciye çok büyük olanak da verebiliyor. Yani ben şunu düşünmüyorum ki bir müşteri gitsin showroom'a ben mild hybrid alacağım desin. Bu pek yoktur herhalde. Genelde ne sunuluyor? Tabii tüketici de burada neye bakıyor? Ucuz maliyetli, yakıt tüketimi uygun olan mild hybrid olarak tercihini bu noktada kullanabiliyor.
1: Şöyle kullanım kolaylığı da var, alışkanlıklar da var. Çünkü bize bir istasyona gidip depoyu doldurmaya alıştık. Ama yeni jenerasyon tabii ki elektrikli araçlara daha sıcak, daha sempatik bakıyor. Hele hele evinde veya iş yerinde şarj olanağı olanlar bunu daha çabuk tercih ediyor. Çünkü büyük bir nimet. Gerçekten ev elektriği

0: ile şarj ettiğinizde kullanım maliyeti elektrikli araçların çok düşük. Ama uzun yola çıktığınızda, bayram döneminde çıktığınızda ya da rotanız üzerinde iyi planlama yapmadığınızda sıkıntı haline geliyor. Bunu savunanlar, işte karşı olanlar, her türlü kesimle karşılaşıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Doğru ceketi, doğru bedeni giymezseniz önünü ilikleyemezsiniz. Sıkar, evet. Kolu kısa gelir falan. Bu otomobil işi de böyle. Ceketi üzerine doğru oturtman gerekiyor. Sana hangi tip araç uyuyor bir kere? Hani bir SUV mi, hatchback mi, sedan mı? Ona göre bir tercih yapman lazım. Sonra da motor seçeneği. Burada elektrikli mi sana uyuyor, içten yanmalı mı uyuyor, yoksa mild hybrid mi uyuyor, plug-in mi uyuyor? Buna da bakmak lazım. Plug-in'i de şöyle benzetiyorum. Bir evin var, hani diyorlar ya, 3 artı 1. Gidiyorsun eve, 70 metrekare. Yani normalde 30 metrekare olması gereken odayı ikiye bölmüşler. Buna iki oda demişler. Biraz plug-in ona benzetiyorum. Yani aslında bir araçta belli bir hacim var. İkiye bölüyorlar. Bir motor orada içten yanmalı, bir motor elektrikli. İkisinin ağırlığı, ikisinin maliyeti, ikisinin teknolojisi. Benzinle git, tamam gidiyorum ama plug-in'in desteği olmadığında güç düşüyor, total güç düşüyor. Plug-in'le gidersem şarj etmem gerekiyor. Onun elektriği bittiğinde yolda bunu şarj mı edeyim, benzinle mi devam edeyim? Böyle bir karmaşa doğuyor. Evet. Avrupa'ya bakıyorsun, plug-in'lere destek vardı. Baktılar, dediler ki plug-in'e destek veriyoruz. Alıyorlar ama sonra benzinli olarak kullanıyorlar. Yani normal yakıtla gidiyorlar. Kesiyoruz desteği, dediler. Plug-in bir anda düştü. Maliyetler yüksek kaldı. Adetler karşılamadı üreticilerin beklentilerini. Dolayısıyla mild hybrid burada bir atak yaptı. Çünkü senin dediğin gibi üretimi kolay, daha ucuz maliyetli. Kullanma konforu da çok iyi. Şarj da etmiyorsun. Kalkışlarda destek veriyor. Dizel kadar, hatta işte hibritlerin tamamı kadar düşük yakıt tüketim verileri var. Bu da müşteri için güzel bir nimet. Dolayısıyla ben de bir mild hybrid kullanıcısı olarak...
1: Ben de bir mild hybrid kullanıcısıyım yani, bu arada. Soru hep geliyor. Aynen.
0: Ama bir de şu var, arz talep. Hani ben mesela desem ki ben dizel istiyorum. Dizel sunan marka model sayısı o kadar azaldı ki bulamayacağım istediğim aracı. Hani bu da var. Buna da bakmak lazım. O yüzden günümüzün şartları, regülasyonları, üretim maliyetleri bizi bir yere doğru yönlendiriyor. Mild hybrid de burada şu an için öne çıkan motor seçeneği diyebiliriz. Evet.
1: Ben burada bir nokta daha öne gideyim. İstersen bu verilerle bir öngörüde bulunalım. Yani 2026'nın ortalarına geldik artık. 2027 sonunda nerelere gideceğiz öngörüsünde bulunayım. Bu teknolojik gelişmeler, mevcut müşteri talepleri değerlendirdiğimiz zaman benzindeki düşüşün devam edeceğini öngörüyorum ben. Yani şu anda yaklaşık %40'lar civarında hibritin benzinli 2027 sonunda yakalayacağını ve geçeceğini tahmin ediyorum.
0: Şöyle, benzin demeyelim de içten yanmalı
1: İçten yanmalı diyelim.
0: Çünkü mild hibritte de benzin kullanılıyor.
1: Tabii. Geçeceğini düşünüyorum ben. Elektrik araç nereye gelir? %11, %17, %18 son 3 yıllık rakamları buralarda. Elektrik araçlarında %18, %20 seviyelerinde 2027 sonuyla devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok fazla %25'ler, %30'lara geleceğini öngörmüyorum. Neden? Çünkü burada belirleyici nokta aslında biraz fiyat oluyor. Çünkü Türkiye'deki elektrik altyapımız aslında uygun. Ama senin söylediğin gibi tatil dönemleri, müşteri tercihleri burada belki önceliği biraz erteleyebiliyor ama fiyat konusu bence belirleyici. Düşük maliyetli araç yaptığınız zaman, elektrikli araç yaptığınız zaman bu sefer menzilden kısıyorsunuz. Müşteri bu noktada memnun oluyor. Bu çözümü çünkü ucuz, çok maliyetli olmayan, uzun menzil giden bir elektrikli araç. Şu anki teknoloji benim öngörüm 2027 sonuna kadar böyle bir şey olmayacak gibi. Ama 2027'den sonrasında çok ciddi bir artış olabileceğini düşünüyorum. Yani bir basamağın bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Kimden müşteri çalacaktır? İçten yanmalıdan müşteri çalacaktır. Çünkü hibrit artık doygunluğa gelmiş olacaktır. Çünkü Türkiye müşterisi şu anda şunu net olarak söylüyor. Elektrikli aracı ben takip ediyorum. Değişimleri görüyorum. Kullanımları da takip ediyorum. Sıkıntılarını da görüyorum ama şimdilik benim hibritim ve hatta mild hibritim benim için ideal geliyor. Ama ne zaman ki bu söylediğimiz handikaplar ortadan kalktığı zaman öncelikle hibrit kullanıcısı, belki de mild hibrit kullanıcısı, belki de plug-in kullanıcısı elektrikliye geçecektir. Ne zaman? 2028 itibariyle büyük bir basamak atlayışı olacaktır.
0: Şimdi bir önceki bölümümüzde, seninle yaptığımız bölümde elektrikli araç yangınlarını konuşmuştuk ve sen orada şöyle bir şey söylemiştin. özellikle sitelerde, kapalı otoparklarda yangın tertibatları diye bahsetmiştin.

0: Aracın ulaştığı ısıya dayanıklı olması gerekiyor binanın ve otoparkın. Orada alınan önlemlerin doğru olması gerekiyor, yerinde olması gerekiyor demiştin. Şimdi bunlar da tabii ki oturdukça yeni binalarda, altyapılar oturdukça, mesela ben de o zaman tercih edebilirim ama böyle bir altyapısı olmayan bir yerde bir elektrikli aracım olursa devamlı bir yere gidip şarj edip gelmek hem oradaki menzil kaybı demek benim için. Yani 2 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre hiç fark etmiyor. Gidip geldiğiniz her kilometre sizin menzilinizden yiyor eve döndüğünüz an. Evet. Bu bir. İki, oradaki geçireceğim süre. Evet. O da benim için bir kayıp. Şu an benim için ama diyorum. Evimde veya iş yerimde şarj imkanım olmadığı için, yani çalışırken aşağıda aracım şarj olmadığı için, gece uyurken şarj olmadığı için benim için birinci tercih değil. Dediğin gibi tatil dönemlerinde yoğunluklar yaşandığı için yine benim için bir tercih değil. Menzil ortalamada İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara'yı artık karşılayan modeller arttı. O da doğru. Tek şarjla Antalya'ya da gidebiliyorsunuz. Bu da arttı, bu da güzel. Ama onların maliyetleri biraz yüksek, evet, fiyatları. İşte o yüzden de benim için bir tercih sebebi değil. Ben de bir mild hibriti tercih eden sürücü olarak şu anda hayatıma devam ediyorum. Ama bunlar değiştiğinde ben de elbette ki bir elektrikli araç alabilirim. O kesintisiz güç, sessizlik, konfor, teknoloji. Tabii ki Türkiye'deki vergi sisteminin avantajıyla çok daha pahalıya alabileceğin bir teknolojiyi, modeli daha ucuza alabiliyorsun. Ben de alabilirim ama dediğim gibi bunların senin bahsettiğin konularda biraz daha oturması gerekiyor. Bunun ben de 2027 öncesinde olacağını düşünmüyorum. Hatta ben 2030'lar falan ondan, evet, sonrası için daha ümitliyim. Evet. Şu anda hala gelişiyor. Çin'de gittiğimiz fuarlarda da görüyoruz. Artık 1000 kilometreler zorlanıyor bataryalarda. Bunların da artık demokratikleşmesi lazım. Yani artık herkesin erişebileceği araçlarda ve fiyatlarda olması gerekiyor. Buna da biraz zaman lazım.
1: Çok doğru. Teknoloji aslında beklediğimizden çok da hızlı gelişebiliyor. Yani bugün söylediğimiz rakamlar, veriler aslında belki 3 ay sonra, 5 ay sonra değişebilir. Biz kullanıcı olarak çok heyecanlıyız. Türkiye vatandaşı olarak hepimiz çok seviyoruz yeni teknoloji, çok hevesliyiz ama çok net ki hibrit artık bir Türkiye motifi haline geldi. Yani çok sevdik, çok sahiplendik bunu. Elektrikli araçlar yangınlarından ve kazalarından çok fazla da korkmamak gerekiyor. Çok fazla endişe duymamak gerekiyor. Yeter ki öğrenelim, yeter ki tedbirleri öncesinden alalım. Çünkü ben kullanıcı olarak İstanbul'da biliyorsun -3, -4'e inen kapalı otoparklar var. Yani buralara girerken gönül rahatlığıyla girmek, alışverişimizi gönül rahatlığıyla yapabilmek tüketici olarak beklentilerimiz. Eminim ki o tedbirler alındığı zaman elektrikli araçlar da çok daha fazla yaygınlaşacaktır.
0: Evet Salih, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yine güzel verilerle bizlerle beraber oldun. Bir sonraki konuyu ve sohbeti iple çekiyorum diyorum. Evet sevgili seyirciler, Salih Çiçek'e de teşekkür ediyoruz ve bu haftada 8. etabı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni araçlarla, yepyeni konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Renault Boreal sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişin doğrusu ve RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Naim Çetintürk ile otomotiv sektörü üzerine söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Birinci adım için modern Avrupa tarihini yeniden düşünmek diyelim. Sonra adımlarımızı ilerleteceğiz. Yeniden sözcüğü dikkat çekiyor. Modern Avrupa'nın bir tarihi var ama bunu yeniden düşünmek diye bir fikri var yazarımızın. Neden?
1: Evet, modern Avrupa tarihi hakkında aslında çeviri mahiyetinde olan çok fazla kitap var Türkçe'de. Ama Türkiye merkezli olarak yazılmış olan bir modern Avrupa tarihi kitabı eksikliği vardı. Bunu gözeterek akademik bir yazım diliyle popüler bir yazım dili arasında orta bir yol tutturarak en başta yani herkese yormayacak şekilde bir kitap yazmak istedim. Ve genel olarak da klişe olarak görülen, o şekilde kabul edilen tarih yazımıyla alakalı tabii bu akademik bir yönü var. Tarih yazımıyla ilgili bir problemden de bahsedebiliriz. Klişe olan bazı kavramlar, bilinenleri yeniden değerlendirmek istedim. Tarih yazımındaki, özellikle batıdaki yeni yaklaşım tarzlarını gündeme alarak, göz önünde bulundurarak ve dediğim gibi Türkiye'den bir Avrupa tarihçisinin yazmış olduğu bir kitap olması amacıyla da yeniden düşünmek ifadesini özellikle vurgulamak, kullanmak istedim. İşte kitapta mesela aydınlanma ile ilgili uzun bir bölüm var. Aydınlanma genelde bizde din karşıtı olarak görülür. İşte aydınlanma, bu biraz da Kemalizm'le de alakalı olarak. İşte aydınlanma, Kemalizm bir aydınlanmadır. İşte Cumhuriyet, Kemalizm'le birlikte eskin o köhnemiş batıl inançlarını işte bir aydınlanma zihniyetiyle ortadan kaldırdı, Türkiye'ye bir aydınlanma getirdi şeklindeki genel bir klişe vardır. Bu klişe yeniden üretilir. Mesela o kitapta, Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek kitabımda ben aydınlanma kavramının böyle bir kavram olmadığını, aydınlanma döneminde bile 18. yüzyılda aydınlanma yazarlarının kimisinin dindar olduğunu, kimisinin deist olduğunu, dinsizlik denilen bir meselenin henüz daha 19. yüzyıl, 20. yüzyıldaki gibi gündemde olmadığını, evet aklın merkezde olduğu, sivil toplum anlayışının merkezde olduğu ama kurumsal kilisenin eleştirildiği, yani dinin bizatihi kendisinin çok ciddi bir eleştiriye tabi tutulmadığını, ancak bunların 19. yüzyılın ortasından itibaren bir kırılmayla birlikte gerçekleşmeye başladığını vurgulayarak yeniden bir bakış getirmeye çalıştım. Aydınlanma bir örneği bunun. Bunun başka örnekleri de var. İşte Fransız devriminin aydınlanma ile ilişkisini kurarlar. Fransız devrimi de bu şekilde değil. Yani aydınlanma Fransız devrimine yol açmıştır. İşte Fransız devrimi gibi bir devrim vardır. Bu aydınlanma ve Fransız devrimi bütün dünyaya örnek olmalıdır. Bu modelin doğru olmadığını, aydınlanmanın Fransız devrimine doğrudan böyle bir etkisi olmadığını, birçok aydınlanma yazarının aslında mesela monarşi yanlısı olduğunu, işte Voltaire gibi. Yani anayasa monarşiyi savunuyorlar. Mutlak monarşiyi değil ama anayasa monarşiyi savunuyorlar. Dolayısıyla Fransız devriminin çok daha radikal bir şey olduğunu, bunun da uzun bir sürece yayıldığını, Fransız devriminin erken döneminin başarısızlıkla sonuçlandığını, hatta Fransız devriminden sonra ne oluyor? Kraliyet rejimi geliyor tekrar. En nihayetinde Napolyon geliyor. Dolayısıyla bu süreçlerin çok daha komplike olduğunu, asıl kırılmaların 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayıp Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise imparatorlukların yıkılmasıyla birlikte en nihai halini aldığını vurgulamak istedim ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasına girmedim. Zaten kitabın alt başlığı aydınlanmadan 19. yüzyılın sonuna şeklinde. Asıl işte bu sekülerleşme, çok daha radikal bir toplum anlayışının gelişmesi vesaire, bunlar aslında Birinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle sonrasında işte 3 tane imparatorluk yıkılıyor. Yani Habsburg İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu yıkılıyor. Dünyada yeni bir şekillenme oluyor siyasi anlamda. Bunun zaten entelektüel yansımaları da oluyor, toplumsal yansımaları da oluyor. Ve tam anlamıyla mesela bir sekülerleşme ancak Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor. Bunlar da belki ileride bir 20. yüzyıl üzerine, bir 20. yüzyıl Avrupa tarihi üzerine bir çalışma yaparsam, hani bunları da gündeme getirmek istiyorum da açıkçası. Biraz bunun öncesinde işlerin böyle olmadığını, daha komplike bir durum olduğunu ifade etmeye, ortaya koymaya çalıştım. Okunabilir de bir kitap olduğunu da düşünüyorum. Kitap da zaten hani akademik niteliğe sahip bir kitap olmasına rağmen 3 baskı da yaptı. O açıdan da durumdan da memnun.

yani hani istediğim hedefe de ulaştım. Çünkü hani bu roman ya bir öykü kitabı değil, roman değil ya da popüler bir kitap değil, akademik niteliği olan bir kitap. Böyle bir baskı yapması da gayet de kitabında hedefine, başarıya ulaştığında gösteren bir şey diye düşünüyorum ben Modern Avrupa Tarihi kitabı için.

0: hem kişisel hem toplumsal hem de devletler arası politik ilişkilere yansıyor mu? Ne kadar belirleyici?
1: Tabii ben bunu tarih açısından konuşabilirim. Mesela şeyi düşüneyim, hemen bunu sorunca toplumlara yansıyor mu diye aklıma hemen Sırpların Kosova ile ilgili üretmiş oldukları mit geliyor. Yani Kosova Savaşı üzerinden bir milli kimlik inşa ediyorlar. Oradaki Osmanlı zaferinden kaynaklı olarak ve o mit üzerinden milliyetçiliklerini besliyorlar. 14. yüzyılın sonunda gerçekleşmiş olan bir savaşı sürekli olarak hafızalarında canlı tutuyorlar. Onu kendi açılarından mitleştiriyorlar. Hatta son yıllarda bununla ilgili bir film de yaptılar. Ben bazı parçalarını YouTube'dan bakma fırsatım da oldu. Kendilerini yapmış oldu. Orada işte 1. Murat'ın şehit edilmesini, ondan sonra Sırpların oradaki tutumunu, sanki savaşı kaybedenler yeniler onlar değil, yani onurlu bir mağlubiyet ve Sırpların haklılığının vurgulanması. Burada her millette, hele ki bu ulus devletler ortaya çıktıktan sonra bu mitlerin kullanımı çok daha gündeme gelen bir şey oldu. Her bir ulusun kendine ait bir miti gelişti. Yani mitler dönüştürülerek, hatta enteresan bir şekilde farklı farklı siyasi anlayışlara sahip kişilerin, grupların da aynı miti alıp bir tarihsel gerçeklikle mit haline dönüştürmeleri de söz konusu olabilir mesela. İşte Şeyh Bedrettin mesela, böyle bir figür. Şeyh Bedrettin, bilebildiğim kadarıyla, benim uzmanlık konum değil ama Sünni bir alim, evet. Bazı aykırı görüşleri var. Ondan sonra Fetret Devri döneminde önde gelen de bir isim oluyor. Ama daha sonradan ne oluyor? Şimdi 20. yüzyılda Marksistler tarafından işte özel mülkiyete karşı çıkan bir devrimci, komünist şeklinde tanımlanıyor. Çağının ileri görüşlü, önde gelen bir komünisti biçimde tanımlanıyor mesela yüzyıllar sonra. Dolayısıyla herkes tarihteki bir figürü, bir olayı alıp, bunu bir millet de olabilir, bir kişi de olabilir bu, dönüştürüp bambaşka bir hikaye haline getirebiliyorlar. Bunun Avrupa'da da birçok örneği var. Bizim işte toplumumuzdan vermiş olduğum Bedrettin örneği de buna uygun bir örnek. Yani mitler kullanışlı, politik açıdan da çok işlevli olan bir şey. Tam da bu noktada belki şeyden bahsedebiliriz yani. Hani, burada ben Kralın İki Bedeni diyeniz Kantorovic'in bir kitabını getirdim. Kitabı biraz daha detaylandırırım ama şöyle bir durum oluşuyor. İnsanların inanma ihtiyaçları, bir şeylere inanma ihtiyaçları, mitlere inanma ihtiyaçları her dönemde varlığını sürdürüyor, değişerek dönüşerek varlığını sürdürüyor ve günümüzde de belki de hani daha işte modern seküler toplumlar, topluma doğru geçiş, yani bu ilerlemeci anlayışta söylenen şey, burada belki de bu ihtiyaç daha da fazla olmaya başlıyor. Çünkü o inanç boşluğunu doldurmaya yarayacak araçlara dönüşüyor. Bu kişiler ya da olaylar üzerinden oluşan mitler diyebiliriz.
0: O zaman geldiğimiz noktadan devam edelim. Neden bu masanın üzerinde Kralın İki Bedeni kitabı var? Bu acaba sizin için neden önemli?
1: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bir kere insanlar, bu Kralın İki Bedeni kitabı bir insanlar orta çağda siyasete nasıl yaklaşıyorlardı, siyasetin anlamı neydi, egemenlik kavramı neydi? Egemenlik sorusu benim eskiden beri çok zihnimi meşgul eden bir problem. Egemenliğin sınırları, işte modern demokratik, cumhuriyetçi yönetim biçimi, monarşi, işte bir özellikle 20. yüzyıldan itibaren monarşinin kötülenmesiyle birlikte işte modern cumhuriyetçi yapıların, demokratik yapıların, demokratik demeyeyim de cumhuriyetçi yapıların kutsanması gibi bir şeyle karşı karşıyayız, monarşinin kötülenmesiyle. Orta çağda sonuçta hakim olan yönetim biçimi monarşi. Bu monarşi egemenlik kavramı nedir ve modern egemenliği nasıl geçilmiştir? Bu sorunlar benim kafamı meşgul eden çalışmalarım.

0: da hep bir şekilde gündeme gelen konulardan bir tanesi. Kralın İki Bedeninde de Ernst Kantoris çok enteresan bir kişi. Yani bununla ilgili bu bambaşka bir şey program olur yani. Bir Alman Yahudisi ondan sonra ama nasıl bir Alman Yahudisi? Komünistleri Alman milliyetçi tugaylarında yer alıp komünistleri Dünya Savaşı'nda öldüren bir Alman milliyetçisi. Almanları kurtaracak olan büyük Mesih tarzı bir imparator beklentisi içinde olan bir Alman milliyetçisi. 1938'e kadar da Almanya'da kalabiliyor. 38'de ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. 38'e kadar koruyorlar. Bizzat Nazi Partisi içindeki dostları koruyorlar. 38'de artık diyorlar ki sen git. Seni biz de koruyamayız. Bir Alman şeyinde bir beklenti var işte. Bu Birinci Dünya Savaşı sürecinde özellikle çok artıyor bu. Bir üst insan şeklinde bir yönetici gelecek. İşte onun sonu Hitler oldu zaten. Bu üst insan işte Alman toplumunu kurtaracak. Almanları dünyaya hakim kılacak. Dolayısıyla aslında Ernst Kantorowicz'in de kendisinin böyle bir kitabı yazmaya yönelmesi de çok doğal bir şey. Kralın nasıl algılandığı, etrafında nasıl ilahi bir hale oluşturulduğu üzerine duruyor. Kralın iki bedeni var. Biri bizim bildiğimiz kişisel bedeni, bir de kurumsal bedeni. Bu ikisi birbirinden ne kadar ayrı, ne kadar değil. Kitap bunu tartışan bir kitap. Ve bu problemlerden kaynaklanıyor. Kral eğer, yönetici eğer Tanrı tarafından seçilmiş ilahi bir atamayla yönetime geldiyse bunun o zaman şahsını kurumsal kimliğinden ayırmak mümkün müdür? Değil midir? Sorunları gibi sorunlar etrafında duruyor. İşte Mesih'in temsilcisi, işte Tanrı'nın temsilcisi. Aynı şeyler aslında bize de bir şeyler hatırlatıyor yani değil mi? Ama şöyle bir yanılgı var. Onu mutlaka vurgulamak gerekiyor. Yanılgı şu, biz sanki modern cumhuriyetçi yapılara geçtiğimiz zaman egemenliğin halka aktarımı ile birlikte bu problemin ortadan kalktığını düşünüyoruz. Hayır. Egemenlik halka aktarıldığı zaman niye insanlar, toplumlar bir güçlü yönetici figürüne ihtiyaç duyuyorlar? Mesela Napolyon bunun güzel bir örneği. Niye buna ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü toplum böyle bir egemenlik anlayışını istiyor bir şekilde. Yani halk egemenliğini verebileceği, kendisini temsil edebilecek, aslında ilahi seçilmiş gibi görebileceği bir yöneticiye de ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu monarşik yönetim biçimi belki ortadan kalkmış olabilir mutlak monarşi biçimde. Ama mutlak monarşi toplumun, insanların gözünde, belki de kalbinde bir şekilde eğilim gösterdikleri, istedikleri bir yönetim biçimine de dönüşüyor. Bu nokta bence önemli. Yani güçlü bir yönetici figüründe mesela bizim tarihimizde hep vurgulanan bir şey vardı. Merkeziyetçi yönetim. Yani şeyi sevmemek. Ademi merkeziciliği, çoğulculuğu sevmemek. Hep merkezden yönetilme birlik arzusu mesela. Bu da yine bununla alakalı bir şey diye düşünüyorum. O yüzden cumhuriyetin ve halk yönetimi şeklinde yanıltıcı olduğunu, tarihin bir anındaki bir hakim yönetim şeklini temsil ettiğini düşünüyorum. Ve bu geçişikleri, buradan ne kadarı bu döneme kalmış, ne kadar o dönemde kalmış gibi sorunlarla da ilgilenmeyi düşündüğüm için bu kitap benim favori kitaplarımdan biri olmuş durumda.
1: Peki neden katı olan her şey buharlaşıyor?
0: Katı olan her şey buharlaşıyor Maksimus sözü. Kitabın başlığını da Marshall Berman ondan dolayı yapmış bu şekilde. Bu kitapta modernizmin hikayesini anlatıyor ama bunu anlatırken Faust, Goethe'nin Faust'u, ondan sonra Baudelaire'in Paris sıkıntısı, Dostoyevski'nin yine eserleri üzerinden ve şeyi de yaparak, işte mesela Çağdeli Petro'nun Petersburg şehrini kurma hikayesi gibi hikayelere de göndermeler yaparak ve yine Marx'tan epey de bahsederek modernizm ne olduğu sorununu böyle interdisipliner bir şekilde edebiyattan, romanlardan örneklerle de gösterme açısından beni çok etkilemiş de bir kitaptı. Hep de yani o tarz bir şeyde yazma arzum da var açıkçası. Yani bundan sonra yazacağım şeylerde, yeni şeylerde biraz daha Ernst Kantorowicz'in İki Kralın İki Bedeni, Marshall Berman'ın da Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor tarzı. Zaten internet isimler şeyler yapmaya çalışıyorum da bu ikisini gözeterek

0: Öyle anlıyorum ki bir yazar olarak aslında çalışmalarınızın okura ulaşması konusunda da özel bir ilginiz ve isteğiniz var. Ve bu bizim işimizi okur olarak gerçekten kolaylaştıran bir şey. Çünkü bir uzmanlık alanı içinden söylenmiş sözü algılayabilmek, sentezleyebilmek kolay bir mesele değil. Ciddi zaman ve emek sarf edilmesi gereken bir şey. Fakat şimdi anlaşılması, hazmedilmesi ama akademik bilgiye dayanması, gerçek bilgiye dayanması fakat onun altında, alt metninde yine hikayeler, efsaneler. Hayatımızın ne kadarı bilim, ne kadarı kurmaca?
1: Hepsi kurmaca. Bence öyle ya. Ya zaten şimdi hani yaptığım iş sosyal bilimler sonuçta ve tarih, sosyal bilimlerin de hatta biraz daha edebiyata yakın bir şeyinden bahsediyoruz. Sonuçta belirli, evet, tarihsel malzemeyi, belgesel malzemeyi kullanıyoruz ama o belgesel malzemeler veyahut da metinleri inşa edenler biziz. Yazar. Yazar inşa ettiği için de seçmecilik de yapıyor burada. Seçtiğimiz için de yani hangi kaynağı nasıl kullanacağımızdan tutun, hangi metin türünü ya da belge türünü seçeceğimize kadar her şeyi kendimiz belirliyoruz. Dolayısıyla burada aslında siz yılların birikimi olarak getirmiş olduğunuz arka plandaki ideolojiniz, düşünceleriniz, duygularınız hepsini bir araya getirerek siz bir kurmaca inşa ediyorsunuz. Tarihle edebiyat zaten 19. yüzyılın başına kadar birbirlerinden ayrı olarak görülen şeyler değil. Yani 7 özgür sanat diye aslında İslam geleneğinde de yansıması var da Batı geleneğinden, tabii ben daha uzmanlık alanı olduğu için daha güvenli yoldan gideyim, öyle söyleyeyim. 7 özgür sanat diye ifade edilen eski Yunan ve Roma'ya dayanan bir eğitim tarzı var. Burada edebiyatla tarih birbirlerine ayrı değil. Retorik, gramer ve mantık sosyal bilimleri oluşturuyor. Dolayısıyla tarih bunların üçünden de bir şey alıyor. Yani retorik şekilde yapacaksınız. Bu retor ederken sözlü ve yazılı şekilde. Bunun yanı sıra söylediğiniz sözler, yazdığınız metin bir tutarlılık içinde olacak, mantıksal tutarlılık içinde olacak ve bunu iyi yazmaya çalışacaksınız. Kurgunuzu iyi yapacaksınız. Dolayısıyla tarihle edebiyat alanları birbirinden hiçbir zaman ayrı görülmedi. Ancak bu 19. yüzyılda profesyonelleşme başlayınca bütün alanlar birbirinden ayrıldılar. Tarihte kendini bir bilim olarak, işte belgeleri okuyarak, devlet belgelerini okuyarak yeni tarzda edebiyattan farklı bir bilim olarak kendini lanse etti. Ama artık bu 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren hep vardı da bu eleştiri. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu çok daha arttı ve tarih ile edebiyatın birbirinden çok da koparılamayacağı, ayrılamayacağı konusunda da artık bir genel görüş var. Türkiye'ye her ne kadar bunun yansıması çok sınırlı olmuş olsa da dünyada genel olarak bu alanların birbirinden ayırmanın zor olduğuna dair ciddi bir külliyat ve gelenekte oluştu diyebiliriz. Dolayısıyla ben yaptığım işi de, evet, gerçeğe dayalı olan, bu nokta önemli, gerçek bilgiye dayalı olan bir kurgu. Yani ben hani kafamdan üretmiyorum bilgiyi. Gerçek şey de, tekst 13. yüzyıl metni okuyorum, 15. yüzyıl metni okuyorum, 19. yüzyıl metni okuyorum. O metinlerden ama yine ben ne yapıyorum? Seçiyorum. Bir kurgu oluşturuyorum. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak biraz zor. Hani tam anlamıyla bir kurgu değil, öykü ya da roman değil ama bizim hani bir sosyoloji gibi ya da matematik gibi diyelim, biraz daha kesin bilimlerden bahsedeyim. Onlar kadar da kesin şeyler vermeye çalışan, verebilecek olan da bir alandan bahsetmiyoruz tarih deyince. Mesela kurmaca boyutunun çok belirgin olduğu aşikar bu alanda.
0: Bütün bu çalışma alanının dışında bir okur olarak zevk aldığınız, döne döne vardığınız, kapısından tekrar tekrar geçtiğiniz tür, yazar ya da kitap var mı?
1: Şimdi şöyle, bu soruya tabii çok geniş bir şey. Nasıl cevap vereceğimi aslında düşündüğümde biraz zorlanıyorum da.

0: İlgi alanlarım çok farklı farklı. Yani hani çok fazla klasik eser de okuyorum. Mutlaka hani şöyle bir düşüncem var. Okuyabildiğim kadar Batı klasiği okumak. Batı tarihi çalıştığım için biraz da hani daha fazla vakıf olabilmek o kültüre. O açıdan mümkün oldukça Batı klasiği okumaya çalışıyorum. Birincisi bu. İkincisi benim küçüklüğümden beri gelmiş olduğum bir düşünce şeyi var, geleneği var. Onunla ilgili çocukluğumdan beri bende iz bırakmış, yer etmiş olan yazarları da okumuş. Şimdi çok kötüleniyor ama ben çok seviyorum. Necip Fazıl Kısakürü'yü hala dönüp dönüp okuyorum. Şimdi bir eleştiri şeylerinden biri haline gelmiş durumda. Ben döne döne okuduğum, sevdiğim bir isim. Hani Kralın İki Bedeni'yle Necip Fazıl yan yana gibi görünmeyebilir ama o şeyi devam ettiriyorum. Bunun yanı sıra son zamanlarda okuduklarımdan benim çok sevdiğim bir romandan bahsedebilirim Batı'dan. Joseph Roth'un Radetzky Marşı diye bir romanı var. Bir gazeteci, Avusturya Yahudisi ve Habsburg İmparatorluğu'nun çöküşünün 19. yüzyıl sonları itibariyle İmparator Franz Joseph'in çok uzun bir imparatorluk dönemi oluyor son imparator. Onun dönemini içeriden böyle anlatıyor. Bizi biraz bu açıdan şeye benzetiyorum. Şevket Süreyya Aydın bir Suyu Arayan Adam romanına benzetiyorum yani. Onun da Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk yılları ile ilgili bence güzel bir roman. O da eleştirilecek yönleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Bence akıcı iyi bir roman. Onu mesela çok keyif aldığım bir eser olarak söyleyebilirim. Genel olarak aklıma gelenler şu anda bunlar.
1: Son bir soru. Bütün kitaplığınız elinizden alınacak. Tek birini koruma hakkınız var. Hangisiyle kalan ömrünüzü geçirmek istersiniz?
0: Akademik mi olacak yoksa? Akademik olacaksa Ernst Kantorowicz'in kitabı, Kralın İki Bedeni. Eğer akademik olmayacaksa, tamamen duygularıma hitap edecek bir şey olacaksa, beni canlı tutabilecek kitap Çöreğinen Nur. Necip Fazıl

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Araf'ta sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicilerim. Evet, bugün programımızda kim var? Bugün programımızda aslında ben gerçekten uzun zamandan beri böyle o muhteşem sohbeti gerçekleştirebilir miyiz diye soru işaretleriyle yol almışken o gün bugündür diyerek onun şükrüyle Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'e hoş geldiniz diyorum ve hiçbir şey, herhangi bir cümle kurmasına fırsat vermeden diyorum ki oyuncu, ünlü oyuncu Sarıhan Hünel Araf'ta.
1: Öncelikle hoş bulduk. Araf'tayım, evet.
0: Evet, bu kadar. Biraz açalım. Açalım. Yoksa öyle kalsın.
1: Yo,
0: bu da
1: açalım,
0: olabilir evet. Yani bu kadarsa.
1: Ya şöyle, bir kelimeyi kullandığın zaman onun altını doldurmak gerektiğine inanıyorum ben. Araf'tayız. Neyle ilgili Araf'tayım? Yani yıllardır şununla ilgili Araf'tayım. Merhametimle, vicdanımla şu dönemdeki insanların hayatıyla arasında bir durumdayım ben. Orada Araf'tayım işte.
0: Ya bu bir protest bir duruş olarak mı Araf'ta izliyoruz bunu?
1: Yok. Ben o duygumla, o vicdanımla hareket etmeye çalışırken çok zorlandığım için Araf'tayım. Çünkü karşı taraftaki insanların davranış stilleri veya hayatın getirdiklerine alakalı olarak çok Araf'ta kalıyorum. Ya acaba diyorum böyle mi davransaydım? Demin içeride de biraz konuştuk. Evet. Acaba böyle mi davransaydım? Ben mi eksiğim? Ben mi fazlayım? Hep o şekilde Araf'ta kalıyorum. Sonra bir gün düşündüm böyle. Hatta programa gelmeden önce dedim ki ya soracak bunu. Yani Araf'ta
0: ya
1: nasıl
0: bizim
1: diye.
0: Bizim kaderimiz, evet.
1: Evet. Dedim ki ya düşününce böyle bir duygu çıktı içimden. Kendi vicdan merhametimle şu anki hayat içerisindeki o aradaki Araf'tayım. Araf zaten ara demek de o şekilde yani. Araf'ı böyle cevaplayabilirim sana.
0: Süper. Şöyle de bir açalım mı? Yani Sarıhan Hünel, oyuncu Sarıhan Hünel'in Araf'ını da konuşalım. Yani kişisel Araf.
1: Bu kişisel Araf'ımdı zaten aslında. Öyle mi? Hissettiğimdi bu yani. Çünkü genel olarak hayatta işte Araf'ta demek, hatta ben bunun dizisini bile çektim. Araf zamanı
0: onu
1: diye.
0: Onu gördüm.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Yeni miydi o? Yeni
1: yok mi? Eski bir dizi, 2010'du. Ama orada da dizide o kadar iyi yaşadım ki o Araf durumunu. Çünkü muhafazakar bir ailenin oğlunu oynuyorum. Ama seküler bir ailenin kızına aşık oluyorum. O seküler ailenin kızı da bana aşık oluyor. Ve aileler çatışmaya başlıyor. Hani ben bunu hissetmekten ziyade yaşadım diyebilirim. En azından senaryo bazında oynayarak yaşadım yani. Ve çok iyi biliyorum bunu. O yüzden diyorum kendimle ve hayat şartlarıyla alakalı olarak çok ciddi bir Araf'ta kaldığım dönemler oluyor.
0: Şu anda da herhalde o Araf'ta devam ediyor.
1: Yani ara ara oluyor. Yoksa devamında Araf'ta kalmak da boğucu bir durum yani. İşe karar verip yürümek lazım. En azından kendi bildiğinize, kendi inandığınızın üzerinde yürümek daha mantıklı geliyor.
0: Peki Sarıhan Hünel yoruldu mu, yordu mu?
1: Geçmiş dönemde yormuş olabilirim dürüstçe. Ama gelecek dönem, yani bu daha sonrasında aklı selim bir vaziyete geldiğim dönemlerde de yorulmaya başladım. Çünkü şunu anladım ben hayatta. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta o kadar çok şey, çok fazla yoruluyorsunuz.
0: Bilmek acı çekmektir.
1: Bilmek hem acı çekmek, bir de şey, nasıl söyleyeyim, algılarınızın fazla açıldığı dönemlerde böyle bir durum oluşuyor. Ya bunu da fark ediyorsun, onu da fark ediyorsun. İşte normalde bir insan, atıyorum buraya gelir ama işte masada kaç tane yuvarlak var, ona da bakıyorum. Acayip bir algım var benim. İşte mesela oturduğumuzda ne güzel eşarpta yeşil güzel olmuş diyorum. Ve çok fazla okuyorum. Anormal her şeyi okurum ben. Öyle bir durum var. Çocukluktan gelen bir şey.
0: Çok güzel.
1: Rahmetli annemle böyle otobüste falan giderken devamlı böyle tabelaları okurdum ben. Daha yeni sökmüşüm şeyi de böyle.
0: Okumayı mı?
1: Okumayı da. Ondan sonra işte hani orada bu yazıyor, burada bu yazıyor. Devamlı. Oradan herhalde bir kaldı. Her şeyi okurum. şekilleri mutlaka görsel hafızam çok iyidir. Böyle yani.
0: Bir böyle bir gergin değiliz değil mi?
1: Yok, hayır.
0: Genelde bu Arap biraz korkutuyor.
1: Yok yok, bence sen gerginsin. hep başkalarına gerginsin diyorsun. Bu sefer ben sana.
0: Şöyle, yormak ve yorulmak kısmından biraz oradan da yol alalım diye düşünüyorum. Ben mesela size çalıştım hocam. En azından bana gidiş yolundan puan verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir Saruhan Hünel prototipi gördüm. Sadeliğin ihtişamını tercih etmiş bir Saruhan Hünel. Buradan devam edelim mi? Yani bu sadelik sessizleşmek mi? Kendi murakabe yani yüzleşmesini yaşamış olan Saruhan Hünel mi? Biraz çekilmiş olan mı? Bu paketin içine neyi dahil edebiliriz?
1: Doğru. Bu aslında bir paket. Hmm. Bunun içerisinde saydıkların hepsi var aslında baktığında. Nasıl var? Bir kere daha az insanla görüşmek.
0: Daha az insan. Bunları not alalım.
1: Yani. Lütfen. Daha yaz bir kamyon çimento üstüne. daha az insanla görüşmek.
0: Evet.

0: daha fazla insanla görüştüğünde beslenebileceğin insanları daha iyi seçebilmek. Hı hı. Seni üzen, yoran insanlardan ve işlerden uzak kalabilmek. Hı hı. Mutlu olabileceğin küçük nüansları da yakalayıp, onu kendi içerisinde özümleyip, o yoldan yalnızlaşma değil ama tek başına da mutlu olabileceğin bazı nüveler yaratabilmek. Ben onu yaptım şimdi. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce bazı arkadaşlarım beni arardı. Neredesin? Diyorum ki işte evdeyim, ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Ya çıksana şu evden diyorlardı. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra neyse, o arkadaşlarım şu an evdeler ve beni daha iyi anladıklarını söylüyorlar.
1: Peki siz o evin içindeki ev olabilir misiniz?
0: Evin içindeki ev oluyorum zaman
1: yani
0: zaman.
1: Yani evin evi olabilir misiniz?
0: Evet işte. Zaman zaman oluyorum ben. Evin evi olabiliyorum. O da beni nasıl mutlu ediyor biliyor musunuz? Yani şöyle mutlu ediyor. Onu da anlatayım. Evle bütünleşmek diye bir şey var.
1: Var.
0: Yani o salonda oturduğumda evin arka tarafındaki her şeyim bilincimde benim. Hı-hı. Ben hiçbir şey aramam evde. Bilirim ki o orada, o orada diye. Bir de ben biraz konumuzla belki alakalı olmayabilir ama ben biraz şeyimdir, fazla titiz bir adamım. Normal bir erkeğe göre biraz obsesifimdir. Hı-hı. O yüzden yardımcı hanımlar ne yazık ki bende fazla durmuyorlar. Çabucak kaçıyorlar benden. Çünkü çok inceliyorum. Evde temizlik yapıldıktan sonra ben girip bir daha bir kontrolüm var benim.
1: Temiz olduğuna dair değil ama değil mi? Eşyanın enerjisine mi bakıyorsun?
0: Yok, temiz olduğuna dair. Çünkü şöyle, çok ciddi bir burun hassasiyetim var. Girdiğimde o odada eğer üstün körü bir temizlik yapılmışsa ben mutlaka onu yakalıyorum.
1: Onun bile kokusu var değil mi?
0: Evet, bravo.
1: Aa, çok enteresan. Kokunun, yani üstün körünün kokusunu alabiliyorsun.
0: Alıyorum. Ve bazen Allah'tan alt katımda kimse oturmuyor, üstte de kimse oturmuyor şimdilik. Alıyorum böyle, kendim temizleyebiliyorum zaman zaman ama o temizlemek beni mutlu ediyor. Çünkü ben orada yaşıyorum. O temiz koku, kendimin emin oluyorum onun temiz olduğuna ve bu beni mutlu ediyor. İşte evin içinde olmak da böyle bir şey aslında baktığında. Matematik öyle benim için en azından.
1: O zaman ev kalbiniz haline gelmiş.
0: Tabii. Çok mutlu oluyorum yani. Eve girdiğim an zaten belirli ritüeller var. Girer girmez elimdeki anahtarla mutlaka kapıyı kilitlerim. O yıllardı çünkü çok annesiz büyüdüğümüz zamanlar oldu. Küçük çocukken bize hep söylenen odur. Evden içeri girince mutlaka kapıyı kilitle diye. O yüzden kilitlediğin an oradayım yani ben. Benim orası.
1: Peki şöyle sorsam, herkes gibi olduğunuzda ve hissettiğinizde mi kendinizi çok rahat hissediyorsunuz yoksa farklı hissettiğinizde mi kendinizi iyi hissediyorsunuz?
0: Farklı hissetmek derken neyi kastediyorsun
1: mesela?
0: Mesela
1: şu, bir sürüyle hareket etmemek.
0: Ha tabii.
1: Her zaman için sorgulamak, hı hı. Baş kaldıran olmak, her zaman için böyle kenarda köşede biriktirdiği bir protest bir duruşa sahip olmak.
0: Aslında onu şöyle ben açıklayayım
1: peki,
0: kendime
1: peki,
0: göre. Protest bir durumum varsa da onu karşı tarafa çok ben göstermem. Kendi içimde o protesti yaparım ama kimseyi rahatsız etmez o. Sadece eğer orada suçlu biri varsa ben kendim suçluyum. Ben rahatsız değilim bundan. Ama sizi rahatsız etmemek için ben sizin yanınızda olmam derim. Doğru anlatabildim mi?
1: Çok doğru anladım.
0: O yüzden kimse benim o konuyla ilgili veya ortamla ilgili bir protest bir durumu olduğunu hissetmez. Ve ben sessizce oradan çıkarım. Kimse üzülmez, kimseyi incitmem. Ama sevmiyorsam veya mutsuzsam, ki mutsuz olduğum hiçbir yerde, hiçbir insanla asla ve kata durmam. Ama hiç kimseyi incitmeden oradan kaybolurum yani. Onu çok seviyorum.
1: Peki varlığınızı kendi hayallerinizi gerçekleştirmek üzere mi yoksa başkasının hayalini gerçekleştirmek üzere mi kurdunuz?
0: Ne yazık ki başkasının hayallerini gerçekleştirmek üzere kurdum.
1: Ne yazık ki
0: bu neden bilmiyorum. Şundan dolayı zaman zaman şey diyorum. Ya ne gereği var bu kadar başkasının hayatına bu kadar dahil oluyorsun veya müdahale

0: ediyorsun diye. İşte bu algı açıklığınla alakalı. Yani bir tane örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Yolda gidiyoruz değil mi araçta? Hı hı. Yan araçtan, sunroofundan. Zaman zaman da bunu yapıyorum. Korkuyorum birisi bana sana ne ya deyip kötü bir söz söyleyecek diye de. Ona rağmen onun riskini alıp bir yerde o arabayı yakalayıp şunu söylüyorum. Çocuğu sunroof'tan çıkıyor ve de alnı rüzgar aldığını görüyorum. Ve ben o çocuğun kaslarının bebek olduğu için veya çocuk olduğu için zayıf olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Ve o kadar hızlı sert rüzgardan dolayı yüz felci geçiriyor çocuklar. Ve ben bunu birkaç defa gördüğüm için çevremde yaklaşıyorum. Diyorum ki ya çok özür dilerim. Öyle başlıyorum ki insanlar bana küfür de edebilir sana ne ya diye. Ya diyorum ki bakın böyle böyle diyorum dikkatimi çekti. Oraya çıkarmayın veya rüzgara bırakmayın çocuğu diye. Hep yani onu gördüğüm zaman onun incinmesini veya zarar görmesini istemiyorum. Ve bence Allah da bana bunu nasip ediyor herhalde. Bak bunu sen söylemelisin ona diye düşünüyorum. Ama bunu zaman zaman da şey yapıyorum. Yok sana söyleme artık o kadar da dahil olma insanların hayatına. Belki de öyle olması gerekiyor diyorum. Çekilmeye çalışıyorum. O yüzden ne yazık ki dedim yani.
1: Kendi hayaliniz.
0: Kendi?
1: Kendi hayaliniz yani. Saran Hünil'in hayali. Hiç gerçekleştirmedi mi? En azından bir hayalini.
0: Tabii ki gerçekleştirdim. Yani ben mankenlikten gelen bir oyuncuyum. Daima şey hayalim vardı. Daha doğrusu bizim oturduğumuz semtte Fatih'te zaman zaman böyle çok tarihi yerler olduğu için filmler çekilirdi. Bütün arkadaşlarım işte Hülya Koçyiğitler, Cüneyt Arkın'ların yanlarına gidip işte ne bileyim o dönemlerde fotoğraf çektirmek yok ya işte imza almak gibi bir adet vardı. Ben hep uzaktan izlerdim. Onların olduğu yerde başka bir insanı orada canlandırmak mesela çok hoşuma giderdi. Keşke ben de yapabilir miyim, ben becerebilir miyim diye. Hep öyle soru sorardım kendime. Ve bir gün geldi, Allah nasip etti. Ve bu tesadüfler eseri hep nasip etti yani. Belki de farkında olmadan diledim ben bunu içimden. Bilemiyorum ki çocuğum o zaman da. O gün beyaz perdeden veya uzaktan izlediğim Hülya Koçyiğit'le programına dahil oldum. Yıllar yıllar sonra. Bak dersine çalışmışsın ama onu kaçırmışsın.
1: Yok biliyorum. Şaşırdım. Peki aslında hayal derken biraz da mesela annenizle olan bağlantının, bağın çok güçlü olduğunu gördüm. Hep ben söylüyorum yani gerçekten... O kısım, o annelik kısmı bambaşka bir kısım. Yani benim hayatım için de öyle. O yüzden beni daha böyle insan yapan, hep bunu söylüyorum. Annemlendirici dediğim o duygu, anne olma duygusu. Ama biliyorum ki, ve siz de anlatıyorsunuz, bunu çok derin, hassas anlatıyorsunuz. Hep bunu görüyorum. Oradaki bağdaki önemli olan unsur neydi sizin için? Mesela o limanda olduğu için mi Saran Hünel kendisini çok rahat hissediyordu? Yoksa bir sorumluluk muydu bu?
0: Aslında daha
1: mesela
0: çok...
1: Mesela annenize dair hayalinizi de burada alalım.
0: Evet, yani hayalden ziyade sorumluluktu. Çünkü biz Aslı'yla, kız kardeşimle de aslında annemiz vardı ama yoktu. Yıllarca hastanede yattığı için. Biz var olan ve bir yerde olan annemizi haftada bir görebilen çocuklardık. Ve... Şimdi bilirsiniz ki anneniz hiç yoktur veya babanız hiç yoktur. Konuyu kapatırsınız ve önünüze bakarsınız. Ama anneniz varken ve bir yerdeyken annenin varlığını yaşamamak ve anneyle o vakti geçirememek o insanı işte o hayale yönlendiriyor. Ah diyorsun işte annem keşke hastaneden çıksa da evde olsa da biz işte beraber olsak. İşte onu da yapsak. Veya ne bileyim ben İşte veli toplantısına herkesin annesi gelirken sizin anneniz gelmiyor. Babanız çalışıyor o dönem. Kimseniz gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz oradaki burukluğu? O ondan dolayı anneye hep bir özlem vardı bizde. Ben Aslı'yla da konuştuğumda Aslı'ya şey dedim. Aslı'cığım biz dedim niye bu kadar etkilendik biliyor musun dedim annemizi kaybetmekten.

0: Annem çok defa yani 54 kez ameliyat olmuş. Benim 10 yaşından beri işte peyderpey hastanelerde yatmış bir insandan bahsediyoruz. O bizim çocuğumuz gibi olmuştu artık. Biz ona öyle ihtimam gösteriyorduk. Öyle seviyorduk. Ya anne çocuğa küser mi? Bize küserdi annem yani Aslı'ya bana. Ve öyle olduğu zaman bizim hoşumuza giderdi. Bizim çocuğumuz küsmüş gibi böyle. Ve onun gönlünü almak da başka bir keyifti yani. Dolayısıyla biz anneyi değil de anneyle beraber çocuğumuzu kaybetmişiz gibi böyle bir ağır geçirdik bunu. Hala da geçiriyoruz yani. 1,5 yıl oldu neredeyse. Yok 1 ay 2 ay oldu. Hala o içteki o acı, o sıkıntı, o üzüntü devam ediyor. Hep de devam da edecek. Ama annemle benim bir hayalim vardı. Demin dedin ya hayal diye. O hayali gerçekleştirdim. Bir tane hayalim vardı benim
1: Neydi?
0: annemle. Şöyle bir durum oldu aslında. Bir organizasyon vardı. İşte Aslı, ben, birkaç tane de arkadaşımız Umre'ye gidecektik. Bunu da ilk defa anlatıyorum. Çok enteresan. Şimdi sen hayal deyince aklıma geldi. Böyle yazın sonuydu galiba. Zil çaldı evde. Böyle ben biraz hızlı hareket ederim böyle beklemesin kapıdaki diye. Hızla kalkınca ayağımı sehpaya vurdum. Ve çok enteresan işte 15-20 gün sonra da şeye gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Benim küçük serçe parmağım böyle ikiye ayrıldı kemiği. Bildiğim böyle bıçak gibi kesildi. Filmde öyle gördük. Ve ben gidemedim Aslı gitti. Ben o gün dedim ki Allah'ım demek ki de dedim daha hazır değilmişim beni çağırmadın dedim. Ama şöyle dedim. Ya dedim annemle gitmeyi çok istiyorum. İnşallah dedim annemle giderim dedim. Ve gün geldi annemle gittim.
1: Çok sevindim buna.
0: Benim en büyük hayalim buydu. Bu paha biçilmez bir şey benim için. Herkesin bir hayali vardır. Çünkü şöyle ben böyle el ele orada olmak istedim onunla oldum.
1: Oldu mu?
0: Benim için çok kıymetliydi.
1: Doğa, değil mi? Ben sizi üzdüm ama şimdi.
0: Yo yo yo yo şey oldum o gün o günler geldi aklıma birazcık şey oldum etkilendim öyle
1: Ya
0: diyelim
1: o
0: üzmek değil
1: Kabe'yi
0: o.
1: gördüğünüzde yani o ilk gördüğünüzde annenizle beraberdiniz
0: Tabii
1: değil mi
0: tabii
1: orada?
0: tabii tabii beraberdik. Elinden tutuyorum.
1: Anladım. Şimdi o zaman ben sizi uzaklaştırayım bu kıyıdan. Hemen
0: Sıkıntı
1: uzaklaştıracağım.
0: yok.
1: Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki Allah umrunuzu da kabul etsin bu arada.
0: Amin.
1: İnşallah. Oyunculuk camiası. Çok konuşuluyor ya böyle. Yani mutlaka size de böyle sorular geliyordur. Oradaki dostluklardan başlayacağım şimdi. Şimdi yavaştan başlayacağım. Sonra böyle bir pike yapacak.
0: Çok sertleştirme ama.
1: Sertleştirmeyeyim. Peki. Tamam. O zaman masa gibi böyle ovalleştiriyorum ve
0: Güzel.
1: geliyorum. Virajı güzel alacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Hep böyle ışıltılı gelmiştir gençlere. Orada olmak isteyenlere. Bilmiyorum siz de. Ben hep öyle söylerim. Yani hayatımızda böyle asansör değil merdiven kullananlar kısmındayız. Ben öyle
0: Evet
1: en
0: evet
1: azından kendimi
0: doğru
1: hissediyorum.
0: doğru.
1: Herkese çok fazla böyle bir anda bir yerde olmak bu şekilde bir metaforla anlatmak isterim bunu.
0: Evet.
1: Burada şöyle bu ışıltılı dünyayı biraz dinlemek. Yani gerçekten öyle görüldüğü gibi mi? Şu anda gençlerde çok fazla ya da sadece gençlikle sınırlamayayım. Olmak istenen bir camia ya bu cami ya da o şöhret psikolojisi ya da o dostlukların ne kadar süreli olduğu konusunda mesela Saruhan Hünal'den dinlesek. Nasıl bir dünya?
0: Bence sadece bizim dünyamız değil. Artık tüm
1: Pek
0: dünyada
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: oldu.
1: Pek tabii ki. Çok
0: Ama
1: konuşulduğu için ben...
0: şöyle çok konuşulmaktan ziyade bence benim düşüncem şöyle. Bizler daha önde ve görüntüde görünür olduğumuz için biraz da böyle aslında. Şimdi insanlar herkes her şeyin pırıltılı tarafından önce bakıyor. Onun için ne kadar emek verildiğini, onun için ne kadar zorluklarda uğraşıldığını veya demin dediğin gibi işte o basamaklardan çıkarken tabiri caizse işte o basamakların kırık yerlerine ayaklarınızı bastığınızda kanadıklarını onlar hiç gözükmüyor. Herkes o işten ne kadar nemalanacağını veyahut da işte ne kadar şöhrete ulaşacağını. Tabii sosyal medya da bunu çok tetikledi son dönemde. Yani

0: ben o dönemde çalıştığımda, televizyonda olduğum dönemlerde, en popüler olduğumuz dönemlerde bile sosyal medya olmadığı için her şey daha böyle sınırlar içerisinde yaşanırdı. Ve o şekilde insanlar da hayal edip...
1: Daha mı güzeldi?
0: Ona, bence daha güzeldi. Bence bu sosyal medya her şeyi daha kolaylaştırdı. İnsanlar evinde oturup canlı yayın açıp kendine göre ünlü olmaya çalışıyor. Ha, bunu rezillikle yapabiliyor, düzgün yapabiliyor, öğretici bir şey yapabiliyor. Çok çeşitli mecralarda yapabiliyorlar ama herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Finalde para kazanıp ünlü olmaya çalışıyor. Para kazanmak ikinci şeyde, safhada. Ünlü olmak daha önemli. Parmakla gösterilmek onlar için daha önemli diye düşünüyorum. Ama sosyal medya dediğim gibi bunu çok fazla tetikledi. Dostluklara gelecek olursak, onu da söyleyeyim, toparlayayım hemen. Her işte olduğu gibi dostluklar aslında bizim camiada da var. Çok sevdiğin insanla bir dizi yaparsın ki benim çok kıymet verdiğim bir ağabeyim var. Onunla da geçen sene bir dijital kanala bir iş yapmıştık. Hala çok sık görüşürüz, ne haberleşiriz. Ama herkesle olmuyor işte. O iletişim herkesle olmuyor. Normal ofisteki gibi. Yani siz şimdi kanalda herkesle dışarıda görüşemezsiniz. Zaten bunun bir şeyi de yok. Olabilitesi de yok yani. Ama birkaç kişi vardır. Onlarla dışarıda da görüşüyorsunuzdur. Bizde de aslında hemen hemen aynı. Ve bu ışıltılı hayatı biz seçmedik. Biraz da kaderci olduk yani.
1: Bir de aslında hani nefsi çok böyle... şımartan mı diyeyim ya da nefsi çok makyajlayan da bir şey ya bu görsel dünya falan. Bu anlamda kişinin kendi egosu ve kendi nefsiyle mücadelesi mi sorsam mesela. Mesela ego olmuştur arada yani, çünkü hep
0: egosunu mümkün değil, yapamazsınız. Mümkün değil.
1: Peki bunun kibire sapmadan oradan o köprüden önceki son çıkıştan nasıl alıyorsunuz?
0: Şöyle...
1: Sorularım yani inşallah şey değildir değil mi? Karmaşık sorular sor.
0: Yo, hiç değil. Başkalarına gelebilir ama bana asla.
1: Estağfurullah efendim.
0: Şöyle, zaman zaman ilk şöhret olduğunuzda ister istemez o şekilde olabiliyorsunuz. Böyle hani ara ara. Ama Allah benim yardımcım oldu. Hep bana bir şekilde doğru yolu gösterdi. Ve çok şükürler olsun ki, eğer olduysa da her daim tövbekarım bu konuda. Farkında olmadan kibirlendiysem. Ama farkında olarak, bilerek ve isteyerek, Allah korusun, hiçbir şekilde öyle olmamaya gayret ettim.
1: Tahammül edemediğiniz üç duygu, kötü duygu.
0: Hadsizlik.
1: Bir.
0: Suistimal.
1: İki.
0: Üçüncüsü de iyi görünüp aslında kötü olmak.
1: Yani münafıklık.
0: İşte Arapçası da o.
1: Arapçası değil bu, gerçek bir münafıklık.
0: Bazı kelimelerimiz Arapçadan devşirmeye bize, o yüzden. Tabii.
1: Şimdi aslında bir de bu meselede bir taraftan hani dedik ya, yeteneğiyle var olmak meselesi. Ya ben çok yetenekliydim ama dediğinize katılıyorum yani. Bütün camiada, her kategoride insanların yaşayabileceği şeylerden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da mesela çok anlaşılabilir ya, mesela oyunculuk camiasında gerçekten yetenekli oyuncular hak ettiği değeri buluyor mu sorusu mesela mutlaka size soruluyordur. Ya da işte bu ayak kaydırmalar falan filan. Hepsini aslında bütün oyuncularda hemen hemen yaşadığı şeylerdir. Fakat burada mesela son zamanlarda gördüğümüz şey, sizin dışınıza söylüyorum, mesela ben baktığımda çok yetenekli bir oyuncu şöyle bir tweet atabiliyor ya da böyle bir işte içerik hazırlayabiliyor. Diyor ki ya ben çok donanımlı bu anlamda, şu okulu okudum fakat hak ettiğim yerde değilim. Çünkü bu bir rant skalası ve tekelleşmiş bir şey var. Orada bir yapı var. Bunu aşabilmek, ayrıca hem oraya gelebilene kadar bir duvar, hem de o duvarı aşabilmek için ikinci bir şey çok fazla değil mi sizce?
0: Çok fazla var. Aslında üçüncü duvar var. Bir de orada kalabilmek var.
1: Kalabilmek var. Yani şöyle söyleyeyim, Serhan Hüner bunu yaşadı mı? Ya da yaşayan kardeşlerimiz için... ne söyleyebilir? Niye bunu böyle genişletelim?
0: Şöyle, bence şu dönemdeki kadar biz sert yaşamadık.
1: Değil mi?
0: Evet.

0: yaşadık ama çok sert yaşamadık. Ben şimdi Yeşilçam'dan çıkma bir oyuncuyum. Bizim orada benim dönemimde sözleşme diye bir şey yoktu. Saruhan, yarın şu işi çekiyoruz. Sen şu kadar alıyorsun, şu kadar gün çalışacağız. Bitti. Kimse kimse yanlış yapmazdı, yapamazdı da zaten. Çünkü çok küçük bir mecra. Bir daha iş bulamama ihtimaliniz çok yüksekti. O yüzden çok ahlaklı çalışabilen insanlar ekmek yiyebilirdi. Biz şimdi oradan geldiğim için ben ve o sözlerin senet olduğu dönemden geldiğim için
1: ne kadar güzel bir ortam.
0: Evet.
1: Söz senettiri algılayabilen insan.
0: Evet. O dönemden geldiğim için benim için şimdi sözleşme yapmadan bile sete çıkmam benim için sorun değil. Ben sözümde duracağım. Önemli olan sen duracak mısın sözünde? Benim kafam şu an öyle yani. Ama şimdi herkes herkesle farklı bir şekilde düşünüp kazık demeyin de kazık biraz ağır olur da işte ne bileyim ben vazgeçme diyeyim. Geçtiği zaman herkesin işi bozulabiliyor. Ve tekrardan dönecek olursak size verilen çok iyi bir rol var. Ama siz o rolü alana kadar 30 takla atıyorsunuz. Aldıktan sonra da karşınızdaki ve setteki herkese 30 takla atlattırıyorsunuz.
1: Yani
0: bu bir suistimal oluyor baktığınızda. Ha, sonrasında eğer o insan çok iyi oyuncuysa, dizisi tuttuysa, biraz da star olduysa onun bazı şeyleri insanlar görmezden gelip o şekilde onu devam ettirebiliyorlar. Ama bir yerde tıkanıyor tabii ki bu. Kendi adıma söyleyecek olursam Allah yardımcım oldu. Bir yere kadar geldim.
1: Maşallah.
0: Bir yerden sonra o şöhreti yakaladım. O şöhreti devam ederken kimseyi üzmeden, incitmeden kendi başıma mutlu olabilmeyi öğrendim. Ama bunların hepsinden daha çok dizi yapmadığım dönemde bile kemik bir izleyicim olup bana hala işte sevgiyle, saygıyla bana mesajlar atıp çünkü sosyal medyadan ulaşabiliyorlar. Onların hala oluyor ve beni o sevgiyle kucaklıyor olabilmeleri benim doğru bir yerde ve doğru bir şekilde yürüdüğüm anlamına geliyor. O da beni mutlu ediyor.
1: Çok doğru.
0: Ve genelde de erkek oyuncuları çok fazla kadın takip eder. Kadınları da erkekler takip eder. Bu işin matematiği budur. Benim takipçilerime baktığımızda evet erkeklerden biraz daha kadın var. Ama erkeklerin çok olması benim hoşuma gidiyor. Beni rol model alıyor olmaları.
1: Çok güzel.
0: Bu beni mutlu ediyor.
1: Muhteşem. Ya aslında şunu da söylemek lazım. Sizde gördüğüm şey galiba hırsı sayfasını kapattık. Değil
0: çok
1: mi?
0: Da hiçbir zaman öyle hırsı da olmadım.
1: Açmamıştık
0: ya.
1: Zaten.
0: Olmadım. Vallahi olmadım.
1: Bu mesele önemli. Korkutucu geliyor mu çok hırslı insan?
0: Çok. Ben geçen gün katıldığım bir yerde de söyledim. Taksim civarında bir stüdyoda çekiyoruz. Dedim ki bakın dedim önümüz, arkamız, sağımız, solumuz hep dedim mezarlık. Hırslı olan, hırsından dolayı çok para kazanan herkes dedim oralardalar şu an dedim. Neredeler? Oradalar. Finalde oradasınız. Sadece tabii ki hırslı olmak güzel, başarıya koşmak güzel. Ama birilerinin üstüne basmadan, incitmeden, kandırmadan bunu yaparak yapabilirsin. Ama onun haricinde yaptığınız zaman başkasının hakkına girmek, başkasını üzmek, incitmek o kötü bir şey. Öteki tarafta nasıl hesap vereceksin yani? Ve en azından ben öyle düşünüyorum. Başka türlü düşünenlere de saygı duyuyorum.
1: Başkalarının tecrübelerinden değil aslında ilk önce kendiniz tecrübeleri.
0: Elbette. Elbette. O yüzden hırstan ziyade ben çalışmaktan hiç erinen bir adam değilim. Her şeyi de yaparım. Ya atıyorum örnek temizlikçi o halıyı süpürmesi onu bile süpürebilecek kadar kendi evim yani derim. Anlatabiliyor muyum? İşimde de bu böyle. Çok da önemli değil yani. Ben işimi iyi yaparım. Yani başarılı bir şekilde yaparsam arkasından her şey gelir bana zaten.
1: Hep öyle olmuş ama ben şimdi bakıyorum mesela evet. Genelde sevilen bir karaktersiniz. Oyunculukta da öyle yani kendi sosyal çevrenizde de öyle sevilen bir karakter ve başarılı bir oyuncu.
0: Estağfurullah. Yani

0: şey, iyi bir insan olmaya çalışmak, yani biz annemizden ve babamızdan hep böyle gördük. İyi insan olabilmek, önce insan olabilmek. Önce insan olun, sonra yapacağınız işte çok iyi olabilirsiniz. Ama önce insan olmanız lazım. Çünkü işinizde çok iyi olup da insan olamadığınızda bence eksiksiniz yani. Çok paranız var ama kimse sevmiyor sizi. Ne anlamı var ki? Adam da diyor ki ya benim çok param var, parayla sevgi alırım. Aldığını zannediyor. Ama demin dedim mi bilmiyorum içeride. Buradan giderken güzel ameller yapıp gitmek lazım.
1: Çok.
0: Bence en önemlisi o. Hepsi emanet işte. Yani o kafadayım. Yıllardır da böyle kafadayım yani. O yüzden bugün hatta bir arkadaşım söyledi. Ya dedi onu da mı tanıyorsun sen? Ya diyorum işte o insan da benim 30 yıllık arkadaşım. Arkadaşlık ve dostluk benim için çok önemli olduğu için uzun yıllara yayılan bir durum.
1: Peki bu arkadaşlık çevresinde, halkası içerisinde Sara Hünel ketum mu? Yani kendisini anlatmada yoksa dinlemede mi çok mahir hissediyor kendisini?
0: Dengede tutmaya çalışıyorum. Bazen çok konuştuğumu biliyorum.
1: Yok.
0: Bazen arkadaşlarıma şey diyorum, böyle sohbet ediyoruz. Diyorum ki lan oğlum diyorum çok konuştum ben ya diyorum farkında olmadan. Yok yok abi güzel diyor. Sohbet diyor boş değil diyor. Güzel konuşuyorsun diyor. Kendi öz eleştirimi de yapabiliyorum ara ara. Ama eğer ki karşıdaki insandan bir şey öğrenebiliyorsam dinlemeyi çok seviyorum. Dinlerim yani.
1: Yok bir ketumluk galiba var.
0: Birazcık.
1: Kendisini anlatmayı sevmeyen belki bir Sarol Hünel mi var?
0: Ben çok anlatmıyorum. Yani kendimle ilgili özel şeyleri ya çok anlatmayı
1: ben
0: sevmiyorum.
1: Ben çatısına çok sığınmayan bir
0: evet.
1: Sarol Hünel. Evet. Bu niye böyle oldu?
0: Tebrik ederim. Çatı yaptın ya onlar.
1: Çocukluğumda çizdiğim gibi. Peki Sarol Hünel. Dünyada. Biraz dünyaya bakalım. Maalesef dünyanın bir kıyısında ya da bir kıyı bile değil, küçük bir adasında. Masal değil, gerçek. Gazze, Filistin. Unutmak da bir işgaldir diyerek, onları hatırlatmak bir insani borç olduğunu hissederek. Biliyorum ki Sarol Hünel de vicdanıyla tanınan bir sanatçı. Bu anlamda ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz orada? Nasıl takip ediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?
0: Bir kere
1: çok belki geçtim. Çok
0: yok yani biraz klasik olacak ama sadece o görüntülerle ne yazık ki avunmak zorunda kalıyoruz. O acıları sadece görüntüden ibaret olarak görüyoruz. Ama orada olsak biliyorum ki daha büyük travma geçireceğiz o acılarla. Ama ekrandan gördüğünüzde belirli bir yere kadar herkes etkilenir. Ama yaşadığınızda ki Hatay depreminde bizzat gittim oralarda gördüm, temas ettim, günlerce kaldım. Gazze'ye öyle bir durumumuz olmadı. Yani şartlar el vermediği için. Ama sadece dua edebiliyoruz şu an. Yani dünyayı yönetenler mi, ülkeyi yönetenler mi bilemem ama umarım inşallah bir an önce oraların toparlanmasını çok arzu ediyorum. Üstümüze bir şey düşüyorsa da sırf sanatçı olarak değil, insan olarak bir şey yapmaya gayret ederim. Kendi adıma. Ama baktığımızda bu çok tehlikeli bir coğrafyada şu an yaşıyoruz. Her tarafımızda savaş var.
1: İşte orada bir savaş yok, işgal var. O yüzden unutmam başka.
0: İşte o da bir savaş ya. Finalde onlar savaşamıyor ne yazık ki. Dediğin gibi yani bir işgal var.
1: Katliam var.
0: Var. Var ama işte bizim yapabileceklerimiz çok kısıtlı ya. Ama bu kadar bu yanan bir coğrafyanın içerisinde Türkiye olarak bu kadar sağlam kalabiliyorsak bunun bir sebebi var. Bu çok önemli bence. Yani tabii ki bu kadar sıkıntıların içerisinde ekonomik krizlerimiz olacak, sıkıntılarımız olacak. Ama ben her zaman tüm arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yanı başımızda diyorum savaş var. Ya diyorum bize de sıçrasa. O zaman bir akıllarına geliyor. Aa evet diyor.
1: Burada... Galiba o konuda herkes bir mutabık oldu değil mi o?
0: Bence konusunda. Yani mutabık olmayanı da ben mutabık etmeye çalışıyorum. Niye? Farkındalığını fark etsin. Yani buradan herkesin düşüncesine saygı duyuyor.

0: ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, diğer Dışişleri Bakanımız olsun, hepsi maksimum gayrette bizi o ateşin içerisinden kurtarmaya değil, ateşin çemberin kenarından bize sıçramaması için uğraştıklarını ben hissediyorum ve görüyorum zaten. Şimdi bu kadar etkilenmemiz de bence normal. Her taraf yanıyor. O ısıyı bizim hissetmemiz çok normal diye düşünüyorum. Yani biz de bir, belki hani Gazze'deki gibi bir durum olmazdı ama
1: doğru.
0: Ya başka bir şey olabilirdi bize de. Hala da olabilir. Ve demin dediğim gibi yani bize o çemberin içerisinde maksimum derecede korumaya çalışıyor şu anki yönetimimiz. Çok önemli
1: yani şu,
0: bir şey.
1: Peki şunu düşünebiliyor musunuz? Yani düşünüyor musunuz? Yani bazen bunları söylediğiniz zaman da bunu sanki bir siyasi partiye angajeymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ya.
0: Evet, evet.
1: Halbuki bu devletler üstü, yani pardon özür dilerim, siyaset üstü bir şey değil midir? Yani mesela
0: evet,
1: bunu,
0: o yüzden böyle konuşuyorum.
1: Niye zaten mesela böyle oluyor, böyle algılanıyor? Çok enteresan.
0: Ya, ama normaldir. Yani insanlar, ben istediğim kadar burada konuşayım. Ama insanlar istediği şeyi duyup cımbızla alıp onu söylerler size. Yani anlamak istediği kadarını anlar. Ama ben global konuşuyorum. Burada savaş var mı yanı başımızda? Var.
1: Var.
0: Burada katliam var mı? Var. Aşağıda var mı? Yukarıda var mı? Çevrede var mı? Ya yukarı bakıyorsun, Karadeniz'de var. Yani ismini söyleyeyim. Aşağı bakıyorsun, aşağısı yanıyor. Öyle bir coğrafyadayız ki. Şimdi ben siyasal mı oldum yani? Yok, görünenin içerisinde bize temas etmemesi için uğraşılıyor. Ben bunun farkındayım diyorum.
1: Peki tabii ki. Peki şimdi bize ne oldu sorusunu soracağız ama küçük bir ara gelsin. Aradan sonra pek tabii ki oyuncu Sarı Antunel'le muhteşem bir sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi McArtist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Evet, Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Kim var programımızda? Ünlü oyuncu Seren Ünal ile muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diye hemen topu atıyorum çünkü ben çok unutkanım. Evet, buyurunuz. Demek sizin ki çok hafızanızın iyi olduğunu duydum, o yüzden bu görevi size verdim diyebilirim.
2: Demek ki ortak bir noktamız var, ben de hatırlamıyorum.
1: Şöyle dedik ki bizi bu ülkenin, bu toprakların menfaatine konuşmak ya da savunmak bizi bir siyasi partiye angaje etmez.
2: Doğru.
1: Ya da bizi bir siz katıldınız, siyasallaştırmaz dediniz. Oradan devam edebiliriz.
2: Demin de söylediğim
1: öyle
2: gibi
1: öyle mi zannediliyor ya da işte bu şekilde bir yaftalamalar oluyor
2: işte,
1: diye konuştuk.
2: Yani şöyle, benim bir partiye mensupluğum veya orayı savunacağım, burayı savunacağım değil. Ben ülkesini seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyorum şu an baktığımızda. İnsanlara da öyle bakmayı tavsiye ediyorum aslında. Yani biz birbirimizle didişeceğimize çevremize bakıp çevremizde ne oluyor şu an? İşte demin dediğim gibi orada savaş var, burada işgal var, aşağıda yine savaş var. Oradan başka bir taraf bastırıyor. Yok Kıbrıs'ın oradan bilmem nesi oluyor falan. Demin dediğim gibi yani şu anki ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, MİT Müsteşarımız, ben yakinen de takip ediyorum aslında. Yani ne oluyor, neler yapılıyor? Şimdi haklı olarak da her şeyi halka bunu açıklama gibi bir durumu yok. Malum. Yani bir sürü karma karışık bilgiler vardır. Bunu da halka indirgenebilecek bir şekilde açıklanabileceğine de pek inanmıyorum ben. Dolayısıyla baktığımızda

0: da evet oralar yanıyor ama bize ufak bir ısısı geliyor. Isı nedir? İşte ekonomik olarak sıkıntımız oluyor ki olacak. Yani ben arkadaşlarımla böyle sohbet ederken de diyorum ki yani şu an diyorum belki diyorum sıkışıyoruz ekonomik olarak ama Allah korusun diyorum savaş olsa daha mı iyi diyorum. Aa, Allah korusun diyor aman olmasın diyor. Buna razı oluyorsun. Yani birazcık farkındalık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada da onu yapmaya çalıştım.
1: Mesela şöyle bir şey de oluyor mesela sanatçı muhalif olmalıdır şeyi var ya bir kabulü var. Mesela
0: ne alakası? Ben ona inanmıyorum. Niye muhalif olsun
1: İşte öyle
0: ki?
1: bir şey var mesela mutlaka sizin de buna bir karşıt ya da katılabilen düşünceleriniz olur olmaz onu bilemem ama mesela sanatçı muhalif olmalıdır. Peki biz muhalefetten ne anlıyoruz?
0: İşte onu diyecektim.
1: Evet.
0: Niye muhalefet oluruz ki?
1: Siz Sarı Önal muhalefetten ne anlıyor? Muhalefet derken bir ideolojik olarak tamamıyla karşıtlıktan bahsetmiyorum. Kendi içimizde de eleştirebildiğimiz şeyleri bir muhalefet olabiliriz. Muhalif bir prototip sunabiliriz. Ama neden bütün bunlar biraz önce söylediklerimiz bu hepsi o prolog kısmı şöyle algılanıyor. Yani hayır sanatçı bunu savunamaz, söyleyemez. Sanatçı bir fikir beyan edemez ama muhalif olabilir mesela. Niye göre muhalif? Hadi bakalım buyurun.
0: Neye göre derken
1: Niye göre?
0: neye muhalif
1: Neye
0: olacağız yani?
1: muhalif?
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şimdi iyi bir şeyler olurken muhalif olmanın ne gibi anlamı var? Ben biraz değil, ben adaletli bir insanım.
1: Evet.
0: Her şeyde de öyleyim
1: Hep
0: yani.
1: öyle.
0: Hep öyle, hayatım böyle geçti zaten. Yani daha geçmiş zamanda, daha gençken diye toparlayayım. Yani bir iş portacı, bir zabıta tezgahını kaldırıyor. Olabilir, işi bu. Ama onun ailesine küfrederken ben müdahale oldum işe. Dedim ki ya kardeşim sen zabıtasın. Sen dedim buna dedim niye dedim küfür ediyorsun ki? Senin işin dedim onu dedim alıp kaldırmak dedim. Bana döndü dedi ki sen onun avukatı mısın dedi, akrabası mısın dedi. Dedim yok kardeşim ben dedim vatandaşım. Senin dedim vatanda o da vatandaş. O iş portacı ben dedim yoldan geçen bir vatandaşım dedim. Ona dedim küfür etmeye hakkın yok dedim. Ben öyle deyince diğer oradaki iş portacı arkadaşlar da benden herhalde güç aldılar. Herkes birbirine girdi. Ben de kavganın ortasında kaldım. Sonra bunu niye anlatıyorum toparlayacağım. Karakola gittik. Dizdiler böyle. Şimdi zabıtalar burada. İş portacı arkadaşlar burada. Ortada bir tane böyle tabiri caizse sap bir ben duruyorum. Komiser dedi ki oğlum dedi, senin ne alakan? İş portacı mısın? Yok. Zabıta mısın? Yok. Dedim ki efendim ben dedim vatandaşım dedim. Haksızlığa gelemedim. Böyle böyle küfür ediyordu. Ben dedim araya girdim. Girince dedim kavganın ortasında kaldım. Ben de bu şekilde geldim dedi. Ben dedi seni anladım. Sen dedi böyle geldi. Sen de buradan çık git. Ben onlarla halledeceğim dedi. Yıllar önce ben bunu yaşadım.
1: Ben her zaman iş
0: Bu ne
1: portacının
0: demek?
1: yanında durmayı mesela
0: Şöyle iş
1: işte
0: portacının
1: adalet
0: yanında adaletli davranmak
1: oradan
0: önemli. Benim için bu önemli. Sen işini yapıyorsan muhalif olman için bir sebep yok. Ama işinin haricinde olayları şahsileştiriyorsan o zaman ben muhalif oluyorum işte. Doğru anlatabildim mi?
1: Çok
0: O
1: doğru.
0: yüzden ben bunu örnek verdim. Yoksa iyi bir şeyler olurken ben niye muhalif olayım ki? Ne anlamı var ya? Yani? Hani sırf muhalif olmak için, işte sırf sivri olabilmek için bunu söylemenin hiçbir anlamı
1: Çok
0: yok ki.
1: önemli bir başlık söylediniz. Sırf muhalif olmak için. Mesela o zaman şöyle söyleyelim. Biraz daha spesifik bir şeye çekelim. Bu işin içine biraz mahalle baskısı da giriyor sanki. Giriyor mu? Bence burada bir duralım.
0: Bence giriyor.
1: Duralım.
0: İşte ben demin, şimdi bu sefer ta programın başına gidiyoruz.
1: Gidelim. Bu
0: Niye
1: programın başına mı?
0: gittik?
1: Hangi
0: Bu
1: program?
0: programı.
1: Tamam.
0: Niye bu programın başına gittik? Programın başına dedik ya, niye bu kadar insanlardan soyutlanıp da kendi başına bir hayat kuruyorsun ve o kendi başına kurduğun hayatta az insanlarla muhatap
1: Çok
0: oluyorsun?
1: doğru.
0: İşte bu insanlarla muhatap olmayıp bu baskıları görmemek için aslında.
1: Nasıl baskı görüyor mesela? Saran Hünel baskı göremez, değil mi?
0: Yok
1: Kendisine baskı
0: asla.
1: yaptıramaz.
0: Benim ne rahmetli
1: Peki
0: annem
1: bu
0: ne babam.
1: görmediği anlamına gelir mi mesela?
0: Belki görmüşümdür ama umursamamış
1: Tecrübe
0: olabilirim.
1: etmiş midir mesela öyle sorsak? Böyle bir tecrübesi
0: Etmişimdir
1: olmuş.
0: ama şu an bana desen ki ya Saran ne zaman nerede gördüm vallahi hatırlamam. Ama baskı bana çok da şey yapmaz. Amiyane söyleyeyim.

0: takmam yani o baskıyı. Ben doğru bildiğim yoldayım. Çünkü benim doğru bildiğim yolda ben bedavadan doğru bildiğim yolda yürümem. Araştırırım. Mesela senin programına geleceğim değil mi? Ben bu programa geleceğim de ben bir araştırayım ya. Bu programda neler oluyor? Neler bitiyor? Kimler çıkıyor? Neler oluyor diye. Ben o şekilde gelirim. Savunduğum şeylerin üzerine de demin geriye dönüyorum. Bedavadan muhalefet değil. Okuyarak, öğrenerek, anlayarak muhalefet yapacaksın veyahut da onu taltif edeceksin. Çok güzel iş yapılmış, tebrik ederim diyeceksin.
1: Yani diyorsunuz ki benim anladığım, lütfen yanlış haberin üzerinde.
0: Evet, estağfurullah.
1: Bu ülkenin en azından mesela bir örnek vermek gerekirse savunma sanayisindeki girişimlerine, atılımlarına, kalkınmasına da muhalif olmazsın be kardeşim mi diyoruz?
0: Ya şöyle, ben demin ki mevzuya geleceğim tekrardan. Evet. Bunu bile kişiselleştirmek durumuna soktukları için muhalif oluyorlar aslında.
1: Mesela burada...
0: Ülke için değil de işte ya Esra yapıyor ya bunu. Ben Esra'yı hiç sevmem ya. Veya Saruhan yapıyor ya bunu. Ben Saruhan'ı hiç sevmiyorum. Keşke o yapmasa da işte Mehmet yapsa, Ahmet yapsa. Buna gerek yok. Ya birisi yapsın da bu ülkeye faydası olsun. Kim yaparsa yapsın. Ben beceremiyorum. Esra da beceremiyor. Ahmet çok iyi beceriyor. Ahmet yapsın.
1: Yani Ahmet yapsa böyle bir kabulleri olacak mı? Olur mu?
0: Bence olmalılar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şahıslara hizmetten bahsetmiyorum ben. Ülkeye hizmetten bahsediyorum. Ülkeye kim hizmet ediyorsa ben onu alkışlarım. Tebrik ederim. Dua ederim. Allah razı olsun da derim.
1: Şöyle söyleyeyim. Sen nostalji yapmak adına söylemiyorum. Bellik takıntım olduğundan da değil ama. Geçmişle bugün arasında lütfen yanlış anlamayın. Yaşınıza matuf herhangi bir şey söylediğimden
0: evet,
1: değil.
0: Ama
1: bütün dönemleri estağfurullah bütün dönemleri çok iyi bilen, iyi hazmetmiş. Bütün siyasi partileri değil mi? En azından o zamanlar işte 90'lı yıllar falan hepsini gördüğümüz zamanlar. Oradan kıyas ettiğimizde gerçekten hani ya biz çok önemli bir noktadayız diyen sanatçılar da bir yandaşlıkla hani şey yapıyor ya, yaftalanıyor.
0: Evet.
1: Bu çok haksızca bir şey değil mi sizce de? Mesela hani bunu en azından mesela yeni yetme ya da estağfurullah yakın bir zamandaki çok genç bir oyuncu değil de en azından bunları tecrübe etmiş bir Saruhan Hüner söylüyorsa mesela. Ya kardeşim bak biz şu zamanlardan geldik. Şöyle bir şey yaşadık. Bakın şuradan döndük ya şu kıyıdan döndük. Şu çok, çok tehlikeli bir sulardı mesela.
0: Yaşıma ettiği için söylüyorum. Ve yaşı yeten birçok insan da şu an seyrediyordur.
1: Evet.
0: Ve bana katılacağına da eminim.
1: Evet.
0: Ya biz ihtilal görmüş bir jenerasyonuz.
1: Tam olarak bundan bahsediyorum.
0: Bu bir. İkincisi daha geçen gün 3 gün önce falan bir ortamda konuştuk. Ya hatırlıyor musunuz dedim. Bizim dedim en büyük hobimiz neydi çocukken hatırlıyor musunuz dedim. Neydi dediler. Tüp gaz kuyruğuydu dedim. Gülmeye başladılar. Bir tane daha hobimiz vardı dedim. Nedir dedim. Yağ kuyruğuydu dedim.
1: Evet.
0: Bizden daha o dönemde bizden daha büyük abilerimiz benzin kuyruğunda. Ya kuyruk diye bir sistem vardı o zaman. Durum vardı daha doğrusu. Hal vardı. Kuyruksuz siz hatırlamazsınız. Gençsiniz belki diye başlayayım böyle. Yaşım çıktı ortaya ama olsun önemli değil. Ama şöyle ben şahsen tüp kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Yağ kuyruğuna girmiş bir çocuktum. Ama az ama çok. Ben bunları yaşadım. Ben bunları yaşadıktan sonra bir şeylere zor ulaşan bir çocuk olduğumuz için, daha doğrusu öyle bir nesil olduğumuz için, şimdiki bazı rahatlıkları gördüğümüzde kıyas yapıyorsunuz tabii yani.
1: İşte bundan bahsediyorum, evet. Yani bu bile...
0: Ben hep de şükrederim yani. Ne yaparsanız yapın. Finalde şu an her şeye ulaşabiliyoruz. Ha diyecekler ki, bizim paramız yok, ulaşamıyoruz. Ya Allah aşkına atıyorum bu 1 liralık kupa 10 kuruşluk da kupa var. Ama kupa. Anlatabiliyor muyum? O zamanlar herkesin en fazla 2 çift ayakkabısı vardı. Veya 3 çift ayakkabısı vardı çocukların. Hani orta direkt bir aileden bahsediyoruz. Şimdi 1 milyon tane marka var. 1 milyon tane fiyat skalası var. Herkes kendine göre bir şey bulabiliyor. Bak bulabiliyor diyorum. Sıra beklemeden. Ve bütçesine göre

0: olabiliyor. Anlatmak istediğim bu şu an. Şartlar böyle yani. Ve insanlara her zaman şunu söylüyorum. Ya arkadaş, her zaman daha fazlasını istiyorsunuz da daha azı olanı niye görmüyorsunuz? Ben hep onu söylerim. Kendim için de söylerim.
1: Daha azı olan derken?
0: Daha azı olan derken daha az imkanlara sahip ülkelerden kadar, bahsediyorum anladım. Yani. Hı. Burada belki yine şey diyecek. Aa, siyasallaştı, o yaptı. Yok. Hani mesela ben Afrika'ya gittim. Uganda'ya kadar gittim. Hı. Uganda'da kaldım. Turistik şey merak ediyordum, oraya gittim. Böyle gece çok sıcaktı. Çıktım böyle dışarıda bir karaltı yürüyor böyle ama sonra böyle bir gördüm. Oranın vatandaşı, zenci bir vatandaş. Elinde Kalaşnikov'la geziyor. Kaldığımız otelin bahçesinde. Resepsiyon arkadaşlar, dedim ya böyle böyle bir adam. Dedi ki o kadar açlık var ki otele saldırıyorlar yemek için. Allah. Oteli korumak için. Şimdi ben bunu gördüm. Yıllar önce gördüm bir de. Afrika hala aynı Afrika bu arada. Düzelen hiçbir şey yok.
1: Hep sömürülen.
0: Evet, hep sömürülen. Dönüp bakıyoruz. Şimdi yiyecek için bir yere saldırı duydun mu Türkiye'de? Biz çok açtık, gittik lokantayı parçaladık. Veya fırını talan ettik diye. Ben onu görünce buraya diyorum ki aa iyi. Tabii ki bir Avrupa insanlar diyor işte Amerika'yı. Ben Amerika'ya da gittim gördüm. Hiç de öyle. Oo Amerika işte uzaktan, bazı şeyler uzaktan çok güzel görünür ya.
1: Çok doğru.
0: Vallahi öyle değil. Gitti, turistik değil. Ben 6 ay orada dizi çektim. Orada uzun dönem kalınca o sokakta yatanlar, çok affedersiniz kesif bir idrar kokusu, bir sürü yani. Ben bunları da yaşadım. Hani en modern ülkeydi. Ne oldu?
1: Medeniyet.
0: Medeniyetti. Ne oldu? Hani şeyi de söylemeyeyim. Şöyle şöyle fareler gördüm ben New York'un ortasında. Neye ve kime göre medeniyet? Bir şey yaşadım ben. Bak medeniyeti anlatayım. Çok konuşturdum beni. Her şey de aklıma geliyor ya.
1: Çok güzel gelsin.
0: Times Square'a doğru çıkan böyle bir yol var. Bir tane adamcağız düştü böyle. Ağzından köpükler çıkıyor. Muhtemelen Sara krizi geçiriyordu. Ben de biliyorum nasıl müdahale edeceğimi. Elimi adamın başının altına koydum böyle vurmasın diye. İşte sakinleştirmeye çalışıyorum. O arada işte birileri bağırıyor. 911, 911'i arayın, işte ambulans gelsin falan derken. Neyse adamcağız biraz sakinleşti. Ben böyle yerdeyim. Şöyle döndüm. Böyle küçük büfeler vardır böyle yolun kenarında. Dedim bir tane su verir misin dedim. Şu kadarcık bir su verecek bana. Dedi ki parayı öde. Suyu verip de hani orada işimi görüp parayı ödeyeceğim. Kalkamıyorum ama. Dedi ki parayı öde. Yani adama su medeniyet vermiyorlar. E hani medeniyette ne oldu? Şimdi biz buradan çıkalım. X bir yerde şurada arkada lokanta o bu açık neresi varsa gitsek. Desek ki ya abi biz çok açız. Paramız yok, yolda kaldık. Bize bir çorba ile bir dilim ekmek ver desek verirler mi?
1: Verirler.
0: İşte biz böyle bir ülkeyiz.
1: İşte burası medeniyet.
0: Ya. Çünkü geçmişimiz var.
1: Kesinlikle.
0: Toprağın kökü var. Medeniyet, eski bir medeniyetin çocuklarıyız. Devamı böyle yani. O yüzden medeniyet baktığınızda kime göre, neye göre? Ve ben bunları yaşadığım için anlatıyorum bu arada. Birebir yaşadığım için. Duymuş bir şey değil
1: mesela,
0: yani.
1: O zaman şöyle yapalım. Mesela medeniyet demişken Anadolu hani çok klişelendirilmiş ve tahkir etmek için çok böyle konuşuyorlar ama işte Anadolu irfanı falan filan deyip ağız burun bükenlere baktığınız zaman. Hı hı. Mesela bir sanatçı inancından, duruşundan değil mi? Hı. İşte kültürüne olan bağlılığından, toprağına olan işte o kendini tahkim ettiği yerden vurulmamalı mesela. Ama biz bunu çok görüyoruz mesela kılığından, kıyafetinden insanları yargılayanlar. Bu anlamda kendilerini çok tırnak içerisinde modern zannedenler falan. Bu anlamda gerçekten özüyle hani bağlantı meselesini biraz konuşmak. Şu öz bağlantıyı, o reçineyi konuşmak istiyorum.
0: Ne diyeyim yani şimdi sen?
1: Hayır şundan,
0: söyle bana.
1: Şunu diyorum.
0: Yani ben,

0: beni öyle bir şey kaşıyorsun ki ben böyle bir höy diye konuşasım geliyor. Yapma
1: tamam,
0: onu
1: işte
0: yani.
1: Yapalım.
0: Yok şöyle, yok yapmayalım,
1: yapmayalım
0: yani.
1: Yapmayalım peki.
0: Neden yapmayalım niye biliyor yapmayalım? Musun?
1: Evet,
0: şimdi şöyle ben burada bunu konuştuğum zaman o zaman da işte onu farklılaştıran insanlar diyecek ki sen de farklılaştırıyorsun. Ben o duruma düşmek
1: neyi
0: istemiyorum yani.
1: Mesela
0: şimdi onlar diyor ya tırnak içerisinde diyorsun ya işte bu insanlar işte toprağına bağlı olan sanatçılara veya insanlara
1: öyle
0: bu
1: oldu.
0: Şekilde
1: bakın ben size bir şey
0: diyor.
1: Söyleyeceğim. Geçen hafta yayınımızda da sevgili Aslı Ünel'le de buradan selam olsun. Çok seviyorum kendisini. Onunla konuşurken de aynı şey. Bakın Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı yazmasından yani o oyalı yazmasından, şallarından o öyle bir temsiliyet gidiyor
0: ne
1: ve
0: güzel.
1: Muhteşem. Kendisine buradan çok selam olsun Zeynep Hanım'a. Kendisiyle birebir de görüştüm. O kadar ağır bir hakaret ve tahkir edilerek ki o insan da zaten şu anda bulunduğu siyasi partiden istifa ettirildi falan filan neyse. Ama bunun meyidesi gerçekten vicdanlardaki ve ruhlardakidir. Yani orada da tabii hani ben aslında şöyle yazmıştım. Sende garip bir hal var, bende tiril tiril şal var diye yazmıştım.
0: Güzel.
1: Orada o kadar güzel cevaplar millet tabii ki verdi ki. İşte burada bu küçümsediğin kadarsın. Hani niye küçümsüyorsun?
0: Evet.
1: Geldiğin yeri küçümsüyorsan o zaman sen çok daha başka bir dehlizden geliyorsun. Onu söylemek. Yani bu anlamda ben sanatçıların da işte yazar çizerlerin de entelektüel duruşa sahip olanların da daha sert tepkiler vermesini çok doğru buluyorum. Çünkü orası gerçekten bizim kundağımız. Yani çıktığımız.
0: Evet, evet.
1: Sadır olduğumuz bir yer. Dolayısıyla bu anlamda biliyorum ki herhangi bir sanatçı, herhangi bir işte bu anlamda söz söyleyecek olan insanlar da şundan korkuyorlar. Sizi tenzih ediyorum. Ya biz şimdi bunu söylersek bir şekilde bizim farklı bir mühendislikle söylediğimiz şey başka bir algıya rağmen edilecek.
0: Benim bahsettiğim gibi işte siyasal bir duruma dönecek
1: bundan
0: diye.
1: Bundan bahsediyorum. Evet. Ama bunun siyasal bir durumla hiç alakası yok.
0: Yok. Bizim Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri ne biliyor musun? Ben bunu yıllar önce keşfettim.
1: Evet.
0: Nasıl keşfettiğimi de söyleyeyim mi? Arkadan gelen ambulansa ya bunun içinde hasta yoktur deyip yol vermeyen insanlar bir gün o ambulansın içinde olup da yol isteyecek insan olduğunun farkında değiller.
1: Ya.
0: Sıfır empatiyle yaşayan bir ülke olmaya
1: tabii
0: başladık. Bundan dolayı da orada o yerel giysilerle görünen o insanı farklı bir tarafa alıp modern olmamakla belki de suçlayıp onu bu şekilde yargılıyor. Tam tersine onu içselleştirip onu bir değer olarak görüp o değeri de parlatıp daha da yüceleştirmek gerekiyor aslında baktığımızda. Yani yarın öbür gün sizin ben her zaman şunu söylüyorum. Hepimizin annesi, babası, kardeşi var.
1: Evet.
0: Buna göre empati yapıp insanlara da ona göre davranmak lazım. Hiçbir zaman başımıza gelmeyecek. Biz bunu yaşamayacağız dememek lazım. O yüzden empati yoksunuyuz. Sorun burada zaten. Orada da aynı şey olduğuna inanıyorum ben. Modernleşmeyi kıyafet üzerinden algılatıyorlar. Onu sevmiyorum
1: ben. Ya da
0: ben.
1: Medeniyeti.
0: Medeniyeti. Yani.
1: Bugün bizim asıl tat şeyimiz medeniyet.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben onu sevmiyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde o zaman çok mutlu oluruz. Ben çok seviyorum. Onun türbanı var. O modern, o sarışın. Öteki şortla, öteki atletle. Yani baktığımızda hatta bu şey de böyle bir atasözü de yok mu? Her koyun kendi bacağından. Bir sene. Ya bırak insan istediği gibi yaşasın ve sen onu yargılama. Ya ben bir yerde şöyle bir kelime kullandım. Eğer yanlışsam da lütfen düzeltin beni.
1: Estağfurullah.
0: Ya insanları döneminde peygamber bile yargılamamış. Siz kimsiniz ki yargılıyorsunuz diyorum yani. Bırakın abi yargılamayı artık. Bırakın ya. Yolumuzda gidelim biz. Biz bu ülkeyi yüceltelim. İnsan biz birbirimizi sevmeyi bıraktığımızdan beri böyle oluyor. Farkında mısınız?
1: Doğru.
0: Mahalle kültürü vardı. Biz mahalle kültüründe yetişmiş çocuklarız ya.
1: Gidelim mi mesela? Fatih, evet. Fatih değil mi?
0: Evet.
1: Edirne Kapı.
0: Yani

0: Ben benim, çok seviyorum oraları. Bizim, Tarihi benim...
1: Komşularımız, bizim akrabalarımız gibiydi. Ve komşularımızdan biri, biz eğer sokakta oynuyorsak, işte yavrum bana bir tane ekmek al gel dediğinde üç çocuk koşardık biz. Biz ekmek alıp da işte Ayşe teyzeye götürebilmek için mutlu olurduk. Ve ben şuna rastladım yıllar sonra. Kadıncağız bağırıyor işte, Ahmet oğlum bana bir ekmek al. Senin hizmetçin var mı diye bağırdığını duydum ben kadıncağızın. Nereden geldik?
0: Aynı semtten.
1: Yok, başka bir semtte. Ama finalde bir jenerasyon atladı. Ve atlayan jenerasyon iyi bir atlama yapmamış durumdaydı yani. Anlatabiliyor muyum?
0: Jeneratör oldu.
1: Yani.
0: Yani evet.
1: Saygı, sevgi ve empatiyi kaybetmemek lazım. Ben buradan tüm, yani ne kadar insan izliyorsa bizi, ne kadar insana ulaşabiliyorsak, ne olursunuz sevelim ve empati yapalım. Empat insan olalım. Bugün size, yarın bana, öbür gün ötekine diye. Hep bunu düşünerek hareket edersek, vallahi çok güzel olacak her şey. Ben buna inanarak
0: İşte bir
1: konuşuyorum.
0: Şeylerden bir ruhumuza bir antivirüs programı gerekiyor.
1: Bilemiyorum. Evet. O kadar teknik terimler, antivirüsler falan.
0: İşte antivirüs. Ama bir virüs var ya mesela, hasetlik virüsü gibi, değil mi? Öyle değil mi ya? Kibir, hırs.
1: İşte ben söyleyeceğimi söyledim artık ya.
0: Biriktirmek.
1: Bence sevgi her şeyin temelinde. Sevdiğiniz zaman her şey çözülüyor. Sevgiyle bakmak lazım. Evet. Sevmeseniz bile sevmediğiniz bir olay var. Onu düzelterek devam etmek lazım. Eskiden bir laf vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. İnsanlar komşuların birbirlerinin açıklarını öğrendikleri zaman onu kapatmaya çalışırlardı.
0: Setretmek derler, evet. Setreden.
1: Bilmiyorum bununla o kelimeyi ilgili. Şimdi öğrendim. Teşekkür ederim. Ama şimdi herkes birbirinin açığını bulup bu sosyal medyadan yayınlamakla ve oradan izleyici, takipçi alabilmekle mutlu olabilen bir insana dönüştü herkes. Evet. Yapma yani, bu ne anlamı var ya? Orada sizi takip etseler ne olur yani? İşte burada da yine programın başına dönüyoruz. Egosantrik bir durum oluyor. Sadece oyuncularda değil. Sosyal medya olduğundan beri herkes de çok ekstrem bir vaziyette. Bakın, ekstrem bir vaziyette ve travmatik olarak bu ego durumu yükselmiş durumda.
0: Eşitliyor.
1: Fena bir durum.
0: Bence en büyük etkileşim sitesi mezarlıklar diye düşünüyorum.
1: Ben her zaman da şunu söylüyorum. Yaşı ne olursa olsun herkesin cenazeye gitmesini tavsiye ediyorum.
0: Tam onu söyleyecek.
1: Evet.
0: Çünkü bütün menfaatlerin bittiği ya da merhumun kalkıp sizden hesap soramayacağı, bu anlamda sizin...
1: Veya sizin merhumdan hesap soramayacağınız.
0: Evet, ama şöyle oluyor mesela, hakkınızı helal eder misiniz sorusu aslında bir ufak öbür dünyadaki hesaplardan birazcık düşebilecek ufak bir giriş sorusu ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada bir hesaplaşma aslında var. Ama öbür türlü işte nesnel olarak işte merhumun bundan hesap soramayacağı, işte sen niye geldin ya da niye gelmedin demeyeceği çok sahi bir ortam. O yüzden ben yani düğünlerden çok galiba, evet.
1: Düğüne oradaki... herkes geliyor. Cenazeye herkes gelmiyor. Ben bunu biliyorum. Ve şu an şimdi o kaosa sokmak istemiyorum ama bazı şeyler yaşadım zamanında. Onu çok anlatmak istemiyorum ama ne zaman ki o cenaze ve mezarlığın içselleştirdiğiniz zaman bu tarafa döndüğünüzde çok başka bir moda dönebiliyor. Ama geçen gün yine bir cenazeye gittim. Cenazelerde insanlar, birçok insan dostlarıyla görüşmüyor. Sanki bir parti edasında orada bir araya geldiklerinde sohbet edip gülüşüyorlar ve ben buna da çok karşıyım. Acımasız. Orada da defansımı gösteriyorum, tepkimi de gösterdim birkaç kişiye. Dedim ayıp olmuyor mu ya dedim, yani bak insanların acısı var. Aa evet falan. Yani insanlar biraz şuursuz durumda şu an. Cenazelerde bile oluyor bu. Düşünün yani. Hele ki ünlü cenazelerinde neler oluyor?
0: Tam işte oraya geleceğim yani. Galiba orada biraz
1: Evet yani. Ben yıllar önce rahmetli Kadir İnanır'a da çalışmıştım. Ben her cenazeye katılmaya çalışan bir insanım.
0: Evet.
1: Tanıdığımsa eğer.

0: Gittik. Vallahi hani bir kaos içerisinde, ter içerisinde ve herkes enteresan bir şekilde kameraya görünmenin derdindeydi. Biz namazımızı kıldık, çıktık. Orada görünsek ne olur, görünmesek ne olur? Bir soru geldi
1: Yok yok, bir sürü
0: galiba.
1: geliyor da ben zaten şey soru gerçekten hani yayın şeyi gereği
0: Soramıyoruz.
1: tekniği gereği
0: Evet.
1: alamıyorum ben çünkü çok fazla geliyor.
0: Hı.
1: Ama genelde güzel bir şey ya. Sevilmek güzel bir şey. Şimdi oraya geleceğim.
0: Mutlaka. Yani
1: Bu etki de galiba sevilmenin de şey.
0: cenazeniz kalabalıksa seviyorsunuz demektir.
1: Gerçekten çok katılıyorum buna. Çünkü bu çok belli oluyor.
0: Evet. Yani ben çok merak ediyorum kendi cenazemi, biliyor musun?
1: Allah güzel ömürler versin.
0: Mutlaka. Ama her canlı onu tadacak yani. Onu yazmışlar kocaman bir de oraya,
1: Kulübünden emin
0: biliyorsun.
1: efendim.
0: O yüzden çok merak ediyorum. Demin de bak, tekrar programın başına dönüyoruz.
1: Hep
0: İyi
1: dönecek.
0: ameller yapıp buradan gitmeyi nasip etsin diyorum. Her daim.
1: Amin. İnşallah.
0: Her daim bunu söylüyorum.
1: Ama mesela şöyle oluyor ya. Hani bir yerde dünyanın yükü, of çok yorulmuşluklar, çok fazla insanın konuştuğu, herkesin gerçekten çok şey olmak istediği. Orada bir sessizleşme, kendimize bir sessizliği almak, dünyayı bir sessizliği almak istediğimizde herkesin bir çekilme hissi var ya, bu çok normal mi yani? Ya işte ben şu köyüme gidip şöyle yapacağım, patates ekeceğim, doğayla falan filan. Bir de oradan da bir çekilme var ya yani, onu da istememek. Hiçbir şey yapmayı istememek.
0: Hı.
1: Depresyon halinden bahsetmiyorum.
0: Tabii.
1: Tamamıyla bir inziva,
0: Anlıyorum ben.
1: dünyaya karşı bir riyazet halinden bahsediyorum. Yani. Bu çok normal bir şey aslında. Hepimizin yaşaması belki de normal ama şimdi ölümü düşünmek işte o başka bir seviye. Yani. Çünkü orada biri kaçmak var. Hani mesela bir odaya bir şey sıkıştırıp kapıyı da kilitlersin ya falan işte. Ya da orayı bir misafirlere göstermek istemezsin falan filan.
0: Ama yani
1: O
0: insan,
1: odamız.
0: bence insan da bir makine değil mi? Arada bir
1: Doğru.
0: standby almak gerekmiyor mu ya?
1: Tabii.
0: Çünkü
1: Doğru.
0: ısınıyor. Ya bu da ısınıyor.
1: Isıt.
0: Her şey ısınıyor yani. Bir ısısı var her şeyin. Bir frekansı var yani. Arada bir standby'a alıp onu bir
1: Değil
0: dinlendirmek
1: mi?
0: gerekiyor. Mesela
1: Isınma.
0: benim en kolay şey yaptığım zaman standby'a aldım. Ayaklarımı soğuk suyla yıkarım mesela. Tık diye resetlerim kendime.
1: Allah Allah, hiç onu duymamıştım.
0: Evet. En sevdiğim şeydir yaz kış. Çok önemli bir şey. Resetlersiniz kendinizi. İşte insanlar bir şekilde resetlemeli kendini. Cihazlar gibi yani. Diyor ya adam, bilgisayarım bilmem ne oldu, dondu. Reset diyelim. Veya niye kapatmadın bunu kardeşim falan. Yani biz de birer baktığınızda şey gibiyiz, cihaz gibiyiz yani. Düşünüyoruz, yazıyoruz, okuyoruz, işte hafızaya alıyoruz, siliyoruz.
1: Şöyle bir şey de var mesela. Bu acaba sanatçılar, sizin gibi sanatçılar yaşıyor mu merak ediyorum. Bir yerde olmadığın zaman unutulduğunu hissetmek. Ya da bir yerde görünmediğin zaman ya da çok görünmediğin zaman, çok görünmeme zincirine dahil olduğun zaman yok olduğunu ya da yok sayıldığını ya da unutulduğunu, bence doğru olan bu,
0: Hı.
1: hissetmek. Öyle oluyor mu sizce?
0: Belki bundan 15-20 yıl önce olabilirdi. Ama şimdi olmuyor. Nedenini söyleyeyim mi? Söylüyorum. Sosyal medya var. Unutulmadığınızı devamlı oradan bir naklen olarak alabiliyorsunuz. Ve size ne kadar talep olduğunu insanlar oradan size ulaşarak istiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani farkınıza varıyorsunuz.
1: Ama ben başka bir açıdan bakacağım.
0: Hangi açıdan?
1: Şu açıdan bakmak istiyorum. Bazen de çok görünmemenin hakikatli olduğunu düşünen mesela öyle bir celebrity karakterler görüyorum mesela.
0: Mesela
1: Sizin gibi.
0: benimkisi
1: Mesela görünmemek ile görünmek arasında mesafe bu değil ama şu saklı olmanın, sözü saklamanın ve doğru yerde ortaya çıkmanın muhteşem konforundan bahsediyorum.
0: o çalışmıyor artık. O
1: Çalışmıyor.
0: çalışmıyor. Hep faal, hep içeride, hep online olmanız gerekiyor aslında baktığınızda. Bu nerede online olabilirsiniz? Twitter'da olabilirsiniz.
1: Ben
0: İşte
1: Twitter'dayım.
0: isim kullanmayacaktım da öyle ağzımdan kaçtı. Sosyal medyada. Yani sosyal medyanın çeşitli mecralarında olduğunuz zaman online içeridesiniz. Yani ne kadar kendi inzivanızda olsanız veya gözükmemeye çalışsanız

0: yaptığınızda orada bir şekilde gözükmeniz gerekiyor. Yani gözden ırak, gönülden ırak durumu şu an.
1: O işliyor artık değil mi? Bir ara işlemiyordu galiba.
0: Yok yok. Şu an %100 işliyor yani.
1: İşliyor.
0: Tabii.
1: Ya öyle olduğu için ben kendi işimi yapabiliyorum diyebiliyoruz mu mesela? Çok böyle bir gerçekliği
0: yok,
1: var.
0: O çok üstünü örtmüyor. Hı. Ama yine de bir parça hissettiriyor yani.
1: Hı. Hissettiriyor diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Peki. Şimdi yavaş yavaş programımızın evet yavaş yavaş o şeye gelirken siz sevinin çünkü galiba siz bu saatte
0: erken yatıyorum ben onu demek istiyorsam.
1: Yok estağfurullah yani ben genelde
0: yok erken yatmanın şey... estağfurullah olur mu? Erken yatıyorum işte yani.
1: Hayır.
0: Ve erken çok kalkıyorum ondandır.
1: Hayır şundan bahsediyorum. Hı. Ben bundan bir şikayet ya da eder gibi değil de en azından şu burada şunu ortaya koymak yani çok fazla yine o bilindik bir sanatçının yaşayacağı gibi ya da öyle zannedildiği gibi yaşamıyor olmak.
0: Ah tabii.
1: Gerçeği de var. Onu
0: tabii,
1: bahsediyorum.
0: Tabii. Şimdi insanlar dışarıdan sizi nasıl görüyor bilmiyorum ama aslında hı-hı. artık her sanatçının nasıl yaşadığını az çok insanlar biliyor.
1: Bence anlıyor. Biliyorlar
0: şimdi
1: evet.
0: Şimdi bakıyor görüyor diyor ki ya Saruhan Hünel diyor hiç diyor magazinde yok diyor.
1: Hı-hı.
0: Çünkü magazinler bir insan değilim baktığınızda.
1: Nasıl hep öyleydi ama değil mi?
0: Hep öyleydi. Hı. Yani beni magazinde nasıl görürsünüz? İşte herkesi göre

0: Gerekli evrak ve kıstasları var.
1: Bu evrak çantasını açalım
0: ve,
1: bence.
0: Ve onun karşılığı magazinel olduğunuzda ondan gelebilecek etkileri de göğüsleyebilecek de farklı bir gücünüz olmalı.
1: Ne gibi bir güçten bahsediyoruz?
0: Yani çok fazla göz önünde olduğunuz takdirde çok fazla negatif etkilere maruz kalabilirsiniz.
1: Linçler de var.
0: Linçler var, negatif etkiler var, küfürler var. İşte ne bileyim ben, yaptığınız her şeyi herkesle paylaştığınızda ve herkes onu gördüğünde şey de var. İşte biri beğeniyor, biri beğenmiyor. Yani benim onlarla uğraşacak şeyim yok. Enerjim ve ya belki vaktim de yok hakikaten. Ne gereği var bunlarla uğraşayım diyorum yani. Hani belki insan diyecek ya onunla uğraşma, bununla uğraşma, neyle uğraşıyorsun? Onları söyleyemem uğraştıklarımı. O da bana kalsın.
1: Değil mi? Aslında böyle çok hep demiştim ya, yine programın başına gidiyoruz efendim. O yüzden söylemiştim yani çok mesela Saran Hünal ya da Hünal ailesi çok selam olsun buradan. Gerçekten. Kendisi ya da yaptıklarını olumlu şeyleri de anlatabilmeyi seven insanlar değiller. Bu önemli bir şey. Çünkü herkesin her şeyi maalesef bunu söylemek zorundayım. Böyle pazarladığına tırnak içerisinde söyleyeyim. Yanlış bir şey olmasın ama herkes böyle bir şey yapıyor ya. Ya da bunu bir kazanca dönüştürme ya da bunu bir görünebilir bir itibara dönüştürme bir yarışı var ya. O yüzden hiç buna tevessül etmeyen bir Hünal profili var. Bundan bahsediyorum.
0: Hep öyle oldu. Ben onu beceremedim. Belki de becermek
1: istemedim. Becerebilecek bir şey de olduğunu zannetmiyorum. Yani bu bir beceri isteyen bir şey.
0: Ama becerenlere de çok büyük saygı duyuyorum. O da bir yetenek aslında baktığınızda. Kendinizi, her yaptığınızı bire bin katarak anlatıp başka bir boyuta o boyuta geldiği zaman da o insanlar da ona inanıyor, biliyor musunuz? Böyle de bir durum var yani.
1: İnsanlar inanıyor derken?
0: İnanıyor. Şimdi biri 10 yaptığınızda, onu da 100 yaptığınızda ve bunu insanlara gösterdiğinizde onun 100 olduğuna inandırabiliyorlar.
1: Peki bu bir hayal kırıklığı mı?
0: Değil. Saygı duyuyorum dediğim gibi yani.
1: Hayır, şunun için yani.
0: Neye göre hayal kırıklığı?
1: İnsanların bu kadar. Gerçi öyle bir şey de var ya, onu düşünüyorum bazen. Mesela
0: ya o kadar hızlı tüketiliyor ki eser
1: işte
0: her şey.
1: İşte ondan bahsediyorum.
0: Yani o bir şey yapıyor, büyütüyor. Ertesi gün yok. Ya ertesi gün olmayacak bir şey için de bu kadar.
1: Mesela şöyle söyleyeyim. Çok konuşuluyor. Çok konuşulduğu için söyleyeceğim. Mesela bir yardım derneği vardı ya hani böyle.
0: Evet.
1: Bunun ismini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Evet, zaten şu anda bütün her yerde konuşuluyor. Ahbap. Burada mesela halk nezdinde şu olabilir. Yani bu çok normaldir. Ya evet, ne kadar güzel doğru şeyler yapılıyor falan filan, ama bir taraftan o işin içerisinde olup da ya da işte bu figürün o şahsın gerçekten bu anlamdaki cürümleri de çok ortadayken. Bizler akletmez misinin sorusuna çok muhatap olan kullar olarak bu anlamda araştıran insanlarız. İşte sanatçısı da öyle, işte gazetecisi de öyle, yazarı da öyle. Fakat ne olduysa mesela bir takım ünlü mamullerin bu iş skalanın içerisinde herkesin çok gariban insanları da işte bu işin içine dahil ederek, en azından böyle modifiye ederek ya da öyle sunarak. Ama herkesin her şeyden çok kolay sıyrıldığı, şimdi herkesin böyle çok güzel o ne dedik, yazdıklarına, şezlonglarını açtığı bir şeyde unutulmuşken. Şimdi bu gariban insanları, özellikle çok üzülerek söylüyorum, deprem bölgesindeki can kardeşlerimizi, ya bundan küçük bir vebal hissediyorlar mı? Ben çok merak ediyorum ya.
0: Bilmem.
1: İşte bunu size sormuyorum. Çünkü siz en başından beri zaten orada bir müşahhas, bizatihi oradaydınız. Yani orada gördünüz. Yani gerçekten bu bence yeterince biz bu olayı işlemiyoruz gibi geliyor bana. Yani
0: olayın sadece bir tarafından bakılıyor gibi geliyor bana aslında.
1: Hangi tarafından bakılıyor?
0: İşte dernek bunları aldı. Derneğin başındakiler de bunları çarçur etti veya yedi bir yuttu falan filan. Ya tamam da onunla, o paraları oraya gönderen insanlar başkaları için, orada ihtiyaç sahipleri için göndermiş. Oraya ulaşmadı. O ulaşmayan paraların veya oradaki ihtiyaç sahiplerine gelmediğinde onların vebalinle alakalı olarak insanlar ne yapacak? Onlar, bir de gidip onlara sormak lazım.
1: Nasıl yani? Ha, bunun sorgulanması gerektiğini, onlardan hesap sorulması gerektiğini
0: yani,
1: düşünüyorsun
0: evet,
1: değil mi? Tamam,
0: yani, evet,
1: tamam.
0: Burada bir suç işlenmiş mi?
1: Evet.
0: İşlenmiş. Fakat onun devamında

0: o suçtan doğan zarar ne durumda? O insanlar ne durumda?
1: Ben vallahi çok özür dilerim. Ben bir tanesini gördüm mesela. Bir kızcağız, canım benim, orada gerçekten devletimiz mutlaka ona dolaşacaktır. İşitme cihaz.
0: Evet.
1: Ve kulağıyla ilgili çok ciddi bir problem var. Ailenin telefonları açılmıyor falan. Şu anda mesela o kardeşimiz bekliyor. Mesela bu bir. Evet. Benim gördüğüm.
0: Şimdi şöyle. Ben bölgeye gitmiş bir insan olarak hasbelkader bir şekilde gittim.
1: Evet.
0: Orada 15'te 20 gün civar, tam hatırlamıyorum ama kaldım. Oradaki sadece insanlar değil, hayvanlar da çok zor durumdaydı. Sahipsiz kalan hayvanlar vardı, aç kalan hayvanlar vardı. Yani canlılar olarak orada tüm canlılar zor durumdaydı. Ben bunları bizzat kendim gördüm, yaşadım. O insanları dolandıran diyeyim veya suistimal eden, şu an cezaevinde olan insanlar da buralara gitti. Ya bunları görüp de bunu nasıl yapabilirsin? Ben oraya gittikten sonra geldim, günlerce burada uyuyamadım ya. Bırak hani işte 1 lira bir şey, hani menfaatle alakalı olarak. Benim bütün dengem bozuldu ya. Çadırlarda yaşayan insanlar çok, çünkü depremin hemen sonrasında değil ama bir sonrasında, bir sonraki kademede, yani artık yardımlar gittikten sonraki ve dağıtılmaya başlandıktan sonraki, biz de çünkü bir yardım götürdük oraya. Genelde de böyle çocuklara ben yardım götürmeye çalıştık ve bazı Instagram'a da çıkan haberler vardı, onları da oraya koydum. Benim koymamın sebebi de bak ben bunları yaptım diye değil. Ya ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz aslında. Ama ben bu kadar yapıyorum, siz de bu kadar yapabilirsiniz diye, örnek olsun diye onları aslında orada paylaşıyorum ben. Mutlu olsunlar diye veya görsünler diye. Ve orada çocuklara birebir iletişim kurdum. Niye? Ya onlara tamam bunu verdim. Çok mutlu oldu ama bunu aldıktan sonra bunu benimle paylaşmak istedi. Beraber resim yapalım mı diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Orada o desteği sağlamak önemli. Şimdi bu kadar zorluklarla orada mücadele ederken üstünde damı yok, suyu yok, affedersin tuvaleti yok. Yok yok, yokluklar içerisinde. Düşünsenize, bu gece yatıyorsunuz, sabah bir kalkıyorsunuz, hiçbir şeyiniz yok. Üzerinize giyecek çamaşırınız yok.
1: Yok.
0: Sen bu insanların parasını bu şekilde yapıyorsan ben ne diyeyim ki yani, diyecek bir şeyim yok yani. Bunu ben değil zaten. Bunu gerekli mecralar onlara hesabını soracak.
1: Şu an soruyorlar zaten ama işte, o kadar da işte
0: öteki taraf mağdur. Oraya da bir şey yapmak gerekiyor aslında baktığımızda.
1: Onlara söz verip
0: ve ben şuna da inanıyorum. Birçok insan o derneğe işte iyi niyetli olarak milyonlarca lira para yolladılar.
1: Evet.
0: Saygı duyuyorum. İyi niyetle ve inanarak. Bizim Türk insanı çok merhametlidir.
1: Kesinlikle.
0: Çabuk inanıyor.
1: Evet, evet.
0: Hele ki işte hani diyorum ya, empatiyi kaybettik ama böyle çok ağır durumlarda o empati geri geliyor. Ama o empatizi farklı şekilde kullanan insanlara işte bir şekilde alet olunca da o kale yıkılıveriyor yani.
1: Daha da ağır geliyor yani. Gerçekten hani kime güveneceğiz kızım?
0: Abi bunu konuşurken bile dilim damağım kurudu şu an yani. Su içeceğim.
1: Su. Ya bu aslında şey var yani, bağış başka bir şey, bir trafik başka bir şey. Onunla da zaten MASAK ilgileniyordur.
0: Bence
1: diye
0: de.
1: Diye düşünüyoruz. Evet. Programımızın son dakikaları. O yüzden diyorum ki konuşulmadık bir şey kalmasın. Yeni bir proje, yeni bir çalışma var gibi hissediyorum. Bak hiç konuşmadık ama niye öyle oldu? Var mı?
0: Sen gönlü güzel bir insansın, hissediyorsun demek ki.
1: Çok sevindim, çok sevindim. Çok teşekkür ederim ama
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Hani sizin de sevineceğiniz bir proje mi?
0: Umarım öyle olur. Çünkü her proje, ben yıllardır bu sektörün içerisindeyim ama her bir projeye başlarken sanki yeniden bir şey yapıyormuşum gibi, sıfırdan bir şey yapıyormuşum kadar heyecanlanıp ve o acemi ruhla başlıyorum her şeye. O

0: da beni çok mutlu ediyor. O da zaten başladıktan sonra seyirciye geçiyor diye düşünüyorum ben. Samimiyet her zaman kazanır. Ben
1: bir de şöyle bir şey, onu da konuşacağım hemen kapatalım sonrasında ama. Bu bir dizi vardı. Şimdi benim çocukluğum. Bu Aynalı
0: Tahir. Evet.
1: Orada ve ondan sonraki dizilerde Sevimli Kötü mi bir karakter mi? Hep var.
0: Anti kahramandım genelde.
1: Öyleydi değil
0: evet.
1: mi? Peki bu mesela onunla çok kötüyü iyi oynamak da bir çok iyi bir oyunculuk ya. Başarı.
0: Estağfurullah.
1: Değil evet. mi? Kötüyü iyi oynamak.
0: Evet.
1: Ama iyiyi de iyi oynamak da çok büyük bir başarı. O yüzden de mesela benim bildiğim hani eğer Saron Hünel kötü karakter oynadığı için bir tepki aldığında dışarıda mesela biliyorsunuz. Herkesin, tabii, bütün oyuncuların yaşadığı şey. Bu aslında üzücü bir şey mi haline geliyordu yoksa açıklama ihtiyacı hissediyor muydunuz?
0: Yok, hiç açıklamazdım. Çok da memnun olurdum. Çok mutlu olurdum. Şunu unutma
1: İyi
0: Esra. İyi kahramanı yücelten tek bir şey vardır. Kötü kahraman. Kötü kahraman olmazsa iyi kahramana iş düşmez. Ve sistem çalışmaz. Kötü kahramanı iyi oynarsanız seyirci ondan o kadar nefret eder ki gelsin de iyi birisi bizi bu kötüden kurtarsın der.
1: Ama hep öyle değildi değil mi sizdeki çizelge? Yani?
0: Yok değil. Değil. Ben işte kötüyü de oynadım. Anti kahramanı da oynadım. Aşık adamı da oynadım. Mafyayı da oynadım. Emniyet müdürünü de oynadım. Şeyi seviyorum. Renkli, farklı farklı karakterleri oynamayı seviyorum.
1: Ama ben. Oynamam çizginiz var mı? Mesela oynamam çizginiz.
0: Yani oynamam çizgin derken zaten seyirci onu kabul Balikatı. Etmiyor. Esra. Yani Saruhan karakter olarak bir kafada bir yerde yerleştiriyor kendisine. İşte 3-4 tane şey var. Bir de biz dizi yapıyoruz. Sinema olsa belki hani başladı ve bittisi var onun. 1 saat, 1,5 saat. Ama dizide bu kadar uç karakterleri oynadığımızda seyirci onu kabul etmiyor. Doğru anlatabildim mi?
1: Çok iyi anladım ama o zaman seyircide şöyle bir şey de oluyor mesela. Seyirciyi ya ben bunu bile göz ardı etmiştim. Seyirci bunu nasıl anlamış dediği bir şey yaşıyor musunuz mesela?
0: Yok.
1: Şunu ben hissetmemiştim ama yok, seyirci bunu anlamış.
0: Seyirci bir şey söyleyeyim mi? Son 10 yılda kanalların artmasıyla, dijitalleşmenin de artmasıyla seyirci çok kaliteli yapımları seçebilecek durumun üstüne geldi.
1: Geldi, çok güzel.
0: Farkındalığı anormal yükseldi ve anında ayırıp düşünsenize elinde bir tane kumanda var ve yaklaşık milisaniye ile sizi ipe götürebiliyor. Tık diye bir basıyor, geçtiniz, bittiniz. Dolayısıyla seyirci her şeyin farkında. Kaliteli yapımı da anlıyor, kalitesiz de anlıyor.
1: Yani şunu da anlıyor. Ya da mesela çok iyi bir aktör. Senaryo çok iyi ama öyle bir zaman ki mesela tutmuyor.
0: Olmaz.
1: Hiç öyle ıskaladık mı?
0: Evet, olmaz. Ben sadece şunu söylüyorum. Bizim yaptığımız işte bir tane kral var. O da senaryo. Senaryonuz iyiyse,
1: senaryo,
0: kim oynarsa, kim çekerse çeksin ki tabii ki iyi oynamalı, tabii ki iyi çekilmeli, iyi bir müzik yapılmalı, iyi bir saatte olmalı, doğru saatte olmalı. O zaman tadından yenmez. Ama senaryo kötüyse diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Peki hiç orada yanıldığınız oldu mu?
0: Hiç olmadı.
1: Hiç olmadı.
0: Bak, bizim sektörden, eşin de bizim sektörde, sor.
1: Soracağım.
0: Evet. De ki, ya sen Alem-i Cihan yönetmensin. Kötü bir senaryo gördü. Olur mu? İş yapar mı? Yok diyecek.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hikaye çok önemli. Hikaye işlemek de önemli ama kötü hikayeyi ne kadar iyi işlersen işle çalışmaz. O yüzden kral senaryodur.
1: Var mı bir hazırladığınız bir senaryo? Hiç oldu mu?
0: Yok. Benim hiç öyle bir yeteneğim yok. Senaryo yazma, hikaye yazma gibi bir yeteneğim yok.
1: De hikaye kurgu falan?
0: Yok. Ben oynarım.
1: Bu çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Beni kırmadığınız için sizi bu saatlerde burada yorduk bu arada.
0: Şu an rüyada gibiyim zaten.
1: sana kabus değildir efendim.
0: Yok, ben teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğin için çok keyifliydi.
1: Gerçekten benim için çok kıymetliydi. Ben hep diyorum.

0: Gördüm ki Sarı Anginel'le bir bu programı yapalım. Çünkü gerçek bir sanatçı oluşunuz. Bu anlamda çok cazip bir sohbet olacağına hiçbir zaman şüphe ettirmedi. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için.
1: Bir mukabele teşekkür
0: Allah razı olsun. Evet, biz gidiyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Çok güzel mesajlar atmışsınız. Sarı Anginel'i çok sevdiğinizi biliyorduk. Bu anlamda da bence kendisi de farkındadır diye düşünüyorum. Yok, Sarı Anginel de bunu biliyor. Bu da bir şükür sebebi. Kendisine çok teşekkür ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak. Rabbim nasip ederse. Buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah diyoruz. Bir de hoşçakalın diyoruz.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı'nın son dönemine damga vuran olayları konuşuyoruz. Türkleşme politikasını konuşuyoruz değerli tarihseverler. Türkleşme fikri nasıl ortaya çıktı ve bu fikir hangi diğer kavramlardan ayrıştı dönem dönem? Türkleşme kimleri rahatsız etti? Hangi kesimleri yüreklendirdi? İngiltere özellikle bu düşünceleri neden büyük bir tehdit olarak gördü? Bu konuda hangi raporlar hazırlandı? Özel raporlar üzerinden gideceğiz bu akşam. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüz Türk dünyasına uzanan tarihi süreci ele alacağız bu akşam. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Bu akşam önemli bir konuyu konuşuyoruz elbette an ve zamanda. Osmanlı'nın son dönemindeki farklı kavramları Türkleşme politikalarını ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber farklı coğrafyalarda yaşayan Türklerin birbirlerine yakınlaşma düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını, hangi kavramlarla, hangi farklı kesimler tarafından nasıl ifade edildiklerini, bu fikir bazıları için umutken bazıları için neden ciddi bir korkuya dönüştüğünü raporlar, resmi evraklar üzerinden konuşacağız. Kıymetli hocamla beraber ben size hemen kendisini takdim etmek istiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocam bizlerle bu akşam. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şeref verdiniz. Sivas'tan buraya geldiniz. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşmak için önemli bir konuyu konuşacağız. Birazdan açacağım. İzninizle ben etiketimi hatırlatmak istiyorum. Değerli tarihseverler, etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyalden Türkçülük etiketine yazarsanız Osman Kubilay hocama sorularınızı sormuş olacağım. Merak ettiklerinizi ileteceğim. Hemen kitaplarımızı da hocam takdim etmek evet, istiyorum. Sizin kitaplarınız satır aralarından da faydalandığımız, sizinle size danışırken de çerçevemi çizerken de faydalandığımız Türklüğe adanmış bir ömür Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu üzerine çalıştığınız bir kitap bir tanesi. Yine diğeri Asya'yı bisiklet üzerinde geçmek Osman Kubilay Gül hocamın çalışmalarından bir tanesi ve Buhara Hanlığı döneminden Cumhuriyet'e Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve

0: Osman Kocaoğlu kitaplarımızdan sadece birkaçı. Elbette içerisinde bugünkü konumuzla ilgili de satır aralarında önemli detaylar barındıran çalışmalarınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize de imzaladığınız An ve Zaman kitaplığına kattık bu değerli eserlere. Teşekkür ediyoruz. Konumuzu açalım istiyorum. Hocam şimdi siz tabii İngiltere arşivi çalışıyorsunuz. Özellikle İngiliz arşivi evet. üzerinden de birçok okumanız var. Hani sadece ulusal uluslararası yayınlar değil, bizzat işin kalbine aslında girip bu işin damarından ne sökebilirim diye yapan bir bilim insanısınız. Bu konu özelinde de Türkçülük konusunda da bir medeniyeti ve o milliyetçilik hareketini anlayabilmek için ciddi evraklar üzerinden bu akşam bir analiz yapacağız. Çok ilginç. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani İngiliz arşivleri çalışmak sizi ne bu hangi istek ve motivasyon bu konuya itti, bu kadar derinleştirdi. Biraz anlamaya çalışalım. Sizin çalışma dünyanızı ve zihninizi sonra konumuza geçeceğim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Elimizden geldiğince sizin sorularınız doğrultusunda aydınlatmaya çalışalım bildiğimiz kadarıyla. Öncelikle bir selam göndermek isterim. Şu an Macaristan'da Turan Kongresi düzenleniyor. 9. Turan Kongresi. Konumuzla da bağlantısı olduğundan dolayı oraya da çok selam olsun. İngiliz arşivleri çalışmak nasıl aklımıza geldi? Aslına bakarsanız benim hep merak ettim. Benim lisansım 96-2000 yılları arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tarih öğretmenliği okudum ben. Haliyle Çanakkale muharebelerinin geçtiği yerleri karış karış gezdim. Pek çok kez işte turlarla beraber gittik. Onun haricinde arkadaşlarla beraber bisikletlerle gittik ve her seferinde Türk tarihçisi olmanın verdiği şeyle Türk kaynaklarından burayı okuduk. Ama buranın sadece bir savaş, savaşta sadece Türkler yok. Türklerin yanında olan işte Alman subaylar var. Onun haricinde Türk dünyasından gelip savaşa katılanlar var. Karşısında olanlar var. Yani ortada bir savaş varken bu savaşa nasıl bakmak lazım? Arkadaşımızın birisi Özbekistan ziyareti sırasında ufak bir gerilim yaşamış. Sorun şu, 1402'deki Ankara Savaşı'ndan bahsederken arkadaş diyor ki evet ya bu kaybettiğimiz kötü bir savaştı. Öteki Özbekistan'daki diyor ki hayır biz o savaşı kazandık. Diyor ki hayır kaybettik kazandık. Bir gerilim yaşanıyor. Çünkü Timur Özbekistan'da. Haliyle savaşı Timur kazandı. Yani bir savaşın kazananı bir de kaybedeni var. Çanakkale'ye de baktığımız sırada Çanakkale'de bir Avustralya var, İngiltere var, Fransa var. Bunların birlikleri var. Bir de bizim birliklerimiz var. Bir olayı, bir savaşı, bir muharebeyi tek bir elden yahut bir fikri tek bir taraftan incelemenin çok objektif olmayacağını hep aklıma geliyordu. Acaba mesela Çanakkale'yi İngilizler nasıl görüyordu? Bizim için zafer olan onlar için bir hezimet yahut bunu nasıl yansıtıyorlar? Öğrencilik yıllarımdan itibaren bu hep benim kafamı kurcalayan bir şeydi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arşivlere gitmek, arşivlerden bir şey çıkarmak gerçekten çok zordu o dönem içerisinde. Yani kısıtlı olanaklarınız var, bunu öğrenci olduğunuz için söylüyorum yahut yeni göreve başlamış birisi olarak. Cumhuriyet Arşivi için Ankara'ya gitmek zorundasınız, Osmanlı Arşivi için İstanbul'a gelmek zorundasınız. Orada belli müddet konaklamak ve o belgelere ulaşmaya gayret etmek zorundasınız. Bu da haliyle hem zaman hem de maddi olarak külfete sebep oluyordu. Düşünün biz kendi arşivlerimize bu kadar ulaşmakta problem yaşarken başka bir ülkenin arşivine nasıl ulaşacağız? Bu haliyle çok daha zor bir durumdu. Ama dijitalleşen dünyayla birlikte arşivlerin dijitallere aktarılması bizim için hem kendi arşivlerimizi hem dünya üzerindeki arşivleri rahat rahat tarama fırsatı oluşturdu. Böyle bir durum içerisinde eskiden de kalma bir alışkanlıkla İngiliz arşivlerini taratma gibi bir yola girdik. Uzun yıllar bunun üzerinde çalışmıştım ben zaten. Girdikten sonra bu arşivleri kelimeler, kavramlar, coğrafi isimler yahut şahıs isimler üzerinden taramalar yaptık. Bu taramalar sırasında tabii bir Türk tarihçisi olarak panturanizm ismini görür görmez bu bizim için gerçekten çok büyük bir şey oldu. Buluşmuş gibi oldu. Hemen temasa geçip belgeyi edindik. Yani araştırma süreci bu şekilde gelişti hocam.
0: Bu güzel araştırmanın sonucu ve meyveleri

0: Derinden de biz faydalanıyoruz bu programda.
1: Umarım.
0: Teşekkür ediyoruz ayrıca. Açalım konuyu isterseniz hocam. Konunun temelinden başlayalım. Bir milliyetçilik düşüncesi, milliyetçilik kavramının ortaya çıkışından. Çünkü bizdeki başlangıcı ve temeli düşüncesiyle Avrupa ve Balkanlardaki anlayışı, oradaki milliyetçilik düşüncesi birbirinden ayrılıyor anladığım kadarıyla. Yani konuyla ilgili dersimi çalışırken ve sizden edindiğim bilgilerle bunu açıkçası kavradım. Biraz daha öğrenmek isterim izleyicilerimizle beraber. Şimdi Osmanlı'daki Türk milliyetçiliği Avusturya, Macaristan, Rusya gibi diğer çok uluslu imparatorluklardan çok yani milliyetçilik hareketlerinden ayrılıyor. Nerelerde ayrılıyor bu kavram? Tek bir kavram ama yani rapora geleceğiz daha ama bu kavramı önce isterseniz açalım ve nerelerden tutuyor herkes?
1: Şimdi şöyle başlamak lazım. Meşhur 1789 Fransız İhtilali ile birlikte yayılan fikir akımları var. Bu fikir akımlarından bir tanesi de milliyetçilik. Haliyle milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanmasına yol açan bir fikir olarak ortaya çıkmış. Tabii burada Fransa var ama diğer tarafta Prusya'dan bahsediyoruz. Daha sonra birliğini sağlayıp Almanya olacak. Diğer taraftan İngiltere'den bahsediyoruz. Rusya'dan bahsediyoruz. Bunlar da çok uluslu imparatorluklar olduğu için dağılma sürecine girme ihtimaller üzerinde durmuşlar. Aynı şekilde Avusturya Macaristan İmparatorluğu da söz konusudur. Milliyetçiliğin zararlı etkilerinden, tabii kendileri açısından söylüyorum, zararlı etkilerinden korunabilmek için 1815 yılında Viyana Kongresi'ni gerçekleştiriyorlar. Viyana Kongresi'nde Avusturya Prensi Metternich bir sistemden bahsediyor. Bu sistem diyor ki Avrupa içerisinde bir milliyetçilikle alakalı bir isyan çıkarsa bunu hep birlikte bastıralım. Ve milliyetçilik akımının bizi parçalamasını engelleyelim. Yalnız bu sırada Osmanlı Devleti'nin de davet edildiğine dair bilgiler var ama Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü bir Avrupalı devletin yahut Avrupa'daki imparatorlukların sağlamasını kendisine çok yakıştıramamış ve demiş ki ben en fazla gözlemci olarak katılabilirim. Fakat sizin olmadığınız yerlerde haliyle sizden bahsediliyor. Bahsedilen ülkelerden bir tanesi de Osmanlı devleti olmuş. Rusya'nın önerisiyle ve dillendirilmesiyle şark meselesi kavramı ilk olarak buradan çıkmış. Aslına bakarsanız kavram olarak şark meselesinden bahsedilmesi burası. Ancak şark meselesinin çok daha geçmişe, ileriki zamanlara dayandığını biliyoruz. Şark meselesi Türklerin Anadolu'ya girmesiyle birlikte başlıyor. Türkler Anadolu'ya giriyor. Anadolu'ya girdikten sonra Bizans var. Mesele şu, Türkleri Türkistan'a geri göndermek. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Balkanlara kadar gelmişler. Balkanlara geldikten sonra Türkleri Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Türkistan'a atmak. Ama Türkler ilerlemeye devam etmiş, Viyana önlerine kadar gelmiş. Viyana'dan yani Avrupa'nın içlerinden Balkanlara, Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Türkistan'a doğru sürmek bir şart meselesi olarak Avrupalıların sürekli olarak gündeminde olmuş. Aslına bakarsanız burada da belli köşe başı taşlar var. Yani 1699 yılına kadar, Karlofça Antlaşması'na kadar yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok. Çünkü askeri güç Türklerin elinde. Haliyle Türklerle standart devlet ilişkilerini kurmaya devam etmişler. Fakat bu geri çekilmenin başlamasıyla birlikte ilk başta yapılan şey Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönem içerisinde parçalanması kimin ne alacağını çok belirlenebildiği bir dönem değil. Özellikle İngiltere'nin toprak bütünlüğünü istediği bir dönem. Bu da ne zamana kadar? 1878'deki 93 Harbi'ne kadar devam edecek. Haliyle bu dönem içerisinde milliyetçilik akım yani 1815'te Viyana Kongresi ile birlikte milliyetçilik akımları, milliyetçilik isyanları bastırılsın istenmiş. Ama Osmanlı bir şart meselesi olarak görüldüğü için Osmanlı'daki isyanlar desteklenmiş milliyetçilikle ilgili. İlk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazananlar Yunanlılar olmuş. Ama burada bu milliyetçiliğin ortaya çıkması, tabii imparatorluklarda ortaya çıkan milliyetçilik sadece azınlıkları değil, aynı zamanda o ülkenin asli unsurlarını da etkilemiş. Ama baktığımız zaman Osmanlı Devleti içerisinde bunun çok sonradan ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Osmanlı içerisinde milliyetçilik akımından en son etkilenen belki de Türkler olmuş. Türklerin ortaya koyduğu milliyetçilik ise Balkanlardaki milliyetçiliklerden daha farklı. Yani Yunanlılar Osmanlı aleyhine bir

0: toprak kazanıp bağımsızlığını ilan etmek. Diğer taraftan Sırplar aynı durum, Bulgarlar aynı durumken Osmanlı Devleti'ndeki Türklerin, Osmanlı aydınlarının ortaya attığı milliyetçilik ise bir birleştirici unsur olarak ortaya çıkıyor. Avusturya Macaristan parçalanıyor. Avusturya Macaristan'ın Avusturya Macaristan'ın içerisinden çıkan birbirine düşman pek çok devlet çıkıyor. Çarlık Rusya'sında aynı şekilde bir parçalanma söz konusu. Parçalanıyor ama yeni bir rejim altında aynı milletler tekrar toplanmak durumunda kalıyor. Osmanlı'da ise bu Türk milliyetçiliği yeni bir üniter devletin doğmasına sebep oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir fikir ama üç farklı sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Ama temel ayrım noktası Balkanlardaki milliyetçiliğin ayrılıkçı olurken Osmanlı aydınlarının milliyetçiliğinin daha çok birleştirici olması. Hı hı. Burada şunu da özellikle belirtmek lazım. Osmanlı aydınlarının takip ettiği milliyetçilik bir ırkçı milliyetçilik değildir. Yani burada kendisini Osmanlı olarak, yani daha sonra bahsedeceğiz muhtemelen, konu mutlaka oraya gelecektir. Osmanlı Devleti'ni kurtarma felsefesi içerisinde Osmanlıcılık, İslamcılık, daha sonrasında Türkçülüğe gelen bir sıra söz konusudur. Türkçülüğe geldiği sıra içerisinde bile kendisini Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşı olarak gören kişiler Türkler tarafından haliyle kabul görmüşlerdir.
1: Hocam, ayrıştıran ve birleştiren iki milliyetçilik anlayışından bahsettiniz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın o en kritik dönemlerinden biri olan işte 1917'de İngiltere neden Türkçülük ve Turancılık üzerine bir kafa yorma çabasına girmiş? Özellikle şu rapora biraz giriş yapmak istiyorum. Bu rapor nedir? Neden İngiltere tarafından Birinci Dünya Savaşı döneminde ayrıntılı bir çalışma yapılma düşüncesiyle ne yazılmış? Bu rapor niçin önemli? Biraz rapora da giriş yapalım ki bu düşünceleri hangi kesimler nasıl anlamış, hangi kesimler nasıl kavramış, bunu biraz anlayabilmek için. Çünkü önemli bir rapor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir bağlam. Burada şundan bahsetmek lazım. Yani İngiltere'nin adı Great Britain diye geçiyor. Muhteşem Britanya olarak geçiyor. Durduk yere verilen bir isim olmadığını söylemek lazım Britanya'ya bunun. Yani yaptığı, izlediği politikalar hem ekonomik hem siyasi hem askeri politikalar gerçekten Büyük Britanya olmayı hak ettiğini gösteriyor bize. Yani bunu kabul etmek zorunda kaldığımız bir gerçek, öyle söyleyeyim. Yani 19. yüzyılın sonunda sömürgelerini telgraf telleriyle Londra'ya bağlamış, her yere hakim olma arzusu içerisinde. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktan bahsediyoruz. Çok geniş sömürge topraklarına sahip ve İngiltere tacının mücevheri de Hindistan kabul ediliyor. Hindistan'ın ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Elimizdeki raporun temel bağlamı Hindistan'a gelebilecek bir tehlikeyi daha önceden sezip bunu engellemek amacı. Şimdi bir Türkistan'ımız var. Yani coğrafi olarak isminin Orta Asya olarak geçtiği ama Türklerin yaşadığı yer olduğu için bizim Türkistan dediğimiz bölgede Rusya ile İngiltere arasında bir hakimiyet meselesi söz konusu. Burada ne olacak? Yani Rusya buraya emperyal sebeplerden hakim olmak arzusunda. İngiltere de Rusya'nın burada kalıp daha fazla aşağıya inmemesi arzusunda. Çünkü Hindistan'ın tehlikeye girmesini istemiyor. Yani neticede bahsettiğimiz zaman sıcak denizler dediğimizde sadece aklımıza Akdeniz'in gelmesine gerek yok. Hindistan'ı da ele geçirirseniz oradan da sıcak denizler, hatta okyanusa açılma ihtimaliniz söz konusu. Bu nedenle İngiltere Hindistan'ı kaybetmeyi göze alamayacak. 1917 neden önemli? 1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girdiği, Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere'nin lehine dönmeye başladı. Ama diğer taraftan Rusya'da bir ihtilalin gerçekleştiği ve Rusya'daki Bolşevik ihtilali neticesinde Türkistan'da bir boşluk oluştu. Türkistan'da olası bir boşluğun burada bir Turan İmparatorluğu kurulma ihtimali, bu Turan İmparatorluğu'nun panislamist hedeflerle birleştikten sonra Hindistan'ı tehdit edebileceği üzerinden burayla ilgili, yani temel Hindistan güvenliği bağlamında hazırlanmış bir rapor. Tabii bunu şu şekilde açabiliriz. Yani Hindistan neden İngiltere için bu kadar önemliydi ki oturmuş bunun üzerine bir sürü

0: çalışma yapmış ki raporun içerisinde yeri geldiği zaman bahsederiz. Çok ciddi kaynak taraması yapıldığını da görüyoruz. O dönemde 320 milyon nüfusa sahip bir yer Hindistan. Bakınız biz genelde bu sömürge kavramını biraz farklı anlıyoruz. Sömürge dediğimiz şeyin içerisinde işte yeraltı yerüstü kaynaklarından faydalanma olarak anlıyoruz. Aslına bakarsanız biz bunu derslerimizde anlatırken sömürgeciliği anlatırken ham madde ve pazar arayışı diyoruz. Aslında bu pazar kısmını birazcık geride bıraktığımızı fark ediyorum ben. Ham maddeyi aldıktan sonra ne yapacak? İngiltere ham maddeyi aldıktan sonra bunu mamul madde haline getiriyor ve daha sonrasından bu mamul maddenin bir yerlere pazarlanması gerekiyor. İşte Hindistan çok ciddi bir pazar. Sadece yeraltı yerüstü zenginlikleri değil, aynı zamanda ürettiğiniz şeyi pazarlayabileceğiniz bir yer de manasına geliyor. Bu nedenle Hindistan İngiltere için çok önemli. İngiltere'nin Hindistan'ın herhangi bir şekilde herhangi bir devlet tarafından ki bu sırada 322 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bunun 32 milyonunun Müslüman olduğunu biliyoruz. Herhangi bir devlet tarafından tehdit edilebilecek olması bile İngiltere'yi çok ciddi rahatsız ediyor. Bu nedenle İngiltere henüz mesele daha baştayken bir ihtimal üzerinden yani bir Panturan İmparatorluğu kurulur mu üzerinden böyle bir rapor hazırlıyor. Ve tehlike ortaya çıkmadan alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışıyor. Bu açıdan hazırlanmış yaklaşık 31 sayfalık bir rapor.
1: Hocam bu raporu nasıl ulaşıldı belgeye? Kim tarafından tam olarak yazılmış biliyor muyuz? Ya da içindeki bilgilere ne kadar güvenebiliriz?
0: Şöyle söyleyeyim, aslına bakarsanız evet bu bir savaş sırasında düşman bir devlet tarafından hazırlanmış bir istihbarat raporu. Olağan şüphelimiz yazarı AJT imzasıyla yapılmış Arnold Toynbee olarak tahmin ediyoruz biz bunu. Çünkü o dönem içerisinde Arnold Toynbee'nin bölgeyle ilgili çalıştığını biliyoruz. Belgenin güvenilirlik açısından sorunlu olduğu, evet söyledik bir düşman devlet tarafından hazırlanmış bir rapor olması, ama diğer taraftan Toynbee tarafından hazırlanmış bir de mavi kitap var, Lord Bryce'la birlikte. Bu da Ermenilerle alakalı hazırlanmış ve Türklerin Ermenilere nasıl kötü davrandığını anlatan, daha sonrasında kendisinin de bunun hazırlanan kitabın bir propaganda amacıyla hazırlanmış olduğunu itiraf ettiği bir kitap. Yani haliyle bizim tahminimiz Toynbee'nin koordinatörlüğünde pek çok kişinin enformasyon bürosunda o dönem içerisinde İngiltere'nin 3 farklı istihbarat kısmı söz konusu. Savaş ofisi var, denizcilik istihbarat var, bir de enformasyon ofisi var. Enformasyon ofisinin hazırladığı pek çok kişi uzman tarafından çalışıp Toynbee tarafından kaleme alındığını düşündüğümüz bir belge. Bu belgede şöyle bir durum söz konusu. Toynbee'den talep edilen şeyler, yani bu mavi kitap içinde talep edilen şeylerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir algı oluşturmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesini sağlaması. Bu nedenle Mavi Kitap da aynı şekilde yazılmış. Bu belgede de hemen hemen bununla alakalı faaliyetler olduğunu görebiliyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl savaşa dahil edebilirsiniz o dönem içerisinde? Amerika Birleşik Devletleri'nin yumuşak karnını oynamışlar. Bu da Ermeniler olmuş oluyor. Bakınız şöyle söyleyeyim. 19. yüzyılın başlarında Lovie Perkins denilen bir American Board of Commissioners Missions dediğimiz Amerikan Board kısacası bir misyoner örgüttür. Bunlar İzmir'e geliyorlar ve İzmir'e geldiklerinde bu misyonerlik faaliyetlerini şöyle açıklıyorlar. Amerika menşelidir bu dediğim gibi. Dinden dönmüş Doğu Kilisesi'ni dine döndürmek, dinsiz Türkleri dine kazandırmak. Yani sizin zaten İslamiyet'i hiç din olarak görmüyor ve onları dine kazandırmak. Diğer tarafından da dinden dönmüş olan, işte kendileri protestandır, Doğu Kilisesi'nde kendi dinlerine, mezheplerine çekmeye çalışıyorlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerlemişler. Anadolu'nun, daha doğrusu Osmanlı'nın her yerinde şeylerini açmışlar, misyoner istasyonlarını açmışlar. Fakat bu Müslümanlar üzerinde işlememiş. Çünkü İslamiyet'te dinden çıkış yok. Yani dinden çıktığınız zaman mürtet oluyorsunuz.

0: olursunuz. İslami usule göre bunun cezası da öldürülmektir. Ama daha sonraki dönemlerde dinden çıkanlara böyle bir şeyin uygulanmadığını da görüyoruz. Tabii bu sadece şu manaya da gelmez. Yani misyonerler çalıştı, döneceklerdi ama bir can korkusu vardı falan değil. Netice itibariyle İslamiyet'e canı gönülden inanmış Anadolu halkının dönmediğini biliyoruz. O zaman neye yöneliyorlar? Ermenilere yöneliyorlar ve Ermenileri işte açtıkları okullarda yahut pek çok yerde... açtıkları istasyonlarda Ermenileri eğitiyorlar. Ermenilere okullar açıyorlar. Bunu işte elinizdeki Asya'ya bisiklet üzerinde geçmek kitabında biz bahsetmiştik. Şöyle Asya'ya bisiklet üzerinde geçmek iki tane Amerikalının İstanbul'dan çıkıp Pekin'e kadar takip ettikleri bir yoldan bahsediliyor.
1: Göstereyim.
0: Tabii.
1: Kitabı da buyurun hocam devam edin siz, ben yönetmenimden rica ediyorum.
0: İstanbul'dan yola çıkıyorlar. İstanbul'dan yola çıktıklarında diyor ki işte geldik Ankara'ya, sonunda yıldızlar ve şeritler. Daha sonra diyor devam ettik bisikletle yola, Kayseri'ye geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Sivas'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler. Devam ettik Erzurum'a geldik, sonunda yıldızlar ve şeritler.
1: Nedir yıldızlar ve şeritler?
0: Ben de bunu çözmekte epeyce bir zorlanmıştım. Bazen üzerinde çok çalıştığınız zaman değil ama durup biraz geriden baktığınız zaman fark ediyorsunuz. Bir film izlerken bir Amerikan filminde fark ettim. Amerikan bayrağını gördüğümde aydınlandım. Dedim ki evet, yıldızlar ve şeritler Amerikan bayrağı. Yani bakın, İstanbul'dan yola çıkıyorlar ve durdukları her yerde yıldızlar ve şeritlerden bahsediyorlar. Yani Amerikan bayraklarından bahsediyorlar. Bu Ankara'da, Kayseri'de, İşte Sivas'ta, Erzurum'da ki daha sonrasında Çin Seddi'ne kadar gidiyorlar. Buranın her yerinde karşılaştıkları şeyler yıldızlar ve şeritler. Yani ne kadar yaygın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Ve bunlar hep Ermeniler üzerine çalışmışlar. Haliyle Ermenileri Fransızlarla birlikte bir milli bilinç kazandırma arzusu içerisinde olmuşlar. Belgede de Ermenilerle ilgili bahsedilerek, işte Türkler Ermenilere kötü davranıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan, bunlardan bahsederek Amerikalılara bak, sizin yüzünüzden, siz burada değilsiniz, Amerikalılar çok sahipsiz kaldılar ve bunda siz de sorumlusunuz deyip Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında savaşa çekmeye çalışmak amacıyla hazırlanmış hem Mavi Kitap hem bu belge diyebiliriz. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bir tarihçi olarak bu belgeyi elimize aldığımız zaman, yani bu bir istihbarat raporudur. Toynbee tarafından yazılmıştır. Yani yanlıdır. Bu hiçbir işe yaramaz diye bir kenara atmak uygun değil. Ama buradaki yazan her şeyin doğru olduğunu peşinen kabul edip bunu alıp aynı şekilde kullanmak da doğru değil. Hı. Haliyle belli bir süzgeç içerisinden geçip çaprazlama doğrulamalar yaparak belgenin içerisinde ön yargıları çıkarıp gerçek bilgiye ulaşma gayreti içerisinde olduğumuzu söylemek lazım. Yine de şu açıdan bakmak gerekir ki belge bir düşman devletinde olmuş olsa Panturanizme, Pantürkizme yahut İttihat Terakki'nin faaliyetlerine dışarıdan bakıp dışarıdan değerlendiren bir göz olması açısından önemli bir belge. Ama dediğimiz gibi bu bir algı üretme belgesi. Yani o dönemin gerçeklerinden ziyade, gerçekleri içerdiği kadar o dönemdeki düşman bir devletin algı oluşturma politikası olduğunu da söylememiz lazım.
1: İngiliz arşivlerinden çıktı bu. Peki izleyen tarihçiler ya da meraklılar için kodunu paylaşma da sakınca var mı?
0: Tabii şeyde...
1: CAB yazıyor, paylaşayım mı?
0: Evet, tabii buyurunuz.
1: Teyit etmek isterler
0: bunun
1: mi bilmiyorum.
0: Bunun yayını yapıldı zaten Sayın Hocam. Şeyde kendi analizini de yapmış vaziyetteyiz biz.
1: Onu da söyleyin hocam. Belki ulaşmak isteyenler belgeyi incelemek isterler. CAB 24-33-82.
0: Evet, 82. Yalnız buna tam olarak ulaşamayabilirler. Bunu... biz ulaştığımızda bu belgenin taranmış hali yoktu. İngiliz arşivlerinde şöyle bir şey yapıyorlar. Bu arada şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin arşiv yönetimine ve bundan sorumlu olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde en kolay ulaşılabilen ve en ucuz arşiv sanırım bizim arşivimiz. İngiltere'deki arşive ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra belgeyi buluyorsunuz. Pek çok belgenin taranmadığını görüyorsunuz zaten. İşinize yarar olduğunu düşündüğünüz belgeyi ilk önce bir kontrol ettirmek için ücret ödüyorsunuz. veriyorsunuz. Kontrolünü sağlıyorlar. Sağladıktan sonra size belgeyle ilgili, fiziki durumuyla ilgili içinde kaç tane başlık var, kaç sayfadan oluşuyor, haritası, resmi var mı bunları söylüyorlar. Daha sonrasında size bir fiyatlandırma veriyorlar. Siz bu fiyatlandırmayı ödediğiniz takdirde size bunu taratıyor PDF olarak. Sonrasında bir link yolluyorlar size. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Biz bu şekilde edindik.
1: Bir araştırmacı için meşakkatli bir arşiv.
0: Arşiv ama şöyle söyleyeyim. Zor ulaştığınız şeyler çok daha keyifli oluyor. Yani ama yine de dediğim gibi bir tercih yapacak olmuş olsam bizim arşivlerde çalışmayı çok daha fazla tercih ederim.
1: Hocam konuşurken satır aralarında kullandığınız terimler var. Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Yani sık sık da kullanacağız. Pan-Türkizm, Pan-Turanizm, Pan-İslamizm. Bu kavramları ne anlattığını ve nerede ayrıldıklarını biraz kısa da olsa bize anlatır mısınız? Ne farkları var birbirlerinden?
0: Şöyle söyleyeyim, ortaya çıkan bir panturanizm kısmı söz konusu. Panturanizmden başlayarak pantürkizme gelmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Avrupa'da o dönem içerisinde bu tür milliyetçilik akımları, yani panislamizm, panislavizm, pancermenizm, hatta panitalyanizm bunlar çok meşhurlar ve bu devletleri bir arada, yani Slavların bir araya gelmesi, Cermen halklarının bir araya gelmesi, İtalyanların toplanması, ki İtalyanlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Biz İtalya'da bir birlik yok. Kont Cavour'un gayretleri neticesinde ortaya bir İtalya çıkar. Yoksa Piemonte diye anıyoruz biz orayı. Aynı şekilde Prusya diye bahsettiğimiz bir Almanya'dan bahsediyoruz. Bunlar olduğunda bunların biraz daha kültürel kökenli olduğunu görüyoruz. Bu sırada Macarlar kendilerini koyacak bir yer bulamıyorlar. Diyorlar ki biz Slav değiliz, İtalyan değiliz, Cermen ırkına da bağlı değiliz. Biz neyiz o zaman kısmı ortaya çıkıyor. İşte burada Arminius Vanberi isimli bir araştırmacı diyelim. Araştırmacı ortaya çıkıyor. Bu 20 dil bilen, çok ciddi manada kültürümüze hakim olan, sadece bize değil İslam kültürüne de hakim olan bir araştırmacı kılık değiştiriyor. Kılık değiştirdikten sonra Orta Asya'ya kadar gidiyor. Türkistan'a kadar gidiyor ve burada kendi kökenlerini arıyor. Sonrasında da kendilerinin Turan olduğuna karar veriyor. Ve bu Turan kısmını dil üzerinden giderek, Ural Altay dil, işte sondan eklemeli dillerden bahsederek diyor ki Macarlar, Finler, hatta Estonlar ve Türklerle birlikte Moğolları içine katan büyük bir Turan, yani bunların Turan halkı olduğundan bahsediyor. Ve bütün bu Turan halkının bir araya geldiği bir panturanizmden bahsediyor. Tabii bu Avrupa'da meydana gelen bir panturanizm. Diğer taraftan bizim yani Osmanlı içerisinde baktığımızda, hadi şunu da söylemek lazım. Rapor bundan şöyle bahsediyor. Diyor ki Macarlar diyor kendilerine bir destek bulabilmek amacıyla kendilerini Turani kavimlerden biri olarak gördüler ama Osmanlı Devleti onlara da çok ilgilenmedi diyor. Yani Osmanlı hep diyor siyasi çıkarlarıyla ilgili olarak onlarla ilişki kurdu. Yani bir ırki temelden, bir kültürel temelden Macarlarla ilişki kurmadığını söylüyor. Bizim tarafımıza geldiğimiz zaman, yani panturanizm dediğimiz zaman, Ziya Gökalp bunu sistemleştirir. O da der ki Turan Türklerin yurdudur. Haliyle panturanizm de bütün Türklerin bir arada olduğudur. Yani biraz daha ırk menşeili bakıp panturanizmi bu şekilde bahsediyor. Şimdi biz daha geniş manada panturanizmden bahsediyorsak, Pan-Türkizm sadece Türk devletlerinin, daha çok ırka dayalı olarak Türk devletlerinin bir arada olduğu büyük devletten bahsediyoruz.
1: Çok sade anlattınız ve ayrıştırdınız. Ama hocam şurada şuna inanmakta biraz güçlük çekiyorum açıkçası. Zamanında Avrupa Türkçülük ve Turancılık, yani Türk dili ve kökenleriyle çok ilgilenmiş. Yani az önce söylediğiniz Vanberi, tamam, bir dil bilimci, bir bilim adamı, kılık değiştirip coğrafya. Yani bir insanın, ya da sadece Vanberi değil ki, hani tarih programlarında geçen haftalarda sürekli konuştuğumuz farklı isimler de var. Türkçülük üzerine kitaplar yazan yabancılar. Ben şunu algılamakta zorlanıyorum. Kendi kökenlerini aramak için bir yolculuğa çıkıp ben Turancıyım ya da Türkçülük üzerine bir iddia ortaya koymak bir kendi için bir dert olmasa gerek. Yani Avrupalılar...

0: bilim adamları ya da siyasetçiler, o dönemin fikir insanları biraz Türkçülük üzerine, milliyetçilik üzerine fazla kafa yormuşlar gibi. Bunda bir art niyet seziyorum ben açıkçası. Bir merak, bir keşif değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Buna aslında birkaç noktadan bakılabilir. Bunlardan bir tanesi işte az önce bahsettiğim Macarlar. Macarların bir yere tutunabilme arzularından, yani bir boşlukta hissedip ben de oraya dahilim, ben de Turan'ın bir parçasıyım deme ideali üzerinde durabiliriz. Haliyle bu kısımdan baktığımızda şey olabilir, daha romantik bir panturanizm görebiliriz. Ama ilginç bir şey de söyleyeyim. Mesela Vanberi Yahudidir. Aynı şekilde Leon Cohen Orta Asya'da, Orta Asya ile ilgili çok ciddi bir kitap yazmıştır. Göktürkler, Uygurlar.
0: O da Yahudi.
1: O da Yahudidir. Sonrasında işte bizimle ilgili, Türklerle ilgili çalışma yapan Avram Galanti, o da Yahudidir. Diğer taraftan Tekin Alp, Yahudidir. Ama bunların yaptıkları çalışmaların, yani evet farklı milletlerden ama yaptıkları çalışmaların gerçekten Türklerle alakalı çığır açıcı şeyler olduğunu görüyoruz. Hı. Mesela Nihal Atsız Türk tarihini Türkler yazmalı diyor. Ama Cohen yazdığı kitaptan çok ciddi etkilendiğini de söylüyor. Hı. Yani aynı şekilde Ziya Gökalp de aynı şeyi söylüyor. Yani insanların Osmanlı'da evet bizim İslamiyet'ten önce ve Osmanlı'dan önce de bir geçmişimiz söz konusu. Bizim buraları da araştırabilmemiz lazım kısmı ve bununla ilgili araştırmaların başlaması onunla da alakalı. Diğer taraftan baktığımızda bu çalışmaların farklı bir yöntemi de var. Mesela Vanberi çalışmış, çok güzel bir seyahatname yazmış. Tamam, bunu kabul ediyoruz ama Vanberi aynı zamanda İngiliz casusu. Yani bu bölgede topladıklarını, yani Derviş Reşito ismiyle bölgede gezmiş. Hatta 2. Abdülhamit'le çok ciddi bir samimiyet kurduğundan bahsediliyor. Hatta yine söyleyeyim, şu meşhur Theodor Herzl'le görüşmeyi Vanberi ayarlamış 2. Abdülhamit'e. Yani ne kadar yakın olduklarını anlatmak açısından söylüyorum. Bu çalışmalar bize çığır açmış ama diğer taraftan evet bir bilgi toplama durumu da söz konusu olmuş. Yani topladıkları bilgiler düşmanını daha yakından tanı fikri üzerinden değerlendirilebilir. Yani bu konuda evet haklısınız. Yani bir art niyetin olduğu bazı yerler söz konusu olabilir.
0: Bu az önce konuştuğumuz konu çerçevesinde Turancılığın Avrupa da ortaya çıktığı iddiası ne kadar doğru? Tehlikeli bir soru mu?
1: Şimdi raporun söylediği şeylerden bir tanesi de diyor ki milliyetçilik yapay. Yani Osmanlı içerisindeki milliyetçilik yapay bir milliyetçilik diyor. Bu çok şey, yani biraz Edward Said'in oryantalizmine giren bir durum. O şöyle söylüyor oryantalizmde. Doğu'da özgün bir fikir üretilemez. Bu yani muhtemelen batıdan alınmıştır diyor. Bununla ilgili bir arkadaşımın çok güzel bir şey var. Dedi ki hocam bunu şöyle şey yapabilir miyiz? Mesela işte Türklere özgü bir yemek var. Bu yemeği yabancı bir şef geliyor ve bizim ülkemizde pişiriyor. Bu yemek yabancı bir yemek mi olur? Yoksa bizim yemeğimiz mi olur? Evet, bizim yemeğimiz olur. Yani dışarıdan başka birisinin panturanizmle ilgili kitap yazıyor olması, Türkçülükle ilgili kitap yazıyor olması bunu yapay olarak nitelendirmemize sebep olmaz. Yani bir de diğer taraftan bakmak lazım. Yani bu
0: hocam çok özür dilerim. Diğer tarafa gelelim, çok güzel bir yerde çünkü bırakmak istiyorum. Aramız var kısa. izleyicilerimiz de merak etsin diğer bakış açısını. Müsaadenizle araya gitmek
1: elbette
0: istiyorum. Kısa bir aramız olacak. Ardından Türkçülüğü konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Renault Boreal sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Naim Çetintürk ile otomotiv sektörü üzerine söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı coğrafyalarda nasıl algılandığını, tarif edildiğini konuşuyoruz ve analiz ediyoruz. Tabii ki önemli belgeler üzerinden de okumalar yapıyoruz. Hocam, Turancılık düşüncesini farklı bakış açılarıyla değerlendiriyorduk. Başka bir bakış açısıyla ise dediniz, ben orada araya gittim. Buyurunuz, devam edebiliriz.
1: Burada Türk milliyetçiliğinin Avrupa menşeli ve yapay olması üzerinde duruyor belge. Bu iddiasıyla ilgili bahsetmek istiyordum. Orhun kitabelerine baktığımız zaman, Orhun kitabelerinde mesela işte Türk Oğuz beyleri milleti işit diye başlayan, işte yukarıda gök basmasa, altta yer yarılmasa senin ilini töreni kim bozabilir diye bir ifade geçiyor. Şimdi biz bir milliyetçilikten bahsediyoruz, Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz ya da işte Bilge Kağan'ın yukarıda mavi gök, altta kızıl yer yaratıldığında ortasında Türk oldu diyor ve kendisinden bahsediyor. Şimdi daha iptidai olmakla birlikte, yani 1789'daki çağdaş milliyetçilikten biraz daha farklı olmakla birlikte, bu dönemden itibaren Türklerde bir milliyetçilik şuurunun olduğunu, Türkçülük, Türklük şuurunun olduğunu

0: Şura'nın dediği gibi belli teamüller neticesinde ortaya çıkmak zorunda kalmıştır.
1: Ki şunu savunuyor Yusuf Akçura, geleceğin Türkçülükte olduğunu savunuyor. Yani aslında oraya da siz parantez açmışken girelim. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük arasında bir karşılaştırma yapıyor değil mi?
0: Tabii yani aslına bakarsanız bunun fikrin değiştiğini görebiliyoruz. Yusuf Akçura'dan da başlıyor. Aslında Niyazi Berkes'in şöyle bir anısı var. Kitabında bahsetti. Diyor ki 3 tane Osmanlı 19. yüzyılın sonlarında National Bibliothek kütüphanesine giderler Fransa'ya. Fransa'da kütüphanede çalışmak istedikleri için kütüphaneci onlara bir form verir. Formu alırlar. Formda millet kısmına şey yazarlar. Müslüman yazarlar. Sonra götürürler. Adam şeyler alır, formları. Der ki bu sizin mensup olduğunuz dinle alakalı bir şey. Bu milletinizi soruyor der. Üç Osmanlı alırlar tekrar yeni formları, gider ve oraya Osmanlı yazarlar, geri getirirler. Kütüphaneci der ki bu da sizi yöneten ailenin adı. Ben size milletinizi soruyorum der. Bizimkiler anlam veremezler buna. Derler ki yani ne yazacağız buraya? Siz nereden geliyorsunuz der. İstanbul'dan geliyoruz. Orada birini gösterir. Der ki bak bu da İstanbul'dan geliyor. O Ermeni. Bu da İstanbul'dan geliyor. O Rum. Bizimkiler o sırada derler ki ha o zaman biz Türk'üz. Hmm. Bakın bizdeki düşünce hep bir Osmanlıcılık. Daha sonrasında bir İslamcılık. Yani ümmetçilik. Daha sonrasında Türkçülüğe geldiğini görüyoruz. Ki bu üçünün de amacı Osmanlı Devleti'ni kurtarmak. Yani düşünün o dönem içerisinde bir aydınsınız. Aydın olarak ülkenin kötüye gittiğini görüyorsunuz. Parçalanıyor. Aleyhinize her taraftan saldırılar söz konusu. Ve ülkeyi kurtarma arzusu içerisindesiniz. Neler var? Hristiyan topluluklar var Balkanlarda. Arap Yarımadası'nda Müslümanlar var. Hepsini birleştirebileceğiniz tek bir pota var. O da Osmanlıcılık olmuş oluyor. Hı hı. Bunu formülize eden aslında 2. Mahmut. 2. Mahmut da der ki ben tebaamda Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi'yi havrada birbirinden ayırırım. Yani bunlar benim için eşittir. Sadece ibadet ettikleri yerde fark ederim bunların dinini diyor. Ve bu şekilde bir tabirde yani Osmanlıcılık bu şekilde devam ediyor. Yani zaten Osmanlı da kendisine, Osmanlı aydınları da kendisini bu şekilde görüyorlar. Aslına bakarsanız Osmanlı'nın son dönemine kadar resmi politika, devlet politikasının Osmanlıcılık olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü hala Anadolu içerisinde Ermeniler ve Rumlar olmasından dolayı bu Osmanlıcılık devam eder. Ama Balkanların kaybedilmesiyle birlikte elde kalan Arap Yarımadası'ndan dolayı burayla ilgili bir İslamcılık ortaya çıkacaktır. İslamcılıkla Türkçülüğün de birlikte devam ettiği bir dönemin olduğunu söylememiz lazım. Ama Türkçülüğün tam olarak yükselişe geçmesi Balkan Harbi ile birlikte oluyor. Yani Balkan Harbi'nde Balkanlardaki halk orada işte
1: kültürel uyanış mı desek?
0: Kültürel uyanıştan daha çok yani insanları bir araya getiren şey birazcık acı. Hı. Ya Balkan'ın çok ciddi bir hezimet. Bu hezimet neticesinde oradakiler yüzyıllardır orada yaşamışlar, birlikte yaşamışlar, komşuluklar etmişler. Osmanlı'nın engin hoşgörüsü içerisinde beraberlermiş. Ama sonrasında işte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bunlar kurulduktan sonra bunların içerisinde yaşamak bizimkiler için gerçekten yani oradaki Osmanlı bakiyesi için gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. Özellikle Balkan Harbi'nden sonra sadece Türk ve Müslüman oldukları için acı çekmeye başlıyorlar. Ve bundan dolayı Türk ve Müslüman olduklarından dolayı Osmanlı sınırlarına gelmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ne yapıyorlar? İstanbul'a doğru, sınırlara doğru göç ediyorlar. Hı-hı. Bakın şöyle bahsedeyim size. Düşünün İstanbul'dasınız yine. Balkan Harbi yeni bitmiş. Bir yerde oturmuşsunuz, çay içiyorsunuz. Yan taraftan bir aşık elinde bağlamasıyla bir türkü söylüyor. Ak kağıt üstünde kara yazayım, Selanik'te ben bir müftü kızıyım, düşmanlar içinde nasıl gezeyim, yetiş imdadıma üçüncü ordu. Şimdi siz bunu duyuyorsunuz. Selanik'teki müftü kızı düşmanlar içerisinde gezebilir durumda değil ve üçüncü ordudan yardım istiyor ve siz elinizden hiçbir şey gelmeden orada duruyorsunuz. Haliyle bunu gördüğünüzde milli şuurunuz gittikçe yükselmeye başlıyor. Ve bu milliyetçilik yani özellikle Balkan Muharebe savaşlarından sonra daha kristalleşti diyebiliriz. Hı
1: hı. Hocam şöyle ki farklı bölgelerde yaşayan Türk gruplarının bir

0: birbirinden haberdar etme için mücadele veren isimler var. Bunlardan bir tanesi İsmail Gaspıralı değil mi? Neler yapıyor ve yani o dönemde şimdi bugünkü gibi internet yok, televizyon yok hocam. Yani buna rağmen gazeteler, işte matbaalar, yeni okullar, demir yolları, ticaret yolları, yani farklı bölgelerdeki o Türk topluluklarını nasıl birbirine bağlıyor ya da bağlama arzusunu taşıyor Gaspıralı?
1: Şöyle söyleyeyim, Gaspıralı Kırım Türkü. Kırım gerçekten çok önemli bir yer. Eğitim açısından da çok önemli bir yer. Yani Osmanlı için de çok ayrı bir yerde. Kırım fethedilmemiştir. Kırım Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Gedik Ahmet Paşa o dönem içerisinde Kırım yardım ister. 1475 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yardıma gider Osmanlı donanması. Yardımdan sonra Fatih dönemidir. Teklif edilir Kırım'a. Osmanlı'ya katılmak ister misiniz diye ve Osmanlı Devleti'ne katılırlar. Bakın protokolü söylüyorum size. Padişahın hemen altında Kırım Hanı, onun altında Vezir-i Azam. Hatta bir dönem Avrupa'daki krallar Vezir-i Azam'a eşit. Hatta daha ilginç bir konu, Osmanlı padişahında, yani Osmanlı sülalesinde tahta geçebilecek birisi kalmazsa Kırım Hanı Osmanlı tahtına geçiyor. Kırım bizim için bu kadar önemli. Ama küçük Kaynarca ile birlikte kaybediyoruz. Daha sonra 1783'te tamamen şeye katılıyor. Rusya'ya katılmış oluyor. Rusya çok tehlikeli görüyor onları. Özellikle Kırım Harbi'nden sonra buradan Kırım Türklerinin sürülmesini istiyor. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Kırım Türklerinin bilgi ve kültürünün yüksek olmasıyla alakalı bir durum. Burada bir arada olmalarının, Kırım Türklerinin bir arada olmasının Rusya'nın bekası için, ilerisi için problem olacağını düşünüyor. Ama dediğimiz gibi kültürün çok yüksek olması doğrudan bir silahlı mücadele yerine stratejilerini iyi belirleyip bu stratejiler üzerinden yürümelerine sebep olmuş. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi İsmail Gaspıralı. Dilde, fikirde, işte birlik fikriyle ortaya çıkıyor. Diyor ki yani bir tarafta bakıyorsunuz işte Doğu Türkistan var, Çin'in hakimiyetinde. Türkistan bölgesine bakıyorsunuz, Rusya'nın hakimiyetinde. İşte Osmanlı görece daha iyi durumda ama Azerbaycan'ın bir kısmı İran elinde. Bunların hepsini tek bir devlet altında toplamak, yani bir Pan-Türkist devlet, Büyük Turan devletini kurmanın çok mümkün olmayacağını fark ediyor. Ve diyor ki dilde, fikirde, işte birlik sağlamamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? İlk önce dilde bir birlik sağlamamız lazım. Ve Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlayacak. Yani biz bunları bahsederken hemen Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başladı diye bahsediyoruz ama değil. Eşi Zühre Hanım bütün evlendikten sonra takılarını veriyor ve bu takıların neticesinde hatta kendisi de dizgici olarak çalışıyor Tercüman Gazetesi'nde ve bu Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başlıyorlar. Tercüman Gazetesi'nden beklenti de şu, Gaspıralı'nın söylediği, diyor ki İstanbul'da bir hamalla Şarki Türkistan'daki bir koyun çobanının, deve çobanının okuyup anlaması diyor. Ve bunu işte yine aynı kitaba atıf yapacağım. Asya'ya bisiklet üzerinde geçmekte iki Amerikalı İstanbul'dan Çin Seddi'nin batısına kadar Türkçe hariç hiçbir dile ihtiyaç duymadan gittik diye söylüyorlar. Bakın başarmış. Ama bu tercümanın da bir önemi söz konusu. Hı hı. Şimdi dedim ki İsmail Gaspıralı gerçekten Kırım için çok önemli. Bir de Abdülcemil Kırımoğlu var. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Kırım Türklerinin lideridir, efsane lideridir. Onu da söylememiz lazım. Biz kendisiyle ilgili bir kitap hemen hazırlama şerefine eriştik. Bu kitabı hazırlarken de kendisiyle yaklaşık 6 defa Kırım'da kendi evinde görüşme fırsatımız oldu.
0: Sizi misafir etti.
1: Bizi misafir etti sağ olsun. Yani hayatım boyunca unutmayacağım müthiş anılar ve yani sadece ben kendisiyle röportaj yapmak için gittim ama konuşması, bize nasihatleri gerçekten inanılmazdı. Onun bir anısını anlatmam lazım size. Henüz 17 yaşındayken biliyorsunuz 1944'te kendisi 6 aylıkken Özbekistan'a sürülürler. Kırım yani İkinci Dünya Savaşı sırasında İkinci Dünya Savaşı biter. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Potsdam Konferansı'nda Sovyet Rusya Türklerden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden toprak talep edeceğini bildirir müttefiklere. Yani İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Boğazlardan en azından üs istiyorum der. Ardahan'dan Ardahan istiyorum demeye başlar.

0: Ve bunun üzerine geride kimseyi bırakmamak adına Türkiye'ye olası bir saldırı sırasında Kırım Türklerinin kendisine sıkıntı çıkarmaması adına 1944'te bir gece yarısı Kırım Türklerini alır ve Özbekistan'a sürer. Bu sürdüğü sırada Kırımoğlu şöyle anlatıyor annesinin hikayesini. Diyor ki annem diyor gecenin bir yarısı Ruslar geldi. Geldikten sonra bizi evden diyor dışarı çıkarırlarken annem diyor Kur'an-ı Kerim almış. Bunlar kesin bizi öldürecek diye. O sırada diyor bir Rus asker demiş ki Kur'an-ı Kerim bir işine yaramaz. Un al demiş. Annem diyor o sırada diyor bir torba un aldı. Aylarca trende mola verilmeden aç susuz bir şekilde Özbekistan'a kadar götürüyorlar ve bir sürü yani bu sadece bir göç değil, bir sürgün değil, bir soykırım. Kırım Türklerini soykırıma tabi tutuyor Sovyet Rusya ve Özbekistan'a gönderiyor. Özbekistan'da gittiklerinde de gerçekten çok kötü bir ortamla karşılaşıyorlar. Çünkü Özbeklere söylenen şey size getireceğimiz kişiler 2. Dünya Savaşı'nda babalarınızın, abilerinizin ölmesine sebep olan hainleri getiriyoruz diyorlar. Velhasıl buraya yerleştikten sonra bir hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gerçekten çok zekiler ve ticaretten de çok iyi anlıyorlar Kırım Türkleri. Hayatlarını kurmaya başlıyorlar. Gelelim mevzunun aslına. Kırımoğlu 17 yaşındayken kütüphaneye gidiyor. Kütüphanede Tercüman gazetesini görüyor. Eve döndükten sonra babasına soruyor. Babasının ismi de Abdülcemil'dir. Diyor ki baba ben Tercüman diye bir gazete gördüm. Bu gazete nedir? Bana aynen şöyle anlattı. Babam birden ayağa fırladı. O gazeteden bir parça olsun getiremedin mi dedi bana. Ben de baba aklıma gelmedi dedim. Yapabiliyorsan getir dedi. Ve bir sonraki hafta gittiğimde ondan bir parçayı koparıp koynuma sakladım ve getirdim. Babam onu aldı, dizlerinin üstüne çöktü ve ağlamaya başladı. Babam aylarca onu katladı ve tam kalbinin üzerindeki cebine koydu. Ne zaman Kırım Türkleri bir araya gelmiş olsalar babamla 7-8 arkadaşı önce ortaya diz çökerler. Diz çöktükten sonra babam kutsal bir emaneti çıkarır gibi onu çıkarır Tercüman gazetesini bakar ve hepsinin gözleri dolardı. Baba bu ne kadar önemli dediğimde bizim için Kur'an'dan sonraki ikinci metindir dedi bana diyor. Bakın Tercüman gazetesinin nasıl bir önemi olduğunu, Kırım Türkleri için ne kadar önemi olduğunu anlatan çok önemli bir anekdot. Ve Gaspıralı başarmış. İstanbul'daki Hamal'da, Şarki Türkistan'daki koyun çobanı da, deve çobanı da aynı şeyi okumuş ve anlamışlar. Aslına bakarsanız yani bir şey yapılabiliyor. Bunu yani işte günümüzde baktığımız zaman Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olması, bundaki işte ortak alfabeye geçiliyor olması, bunun yapılabileceğini, daha önce yapıldı ve şimdi de yapılabileceğini göstermesi açısından bizim için gerçekten çok önemli ve çok umut verici şeyler.
1: Hocam Özbekistan dediniz. Özbekistan o dönem nasıl bakıyor Turancılık kavramına?
0: Oranın çok ilginç bir durum söz konusu. Orası kendisini hep Turan olarak görüyor. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kitabı hazırlarken oraya kadar dayandırdık. Belgelerde geçiyor. İran'a karşı Osmanlı Devleti Buhara Hanlığı var o dönem içerisinde. Buhara Hanlığı'ndan yardım talep ediyor. Yardım talebine verilen cevap işte atıyorum 50 bin Turan ordusu emrinize hazırdır diyor. Kendilerinden Turan olarak bahsediyorlar. Ve hep Turan ordusu olarak bahsediyorlar. Abdülmecit döneminde bir şeyleri var, mektupları var. Diyorlar ki bir halifezadeyi bölgeye gönderin, yanına 20 bin asker verin, kendisini burada Turan padişahı ilan edeceğiz diyorlar. Buna Osmanlı Devleti cevap vermiyor. Daha sonrasında tekrar yazılan bir yazı söz konusu. Bu yazıda da diyorlar ki biz Osmanlı Devleti'ne, Turan elleri olarak Osmanlı Devleti'ne katılmak istiyoruz diyorlar. Bakın hep bir Turan vurgusu, Turan'dan bahsediyor, Turan vurgusu yapılıyor. İlginç bir şekilde bu tarafa doğru geliyorum. Milli mücadelede Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığımızda Buhara temsilcileri Anadolu'dalar. Ve Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri telgrafta küçük Turan ordusunun büyük zaferini kutlarız yazıyorlar. Yani sadece kendilerini Turan ordusu olarak görmüyorlar. Bizim ordumuzu da Türkiye'nin ordusunu da küçük Turan ordusu olarak görmüş oluyorlar. Hatta burada yeri gelmişken

0: Onu da ifade etmem lazım. Gelirlerken yanlarında getirdikleri hediyeler astragan kürk getiriyorlar. Bu hakimiyet belirtisi. Önemli bir kürk. Mustafa Kemal Paşa'ya kalpak yapabilmesi için boz renkli bir kürk getiriyorlar. Aynı şekilde Batı Cephesi komutanı olduğu için İsmet Paşa'ya da bir kürk getiriyorlar. Üç tane kılıç getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'ya, bir tanesi Batı Cephesi komutanı olduğu için İsmet İnönü'ye. İkincisi, yani üçüncüsü de diyorlar ki İzmir'e ilk giren komutana hediye edilsin. Ve ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Kemal Arı hocamız bu üç kılıcın hikayesinden bahsetmişti. Bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Onu da anmış olalım burada. Bir rivayete göre de Timur'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'i getiriyorlar. Bununla ilgili meclis tabutlarını bulduk. Meclis tabutlarında Mustafa Kemal Paşa'nın o dönem içerisinde bunun kutsal bir kitap olduğunu, bunun bir hediye olarak değil okunması gerektiğini, bu nedenle de meclis kütüphanesine konulması gerektiğini söyleyip meclis kütüphanesine koyduğunu biliyoruz. Bakınız, hiç kopmamış. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı neticesinde Rusya'ya esir düşen subaylarımız daha sonra kaçıyorlar ve Buhara Hanlığı'na geliyorlar. Buhara Hanlığı'nda okullar açıyorlar. İşte ceditçilik okulu açıyorlar, İttihat okulu açıyorlar, Terakki okulu açıyorlar, Usulü Cedit okulları açıyorlar. Ve burada 1920'de Burdur milletvekili İsmail Bey'in burayı bir ziyareti söz konusu. Bizim subaylarımız diyor ki biz milli mücadele devam ederken burada kalmak istemiyoruz, gelmek istiyoruz diyorlar. Onlara söylenen şey, sizin burada yaptığınız iş Anadolu'da milli mücadeledeki yaptığınız subaylık kadar değerlidir. Burada kalmaya devam edin diyor. Ben gittiğimde sizinle ilgili bir düzenleme yapacağım diyorlar. 1923'te bunlarla ilgili, buradaki subaylarımızla ilgili bir kanun çıkıyor ve maaşa bağlanıyorlar. Buhara Hanlığı'nda öğretmenlik yapan subaylar Büyük Millet Meclisi tarafından şeye bağlanıyor, maaşa bağlanıyor. Bakın bu da gerçekten çok önemli bir ayrıntı.
1: Kesinlikle. Hocam, rapora dönmek istiyorum. İngiliz raporuna göre İttihat ve Terakki Türkleri tek bir çatı altında toplamak mı istiyordu? Yoksa şöyle bir soru geliyor aklımıza. Yoksa pantürkizmi kullanarak o savaş sırasında halkı harekete geçirmek için kullanılan bir araç olarak mı görüyordu? Program başında bunun ipucunu verdiniz ama biraz netleştirmek istiyorum.
0: Elbette İttihat Terakki'nin ilk başta yapmaya çalıştığı şey ülkeyi kurtarmak. Bu ülkeyi kurtarmak için de 1908'deki kongresi sırasında eşitlik, özgürlük, kardeşlikten bahsediyor. Bu kongreye herkes katılıyor. İşte Prens Sebahattin'den Ermeni temsilcilere kadar herkes katılıyorlar. Yani amaç bir Osmanlı'yı, yani Osmanlı'yı bir bütün halinde kurtarmaya çalışmak. Fakat Balkan Harbi'nden sonra İttihat Terakki hızlı bir şekilde pantürkizme doğru dönüyor. Daha doğrusu milliyetçiliğe doğru dönüyor diyebiliriz. Ancak raporun belirttiği şey şu. İttihat Terakki'nin ne net olarak bir pantürkist politika takip ettiği ne de net olarak bir panislamist politika takip ettiği. Bunun ikisini de kullanarak ülkeyi kurtarmaya çalıştığından bahsediyor. Diyor ki İttihat Terakki'nin en önemli yapmaya çalıştığı şey Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların etkisinden kurtarmaya, yani kapitülasyonların bağlarından kurtarmak. Daha sonrasında Anadolu'daki birliği sağlamak. Üçüncü kısımda da Balkanlardan artık toprak edinemeyeceği için Asya ve Arabistan tarafında kendisine yeni topraklar edinmek olarak söylüyor. Ve bu ikisini bir çıkar çatışması olmadan kullanabildiğinden bahsediyor. Burada gerçekten önemli olan şey aslında bu. Yani kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak arzusu. Kapitülasyonlardan ülkeyi kurtarmak, yani nasıl bir kapitülasyondan bahsediyoruz? Şöyle, çok ciddi manada ekonomik olarak, siyasi olarak bağlı vaziyetteyiz Avrupalı devletlere, ya da daha doğrusu diğer devletlere bağlı vaziyetteyiz. Biz yine az önce söylediğim sömürgecilik gibi bu kapitülasyonları da daha çok ekonomik anlıyoruz. Bakınız, Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Osmanlı Devleti savaşa girmeden hemen önce kapitülasyonları kaldırdığını ilan ediyor. Bizzat benim okuduğum belgede Amerika Büyükelçisi'nin yazdığı bir mektup var ülkesine. Diyor ki, o sırada kendilerinin postaneleri var. Bakın, kapitülasyonlar doğrultusunda kendi postaneleri var adamların. İstanbul içerisinde.

0: içerisinde. Diyor ki kapitülasyonlar kalktı. Artık diyor size göndereceğim rapor ve mektupları Osmanlı postanelerinden göndereceğim. Korkarım ki Osmanlılar çok yakında ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar. Yani buradaki ironiye fark etmiş olmamız lazım. Ne büyük dostları olduğumuzu anlayacaklar korkarım ki dediğine göre. Yani çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Eliniz kolunuz her şey bağlı vaziyette. Yani Avrupalılar geliyorlar, sizde çok ciddi ticaretler yapabiliyorlar. Bu ticaretten çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Hatta o kadar ki bu bir Türk'le ticaret yapmak arzusu içerisinde bile olmuyorlar. Çünkü gayrimüslimlerle devam ediyorlar. Bu nereye gelmiş? Bakın iktisadi devletçilik teorisinin de sahip olan Ahmet Hamdi Başar'ın bir hikayesini anlatayım size. Ahmet Hamdi Başar şöyle söylüyor, diyor ki İstanbul'u diyor işgalden kurtardık, geldik ve artık diyor bir milli iktisat ve ekonominin Türkleşmesi meselesi oldu. Osmanlı'nın en fazla para kazandıran şirketi İstanbul Limanı'ydı. İstanbul Limanı'na gidip millileştirmek istedik ama İstanbul Limanı'na kimi başa getireceğiz? Yani kimi müdür yapacağız? Bilemiyoruz. Gittik ve oranın İsviçreli müdürüyle görüştük. Görüştüğümüzde dedik ki ona diyor, yani burada çalışan bir Türk var mı? Önce düşündü diyor, sonra dedi ki yok. Bizde hiç Türk çalışmıyor. Şaşırdım diyor. Dedim ki diyor bir tane bile mi Türk çalışmıyor sizde? Biraz düşündü ve dedi ki bizdeki hamalların tamamı Türktür dedi diyor. Hamalların başıyla gittik diyor görüşmeye. Dedim ki diyor ya böyle böyle bir durum varmış ama biz de kendimizden başka kimseye hamallık yaptırmayız. Hamallık bizim tek elimizde diye cevap verdi diyor. Bakın bu kapitülasyonlar neticesinde asli unsuru olduğunuz devletin en fazla gelir getiren şirketinde size biçilen rol hamallık. Haliyle İttihat Terakki'nin panislamizmi, pantürkizmi kullanarak Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmaya çalışması elbette ki siyasi bir başarı ya da siyasi bir deneme olarak görülebilir. Yine günümüzde bağlantı kurmak gerekirse işte az önce söylediğim Türk Devletleri Teşkilatı'yla Türk dünyasıyla bir iletişim kurmaya gayret ediyorsunuz. Diğer taraftan bir Mekke anlaşması yapıyorsunuz. Mekke anlaşmasıyla da İslam dünyasını bir arada tutmaya gayret ediyorsunuz. Bu ikisi birbirinden çok ayrı ve yapılamayacak şeyler değil. Neticede bizim takip ettiğimiz Türkçülüğün doğrudan işte Atatürk milliyetçiliği kısmına geldiğimizde de günümüzdeki milliyetçilik kısmına da geldiğimizde ırki olmaktan daha çok vatandaşlık bağları üzerinden devam ettiğini söylemek lazım. Bu da pantürkist bir politika takip ettiğiniz zaman yani Nazilerin takip ettiği ırkçılıkla Türk milliyetçiliği arasında çok ciddi devasa farkların olduğunu söylememiz gerekir.
1: Muhakkak hocam. Tabii Türkçülük gelişirken eski Türk tarihi işte destanlar, kahramanlar o İslamiyet öncesi dönemde keşfediliyor. Geçmiş neden önemliydi? Nasıl ortaya konuldu? Yani toplumda ortak bir milli şuur, milli hafıza oluşturmak için hangi hikayeler ve semboller mesela bu süreçte acaba kullanıldı, ortaya konuldu?
0: Şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği şeyler aslında çok yani durduk yere ortaya çıkan şeyler değil. İşte ne mutlu Türk'üm diyene yüksel Türk yüksek senin için yüksekliğin sınırı yoktur. Türk evladı ecdadın tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendinde güç bulacaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bunların hepsi bir özgüven kazandırmak üzerinden devam etmiş.
1: Yani yüreklendirmek için.
0: Türkler yani Osmanlı'nın son döneminde yani bu milliyetçilik ortaya çıkmadan önce Osmanlı aydınları kendilerini Osmanlı olarak nitelendiriyorlar. Yani İslam kimliği ön planda aynı zamanda Osmanlı'nın tebaası olan iyi eğitim görmüş kişilere Osmanlı deniyor. Diğer taraftan Türk dediğimiz şey ise Anadolu'daki Müslüman köylülerden bahsediliyor. Ha, şuna söylemek lazım. Mesela Bulgaristan tarafından kullanılan bir söz var. Yani bu adam İstanbul'a gitse de adam olmaz diyor. Bu İstanbul'a gitse de adam olmaz diyorlar. İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorlar. Ya çok güzel bir Gagavuz türküsü var İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Çekirgeyi nalladım İstanbul'a yolladım. 5 para verdim eline tuz kına alsın geline diye. İstanbul çok önemli ve İstanbul harici taşra olarak kabul ediyor ve oradakiler Türk olarak nitelendiriliyor ve Türk biraz daha aşağılama ifade

0: malzemesi olarak kullanılıyor. Yani bunu bir hakaret olarak kullanılan şeyler var. Belgede de mesela yani ideoloji yüklü olmakla birlikte Balkanlardaki Türk varlığını yahut işte bir pantürkizm kurulacaksa bu diyor şeyde Türkiye'nin içerisinde değil, Anadolu'da değil. Mutlaka diyor Rusya'nın içerisinde ortaya çıkacaktır. Çünkü onların kültürleri daha yukarıdadır, daha yüksektir diye bahsediyor. Yahut Balkan Harbi'nden gelenleri de Anadolu'daki diyor Türk barbarlığıyla karşılaşacaklardır diye çok ciddi bir ideolojik yükten bahsediyor. Aslında böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama dediğimiz gibi belgeye baktığımızda bir olağan şüpheli Toynbee tarafından kaleme aldığı kanaati oluşuyor bizde. Diğer tarafından bir de algı operasyonu olduğundan dolayı bunları bir araya getirdiğimizde bu tür ifadelerin neden kullanıldığını anlayabiliyoruz aslında.
1: Hocam İngiltere'nin Türk dünyası ile ilgili bir korkusu var ve bunda Alman propagandasında payı var. Osmanlı Devleti'nin o Almanya ile ittifak kurması Türkçülük ve panislamizm politikalarını nasıl etkiliyor?
0: Bu aslına bakarsanız şimdi 1815'teki Viyana Kongresi'nden bahsetmiştik. Osmanlı benim toprak bütünlüğümü siz garanti edemezsiniz demişti. Diğer taraftan geldiğimiz nokta 19. yüzyılın sonlarına doğru 2. Wilhelm'in bir Osmanlı ziyareti var. Bu Osmanlı ziyareti sırasında Şam'da bir açıklama yapıyor ve diyor ki bütün Müslümanların koruyucusuyum diyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir mutlulukla karşılanıyor. Hem Osmanlı içerisinde hem diğer Müslüman halklar içerisinde. Bunları bir araya aldığımızda İngiltere bundan çok ciddi manada rahatsız oluyor. Çünkü çok ciddi Müslüman nüfusa sahip. Almanya'nın bu şekilde bir tarifte bulunması, işte Müslümanların hamili ilan etmesi İngiltere'nin Osmanlı'ya ve Almanlara karşı çok daha sert tavırlar göstermesine neden oluyor. Bütün bunlarla birlikte tabii Almanların panislamizmi, pantürkizmi destekliyor olması Hindistan'ı tehdit etmek, onun haricinde de efendim Fransa'nın ve İngiltere'nin elindeki Müslüman halk arasında bir propaganda yaparak bu propaganda neticesinde bir ayaklanmaya sebep olmaya gayret ediyor. Bununla ilgili çalışmalar olmuş mu? Olmuş. Ne yapmışlar? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte halifenin yayınladığı Cihad-ı Ekber fetvasıyla, işte yazısıyla bunları pek çok dile çevirmişler. Bu çevirdikleri çeviriyi yaptıktan sonra bunları dağıtmaya başlamışlar. Onun haricinde teşkilat-ı mahsusa tarafından Türkistan'a gönderilen şeyler var, ajanlarımız var. Burada isyan çıkarma gayretinde olmuşlar ve Kırgızistan'da bir yedi su isyanı çıkarmayı da başarmışlar. Ama bu şöyle bir şey var, yani siz bir propaganda yapıyorsunuz. Ama karşı taraf da bunun hazırlıklarını yapıyor. Nasıl ki bütün Müslümanları halife, padişah İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşmaya davet ettiyse İngiltere de aynı şekilde bizim savaşımız şeyle değil, halifeyle değil. Biz halifeyi ittihatçıların elinden kurtarmaya çalışıyoruz diye bir propaganda yapmışlar. Tabii bu propagandaların ortaya çıkabilmesi ya da bu propagandaların etkisinin görülebilmesi askeri güçle alakalı. Rapor da bunu söylüyor. Diyor ki pantürkizm ya da panislamizmin diyor gerçekten ortaya çıkabilmesi ve bununla ilgili bir devlet kurulabilmesinin en büyük şeyi en büyük olana Osmanlı'nın askeri gücünden geçer diyor. Ama Osmanlı'nın askeri gücüne baktığımız zaman işte bir tarafta Sarıkamış Harekatı var. Tuğra'nın kapısı olarak görülen ve Enver Paşa'nın gittiği. Diğer taraftan Cemal Paşa'nın, hani Cemal Paşa'ya biraz haksızlık edilir. Yani gidip sürekli işte Arapları öldürdü, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır, Cemal Paşa orada isyancılarla ilgilenir. İsyancılar da hangi milletten olduğuna bakmaz işin aslı. Ama burada mesela bir İngiliz subayı şöyle anlatıyor. Kızıldeniz'i geçmeye çalışan ordumuzdan bahsetmiş. Diyor ki Çanakkale'ye gitmeden önce iklime uyum sağlayabilmemiz için bizi şeye götürdüler, Mısır'a götürdüler. O sırada biraz gezme imkanım bulundu diyor. Türkler diyor Kızıldeniz'i geçmek için diyor çok zeki bir hamle yapmışlar. Eşeklerin üzerinde tahta sandıklar getirmişler. Daha sonra bu sandıkları sal yapıp karşı tarafa geçmeye çalışmışlar. Ama geçemeyeceklerinden bence çok emindiler. Çünkü diyor botlarını diğer tarafta bırakmışlardı diyor. Yani binerlerken botlarını ve bir daha diyor o botları hiç kimse alamamış. Botlar diyor

0: sırası şeklinde dizilmiş vaziyetteydi diyor. Yani bir gayret sarf ediyorsunuz. Panislamizm ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama sizin Mısır'a gönderdiğiniz birliklerinizin belli bir başarı elde etmesi gerekiyor. Pantürkizm diyor ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Pantürkizmde de Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nı başarması gerekiyordu. O zaman diyor bizim için çok büyük bir tehlike olabilirdi. Hmm. Ama diyor ikisinin de şu an için bir tehlikesi kalmadı. Ne zamana kadar? Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye yürümesine kadar bir problem kalmadığını düşünüyorlar.
1: Hocam izleyicilerimiz de yazmış, onlara da hem analım selam söyleyelim hem de soruları var. Tarih gönüllülerine teşekkür ediyoruz. İrfan Yazıcı'ya, Arzu Şebnem Sever'e teşekkür ediyoruz. Sorularınızı cevaplamış olduğumu gördüm. Sorularınız ve katkınız için teşekkürler ve Köln'e selamlar. Aynı zamanda kıymetli Gülper Refi hocamız, Profesör Gülper Refi hocamız yazmış. Rahmetli Halit Refi hocamızın kıymetli eşi. Demiş ki Özgenur müthiş bir program konuğun, gerçek bir bilim insanı. Büyük mutlulukla izliyorum, kutlarım demiş. Biz de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ve Ahmet Gürsoy'un bir sorusu var. Tam da konusu geldiği için sormak isterim hocam. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülük anlayışı ile Enver Paşa'nın Türkçülük anlayışı arasındaki farklar neler demiş. Hatta belki de Cemal Paşa ile o ayrılıkları varsa dilerseniz değinip sorumuza cevaplamış olalım.
0: Aslında çok güzel olur. Yani Enver Paşa'nın elindeki çok ciddi bir güç. Yani Harbiye Nazırısınız, Birinci Dünya Savaşı'ndasınız ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bizim iki tane taarruz cephemiz var. Bir tanesi Kanal, bir tanesi de Sarıkamış. Enver Paşa'nın çok ciddi planları söz konusu. Sarıkamış'tan geçeceksiniz, Sarıkamış'tan geçtikten sonra Ruslar için bir çevreleme harekatı yapacaksınız ve Rusya'yı savaştan çekilmeye zorlayacaksınız. Bakarsanız gerçekten, yani bunu ben tabii ki askerliğini yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ancak askeri stratejiler hakkında ahkam kesecek durumda değilim tabii ki. Ama bununla ilgili olarak askeri stratejiler dersi veren bir komutanımızla konuştuğumda gerçekten müthiş bir plandı dedi. Ama eksik olan şey zamanın şartları, mevsim ve lojistik, aynı zamanda Rusların daha öncesinden bunu haber almış olmalarından bahsetti. Bu nedenle başarısız olduğunu söyledi. Başarısız olur. Amaç Türkistan'a ulaşmaktır. Türkistan'a ulaştıktan sonra hem Rusya'yı hem Hindistan'ı tehdit edebilir konuma gelmektedir. Ama tabii ki bunu başarmak için, yani Sümer yazıtlarına dayandırırlar biliyorsunuz. İşte Tanrım başarabileceğim şeyler için bana güç, başaramayacağım şeyleri kabullenmem için bana sabır, ikisini birbirinden ayırabilmem için bana akıl ver diyor. Şimdi ikisini birbirinden gerçekten ayırabilmek lazım. Rusya'nın bu gücü karşısında, lojistiğin eksik olması karşısında Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı başarısız olmuştur. Sonrasında baktığımızda kardeşi Nuri Paşa'nın bir ileri harekatı Bakü'ye kadar bizi götürmüş. Bakü'yü bizim elimize geçirmiştir. Ama bu artık zaten her şey için çok geç bir durumdadır. Ha, bu Enver Paşa bundan vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiştir. Hani bunu bir zorunluluk olarak da görebiliriz. Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Batum'da bekler. Daha sonrasında, yani Mustafa Kemal Paşa'nın başarısız olması durumunda Anadolu'ya tekrar dönme niyetindedir. Ama başarı kazanılmasının üzerine kendisi Özbekistan tarafına geçer, Basmacı Harekatı'nın başına geçer ve kendi fikirleri uğrunda çarpışarak şehit olur. Bu açıdan bakabiliriz Enver Paşa'ya. Ama Mustafa Kemal Paşa'ya baktığımız zaman Mustafa Kemal Paşa bunu şöyle söylüyor. Diyor ki biz hiçbir zaman Türkçülük yapmadık, pantürkizm yapmadık ama yapacağız dedik. Yapacağız dediğimiz için bizim üzerimize geldi ve bizi cezalandırdılar. Yani şey olarak söylüyorum, mealen söylüyorum, tam cümle bu şekilde değil. Hiçbir zaman İslamcılık yapmadık ama yapacağımızı söyledik, üzerimize geldiler diyor. Onun için biz savunulabilir vatan üzerinden gideceğiz diyor. Savunulabilir vatan neresi? Misak-ı millidir. İlk önce biz misak-ı milli içerisinde güçlü olacağız. Misak-ı milli içerisinde güçlü olduktan sonra, yani mecbur belli bir güce ulaşacaksınız ki daha sonrasında Türk dünyasına sahip çıkabilirsiniz. Ha, bunu da şöyle söylüyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın bununla ilgili bir söylemi var mı? Yok. Ama bazı şeyleri söylemenize de gerek yok. Yaptığınız şeyler onu size ispatlıyor zaten. İşte Hatay'ın ana vatana katılması tarihçiler tarafından şey olarak, pantürkizm olarak,

0: değerlendirilir. Pantürkizm için bir hamle olarak değerlendirilir. Şah Pehlevi'nin ısrarla demir yollarını bize tarafa doğru yapıyorsunuz. Bir pantürkist fikriniz mi var? Yani işte daha öncesinde biz Berlin, Boğazlar, Bağdat 3B demir yolundan bahsediyorduk. Şimdi diyor siz işte belge de aynı şeyi söyler mesela. Berlin'den başlayan demir yolunu Buhara'ya mı götüreceksiniz demeye başlıyorlar. Pantürkist faaliyetler göstermesinden dolayı İran Şahı Pehlevi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya serzenişleri söz konusu. Yahut 1923'te Özbekistan'da Buhara Hanlığı'nda faaliyet gösteren subaylara maaş bağlanması var. Bunların haliyle bir Turan'dan bahsetme ihtimali olabilir. Yahut Cihat Yaycı Hoca'nın bahsettiği meşhur bir yakut lügatı hikayesi vardır. Yakutça lügat getirmiş Mustafa Kemal Paşa ve bu iki tane büyük lügatı okumuş. Teker teker notlarını almış ve ilginç bir şey daha söyleyeyim, işte Cihat Hoca'nın bahsetti. Yakutistan'dan bu lügatı almak için bize geliyorlar. Anıtkabir'e gelip bu lügatı edinmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Mustafa Kemal Paşa'nın bir Türk birliğinden hiç bahsetmediği yahut böyle bir şey aklında asla olmadığını söylememiz biraz haksızlık olur gibi. Ama doğrudan biz şunu yapacağız da dememiş.
1: Hocam çok önemli birbirinden farklı anekdotlarım var. Sormak istiyorum çünkü sorular arasında da var. Birbirinden bağımsız, kusura bakmayın. 1917'de Rusya'da devrim yaşanıyor ve Çarlık yönetimi çöküyor. Dolayısıyla Kafkasya ve Türkistan'da bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki Türkçü fikirlerin gerçekleşmesi için bir fırsat mı doğuyor ve İngilizler buna nasıl bakıyor? Yani çünkü yani İngilizler yaşananları olduğundan daha büyük bir tehdit olarak mı görüyor, fırsat mı? Bu yaşanan olay Türkçülük açısından nasıl değerlendirilir?
0: Yani şöyle bakmak lazım. Aslına bakarsanız İngiltere hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda statikocu bir devlettir. Çünkü zaten dünyanın patronu konumundadır neredeyse. Haliyle mevcut statikonun bozulmasını istemez. Bu statiko sadece kendi lehine olan kısımlar değil. Kendi aleyhine olarak değerlendiremeyebiliriz ama Türkistan'da ne yapacağını bilemediği, ne yapacağından emin olmadığı bir pantürkist devlet olmasındansa Rusya'nın olması onun daha çok işine geliyor. Çünkü Rusya'nın Türkistan'a hakim olması, buradaki halkın kendi varlığını devam ettirebilme için Ruslara karşı bir direnç göstermesine ve Rusya ile bölge halkının arasında bir gerilim olmasına, bu gerilimin de Hindistan'ı güven altında tutacağına inanıyor. Hatta bu Türkistan hakimiyeti konusunda da büyük great game, büyük oyun diye bahsediyorlar buraya hakim olmasını. Şimdi buradan bir çekilme söz konusu. Yani Sovyet, işte Bolşevik Rusya diyelim. Bolşevik Rusya'nın buradan çekilmesiyle birlikte burada bir canlanma var. Canlanma olduktan sonra cumhuriyetler kurulmaya başlıyor ve bunların milliyetçi cumhuriyetler olduğunu da biliyoruz. Bu gerçekten İngiltere için rahatsız edici bir durum. Çünkü şöyle anlatmak lazım. Ukrayna'da Gagavuz Türklerinin lideri Vasili Keloğlu vardı. Biz kendisiyle bir görüştük. O şöyle söylemişti bana. Bizi seviyor musunuz dedi. Onlar Hristiyan Türkler ve aslına bakarsanız işte biz hep şey söyleriz. Azerbaycan Türkçesi bize çok yakın. Hayır, bizim Anadolu Türkçesine en yakın Türkçeyi Gagavuz Türkleri konuşur. Bizi seviyor musunuz dedi. Elbette seviyoruz dedim. Dedi ki bak biz Hristiyanız ama yine de seviyor musunuz dedi. Dedim tabii ki seviyoruz, siz Türk değil misiniz? O da şöyle söyledi. Bizim dedi atasözümüz var dedi. Kan su olmaz. Bizim sizin de kanımız aynı dedi. Onun için dedi kan su olmaz. Biz sizi hep seveceğiz dedi. Biz Gagavuzya'ya gittiğimizde oranın belediye başkanı bizi kucakladı. Yardımlarınız için teşekkür ederiz dedi. Biz dedik ki bir yanlışlık olmasın. Bizim size doğrudan bir siz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin çok desteğini görüyoruz biz dedi. Çok teşekkür ederiz dedi. Şimdi bu bilincin sadece Gagavuzya'da olmadığını, işte Kırım'da olmadığını, mesela Buhara'da da olduğunu görüyoruz o dönem içerisinde. Mesela Osman Kocaoğlu, Osman Hoca diye geçer. Timur Kocaoğlu kıymetli hocamızın babasıdır kendisi. Orada Buhara Hanlığı'nda, Buhara Cumhuriyeti'nin kurduklarında bu boşluk sırasında yine Bolşevik Rusya ile araları temaslarına devam ediyorlar. Bakın şöyle bir olay anlatıyor.
1: Yine bahsi geçmişken kitabımızı da göstereyim hocam, yönetmenimden rica edeyim Osman Kocaoğlu demişken.
0: Evet hocam. Diyor ki biz

0: Rusya'yla görüşmek için Moskova'ya gittik. Moskova'da diyor temsilcisi geldi, dedi ki diyor ya sizden önce de Türk heyeti buradaydı. Bizden para istediler milli mücadele için ama biz elbette ki bu parayı veremeyiz. Bizde o kadar para yok. Ben hemen dedim ki diyor ne kadar para istiyorlar? 100 milyon ruble dedi diyor. Biz verebiliriz dedim diyor hemen. Dedi ki diyor yani 100 milyon ruble çok büyük para. Bizim Buhara Hanlığında Han Afganistan'a kaçmış ve hazinesi Buhara Cumhuriyeti'ne kalmış. Hemen diyor gittik Buhara'ya. Buhara'da diyor meclisi topladık. Meclisi topladığımızda bu paranın Anadolu'ya gönderilmesi gerektiğini konuştuk. Bir kişi itiraz etti diyor. Oylama yapacağız. Dedi ki diyor bizim bu paraya ihtiyacımız olacak. Bu parayı niye gönderiyoruz? Biz kullanalım. Hemen diyor oylamayı iptal ettik. İlk önce onun milletvekilliğinin düşürülmesini oyladık. Onun milletvekilliği düştü. Sonra Türkiye'ye, Anadolu'ya para yardım yapmayı oyladık ve oy birliğiyle geçti diyor. Biz diyor tek bir kişinin bile muhalif oyuna katlanamazdık diyor. Ve 100 milyon rublenin tamamını götürüp Anadolu'ya ulaştırması için Moskova'ya teslim ettiklerini söylüyor. Şimdi bu kaynaklara baktığımızda nakit paranın Moskova'dan Ankara'ya transfer edilen nakit paranın 10 milyon ruble olduğunu görüyoruz. Onun haricinde yine Moskova'dan Türkiye'ye gönderilen silahlar, toplar, makinalı tüfekler, top mermileri, silah mermileri bunların olduğunu görüyoruz. Ama bunları teker teker listelemiş olmamıza rağmen o dönemin şartlarında bunların ne kadar para tuttuğu, ne yaptığı ile ilgili bir fikrimiz maalesef ortaya çıkmadı. Yani burada şöyle bir şey var. Biz tarih yazıcılığında işte olayın tam detayından bahsetmeden sadece Rusya'dan gelenden bahsettiğimiz zaman Rusya'nın milli mücadeleye yaptığı katkıları yazabiliyoruz. Ama Osman Kocaoğlu'nun yanındaki şahitleriyle birlikte verdiği ifade Rusya'nın milli mücadele yaptığı yardımların tamamının kendileri tarafından sağlandığını söylüyor. Buradan gelmeye çalıştığım nokta şu. Ellerindeki bütün parayı hiçbir muhalefete bile katlanamadan Anadolu'ya gönderen bir Buhara Hanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu neyi gösteriyor? Kendilerini bizden ayrı görmüyorlar zaten. Böyle bir durum içerisinde orada kurulacak bir Turan Devleti'nin yani artık milli mücadele için tabii çok geç olmuş olacak ama 1917 senesi için söylüyorum. Orada kurulacak bir Turan Devleti'nin otomatik olarak ki İttihat Terakki'nin takip ettiği panislamist ve pantürkist politikaları da göz önüne aldığımız zaman pantürkist politika neticesinde orada bir Turan İmparatorluğu kurulacak. Panislamist takip ettiği politika neticesinde de Hindistan içerisindeki 32 milyon Müslümanın isyanına sebep olmuş olabilecek. Bu nedenle burada yine daha sonrasında büyük düşman olarak görecek olmasına rağmen bir panturanist devlet bulunmasındansa Sovyet Rusya'nın bulunması onun çok daha fazla işine gelecek.
1: Milli mücadelede hocam İngilizlerin korktuğu yayılmacı turancılık anlayışından nasıl ayrılıyor o dönem? Yani yeni Türkiye milli mücadele sonrasında neden başka topraklara yönelmek yerine Misak-ı Milli bağımsızlığını esas alıyor?
0: Bu daha önce söylediğim gibi savunulabilir vatan. Yani diğer tarafların savunulamayacağını biz görüyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı içerisinde bakın yani Türkizmle ilgili ya da panturanizmle ilgili yapabileceğimiz şey şu. Kafkas İslam Ordusu. Aslında Kafkas İslam Ordusu'nun bir bağımsız ordu olduğu. Osmanlı ile bağlantısının olmadığı ilk başta bu reddediliyor. Bu ordunun ilerleme kaydettiği ve işte verilen emirin daha doğrusu İtilaf Devletleri'nin ve Almanya'nın da Enver Paşa'ya ilerlemeyi durdurmasını talep ettikleri ama Enver Paşa'nın buna emiri vermeyip kendisinden bağımsız olduğunu söylediği ama kardeşinin komut ettiği bir ordudan bahsediyoruz. Bu ordu Bakü'ye kadar ilerliyor. Bakü'den de yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ama burada karşılaştığı şeyler var. Bir tarafta ne var? Rusya tarafından desteklenen devletler söz konusu. Onun haricinde yani Rusya'nın aleyhine genişlemeye başlıyorsunuz. Gürcistan'ın yardım talep ettiği devlet ise Almanya. Almanya Gürcistan'a geliyor. Hatta bu ilerleme sırasında Almanya ile bir müsaademe de yaşanıyor. Yani bir çarpışma söz konusu. Bu çarpışmanın üzerine de üstünü hemen kapatıyorlar ki yani.

0: çok fazla şey olmasın. İtilaf devletleri arasında, yani bu iki müttefik birbirine düştü, birbiriyle savaşıyor algısı oluşmasın, bir propaganda olmasın diye böyle bir şey yapıyorlar. Yani bizim en fazla yapabileceğimiz şey o. Ama güçlü olabilmek, savunulabilir bir vatan olabilmek, yani elimizde tutabileceğimiz kadar, kontrolü net olarak sağlayabileceğimiz kadar bir vatana ihtiyacımız var. Ama ilk başta bu çekirdeği koruyup daha sonrasında farklı yollara girilebilir miydi? Bu tartışmalı bir konu. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın takip ettiği gerçekçi politika neticesinde savunulabilir vatan misak-ı milliydi.
1: Hocam, Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye'nin Türk dünyasına bakışı nasıl değişti? Yani bugün mesela baktığımızda zaman TİKA, işte TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı var, Orta Koridor gibi yapılarımız var. Buradaki ilişkiler bazında düşünürsek, az önce geçmişten 1917'de işte İngiltere'nin korktuğu o yayılmacı turancılık düşüncesinden bu gelişmeler ve bakış açısı nasıl ayrılıyor? Son değerlendirmelerimizi de alalım dilerseniz. 3 dakika kadar vaktimiz var. Buyurun.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani orada bize karşı duyulan muhabbet hiç değişmemiş. 1967, yani şeyden bahsediyorum. Buhara Hanlığı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği hediyelerden bahsediyorum. 1967 yılında Süleyman Demirel Özbekistan'ı ziyaret ettiğinde ona Astragan Kürk hediye ediyorlar. Bakın şey hiç değişmiyor. Sistem hiç değişmiyor ve çok büyük bir mutlulukla karşılıyorlar. 1991'de artık Türk dünyası bağımsız hale geldiğinde Turgut Özal tarafından yanlış hatırlamıyorsam 1147 temas sağlanıyor bir yıl içerisinde. Hepsiyle teker teker temaslar oluyor. Hepsiyle bir fikir birliğine varılmaya, ekonomik olarak bir noktada buluşulmaya çalışıyor. Ama Türkler unutmuyorlar bölgede yaşayanlar. Bakın daha öncesinde Çarlık Rusya'nın öncesinde işte Altın Ordu Devleti. Altın Ordu'dan sonra Çarlık Rusya yayılıyor ve Türkistan'ı ele geçiriyor. Daha sonrasında Ekim Devrimi ile birlikte özgür oluyorlar ama Sovyet Rusya tekrar ele geçiriyor. Sonra Sovyet Rusya dağılıyor, özgür oluyorlar. Acaba tekrar Rusya gelecek mi korkusunun olduğunu görebiliyoruz biz Türk dünyasında. Haliyle Türkleri kendilerine bir hami olarak görmediklerini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine bir hami olarak görmediklerini net olarak biliyoruz. İşte 2009 yılında, 1991'de elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Yani neticede birdenbire demir perdeden ayrılmışlar ve dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Dünyayı tanımaya çalışırken Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok ciddi yardımlarda bulunuyor. İşte TÜRKSOY'la, TİKA'yla, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarıyla, Yunus Emre ile hem dilin öğrenilmesi, hem açılan işte Manas Üniversitesi, Kazakistan'daki üniversitemiz, bunların açılmasıyla birlikte kültürel bir bağlamda oturtmaya çalışmışız. Ama bizim net olarak Avrupa'da, yani Türk dünyasının liderliğine yahut bir araya gelmemize oynadığımız mevzu, özellikle Kazakistan'la yapılan Anka SİHA antlaşması ve bunun neticesinde Ukrayna Savaşı'nın neticesinde Rusya'nın Türkistan'a olan ilgisinin kaybetmesi üzerine Türkistan'ın kendisini biraz daha özgür hissetmesiyle alakalı.
1: Kıymetli hocam, çok derin bir konuyu çok sade, anlaşılır ve istihbarat belgeleri üzerinden de anlatmak hiç kolay değildi. Çok teşekkür ederiz. Vaktimiz olsa çok daha konuşacağımız şey
0: Rica
1: var.
0: Ederim, sığdırmaya çalıştım diyeyim. Eksik bir şey kaldıysa ve sürçülisan ettiysek affola.
1: Estağfurullah. Elbette merak ettik. Her şeyi konuşmak mümkün değil. Affedersiniz. Yine merak ettiklerini tarih severler sizin eserleriniz, kitaplarınız ve çalışmalarınız üzerinden detaylı okuyabilirler diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Misafir ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam. Değerli tarih severler, Profesör Doktor Osman Kubilay Gül hocamla beraber Türkçülük düşüncesini farklı perspektiflerden dönem dönem ele aldık. Farklı coğrafyalarda masaya yatırdık bu düşüncenin algılanışını. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta bizi yalnız bırakmanız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi McArtist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi

0: ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Moderatör hafta sonundayız. Saatler onu gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Şimdi arkamda gazeteleri de görüyorsunuz. Elbette ki bu saat diliminde çok kısa bir haberlere baktıktan sonra Türkiye ve dünya gündeminde acaba haber başlıkları gazetelerde nasıl yer bulmuş? Onlara da bakacağız elbette ki ama önce tabii ki haberleri vereceğiz. Moderatör hafta sonu başlıyor efendim. Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve otobüs kavşağa geldiği sırada ancak bariyerlere çarparak durabildi ki ilk belirlemelere göre de 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Yolcu otobüsü Antalya istikametine doğru gidiyordu. Kavşakta bariyerlere çarptı, devrildi. Feci kazada 22 yolcu yaralandı. Otobüs de ağır hasar aldı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralanan 22 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdılar. Şanlıurfa'da terörle mücadele kapsamında bir operasyon düzenlendi ki DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor ki bu kapsamda şüphelilere yönelik operasyon da düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapıldı, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı ki terörle mücadele kapsamında çalışmalara kararlılıkla da devam edildiği belirtildi. Şimdi Türkiye İsrail'in saldırılarına yönelik yeni bir adım attı. Hatırlayalım, küresel Sumut filosuna saldırılar düzenlenmişti. İşte bu kapsamda uluslararası sularda düzenlenen saldırılar nedeniyle de Türkiye Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu.
1: Türkiye katil Netanyahu'nun durdurulması için önemli bir adım attı. Küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda kırmızı bülten talep edildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Daha önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kovuşturma yürütülüyordu. 14 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu şahıslarla ilgili soykırım suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı. Yakalama kararı doğrultusunda Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Ardından hazırlanan kırmızı bülten Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Başvuruda Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda yakalanmaları için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Talep Interpol Genel Sekreterliği tarafından incelenecek. Eğer kırmızı bülten talebi onaylanırsa diğer ülkelere de bildirilecek.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik önemli bir gelişme yaşandı. O da Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz. Yurt dışına kaçış hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Tabii yapılan incelemede de önemli bir detay var ki o da Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti milletvekili adına, Naim Şahin adına tahsilli bir araç olduğu ortaya çıktı.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Kaçış organizasyonunda kullanılan aracın da eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in üzerine tahsisli olduğu ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'i Türkiye, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonla tanıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirledi. Soruşturmanın ucu Muğla'ya kadar uzandı.
2: Soruşturma dosyası kapsamında yer alıyoruz. İstanbul'a

0: Ehliyetinin çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın adresleri nokta atışı tespit edildi. Ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Marmaris Bozburun mahallesinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken başka bir detay da İdris Naim Şahin ismi. Bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34TL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Araçta ayrıca 58 bin avro nakit döviz ele geçirildi. İdris Naim Şahin ismi daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde vatandaşa takla attırmaya çalışmasıyla gündem olmuştu. Üstelik Şahin'in adı FETÖ'yle pek çok kez anılmıştı.
1: Nereden bileyim sevindi? Hadi bir takmak da göreyim bakayım.
0: Hilmi Tuna Kuriş ismi soruşturmanın sonuca varması açısından önemli. Zira Hilmi Tuna Kuriş aynı zamanda Alihan Kuriş'in de kasası. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik daha önceki aramalarda betonla güçlendirilen kasa içinden 206 kilogram altın çıkmıştı.

0: Piyasalarda Ağustos rüzgarı adeta altınla esiyor. Tabii gram altında 7000 lira sınırını gördü ve kendi rekorunu tazeledi. Tabii küresel gelişmeler, jeopolitik riskler bunu özellikle besleyen nedenler ama altındaki bu yükseliş devam edecek mi? Yatırımcının en merak ettiği soru elbette ki bu. Yoksa kârı alıp çıkmak mı gerekir? Kuyumcular ve yatırım uzmanları ne diyor? İşte detaylar haberimizde.
1: Şimdi 6000 liradan 7050 TL'yi buldu. Birden hızlı bir yükseliş oldu.
2: Altında yükseliş seyri başladı. Gram altın 7000 lira eşiğini geçti.
1: 6000 lirada hemen hemen 5-6 ay bir durdu, dinlendi. Şu anki fiyatlar 7050'yi buldu.
2: Kuyumcularda hareketlilik başladı.
1: Ağustos sonlarında, Eylül aylarında falan bekliyorduk bu yükselmeyi. 6000 liraya kadar gerileyen altın şu anlık 7050'ye kadar çıktı.
3: Altın haftanın son iş gününe hareketli başladı. Gram altın 7000 lirayı aşmış durumda. Hal böyle olunca da özellikle de altını yüksek fiyattan almış olanlar panik satışlarına başlamış gibi gözüküyor. Piyasa uzmanları ise uyarıyor. Panik satışları yerine daha uzun vadede altının yükselişini beklemek gerekiyor.
1: Ama yıl sonu 7,5'u çok rahat bulabilir.
2: Güvenli liman altın yatırımcısını şaşırttı. Gram altın 7000 lira barajını aştı. Çeyrek ve Cumhuriyet altını da dikkat çeken rekor seviyelere ulaştı. Altındaki bu sert yükseliş hem alım hem de satım yapacakları düşündürmeye başladı.
4: Çeyreği bugün 11.700'den satıyoruz. Yani geçen haftaya göre bu hafta ya da son 3 güne ortalama bir çeyrekte 700 TL, 800 TL fark etti. Yani bu ne demek? Altın çıtasını yükseltti. Altın yükseliyor. Daha da yükselecek.
1: Yarım altın 22.800 TL, tam altında şu anlık 45.600 TL, tam altında Cumhuriyet kupsuz altını da 46.700 TL civarında.
4: Altın yatırımcısı yani hiçbir zaman korkmasın, her zaman almaya baksınlar.
2: Çeyrek altın 11.400 lirayı, yarım altın 22.800 lirayı gördü. Kuyumcular da uyarıyor, bu kritik seviyelerde altın alacakların temkinli olması gerekiyor.
5: Bir yükseliyor, bir düşüyor. Hani o da kafamızı çok karıştırıyor.
1: Çünkü biliyorsunuz ki altın 8.000 TL'yi buldu. 8.150 TL'yi buldu. Sonradan bir 6.000'e bir geriledi. Herkes bir panik yaptı. Daha da yükselecek diye 8.000 liradan alan oldu. Evini arabasını satıp altına koyan oldu. Şu anlık orta bir seviyede 7000 lira ama yıl sonu ne kadar bekleyebilirler.
3: O zaman zararını gidermek isteyenlerin biraz daha sabırlı olması gerekiyor diyebiliriz.
1: Tabii ki altın sürekli uzun vadede yükseliş yaptığı için daha uzun vade beklemeleri lazım.
6: Bu sefer en azından biraz daha sağlam bir ateşkes anlaşması imzalanır ve Hürmüz'le ilgili sorunlar bir parça aşılabilirse dünya ekonomisi geçici de olsa bir oh diyebilir.
2: Sarı madendeki artışın önümüzdeki dönemde de küresel piyasaların ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle şekillenmesi bekleniyor.
6: Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığı, enflasyonun göreceli olarak arttığı ve dengesizliklerin de biraz daha fazlalaştığı bir durumu net bir şekilde bu yılın ikinci yarısında gözlemliyoruz. Böyle de devam edecekmiş gibi görünüyor.
5: Zaten şu an altın yükseliyor. Hani altın almanın tam zamanı şu an. Ben de şu an zaten almaya geldim. Zaten daha da çok yükselecek. Onun için yatırım amacı olarak altın almaya geldim.
3: Tabii özellikle de bu şekilde dalgalı bir seyrin olduğu dönemde panik satışları yapmamak da oldukça önemli. Çünkü altını yüksek fiyattan aldık.

0: sonra düşmesi durumunda zarar edenlerin de çok olduğunu daha önceki aylarda görmüştük. İşte bu nedenle uzmanlar bir kez daha uyarıyor. Panik alım satışlarından kaçınmalı ve dalgalı seyirde piyasanın yönünü iyi bir şekilde takip edip ona göre satış yapılmalı.
1: Şu anda altın almayı düşünmüyorum. Çünkü benim düşüncelerime göre altın daha düşecek.
2: Yükselebilir ama şu an düğün zamanı, yaz mevsimi illaki yükselecektir. Şu an altın alacak olsam almam.
3: Türkiye'nin nüfus büyüklüğüyle birlikte yaş yapısında da bir dönüşüm yaşanıyor. Öyle ki TÜİK 2026 ikinci çeyrek verilerine göre çocuk nüfus oranı toplam nüfus oranında oldukça gerilemeye başladı ki bu düşüş devam ediyor. Ancak yaşlı nüfus oranına baktığımızda ise adeta bir rekor kırıyor ve yükselişe geçmiş durumda. Öyle ki oran %11'in üzerine çıktı. Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişiye ulaştı. Ancak TÜİK'in açıkladığı verilerde yaşlanan nüfus endişelerinin odağında olan 0-4 yaş grubu dikkati çekti. Bu grup sayısal olarak azalmaya devam ederken toplam nüfus içindeki oranı da eriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu nüfusun oranı %5.8, bu yılın başında %5.6 ve son dönemde %5.5 olarak gerçekleşti. Verilerdeki en dikkat çeken göstergelerden biri de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı. Yaşlı nüfusun oranı %11.1'e yükselerek neredeyse tarihi zirveye ulaştı. Şimdi tabii ki bu haber odağında değerlendirme yapmamız lazım. Bir konuğumuz olacak. Sosyolog ve akademisyen doçent doktor Gökçen Çatlı konuğumuz. Hocam günaydın, merhaba.
4: Merhabalar. Merhabalar.
3: Şimdi az önce verileri de paylaştım hocam. Yani Türkiye giderek yaşlanıyor diyebilir miyiz? Ve eğer diyebiliyorsak Türkiye yaşlanıyorsa tabii sosyolojide bunun yeri nedir? Yani yaşlı nüfus bize neyi gösteriyor? Türkiye'nin yaşlanması.
4: Tabii. Türkiye'nin demografik dengesi değişiyor. Çocuklar azalıyor ama öte yandan da yaşlı nüfus artıyor. Ve bunun ekonomik, sosyal sonuçları olacak. Özellikle 2060'dan sonra. Toplam nüfus içindeki 0-14 yaş arasındaki çocukların günümüzde TÜİK verilerine göre %50'yi 20.4, sizin de bahsettiğiniz gibi. 0-17 yaş arasındaki ise %24.8 ama 65 yaş üstü %11.1. Peki bizim için bu neden bir alarm? Çünkü 2007 yılında 0-14 yaş arası %26.4'tü. Günümüzde 20.4'e düşmüş. Yani 18 yılda %6'lık bir değer kaybı olmuş. Öte yandan 65 yaş üstü 2007'de 7.1 iken günümüzde 11.1 ile 18 yılda 4 puan artmış. Yani bir yandan çocuk sayısında yüzdelik oranında azalma varken yaşlanma oranında bir artış olduğunu görüyoruz ve bu medyan yaş dediğimiz ortanca yaşın yükselmesine sebebiyet veriyor. Aslında nüfusta ne kadar çok fazla olduğumuz değil, ağırlık merkezinin özellikle nerede olduğu çok önemli. Yani Türkiye'nin nüfusu sadece azalmanın değil, yaşlanmanın da eşiğinde. Çocukların ağırlığı azalıyor. Çok yakın tarihlere kadar hep ne dermiş büyüklerimiz, işte Türkiye'nin genç nüfusu çok fazla ve bu bir artı değer teşkil ediyormuş. Ama günümüzde bunu söyleyemiyoruz. Peki bu sadece Türkiye'nin sorunsalı mı? Hayır, tabii ki de çok küresel bir mesele. Ama biz özellikle kültür bilimde şuna bakarız. Ne oldu da bu oran 18 yılda bu kadar hızlı bir değişime tabi oldu? Aslında 3 tane nedeni var. Daha az çocuk yapıyoruz. 2.38'de kadın başına düşen çocuk sayısı günümüzde bu 1.40'lara düştü. Özellikle

Özellikle kent merkezlerinde çok daha az olduğunu görüyoruz. Daha az çocuk yapıyoruz. Daha uzun yaşıyoruz. 40'lar, 50'ler, 60'larda, 70'lerde olan o vefat dönemi artı 5. kuşağın daha uzun yaşadığını gösteriyor. Tabii bunun çok artı unsurları var ama bir 4. kuşak politikalarınız iyi olursa ve evlenme yaşı, çocuk yapma yaşının da kentleşmeyle birlikte, modernleşme dediğimiz hususlarla birlikte değişime tabi olduğunu görüyoruz. Yakın gelecekte evlilik yaşı 18-20'lerdeyken, ki bunun olumsuz birçok yönü var, günümüzde bunun özellikle kent merkezlerinde 30'lara yükseldiğini görüyoruz. Çünkü insanlar çalışıyor, kentteler. Daha ben merkezli bir husus var, ekonomi korkusu var ve bakınız kültür değişir aslında, bundan korkmamak gerekiyor ama özellikle 2060 sonrası için şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Değişirse biz istihdamı, ekonomiyi, sosyal politikalarımızı nasıl oluşturacağız? Ki bugünkü yayınında bir sebebi ve buna benzer birçok yayının sebebi aslında günümüze dair bir eleştiriden daha çok gelecek sosyokültürel, politik, ekonomik politikalarımızı nasıl kurgulamamız gerektiğine dair bir iz düşümü, değil mi? Bir derinlemesine düşünme tarzı. Şimdi dünya genelinde az evvel de bahsettiğimiz gibi dünya demografyası değişiyor. Mesela Japonya'da yaşlı nüfusun çok olduğunu görüyoruz. Japonya'da medyan yaş 50 yaş. Yani ne demek? Toplumun büyük bir kesimi 50 yaş ortancasında. Türkiye'de bu 35,5 yaş. Fakat yakın gelecekte Japonya ile eşdeğer bir puantaja sahip olduğumuz görülüyor. Şimdi bakın önemli bir istatistik söyleyeyim. Mesela 2100 yılında bizler olmayacağız, torunlarımız, çocuklarımız olacak. Türkiye'deki yaşlı nüfusun %33,6 olacağı düşünülüyor. Bakınız bugün %11, 2100 yılında ki 2060'tan sonra bu çok yükselmeye başlayacak, %33-34'lerde olacak. Peki bu ne demek? Genç nüfus ne yapar? İstihdamı sağlar, değil mi? Yaşlı nüfus emeklilik politikaları demek. Evet, yaşlarımız değerli ama onların istihdama katılımı olur ise genç nüfus da bu denge içinde önemli ölçüde öne çıkar ise bütün yaş gruplarının değerli olduğunu biliyoruz ama bir dengede olması gerekiyor ve bu kadar hızlı değişimi sosyokültürel politikalar kolay kaldıramaz. %33 çok büyük bir oran. Evet, dünyada da değişecek ama genç nüfusun azalması emeklilik politikalarını riske atacak. O halde bunun için dediğim gibi bugünden istihdama dair politikalarımızın tekrardan düşünülmesi gerekiyor. Şimdi bu neden büyük bir alarm? Çünkü Türkiye'nin nüfus piramidi tabandan daralıyor. Eskiden Türkiye'nin nüfus piramidi tabandan genişti ve bu tabandan daralmadan tabandan genişlemeye doğru geçiş çok kısa sürede oldu. Yani 1970'lerde 0-17 yaş arasındaki nüfusun toplum içindeki payı %48,5'miş. Bugün ne diyoruz? %24 diyoruz. 0-14 yaş arası %20. Yani çok yakın bir geçmişte nüfusun yarısı genç kategorisindeymiş. Bugüne geldiğimizde bu oranın yarıdan fazla değiştiğini görüyoruz. Şimdi demografik olarak

0: baktığımızda sanki bazı verilerin yavaş değiştiği izlenimi verir ama değişimlerin etkileri çat kapı gelir. O yüzdendir ki bu nüfus piramidindeki daralmanın sosyokültürel politikalarını şimdiden kurgulamak gerekiyor diye biz bu yayınları yapıyoruz. Medyan yaştan bahsettim az evvel. Medyan yaş mesela Afrika'da 20 yaşta. Bu da çok olumsuz. Japonya'da 50 küsür yaşta. Bu da çok olumsuz. Medyan yaşın daha genç bir yaş kategorisinde ama Afrika gibi de 20 değil, daha genç yaş kategorisinde olması gerekiyor. Yani bu ne demek aslında? Bakınız doğurganlık hızının kadın başına düşen çocuk sayısının 2,38 olması gerekiyor ki nüfus kendini yenileyebilsin. Türkiye'de durum neydi? Tekrar hatırlayalım. Kentlerde daha düşük ama genel itibariyle Türkiye'de 1,40. 2,38 nerede? Kadın başına düşen çocuk sayısı 1,40 nerede? İşte burada alarm veriyoruz. İlaveten yaşlı oranımız %7'lerdeyken 2007'de az evvel de belirttiğim gibi %11'lere yükseldi. Ki ne dedik? %34'lere yükselecek yakın bir gelecekte. Dolayısıyla genç nüfus azalırken yaşlı nüfus çoğalacak ama sosyokültürel ve ekonomik politikalarımız burada ne olacak? Bu yüzden nüfustaki dağılımın, yaş kategorilerindeki dağılımın daha dengeli olması aslında gerekiyor. Neler yapılabilir? Bunlar tabii tek bir bakış açısıyla değil, çoklu bakış açısıyla bunların önlemleri alınması gerekiyor. Ama hükümetimiz 2 ay önceydi. Çoklu bir politika gündeme getirme yolunda olduğunu söyledi. Ne gibi? İşte evlenecek olanlara çeşitli destekler gibi, yaşlılık politikalarının yeniden revize edilmesi gibi. Ama dünya da bunu yapıyor. Özellikle Fransa. Ben Fransa'yı çok incelediğimde Fransa bir tek bu sosyoekonomik politikaları dengelemeye çalıştı ve küçük bir ivme kazandırdı. Zihinler değişiyor. Zihinler değiştiği için de yeni politikaların geçmiş söylemlerle ve geçmiş politikalarla günümüzü kurtarmaya ve geleceği anlamaya çalışmaktan daha çok değişen sosyokültürel yapılarla birlikte aslında önlemlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü kültür değişiyor, insan değişiyor, hayat tarzları değişiyor.
1: Peki yaşlı nüfusun artması Türkiye'deki aile yapısını nasıl etkiler? Çünkü biz geleneksel Türk aile yapısına baktığımızda çocuklar, gençler, evlatlar ebeveynlerine bakar. O zaman bunu nasıl etkileyecek? Olumsuz mu etkiler?
0: Evet, tabii ki de. Düşünün ki genç nüfus daha azalmış. Bu ne demek? Gençlerin üstündeki yükün artması demek. Yani bu sadece istihdam olarak değil, bahsettiğiniz gibi geleneksel aile değerleri için de bu çok önemli. Bir gencin üstündeki yükün artması, çok çocuklu ailedeki ne diyelim sorumluluk dağılımın 3-4 çocuğa dağıtılmasındansa tek çocuk üstünde kalması doğal olarak hem kültürel olarak hem geleneksel olarak hem istihdam olarak genç üstündeki sorumluluğu arttıracak kuşkusuz. Ve burada tabii bir sosyal kıtlık yaşanacak. Bu sosyal kıtlık da toplumumuzun, aile yapımızın daha çok değişmesine kapı aralayacak.
1: Hocam peki nüfusun ortalamasına baktığımızda Türkiye'de çoğunluk kadınlarda mı, özellikle yaşlı nüfus oranı kadınlarda daha mı fazla o sayısal veri doğrultusunda? Eğer yaşlı kadın

0: nüfusu daha fazlaysa o zaman bu ne demek?
1: Şimdi evet, yüzdelik olarak daha fazla kadınlar daha uzun yaşıyorlar. Dünya genelinde de bu biraz böyle. Şimdi TÜİK verilerine baktığımızda çalışan kadın oranı yaklaşık olarak %30. Bu ne demek oluyor? Yine istihdamda sıkıntı yaşayacağız demek oluyor. Ya kadın çalışma politikalarımızı bizim yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani az evvel söyledim ya, kültür değişir, toplum değişir. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Bu değişen bakış açılarına ve yaşam tarzlarına göre politikalarımızı oluşturmak bizim önlem almamızı sağlayacak. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi kadın nüfusun daha çok olması, daha uzun yaşaması erkeklerimize göre gelecekte istihdam için, emeklilik için gençlere devlet mekanizmasına bir ne diyelim ekstra sorumluluk atfedecek. Şimdi hani mesela emeklilik döneminde yaşlıları üretken yapmaya endeksli olan toplumlar var, işte Batı Avrupa gibi, Japonya gibi. Bu model üstünden de bir yenileşme yapılabilir. Ama medyan yaşın genç yaşta, genç grubunda olduğu gibi bir ne diyelim işlevsellik, onun kadar bir işlevsellik katmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar ne diyelim cüretkar önlemler olabilir, ama bu değişen medyan yaşın topyekün bertaraf edilmesine, sorunların tamamen bitirilmesine de sebebiyet vermeyecek diye gözüküyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, bizi bilgilendirdiniz bu konuyla ilgili. Sosyolog ve akademisyen doçent doktor Gökçen Çatlı ile detayları konuştuk diyelim ve teşekkür edelim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İstanbul'da ulaşım çilesi hala devam ediyor, ancak tabii ki bu ulaşım çilesinin tek nedeni nüfus, yani İstanbul'daki vatandaş sayısı değil. Çünkü CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı o araçlar, metrobüsler, metrolar, elbette ki tramvaylar da yanıyor, bozuluyor ya da geç geliyor ya da farklı farklı sorunlar hala ortaya çıkıyor. Buna bir türlü çözüm bulunamadı ne yazık ki. Tabii İstanbullunun da hayatını olumsuz etkiliyor bu durum ve aksıyor. Yaşama aksıyor megakentte yaşayan vatandaşların. Peki bu ulaşım sorunu neden bu kadar büyüdü? İşte detaylar.
2: Uzaklaşın, uzaklaşın. Depo var orada.
3: Her şey ekran için.
4: Çok kötü. Yani çok da şikayetçiyiz halk olarak, vatandaş olarak gerçekten çok şikayetçiyiz. Yani her gün ulaşımda bir sürü problem. Yani hatta geçen ben kendim tanık oldum. 146T hattında otobüsün en arka koltuğunda yanma tehlikesi atlattım. Yani kapılar açılmasa içinde kalmıştık yani. Bu durum gerçekten çok uzun zamandır var. Uzun zamanda daha ne kadar devam eder bilmiyorum ama gerçekten sıkıntılı yani.
5: Ya bir kere yaşadım, evet. Ya araba arızalandı, başka bir arabaya geçtik. Ya belediye otobüslerin bakımının yapılması düzenli. Yani rutin bakımların yapılması gerekiyor bence.
6: Ulaşım yoğunluğu hat safhadayken trafikten kaçmak isteyen İstanbullu toplu taşımaya akın ediyor. Ancak bu kez de arızaların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'un büyüyen nüfusuna rağmen toplu ulaşım araçlarının kapasitesi ve mevcut araç filosunun durumu ulaşım sistemindeki sorunların başında geliyor.
7: İETT otobüsleri yanıyor, tramvaylar yoldan çıkıyor, metrobüsler arızalanıyor. İstanbul'da ulaşım çile olmaktan çıktı, hayati risk taşır hale geldi.
8: 5-6 yıl evvel bu ihale, bakım ihalesinin yanlış yere verilmesi, bu şu anda yeni parti milletvekili Özgür Karabat'ın, evvel CHP milletvekili olan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete bu ihale verildi.

ailesinin yanlış yere verilmesi. Şu anda yeni parti milletvekili Özgür Karabat'ın, evvel CHP milletvekili olan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete bu ihale verildi.

0: ailesinin yanlış yere verilmesi. Şu anda yeni parti milletvekili Özgür Karabat'ın, evvel CHP milletvekili olan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete bu ihale verildi.
1: Ve sırada gazeteler var. Bakalım şimdiye kadar aktardığımız haberler ya da başka Türkiye ya da dünya gündemini ilgilendiren haberler gazetelerde hangi başlıklarla, hangi manşetlerle kendilerine yer bulmuşlar? Akşam gazetesiyle başlayacağız ki Akşam gazetesinin manşetinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir gelişmenin özellikle detaylarını görüyoruz ki birkaç dakika önce vermiştik ama bakalım neler var detaylı olarak. Çakarlı firar tutmadı başlığını atmış Akşam gazetesi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le kendisini saklayan Erhan Yılmaz ve şoför Mehmet Özmen, İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in adına tahsisli araçla yakalandı. İzmir Selçuk'ta bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken Kuriş ve Yılmaz'ın araçtan hiç inmediği belirlendi. Mevzuata aykırı çakarı bulunan araçta yapılan aramadaysa 58 bin avroda para bulundu. Tüm detaylar Akşam gazetesinde var ki tabii Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de evinde yapılan o aramalarda da altınlar da bulunmuştu. Bunun da altını tekrar çizmekte fayda var. Tabii Akşam gazetesinin hemen o ilk sayfanın sağına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Marmaris'te Erdoğan heyecanı ki tabii genelde her sene mutlaka Marmaris'teki o konuk evine gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birkaç günlük de olsa ve yine cuma namazını orada kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da tabii ki vatandaşla bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet edip fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında yoğun bir kalabalık oluşturdu. Tabii heyecan ve coşku da vardı ki tabii Cumhurbaşkanı'nı biz genelde takım elbiseyle ve kravatla görürüz ama genelde Marmaris'te daha rahat gömlek sadece tercih ediyor ki geçen sene de toprak tonlu o özellikle gömleği çok dikkat çekmişti. Mesela sosyal medyada o da çok gündeme olmuştu. Bu sefer de kareli yeşil lacivert bir gömlek giydiğini ve vatandaşla muhabbet edip fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Hemen altında katil için kırmızı bülten, tabii ki Netanyahu'yu ve İsrail'i ilgilendiren bir haber. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na, oradan da Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Neydi? Bu Türkiye Netanyahu ve Alex Moskovic hakkında bir kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. Afek Moskovic, özür diliyorum, onu da birkaç dakika önce zaten haberlerde detaylı bir şekilde vermiştik. Tabi hemen en alta bakalım, bir yandan da Teknofest heyecanı var. Kocaeli'nde geçen sene ilki düzenlenmişti. Teknofest Mavi Vatan İstanbul'daydı, Tuzla'daydı, Tersane'de. Bu sene de Kocaeli'nde yapılıyor ki 23 Ağustos'a kadar da kapılarını açık tutacak. Bunu da belirtelim ve Akşam gazetesini bir kenara alalım. Bir başka gazetemizle devam edelim. Sabah gazetesi. Bakalım Sabah gazetesinin manşetinde hangi haber var? Bu da başka bir haber görüyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik haber değil, İmamoğlu'nu ilgilendiren bir haber. Rüşvetin belgesi İmamoğlu'nu terletti başlığıyla dikkati çekiyor Sabah gazetesi. İmamoğlu suç örgütü davasına iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları damga vurdu. Ekosistemin kirli rüşvet çarkını belgeleriyle tek tek anlatan Aktaş'ı dinleyen İmamoğlu ve avukatları soru sormadan duruşmayı terk etti. Aziz İhsan Aktaş ayrıntılı belgeler sunarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kirli rüşvet ağını anlattı ki Aziz İhsan Aktaş bu İmamoğlu suç örgütünün de yine en önemli isimlerinden, şüphelerinden biriydi. Sistemin amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir. Başkanlık makamı sisteme para toplamak için kullanıldı. Paralar belediye kasasına değil, sistem adı verilen havuza aktarıldı diyor ve devamında da tüm talimatların İmamoğlu'ndan geldiğini, İmamoğlu'ndan alındığına dikkati çekmiş. Örgütün İmamoğlu liderliğinde kurulduğunu belirten Aktaş, 2020-2024 yıllarında verdiği 84 milyonluk rüşvetin dekontlarını mahkemeye sundu. 2024 seçimleri öncesi Özgür Karabat beni aradı ve İmamoğlu'nun talimatı var, para vermeyen ödemesini alamayacak dedi. diyerek tüm detayları, o yolsuzluğu ve rüşveti aslında Aziz İhsan Aktaş da bir bir açıklamış oluyor gördüğünüz üzere. Yine tabii ki Tekno

Fest haberini görüyoruz. Hemen yanda Türkiye sizinle gurur duyuyor başlığı atılmış. Teknofest Mavi Vatan'da nefesler tutuldu. Finale kalan 1204 yarışmacı büyük ödül için jüri karşısına çıktı. İnsansız deniz aracı yarışmasının gözdelerinden Solar Boat takımı tam otonom kamikaze insansız deniz aracı Preveze'nin özelliklerini de Sabah gazetesine detaylı bir şekilde anlatmış. Sayfa 10'da tüm detayları var. Burada kamikaze görevi üstlenen Preveze gerektiğinde bir gemiyi batırabilecek kabiliyete de sahip başlığı atılmış ki tabii özellikle hem yarışmalar var hem gençlerin özellikle de yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri araçlar var. Hem de tabii ki gösteriler özellikle SAT ve SAS gösterileri de oldukça dikkat çekiyor. Teknofest Mavi Vatan'da Kocaeli'nde. Şimdi bir başka gazeteyle devam edelim. Hürriyet gazetesine geçelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde hangi haberler bizim karşımıza çıkıyor. Süleymancılar Suç Örgütü Ali Ankur ile ilgili bir başka detaylar var burada da. Çiftlikteki Hilmi kaçamadığı başlığıyla bu sefer bir başka açıdan görülmüş Ali Ankur ve Süleymancılar. Şimdi Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk giden yeğeni Hilmi Tuna Kuriş olmuştu. Kuriş polise haber verilmesini 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı ve izini kaybettirmişti. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranıyordu. Polis Kuriş'i yakalamak için birçok adrese baskınlar düzenlemiş ve bu evlerin birinde 200 kilogram külçe altın bulmuştu. Hilmi Tuna Kuriş ile beraberindeki Erhan Yılmaz'ın da Marmaris'te oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları belirlenmişti şeklinde Hürriyet gazetesinde de yer almış Süleymancılar ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gelişmeler. Hürriyet'i bir kenara alalım ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinde başka bir haberi görüyoruz manşete çektiklerini. Sarı abla çözecek başlığıyla Kocaeli'de cesetleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin kayıp ablası deniz dışında sağ bulundu. Siyah kıyafetlerle ölüme giden kardeşlerde darp veya boğuşma izine de rastlanmadı diyor. Tabii bu haberin detayları da özellikle Darıca'daki önceki gün Muhammed Ali 24 yaşında ve Gülşah'ta 17 yaşında yine 15 yaşında olan Belinay Sakar kardeşlerin 1 saat arayla kıyıya vuran cansız bedenlerin ardından kayıp olduğu değerlendirilen abla Bilgenur Sakar'ın bulunması için de dün arama yapıldı. Deniz dışında farklı bir yerde sağ olarak bulunan abla Bilgenur Sakar'ın emniyette bilgisine başvuruldu. Annesiyle birlikte yaşadıklarını anlatmışlar. Tabii o kardeşler de ne yazık ki cansız bedenleri bulunan kardeşlerin de bugün cansız bedenleri tabii naaşları da toprağa verilecek. Onu da belirtmiş olalım. Hemen yanda yine tabii sıcaklıkla ilgili bir haber var. Bu yaz özellikle biz de çok kez haberlerini yaptık. Bakalım sıcaklık yükselişe geçiyor başlığını görüyoruz. Türkiye, Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji mühendisi Adil Tek de sıcaklık artışları öncelikle güney bölgelerden başlayacak. Bugünden itibaren etkisini arttırarak pik noktasına ulaşacak. Cumartesi yani bugün pazar, pazartesi ve salı günlerinde ülke genelinde yüksek sıcaklıkları gözlemliyor olacağız demiş. Buradan da eğer hafta sonu bugün ve yarın ya da pazartesi salı işe gidecek olanlar da ve tabii eğer bir tatil planı hazırlayanlar varsa da tabii bu sıcaklıkları göz önüne almakta, değerlendirmekte fayda var. Çünkü özellikle uzmanlar sabah 10 ya da 11 ile 16-17'ye kadar dışarı çıkılmaması gerektiği üzerinde de elbette ki özellikle duruyor. Şimdi bir başka gazetemiz Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde neler var. Farklı haberleri özellikle aktaralım. Alihan Kuriş ile ilgili detayları vermiştik. Teknofest'e değinmiştik. Şimdi SDG'nin bir açıklaması var. En zor aşamayı geçtik diyor. İsrail'e rağmen bitecek. Bakalım hemen detaylara. Fesi kararı sonrası Şam'a entegrasyonu tamamlayan YPG, SDG, İsrail barış ortamını bozmaya çalışıyor. Ancak başaramayacak.
dedi. Engelleri hep birlikte aşacağız ifadesi var. Özellikle de terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından YPG, SDG, Suriye ile askeri, güvenlik ve idari entegrasyonunu tamamladı. SDG'nin kurucularından Sipan, Hamo, başta İsrail olmak üzere bazı güçlerin süreci bozmak istediğini söyledi ve artık yeni bir sayfa açtık. En zor aşamayı geçtik. Bundan sonra çıkacak engelleri de birlikte aşacağız dedi. Hatalarımızdan ders çıkardık gibi bir ifade de kullanmış SDG. Bölgede büyük kırılmalar yaşandığını da belirtmiş. Kürtleri kendine asker yapmak isteyenler kaybetti ifadesi de özellikle tabii ki dikkati çeken bir başka itiraf niteliğinde açıklama aslında. Peki son gazetemize geçelim. Yeni Şafak gazetesi. Bakalım Yeni Şafak gazetesinde neler var? Bu da dün özellikle gündeme çok gelmişti. Nişasta bazlı şekerde kota 10 kat aşıldı ki biz de haberlerimizde yer vermiştik bunu. Sağlığa en zararlı vurgun başlığıyla Yeni Şafak yer vermiş bu haberi. Türkiye'de nişasta bazlı şekerde %2,5 olan kotayı 10 kat aşıp üretimi %25'lere çıkaran 25 şirkete yönelik operasyon bu şirketlerin 10 milyarlarca liralık vurgun yaparken vatandaşların sağlığını hiç umursamadıklarını ortaya koydu. Bazı üreticiler lokum, helva, kurabiye ve reçelleriyle yaptıkları nişasta bazı şekerle yaptıkları halde paketlerde yer alan içindekiler bölümünde de o NBŞ adını hiç geçirmedi detayını görüyoruz Yeni Şafak'ta. Hemen yanda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir haberi var Yeni Şafak'ta. O da İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmedi ifadesine yer verilmiş MHP liderinin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırmasına büyük tepki gösterdi. İsrail yönetimine Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmesi çağrısı yapan Bahçeli, öyle anlaşılıyor ki İsrail yakın tarihte yaptığımız uyarıları görmezden gelmiştir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç yoktur ifadesine yer vermiş Devlet Bahçeli de İsrail'in Suriye'ye yönelik yaptığı saldırıyla ilgili. Şimdi gazeteleri de bitirdik. Kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Renault Boreal sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Naim Çetintürk ile otomotiv sektörü üzerine söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
6: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: E ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
9: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell!

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Kısa bir ara vermiştik, bitti. Saatler 11'i gösteriyor ve moderatör hafta sonu devam ediyor. Şimdi ilk haberimizle başlayalım. Saatler 3.49'u gösteriyor. Üç kardeş de yan yana girmişler ve sahile doğru yürüyorlar. İki kız kardeş, kol kola özellikle ve yanlarında bir de erkek kardeşleri var. Ancak Gülşah, Muhammed ve Belinay Sakar'ın işte bu anları son görüntüleri. Çünkü kardeşlerin cansız bedenleri sonra teker teker Darıca sahilinde bulunuyor. Ve bu anlar üzerinden, telefon üzerinden, kayıtlardan, bilgisayar kayıtlarından ve bu çok kısa saniyelik görüntüden işte ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor, izi sürülüyor. Çünkü üç kardeşin bu gizemli ölüm nedeni hala bulunamadı.
1: Saat 3.49. İşte üç kardeşin son görüntüsü. Gülşah ve Belinay kol kola. Muhammed Ali hemen yanlarında. Ve bu görüntünün ardından ne olduğu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Çünkü saatler sonra Darıca sahilinde önce bir ceset bulundu. Sonra bir diğeri ve üçüncüsü. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. İlk incelemelerde ölüm nedenlerinin suda boğulma olabileceği değerlendirildi. Vücutlarında bıçak ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı bildirildi. Ancak kesin sonucu adli tıp raporu ortaya koyacak. Bir başka önemli ayrıntı ise sağ bulunan kardeş Bilgenur Sakar. Onun anlatacakları da o gece yaşananların aydınlatılmasında kritik öneme sahip olacak. Görgü tanıkları kardeşleri sahildeki kameriyelerde gördüklerini söylüyor. Ancak görüntülerde saat 3.49'u gösteren o andan sonra üç kardeşin başına ne geldi, denize nasıl girdiler, birlikte mi hareket ettiler, yoksa o gece sahilde başka bir şey mi yaşandı? Şimdi kesin olan tek şey kameranın kaydettiği o yürüyüş. Üç kardeşin ölümünden önceki son görüntülerden biri.
0: Manevi değeriyle bilinen ve İstanbul'un en uğrak noktasından

0: noktalarından biri olan Rumeli Hisarı'nda şimdiye kadar hala bir restorasyon çalışması tamamlanmadı. Aslında yapıldığını iddia etmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ancak aslında iddialar şunu gösteriyor. Restorasyon çalışması çok da başlamamış. Çünkü uzun süredir halk, orada var olan esnaf bir çalışma göremediğini söyledi. Ancak tabii bu durumdan en çok mağduriyet yaşayan da yine bölge esnafı oldu.
1: Burada bir inşaat yok, keyfi bir gasp olayı var.
2: Boğaz'ın incisi Rumeli Hisarı 6 yıldır restorasyon bekliyor. Tarihi yapı ziyaretçilere kapalı, Hisar'ın otoparkı ise konteynerlarla çevrili.
1: İnşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı, tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar.
2: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yalnızca 90 günde tamamlanan Rumeli Hisarı bu kez 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Hisar'ın kapıları yıllardır kapalı kalırken bu durumdan en çok çevredeki esnaf etkileniyor.
1: Burada 6 yıldır bir mağduriyet yaşıyoruz. 6 yıl önce başlayan bir kale restorasyon çalışmasından dolayı buradaki bütün esnafların ortak kullanım alanı olan bir otopark tamamen bu restorasyonu yapan inşaat şirketi tarafından gasp edilmiş durumda. Ve yaklaşık 3 yıldır bu inşaat şirketi burada hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen bu otoparkı tamamen gasp edip burayı kendine ait özel bir ofis olarak ve 3-5 tane çalışanı için yatakhane olarak kullanıyor.
2: Restorasyon kapsamında Hisar'a ait ziyaretçi otoparkı da konteynerlarla kapatıldı. Esnaf yaklaşık 3 yıldır alanda kayda değer bir çalışma yapılmadığını, buna rağmen otoparkın kullanılmaya devam edildiğini ve bölgenin adeta atıl bırakıldığını söylüyor.
1: Rumeli Hisarı Kalesi sadece bir kale değil. Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda. Bir inşaat durumu var ve inşaattan dolayı biz esnaf olarak burada büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
2: Çevredeki işletmeler Hisar'ın ziyarete kapalı olması ve otoparkın kullanılamaması nedeniyle müşteri sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Yaklaşık 30 işletmenin bulunduğu bölgede işlerin azalması nedeniyle çalışan sayılarında da düşüş yaşandı. Bazı işletmeler personel çıkarmak zorunda kaldı.
1: Daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık. Onları göndermek zorunda kaldık istemeden.
2: Esnafın bir diğer şikayeti ise restorasyon alanındaki konteynerler, çöpler ve tuvalet giderleri. Bölgede kötü koku ve görüntü kirliliği oluştuğunu belirten esnaf, yaşadıkları sorunları İBB'ye ilettiklerini ancak henüz çözüm alamadıklarını söylüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pek bir dönüş gelmedi bize. Ya onlar bir dönüş sağlamadılar. Onlara da ilettik durumu. Yani burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Yani bitmeyen inşaatında kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var. Hani bu konuyu bir çözün dedik. Onlar da bu olayı çözmediler ve hiçbir dönüşte bize sağlamadılar.
0: Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı bir şekilde taşınmaz ve taşıt ilanı veren çok sayıda galeri ve işletme sahiplerine toplamda 8.2 milyon lira ceza kesti ki elektronik ilan denetleme sistemi kapsamında da Facebook, Instagram ve WhatsApp dahil birçok elektronik ortamda da tabii ki kimlik ve yetki doğrulama sistemi getirildi.
3: Ticaret Bakanlığı sahte ilan ve ilan kirliliğine karşı düğmeye bastı. Sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren işletmelere ceza kesildi. 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8.2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin merkezinde elektronik ilan doğrulama sistemi var. EİDS ile elektronik ortamda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil tüm elektronik taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık sosyal medyada paylaşılan ilanlarda doğrulanmış ilan linkinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Uyarılara rağmen

Mevzuata aykırı ilan yayınlayan işletmelere işletme başına 100 bin lira ceza kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği açıklandı. Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya paylaşımlarında EİDS doğrulamalı ilan linkine ve fiyat bilgisine yer vermek zorunda olacak. Bakanlık sahte ilanlara ve piyasayı yanıltan paylaşımlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yaptığı saldırılar nedeniyle çok sayıda tepki geldi İsrail'e. Ancak buna rağmen de hala Türkiye'ye yönelik o kışkırtıcı açıklamalarına devam ediyor ki son açıklamada İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden geldi. Bakın neler söyledi.

0: yerden geldi. Leyter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur hava üssüne Türk askerlerinin yerleşeceği gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski savunma bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. İsrail'e dünyadan tepkiler de sürüyor. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı. Saldırı şiddetle kınandı. Bu saldırılar son derece tehlikeli bir tırmanışı ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir denildi. Dışişleri Bakanları, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamakta ve buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini belirtmektedir ifadesine yer verildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek çok kısa bir zaman içinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ki zaman zaman zaten yapıyor bu açıklamaları. Faili meçhul cinayetlerle ilgili hemen detaylara bakalım neler söylemiş Akın Gürlek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü koordinasyon, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın etkin işbirliğiyle somut sonuçlara dönüşüyor. Bu çerçevede 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık. Bu çalışmalar kapsamında yıllardır faili belirlenemeyen iki önemli dosya daha kritik sonuçlara ulaştık. Türkiye'nin yakın dönemindeki bir seri cinayet zincirinin faili tespit edilerek dosyalardaki bulgular aynı şüpheli üzerinde birleştirildi. Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleştirilen 3 kasten öldürme ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelinin olayların yaşandığı dönemdeki hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet birlikte değerlendirildi ve yine 2015 yılı sonunda Ankara'dan, tabii burada isim ve soy isim kapalı bir şekilde veriliyor, M.Ö. kişisinin 2015 yılı sonunda Ankara'da Irak'tan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi de dosyadaki yine önemli bulgulardan biri oldu. Hala başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan MEÖ'nün Ankara'daki 3

0: Cinayet ve altı öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan M.Ö. 3 kez kasten öldürmeye ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Osmaniye'de ise 13 Şubat 2019 tarihinde evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsnü Ala çiftinin dosyası da yeniden ele alındı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla PTS verileri yeniden değerlendirildi ve şüpheli YK'nın maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in faili meçhul cinayetlerle ilgili verdiği son veriler bu şekilde. Şimdi tabii ki bu Orta Doğu'daki meseleleri, özellikle de aslında İsrail'i, Netanyahu'yu ve Türkiye'ye yönelik o kışkırtıcı açıklamalarını konuşacağız. Az önce bu Zuhur hava saldırısının düzenlenmişti. Şimdi onunla ilgili özellikle konuları konuşacağız. Kiminle? Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Hocam şimdi Adalet Bakanı'nın açıklamalarından önce bir haberimiz vardı. Hemen onunla ilgili soruyla aslında başlamak istiyorum. O da şimdi İsrail Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki bir o hava üssüne saldırıda bulundu. Bu Zuhur hava üssüne. Şimdi neden vurdu orayı? Yani bu şekilde mi acaba Türkiye'ye bir kışkırtma politikası uyguluyor? Bununla ilgili bir Türkiye'nin yanıt vermesini mi bekliyor acaba?
1: Deniz Hanım, aslında yani neden vurdu sorusunun pek çok cevabı var. Yani bağlam içerisinde farklı faktörlerden ve motivasyonlardan bahsedebiliriz. Ama belirgin olan motivasyonlardan birisi son zamanlarda 27 Ekim'de Netanyahu hükümetinin bir seçime hazırlanıyor olması ve aslında bir kampanya başlatması diyebiliriz. Ki hemen yani saldırıyla eş zamanlı süreç içerisinde işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan işte seçime yönelik propaganda billboardları bir şekilde görünmeye başladı. Ve bunun öncesinde de aslında Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı şahsında tehdit olarak çerçevelendiren açıklamalar, söylemler bir süredir takip edildi. Yani öncesinde böyle bir aslında bir güvenlikleştirme, tırnak içinde kendilerince bir güvenlikleştirmeye başvurdular. Tabii bu seçim, yani seçim bağlamında seçimleri kazanmak üzere Netanyahu hükümetinin bu şekilde motivasyonlarından bahsedebiliriz. Ama yapısal olarak da aslında İsrail'in bazı burada motivasyonlarına da değinmek gerekiyor. Yani bilhassa 8 Aralık'tan sonra Suriye'de istikrarlı bir süreç oluşması, burada bir devlet inşası modeli gelişmesi ve haliyle devlet inşası modeli olduğu için askeri kapasiteler ya da diğer istikrarı ve refahı sağlayacak diğer kapasitelerin gelişmesi İsrail'in istemediği bir şey. Burada önceden kendince bir serbestlik geliştirmişti ve kendince bir hava üstünlüğü geliştirmişti. Bunların elinden alınması İsrail'in aslında istemediği şeyler. Yani İsrail tırnak içinde kendi güvenliğini diğer ülkelerin güvensizliği üzerinden tanımlıyor. Nitekim bunun da bir sonucu olarak gelişti. Bir başka önemli jeopolitik motivasyon ise Doğu Akdeniz meselesi. Doğu Akdeniz'de de İsrail bilhassa buradaki hidrokarbonları tek taraflı olarak elde etmek istiyor. Bunlar üzerinde bir hegemonya oluşturmak istiyor. Neden bunu istiyor? Çünkü o fanatik fundamentalist hedefi olan o büyük İsrail'e ulaşması için buradaki kaynaklara ihtiyacı var. Kendince buradaki kaynakları alarak bu haritaya da ulaşabileceğini, bu böylesine fanatik ve fundamentalist aşırılıkçı bir tasavvura ulaşabileceğini düşünüyor. Ama mevcut şartlara ve gerçekçi şartlara bakacak olursak bu çok mümkün değil Deniz Hanım. Yani nitekim bunun çok mümkün olmadığını pek çok örnek olayda da görüyoruz. Yani 7 Ekim'den bu yana İsrail bölgede yaklaşık 1000 kilometre karelik bir işgal başlattı diyebiliriz. Lübnan, Suriye, Lübnan, Suriye, Gazze olmak üzere ki Lübnan'ın güneyinde de artık yeni işgal alanları oluşturdu. Şakif Kalesi'ne kadar bunu ilerletti ve burada kalıcı olmaya çalışıyor. 8 Aralık'tan sonra Şeyh Dağı'nı da bir şekilde işgal etti. Yani 7 Ekim'den bu yana zaten İsrail'in bölgede 1000 kilometrelik toplamda bir yeni işgal alanı var. Bunları da aslında bir şekilde örtülemeye çalışıyor. Çünkü izole edildi bu süreçte 7 Ekim sonrasında. İsrail uzun süredir oluşturmuş olduğu o illüzyonu kaybetti. Artık bu illüzyona kimse inanmıyor. Gerçeklikler baskın geliyor. O yüzden bunları da aslında bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Yani hem seçim motivasyonu hem bu jeopolitik gerekçeler İsrail'i bu şekilde bir yani böyle bir agresif bir eğilime hukuk tanımaz, kural tanımaz bir eğilime çekmiş anlaşılan. Tabii burada şunu da ayırt etmek gerekiyor. Yani Netanyahu hükümetinin öncelikleri İsrail devletinin öncelikleriyle eş midir, değil midir? Yani bunu ayırt etmek gerekiyor. Yani Netanyahu'nun bu 7 Ekim'den bu yana önceden hatta 7 Ekim'de bir dönüm noktası olarak ele almayalım. Öncesinden bu yana yani Netanyahu'nun takip ettiği politikalar tamamıyla İsrail'in tırnak içinde güvenlik stratejilerine uyuşmuyor. Yani mesela İsrail güvenlik stratejilerinin temel hedeflerinden birisi caydırıcılık, bir diğer önemli hedeflerinden birisi de kesin zafer. Yani şu an ki 7 Ekim'de bunu gösterdi. Ne kesin zafere ulaşılmış ne de caydırıcılığa ulaşılmış. Halk ister istemez bunları sorguluyor Deniz Hanım. Ve bu sorgulamalar bir taraftan seçimde de Netanyahu hükümetine oy kaybettiriyor. O yüzden ne kadar çatışmayı arttırırsa ki İran'da da bazı limitlere ulaştı çatışma konusunda. Lübnan'da da aslında bir şekilde kendince bu bir gelenek kendince bir tükenmişlik durumu var. Amerika'nın bölgede bu noktada baskıları var. O yüzden yeni bir cephe açmaya çalışıyor ve buradan da seçim için oy devşirmeye çalışıyor diyebiliriz. Ama diğer taraftan bu jeopolitik hedefleri de dikkate almamız lazım. Bilhassa hidrokarbon kaynakları kafalarındaki o büyük İsrail tasavvuru için onu somut ve uygulanabilir hale getirmek için önemli bir hedef. Ki yakın zamanda Rum kesimiyle İsrail'in farklı ittifaklar geliştirdiğini görüyoruz. Hatta Rum kesiminin İsrail'den Merkava tankı almaya çalıştığına dair gelişmeler var. Ki böyle bir tedarik adadaki silah dengesini Rum kesimi lehine değiştirecektir. Bu da çok kabul edilebilir bir durum değil. Yani hem Doğu Akdeniz hem Orta Doğu yani Suriye bilhassa yani Suriye'nin güneyi ve Lübnan'ın güneyi olmak üzere İsrail agresif
0: Evet.
1: politikalarından, yayılmacı politikalarından vazgeçmiyor ve bunları sürdürmeye çalışıyor diyebiliriz.
0: Hocam bir virgül koyalım, sizinle devam edeceğiz. Şimdi bir yandan da elbette ki Mavi Vatan Teknofest devam ediyor ve orada gösteriler yapılıyor elbette ki. Özellikle SAT ve SAS komandolarının gösterileri oldukça büyük ilgi çekiyor gördüğünüz üzere. Geçen sene başlamıştı Teknofest Mavi Vatan. Elbette ki zaten Teknofest yıllardır yapılıyor ama o Mavi Vatan'daki gücümüzü de gösterebilmek adına Teknofest Mavi Vatan kategorisi altında da ayrı bir aslında festival coşkusu. Teknofest'in bir alt kolu
2: abiler,
0: olarak yapılmaya
2: gösterimiz devam ediyor.
0: başlanılmıştı ve orada
2: Şimdi
0: sadece gençler
2: bunlar duruyor,
0: geliştirdikleri yerli ve
2: çatışma
0: milli
2: testleri,
0: ürünlerle, projelerle yarışmıyor aslında. Aynı
2: benim testlerimi
0: zamanda tabii
2: yapıyor.
0: ki Türkiye'nin
2: Darbo
0: imkanlarıyla, yerli ve milli
2: düşmelerimizi
0: imkanlarla geliştirilen
2: yavaşlatıyorum.
0: ürünler, projeler de yer
2: Çünkü
0: alıyor elbette
2: limana
0: ki.
2: sızma ve
0: Şimdi de
2: yeterli
0: ekranlara
2: sulara
0: SAT ve
2: örgülü
0: SAS
2: tahrip
0: komandolarının
2: edeceğini, bir
0: gösterisi
2: önceliğini
0: geliyor
2: tanıklık
0: gördüğünüz
2: edeceğiz.
0: üzere.
3: Kıymetli misafirler, Deniz Harp tarihi su altında.
0: Evet, buna da değinmiş olduk. Şimdi Uşit Hocam elbette ki devam edelim konumuza. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani Netanyahu istiyor ki Türkiye bize karşılık versin, misilleme yapsın, Türkiye ve İsrail arasında bir savaş çanları çalsın ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne şunu diyebilsin. Bakın siz işte Türkiye'ye F-35'leri verirseniz bize saldıracak. Ama şimdi tabii Türkiye'nin özellikle tabii Ankara'nın bu süreci yönetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyuna gelmediğini söyleyebilir miyiz ve Ankara'nın bu davranışı, süreci bu şekilde yönetmesi acaba Netanyahu'nun planlarını suya düşürüyor olabilir mi?
1: Deniz Hanım aslında teorik olarak bakacak olursak İsrail bir devlet gibi davranmıyor. Yani bir defa bölgedeki hiçbir ülkenin egemenliğini tanımıyor. Bu egemenlikleri ihlal ediyor ve bunu pratik hale getiriyor. Dolayısıyla İsrail bir devlet mi sorusu zaten uzun süredir devam eden önemli sorunsallardan birisi. Diğer taraftan Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye olgun bir

devlet. Ve bu devlet davranışları ve devlet refleksleri gösteriyor diyebiliriz. Yani bu teorik düzlemde bir defa neden böyle bir süreç gelişiyor? Mesela örnek verelim, bu billboardlara yansıyan işte kendilerince bir şer ekseni, tırnak içinde tehdit ekseni oluşturmuşlar. Orada sanki Türkiye bir vekil güçmüş gibi sunuluyor. Halbuki Türkiye bir devlet. Yani bir defa söylemde böyle bir hata var. Yani nasıl bir muamele yapılacağını da aslında kendilerince bence netleştirememişler. Yani burada böyle bir fark var. İsrail devlet mi yoksa devlet altı bir aktör mü? Yani şu an İsrail'in bölgedeki tüm faaliyetleri, eylemleri tamamıyla devlet altı bir aktör şeklinde gelişiyor. Hatta ve artık bu bölge ülkeleri tarafından da kabul edilmiyor. Yani önceden bölgede şöyle bir statüko vardı. Vekil güçlerin ağırlık kazandığı, vekil güçlerin aslında bir şekilde bölgenin gündemini işgal ettiği bir statüko vardı. Artık bu statüko değişiyor Deniz Hanım. Yani bu hem İran için değişiyor hem İsrail için değişiyor. Bölgede istikrar ve refahı önceleyen bir Türkiye var. Ve bunun gerçekleşmesi için bir mimari oluşturan bir Türkiye var. Bu mimariyi hızlandıran ve bunu somut pratik adımlarla destekleyen bir Türkiye var. Aslında ayrışma burada başlıyor. Yani devlet olmak mı yoksa devlet altı bir vekil aktör olmak mı? Ya da vekil davranışlar sergilemek mi? Neden peki İsrail vekil aktör gibi ya da devlet altı bir aktör gibi davranıyor? Çünkü kapasitesi yeterli değil Deniz Hanım. Mesela bölgede bu kadar yüksek tempolu çatışmalar yapıyor ama uzun vadede doğrudan bir devletle yüzleşecek kapasitesi yok. Yani bunu biz güvenlik stratejilerinde de görebiliyoruz, askeri uygulamalarında da görebiliyoruz. Yani mesela mevcut İsrail seçimlerine bakacak olursak, işte Haredilere askerlik muafiyeti verilsin verilmesin diye bir tartışma var. Neden? Çünkü ordunun 12 bin kişilik açığı var. Yani ordunun 12 bin kişilik açığı var. O yüzden buradaki yedek asker rezervini Harediler üzerinden dengelemeye çalışıyorlar. Bu da çok mümkün değil. Harediler bu konuda karşı çıkıyor. Bu seçim dinamiklerini etkiliyor. Yani demem şu, yani dediğim nokta tam olarak şu. İsrail aslında böyle bir kapasiteye sahip değil. Yani mevcut elindeki kapasiteler üzerinden süreklilik oluşturan, vurkaç tekniklerine, vurkaç taktiklerine başvuran ve daha çok yıpratma savaşına meyilli bir aktör. O yüzden de yani Türkiye'de bunun farkında. Yani evet, yıpratma savaşı başlatmaya çalışabilir, böyle bir tuzağa çekmeye çalışabilir ama Türkiye bir devlet ve nitekim sürecin başından bu yana devlet refleksleri ve devlet olgunluğu gösteriyor. Tabii bu hiçbir çatışma olmayacak anlamına da gelmiyor Deniz Hanım. Yani başka bölgelerde üçüncül aktörler nezdinde Türkiye'nin tepkileri gelişebilir. Bilhassa Rum kesimi bu noktada önemli. Çünkü Rum kesiminin adadaki silah dengesini değiştirmeye çalışan adımları çok kabul edilebilir adımlar değil. Bu benzer şekilde Suriye'de de gelişiyor. Yani doğrudan bir çatışma çok sınırlı. Çünkü bu İsrail için de aslında rasyonel bir hesaplama değil. Tabii şu an Netanyahu hükümeti hiçbir şekilde rasyonel değil. Yani rasyonel aktörler seviyesinde bir analiz yapacaksak zaten bu adımları anlamlandıramayız. Ama diğer türlü fanatik motivasyonlar, dini aşırılıkçı motivasyonlar üzerinden bakacak olursak bu şekilde bir temeli oturtturabiliyoruz. Yani tam olarak kestirmek çok mümkün değil Deniz Hanım. O yüzden yani rasyonel hesaplamalara bakacak olursak yani doğrudan bir çatışma değil de bu vekil bölgeler üzerinde, farklı üçüncü bölgeler üzerinde temponun bazen yükseldiği, bazen düştüğü gerilimler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde sorunlara yol açabilir. Tabii doğrudan çatışmaya girilecek olursa bunun maliyetleri var. Yani bu İsrail'de bence gayet bu maliyetlerin farkında. Yani başta Türkiye'nin zaten coğrafi derinliği her şeyden öncelik gelir bir noktada bakacak olursak. Yani bu tür hesaplamalara girmek şu an için çok da sağlıklı değil. Ama İsrail bu vurkaç ve vekil aktör davranışlarını üçüncü bölgeler üzerinden devam etmeye çalışacak. Bu eğilimleri sürdürecek. Tabii seçimler bu noktada belirleyici. Netanyahu hükümeti şu an işte seçimleri kazanmak için şapkadan yeni bir tavşan çıkartmaya çalışıyor. Her seçim öncesi süreçte olduğu gibi. Yani baktığımız zaman şu an Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un seçim anketlerinde önde olduğuna dair veriler var. Diğer taraftan yani tabii baş başa devam ettiğini söyleyen yine anket verileri de var. Ama Eisenkot'un kazanma ihtimali pek çok anket ve projeksiyon

0: Ona göre daha yüksek görünüyor mevcut durumda. Tabii bu değişebilir. Dediğim gibi yani Netanyahu şapkadan yeni bir şapkadan yeni bir tavşan çıkartabilir. Bu denklemleri değiştirebilir. İşte bir taraftan Bennett Lapid ile birlik koalisyonuyla belki Netanyahu anlaşırsa bu farklı bir denge oluşturabilir. Yani şu an için çok sıcak aslında seçimlerin ne olacağına dair net bir kestirme yapmak çok kolay değil. Ama Netanyahu bir taraftan da seçimi kaybedeceğine dair eğilimler giderek artıyor diyebiliriz.
1: Hocam, bunun bir seçim stratejisi olduğuna değindiniz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o söylemler, hem Türkiye'ye yönelik yapılan o kışkırtıcı adımların, eylemlerin. Ama İsrail seçmeni açısından bu nasıl bir yankı bulur acaba? Yani İsrail seçmeni Gazze Savaşı'nı mı baz alacak? Ekonomik sosyal sorunları mı baz alacak? Çünkü hatırlayalım, o rehine takasında, Filistin meselesinde resmen İsrailliler de ayaklanmıştı. Çünkü ailelerine, yakınlarına ulaşamayanlar vardı. Eylemler yapmışlardı. Yani sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden bir seçim stratejisi oluşturmak aslında çok da akıllıca mı? Çok kısa alayım lütfen bunun da yanıtını.
0: Yani çok akıllıca değil. Başka önemli konular var seçimleri etkileyen. İşte 7 Ekim soruşturması komisyonunun meselesi var. Diğer taraftan işte Gazze işgaliyle ilgili bazı meseleler var. Batı Şeria'nın ilhakı ile ilgili temel bir gündem var. Haredilerin askeri muafiyet verilmesine yönelik önemli bir başka gündem var. İçeride reformların yapılmasına, anayasa reformunun yapılmasına, yargı reformlarının yapılmasına dair gündemler var. İşte bu Yaşar koalisyonu aslında bu gündemleri öncelediği için seçimde önde görünüyor. Yani işte Haredilere muafiyet meselesinde %30 muafiyet vereceğini vaat ediyor. Yani diğer taraftan Batı Şeria'da ilhaka karşı bir duruşu var. İran meselesinde sürekli bir savaş olmasını istemiyor. Daha çok nükleer tehdide karşı olduğunu söylüyor. Diğer taraftan anayasa reformu ya da yargı reformları meselesinde uzlaşıyla bunu sağlayacağını söylüyor. Yani
1: Peki.
0: o yüzden Netanyahu'ya göre avantajlı diyebiliriz. Yani bu konularda Netanyahu aslında bir avantaj oluşturamadığı için kendini işte tırnak içinde o kendini bir güvenlik, bay güvenlik olarak sunuyordu.
1: Peki hocam.
0: Şimdi bunu güçlendirmeye çalışıyor diyebiliriz. Ama mesela bu Ebu Zuhur saldırısına bakacak olursak aslında bu tam olarak bay güvenlik imajını da tazelemiyor ve korumuyor diyebiliriz. Çünkü caydırıcılık meselesi yani sağlanmadı ki bu saldırı gerçekleşiyor. Şayet bir caydırıcılık sağlamış olsaydınız böyle bir saldırı yapmaya ihtiyaç duymazdınız diye değerlendirilebilir.
1: Peki, çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizlere bu konunun detaylarını ve değerlendirmelerini yaptı diyelim. Teşekkür edelim. Önce yok denildi ama sonra tam 10 yıl sonra o görüntüler ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Deniz Olgun'un o şüpheli ölümünden bahsediyorum. Tekrar Fethi Kabir işlemi verilmişti ve tabii ki DNA vesaire örnekleri alınmıştı. Şimdi onlar bir yandan inceleniyor ama o ilk zamanki otopsi videosunun olmadığı söylenilmişti. Ancak ortaya çıktı, savcılığa da verildi elbette ki o görüntüler ve yeni alınan örnekler de bir yandan elbette ki hala inceleniyor ve iki ihtimal üzerinde duruluyor aslında. O iki ihtimalde zehirlenme ve boğulma.
2: Yok denilen video 10 yıl sonra ortaya çıktı. Önce resmi yazıyla böyle bir kayıt yok denildi. Aradan aylar geçti ve Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki otopsisine ait video 10 yıl sonra arşivden çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri iki kez istemişti. Adli Tıp Kurumu otopsiye ait video kaydı bulunmadığını bildirmişti. Fakat Deniz Olgun'un mezarının açılmasından hemen önce tablo değişti. Fiziki ve elektronik arşiv tekrar tekrar tarandı ve bu kez video bulundu. O kayıt savcılığa teslim edildi. Mezar açıldı, yeni örnekler alındı. Aynı soruşturmada Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri de açıldı. Naaştan saç, kemik ve doku örnekleri alındı. İşlemlerin ardından örnekler yeniden kabre konuldu. Çünkü 2010

0: 2016'daki ilk incelemede ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metaller saptanmıştı. Yeni incelemede artık iki kritik soruya cevap aranacak. Arif Ahmet Deniz Olgun zehirlendi mi yoksa boğularak mı öldürüldü? 10 yıl önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm, şimdi yeni bir cinayet soruşturmasının konusu ve yok denilen otopsi videosu da artık savcılığın elinde.
1: Şimdi birkaç dakika önce ekranlara getirmiştik. Şimdi tekrar taşıyacağız ekranlara çünkü Teknofest Mavi Vatan devam ediyor ve elbette ki nefes kesen gösteriler var. Özellikle de tabii SAT ve SAS komandoları gösterisi oraya gelen katılımcılar, vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor ve dakikalardır da bakın şimdi o alkışlar da ekranlara geliyor. Teknofest Mavi Vatan kapsamında yapılan, düzenlenen SAT ve SAS komandolarının muhteşem gösterisi ki ilk gününden itibaren zaten belirli saat dilimlerinde de o gösteriler yapılıyor ve devam ediyor. Yine bugün de o kalabalığa, o nefes kesen gösteriler elbette ki gökyüzünde, semalarımızda SAT ve SAS komandolarının nefes kesen muhteşem gösterileri. Bakın vatandaşlar oldukça yoğun bir kalabalık oluşturmuş. Tabii hem oradaki mavi vatanı koruyacak olan o ürünler, yerli ve milli imkanlarla özellikle de geliştirilen ürünleri hem görüp hem de gökyüzündeki o gösterileri izliyorlar.
2: Bayağı şimdiden gelmeye başlamış Sefo'nun hayranları birazdan.
1: Şimdi Kuriş Suç Örgütü lideri Alihan Kuriş ve Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a yönelik operasyonlar Alman basınında da özellikle dikkat çekti ve Jungewelt gazetesinde bir rapor yayımlandı ve o raporda dikkat çeken en çarpıcı ifade şuydu. Özellikle de Amerikan ve Alman istihbarat servislerinin o soğuk savaş döneminde ve o dönem itibarıyla siyasi sola karşı Türkiye'deki dini gruplara koruma sağladığı yönündeki ifade yer aldı ki oldukça çarpıcı bir açıklamaydı.
3: Alman basını Türkiye'de Alihan Kuriş Suç Örgütü ile Furkan Vakfı'na yönelik devam eden operasyonların perde arkasına ilişkin dikkati çeken bir makale yayınladı. Jungewelt gazetesi, Kuriş Suç Örgütü lideri Alihan Kuriş ile Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a ilişkin adli süreçleri değerlendirdi. Gerçekleri çarpıtan ifadelerle ikiliyi adeta muhalif aktivist olarak gördü. Operasyonları hükümete boyun eğmeyen dini topluluklara baskı olarak göstermeye çalıştı. Oysa Türkiye'de hiçbir inanç grubuna baskı yapılmıyor. Aksine tüm dini yapılar için tam bir özgürlük iklimi tesis ediliyor. Haberde yer alan en çarpıcı ve tartışmalı bölümse yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik itiraf niteliğindeki satırlardı. Gazete, 1925 yılındaki tekke ve zaviyelerin kapatılması kararını hatırlattı. Soğuk savaş ortamında bu gayri resmi dini ağların siyasi sola karşı bir denge unsuru olarak kullanıldığını savundu. Haberde açıkça ABD İstihbarat Teşkilatı CIA ve Alman İstihbarat Teşkilatı BND de bu amaçla dindar Müslümanlara koruma sağladığı ifadelerine yer verildi. Makalede ayrıca Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün yapısı da analiz edildi. Grubun Türkiye'deki en güçlü ağlardan biri olduğu, 1970'lerden bu yana Almanya'da İslam Kültür Merkezleri Birliği aracılığıyla aktif faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Eğitim alanındaki örgütlenmesi nedeniyle FETÖ'ye benzetilen grubun, FETÖ'nün aksine devlet kadrolarını ele geçirmekten ziyade faaliyetlerini korumak için siyasi bağlantılarını kullandığı öne sürüldü.
1: Haluk Levent'e bu kez çok yakın bir isimden, yakın arkadaşından ağır suçlamalar geldi. Müzisyen Mehmet Hakan Balcı çok önemli ifadelerde bulundu. Haluk Levent'in gençleri de kandırdığını söyledi. Size albüm yapacağım, sizin aranızdan star çıkaracağım diyerek onları kandırarak onlardan da gençlerden de para aldığını itiraf etti. Hatta şöyle bir iddiası da var. Memur bir ailenin çocuğu sırf bu söze inanarak evini sattı o parayı ona verebilmek için. Şimdi suçlamalar tabii sadece bununla da sınırlı değil. Çok daha başka ifadeler de var ama Balcı sadece bunlarla da yetinmedi. Sen sanatçıydın, prodüktör değil diyerek Haluk Levent'e tepki de gösterdi.
4: Önce star yapacağını söyledi, sonra da albüm. İddia, Haluk Levent'i yakından tanıyan eski

0: İki dostu müzisyen Mehmet Hakan Balcı'dan geldi. Balcı'nın anlattığına göre Haluk Levent gençlere müzik dünyasının kapısını açma vaadinde bulundu. Karşılığındaysa para istedi. Hatta memur bir ailenin çocuğu bu vaatle evini sattı. Bir başka genç kızın da star yapacağım denilerek kandırıldığını iddia etti. Ve Haluk Levent'e eleştiride bulundu. Levent'in bir zamanlar sanatçı olduğunu, prodüktör olmadığını hatırlattı. Balcı'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Levent'in kurucusu olduğu Ahbap üzerinden yürütülen yardım faaliyetlerine de göndermede bulundu. Vatandaşlara bağış konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yıllarca aynı çevrede bulunan eski bir dostun ağzından çıkan bu iddialar, şimdi yanıt bekleyen yüzlerce sorunun arasına girdi.
1: Araç muayenesinde artık yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka, sensörler ve lazerler olacak artık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu aracın artık MR'ını, tomografisini çekeceğiz dedi ve bunun için de 3 milyar dolarlık bir yatırım ayrıldı ve bu kapsamda da 352 muayene merkezi kurulacak.
2: Araçlar artık sadece muayene edilmeyecek, adeta MR'ı çekilecek, tomografisi çekilecek. Araç muayenesinde Turka dönemi ileri teknoloji ve yapay zeka ile başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2027'de faaliyete başlayacak Turka Araç Muayene Hizmetleri Örnek Araç Muayene Merkezi'nin tanıtım programına katıldı. Bakan Uraloğlu yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu.
3: Yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmeyi planladık. Planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız.
2: Yeni nesil muayene istasyonlarında yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, yüksek çözünürlüklü kameralar, lazer ölçüm teknolojileri, gelişmiş sensörler ve robotik sistemler kullanılacak.
3: Aracın MR'ını, tomografisini çekeceğiz dersek yanlış bir ibarede bulunmamış oluruz. İnsan gözünün fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
2: Öte yandan yeni dönemde araç sahipleri modern bekleme salonlarında araçlarının muayene işlemini dijital ekranlardan ve kamera sistemlerinden takip edebilecek. Ayrıca Bakan Uraloğlu örnek merkezin bir eğitim merkezi olarak çalışacağını belirtti.
3: Türkiye'nin farklı bölgelerindeki araç muayene merkezlerinde görev yapacak çalışanlar, teorik eğitimlerinin ardından burada gerçek araçlar üzerinde uygulama eğitimde alabilecekler.
1: Türkiye bilim, teknoloji ve savunma gücüyle kasıp kavruluyor adeta. Çeşitli yerlerde teknoloji festivalleri var. Türkiye'de hala devam ediyor. Konya'daysa da Bilim Fest 11. kez kapılarını açtı. Özellikle Baykar, Roketsan, Aselsan ve Havaysan standları vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi gördü. Şimdi 24 muhabiri Neslişah Yumak o noktadan aktaracak.
4: Türkiye'nin dört bir yanında savunma sanayi rüzgarı esiyor. Bu sene 11.si düzenlenen Bilim Fest Konya'da kapılarını açtı. Ki şunun da altını çizelim, Türkiye'nin en büyük bilim festivali. Neden savunma sanayisi rüzgarı esiyor dediğimizde hemen kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza getirsin. Şu an Konya'da Bilim Festivali'nde Roketsan'ın önündeyiz. Roketsan tarafından üretilmiş bütün bu füzeler işte burada çocuklarla bir araya getiriyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesine aileler. Aileler küçücük evlatlarını işte bu alanlara getiriyorlar. Türkiye'nin tüm dünyaya kanıtlamış olduğu savunma sanayisi gücü burada çocukların yanında oluyor. Hemen soralım. Nasıl buldunuz burayı?
5: Güzel.
4: Güzel mi? En çok nereyi beğendin? Kararsız mı kaldın? Tamam. Sana soralım. Sen nereyi beğendin? Abine doğru dönelim.
5: En çok burayı beğendim.
4: Burayı mı beğendin? Füzeleri gördün mü?
5: Evet, çok güzel.
4: Güzel mi? Sen nasıl buldun?
5: Güzel.
4: Güzel mi? Hı-hı. İleride sen de buradaki abilerin gibi yapabilir misin burada?
5: Yapamam.
4: Yapamaz mısın? Belki çok çalışırsan yaparsın. Teşekkür edelim. Efendim çok teşekkür ederiz. Şöyle devam edelim hemen kardeşlerimizden de izin alarak. Şimdi Ali ile beraber devam edelim. Küçücük çocuklar gördüğünüz gibi utanıyorlar, çekiniyorlar ama burada büyük bir merak doğuyor. Aslında o merakla beraber de Türkiye'nin geleceği şekilleniyor. Niye geleceği şekilleniyor diyoruz? Buradaki bütün bu savunma unsurları kimi zaman buradaki çocukların merakıyla oluştu. Yani buradaki savunma unsurlarını yapan çocuklar, daha doğrusu erişkinler zamanın çocuklarıydı. Fakat elinden tutuldu, bu konuda merakları büyüdü. Bugünün mimarları, mühendisleri, yazılım geliştiricileri oldu ve savunma sanayisindeki Türkiye'nin gücü şu noktaya geldi ve tüm dünyaya da gösterilmiş oldu. Bir yandan Teknofest Mavi Vatan diyoruz, bir yandan da Konya'daki Bilim Festivali diyoruz. Aileleri görüyorsunuz, küçücük çocuklar daha konuşmayı bilmiyorlar ama burada aileleriyle beraber bu noktada aslında geleceğe birer yatırım yapılmış oluyor. Şu an Baykar standındayız. Baykar'da Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma'nın simülasyon alanı var. Bakın burada da büyük bir kalabalık var. Buradaki mühendis abilerinden aslında burada Bayraktar TB3'ü kullanma simülasyonundalar. Fakat bakın buradaki evlatlar için geleceğe yapılmış önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu çocuklar için merak uyandırılıyor. Bu çocuklar için geleceğe bir yatırım yapılıyor. Aileler evlatlarıyla beraber bu noktaya geliyorlar ve gelecekte Kızıl Elma'yı yapabilecek bir merak uyanıyor. TB3'ü yapabilecek bir merak uyanıyor işte bu çocuklarda. Yine Baykar dedik, Akıncı'yı görüyoruz, TB3'ü görüyoruz ki bunları yakın dönemde nerede görebiliyorsunuz? Teknofest Mavi Vatan'da İzmit Tersane Komutanlığı'nda da onları yakından inceleyebilme fırsatına sahipsiniz. Yine oradan da yayınlarımız devam ediyor olacağız. Yine burada yakında aileler evlatlarıyla beraber Baykar standın hemen yanında çocuklarıyla Kızıl Elma'yı görebiliyorlar. Bayraktar TB3'ü görüyorlar, TB2'yi görüyorlar ve Akıncı'yı da bu noktada görebiliyorlar. Saatler ilerlese de aileler buradaki merakını sürdürüyor. Küçücük çocukların gözünün içerisindeki o ışıltıyı görmek mümkün. Yine arkamda da Bayraktar TB2'nin büyük bir alanı var. Yine alanda her noktada büyük bir merak var. Geleceğin mimarları, mühendisleri, yazılımcıları ve savunma sanayi oluşturacak o evlatlar aileleriyle beraber işte bu noktaya geliyor. Festival süresi boyunca saat 16 ile 23 saatleri arasında yine bu noktaya gelerek evlatlarıyla beraber aileler burada yakından görebilir bu unsurları. Buradaki mühendis abileriyle, ablalarıyla, asker abileriyle, ablalarıyla burada yakından konuşup fikir alışverişine girebilir, sorularını sorabilir diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile Konya'dan aktarıyor olacağız diyelim. Buradan sözü size, merkeze bırakalım.
1: Bir bardak içecekte, bir tabak tatlıda önümüze, soframıza gelen şekerin ardında bir oyun kuruldu desem. Şimdi fatura da başka ancak piyasaya sürülen o ürünün içeriğinde farklı bir şeker iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Evet, bunun bir ticari boyutu var ama en önemlisi de halk sağlığını oldukça olumsuz etkiliyor. Peki bu şeker soruşturması iddiası, yani içeriğinin farklı şeker olduğu konu, biz o şekeri çok tüketirsek nasıl olumsuz etkilerle karşılaşacağız? Sağlığımız açısından nasıl olumsuz tepki verir? İşte detaylar şu haberimizde.
6: Hattın içinden geçen ürün başka, piyasaya sürülen, faturaya yansıyan ürün başka.
0: Şeker kanunuyla belirlenen sınırlar ihlal edildi, şekerin tadı soruşturmayla birlikte değişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler başlatıldığını açıkladı. Bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Yani faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunuyor.
7: Masum görünen bir bardak içecek, hafif görünen bir porsiyon tatlı, ağırlıkları ise ancak tüketildikten sonra fark ediliyor. Çünkü ürünlerin faturası başkayken içerikleri bambaşka.
6: Bazı ürünlerin muhteviyatının dışında satışa sunulduğu, iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş maltodekstrin, fruktoz, glukoz adları altında faturalandırıldığı fakat bunların aslında farklı ürünler olarak iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş çok yönlü devam eden bir soruşturma var.
7: Baş

0: Savcılık ayrıca nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz içeriğine dikkat çekerek fazla şeker tüketiminin risklerine vurgu yaptı.
1: Peki faturada farklı isimlerle gizlendiği iddia edilen şeker soframıza geldiğinde vücudumuzda neye dönüşüyor, hangi sağlık risklerini beraberinde getiriyor?
2: Ancak glikoz dediğimiz enerji kaynağını ihtiyacımız olandan daha fazla almaya kalktığımız andan itibaren işte toplum sağlığı anlamında obeziteyle karşılaşıyoruz. Durumda kilo artışı eşittir obezite, eşittir vücutta insülin direnci, eşittir karşılığında karaciğer fonksiyonlarının bozulması, karaciğer yağlanması ve kalp devam problemleri gibi sorunlar yüzünden beklenen yaşam sürelerinin oldukça düşmesi ani ölüm riski demek anlamına gelir.
0: Uzmanlara göre şeker oranı yüksek ürünler yerine besleyici değeri yüksek gıdalar tüketilmeli. Üstelik vücuda alınan enerji ve harcanan enerji arasında bir denge olmalı.
3: En azından içinde lif olan, besleyici değeri daha yüksek olan gıdalardan tercihimizi kullanıp seçenek olarak diğer seçeneklerde ölçülü miktarda dozu kendimiz belirleyeceğimiz şekilde bir beslenme planı hayatımıza sokmamız son derece önemli.
2: Önemli olan ne kadar tüketeceğimizi bilmek ve tükettiğimiz miktarı harcayabilmek dengesini kurabilmek. Bizim aslında en önemli sorunumuz bu.
0: Şeker soruşturmasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma kapsamında 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
1: Dosyada yalnızca ticari usulsüzlük değil, halk sağlığı ve kamu zararı iddiaları da var. Soruşturma değiştirilmiş veya bozulmuş gıda ticareti, vergi kaçakçılığı, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları üzerinden yürütülüyor.
0: Bakan Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve yasalara aykırı kazanç elde etmeye çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.
4: Bu haberle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Kısa bir ara ama ardından saat başında yeniden birlikte olacağız.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Her gece gözlerinizi kapatıyor, dış dünyayla bağınızı azaltıyor. Saatler sonra yeniden uyanıyorsunuz. Ama dünyadan habersiz geçirdiğiniz o saatlerde zihniniz bambaşka bir dünyaya açılıyor. Rüyalara. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insan zihninin karanlıkta başlayan yolculuğunu, uyku bilimini mercek altına alıyor. Rüyalar, hiç yaşanmamış olaylar, gerçek olmayan mekanlar. Bazen yıllarca unutamadığımız görüntüler. Peki onları kim, neden yazıyor? Rüyanın içinde olduğunuzu fark edip onu yönetebilir misiniz? Teknoloji uykunun kurallarını değiştirebilir mi? Rüyaları kaydetmek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası psikiyatrist doçent doktor Ersin Uygun ve uyku bilimci ve psikiyatrist doçent doktor Erhan Akıncı'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Çok güzel.
10: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
11: Şipşak işlem tamam.
12: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
13: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız?

0: Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Bir kez daha karşınızdayız. Hem 24 ekranlarından hem 24 radyodan yeni açanlar varsa hem frekanslarını hem televizyon kanallarını bir kez daha merhaba diyelim. Saatler 12'yi gösteriyor. Hiç vakit kaybetmeden haber bülteni başlığı altında haberlerimizi aktarmaya başlayalım. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 36 dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. Peki detaylar neler? Hemen başkent Ankara'ya uzanacağız. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan detayları alacağız. Ahmet merhaba. Özellikle dikkati çeken farklı dosyalar var mı? Ve tabii ki bu 36 dosya, aydınlatılan dosyadaki o detaylar neler, senden alalım.
1: Deniz Zeybek, selamların en güzeli başkent Ankara'dan sizlerle olsun. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bilgiler paylaştı. Özellikle faili meçhul suçları araştırma bürosu 4 ay önce kurulmuştu bundan. Yalnızca tarihine bakıyorum, 24 Nisan 2026'da kuruldu ve bu zamana kadar 36 dosyanın çözüldüğünü ve bu 36 dosyada da 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğunu söyledi. Tekrar zamana dikkat çekmek istiyorum. Bakın 24 Nisan'da kuruldu. Yaklaşık 4 ay gibi bir sürede 36 toplam faili meçhul dosyanın çözüldüğünü ifade etti ve bununla da kalmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medyada paylaştığı açıklama, iki farklı şehirde Ankara ve Osmaniye'de yaşanan faili meçhul cinayetlere ilişkin de bilgiler verdi ve bu faili meçhul cinayetlerin zanlılarının yakalandığını duyurdu. Şimdi bir tanesi Ankara'da Deniz Zeybek, 6 kişiye öldürme teşebbüsüyle aranan bir kişi, bir de aynı zamanda 3 kişinin de ayrıyeten katili olan bir isim. Şimdi bunlara bir bakalım, detaylarına bir hemen girelim. Şimdi 2015 yılında seri cinayetler, bakın bu seri katil diye bir tanımlayabileceğimiz bu unsur, Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu öldürüldü 2015 yılında. Bunu müteakip yine o yıllarda 6 kişiyi daha öldürmeye teşebbüs edilen bir vakayla karşı karşıyayız. Şimdi bu faili meçhul suçları araştırma bürosu bu olaylarla ilgili bütün HTS ve bas kayıtlarını, aynı zamanda o dönemki şüphelinin tek tek ifadelerini, aynı zamanda hareketlerini inceledi ve şüpheliyi buldu. Şüpheli zaten şöyle söyleyeyim, yine bir başka cinayetten tutuklu bir şekilde cezaevindeydi. Bu şüpheli, cezaevindeki şüpheli tekrardan hakim karşısına çıkarıldı. Önüne iddialar konuldu, deliller konuldu ve kişi tutuklandı. Tekrar bu suçlardan 3 kişi öldürme, ayrıca 6 kişi öldürmeye teşebbüsten tekrardan tutuklandı. Şu an hali hazırda cezaevinde başka bir cinayetten dolayı. Şimdi gözlerimizi Osmaniye'ye çevireceğiz. Osmaniye'de bir çift, evli çift, Mustafa ve Hüsnü Ala çiftinin dosyası yeni alındı. Bu iki isim de evlerinin önünde öldürülmüştü. Tarihler Şubat 2019'u gösteriyordu. Bu dosyada tekrar açıldı faili meçhul cinayetleri araştırma merkezi tarafından, başkanlığı tarafından. Yine burada da olay yeri fotoğrafları, HTS kayıtları, ifadeler tek tek incelendi. Şüphelinin izine ulaşıldı. Şüpheli YK dosyanın merkezine taşındı ve daha sonrasında da giriş çıkışlar yaptığı tespit edildi bu çiftin öldürüldüğü alana doğru ve yakalandı. Suç ceza hakimliğinde tutuklandı. 21 Ağustos'ta gözaltına alındı. 22 Ağustos itibariyle, yani bugün itibariyle de tutuklanmış durumda. Şimdi Deniz Zeybek, tekrar şu parantezi hatırlatmam gerekiyor. 24 Nisan 2026'da kuruldu bu başkanlık. Faili meçhul suçları araştırma başkanlığı. Musi Yazıcıoğlu dosyasından pek çok ünlü dosyaya, bir cinayeti faili meçhulü çözülememiş pek çok dosyaya kadar incelendi. İncelenmeye de devam ediyor. 4 ay gibi kısa bir sürede 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul dosya aydınlatıldı. Bu da bize şunu gösteriyor, ilerleyen günlerde de bu faili meçhul dosyaların art be art açılacağı ve çözüleceği gözüküyor. Biz de detayları sizlerle paylaştık diyelim. Deniz Zeybek, sözü size bırakalım.
0: 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak detayları anlattı. Elbette ki farklı gelişmeler olursa Adalet Bakanı Akın Gürlek yine konulara dair ilişkin açıklama yaparsa da onları ekranlara taşıyacağız. Şimdi bir başka haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Marmaris'te cuma namazının ardından vatandaşla elbette ki bir araya geldi. Vatandaş özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresinde yoğun kalabalık oluşturdu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden bir isim vardı. O da CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ydü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li başkan arasındaki o ayaküstü sohbet oldukça dikkati çekti. Zira CHP'deki karışıklıklara, peş peşe gelen istifalara acaba bir yenisi daha eklenir mi sorusu da akıllara geldi. İşte kameralara yansıyan o samimi diyalog.
2: Siyasetin gündemi bu diyalogla hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li belediye başkanı arasındaki konuşma dikkat çekti.
3: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız?
4: Gelmek istiyorsa.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vardı. Erdoğan Ünlü'yle ayaküstü sohbet etti.
4: Düşecektim ondan buldum.
2: CHP'li başkan Erdoğan'a ilçeye gelişinden dolayı hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acar'a verdiği yanıtsa davet niteliğindeydi.
3: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Hoş geldiniz. Var mı
2: gelmek istiyorsa... Siyasi nezaket çerçevesinde geçen bu samimi diyalog, son dönemde CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklar, ard arda gerçekleşen istifa ve AK Parti'ye geçişler kapsamında değerlendirildiğinde yeni bir transfer mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi.
0: (Gülüyor) 17 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlarda, mesire yerlerinde ve orman yangını çıkabilecek bölgelere ilişkin hem havadan hem karadan elbette ki denetimler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı da bu orman yangınları tedbirlerine uymayan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.
1: Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı. Jandarma ekipleri sadece karadan değil havadan da takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine İHA ve fotokapan destekli gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrananlar tek tek tespit edildi. 993 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Jandarma, yeşil vatanın korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
0: Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve kavşağa geldiğinde ancak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Yolcu otobüsü Antalya istikametine doğru gidiyordu. Kavşakta bariyerlere çarptı, devrildi. Feci kazada 22 yolcu yaralandı. Otobüs de ağır hasar aldı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Elbette ki bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi ve yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 22 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaş'ta orman yangını çıktı. Hemen detayları paylaşalım sizlerle ki az önce de orman yangınları ile ilgili haberi vermiştik. Kaş'ta çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor ekipler tarafından. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıktı yangın ve hem havadan hem karadan müdahale sürüyor ekipler tarafından. Görüldüğü üzere ki İkizce Mahallesi'nde yerleşim yerini yangın yakınındaki bir alan burası. Hem ormanlık hem de makilik alan olarak bildirildi. İhbar üzerine tabii bölgeye çok sayıda ekip gitti. Özellikle Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan araçlarla müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri hemen sevk edildi. O dumanlar gökyüzünde yükselmeye başladığında görüldüğünde ve şu anda da karadan havadan yangına müdahale devam ediyor. İstanbul Boğazı dev bir misafiri ağırladı. 327 metre uzunluğundaki bir kruvaziyer gemisinden bahsediyorum. Galata Port'a demirledi ki içinde binlerce

0: 141.420 gross ton ağırlığında ve 3.260 yolcu kapasitesine sahip dev kruvaziyer gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Galata Port'a yanaşan kruvaziyer ihtişamıyla kendine hayran bıraktı. Havadan da görüntülenen geminin en dikkat çekici özelliği ise gövdesinden dışarıya uzanan hareketli seyir platformuydu. Sihirli halı adı verilen bu bölüm sayesinde yolcular Boğaz'ın ve İstanbul'un eşsiz manzarasını yüksekten izleme fırsatı buldu. İçinde 32 farklı restoran, eğlence mekanları ve yüzme havuzları bulunan dev gemi sadece görüntüsüyle değil getirdiği turistlerle de yüzleri güldürdü. Gemiden inerek şehri gezen binlerce yolcu İstanbul ekonomisine ve turizmine katkı sağlıyor. Ayrıca Galata Port'un verilerine göre liman 2025 yılında yaklaşık 595 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayarak bir önceki yıla göre %48 artış kaydetti.
1: Bu haberle haber dilimini noktalıyoruz ama saat başında Büşra Mutlu sizinle birlikte olacak.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi McArtist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
3: Abi bize sıkıdan tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
2: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
1: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında...
7: Türk!

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok...

0: kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Opet test köşemizde konuğumuz Renault Boreal. Boreal'i kullanırken gerçekten tüm gözler üzerimizdeydi. Araca olan ilgi gerçekten çok büyük. Bakalım bu bölümü izledikten sonra Boreal ile ilgili sizlerin yorumları neler olacak merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bize mesaj atarsanız sevinirim.

0: Serkan, bugün seni şehrin keşmekeşliğinden, kaosundan, gürültüsünden kurtarıyorum ve harika bir yere götüreceğim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Çok güzel, sürpriz olsun ama yolda da tabii ki sohbet edelim.
1: Otomobilimiz her yere uygun gibi zaten. Değil mi?
0: Evet, öyle. Ben de zaten seyahatten geliyorum. Arkada bayağı işim var. İnince onları da sana göstereceğim.
1: Beni de kalabalık bir trafikten aslında böyle dar sokakların olduğu bir yerden aldın. Şimdi de böyle bir otoban yolunda ilerliyoruz. Farklı
0: Evet.
1: farklı sürüş koşullarının hepsini herhalde bugün Borel'le birlikte yaşayacağız.
0: Biraz öyle olacak. Şimdi Boreal demişken nasıl buldun aracı, önce onu sorayım.
1: Biliyorsun fabrikada ilk üretimini izlemek için gitmiştik. Türk mühendisleri tarafından üretilen bir otomobil. Yani Türk işçilerinin kalitesini zaten barındıran bir otomobil. Yolda bütün bakışları üzerine topluyor. Gerçekten algı üzerinde olan bir otomobil. Ama bundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Ben ilk olarak işte bu otomobil bize tanıtıldığı zaman, hatta yurt dışında Paris'te tanıtımına gittiğimiz zaman özellikle ismi çok ilgimi çekmişti. Anlamını
0: Evet.
1: biliyorsun değil mi?
0: Evet, biliyorum. Hatta senle biz o anlamı olan yere de gitmiştik.
1: Evet.
0: Birkaç lansmanda da beraberdik. O kuzey ışıklarının enerjisini
1: Gücünü.
0: aslında gücünü anlatan Boreas'tan geliyor Boreal. Tabii ki aynısını bu otomobilde de görmek mümkün. Ve sen bana şu yorumu yapmışsın hatta. O hani Boreas ışıklarının o kırılımlarında ortaya çıkan renkleri de lansman rengi yapmışlar diye bir yorum yapmıştın.
1: Evet, bu otomobile özel ve
0: Evet.
1: çok da yakışıyor bu otomobile
0: Evet,
1: gerçekten.
0: lansman rengini şu anda ben de kullanıyorum. Gerçekten güzel, farklı bir renk olmuş. Farklı bir görüntü katmış araca. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu araçta. Dıştan bakarken tabii ki. İstersen biraz aracın tasarımından
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: aynen.
0: Şimdi Bursa'da da gördüğümüzde, üretimde, fabrikada çok etkilenmiştim. O dıştan gördüğüm ilk beni etkileyen şey kaputun üstündeki o girinti çıkıntılar. Yani o kaslı yapıyı çok güzel yansıtmışlar. O önden görüntü beni etkilemişti.
1: Evet, çok sportif duruyor. Onun dışında ön ızgara,
0: Evet.
1: özellikle o köşeli hatları, maskülen yapısı çok dikkat çekici. Parlak siyah malzemelerin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu da genelde SUV'lerden hani böyle kalite algısını arttırmak adına yapılan bir uygulama. Gerçekten Boreal'e de çok yakışmış. Özellikle farlar da çok enteresan, değil mi?
0: Evet, farlar da çok güzel. O gündüz led aydınlatmalar çok güzel. Renault'un yeni logosu çok yakışmış. O ızgaranın ortasında gayet şık duruyor. Ön taraf dediğim gibi kaputla beraber ön yüz çok şık duruyor. Peki yan tarafı nasıl buldun?
1: Yan taraftan baktığın zaman da o yükselen, geriye doğru yükselen omuz çizgisi özellikle çok dikkat çekici. Gene keskin hatlar, böyle köşeli hatlarla beraber o sportifliği koruyor. İki tip jant seçeneği var. 18 inç ve 19 inç olmak üzere karartılmış jantlar otomobilimizde yer alıyor. Renkte de çok güzel kontrast oluşturmuş. Biz şu an 1.3 litrelik motorlusunu kullandığımız için
0: Evet.
1: 18 inçlik jantlar otomobilimize eşlik ediyor. Full hibrit olan 160 beygirlik olan da 19 inçlik jantlarla satışa sunuluyor bu otomobil. Gene SUV'lerin olmazsa olmazı özellikle o dodikler, plastik, gene o siyah görünüşlü dodiklerle hani o SUV görünümü, güçlü SUV görünümünde desteklediğini söyleyelim.
0: Evet, bu otomobil aslında baktığında hem sportifliği, dinamizmi hem outdoor duygusunu bir arada barındırıyor. Şimdi seni o şehrin içinden aldım, dar sokaklardan, orada bir
1: Evet.
0: aracın manevra kabiliyetini gördük.
1: Çünkü aslında boyutları çok büyük bir otomobil.
0: Evet.
1: Yani hani ben şehir içerisinde nasıl olur acaba? Çünkü daha önce kullandığımda şehir içerisinde deneyimlememiştim ama senin orada yorumunu merak ediyorum.
0: Evet, ben çok rahat manevra yaptım. Bunda tabii ki buradaki 360 derece kameranın da etkisi oldu. Çünkü artık İstanbul'un dar sokaklarında biliyorsun o kaldırımlarda işte araçlar park etmesin diye yapılan çıkıntılar var. İşte kukalar var, onlar var. Onlara çarpmadan dönebilmek, manevra yapabilmek, araç
1: Kesinlikle.
0: hasar görmesin diye bu kamera çok yardımcı oluyor. Bugün de bana yardımcı oldu. Seni aldığımda hava biraz karanlıktı. Tabii ki gece giderken bu aracın ışık imzaları hem önde hem arkada onu hakikaten diğer araçlardan ayrıştırıyor ve karakterini ortaya koyuyor. Tasarımlarını da beğendim. Gayet güzel duruyor gece. Aydınlatma demişken hemen içeriye bir konuyu bağlayayım. İçeride de çok güzel ambiyans aydınlatmaları
1: Evet.
0: var. Ve yine bu ambiyans aydınlatmaları bak görüyorsan burada Renault logolarıyla birleşiyor.
1: Evet.
0: Yani tasarımda çok güzel yerlere Renault logosunu da işlemişler, entegre evet. etmişler.
1: Yani bu kokpitteki dekor malzemesine de aslında evet. çok güzel entegre edilmiş burada Renault logoları. Gerçekten çok şık duruyor.
0: Evet, dış tasarıma baktığında o arkaya doğru alçalan tasarım, içeride de arkada oturan yolcularda da aslına baktığında böyle hani bir basık bir his uyandırıyor mu diye düşünebilirsin. Onu da denedim. Uyandırmıyor çünkü en önemli şeylerden bir tanesi araçta bulunan panoramik açılır cam tavan.
1: Onu tabii bir de bu açılabilir panoramik cam tavandan bahsetmişken bunun önünde bir de perde de var. Perde de kapatılabiliyor. Bence de bu güzel detaylardan bir tanesi. Bu sayede aslında tamamen ışıkla irtibatı kesebiliyoruz otomobilde. Şimdi Murat abi zaten aks aralığı çok geniş olduğu için arka tarafta yani baş dizi omuz mesafesi zaten yüksek. Zaten evet. ferah. Bir de bu cam tavan hakikaten içeriği çok daha ferah yapıyor. Özellikle bu açık renkli koltuk evet. köşemeleriyle birlikte ben açıkçası arkada yolculuk yaparken bu otomobilde böyle kendimi bir otel lobisinde gibi böyle hissediyorum. Bir lounge konforu verdiğini söyleyebilirim. Özellikle uzun yollarda arkada yolculuk yapmak bence en az ön taraftaki kadar keyifli.
0: Evet, tabii koltuğun yapıları da bununla çok etkili. Yani bizim oturduğumuz koltuklar arkada oturan yolcuların rahat etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış.
1: Aynen.
0: Yapılarıyla başlıkları görüyorsun, o virgül tasarımı dediğimiz daha öne doğru kıvrımlı, arkadan alan çalmıyor. Ama tabii ki işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla bütün bu detaylar gayet iyi. Arkada oturanlar için Type-C USB çıkışları da mevcut. Havalandırma kanalı mevcut. Bir detay daha var, o da hoşuma gitti. Telefonunu koyabileceğin o minik cepler de var.
1: Evet,
0: dolayısıyla kim oturursa otursun arkada konforlu bir alan kendisini bekliyor.
1: Zaten bu konforun, yani konfordan bahsetmişken aslında şuraya da değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten güzel bir müzik sistemi var. Harman Kardon'un bu otomobili özel olarak tasarlanmış. Yani aslında şöyle söyleyeyim, kişiselleştirilmiş diyelim bu otomobil için. Bir müzik sistemi yer alıyor. Bunun da keyfini az önce deneyimleme fırsatı bulduk. Biliyorsun biz otomobilde evet. müzik sistemlerine ilgimiz var çok fazla. Ama gerçekten bu otomobilde güzel yerleştirilmiş kolon yapısı sayesinde bence çok başarılı bir müzik sistemi yer alıyor.
0: Şimdi ben dedim yani seyahatten geldim. Tabii ki tek başıma seyahat ettim. O yolculukta bana eşlik eden şey buradaki müzik sistemi ve buradaki bilgi eğlence ekranıydı.
1: Hemen bana demosunu yaptın zaten.
0: Evet, o çok keyifliydi. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü odaklı bir tasarımı var gördüğün gibi. Net okunuyor.
1: Evet.
0: Hani her şeyi rahat görebiliyorum. Elimin altında. Fiziksel tuşlar var, dijital tuşlar var. Ama her şey günlük kullanımında beni rahatlatacak şekilde tasarlanmış. Bunlar güzel. Havalandırma kanalları bu alta yatay şekilde döşenmiş. Burada vites ve sürüş modları da yine burada gördüğün gibi. Ufak bir mandal var.
1: Evet.
0: Çok rahat. EDC ıslak tipte bir çift kavrama şanzıman kullanmış bu araç Serkan.
1: Evet, bu da Renault ailesinin aslında yeni özelliklerinden evet. biri ve çok daha aslında bunu hissedebiliyorsun. O eski tip çift kavramalıya göre gerçekten Hı-hı. konfor daha arttırılmış değil mi bu evet. yeni sistemle?
0: Burada şöyle bir açıklama yapayım. 6 ileri olmasının, yani neden 7 ileri değil, 6 ileri olmasının sebebi hem yakıt ekonomisi hem de aynı zamanda bu aracın geliştirilmiş çift kavrama şanzımanı olması. Yani ıslak tipte yapılıyor ve vites geçişlerinde de sürücüyü ve yolcuyu daha az sarsıyor bu şekilde. Böyle bir ayarlama yapmışlar. Ben de hakikaten vites geçişlerini çok beğendim. Bak şu an hızlanıyoruz. Vites büyüyor ama bizde içeride herhangi bir sarsıntı yok.
1: Hemen vitesin yan tarafında döner bir şalter buraya yerleştirmişler. Aslında sürüş modlarımızı burada geçiş yapabiliyoruz. Aslında klasik sürüş modları Eco, Comfort, Sport ama burada sıra dışı olan bir şey var.
0: Evet.
1: Smart modu. Evet. İlk olarak Clio ile hayatımıza girmişti. Bu otomobilde de yerini alıyor ki ben çok beğeniyorum bunu. Şimdi alayım istersen şöyle. Birazcık da o sırada sen anlat izleyicilerimize ne işe yaradığını.
0: Evet, burada hani herkes biliyor artık Eco modu ekonomi yaptırıyor. Comfort mod daha konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Vites geçişleri olsun, yakıt ekonomisi olsun, ona göre ayarlanıyor. Sport'ta tabii ki daha sportif, daha canlı bir tempoya bürünüyor araç. Ama bu smart modu senin o anki sürüş tempona göre aracın performansını ayarlıyor. Ve bu da otomatik olarak senin yakıt ekonomisi yapmanı sağlıyor ki Aynen. çok da aslına bakarsan iyi bir yakıt ekonomisine sahip bu 1.3 litrelik TCE turbo motor. Nedir veriler, onu da senden alayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında fabrika verilerine göre, yani aslında WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede ortalama fabrika verileri 6.6 litre yazıyor. Ama senin ne tükettiğini de merak ediyorum bu süreçte. Çünkü hani bir yolculuktan geldin, hani otomobil ne yaptı onları merak ediyorum, ama buradan gördüğüm değer fabrika verisinin bayağı altında.
0: Evet, 5.7. Tabii ki arabayı ben biraz akıtarak kullandım.
1: Biraz çok da şehir fazla, dışının avantajları.
0: Evet, çok fazla dur kalk yapmadım. Hız limitlerine uydum. Yani burada diyecekler ki çok yavaş gittin. Hayır, çok yavaş gitmedim. Ama güzel bir tempoda gittim ve bu gaz pedalını güzel ayarladım. Yani bunu her sürücü aslında isterse yapabilir.
1: Bu smart modda işine yaramıştır muhtemelen.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii tek olmanın da bir avantajı var. Çünkü tempoyu sen belirliyorsun. Hani yanında kimse sıkıldı, hızlı git, yavaş git gibi bir yorum da yapmıyor. Dolayısıyla işte 5.7 ile sana geldim. Hala yolda devam ediyoruz. Ama bu şehir içinde tabii ki artıyor, onu söyleyeyim. Kabaca 7.5 litreler civarında oluyor. Yine senin sürüş performansına alakalı. Yani
1: tabii.
0: Atıyorum dik yokuşu olan bir yerde oturuyorsan, sürekli araçta bir yük taşıyorsan, gaz pedalına gerektiğinden fazla basıyorsan, çabuk inmelenip freni daha geç çok yapıyorsan, evet, çok kullanıyorsan, o zaman tabii ki tüketim her otomobilde arttığı gibi bunda da artıyor. Ama normal bir sürücünün yapması gereken veriler kabaca bunlar.
1: Şunu da söylemek lazım. 0-100 kilometre hızlanması 9.8 saniye. Yani 10 saniyenin altında. Hı-hı. Benim için aslında buradaki o 10 saniye, evet, eşik. Ve o eşiğin altında kaldığı için bence gayet makul seviyede. Tabii ekonomi odaklı bir motor olduğunu söyleyelim. Bir performans sunuyor diyebiliriz değil mi? 6 ileri bu.
0: Kesinlikle.
1: Islak kavramalı, çift kavramalı şanzıman ile birlikte. Google Asistan sayesinde de gerçekten sesli komut sistemiyle otomobille aslında bayağı yapay zekayla, buradan biliyorsun artık yapay zeka desteği de gelecek Google'a. Hı-hı. Dolayısıyla otomobille buradan sesli komut sistemiyle iletişim kurmak da mümkün.

0: Murat abi hazır böyle virajlı bir yola gelmişken Borayel'in sürüş hissiyatını nasıl buldun?
1: Ya ben çok rahat ve huzurlu buldum aracı. Böyle gaza yumuşak bastığında gayet akıcı gidiyor. Şimdi virajlı yollarda tabii direksiyon tepkisi ve süspansiyonlar da önem kazanıyor biliyorsun. Süspansiyonlar daha konfor odaklı diyebilirim. Şuradaki hafif tümsekleri hiç
0: Evet.
1: içeride hissettirmiyor.
0: Aynen.
1: Sen de sağ tarafta aynısını hissediyorsun diye düşünüyorum. Bunun dışında direksiyon tepkileri konutları gayet güzel alıyor. Virajlarda böyle çok aracın fazla yattığını söyleyemem
0: İşte o konfor
1: aslında.
0: odaklı da şey vardır yani, böyle bir terazi gibidir ya, ne
1: Evet.
0: kadar konfor o kadar viraj kabiliyetinden ödün verir, ama iyi dengelenmiş gibi hissediyorum
1: Evet,
0: yani.
1: çok iyi dengelenmiş. Bak,
0: Yanlış.
1: şu an görüyorsun, bak hemen biraz sert sayılabilecek bir sol viraja giriyoruz. Tempo da yüksek burada. Araç gayet rahat virajlara giriyor, çıkıyor. Böyle sağa sola yatırmıyor aracı. Ama süspansiyonlar da aşağı yukarı iyi çalışıyor bu asfalttaki girinti çıkıntılarda. Çok hani tümsek diyemeyeceğim ama
0: Evet.
1: ben hissiyat olarak çok memnun kaldım. Yani çok başarılı buldum bunu. Ki ailelerin bu aracı tercih edeceğini düşünürsek aileler için bence çok önemli özelliklerden bir tanesi.

0: Evet Serkan, yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır.
1: Evet, bayağı da yol yaptık bugün.
0: Evet, çok güzel bir rotada geldik ama sana son bir şey göstermek istiyorum. Borel'in etkileyici yönlerinden bir tanesi. Şuradan hemen bagajımızı açalım. Elektrikli olarak
1: Evet.
0: veya anahtar üzerinden açabiliyoruz. Söylemiştim, seyahatten geldim. Bak, eşyalarım hala duruyor
1: Aynen.
0: ve ne kadar alan var. 630 litrelik bir bagaj hacmine sahip.
1: Ki burada bir büyük boy, bir orta boy, yani
0: Evet.
1: kabin boyu, iki tane de sırt çantası var. Ona rağmen daha da hala.
0: Daha ağır.
1: Evet.
0: Ama şu yanda görmüş olduğun mandallar sayesinde de kolay katlanır koltuklar.
1: Evet.
0: Hemen katlanıyor. 1868 litreye çıkıyor bagaj hacmin. Sence de etkileyici değil mi?
1: Hakikaten öyle yani, neredeyse bir hafif ticari gibi, böyle ticari araç gibi büyük bir alan sunuyor.
0: Evet, aileler için, özellikle bir yerden bir yere gidenler için bu hacim bence çok çok iyi. Evet, Borel'le güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Borel'in Türkiye'de üretildiğini söyledik. Özelliklerinden bahsettik. Biz bu yolculuktan çok keyif aldık. C segmentindeki bu otomobil için son olarak sen neler söyleyeceksin Serkan?
1: Ben çok beğendim. Bir kere özellikle böyle daha çok hani büyük aileler, büyük otomobile ihtiyacı olan, büyük SUV kullanmayı seven, hobileri olan kişiler için bence biçilmiş kaftan diyebilirim. Boyutuyla, sunduğu konforla, ekonomisiyle gerçekten, yani bu otomobile bakmadan bu tip bir otomobil almak isteyen kişilerin bence
0: Karar
1: karar
0: vermemekte.
1: vermemesi gerekiyor.
0: Ama kararda son bir nokta var biliyorsunuz. Herkes şunu merak ediyor. Peki fiyatı ne diye. Güncel fiyatları öğrenmek için Renault'un web sitesini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda bu aracın bir avantajı da var. Bu avantajla birlikte de çok cazip hale geliyor. Onu da sen söyle Serkan.
1: Evet, bu araçta aynı zamanda ÖTV muaf avantajının da bu otomobilde yer aldığını söyleyelim.
0: Evet. Bu güzel seyahati burada noktalıyoruz. Bir başka testte, bir başka sürüşte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir isim var. RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Doktor Naim Çetintürk bizlerle beraber. Kendisiyle biraz pazar dinamiklerini konuşacağız, ikinci eli konuşacağız, satış sonrası hizmetleri konuşacağız. Tabii ki tüketiciyi ilgilendiren en önemli konular aracın bakımı, onları da konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
0: Önce isterseniz bir RS Holding'i özetleyelim ki burada neleri konuşacağımızın da bir ipucu olsun seyircilerimize. RS Holding bünyesinde şu anda kaç şirket bulunuyor?
1: RS Holding bünyesinde 3 farklı grupta, otomotiv grubu, asistans grubu ve teknoloji grubu olarak ayırdığımız bir yapıda 15 farklı şirket var. Ben genelde şöyle tanımlıyorum sunmuş olduğumuz hizmetleri. Bir kişinin otomobili aldıktan veya içine bindikten sonra anahtarı çevirdiği andan itibaren ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri biz farklı farklı markalar ve platformlar altında sunuyoruz. Hatta buna asistans hizmetlerimiz ve teknoloji desteği de sağlıyor ve kullanıcılara aslında erişebilecekleri kolay, hızlı, ulaşılabilir bir hizmet ağını getiriyoruz. Grubun genel yapısı, genel felsefesi de aslında bu şekilde.

0: Evet, grup aslında baktığımızda çok hızlı büyüyen, gelişen, teknolojiyi de bünyesine katan bir şirket. Ben yakından takip ediyorum çünkü çok keyif alıyorum gelişmeleri izlerken. Bir uygulamanız var sizin. Bu uygulama bünyesinde tüketiciler nelere kavuşabiliyor? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Sonra tabii pazarı falan da konuşacağız bakalım sizin açınızdan pazar nasıl gidiyor?
1: Mutlaka. Uygulamamızı biz son dönemde yazılım diliyle ifade edelim. Super App deniyor. Yani içerisinde çok farklı hizmetlerin konsolide edildiği ve tüm hizmetlere tek yerden ulaştığınız bir uygulama. Biz böyle konumlandırdık. Tabii bu uygulamayı sadece bireyler değil, aynı zamanda bugün o notu da eklemek isterim. Türkiye'deki ulusal ve uluslararası çok büyük şirketler aynı zamanda filo yönetimi amacıyla da kullanıyor. Çünkü siz kendinizi filo yöneticisi olarak ya da bir şirketin satın almacısı olarak düşündüğünüzde işte araçların temini, araçların bakımı, bunların temizlenmesi, yıkanması, başlarına bir sorun geldiği zaman bunların giderilmesi ve bunların her biri için ayrı ayrı tedarikçilerden fiyat alınması, hizmet alınması, faturalandırma süreci gibi birçok konu var. Açıkçası burada tek bir fatura, tek bir yer ve bütün araçları tek noktadan takip edebilme kolaylığı sunuyoruz. Bireysel tarafa gelelim, daha çok izleyicilerimizi ilgilendiren kısım. Aracınızla ilgili aklınıza gelebilecek hangi hizmet varsa, diyelim ki Allah göstermesin ama yolda kaldınız. Anında çekici çağırabiliyorsunuz ve aracın nerede olduğunu, çekicinin nerede olduğunu, ne kadar sürede size ulaşacağını, ne kadar fiyatla bunu çağırabileceğinizi görüyorsunuz. Diyelim
0: Abi çok güzel bu arada. Ne kadar fiyatlı olduğu aslında belki de en önemli kısmı.
1: kesinlikle. Özellikle son dönemde kullanıcıların doğru hizmeti en uygun fiyatla nasıl alabiliriz kaygısını düşündüğümüzde biz burada olabildiğince şeffaf ve geniş bir bilgiyle destek olmaya çalışıyoruz kullanıcılara. Bunun dışında mesela yine son dönemde oto yıkama. Biz Türkiye'de şu an en çok oto yıkama yapan firmayız. Ama işin ilginç olan yanı bizim hiç oto yıkama noktamız yok. Türkiye'nin 400'den fazla noktasında anlaşmalı bir ağımız var. Ve siz burada oto yıkama fiyatlarının da artık belirli bir rakamın üzerine çıktığını düşünecek olursak sadece tek bir yıkama alabileceğiniz gibi dörtlü, sekizli, 12'li paketler alıp çok daha avantajlı araç yıkama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra harita üzerinden istediğiniz yıkama noktasını seçebiliyorsunuz, istediğiniz zaman randevu oluşturabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında satış sonrası anlamında neler var? Servis, eğer aracınızın bir periyodik bakımı varsa ki bunu da garantili olarak yapıyoruz. Periyodik bakım hizmeti veya sadece benim aracımın sileceğinde bir gıcırdama var. Ben silecek değişimi yapmak istiyorum. Bunun için bile hizmet alma imkanınız var. Özetle bir otomobil kullanıcısının A'dan Z'ye aklına gelebilecek her hizmeti tek bir noktadan, tek bir uygulamayla
0: Yanlış
1: çözüyoruz.
0: hatırlamıyorsam bu arada bu periyodik bakımlarda da alternatifli gidiyorsunuz. Yani sadece tek bir paket değil, birkaç paket de sunuyorsunuz kullanıcılara.
1: Doğru. Aslında bu da pazarda ilk defa sunulan bir özellik diyebilirim. Burada belki kullanıcılarımızın bilmediği, farkında olmadığı çok önemli bir aslında uygulamaların sağladığı çok önemli bir avantaj var. Blok muafiyet yasası adını verdiğimiz bir uygulama. Bu diyor ki eğer TSE standardında bir yerde ve bu malzemeleri kullanarak hizmet alıyorsanız, aracınızın garantisi devam ediyor bile olsa, siz bu standardı sağlayan belgelendirilmiş yerlerde hizmet alırsanız aracınız garanti dışı kalmaz. Bu bize neyi sağlıyor? Siz sadece yetkili servisin ki yetkili servis fiyatları doğal olarak biraz standart servislerin üzerinde olabiliyor çoğunlukla. Ama aynı kalitede farklı markaların sarf malzemelerini de kullanarak doğru bir işçilikle ki biz bu hizmeti 1 yıl işçilik garantisiyle de sunuyoruz. Bu şekilde aldığınız zaman bu hizmeti, aynı kalitedeki hizmeti açıkçası zaman zaman %50 daha uygun maliyetlerle yarı yarıya satın alabilme imkanınız var. İfade ettiğiniz gibi biz 3 seçenek sunuyoruz. Yetkili servis fiyatı ve bunun malzemeleri, yani bizden fiyat aldığınız zaman bu 3 fiyatın altında hangi malzemelerin, hangi motor yağının, hangi hava filtresinin mesela kullanılacağını görebiliyorsunuz. Premium dediğimiz yine aynı kalitede bilinen markalarla olan bir diğer alternatifimiz var. Bir de daha makul ama yine standartları sağlayan ekonomik bir paketimiz var. Kullanıcılar bu üçünden istediklerini seçebiliyorlar.
0: Sıfır satışlar nasıl? İkinci elde neler oluyor? Size gelme oranı nedir müşterilerin? Orada bir düşüş var mı? Artış var mı?
1: Açıkçası sıfır kilometre tarafı geçtiğimiz 2-3 yıl rekor seviyeleri tamamladıktan sonra bu yılın başlangıcında da kötü değildi aslında ama son aylarda

0: dolayısıyla biraz geri çekilmeler yaşadı. Özellikle Mayıs ayında tabii orada bayramın da etkisi vardı ama %20'lerin üzerinde düşüşler oldu. Sonraki süreçte tabii baktık ki bu ikinci ele de aslında biraz yansıdı. Nitekim oranlara baktığımızda ikinci elde de yine Mayıs ayında birebir neredeyse %20'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Devri yapılan araçların sayısına baktığımız zaman. Bana sorarsanız burada ben açıkçası sıfır tarafında Türkiye'de bir 100 bin adedin eşik olduğunu düşünüyorum. Artık böyle burayı finansçıların şey var, destek direnç seviyesi diye böyle bazı tabirleri var. Ben orada açıkçası biraz destek seviyesi gibi görüyorum o kısmı. Yani Türkiye'de 100 bin adet araç hemen hemen her ay o seviyelerde bir satış gerçekleşecek gibi gözüküyor. İkinci el tarafında aslında yıla yine geçen seneye kıyasla yaklaşık işte Ocak, Şubat, Mart aylarında %1,5, %5,4, %5,7 gibi arka arkaya artışlarla başlamıştık. Mayıs ve sonrasında orada da bir gerileme oldu. Şimdi burada benim açıkçası ikinci ele en önemli ne diyelim etkisi sıfır kilometrenin yapılan kampanyalar. Yeri geliyor biz bazı araçlarda 400-500 bin liralık indirimler olduğunu görüyoruz. Mesela önceki gün premium segmentte bir aracın liste fiyatı 7 milyon civarında 5 milyon liraya düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki rakamlar belki çok bazı kullanıcılarımız için anlamlı olmayabilir ama oransal olarak baktığımızda çok yüksek indirimlerin olduğunu görmek mümkün. Kaldı ki hala mesela bazı markalarda 2025 modellerin bile fiyat listesinde yer aldığını görüyoruz. Bu da bizi şunu gösteriyor. Otomobil üreticilerinin ellerinde araç var ve olabildiğince bu araç stoğunu eritmek ve belki 2027'yi de yavaş yavaş ona göre planlamak için çok rekabetçi, agresif kampanyalar yapıyorlar. Bunun ikinci ele bir iyi bir kötü yansıması var. İyi yansıması eğer satıcılar fiyat seviyelerini, aldıkları araçları, ilana koydukları fiyatları bu pazar koşullarına göre oryante edip, düzenleyip buna göre eğer ilan açarlarsa ilanların biz hızlı kapandığını görüyoruz. Ama bir yandan da bunun ne dezavantajı var? İkinci el için yine söylemek gerekirse. Sıfır kilometre fiyatı ile ikinci el özellikle böyle bir yaşında, iki yaşında araçlarda fark azaldığı zaman alıcılar da diyor ki ya ben sıfırını almak varken niye gidip bir ikinci el araç alayım? O yüzden genelde ya ikinci el pazarı çok durgun diye yorumlarda bulunan sosyal medyada zaman zaman görüyoruz geri bildirimleri. Ben hep demek ki doğru fiyatlandırma çok yapılmıyor. Pazar piyasa fiyatıyla çok uygun değil. O nedenle böyle bir yorum yapılıyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ilan sayıları da burada. İlanların kapanma süreleri de önemli etken. İşte yılbaşında 330-350 bin civarında binek otomobil ilanı varken geçtiğimiz ay bu 420 binler civarındaydı. İşte ben yakın zamanda kontrol ettiğimde 400 binin hemen altında. O yüzden sanki şu an ikinci elde bir ufak hani birkaç aylık durgunluğun ardından bir ufak hareketlilik de varmış gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda toplam satılan adet sayısı, Türk pazarının Avrupa'daki konumu ve açıkçası pazarın gücü gerçekten son yıllarda her ne kadar 2026 ile beraber biraz durgunluk yaşıyor olsak da yine pazarda güçlü bir talebi işaret ediyor.
1: Peki ikinci el alan bir ikinci el araç alan bir müşteri sizce ilk olarak neler yapmalı, nelere bakmalı ki aracı hem güvenli olsun, bu çok önemli bir konu aslında, bazen atlanıyor çünkü, hem güvenli seyahat edebilsin ailesiyle beraber hem de değerini korusun çünkü o da bir gün o da satacak aracı, neler yapmak lazım?
0: Ben ikinci el araç bir defa satın alırken öncelikle tabii ki hepimizin bildiği bir ekspertiz süreci var. Bu çok çok önemli çünkü kullanıcıların beklentisiyle birlikte ki zaman zaman belki birazdan onu da konuşuruz, hasarlı araç bile alıp bunu onarıp kullanan veya satan bireyler var, alım satım yapan kişiler var, bunları biliyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak araç alırken doğru aracı seçmek, İhtiyacınıza, beklentinize, kullanım alışkanlıklarınıza uygun olarak bir tercihte bulunmak çok kıymetli. Çünkü bazı araçları satın alıp daha sonra ikinci el piyasası yavaş olduğu için ya işte elimde kaldı satamadım diye serzenişte bulunanlar oluyor ama eğer amacın kısa süre kullanıp sonra satmaksa o zaman ona göre bir model tercih etmen gerekiyor mesela. Ve bu gibi konular var. Ekspertiz işi de tamamen çok fazla ekspertiz var. Orada belki ufak bir not, ben hep onu söylüyorum. Mutlaka TSE belgeli, TSE 13805 standardına sahip yerlerde ekspertiz hizmeti almak çok çok kıymetli. Bunun dışında aracı bir defa aldıktan sonra mutlaka bir bakımını yaptırmak gerekiyor. Bu her ne kadar satıcı işte bakımı yapıldı, lastikleri değişti vesaire dense de mutlaka iyi bir çoklu hizmeti sunabilen bir noktada mutlaka aracın bakımlarını yapmak önemli. Neden? Çünkü

0: Aracı doğru bakım ve doğru malzeme kullanımı ile siz uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunu aksattığınız zaman hiç beklemediğiniz bir noktada, beklemediğiniz bir zaman çok daha büyük masraflarla daha kısa süreli kullanım ya da canınızı sıkacak bazı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu. O yüzden burada lastiğinden tutun da aracın işte yağıdır, filtresidir bu detaylara kadar. Hatta işte genelde trigger kayışı, bu ağır bakım diye ifade edilen evet. konu çok tartışılır. Ya işte aracın üreticisi şu kadar bin kilometre dedi, ben de onu bekliyorum. İnanın burada kullanıcı yorumlarına bakmak, artık yapay zeka hayatımızda yapay zekaya sorup bir araştırma yapmasını istemek çok değerli. Belki aracınızın üreticisi işte 80 bin kilometrede trigger kayışı değişimi yapılmasını öneriyor ama 60 bin, 70 binde belki bunu yapmak daha sağlıklı olabilir. O riski almamak önemli olabilir. O nedenle aracı aldığımız zaman ilk yapmamız gereken bir defa kapsamlı bir olabildiğince bir kontrolden geçirip mutlaka temel bakımlarını yapmak. Bununla birlikte bir sonraki aşamada da aracın kullanımına dair eğer herhangi bir fark edilen bir aksaklık, bir eksiklik varsa onunla ilgili de gerekli servisi almak son derece faydalı olacak.
1: Bir de az önce bir hasarlı araç alımından bahsettiniz siz. Sizin de bir portalınız var yeni hizmete giren. Bu portaldan da biraz bahsedelim. Yani bir ihale yoluyla biz hasarlı araçları hem bireysel olarak da alabiliyoruz hem şirketler de alabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Bunu biraz açar mısınız? Yani bunu almak nasıl bir şey? Yani niye hasarlı araç alalım? Aldığımızda ne oluyor? Başımıza ne geliyor? Kar mı ediyoruz? Zarar mı ediyoruz? Bu bir ticari operasyon mudur? Yoksa günlük kullanıma uygun bir operasyon mudur? Çok merak ettiğim bir konu bu.
0: Son dönemde en ilgi gören ve yeni markalarımızdan, hizmet birimlerimizden bir tanesi bu hasarlı araç konusu. Şimdi hasarlı araç sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu araç listeleri var. Mevcut durumda nasıldı genel işleyiş, akış? İhaleci adı verilen belli kişiler bu araçları alır, teklif verir, ondan sonra onarır veya satar ve o şekilde ticaret yaparlardı. Tabii bunu yapabilmek, bu ihalelere dahil olabilmek için teminat mektubu vermeniz gerekiyor, ciddi tutarlar yatırmanız gerekiyor. Çeşitli zorunluluklar vardı. Biz aslında bu katılım konusunu demokratize ettik. Yani bugün bizi izleyen herhangi bir vatandaşımız portalımıza girerek kayıt oluşturduktan sonra tabii kimlik bilgisini vesaire inceliyoruz. Kısa bir doğrulama adımımız var ama kayıt oluşturmak 30 saniye. Sonrasında doğrudan gelip burada araçları inceleyip satın almak istediği araca teklif verebiliyor.
1: Özellikle kasasında, kaportasında, şasisinde hiç hasar olmayan ama elektronik aksamında veya motor aksamında ciddi problemler yaşamış araçlar da var ihaleye çıkan. Dolayısıyla bir motoru değiştirmek, bir işte belki ön takımı değiştirmek hem çok kolay, araca da zarar vermiyor hem de hani orijinalle arasında pek bir fark olmuyor onarımdan sonra. Bu tarz araçlar da var değil mi? Bunlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alınabilir. Ama hani bir zincirleme kazaya karışmış, şasi artık hani sağa sola dağılmış, o insana pek güven vermiyor. Hani ben de sürücü olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu araçları hakikaten bir görmek lazım. Arızası ne? Hani neden dolayı ihaleye çıkmış? Ve o sizin sunmuş olduğunuz fiyat avantajı, yani fiyat önerisi daha doğrusu, bence çok güzel bir barem oluşturuyor. Ben de ne kadar teklif verebileceğimi biliyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm izleyicilerimize de keyifli, mutlu günler diliyoruz.
1: Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 8. etabın sonuna bu keyifli sohbetle geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konular, farklı içeriklerle karşınızda olacağız. O zaman dek lütfen kendinize iyi bakın, trafik kurallarına uyun. Acele etmeyin, aracınızın bakımını yaptırmayı da ihmal etmeyin diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Her gece gözlerinizi kapatıyor, dış dünyayla bağınızı azaltıyor. Saatler sonra yeniden uyanıyorsunuz. Ama dünyadan habersiz geçirdiğiniz o saatlerde zihniniz bambaşka bir dünyaya açılıyor. Rüyalara. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insan zihninin karanlıkta başlayan yolculuğunu, uyku bilimini mercek altına alıyor. Rüyalar, hiç yaşanmamış olaylar, gerçek olmayan mekanlar. Bazen yıllarca unutamadığımız görüntüler. Peki onları kim, neden yazıyor? Rüyanın içinde olduğunuzu fark edip onu yönetebilir misiniz? Teknoloji uykunun kurallarını değiştirebilir mi? Rüyaları kaydetmek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası psikiyatrist doçent doktor Ersin Uygun ve uyku bilimci ve psikiyatrist doçent doktor Erhan Akıncı'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. İkinci Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la kulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Merhaba. Saatler 13. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Erdoğan'ı ziyaret edenler arasındaydı. CHP'li başkan ve Erdoğan arasında yapılan ayaküstü sohbet dikkat çekiciydi efendim. Zira CHP içerisinde yaşanan karışıklıklar, peş peşe gelen istifalar zincirine bir yenisi mi eklenecek sorusunu akıllara getirdi. İşte kameraya yansıyan o samimi diyalog.
1: Siyasetin gündemi bu diyalogla hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li belediye başkanı arasındaki konuşma dikkat çekti.
2: Hoş geldiniz efendim. Var
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'teydi. Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vardı. Erdoğan Ünlü ile ayaküstü sohbet etti. CHP'li Başkan Erdoğan'a ilçeye gelişinden dolayı hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acar'a verdiği yanıtsa davet niteliğindeydi.
2: Hoş geldiniz efendim. Var
1: Siyasi nezaket çerçevesinde geçen bu samimi diyalog, son dönemde CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklar, ard arda gerçekleşen istifa ve AK Parti'ye geçişler kapsamında değerlendirildiğinde yeni bir transfer mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi.
0: Saat 3.49. Üç kardeş yan yana sessizce sahile doğru yürüyor. İki kız kardeş kol kola, yanlarında erkek kardeşleri var. Güvenlik kamerasındaki bu görüntüler Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar'ın hayattayken kaydedilen son anları. Saatler sonra üç kardeşin cansız bedenleri Darıca sahilinde birer birer bulundu. Şimdi o birkaç saniyelik görüntüden telefonlara ve bilgisayarlara kadar her kayıt detaylıca inceleniyor. Çünkü üç kardeşin aynı gece nasıl öldüğü hala gizemini koruyor.
1: Saat 3.49. İşte üç kardeşin son görüntüsü. Gülşah ve Belinay kol kola. Muhammed Ali hemen yanlarında. Ve bu görüntünün ardından ne olduğu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Çünkü saatler sonra Darıca sahilinde önce bir ceset bulundu. Sonra bir diğeri ve üçüncüsü. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. İlk incelemelerde ölüm nedenlerinin suda boğulma olabileceği değerlendirildi. Vücutlarında bıçak ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı bildirildi. Ancak kesin sonucu adli tıp raporu ortaya koyacak. Bir başka önemli ayrıntı ise sağ bulunan kardeş Bilgenur Sakar. Onun anlatacakları da o gece yaşananların aydınlatılmasında kritik öneme sahip olacak. Görgü tanıkları kardeşleri sahildeki kameriyelerde gördüklerini söylüyor. Ancak görüntülerde saat 3.49'u gösteren o andan sonra üç kardeşin başına ne geldi, denize nasıl girdiler, birlikte mi hareket ettiler yoksa o gece sahilde başka bir şey mi yaşandı? Şimdi kesin olan tek şey kameranın kaydettiği o yürüyüş. Üç kardeşin ölümünden önceki son görüntülerden biri.
0: Yıllar geçti, dosyalar kapanmadı. Şimdi o cinayetlerin izi yeniden sürüldü ve iki ayrı dosyada daha sonuç alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul suçlar için kurulan özel birimin çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Bugüne dek yaklaşık 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Son olarak Ankara'daki seri cinayetlerle Osmaniye'de evlerinde öldürülen çiftin dosyasındaki şüpheliler de tutuklandı.
3: Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının çalışmalarında ulaşılan yeni sonuçları duyurdu. Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çamoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin de öldürülmeye çalışıldığı saldırılar yeniden incelendi. Müzik Aynı yöntem, aynı telefon trafiği, bas kayıtları, şüphelinin hareketleri ve Antalya'daki benzer cinayet. Dosyalar üst üste konulduğunda izler aynı şüphelide birleşti. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüpheli 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Bir diğer dosyada Osmaniye'den. 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti bu kez kayıp bir senetten telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntı yeniden incelendi. Belirlenen şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gülle'nin ise mesajı netti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. 24 Nisan'da kurulan özel birimin bilançosu da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Kuriş'in kullandığı GSM hattının 150 zihinsel engelli raporu bulunan ve Göknur Gıda'da beden işçisi olarak sigortalı gösterilen Ali Kovan adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ayrıca firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz suçluyu kayırma suçundan tutuklanan Yasin Kaya'nın ifadesi ve yürütülen teknik çalışmaların ardından Marmaris Bozburun'da yakalandı efendim. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Fethi Kabir sürecinde alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken dosyada yeni rapor bekleniyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in GSM hattı kullanmıyorum beyanına rağmen başka bir kişi adına kayıtlı hat kullandığı tespit edildi. Söz konusu hattın %50 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. Dosyada dikkat çeken bir başka başlıkta şirket bağlantısı oldu. Ali Kovan'ın örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği Göknur Gıda'da beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği tespit edildi. Savcılık hattın hangi şartlarda temin edildiğini, Kovan adına kim tarafından çıkarıldığını ve Kuriş'in kullanımına nasıl sunulduğunu araştırıyor. Soruşturmada firari isimlere ilişkin de yeni gelişmeler yaşandı. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın izine suçluyu kayırma suçundan tutuklanan Yasin Kaya'nın ifadesiyle ulaşıldı. Muğla Emniyeti yürütülen çalışma sonucu Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı Marmaris Bozburun'da yakaladı. Yasin Kaya'nın ifadesi operasyonun kritik halkalarından biri oldu. Kaya İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini, burada konakladığını ve bazı isimlerle temas kurduğunu anlattı. Bu beyanların ardından araç ve konaklama noktalarında parmak izi çalışması yapıldı, firari isimlerin yeri tespit edildi. Dosyada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin süreç de mercekte. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethi Kabir kararı kapsamında mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Adli Tıp Kurumu yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlayacak. Savcılığın tespitlerine göre Denizolgun'un vefatının ardından olay yerine ilk gidenler arasında Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktor Nurettin Demirkol bulunuyordu. Polise ise Denizolgun'un bulunmasından yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği belirlendi. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında GSM hattı, şirket bağlantısı, firari yakalamaları ve Fethi Kabir süreci aynı anda mercek altına alındı.
0: Kocaeli'nde teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları Teknofest Mavi Vatan'da buluştu. Üçüncü gün programı hız kesmeden devam ediyor. SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterileri izleyenlere büyük gurur yaşattı.
4: 3, 2, 1, ateş!
1: Komandoların gösterileri nefes kesti. Ziyaretçiler gösterileri gururla takip etti. Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanına akın etti. Önce sahneye SAS komandoları çıktı. Komandoların kusursuz icra ettiği patlayıcı madde imha tatbikatı göz doldurdu.
4: Ve atlayış başladı.

0: Vatandaşlar komandoların başarıyla gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunu büyük bir ilgiyle takip etti.
1: Türk yurdu kalacağını tüm dünyaya mühürlemiştir. İşte Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan.
0: Komandoların gurur veren gösterilerini izleyenler arasında minikler de vardı.
2: Keyifli, zevkli bir yarışı tamamladık.
0: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden Teknofest Mavi Vatan hafta sonu boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

0: İşgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. İsrail'in saldırı öncesi Washington ve Ankara'ya bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Barak, Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalışmış olabileceğini söyledi. Detaylara bakalım.
1: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'e savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
2: Israel with Syria during the Assad regime.
3: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
2: Between the Israeli and the Syrian border.
1: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Barak, Tel Aviv'in Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasını tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünde istihbarat aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
3: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
2: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
1: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
2: At this moment, Sunni-led new government.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
2: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
1: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
2: You had 40 years of war.
3: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
2: Because the Kurds are such great warriors.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Uluslararası alanda İsrail'in yalnızlaştırılması gerektiğini belirten Bahçeli, Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınsın önerisine bulundu.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına sert tepki gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması gerektiğini belirtti. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında

0: da İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değil. Bahçeli, İsrail'in Suriye, Gazze, Lübnan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs hattındaki adımlarının Türkiye'nin milli güvenliği açısından doğrudan sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin barış iradesinin zafiyet, itidalinin acziyet olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı, bölgesel güvenlik için Mekke Anlaşması'nı ve Kudüs Paktı önerisini de gündeme taşıdı. İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ortaklığında imzalanan Mekke Anlaşması'yla üye ülkelerin egemenlik haklarını korumak ve ortak coğrafyada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak mümkün olabilecek. Üç ülkenin güçlerini birleştirme inisiyatifiyle hayata geçen bu girişimin üye sayısının arttırılması suretiyle de Kudüs Paktı önerimizle ulaşmak istediğimiz İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi kazanması, İsrail saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri ve bölgeleri kapsayan bir savunma işbirliğiyle İslam barış gücüne dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bahçeli, Türkiye'nin dış politika çizgisinin değişmeyeceğini söyledi. İsrail'in önündeki iki seçeneği sıraladı. İsrail yönetimi tercihini yapmak zorundadır. Ya çatışma ve yayılmacılık sarmalını derinleştirerek bölgenin kriz ve katliam merkezi olmayı sürdürecek ya da uluslararası hukuka, komşularının egemenliğine ve Filistin halkının meşru haklarına saygı göstermeyi seçecektir. Birinci yol, İsrail'e daha fazla yalnızlık, daha fazla düşmanlık, daha ağır ekonomik ve siyasi maliyetler getirecektir. İkinci yolsa hem İsrail halkının, hem Filistinlilerin, hem de bütün bölge halklarının geleceği açısından gerçekçi ve makul yol olacaktır.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki kriz, karşılıklı resleşmeler ve ekonomik savaş adımlarıyla yeni bir boyuta evriliyor efendim. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın henüz Washington'un istediği doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. İran cephesindense hem müzakere hem de çatışmaya ilişkin mesajlar geliyor. Hürmüz'de ise İran'ın dediği oluyor. Denizcilik verileri, birçok ticari geminin İran'ın dayattığı güzergahı kullandığını ve önemli bölümünün konum bilgisini gizlediğini ortaya koydu.
2: ABD-İran gerilimi son bulacak mı? Saldırılar dursa da tehditler sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu söyledi. İran'ın doğru bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını belirtti.
3: İranlılar bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller.
2: Trump Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Trump Hürmüz Boğazı'nda da tam kontrole sahip olduklarını savundu. İran'sa geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin zorbalığa boyun eğmeyeceğini belirtti. Onurlu bir barıştan yana olduklarını vurguladı. Pezeşkian, İran'ın güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın sona erdirilmesinin daha doğru olacağını savundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Trump'ın yaptırım tehdidine tepki gösterdi. Arakçı bu adımında geçmişteki azami baskı politikaları gibi başarısız olacağını savundu. Eski ABD Başkanı Obama'nın paylaşımını alıntıladı. Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalık ifadelerini kullandı. Nobody ever talks about them. I never had the privilege of going to his island. Gerilimin en kritik cephesi ise Hürmüz Boğazı. Trump'ın kontrol bizde söylemine rağmen denizcilik verileri bölgedeki ticari gemilerin ABD'den çok İran'ın kurallarına göre hareket ettiğini ortaya koydu. 1-19 Ağustos arasında Boğaz'dan geçen 236 gemiden 148'i konum vericilerini kapatarak adeta hayalet rotasına geçti. Rotasını açık tutanların ezici bir çoğunluğu İran'ın belirlediği güzergahı kullandı. 148 geminin güzergahı ise gizli ya da sınıflandırılmamış durumda. Gemilerin sistemlerini kapatması bölgede deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu güvenlik riskinin boyutunu da ortaya koyuyor. Hürmüz'de artan güvenlik endişeleri NATO'nun da gündem maddelerinden. NATO Genelkurmay Başkanları, Hürmüz'de seyir-i sefer serbestisinin desteklenmesi için müttefik ülkelerin olası katkılarını değerlendirmek üzere Genelkurmay Başkanlıkları düzeyinde toplantı yaptı. NATO toplantının bir NATO misyonu olmadığının altını çizdi. Fransa ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz'de deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla çok uluslu bir yapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Çünkü Hürmüz'de kalıcı bir güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi için İran'ın tutumunun da belirleyici olması bekleniyor. Krizin ABD iç siyasetinin yansımaları da Amerikan medyasının gündeminde. The Washington Post ve New York Post gazeteleri Trump'ı ufuktaki ara seçimler konusunda uyardı. Uzmanlar İran'ın enerji tesislerine yönelik bir hamleyle petrol fiyatlarını rekor seviyelere çekebileceğini ve bu ekonomik dalgalanmanın sandıkta Trump'a ağır bir darbe vurabileceğini öngörüyor. Mevcut durum 1980 yılında yaşanan rehine krizi nedeniyle seçimi kaybeden Jimmy Carter dönemine benzetiliyor.
1: Efendim, Türkiye bir kez daha tarihin doğru tarafında durduğunu ispatladı. Terör örgütü PYD'nin Suriye'deki entegrasyon tamamlandı açıklaması, devlet aklının sabırla nasıl bir süreç inşa ettiğinin de en açık kanıtıydı aslında. Şimdi size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında yaptığı konuşmayı hatırlatacak. Erdoğan'ın ufuk çizgisiyle muhalefetin savrulmuşluğu üstüne bir kıyas yapacağız. Takdir milletin elbette.
4: Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül 2012 tarihinde muhalefetin eleştirilerine böyle cevap vermişti. Tarih Erdoğan'ı haklı çıkardı. İsrail'in bölgedeki planları akamete uğratıldı, zalim Esad kaçtı. İşin ilginç yanı, Erdoğan yıllar önce bu günlere olan inancını dile getirirken, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, Esad bavullarını toplamış Suriye'ye kaçarken gidip görüşün diye akıl veriyordu.
6: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşu, Mehmetçiğin yaptığı 4 büyük operasyon, Özgür Suriye ordusunun Esad'a karşı verdiği mücadele beraberinde devrimi getirdi. Ama Tel Aviv yönetimi hala pes etmemişti. Zira bölgedeki Kürtleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD üzerinden konsolide edip eşik bekçisi yapma planını işletme konusunda ümitliydi. Eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Mardin'den verdiği mesaj işte bu stratejinin bir yansımasıydı. Öyle ki CHP'den de o dönem demlenme sürecinde oldukları için benzer ifadeler geliyordu. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in sözleri arşivde duruyor.
7: Bizim sınırımızda başkası olacağını PYD olsun, bizim hiçbir sakıncası yok bunun.
5: Muhalefet altılı masayla koltuk paylaşım hesapları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa rüzgara göre yön değiştirmeyip uzun vadeli politikaları inşa etmekle meşguldü. Ve en başından itibaren hem Irak hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. Zira parçalanmış ülkelerin en çok da Siyonizmin planının bir parçası olduğunun farkındaydı.
8: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette tüm bu süreçlerde bileğine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletine güveniyordu. Ve Türkiye'nin demirden yumruğunu da zaman zaman hatırlatıyordu. Ancak mesele operasyonlar yapmak değil, gönül coğrafyasını büyütmekti. Bu yüzden de mecbur kalmadıkça güç kullanmaktan hep kaçındı.
9: Tarih, Türk, Kürt ve Arap. Bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur.
5: Bugün geldiğimiz noktada Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. Suriye'de Cumhurbaşkanı Şahray yönetimiyle ilişkiler tahkim ediliyor, Irak'ta hem Bağdat yönetimi hem Erbil'le güçlü diyalog zemini oluşturuluyor. PKK'nın tasfiye süreci öncesinde Suriye kolu PYD'nin yönetime entegrasyonu tamamlandı açıklaması da işte tüm bu stratejik aklın bir yansıması. Zira Cumhur İttifakı elbette Suriye'de Şam yönetimiyle yeni operasyonlar yapıp demir

0: yumruğuyla da terörün başını ezebilirdi. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de bunu herkes gördü. Ancak mesele, bölgemizde yaşayan halkların yüreğine tam da İsrail'in istediği gibi nefret tohumları ekmek değil, gönülleri fethetmekti. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge işte bu anlayışın bir yansıması.
1: Allah'a şükürler olsun oğlum, bugünümüze de çok şükürler olsun. Eski günler geride kaldı. Bugünümüze şükürler olsun. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Yani huzur gördük, güzel günler gördük. Elhamdülillah. Allah razı olsun Türkiye'den de.
0: İsrail'in kabusu tam da bu aslında. Zira Tel Aviv yönetimi istiyor ki yakın coğrafyamızdaki devletler, milletler birbiriyle kanlı bıçaklı olsun, oluk oluk kan aksın. İsrail de zulmünü, işgalini bu boşluktan yararlanıp büyütsün. Ancak o günler artık gerilerde kaldı.
2: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
0: Erdoğan'ın Lübnan'a destek açıklaması, Suriye ile askeri işbirliğinin büyütülmesi, Irak'ın istikrarının sağlanması, tüm kışkırtmalara rağmen Körfez ülkelerinin İran'a doğrudan savaş ilan etmemesi gibi meseleler Netanyahu'nun kabusu haline geldi.
3: Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.
0: Türkiye'ye 70 kilometre mesafedeki askeri havaalanının bombalanması işte bu hezeyanlı zihniyetin de bir yansıması aslında. Ve elbette Netanyahu zihniyeti de gün gelecek zulümle abad olunmayacağını görecek. Yeter ki milletimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çelikten bir duvar olmaya devam etsin. Takdir milletin elbette.
4: Rusya-Ukrayna savaşında şiddet katlanarak artıyor. Rusya başkent Kiev, Zaporijya ve Kryvyi Rih'e saldırılar düzenledi. Sivil can kayıpları yaşandı. Karadeniz'de ise Türk gemisine saldırı düzenlendi. Bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Saldırıyı Ukrayna'nın düzenlediği belirtildi. Rusya-Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gece boyu başkent Kiev ve Zaporijya füze ve İHA'larla vuruldu. Kiev'de demiryolu altyapısı hasar gördü. Bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Zaporijya'da ise bir otobüs hedef alındı. Odessa ve Harkiv'de de konutlar ve enerji hatları zarar gördü. Cuma günü ise Kryvyi Rih kentindeki bir AVM vurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski İHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığını duyurdu. En az 130 kişi de yaralandı. Karadeniz'de de kanlı saldırılar sürüyor. Ukrayna Türk gemilerini hedef aldı. Karadeniz'de vurulan Necibe adlı kargo gemisindeki 18 denizciyi kurtararak tahliye eden Kalyoncu denizciliğe ait Ural gemisi Rusya açıklarında gece saatlerinde saldırıya uğradı. Novorossiysk ve Tuapse açıkları yanlarında gerçekleşen saldırı sonucunda bir denizci hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Mürettebatın kurtardığı hayatların ardından kendisi de hedef olan Ural gemisinin yaralılarla birlikte Samsun limanına doğru seyrini sürdürdüğü bildirildi. Temmuz 19 Ağustos arasında ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde karadan ve havadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.
5: Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı. Jandarma ekipleri sadece karadan değil havadan da takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine İHA ve fotokapan destekli gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç

0: en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz'la 19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrananlar tek tek tespit edildi. 993 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Jandarma, yeşil vatanın korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
1: Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira ceza kesti efendim. Elektronik ilan denetleme sistemi kapsamında Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil elektronik ortamdaki ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi.
0: Ticaret Bakanlığı sahte ilan ve ilan kirliliğine karşı düğmeye bastı. Sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren işletmelere ceza kesildi. 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin merkezinde elektronik ilan doğrulama sistemi var. EIDS ile elektronik ortamda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil tüm elektronik taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık sosyal medyada paylaşılan ilanlarda doğrulanmış ilan linkinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı ilan yayınlayan işletmelere işletme başına 100 bin lira ceza kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği açıklandı. Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya paylaşımlarında EIDS doğrulamalı ilan linkine ve fiyat bilgisine yer vermek zorunda olacak. Bakanlık sahte ilanlara ve piyasayı yanıltan paylaşımlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.
1: Ve gayrimenkul alım satımı yapacak vatandaşları doğrudan ilgilendiren zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi efendim. Konut satışında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erecek.
2: Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başlıyor. Ev satışında poliçe devri sona erdi. Karar milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Artık konut satışı gerçekleştiğinde eski malik adına düzenlenen poliçe tapu tesciliyle ile birlikte kapanacak. Yeni malik ise kendi adına yeni bir DASK poliçesi yaptıracak. Düzenleme ile birlikte konut satın alan kişinin sigorta süreci de değişiyor. Yeni malik, satın aldığı konut için kendi adına yeni bir zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenletmek zorunda kalacak. Satış işlemleri sırasında yeni ev sahibinin adına geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığı da kontrol edilecek. Yeni uygulamanın evini satan vatandaşları ilgilendiren önemli bir başka ayrıntısı ise prim iadesi olacak. DASK poliçesi çoğunlukla yıllık olarak düzenleniyor ve prim ödemesi poliçe başlangıcında yapılıyor. Ancak yeni sistemde evin poliçe süresi dolmadan satılması halinde tapu tesciliyle birlikte sözleşme erken sona erecek. Bu durumda poliçenin kullanılmayan dönemine karşılık gelen prim tutarı eski ev sahibine iade edilecek. Örneğin bir yıllık DASK poliçesi yaptıran kişi konutunu poliçenin bitmesine birkaç ay kala satarsa, satış tarihinden sonraki kullanılmayan süreye karşılık gelen prim bedelini geri alabilecek. Böylece eski ev sahibinin artık sahibi olmadığı bir konut için sigorta primi ödemeye devam etmesinin önüne geçilmiş olacak.
1: Afyon Karahisar'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs kavşağa geldiği esnada bariyerlere çarparak devrildi. Ve kazada ilk belirlemelere göre 22 yolcu yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Yolcu otobüsü Antalya istikametine doğru gidiyordu. Kavşakta bariyerlere çarptı, devrildi. Feci kazada 22 yolcu yaralandı. Otobüste ise ağır hasar meydana geldi. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralanan 22 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ve İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga çıktı. 5 kişi yaralandı. Olayın ardından tedavisi tamamlanan

0: bir yaralının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, silahlar çekildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ekiplere ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Sokak üzerinde 14 adet boş kavanla, bir adet dolu fişek ele geçirildi. Çatışma sırasında park halindeki bir araca da çok sayıda kurşun isabet ve karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörle mücadele kapsamında çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Manevi değeriyle bilinen İstanbul'un en uğrak noktalarından biri olan Rumeli Hisarı ne yazık ki şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda efendim. Sebebi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bitmeyen restorasyon çalışmaları. Restorasyon diyoruz ama aslında iddialar şunu gösteriyor ki bölgede uzun süredir çalışma yok. Bu durumdan en çok zarar görense ne yazık ki bölge esnafı.
1: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var.
2: Boğaz'ın incisi Rumeli Hisarı 6 yıldır restorasyon bekliyor. Tarihi yapı ziyaretçilere kapalı. Hisarın otoparkı ise konteynerlarla çevrili.
1: İnşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar.
2: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yalnızca 90 günde tamamlanan Rumeli Hisarı bu kez 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Hisar'ın kapıları yıllardır kapalı kalırken bu durumdan en çok çevredeki esnaf etkileniyor.
1: Burada 6 yıldır bir mağduriyet yaşıyoruz. 6 yıl önce başlayan bir kale restorasyon çalışmasından dolayı buradaki bütün esnafların ortak kullanım alanı olan bir otopark tamamen bu restorasyonu yapan inşaat şirketi tarafından gasp edilmiş durumda. Ve yaklaşık 3 yıldır bu inşaat şirketi burada hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen bu otoparkı tamamen gasp edip burayı kendine ait özel bir ofis olarak ve 3-5 tane çalışanı için yatakhane olarak kullanıyor.
2: Restorasyon kapsamında Hisar'a ait ziyaretçi otoparkı da konteynerlarla kapatıldı. Esnaf yaklaşık 3 yıldır alanda kayda değer bir çalışma yapılmadığını, buna rağmen otoparkın kullanılmaya devam edildiğini ve bölgenin adeta atıl bırakıldığını söylüyor.
1: Rumeli Hisarı Kalesi sadece bir kale değil. Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda. Bir inşaat durumu var ve inşaattan dolayı biz esnaf olarak burada büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
2: Çevredeki işletmeler Hisar'ın ziyarete kapalı olması ve otoparkın kullanılamaması nedeniyle müşteri sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Yaklaşık 30 işletmenin bulunduğu bölgede işlerin azalması nedeniyle çalışan sayılarında da düşüş yaşandı. Bazı işletmeler personel çıkarmak zorunda kaldı.
1: Daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25 ve 30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık. Onları göndermek zorunda kaldık istemeden.
2: Esnafın bir diğer şikayeti ise restorasyon alanındaki konteynerler, çöpler ve tuvalet giderleri. Bölgede kötü koku ve görüntü kirliliği oluştuğunu

0: Belirten esnaf, yaşadıkları sorunları İBB'ye ilettiklerini ancak henüz çözüm alamadıklarını söylüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pek bir dönüş gelmedi bize. Ya onlar bir dönüş sağlamadılar. Onlara da ilettik durumu. Yani burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Yani bitmeyen inşaatında kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var. Hani bu konuyu bir çözün dedik. Onlar da bu olayı çözmediler ve hiçbir dönüşte bize sağlamadılar.
2: Evet, piyasalarda Ağustos rüzgarı altınla eserken gram altın fiyatları 7000 lira sınırına dayanarak kendi rekorunu tazeledi. Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle yönünü yukarı çeviren altında yatırımcının kafasını iki kritik soru kapsadı. Bu yükseliş devam edecek mi yoksa kârı alıp çıkma zamanı mı? Kuyumcular ve yatırım uzmanları yükselişi besleyen nedenleri ve piyasadaki son durumu değerlendirdi. Detaylara bakalım.
3: Şimdi 6000 liradan 7050 TL'yi buldu. Birden hızlı bir yükseliş oldu.
4: Altında yükseliş seyri başladı. Gram altın 7000 lira eşiğini geçti.
3: 6000 lirada hemen hemen 5-6 ay bir durdu, dinlendi. Şu anki fiyatlar 7050'yi buldu.
4: Kuyumcularda hareketlilik başladı.
3: Ağustos sonlarında, Eylül aylarında falan bekliyorduk bu yükselmeyi. 6000 liraya kadar gerileyen altın şu anlık 7050'ye kadar çıktı.
5: Altın haftanın son iş gününe hareketli başladı. Gram altın 7000 lirayı aşmış durumda. Hal böyle olunca da özellikle de altını yüksek fiyattan almış olanlar panik satışlarına başlamış gibi gözüküyor. Piyasa uzmanları ise uyarıyor. Panik satışları yerine daha uzun vadede altının yükselişini beklemek gerekiyor.
3: Ama yıl sonu 7,5'u çok rahat bulabilir.
4: Güvenli liman altın yatırımcısını şaşırttı. Gram altın 7000 lira barajını aştı. Çeyrek ve Cumhuriyet altını da dikkat çeken rekor seviyelere ulaştı. Altındaki bu sert yükseliş hem alım hem de satım yapacakları düşündürmeye başladı.
6: Çeyreği bugün 11.700'den satıyoruz. Yani geçen haftaya göre bu hafta ya da son 3 güne ortalama bir çeyrekte 700 TL, 800 TL fark etti. Yani bu ne demek? Altın çıtasını yükseltti. Altın yükseliyor. Daha da yükselecek.
3: Yarım altın 22.800 TL, tam altın da şu anlık 45.600 TL, tam altın da Cumhuriyet kupsuz altını da 46.700 TL civarında.
6: Altın yatırımcısı yani hiçbir zaman korkmasın, her zaman almaya baksınlar.
4: Çeyrek altın 11.400 lirayı, yarım altın 22.800 lirayı gördü. Kuyumcular da uyarıyor, bu kritik seviyelerde altın alacakların temkinli olması gerekiyor.
7: Bir yükseliyor, bir düşüyor. Hani o da kafamızı çok karıştırıyor.
3: Çünkü biliyorsunuz ki altın 8.000 TL'yi buldu. 8.150 TL'yi buldu. Sonradan bir 6.000'e bir geriledi. Herkes bir panik yaptı. Daha da yükselecek diye 8.000 liradan alan oldu. Evini arabasını satıp altına koyan oldu. Şu anlık orta bir seviyede 7000 lira ama yıl sonuna kadar bekleyebilirler.
5: O zaman zararını gidermek isteyenlerin biraz daha sabırlı olması gerekiyor diyebiliriz.
3: Tabii ki altın sürekli uzun vadede yükseliş yaptığı için daha uzun vade beklemeleri lazım.
8: Bu sefer en azından biraz daha sağlam bir ateşkes anlaşması imzalanır ve Hürmüz'le ilgili sorunlar bir parça aşılabilirse dünya ekonomisi geçici de olsa bir oh diyebilir.
4: Sarı madendeki artışın önümüzdeki dönemde de küresel piyasaların ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle şekillenmesi bekleniyor.
8: Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığı, enflasyonun göreceli olarak arttığı ve dengesizliklerin de biraz daha fazlalaştığı bir durumu net bir şekilde bu yılın ikinci yarısında gözlemliyoruz. Böyle de devam edecekmiş gibi görünüyor.
7: Zaten şu an altın yükseliyor. Hani altın almanın tam zamanı şu an. Ben de şu an zaten almaya geldim. Zaten daha da çok yükselecek. Onun için yatırım amacı olarak altın almaya geldim.
5: Tabii özellikle de bu şekilde dalgalı bir seyrin olduğu dönemde panik satışları yapmamak da oldukça önemli. Çünkü altını yüksek fiyattan aldıktan sonra düşmesi durumunda zarar edenlerin de çok olduğunu daha önceki aylarda görmüştük. İşte bu nedenle uzmanlar bir kez daha uyarıyor. Panik alım satışlarından kaçınmalı ve dalgalı seyirde piyasanın yönünü iyi bir şekilde takip edip ona göre satış yapılmalı.
9: Şu anda altın almayı düşünmüyorum. Çünkü benim düşüncelerime göre altın daha düşecek.
10: Yükselebilir ama şu an düğün zamanı, yaz mevsimi illaki yükselecektir. Şu an altın alacak olsam almam.
2: İstanbul'da ulaşım çilesi artık yalnızca trafik yoğunluğundan ibaret değil. Arızalanan otobüsler, yolda kalan metrobüsler, raydan

0: çıkan tramvaylar ve iptal edilen seferler. Milyonlarca İstanbullunun hem hayatını riske atıyor hem de günlük hayatını aksatıyor. Peki mega kentin ulaşımında sorun neden büyüyor? Bakalım.
1: Uzaklaşın, uzaklaşın. Depolar orada. Her şey ekran için.
2: Çok kötü. Yani çok da şikayetçiyiz halk olarak, vatandaş olarak gerçekten çok şikayetçiyiz. Yani her gün ulaşımda bir sürü problem. Yani hatta geçen ben kendim tanık oldum. 146T hattında otobüsün en arka koltuğunda yanma tehlikesi atlattım. Yani kapılar açılmasa içinde kalmıştık yani. Bu durum gerçekten çok uzun zamandır var. Uzun zamanda daha ne kadar devam eder bilmiyorum ama gerçekten sıkıntılı yani.
3: Ya bir kere yaşadım, evet. Bir araba arızalandı, başka bir arabaya geçtik. Ya belediye otobüslerinin bakımının yapılması düzenli. Yani rutin bakımların yapılması gerekiyor önce.
4: Ulaşım yoğunluğu hat safhadayken trafikten kaçmak isteyen İstanbullu toplu taşımaya akın ediyor. Ancak bu kez de arızaların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'un büyüyen nüfusuna rağmen toplu ulaşım araçlarının kapasitesi ve mevcut araç filosunun durumu ulaşım sistemindeki sorunların başında geliyor.
5: İETT otobüsleri yanıyor, tramvaylar yoldan çıkıyor, metrobüsler arızalanıyor. İstanbul'da ulaşım çile olmaktan çıktı, hayati risk taşır hale geldi.
6: 5-6 yıl evvel bu ihale, bakım ihalesinin yanlış yere verilmesi, bu şu anda yeni parti milletvekili Özgür Karabat'ın, evvel CHP milletvekili olan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete bu ihale verildi. Bu firma ilk defa böyle bir bakım işi yapıyordu ve iş ehil ellerde değildi. O yüzden bakım teknik olarak düzgün ellerde olmadığı için maalesef otobüslerimiz sürekli yollarda kalmakta, kaza yapmakta ve yangınlar çıkmaktadır.
4: Bakım ve denetim süreçlerindeki aksaklıklar arıza, kaza ve yangın olarak geri dönüyor.
5: Milyonlarca İstanbullunun her gün kullandığı ulaşım araçlarında çıkan arızalar bakım ve denetim tartışmalarını beraberinde getiriyor.
6: Ulaşım İstanbul'da trafik ve ulaşım yönetilemez durumda. Teknik olarak otobüslerimiz ve metrobüslerimiz maalesef yenilenmedi. Yaşları çok büyük. Bu yüzden sürekli yangınlar, kazalar, her gün duyuyoruz ki bir otobüs kaza yapmış, yolda kalmış ve yangın çıkmış.
4: Üstelik sorun yalnızca yolda kalan araçlarla sınırlı değil. Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler ve diğer arızalarda mega kentte günlük hayatı doğrudan etkiliyor.
5: İstanbullu yola çıkıyor ancak ulaşmak istediği noktaya gidene kadar bir sürü problemle karşılaşıyor. Peki peş peşe yaşanan bu arızaların perde arkasında ne var?
6: Büyükşehir Belediyesi maalesef yerinde kullanmayarak bu bütçelerini otobüsleri yenilemedi. Sadece bu otobüslerimizin bakım işi mi? Maalesef yürüyen merdivenler, çalışmayan asansörler, yolda kalan vatandaşlar, arızalar, kazalar, maalesef bunun sebebi de İstanbul yönetilemiyor. Ehil ellerde değil. Bu yüzden bir an evvel İstanbul'umuzun ehil ellere teslim edilmesi lazım.
4: Vatandaş neredeyse her gün yaşadığı ulaşım aksaklıklarından oldukça rahatsız.
7: Bir anda arıza oluyor, gecikmeler yaşanıyor, kazalar yaşanıyor. Genel olarak tabii ki İstanbul'daki birçok kişiyi zorluyor.
8: Son zamanlarda metrobüslerde bayağı sıkıntılar oluyor. Yani sürekli değiştirmek zorunda kalabiliyoruz, evet. Ben genelde dolu metrobüslere binmiyorum. Yani boş olsun diye bayağı da bekliyorum. Biniyorum, biraz gidiyoruz, hadi indiriyorlar. Yani sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. O da çok şey olmuyor yani. O yüzden sıkıntılı yani.
0: Efendim, Konya'da bilim ve savunma rüzgarı esmeye devam ediyor. Bilimfest 11. kez kapılarını açtı. 24 muhabiri Nesli Şah Yumak o noktada bizi bekliyor.
9: Savunma sanayi rüzgarı esmeye devam ediyor. Bilimfest kapsamında Türkiye'nin çelik kubbesine Aselsan ürünleri de yerini aldı ve çocuklar bu çelik kubbeyi de yakından inceliyorlar. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarınıza hemen getirsin. Çelik kubbe sadece füze ve top sistemlerinden oluşan bir hava savunma sistemi olarak aslında düşünmemek gerekiyor. Aselsan'ın rolü burada çok önemli. Çelik kubbenin Aselsan üzerine ana unsurları burada radarlar ve çelik kubbenin gözü olarak yerini alıyor. Alp ailesini görüyoruz. Kalkan ve Akrep ailesini görüyoruz. Alp ailesi uzun menzilli erken ihbar ve hava savunma radarı olarak yerini alıyor. Kalkan ailesi hava savunma sistemlerinin ana radarlarından oluşuyor ve Akrep ailesi de hava savunma ve atış kontrol görevlerinde

0: kullanılan radarlar olarak görünüyor. Ali'den hemen gelmesini rica edeceğim buraya kadar. Bakın aslında biz bile giremiyoruz bu alana. Fakat küçücük evlatlarımız Türkiye'nin hava savunma sistemindeki en önemli unsurlarının yanına getiriliyor. Bakın görüyorsunuz şu anda bir abisi tarafından Çelik Kubbe'ye entegre olan kumanda noktalarından bir tanesinin yanında bir evladımız var. Onun için paha biçilemez bir an yaşanıyor şu anda. Küçücük yaşında bu unsurların yanına geliyor, sıra sıra sıralarını bekliyorlar. Hatta bu alana çıkarken zorlanıyorlar bile. Ama bu merak işte gelecekte yanında duran abisi gibi başka kardeşlerini aslında yol açacak bir haritaya dönüşüyor. Çelik Kubbe'den bahsediyoruz. Çelik Kubbe'nin öneminden bahsediyoruz. Orta Doğu'daki karışıklıklar, dünyadaki savaşlar devam ederken Türkiye'nin aslında geldiği nokta, savunma sanayisindeki nokta ki NATO'da konuşulanlar da çok önemli. İşte tüm bu unsurlar vesilesiyle aslında biz bu noktadayız. Türkiye'nin gücü, savunma sanayisindeki gücü, askeri gücü ve lojistiği işte çok önemli noktada doğuyor. Ve bunların her biri aslında bir anda olan bir serüven değil. Hepsinin temel taşları yavaş yavaş açıldı ve artık en üst noktada Türkiye'de, Türkiye'nin savunma sanayisi gücü doğdu. Gelecekte savunma sanayisinde ileriye doğru götürecek bu çocuklar da işte bu bilim festivallerinde, Teknofest'lerde, Teknofest gençliğiyle süre geliyor olacak. Bizler Çelik Kubbe'yi anlatmaya çalıştık. Küçücük evlatlarımızın Çelik Kubbe'ye olan meraklarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. İşte açılan bir yol, açılan bir ışıkta hikayeyi devam ettirecek o çocukların gözündeki parıltıyı sizlere aktardık diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aktarıyor olacağız diyelim. Buradan Konya'dan sözü size merkeze bırakalım.
1: Ekibimize teşekkür ediyoruz. Kısa da bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima sevgili.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
9: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
10: Ziraat Bankası sundu.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'le öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Şimdi o cinayetlerin izi yeniden sürüldü ve iki ayrı dosyada daha sonuç alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, faili meçhul suçlar için kurulan özel birimin çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Bugüne dek yaklaşık 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Ve son olarak Ankara'daki seri cinayetlerle Osmaniye'de evlerinde öldürülen çiftin dosyasındaki şüpheliler tutuklandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının çalışmalarında ulaşılan yeni sonuçları duyurdu. Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çamoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin de öldürülmeye çalışıldığı saldırılar yeniden incelendi. Aynı yöntem, aynı telefon trafiği, bas kayıtları, şüphelinin hareketleri ve Antalya'daki benzer cinayet. Dosyalar üst üste konulduğunda izler aynı şüphelide birleşti. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüpheli, 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Bir diğer dosya da Osmaniye'den. 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti, bu kez kayıp bir senetten telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntı yeniden incelendi. Belirlenen şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gürek ise mesajı netti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. 24 Nisan'da kurulan özel birimin bilançosu da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
0: İsrail'de seçime haftalar kala İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işi giderek zorlaşıyor. Muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekerken anketlerde Netanyahu'nun partisi Likud'un gerilediği görülüyor.
2: İsrail 27 Ekim'de sandık başına gidecek. Siyasi partiler arasındaki rekabet de keskinleşiyor. Basına yansıyan anket verileri, siyasi partiler arasındaki oy oranlarında hareketliliğin sürdüğüne ve seçmen tercihlerinin seçim tarihine yaklaştıkça değişim gösterdiğine işaret ediyor. Muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekiyor. Soykırımcı Netanyahu'nun Likud partisinde ise gerileme var. Netanyahu'nun Likud partisi %22,7'de kalıyor. Böylece Eisenkot'un partisi Likud'un 8 sandalye önüne geçmiş durumda. Muhalefetteki Eisenkot, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in öne çıkması Netanyahu'nun seçim öncesi manevra alanını daraltıyor. Netanyahu'nun sorunu yalnızca anketler değil, partisi Likud içindeki çatlakların derinleşmesi ve aşırı sağ kanadın taleplerinin artması İsrail liderinin parti üzerindeki kontrolünü zorluyor. Netanyahu bir yandan muhafazakar seçmeni kaybetmemeye, diğer yandan aşırı sağın taleplerini karşılamaya çalışıyor. Seçim çalışmaları sürerken hükümetin yönetim anlayışı ve idari kararlar da siyasi tartışmaların odağında yer alıyor. Özellikle Ben Gurion Havalimanı'nda yaşanan operasyonel kriz ve bu süreçteki yönetim biçimi kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Çalışanların daha önce uyarılarda bulunduğu ancak krizin engellenmediğine dair haberler seçim öncesinde muhalefetin en sık dile getirdiği konular arasına girdi. İsrail'de seçim takvimi yaklaşırken Netanyahu'nun siyasi geleceğini yalnızca muhalefetin gücü değil, kendi partisindeki çatlaklar ve hükümetin yönetim krizi de belirleyecek.
0: İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yükselen siyah dumanlar mahallenin pek çok noktasından görüldü. Yangın Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıdan yükselmeye başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binaya sıçrama ihtimali üzerine çevredekiler de harekete geçti. Vatandaşlar hortumlarla çatıları ıslatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çatıda hasar oluştururken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul Ataşehir'de ticari taksi ve zehir sevkiyatı yapan şüpheliler polisten kaçamadı. Taksiye ve bir eve düzenlenen baskında 44 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda ise denetimlerde durdurulan araçtan 83 kilo zehir çıktı.

tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te gelişmelerle haber bültenlerimiz başlıyor. Yıllar geçti. Dosyalar kapanmadı.

0: Taksiyle zehir taşıdılar ama polisten kaçamadılar. Fiziki takiple yakalandılar. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri alınan bir istihbarat üzerine harekete geçti. Ataşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen bir ticari taksi fiziki ve teknik takibi alındı. Adım adım izlenen taksi polis ekiplerince durduruldu. Araçla birlikte zanlılara ait olduğu tespit edilen bir eve de eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 44 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca bir hassas teraziyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9.650 liraya el konuldu. Taksi şoförünün de aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zehir tacirlerine bir darbe de Zeytinburnu'nda vuruldu. Durdurdukları araçta arama yapan polis ekipleri kamyonetin içine gizlenmiş 83 kilogram uyuşturucu madde buldu. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte sevkiyatı yapan bir şüpheli de yakalandı.
1: YKS tercih sonuçları açıklandı efendim. Öğrencinin üniversite heyecanına bu kez de tabii barınma telaşı eklendi. İstanbul'da özel yurtların aylık ücretleri oldukça fahiş fiyatlara dayandı. Peki hangi ilçede, hangi oda için ne kadar isteniyor? Öğrenciler ve aileler bu rakamları nasıl karşılıyor? İşte İstanbul'da barınmanın faturası.
2: Aylık olarak ne kadara denk geliyor?
3: Yani 58,5'a sanırım denk geliyor.
2: Bahçe katı mı 58,5 bin lira?
3: Evet, evet.
4: Üniversite hayaliyle İstanbul'a gelenleri derslerden önce bir başka zorlu sınav bekliyor. O da barınma. Öyle ki bazı özel yurtlarda aylık ücretler 76 bin liraya kadar çıkıyor. Yani öğrencilerin barınma telaşı fırsatçıların fiyat yarışına dönüşüyor.
5: Aynı şehirde, aynı eğitim hayatının içinde ama semte ve oda tipine göre değişen fiyatlarla karşı karşıya.
6: Yani ev kira alabilirim yani o fiyata.
4: Çok mu pahalı?
6: Evet, çok pahalı.
5: Geçen eğitim döneminde 17 bin ila 58 bin lira arasında değişen özel yurt ücretleri yeni dönemde 25 bin liradan başlayıp 76 bin liraya kadar çıkıyor.
7: Hepsi 55, bütün herkes 55'e yazıldı yani öyle diyeyim size. Son odam kaldı. 2 kişilik 45 bin, 47 bin 500, 3 kişilik 40 bin lira.
8: Çok pahalı fiyatlar bence öğrencilere göre.
5: Peki hukuk artan fahiş fiyatlara ne diyor?
9: %35 tefettüfe oranın üzerine en fazla %40 olarak bir zam ücreti uygulayabiliyor. Tabii buna ilişkin daha fazla bir zam ücreti uyguladığına dair herhangi bir duyum ya da karşılaşma söz konusu olduğu zaman da tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Tüketici kanunu kapsamında davada açılabilir. Çünkü burada önemli olan şey tabii ki anayasal olarak eğitim hakkının, eğitime erişim hakkının herkese eşit olarak uygulanması gerekir. Fakat burada bazı fırsatçıların yaratmış olduğu durum itibariyle de maalesef ki barınma sorununu öğrenciler daha genç yaşta karşılaşmış ve çözememiş oluyorlar.
10: Gerçekten mi? Hiç haberim yoktu. Sanki pahalı. Pahalı geldi.
5: Özel yurtların hali böyle olunca öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte ev tutmaya yöneliyor. Kimi için çözüm 3-5 kişi aynı eve çıkmak, kimi içinse daha kalabalık bir yurtta kalmak. Peki bu fiyatlar neye göre belirleniyor? Oda sayısı mı, konum mu, sunulan hizmetler mi? Öğrenciler bu soruların yanıtını ararken ailelerde çocuklarının eğitim masrafına bir de barınma faturasını eklemeye çalışıyor. Devlet yurtlarının yeni dönemde

0: dalga operasyon düzenlendi. Hemen detaylarına bakalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen birinci dalga operasyonun ardından soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda 21 Ağustos 2026 tarihinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 12 şüpheli yakalanmıştır. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar hala devam ediyor. Efendim Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı Teknofest Mavi Vatan kapsamında İzmit Körfezi üzerinde bir gösteri uçuşu yapıyor. Şu dakikalarda ekranlarınıza da yansıyor. Teknofest Mavi Vatan artık 3. gününde. O noktada coşkulu bir atmosfer hakim. Şu anda da Teknofest Mavi Vatan'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı Teknofest Mavi Vatan kapsamında İzmit Körfezi üzerinde gösteri uçuşu yapıyor.
1: Çelik kanatlarımız düşmana korku, dosta güven veriyor. Helikopter platformu olan gemilerimize konuşlu olarak görev yapabilen siyah helikopterleri düşman denizaltılarının korkulu rüyası. Su üstü unsurlarının imhası, taktik deniz
0: verilerinin oluşturulması, adeta göz dolduran görüntüler ekranlarınıza yansıyor.
1: Malzeme ve personel transferi ve orman
0: tabii gözler gökyüzünde festivale hayli yoğun bir ilgi var. Üçüncü gününde devam ediyor. Kocaeli Gölcük'te Teknofest Mavi Vatan üçüncü gününde şu dakikalarda bir gösteri uçuşu düzenleniyor.
1: Süper Kobra taarruz helikopterleri
0: denizlerin üzerindeki güç şu anda gökyüzüne taşındı. Yerli ve milli araçlarımız efendim. Teknofest Mavi Vatan'da gökyüzünü adeta bir güç sahnesine çeviriyor bakın. Şu an nefes kesen görüntüler geliyor ekranlarınıza. İzmit Körfezi semalarında bir gösteri uçuşu yapıyorlar. Her bir geçiş aslında yalnızca bir gösteri değil. Türkiye'nin teknoloji, savunma ve havacılıkta geldiği noktalarında aslında güçlü de bir yansıması diyebiliriz.
1: 3 namlulu 20 milimetrelik topları, yerli ve milli mühimmatları Cirit ve Temren ile düşmanın korkulu rüyası.
0: Onlar evet, gördüğünüz üzere Teknofest Mavi Vatan'da gökyüzü şu dakikalarda Türk havacılığının gücüne sahne oluyor efendim. Üçüncü gününde festival devam ediyor. O noktada festivale tabii hayli yoğun bir ilgi var.
1: Alkışlarınızla Mavi Vatan'ın gökyüzündeki vurucu gücü Süper Kobra helikopterleri.
0: Semalarda süzülen her bir hava aracı tabii Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımların gökyüzündeki karşılığı. Şu an nefes kesen anlar ekranlarınıza da o noktadan yansıyor. Eşsiz bir gösteri Körfez'in üzerinde milli teknoloji gökyüzünde eşsiz bir gösteri gördüğünüz gibi.

0: Teknofest Mavi Vatan'da 3. gün sevgili izleyenler ve dakikalardır nefes kesen görüntülere sahne oluyor İzmit Körfezi. Şimdi Mavi Vatan'ın semalarına Türk mühendisliğinin izlerini taşıyan o nefes kesen görüntüler geldi ekranlarınıza aslında. O noktada hayli de yoğun bir ilgi var gördüğünüz gibi. Coşkulu bir kalabalık festivalin 3. gününde yine o noktayı doldurdu.
1: Uçuşu devam ediyor ve şimdi birazdan insansız hava aracımız Bayraktar TB2 sizlerle birlikte olacak. Ana sahnemizin sol tarafından giriş yapacak Bayraktar TB2.
0: Devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı.

0: Ancak bu tablo nüfus artışı noktasında pek de iç açmıyor.
1: Bu 2.1 olarak değerlendiriliyor nüfus artış oranı. Biz geçen yıl 1.8'lere kadar geriledik. Bu aslında 2050'li yıllarda bizim çok büyük bir genç nüfus problemiyle karşılaşacağımız ve insan gücü bakımından çok ciddi problemler yaşayabileceğimiz ve özellikle de Türkiye'nin bu gönül coğrafyamız dediği etki coğrafyasında kendisini var etme, dünyadaki imkanlarla rekabet edebilme potansiyeline sahip olma noktasında büyük bir dezavantaja dönüşeceğini gösteriyor.
2: Türkiye nüfusu alarm veriyor, doğum oranları düştü, devlet aileyi koruyan politikaları devreye soktu. Ancak manzara hiç de iç açıcı değil. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı.
3: Türkiye jeopolitik anlamda deyim yerinde ise dünyanın en orta noktasında birçok coğrafyaya hitap eden ve küresel ölçekte gelişen Türkiye için nüfus artışı oldukça kritik. Şu an 86 milyonu aşan nüfusumuz sosyologlara göre en az 150 milyon olmalı.
1: Bugünkü bu nüfus verileri aslında bizim artan nüfusun azalışına tekabül ediyor. Yani biz aslında olması gereken yerde değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce en az 3 çocuk önerisinde bulunmuştu. Biliyorsunuz bugün bir savaş içerisinde olan Rusya Cumhurbaşkanı Putin de 8 çocuk önerisinde bulunuyor. Yani bizim aslında bir taraftan da yükselen bir küresel güç, bölgesel güç olma kapasitemizi devam ettirebilmemiz ve bunun altını doldurabilmemiz için de yani uzmanların yapmış olduğu tahminler çerçevesinde bugün en az 150 milyonluk bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor. Yani bu nüfusu yerine koymanın ya da bu nüfusu bu sayıya eriştirmenin değişik yolları var. Ya kendi nüfusunuza dönük doğru politikalarla ki bugün de devletimiz bunu yapıyor. Ailenin 10 yılı ilan edildi, aile yılı ilan edildi ve buna benzer pek çok politikayla bugün işte bilim adamlarımız, Cumhurbaşkanımız, herkes aslında bunu artırmaya dönük işte bugün medyamızın üstlendiği çok kıymetli bir rol var. Onlar da bu algının oluşabilmesi, bu zeminin, bu fikri altyapının oluşabilmesi için çok ciddi bir şekilde çaba harcıyorlar.
3: Türkiye'de evler çocuk neşesine hasret, parklar çocuk sesinden noksun. Öyle ki Türkiye'de çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyelerde. Peki bu durumun nedeni ne?
1: Genç nüfusla övünürken bugün artık yani gelecekte nüfusumuz ne olacak gibi bir tehditle karşı karşıyayız. Bugün bir tehdidi konuşuyoruz. Bu gönüllü çocuksuzluk hareketleri gibi veya bugün sapkın hareketlerle dünyada tahrip edilmeye çalışılan aile anlayışı ve aile durumu gibi işte bu boşanmalardaki efektlerin ortaya koyduğu tablolar vesaire ve bir de işte gençler ya işte kariyerimizi tamamlayalım, onu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken aslında o doğum yaşını kaçırma hali vesaire. Ondan sonra da tabii ki bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmedeki yaşanan tedirginlikler. Bu modern toplumun bireyci anlayışında neredeyse yalnızlığa terk edilmiş insanın o çaresizliğinde herhalde çok daha büyük problemlerle bizi karşı karşıya bırakacaktır diye düşünüyorum.
0: Dünya yeni bir iklim alarmıyla karşı karşıya. Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño'nun kayıtların tutulduğu dönemden bu yana en güçlü seviyeye ulaşabileceği belirtiliyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre bu tablo 2027'yi tarihin en sıcak yılı haline getirilebilir etkileri ise şimdiden dünyanın farklı bölgelerinde hissediliyor.
4: Pasifik'te sıcaklık yükseliyor. Dünya için alarm zilleri çalıyor. Küresel iklim dengeleri Süper El Niño olarak adlandırılan doğa olayıyla geri dönülmez bir yola giriyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 2 derece üzerine çıktığını, bu sapmanın ilerleyen günlerde 3 dereceyi aşarak son 1000 yılın en güçlü El Niño'suna dönüşebileceğini duyurdu. Küresel sıcaklıkları doğrudan artıran bu durum, uzmanlara göre 2027 yılını insanlık tarihinin en sıcak yılı yapacak. İklim krizinin etkileriyle ABD'nin kış dengesi ikiye bölünecek. Güneyde dondurucu fırtınalar yaşanırken, kuzeyde kuraklık ve aşırı sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. El Niño'nun etkileri yalnızca sıcaklıklarla sınırlı değil. Güney Asya'da muson yağışlarının azalması, Avustralya'da kuraklık ve orman yangını riskinin artması, Peru, Ekvador ve ABD'nin

0: güneyinde ise sel tehdidinin yükselmesi bekleniyor. El Niño'nun sarsıcı etkileri şimdiden dünyayı kavuruyor. Orta Amerika'da yaşanan kuraklık nedeniyle dünya deniz ticaretinin can damarlarından Panama Kanalı'nda su seviyesi kritik eşiğe düştü. Günlük gemi geçiş sayısı 32'ye kadar indirildi. Bu kriz, lojistik maliyetlerini uçurarak küresel enflasyonu da doğrudan tetikliyor. Avrupa'da da durum farksız. Nehirlerin kurumasıyla gıda ve enerji taşıma maliyetleri hızla arttı. Avrupa Merkez Bankası iklim aşırılıklarının enflasyonu kalıcı olarak yükselttiği uyarısında bulundu. En acı tablo ise Almanya'dan geldi. Rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar, çoğu yaşlı olmak üzere sadece bu yılın ilk 7 ayında 14 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni bir araştırma ise iklim krizinin Avrupa'daki orman yangınlarını daha da büyüteceğini ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,8 derece ile sınırlandırıldığı en iyimser senaryoda bile yüzyılın sonuna kadar Avrupa'da yanan alanların %39 artması bekleniyor. Isınmanın 3,6 dereceye ulaşması halinde ise yanan alanların yaklaşık 3 katına çıkabileceği hesaplanıyor. Uzmanların mesajı ise net. Yangınla mücadele kapasitesini artırmak zararı azaltabilir. Ancak iklim krizinin kendisini kontrol altına almadıkça Avrupa'nın yangın riski giderek büyüyecek.
1: Evet, araya gidiyoruz sevgili izleyenler. Ardından saat başında gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Samet Doğan, sadece cuma günleri uçmayan kuş hangisidir?
1: Aslında cuma günü uçmayan kuş kitabımın ismi tabii ki. Ve bu Suriye'de yaşanan trajedileri ele aldığım bir roman. Ben bölgede uzunca bir süre gazetecilik yaptım. Orta Doğu muhabirliği yaptım. Dolayısıyla burada karşılaştığım insanların hikayesi benim temel motivasyonumdu. Ve bu roman, bu insanların hikayelerini anlatmak üzerine kurgulanmış bir romandı. Tabii ki büyük oranda gerçek olaylardan esinlendiğim, yaşadığım, yani aslında bir tür anı roman gibi bir kitap diyebiliriz. Dolayısıyla Cuma Günü Uçmayan Kuş, bu coğrafyalardaki mazlumların hikayeleri diyebiliriz yani.
0: Edebiyata dönüşmesi büyük bir talih olmuş diye düşünüyorum. Çünkü sizin vazifeniz, mesleğiniz muhabirlikti, gazetecilikti. Ve oradan gelen bilgileri aktarmakla bunu zaten gerçekleştirmiş oluyordunuz. Evet. Orada yaşadınız ve bunları yazılı, sözlü, görüntülü olarak aktardınız. Dolayısıyla bir malzemenin bir ürüne bu şekilde dönüşmüş olması bununla ilgili vazife tamamlandı hissini doğurabilir psikolojik olarak. Ve devamında yeni bir şeye dönüşmesi biraz zordur. O bakımdan ilgiyle izlediğim bir şey oldu bu benim. Mesleki olarak bir şey tamamlandıktan sonra bunun edebiyat diliyle tekrar hayat bulması nasıl bir motivasyonla gerçekleşti? Çünkü siz sadece mesleğinizi icra etmediniz, ağır bir insani tecrübe de yaşamış oldunuz.
1: Evet. Aslında şöyle, yani gazeteciliğe ilk başladığımda bir fotoğrafın birçok şeyi değiştireceğine inanıyordum. Süreç içerisinde aslında bir fotoğrafın veya bir görüntünün bir şey değiştirmediğine, değiştirmeye gücünün yetmediğini inanmaya başladım. Yani daha doğrusu yaşamaya başladım bunu. Dolayısıyla yani o karenin arkasında neler olduğunu insanların hissetmesini istedim. Yani gazetecilikten edebiyata geçiş biraz böyle oldu. Yani süreç içerisinde yaşadım bunu. Çünkü bir süre sonra şunu fark ettim, yani bahsettiğiniz gibi gazetecilik artık bir süre sonra rakamlar ve vakaların ötesine geçemiyordu. Yani bugün şu kadar insan öldü, şu kadar yer bombalandı, şunlar yaşandı. Ve insanlar bunu izleyip bir süre sonra buna çok alışıyorlardı. Bugün Gazze'de bunu yaşıyoruz bildiğiniz üzere. Her gün şu kadar insan öldü, şu kadar bin insan öldü. Fakat coğrafyada bulunduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Bir insan sadece rakamdan ibaret değil. Orada acıları, yaşanmışlıkları, kendinin mahallesiyle olan ilişkisi, hepsi bir bütün olarak sizde farklı bir şey açmaya başlıyor. Yani aslında gazeteciliğin bir süre sonra yeterli olmadığını, buraları anlatmaya yeterli gelmediğini hissettiriyor. Edebiyatta tam burada ortaya çıkıyor aslında. Yani bu insanların, rakamsallaştırılan bu insanların kendilerine ait bir dünyalarının olduğu ve bu dünyaların içerisinde duyguların olduğunu anlatmak, bir annenin acısını, ne bileyim bir öğretmenin öğrencisine üzülmesini, hepsini o süreç içerisinde yaşadıkça görüyorsunuz ve bunu anlatmak artık sizin için bir gereklilik anlamına geliyor. Çünkü bunlar birikiyor ve bir süre sonra bu ne derler, sizin üzerinizde bir yüke dönüşüyor. Aslında ben bu bütün gördüklerimi herkesle paylaşmaya başladım ve bunu da bir tür olarak romanı kullanmayı tercih ettim. Çünkü kendimin diğer yanıyla edebiyata yatkın olduğumu da hissediyordum.
0: Sert bir gerçeklikle karşı karşıya olmak durumu var. Evet. Öte yandan edebiyatın, roman türünün kendine ait kurgu tarafı var. Evet. Gerçekle kurgu nasıl bir araya geldi önünüzde? Çünkü bizatihi sizin tecrübenizdi bu aynı zamanda. Evet.
1: Yani aslında şunu söyleyebilirim. İlk roman için çok kurguya girmedim. Bu da aslında yazmayı da çok zorlaştırdı benim açımdan. Yani gerçekliğe sadık kalmak insanı bir anlamıyla kısıtlayan da bir şey. Çünkü roman dediğimiz şey hayal gücüyle açılan ve büyüyen bir tür. Dolayısıyla ilk romanı yazarken Halep'te başlamıştım yazmaya ve Suriye'yi anlatıyorum tabii ki. Çok duygusal bir bağ kurmuştum. Profesyonel bir şekilde düşünemiyordum. Dolayısıyla hep şunu istedim. Ya buradaki olan her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. Yani aslında bu romanda çok uygulanmayan bir tür. Yani siz yer yer kendi hayal gücünüzü de katarsınız. Bazen olmayan karakterleri eklersiniz romana ve başkalaştırmaya çalışırsınız. Bunu yapmak yerine bir tür otobiyografik, gördüğüm oradaki insanları, gördüğüm şekliyle, gördüğüm halleriyle anlatmaya başladım. Tabii Suriye Savaşı o kadar şiddetli bir savaştı ki yer yer bazı bölümlerde çıkarmalar yaptım. Yani çünkü bunun gerçekleştiğine insanlar inanmayabilir, abartmış olabilir diyecekleri yerleri de çıkarttım açıkçası. Çünkü inanması güç şeyler oluyordu orada. Dolayısıyla edebiyat, benim ilk roman için söylüyorum bunu, sadece cümlelerimde, kelimelerimde var. Kurgusallıkta çok roman türü yok. Daha çok anı roman dediğim gibi ya da otobiyografik roman. O türde yazmayı denedim ama diğer ikinci romanım, yani savaşla ilgili olan ikinci romanım, Yemen romanı, onda bir miktar kurgusallık ya da olayların yerlerin değiştirilmiş hali mevcut.
0: Tam da oraya geliyordum. Beni Yemen'de İtalyan'a benzetirler. Evet. Aslında ilk romanın adı da daha metaforik ve ne diyor acaba, arkasından nasıl bir sürpriz çıkacak merakını uyandırıyor. Fakat Beni Yemen'de İtalyan'a benzetirler. Hiçbir şeyini bilmeseniz insanı şöyle bir düşündürüp, ben galiba burada biraz huzurumu kaçıracak bir şeyle, ironik biçimde bir dille karşılaşacağım dedirtiyor, adıyla bu haberi veriyor.
1: Ya aslında şöyle, iki romanda da ben ironiyi, mizahı kullanmaya çalıştım. Çünkü anlattığım şey zaten çok acı ve insanların tahammül edemeyeceği şeyler, anlatmaya çalıştığım şeyler. Dolayısıyla burada mizahı kullanmak, insanları biraz rahatlatmak, o coğrafyanın kendi içerisindeki gerçeklikleri ele alırken küçük küçük böyle esprilere kaçmak hoşuma gidiyordu. Hem edebi açıdan hem de anlatım tarzı olarak. Beni Yemen'de İtalyan'a benzetirler. Aslında bir beni İtalyan sanıp kaçırmalarının üzerine gerçekleşen bir espriydi. Dolayısıyla kitap başlıkları da, isimleri de biraz dikkat çekici olması, biraz gel gel yapması gerektiğini düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum yani. İnsanlar çünkü bir şeyi merak ettiğinde o şeyle ilgilenirler. Romanlar da böyle, filmler de böyle. Biz bunu bu başlıklarla çağırıyoruz insanları. O romanın biraz daha mizah tonu da yüksek bir roman. Ama tabii bunların altında şöyle bir psikoloji yatıyor. Açıkçası biraz da üzücü. Yani bir Yemen'i kim okumak ister sorusu mesela. Yani insanlar için ilginç gelir mi?

Dolayısıyla bunu ben daha da ilginçleştireyim, daha da böyle ilginç hale getireyim çabası belki de. Bu da çok doğru bir bakış açısı da olmayabilir. Şu an kendi romanımı eleştiriyorum ama şu an fark ettiğim bir şey. Dolayısıyla yani biz savaş muhabirleri içinde yaşadığımız zaman biraz olayları normalleştirebiliyoruz. Fakat bunu yazdığınızda, dile döktüğünüzde insanlar için çok trajik olarak kalıyor. Ben bunu biraz daha normalleştirmeye çalışıyorum bu romanlarda.

0: Zaman o kadar hızlı geçiyor ki biz dün oldu zannettiğimiz pek çok şeyi çok yıllar öncesinde bırakmış oluyoruz. Ve bu hissiyat belki de ve belki de içinde bulunduğumuz zamanın şartları itibariyle sanki bir ömre sığması mümkün olmayacak bir dünya ve Türkiye tecrübesinden geçiyor gibiyiz. Evet. Üst üste gelen bütün o olaylar bizi yaşımızın çok üstünde bir zaman diliminde yaşamışız hissiyatına sevk ediyor ki siz aslında kitabınızın başında böyle bir alıntıyla, Baudelaire'den böyle bir alıntıyla giriş yapıyorsunuz. Sizin yaşadığınız çağda hem mesleki olarak hem insani bakış olarak büyük ihtimalle bu birikimi verdi. Ve bugün kayda geçirdiğiniz bilgi de taşıyan, dönemin resmini çizen, tuvale sizin nakşettiğiniz bir resim koyuyor ortaya. Şimdi bu ortaya koymuş olduğunuz eserler tarihe tanıklık olarak mı kalacak sizce? Edebiyat ürünü olarak mı kalacak? İnsanlara bugün ne söylüyor? Çünkü siz yaşadınız ama üstünden 10 yılı aşkın zaman geçti ya aslında onları yaşayalı. Bugünün genç yetişkinleri için o bir tarih.
1: Evet.
0: Görmediler. Sizin tanıklığınıza istinaden bir şeyle karşılaşacaklar. Bu bir tarihi verimi, bu bir edebi verimi yarına veya bugüne doğrudan ne getirmiş oldunuz?
1: Aslında bu görevi yapan, Orta Doğu muhabirliği yapan birçok arkadaşım kitaplar yazdılar. Fakat bu kitapların çoğu bir gazetecinin gözünden analizlerdi. Ben bundan hep kaçmayı düşündüm. Çünkü insanlar artık veriler, rakamlar, sayılar okumak istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Çünkü modern zamanlar bize, Irak Savaşı'nı hatırlayın, canlı yayında savaş izletiyorlardı. Yani bugün Gazze Savaşı da öyle. Dolayısıyla rakamlardan ziyade dediğim gibi o dönemin ruhunu, haleti ruhiyesini, insanları, insanların psikolojilerini, hayal kırıklıklarını, savaşa dair umutlarını, yıkımlarını anlatarak bir tür geriye bir mektup bırakmak istedim. Yani buna belki tarihi vesikada diyebiliriz bir gazetecinin gözünden. Belki edebi bir metin de diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey olsun istedim. Yıllar sonra bir genç, ya bu Suriye'de ne olmuş diye sorduğumda kendine, hem okuduğunda oradaki insanlarla bir bağ kurabileceği, hem de kitabı kapattığında, ha aslında böyle bir şeymiş yaşananlar orada diyebileceği bir eser bırakmak istedim. Ya biz bunu aslında Batı'da çok gördük yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bütün o meseleleri yazarlarından okuduk, filmlerinden izledik. Bize bunu anlattılar. Yani insan hikayesi her zaman kalıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Yani bize hep insan hikayesi anlatır Allah. Dolayısıyla yani anlatının gücü biraz da böyle bir şey. Ve ben her zaman bunların artmasını, katlanarak devam etmesini, belki farklı bir dil bularak kendine yol bulmasını istemişimdir. Çünkü bize kalan her zaman insan hikayesi olacak diye düşünüyorum ben.
0: Aslında mesleki şahitlikleriniz, tecrübeniz, insani tecrübeniz ve ortaya koyduğunuz işin ardından bunu edebiyata emanet ederek, ona tahville sayı olmaktan çıkarıp, durumu ve insanı anlatan bir şey ortaya koydunuz ki ilk kitabınız için özellikle söylediğinizde dediniz ki bunun kurguyla çok ilgisi olmadı, gerçeğe çok sadık, anı roman türünde diyebiliriz. İkincide durum biraz daha stilize bir hal alıyor.

0: Şimdi edebiyatçı kimliği kazandıran süreçler de büyük ihtimalle, romancı kimliği kazandıran süreçler de bunlar aynı zamanda. Şimdi edebiyatın roman türündeki kurgu işleriyle ilişkiniz nasıl, bakışınız nasıl? Sadece romandan da bahsetmiyorum aslında. Bir gayeyle yazmış olduğunuz bu bir iki eserin dışında kurguyla ilişkinizde ortaya koyduğunuz şey ne? Oradaki mücadele, zevk alanı nasıl gidiyor?
1: Aslında şöyle, yani o ilk roman da düşündüğüm şey çok samimiydi ama çok da doğru değildi. Çünkü hayat hayallerden ve rüyalardan ibaret benim için. Dolayısıyla bir insan rüya görebiliyorsa, gözünü kapatıp bir hayal kurabiliyorsa, kurgusallığa kaçmama şansı, yani oradan uzak durma şansı yok. Ve böyle bir şey de doğru değil. Çünkü biz yüzyıllar boyunca hep masallarımızı, kurgusal karakterlerimizi, yani Anadolu halk kültüründe de belki fantastik bir karakteri ninelerimizden dinledik veya büyüklerimizden dinledik. Metinlerimizde, kök metinlerimizde gördük bunları. Dolayısıyla kurgu aslında edebiyatın veya sanatın asli unsurlarından biri. Bu yaklaşım benim için şu an çok daha yakın olduğum bir yaklaşım. İçerisine hayal katabildiğim, rüya katabildiğim her şey benim için daha güzelleşmiş, daha gelişmiş oluyor. Dolayısıyla hayatımız da bir anlamıyla dışına çıkıp baktığımızda bir kurgudan ibaret. Yani bir şeyler kurgulanıyor ve biz o kurguyu yaşamaya devam ediyoruz. Bunu hem siyasi anlamda düşünebiliriz hem sosyolojik anlamda düşünebiliriz. Çünkü o kurgunun içerisinde her sabah uyanmak, işe gitmek, o kurgunun içerisinde bir şekilde arkadaşlarla sosyalleşmek, bir başkasının planına dahil olmak, bu tür birçok şey yaşıyoruz. Zaten bir kurgunun içerisindeyiz. Daha aşkın düşündüğümüzde bir Allah'ın kurgusunun içerisindeyiz. Dolayısıyla kurgu dediğimizde bu bir yalan veya ne bileyim, bana hep öyle gelirdi. Yani yaptığım işin samimiyetini kaçırıyormuşum, onu yalanlarla beziyormuşum gibi hissederdim ama aslında öyle değil. Bu kurgu çok da lezzet katan, edebiyatı daha da güçlü ve başka hale getiren, aslında senin derinliklerinde yatan hayal gücünün açığa çıkarttığı düşünsel şeylerdir. Dolayısıyla kurgu şu an artık bundan sonraki romanlarımda giderek artarak devam eder. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Benim yaşadığım şartlar açısından insanlar bunları hayal edip yazmaya çalışıyorlar. Ve ben bunları yaşadım. Dolayısıyla gerçeklik her zaman benim romanlarım içerisinde baş aktör olacak. Ama kurgu da bunu takip edecek.
0: Seçtiğiniz konu, coğrafya, zaman, dönem itibariyle içinden çıkamadığımız bir gaya kuyusu ama ben yazarlık kimliğinizden konuşabildiğimiz kadar, vaktimiz el verdiğince konuştuk, okurluk tarafınıza geçmek istiyorum bir taraftan. Hızlı, hengameli bir hayat var ve insanların bugün konsantre olmakta güçlük çektiği şartlar içinde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Okurluğunuz bundan etkileniyor mu? Kendinizi okur olarak düşündüğünüzde, gördüğünüzde sıklıkla karşılaştığım bir şey var. Şimdi artık çok fazla bununla ilgilenemiyorum çünkü çok hızlı bir zamandan geçiyoruz. Ben okurluk deneyimimi ve kimliğimi şu dönemde, şu öğrencilik zamanında kazanmışım gibi bir şey mi, yoksa güncel olarak okurluğunuz devam ediyor mu?
1: Maalesef okurluğum çok zayıfladı diyebiliriz. Yani yazan bir insan olarak bunu söylemek çok üzücü. Fakat bu doğru. Modern zamanlar bizi artık o metinlerden koparmaya çalışıyordu ve artık başarıya ulaşmak üzere bile diyebiliriz. Çünkü yani yazmak veya okumak çaba isteyen

0: bir emek isteyen şeyler. Bizden artık bu çabayı ve emeği çalıp daha hızlı elimize şeyler vermeye başladılar. Biz de maalesef bu zokaları yuttuk. Yani bütün dünya aslında böyle. Yani hani onun dışında bize özel bir durum yok. Fakat yani maalesef bunu tabii biraz da utanarak söylüyorum. Okuma alışkanlıklarım çok zayıfladı. Ve genel olarak böyle bir sorunun olduğunu da görüyorum. Aslında kitap satışları vesaire bunu çok bize gösteriyor. Fakat umutsuz değilim. Yani bir noktadan sonra yeni bir anlatım dili doğacak ve oradan devam edecek. Buna inanıyorum. Şimdi bize sundukları şeyler var. Daha kolay şeyler var. Bir kitabı okuma, ya yapay zekaya sor ya da bir YouTube'dan aç özetini dinle gibi bize çok böyle kolaylaştırıcı, kolaya kaçtığımız imkanlar sunuyor bu teknoloji. Dolayısıyla saatler süren bir okuma serüveni yerine biz kolaylıkla zaten bir kitapsa bu, bunun hakkında bir bilgi edinebiliyoruz. Hatta filmlerde bile böyle uzun çekilmiş 2-3 saatlik filmleri bile artık insanlar izlemek istemiyorlar. Ya kısaca özetini görmek istiyorlar ya da hiç açmıyorlar. Dolayısıyla evet zaman daralıyor, hızlanıyor. Tam benim yaşadığım, bu savaş bölgelerinde az önce anlattığım yaşadığım zamanın genişlemesi durumu artık söz konusu değil. Çok hızlı. Ne zaman akşam olduğunu, ne zaman sabah olduğunu anlamıyoruz. Dolayısıyla ben tabii ki ümitsiz olmak istemiyorum. Ve bir şekilde okumaya devam eden insanlar, yazmaya devam eden insanlar olacak. Belki 50 yıl öncesinde bile artık roman mı kaldı canım, televizyonlar var diyorlardı. Ama roman hiçbir zaman ölmedi ve devam ediyor. Biz ve bizden sonraki gençler, nesiller yazmaya, okumaya devam edecekler yani. Bu yaşadığımız sadece bence şu an küçük bir bunalım. Bu bunalımı aştıktan sonra her şey çok daha netleşecek.
1: Belki sonrasında yeni formlar, yeni diller de kurulmuş olacak. Fakat yine de biz hala o eski klasik okur olunan döneme ait nesildeniz bir parça. Belki tabii son temsilcileriyiz. Geçmişe dönüp baktığınızda okudum ve aldığım lezzet sebebiyle dönüp dönüp tamamını olmasa bile tekrar pasajlar okurum ve beni söylediği söz, yaklaşımı, üslubu, ilgi alanı etkilemiştir dediğiniz yazarlar oldu mu?
0: Tabii ki. Yani herkesin başucu kitapları ve başucu yazarları vardır. Benimkisi biraz klasik Dostoyevski oldu. Halen açıp zaman zaman tamamıyla okuduğum Yer Altından Notlar'dır. Kumarbaz'dır belki. Yani onun klasikleşmiş romanları Dostoyevski'nin beni her zaman çarpmaya devam eder. Çünkü insan ruhunun derinliklerini onun metinlerinde çok net görürsünüz. Öte yandan belki Kazantzakis diyebilirim, Yunan edebiyatçı, romancı. Onun da sosyolojiyle kurduğu bağ, özellikle o Zorba romanında beni çok derinden etkilemiştir. Ve belki de hatta Zorba için şunu bile söyleyebilirim. Zorba'yı okuduktan sonra ben de bir roman yazmalıyım. Hatta bu kadar insanlara lezzet dağıtabileceğim bir metin acaba ben de yapabilir miyim düşüncesiyle ilk 20'li yaşların başında belki. Yola çıktığım, beni yola çıkartan roman Kazantzakis'in Zorba'sıdır. Bir de çok sevdiğim, okurken dingin hissettiğim ve insanın böyle beklemeye dair bütün o duygularını çok derinden hissettiren Tatar Çölü romanı beni çok etkilemiştir, Buzati'nin. Orada insanoğlunun kendini kandırma macerasını çok net görürsünüz. Ve beni her zaman hayrete düşüren şeylerden biridir. İnsan kendini kandırmaya çok yatkın bir varlıktır. Hatta belki de kendini kandırma yeteneği nedeniyle hayatta kalabiliyordur. Dolayısıyla bu romanlar benim hayatımda çok iz bıraktı. Beni hem edebi lezzetli

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Her gece gözlerinizi kapatıyor, dış dünyayla bağınızı azaltıyor. Saatler sonra yeniden uyanıyorsunuz. Ama dünyadan habersiz geçirdiğiniz o saatlerde zihniniz bambaşka bir dünyaya açılıyor. Rüyalara. Bildur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insan zihninin karanlıkta başlayan yolculuğunu, uyku bilimini mercek altına alıyor. Rüyalar, hiç yaşanmamış olaylar, gerçek olmayan mekanlar. Bazen yıllarca unutamadığımız görüntüler. Peki onları kim, neden yazıyor? Rüyanın içinde olduğunuzu fark edip onu yönetebilir misiniz? Teknoloji uykunun kurallarını değiştirebilir mi? Rüyaları kaydetmek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası psikiyatrist doçent doktor Ersin Uygun ve uyku bilimci ve psikiyatrist doçent doktor Erhan Akıncı'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına ve 24 radyoya efendim. Saatler 15'e uzandı. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız ekranlarınıza. Son dakika bilgisi olarak yansıyor. Giresun'da yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgede arama tarama faaliyetleri başladı. Olay Kiraziz ilçesinde yaşandı. Yüksek gerilim hattında çalışma yapan elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler helikopterin enkazını ulaşmak için çalışıyor. Helikopterin içinde kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor. Giresun Valisi Mustafa Koç'un da bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Tabii aynı zamanda Giresun Valiliğinden de bu yaşanan duruma ilişkin bir açıklama geldi. İlimiz Kiraziz ilçesi Deregözü köyü civarlarında hava aracı olduğu değerlendirilen bir aracın düştüğüne yönelik ihbar alındığı yönünde açıklama yaptı Giresun Valiliği. İhbarın alınmasının ardından olayın teyit edilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Olay sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından takip ediliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanılmamıştır. İhbarın teyidine yönelik arama tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bilgilerini yayınladı. Yapmış olduğu açıklamada Giresun Valiliği, Giresun Kiraziz'de helikopter düştü iddiası var efendim. Valilik şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı. Olay Kiraziz ilçesinde yaşandı. Yüksek gerilim hattında çalışma yapan elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü iddia ediliyor. Tabii ihbar yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine de olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Ekipler helikopterin enkazına ulaşmak için çalışmalarına başladı. Hummalı bir çalışmayı da sürdürüyorlar o noktada. Helikopterin içinde tabii kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor. Giresun Valisi Mustafa Koç'un o noktaya doğru hareket ettiği öğrenildi. Bir yandan da tabii Giresun Valiliği tarafından açıklama yapıldı bu konuya ilişkin. İhbarın alınmasının ardından olayın teyit edilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini açıkladı valilik. Olay sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından takip edilmektedir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanılmamıştır. İhbarın teyidine yönelik arama tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Açıklamalarını yaptı Giresun Valiliği tarafından. Evet, Giresun Büyükşehir Belediye Başkanı Fuat Köse şu an telefon hattımızda. Hemen son gelişmeleri alalım. Sevgili Fuat Köse, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Nedir son durum? Giresun'da bir helikopter düştüğü iddiası var ama neler söylersiniz?
1: Şimdi şöyle, size biraz önce de söylediğim gibi konudan tam manasıyla net bir bilgi sahibi değiliz. Bölgede de bazı yetkililer öyle bir kaza olmadığı söylüyor. Biz de bölgeye biraz uzak olduğumuz için net bir şey söylemekten itina ediyoruz. Bir şirketin, TEDAŞ'ın bir helikopterinin yüksek gerilim tellerine takılarak düştüğü diye bir söylenti var. Onun ötesinde pek bir şey bilmiyoruz. Mesafe de Kiraziz ilçemizin 45 dakikalık bir mesafesinde.
0: Tam olarak başkan mevki neresi tam olarak? Kiraziz ilçesi Deregözü köyü mü?
1: Ya, köyün ismini tam Meşe Pınarı diye duydum ama 45 dakika mesafedeymiş sahile. Kiraziz ilçemizin iç kısımlarında bir köymüş. Orada olduğunu söylediler. Tam net bilgi yok ama yani o açıdan bir şey söylemeye itina ediyorum.
0: Peki şu an o noktada arama tarama faaliyetleri başlatıldı. Aynı anda sanıyorum ki halk da bu çalışmalara katılıyor. Bir kayıt var mı bu helikopterin uçuşuna ilişkin sizin şu ana kadar ulaşabildiğiniz?
1: Yok, bizim

0: Paylaştığımız bir bilgi yok. Yani yanlış bir şey söylemekten itina ediyorum.
1: Peki size ihbar nereden geldi Sayın
0: Bize
1: Başkan, belli
0: yine
1: mi?
0: hem sosyal medyadan, ben de biraz mesafeye uzaktayım şu an itibariyle. Çevremizden, habercilerden ve arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre söylüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok büyük geçmiş olsun.
0: İnşallah
1: Dileklerimizi de
0: bir
1: iletelim.
0: şey olmamıştır. O düşüncelerle, o niyetle telefonla konuşuyorum. Hiçbir zaman insanımızın canı yanmasın istiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, temennimiz bu yönde. Tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ olun, teşekkürler. Görüşürüz.
1: Evet sevgili izleyenler, 24 ekibi helikopter enkazını arama çalışmalarına katılan Deregözü Köyü Muhtarı Kadir Arslan'la da bir iletişim kurdu. Hemen bakalım, bakın muhtar çalışmalara dair hangi bilgileri aktardı?
2: Size nasıl ulaştı olay, nedir durum?
3: Bize bir vatandaşın ihbarıyla ulaştı ama şu anda herhangi bir şey bulamadık. Ormanlık alandayız. Bitki örtüsü çok yüksek. Devlet erkanı, vatandaş, köylü tamamen arıyoruz.
2: Anladım. Peki helikopterin içinde birileri var mıydı? Elinizde bir sayı var mı?
3: Hiçbir bilgiye ulaşamadık bu konuda.
2: Peki hangi firmaya ait olduğu konusunda bir bilginiz var mı?
3: Yok, bilgimiz yok, yok, yok.
2: Peki, yani şu anda köylüyle birlikte arıyorsunuz siz de.
3: Evet, evet.
2: Enkazı arıyorsunuz değil mi?
3: Evet.
2: Hangi bölgeye düştüğünü düşünüyorsunuz? Hangi tarafta arama yapıyorsunuz?
3: Bizim Anameşe mevkii var. Orada bir yüksek gelirim hattı geçiyor. Burada Kuvanlık Ordu istikametine giden o hatta çarptığını söylüyorlar.
2: Hatta çarptığı söyleniyor.
3: Evet.
2: Anladım. Ne kadar süredir arıyorsunuz?
3: Bir buçuk saattir arıyorum.
2: O zaman saat 13 sıralarında düştü.
3: İşte diyelim, o saatlerde diyelim. Evet, evet.
1: Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Giresun'a efendim temennimiz bir can kaybı ya da yaralı olmaması yönünde tabii. Şimdi bir başka konuyla devam ediyoruz. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul dahil 3 şehirde 12 şüpheli gözaltına alındı ve bir şüpheli aranıyor efendim. Detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Hemen Ahmet'e dönelim. Ahmet, merhaba, nedir notların?
4: Şamtu, selamlar. Biliyorsunuz ilk operasyon 13 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti ve Alihan Kuruş gözaltına alınmıştı. Bununla birlikte bugün itibariyle ikinci dalga operasyon gerçekleştiğini söyleyelim, tamamlandığını söyleyelim daha doğrusu, bir kişi haricinde. 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 12'si gözaltına alınmış durumda. Bir isim sadece gözaltına alınmamış durumda. Onun da çalışmaları devam ediyor. Peki hangi illerden operasyon haberleri geldi? İstanbul, Konya, Mersin, Muğla, Marmaris'ten operasyon haberleri geldi. Peki isimlere baktığımız zaman kim bu isimler? İstanbul'u öncelikle söyleyelim. İstanbul'da 8 isim var. Bir tanesi Osman Sert, tek düzen uygulamasının kurucusu olduğu yönünde bir bilgi var. İkincisi İsa Ateş, Hisar Hospital Yönetim Kurulu üyesi. Abdullah Yavuz Özcan, Taner Çetin, bu da aynı şekilde Hisar Sağlık Yatırım Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Metin Surat, Aurora Bileşim'in eski yetkilisi. Süleyman Tunahan Akbulut, Aurora Bileşim'in yine eski yetkilisi. İrfan Yılmaz ve Fahri Doğan. Bu da Aurora bağlantılı bir şüpheli. Bu da firari, henüz yakalanmış durumda değil. Bu isimler İstanbul'dan. Konya'dan Mehmet Ünal, Mersin'den Ali Kovan, Muğla Marmaris'ten de Hilmi Tuna Kuruş, Erhan Yılmaz ve Mehmet Özmen. Aslında bu son saydığım 3 isim dün yakalanmıştı. Hatırlıyorsunuz yurt dışına, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Bugün itibariyle de artık ikinci dalga ile ilgili işlemler devam ediyor. Peki bu ikinci dalga operasyonu niye yapıldı Büşra Mutlu? Buna baktığımızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekiyor. Diyor ki şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden Alihan Kuruş suç örgütü ile olan mali, ticari, organizasyon bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla bu operasyon gerçekleştirilmiştir diyor. Yine aynı şekilde mali ilişkileri, şirket dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen paralarla alakalı olarak da bunların izinin sürüleceğini ifade etti. Asıl amacın Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik tüm yapılanmanın ortaya çıkarması olduğunu söyledi. Aslında dün dedim ya size, bir operasyon gerçekleşmişti ve Hilmi Tuna Kuruş ile Erhan Yılmaz yakalanmıştı. Bir de bunlara eklenen isim Mehmet Özmen'di. Burada çok dikkat çekici bir olay var şimdi Büşra Mutlu. Bu iki isim kaçmaya çalışırken kullandıkları araç İYİ Parti 1. sıra Ordu Milletvekili adayı olan ve eski İçişleri Bakanı olan İdris Naim Şahin'e çıkmıştı. Bu aracı süren isim de Mehmet Özmen'di. Mehmet Özmen'in de bağlantıları araştırıldı. Mehmet Özmen'in FETÖ-PYD ile alakalı iltisaklı olduğu belirlendi. Aynı zamanda mali ilişkilerinin de sorgulandığını, derinlemesini incelendi.

0: kendini ifade edelim. Aslında evet, 13 Ağustos'ta ilk dalga gerçekleşti. Bugün ikinci dalga gerçekleşti ve biz operasyonların devam edeceğini değerlendiriyoruz. Zira az önce de ifade ettim, şirketlerle bağlantılar olsun, mali değnekler olsun, bunlardan nasıl bir menfaat sağlandığı da hepsi bütünüyle ortaya çıkarılacaktır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmayı biz de derinlemesine takip edeceğiz, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Müşra Mutlu.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Erdoğan'ı ziyaret edenler arasındaydı. CHP'li başkan ve Erdoğan arasında yapılan ayaküstü sohbet dikkat çekiciydi. Zira CHP içerisinde yaşanan karışıklıklar, peş peşe gelen istifalar zincirine bir yenisi mi eklenecek sorusunu akıllara getirdi. İşte kameralara yansıyan o samimi diyalog.
2: Siyasetin gündemi bu diyalogla hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP'li belediye başkanı arasındaki konuşma dikkat çekti.
3: Hoş geldiniz efendim.

0: Arasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vardı. Erdoğan Ünlü'yle ayaküstü sohbet etti. CHP'li Başkan Erdoğan'a ilçeye gelişinden dolayı hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acar'a verdiği yanıtsa davet niteliğindeydi.
1: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Var mı
0: Siyasi nezaket çerçevesinde geçen bu samimi diyalog, son dönemde CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklar, ard arda gerçekleşen istifa ve AK Parti'ye geçişler kapsamında değerlendirildiğinde yeni bir transfer mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi.
2: Yıllar geçti, dosyalar kapanmadı. Şimdi o cinayetlerin izi yeniden sürüldü ve iki ayrı dosyada daha sonuç alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, faili meçhul suçlar için kurulan özel birimin çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Son olarak Ankara'daki seri cinayetlerle Osmaniye'de evlerinde öldürülen çiftin dosyasındaki şüpheliler de tutuklandı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının çalışmalarında ulaşılan yeni sonuçları duyurdu. Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çamoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin de öldürülmeye çalışıldığı saldırılar yeniden incelendi. Aynı yöntem, aynı telefon trafiği, bas kayıtları, şüphelinin hareketleri ve Antalya'daki benzer cinayet. Dosyalar üst üste konulduğunda izler aynı şüphelide birleşti. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüpheli, 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Bir diğer dosyada Osmaniye'den. 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti, bu kez kayıp bir senetten telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntı yeniden incelendi. Belirlenen şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gürlek'in ise mesajı netti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. 24 Nisan'da kurulan özel birimin bilançosu da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
2: Kocaeli'nde teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları Teknofest Mavi Vatan'da buluştu. Üçüncü gün programı hız kesmeden devam ediyor. SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterileri izleyenlere büyük gurur yaşattı. Bakalım.
4: 3, 2, 1, ateş!
0: Komandoların gösterileri nefes kesti. Ziyaretçiler gösterileri gururla takip etti. Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun 3. gününde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanına akın etti. Önce sahneye SAS komandoları çıktı. Komandoların kusursuz icra ettiği patlayıcı madde imha tatbikatı göz doldurdu.
4: Ve atlayış başladı. SAS komandoları şimdi suya atlayarak insansız deniz aracına tahrip kalıplarını yerleştirmek üzere intikal etmektedirler.
0: Komandoların hedefi başarıyla imha ettiği anlar Türk savunmasının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2... Bir, ateş!
0: SAT komandoları ise atak botları ile hedef sahile yaklaştı. Komando timi karaya ayak bastı ve rehine kurtarma operasyonu başladı. Vatandaşlar komandoların başarıyla gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunu büyük bir ilgiyle takip etti.
4: Türk yurdu kalacağını tüm dünyaya mühürlemiştir. İşte Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan.
0: Komandoların gurur veren gösterilerini izleyenler arasında minikler de vardı.
5: Keyifli, zevkli bir yarışı tamamladık.
0: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden Teknofest Mavi Vatan hafta sonu boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.
2: Türksel Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Gölcük Donanma Limanı'nda demirli TCG Anadolu'yla Kocaeli Üniversitesi arasında 5G destekli bir sağlık köprüsü kurdu. kurulan sistem sayesinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi

0: BCG Anadolu, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde robotik cerrahi altyapısına sahip ilk ve tek askeri gemi niteliği kazandı.
1: Denizler üzerindeki bir savaş gemisi bu kez teknolojinin gücüyle bir ameliyathaneye dönüştü. Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ile Kocaeli Üniversitesi arasında 5G destekli bir sağlık köprüsü kuruldu.
2: Türksel olarak 5G altyapımızı Türkiye'nin kalkınması için seferber etmeyi ve ülkemizin geleceğine teknolojinin gücüyle yatırım yapmayı sürdüreceğiz.
1: Gemide gerçekleştirilen robotik cerrahi işleminde Da Vinci sisteminden alınan yüksek kaliteli görüntü ve ses, Turkcell 5G altyapısıyla üniversitedeki uzman hekimlere gerçek zamanlı ulaştırıldı. Uzman hekimler operasyonu anlık takip ederek gemideki cerraha canlı destek ve konsültasyon sağladı.
2: Mayıs ayında İstanbul ile Muş arasında benzer bir çalışma gerçekleştirmiştik. İstanbul'daki doktorlar yerli İbn Sina robotuyla yapılan böbrek taşı operasyonunu yaklaşık 1500 kilometre mesafeden Turkcell Superbox 5G üzerinden yönlendirdi. Bu Türkiye'de yerli cihazla gerçekleştirilen 5G ile ilk uzaktan ameliyat oldu.
1: Uygulamada 5G'nin önemli özelliklerinden ağ dilimleme teknolojisi de ilk kez canlı şebekede sağlık teknolojisi için kullanıldı. Bu sayede cerrahi sistemle üniversite arasında genel internet trafiğinden etkilenmeyen yüksek hızlı ve güvenli özel bir bağlantı oluşturuldu.
2: Turkcell olarak 5G'yi yüksek hızdan çok daha fazlası olarak görüyoruz. Şebekemizi veri merkezlerimiz, bulut servislerimiz, siber güvenlik çözümlerimiz ve yapay zeka yetkinliklerimizle tamamlıyoruz.
1: Bu teknoloji sayesinde TCG Anadolu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında robotik cerrahi altyapısına sahip ilk ve tek askeri gemi oldu. Turkcell daha önce de 5G teknolojisiyle Muş'taki bir hastanın ameliyatının İstanbul'daki uzman hekimlerin desteğiyle gerçekleştirilmesini sağlamıştı.
2: Bütün bu çalışmalar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun sahadaki karşılığıdır.

0: İşgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. İsrail'in saldırı öncesi Washington'la Ankara'ya bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Barak, Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalışmış olabileceğini söyledi.
1: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'e savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
2: Israel was Syria during the Assad regime.
3: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
2: Between the Israeli and the Syrian border.
1: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Barak, Tel Aviv'in Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasını tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünde istihbarat aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
3: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
2: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
1: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
2: At this moment, Sunni-led new government.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden

0: Yani jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
1: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
2: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
1: You had 40 years of war.
0: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
1: Because the Kurds are such great warriors.
3: İsrail'de seçime haftalar kala İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işi giderek zorlaşıyor. Zira muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekerken anketlerde Netanyahu'nun partisi Likud'un gerilediği görülüyor.
4: İsrail 27 Ekim'de sandık başına gidecek. Siyasi partiler arasındaki rekabet de keskinleşiyor. Basına yansıyan anket verileri, siyasi partiler arasındaki oy oranlarında hareketliliğin sürdüğüne ve seçmen tercihlerinin seçim tarihine yaklaştıkça değişim gösterdiğine işaret ediyor. Muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekiyor. Soykırımcı Netanyahu'nun Likud partisinde ise gerileme var. Netanyahu'nun Likud partisi %22,7'de kalıyor. Böylece Eisenkot'un partisi Likud'un 8 sandalye önüne geçmiş durumda. Muhalefetteki Eisenkot, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in öne çıkması Netanyahu'nun seçim öncesi manevra alanını daraltıyor. Netanyahu'nun sorunu yalnızca anketler değil, partisi Likud içindeki çatlakların derinleşmesi ve aşırı sağ kanadın taleplerinin artması İsrail liderinin parti üzerindeki kontrolünü zorluyor. Netanyahu bir yandan muhafazakar seçmeni kaybetmemeye, diğer yandan aşırı sağın taleplerini karşılamaya çalışıyor. Seçim çalışmaları sürerken hükümetin yönetim anlayışı ve idari kararlar da siyasi tartışmaların odağında yer alıyor. Özellikle Ben Gurion Havalimanı'nda yaşanan operasyonel kriz ve bu süreçteki yönetim biçimi kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Çalışanların daha önce uyarılarda bulunduğu ancak krizin engellenmediğine dair haberler seçim öncesinde muhalefetin en sık dile getirdiği konular arasına girdi. İsrail'de seçim takvimi yaklaşırken Netanyahu'nun siyasi geleceğini yalnızca muhalefetin gücü değil, kendi partisindeki çatlaklar ve hükümetin yönetim krizi de belirleyecek.
3: Netanyahu'nun Suriye üzerinden Türkiye ile gerilimi yükseltme planı İsrail kamuoyunda tepkiye neden oldu. İsrail basını Türkiye'nin kapasitesinin hafife alınmaması gerektiği konusunda Netanyahu'yu uyardı. Yunan basınında ise Türk savunma sanayisinin yükselişi mercek altına alındı.
5: Ani mevin bidyuk ma Hamas rotse. Lo rotse iska.
4: İsrail basını Netanyahu'yu uyardı, Türkiye ile yaşanan gerilimi eleştirdi. Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Suriye'de gerilimi artırarak iç politikadaki sorunların üzerine örtmeye çalışmış olabileceğini savundu. Gazeteye göre saldırıyla aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'deki askeri kapasitesi ve olası bir İsrail saldırısına vereceği tepki ölçülmek istendi. Maariv'de yayımlanan bir değerlendirmede ise Türkiye'nin bölgedeki askeri gücünün hafife alınmaması gerektiği vurgulandı. İsrailli gazeteci Avi Ashkenazi, Türkiye'nin kısa sürede Suriye'ye önemli miktarda askeri unsur sevk edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Türkleri hafife almamak gerekir değerlendirmesinde bulundu. Jerusalem Post'ta Türkiye ile İsrail arasındaki iletişim mekanizmalarının yetersizliğine dikkati çekti. Gazetenin başyazısında Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışmanın önlenmesi için daha fazla diyalog ve koordinasyon çağrısı yapıldı. 2015'ten sonra İsrail ile Rusya arasında Suriye sahasında oluşturulan askeri koordinasyon mekanizması da hatırlatıldı. Ankara ile Tel Aviv arasında benzer bir iletişim hattının kurulması gerektiği savunuldu. İsrail içinden de Netanyahu'ya yönelik eleştiriler yükseldi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail'in yeni bir savaş çıkarmak yerine güvenliği sağlayacak bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eski Başbakan Ehud Barak ise Türkiye ile gerilimin bilinçli şekilde tırmandırıldığını savundu.
6: Benjamin Netanyahu, Bad. Yoav Segalovich.

0: Konya sahasında yaşanan bu gerilim, Türkiye'nin savunma kapasitesinin bölgesel dengelerdeki ağırlığını da yeniden gündeme taşıdı. Yunanistan merkezi Power Game'de yayımlanan analizde, Türkiye'nin küresel bir savunma üretim gücüne dönüştüğü değerlendirilmesi yapıldı. Analize göre Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2000 yılında yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 10,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı olduğu ve küresel ihracattaki payının %1,8'e çıktığı belirtildi. Analizde Türkiye'nin savunma sanayisinin yaklaşık 3500 şirket ve 100 bin kişilik bir ekosisteme ulaştığı öne sürüldü. Ve Ankara'nın bundan sonraki en önemli adımlarından biri olarak Çelik Kubbe gösterildi. Yunan basını Türk savunma sanayisinin artık yalnızca bölgesel bir kapasite değil, Avrupa'nın güvenlik ve savunma planlamalarında hesaba katılması gereken stratejik bir güç olarak göründüğünün altını çizdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz, karşılıklı resleşmeler ve ekonomik savaş adımlarıyla yeni bir boyuta evriliyor efendim. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın henüz Washington'un istediği doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. İran cephesindense hem müzakere hem de çatışmaya ilişkin mesajlar geliyor. Günümüzde ise İran'ın dediği oluyor ki denizcilik verileri birçok ticari geminin İran'ın dayattığı güzergahı kullandığını ve önemli bölümünün konum bilgisini gizlediğini ortaya koydu.
0: ABD-İran gerilimi son bulacak mı? Saldırılar dursa da tehditler sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı askeri seçeneğin hala masada olduğunu söyledi. İran'ın doğru bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını belirtti.
2: İranlılar bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller.
0: Trump Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Trump Hürmüz Boğazı'nda da tam kontrole sahip olduklarını savundu. İran'sa geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin zorbalığa boyun eğmeyeceğini belirtti. Onurlu bir barıştan yana olduklarını vurguladı. Pezeşkian, İran'ın güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın sona erdirilmesinin daha doğru olacağını savundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Trump'ın yaptırım tehdidine tepki gösterdi. Arakçı bu adımında geçmişteki azami baskı politikaları gibi başarısız olacağını savundu. Eski ABD Başkanı Obama'nın paylaşımını alıntıladı. Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalık ifadelerini kullandı. Gerilimin en kritik cephesi ise Hürmüz Boğazı. Trump'ın kontrol bizde söylemine rağmen denizcilik verileri bölgedeki ticari gemilerin ABD'den çok İran'ın kurallarına göre hareket ettiğini ortaya koydu. 1-19 Ağustos arasında Boğaz'dan geçen 236 gemiden 148'i konum vericilerini kapatarak adeta hayalet rotasına geçti. Rotasını açık tutanların ezici bir çoğunluğu İran'ın belirlediği güzergahı kullandı. 148 geminin güzergahı ise gizli ya da sınıflandırılmamış durumda. Gemilerin sistemlerini kapatması bölgede deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu güvenlik riskinin boyutunu da ortaya koyuyor. Hürmüz'de artan güvenlik endişeleri NATO'nun da gündem maddelerinden. NATO Genelkurmay Başkanları, Hürmüz'de seyir sefer serbestisinin desteklenmesi için müttefik ülkelerin olası katkılarını değerlendirmek üzere Genelkurmay Başkanlıkları düzeyinde toplantı yaptı. NATO toplantının bir NATO misyonu olmadığının altını çizdi. Fransa ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz'de deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla çok uluslu bir yapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Çünkü Hürmüz'de kalıcı bir güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi için İran'ın tutumunun da belirleyici olması bekleniyor. Krizin ABD iç siyasetinin yansımaları da Amerikan medyasının gündeminde. The Washington Post ve New York Post gazeteleri Trump'ı ufuktaki ara seçimler konusunda uyardı. Uzmanlar İran'ın enerji tesislerine yönelik bir hamleyle petrol fiyatlarını rekor seviyelere çekebileceğini ve bu ekonomik dalgalanmanın sandıkta Trump'a ağır bir darbe vurabileceğini öngörüyor. Mevcut durum 1980 yılında yaşanan rehine krizi nedeniyle seçimi kaybeden Jimmy Carter dönemine benzetiliyor.
1: Ve Kuzey Amerika'da ticaret savaşları doruk noktasına ulaştı. ABD'nin Kanada'dan ithal edilen 20 milyar dolarlık ürüne %50 oranında ek tarife uygulamaya başladı.

aşaması iki müttefiki karşı karşıya getirdi. Son dakika müzakerelerinin çökmesinin ardından sert bir açıklama yapan Kanada Başbakanı, ABD ile eski ilişkilere dönülemeyeceğini belirterek tarifelere doları dolarına misilleme ile karşılık vereceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret geriliminde kılıçlar çekildi, müzakereler olumsuz sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'ya yönelik %50'lik tarifeler yürürlüğe girdi. Bu hamle Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı yıllık ihracatın %5'ini doğrudan etkiliyor. Trump yönetimi Kanada'yı suçladı. Müzakereleri reddettiğini iddia etti. Kanada Başbakanı Carney'den de sert bir açıklama geldi. ABD'nin en yakın müttefiklerine dahi tarife uyguladığını vurguladı. Bu ülkeyle artık eski ilişkilere dönülemeyeceğinin farkında olduklarını belirtti. Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği şartlardaki son dakika değişikliklerinin haksız ve ekonomik açıdan kabul edilemez olduğunu söyledi. Kanada Başbakanı, Kanada işçilerin ve işletmelerin korunması için bu tarifelere birebir karşılık verecektir dedi. Ticari müzakerelerin askıya alındığını ve misilleme adımlarının atılacağını ilan etti.

0: İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yükselen siyah dumanlar mahallenin pek çok noktasından görüldü. Yangın Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde çıktı.
1: Yıldırım tarafı.
0: Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıdan yükselmeye başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binaya sıçrama ihtimali üzerine çevredekiler de harekete geçti. Vatandaşlar hortumlarla çatıları ıslatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çatıda hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Elektronik ilan denetleme sistemi kapsamında Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil elektronik ortamdaki ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi.
2: Ticaret Bakanlığı sahte ilan ve ilan kirliliğine karşı düğmeye bastı. Sosyal medyada mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren işletmelere ceza kesildi. 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin merkezinde elektronik ilan doğrulama sistemi var. EIDS ile elektronik ortamda yayınlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Uygulama Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil tüm elektronik taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsıyor. Bakanlık sosyal medyada paylaşılan ilanlarda doğrulanmış ilan linkinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı ilan yayınlayan işletmelere işletme başına 100 bin lira ceza kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği açıklandı. Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya paylaşımlarında EIDS doğrulamalı ilan linkine ve fiyat bilgisine yer vermek zorunda olacak. Bakanlık sahte ilanlara ve piyasayı yanıltan paylaşımlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.
0: 17 Temmuz, 19 Ağustos arasında ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde karadan ve havadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.
2: Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı. Jandarma ekipleri sadece karadan değil havadan da takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine İHA ve fotokapan destekli gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz'da 19

0: Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrananlar tek tek tespit edildi. 993 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Jandarma, yeşil vatanın korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
1: Saat 3.49, üç kardeş yan yana sessizce sahile doğru yürüyor. İki kız kardeş kol kola. Yanlarında erkek kardeşleri var. Güvenlik kamerasındaki bu görüntüler Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar'ın hayattayken kaydedilen son anları. Saatler sonra üç kardeşin cansız bedenleri Darıca sahilinde birer birer bulundu. Şimdi o birkaç saniyelik görüntüden telefonlara ve bilgisayarlara kadar her kayıt detaylıca inceleniyor. Çünkü üç kardeşin aynı gece nasıl öldüğü hala gizemini koruyor.
2: Saat 3.49. İşte üç kardeşin son görüntüsü. Gülşah ve Belinay kol kola. Muhammed Ali hemen yanlarında. Ve bu görüntünün ardından ne olduğu soruşturmanın en can alıcı sorusu. Çünkü saatler sonra Darıca sahilinde önce bir ceset bulundu. Sonra bir diğeri ve üçüncüsü. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. İlk incelemelerde ölüm nedenlerinin suda boğulma olabileceği değerlendirildi. Vücutlarında bıçak ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı bildirildi. Ancak kesin sonucu adli tıp raporu ortaya koyacak. Bir başka önemli ayrıntı ise sağ bulunan kardeş Bilginur Sakar. Onun anlatacakları da o gece yaşananların aydınlatılmasında kritik öneme sahip olacak. Görgü tanıkları kardeşleri sahildeki kameriyelerde gördüklerini söylüyor. Ancak görüntülerde saat 3.49'u gösteren o andan sonra üç kardeşin başına ne geldi, denize nasıl girdiler, birlikte mi hareket ettiler yoksa o gece sahilde başka bir şey mi yaşandı? Şimdi kesin olan tek şey kameranın kaydettiği o yürüyüş. Üç kardeşin ölümünden önceki son görüntülerden biri. Öte yandan yapılan otopside üç kardeşin vücutlarında herhangi bir darp izine rastlanmadı. Üç kardeşin cenazesi ailelerine teslim edildi. Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşler düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Üç kardeşin yan yana konulan tabutları yürekleri dağladı. Kardeşlerden Belinay'ın ise bugün doğum günüydü. Doğum gününde toprağa verildi.
1: Bir tartışma, ardından dakikalar süren bir boğuşma ve yerde hareketsiz kalan 27 yaşındaki bir genç. İzmir'de Yaşarcan Güler'in ölümüyle sonuçlanan kavgada o gece yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Güler'in boynunu kollarıyla sıktığı, hareketsiz kaldıktan sonra ise başında bekleyip telefonla görüştüğü görülüyor. Şüpheli kaçtı ama kısa süre sonra yakalandı.
2: Aynı otomobille geldiler. Birkaç dakika sonra biri öldü, diğeri kaçtı. İzmir Karabağlar'da yaşanan cinayetin neredeyse tamamı güvenlik kamerasına yansıdı. 17 yaşındaki Yaşarcan Güler'le şüpheli otomobilden indi. Önce tartıştılar, sonra yumruklar konuştu. Ve görüntülerin en kritik anı burada başladı. Şüpheli yerde hareketsiz yatan Güler'in başında bekledi. Durumuna baktı, sonra telefonunu çıkarıp bir yerleri aradı. Ve geldiği otomobile binerek uzaklaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar Güler kurtarılamadı. Polis de kaçan şüpheliyi bir cadde üzerinde yakaladı. 26 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
1: Şanlıurfa'da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi, belirlenen adreslere baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörle mücadele kapsamında çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

0: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga çıktı. 5 kişi yaralandı. Olayın ardından tedavisi tamamlanan bir yaralının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Silahlar çekildi, kavga büyüdü. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ekiplere ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Sokak üzerine 14 adet boş kovanla bir adet dolu fişek ele geçirdi. Çatışma sırasında park halindeki bir araca daha çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Haluk Levent'e bu kez yıllarca yakınında bulunan eski dostundan çok ağır suçlamalar geldi efendim. Müzisyen Mehmet Hakan Balcı, Levent'in gençlerden albüm yapacağım, star yapacağım diyerek para topladığını söyledi. Hatta iddiasına göre memur bir ailenin çocuğu bu vaat uğruna evini sattı. Balcı yalnızca bunu söylemedi Haluk Levent'e, sen sanatçıydın, prodüktör değil diyerek tepki gösterdi.
1: Önce star yapacağını söyledi, sonra da albüm. İddia, Haluk Levent'i yakından tanıyan eski dostu müzisyen Mehmet Hakan Balcı'dan geldi. Balcı'nın anlattığına göre Haluk Levent, gençlere müzik dünyasının kapısını açma vaadinde bulundu. Karşılığındaysa para istedi. Hatta memur bir ailenin çocuğu bu vaatle evini sattı. Bir başka genç kızın da star yapacağım denilerek kandırıldığını iddia etti ve Haluk Levent'e eleştiride bulundu. Levent'in bir zamanlar sanatçı olduğunu, prodüktör olmadığını hatırlattı. Balcı'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Levent'in kurucusu olduğu Ahbap üzerinden yürütülen yardım faaliyetlerine de göndermede bulundu. Vatandaşlara bağış konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yıllarca aynı çevrede bulunan eski bir dostun ağzından çıkan bu iddialar, şimdi yanıt bekleyen yüzlerce sorunun arasına girdi.
0: Evet, Bitlis'teki büyük ironsazlığı, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bölge, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin gözdesi haline geldi.
2: Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş sınırına kadar uzanan büyük ironsazlığı, kuşların renkli dünyasına ev sahipliği yapıyor. Geniş sulak alanları ve su kaynaklarıyla dikkat çeken bölge, ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Gök kuzgun, arı kuşu ve karabaşlı sarı kuyruk sallayan gibi birbirinden renkli kuşlar etkileyici sesleriyle sazlığa hayat veriyor. Bölgenin tropikal iklimleri aratmayan bir görünümü var.
3: Yüzün üzerinde kuş türü burada adeta tropikal bir bölge andırıyor. Rengarenk, cıvıl cıvıl kuşlar burada. Bu açıdan pek çok doğal sever ve fotoğrafçı burayı ziyaret edebilmekte.
2: Sunduğu doğal yaşam ortamıyla cazibe merkezine dönüşen sazlık için uzmanların önemli bir uyarısı var. Bu zengin biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması.
0: Dünya yeni bir iklim alarmıyla karşı karşıya efendim, ki Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño'nun kayıtların tutulduğu dönemden bu yana en güçlü seviyeye ulaşabileceği belirtiliyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre bu tablo 2027'yi tarihin en sıcak yılı haline getirebilir, etkileri ise şimdiden dünyanın farklı bölgelerinde hissediliyor.
4: Pasifik'te sıcaklık yükseliyor. Dünya için alarm zilleri çalıyor. Küresel iklim dengeleri Süper El Niño olarak adlandırılan doğa olayıyla geri dönülmez bir yola giriyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 2 derece üzerine çıktığını, bu sapmanın ilerleyen günlerde 3 dereceyi aşarak son 1000 yılın en güçlü El Niño'suna dönüşebileceğini

0: olabileceğini duyurdu. Küresel sıcaklıkları doğrudan artıran bu durum, uzmanlara göre 2027 yılını insanlık tarihinin en sıcak yılı yapacak. İklim krizinin etkileriyle ABD'nin kış dengesi ikiye bölünecek. Güneyde dondurucu fırtınalar yaşanırken, kuzeyde kuraklık ve aşırı sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. El Niño'nun etkileri yalnızca sıcaklıklarla sınırlı değil. Güney Asya'da muson yağışlarının azalması, Avustralya'da kuraklık ve orman yangını riskinin artması, Peru, Ekvador ve ABD'nin güneyinde ise sel tehdidinin yükselmesi bekleniyor. El Niño'nun sarsıcı etkileri şimdiden dünyayı kavuruyor. Orta Amerika'da yaşanan kuraklık nedeniyle dünya deniz ticaretinin can damarlarından Panama Kanalı'nda su seviyesi kritik eşiğe düştü. Günlük gemi geçiş sayısı 32'ye kadar indirildi. Bu kriz, lojistik maliyetlerini uçurarak küresel enflasyonu da doğrudan tetikliyor. Avrupa'da da durum farksız. Nehirlerin kurumasıyla gıda ve enerji taşıma maliyetleri hızla arttı. Avrupa Merkez Bankası, iklim aşırılıklarının enflasyonu kalıcı olarak yükselttiği uyarısında bulundu. En acı tablo ise Almanya'dan geldi. Rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar, çoğu yaşlı olmak üzere sadece bu yılın ilk 7 ayında 14 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni bir araştırma ise iklim krizinin Avrupa'daki orman yangınlarını daha da büyüteceğini ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,8 dereceyle sınırlandırıldığı en iyimser senaryoda bile, yüzyılın sonuna kadar Avrupa'da yanan alanların %39 artması bekleniyor. Isınmanın 3,6 dereceye ulaşması halinde ise yanan alanların yaklaşık 3 katına çıkabileceği hesaplanıyor. Uzmanların mesajı ise net. Yangınla mücadele kapasitesini artırmak zararı azaltabilir. Ancak iklim krizinin kendisini kontrol altına almadıkça Avrupa'nın yangın riski giderek büyüyecek.
1: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından yeniden buluşalım.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Arabanı arabam.com'a, değerinde
2: drink sat. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Her gece gözlerinizi kapatıyor, dış dünyayla bağınızı azaltıyor. Saatler sonra yeniden uyanıyorsunuz. Ama dünyadan habersiz geçirdiğiniz o saatlerde zihniniz bambaşka bir dünyaya açılıyor. Rüyalara. Bildur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insan zihninin karanlıkta başlayan yolculuğunu, uyku bilimini mercek altına alıyor. Rüyalar, hiç yaşanmamış olaylar, gerçek olmayan mekanlar. Bazen yıllarca unutamadığımız görüntüler. Peki onları kim, neden yazıyor? Rüyanın içinde olduğunuzu fark edip onu yönetebilir misiniz? Teknoloji uykunun kurallarını değiştirebilir mi? Rüyaları kaydetmek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası psikiyatrist doçent doktor Ersin Uygun ve uyku bilimci ve psikiyatrist doçent doktor Erhan Akıncı'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: efendim tekrar. Hoş geldiniz 24 ekranlarına ve 24 radyoya ara bitti. Saatler 16'ya uzandı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giresun'da yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. Olay Piraziz ilçesinde yaşandı. Yüksek gerilim hattında çalışma yapan elektrik dağıtım şirketine ait bir helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler helikopterin enkazına ulaşmak için çalışıyor. Helikopterin içinde kaç kişi olduysa henüz bilinmiyor. Giresun Valisi Mustafa Koç'un da bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Öte yandan olaya ilişkin Giresun Valiliğinden bir açıklama geldi. Valilik, Piraziz ilçesi Deregözü köyü civarlarında hava aracı olduğu değerlendirilen bir aracın düştüğüne yönelik ihbar alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından olayın teyit edilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla bölgeye ekipler sevk edilmiştir açıklamasını yaptı. Olay, sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından takip edilmektedir. Şu ana dek yapılan çalışmalarda herhangi bir buluntu veya bize rastlanılmamıştır ifadeleri kullanıldı. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca ihbarın teyidine yönelik arama tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Kuriş'in kullandığı GSM hattının 150 zihinsel engelli raporu bulunan ve Göknur Gıda'da beden işçisi olarak sigortalı gösterilen Ali Kovan adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ayrıca firari Hilmi Tuna Kuriş'in hazırlığına yardım ettiği belirlenen Mehmet Özmen'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldı. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin Fethi Kabir sürecine alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken dosyada yeni rapor bekleniyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in GSM hattı kullanmıyorum beyanına rağmen başka bir kişi adına kayıtlı hat kullandığı tespit edildi. Söz konusu hattın %50 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. Dosyada dikkat çeken bir başka başlıkta şirket bağlantısı oldu. Ali Kovan'ın örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği Göknur Gıda'da beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği tespit edildi. Savcılık hattın hangi şartlarda temin edildiğini, Kovan adına kim tarafından çıkarıldığını ve Kuriş'in kullanımına nasıl sunulduğunu araştırıyor. Soruşturmada firari isimlere ilişkin de yeni gelişmeler yaşandı. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın izine suçluyu kayırma suçundan tutuklanan Yasin Kaya'nın ifadesiyle ulaşıldı. Muğla Emniyeti yürütülen çalışma sonucu Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı Marmaris Bozburun'da yakaladı. Yasin Kaya'nın ifadesi operasyonun kritik halkalarından biri oldu. Kaya İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini, burada konakladığını ve bazı isimlerle temas kurduğunu anlattı. Bu beyanların ardından araç ve konaklama noktalarında parmak izi çalışması yapıldı, firari isimlerin yeri tespit edildi. Dosyada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin süreç de mercekte. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethi Kabir kararı kapsamında mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Adli Tıp Kurumu yapılacak incelemenin ardından Deniz Olgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlayacak. Hakim!

Dosyada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin süreç de mercekte. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir kararı kapsamında mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Adli Tıp Kurumu yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlayacak. Savcılığın tespitlerine göre Denizolgun'un vefatının ardından olay yerine ilk gidenler arasında Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktor Nurettin Demirkol bulunuyordu. Polise ise Denizolgun'un bulunmasından yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği belirlendi. Böylece firari yakalamalı.

0: özel birimin çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Son olarak Ankara'daki seri cinayetlerle Osmaniye'de evlerinde öldürülen çiftin dosyasında şüpheliler tutuklandı.
1: Adalet Bakanı Akın Güllek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığının çalışmalarının Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çamoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin de öldürülmeye çalışıldığı saldırılar yeniden incelendi. Trafiği, bas kayıtları, şüphelinin hareketleri ve Antalya'daki benzer cinayet. Dosyalar üst üste konulduğunda izler aynı şüphelide birleşti. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüpheli 3 cinayet ve 6 öldürme. Bir diğer dosyada Osmaniye'den. 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti bu kez kayıp bir senetten telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntıdan şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gülle'nin ise mesajın açısı da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
0: 17 Temmuz 19 Ağustos arasında ormanlık alanlar, vesile yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde karadan ve havadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.
1: Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı.

Takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine İHA ve fotokapan destekli gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz'da 19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrananlar tek tek tespit edildi. 900

da sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Her gece aynı şey oluyor. Hayatımızın yaklaşık üçte birini çevremizde olup bitenlerden büyük ölçüde habersiz, uykuda geçiriyoruz. Peki doğa ömrümüzün böylesine büyük bir bölümünü neden uykuya ayırdı? Çünkü biz uyurken beynimiz susmuyor. Tam tersine günün izlerini ayıklıyor, anıları yeniden düzenliyor, bedenin ritmini yönetiyor. Ve bilimin hala bütün ayrıntılarıyla çözemediği karmaşık süreçleri sürdürüyor. Sonra bir başka dünya açılıyor. Rüyalar. Olmayan yerlerde dolaşıyor.

0: işleniyor. Keza duygusal, emosyonel işlemleme devam ediyor. Buradaki sinaptik yeniden yapılandırma oluyor. Ve buna benzer hormonal sistemler çalışmaya devam ediyor. Örneğin hormonlar derken büyüme hormonu, yani growth hormon dediğimiz hormonun salınımı uyku sırasında oluyor. Özellikle derin uykuda oluyor. Özellikle çocuklar açısından bu çok önemli. Mesela prolaktin açısından, prolaktinin salınımı da uykuda oluyor. Veya kortizol sirkadiyen ritimle beraber salınmaya başlıyor. Buradaki düzenli uyku aslında birçok sistemi düzenliyor ve burada dengeyi sağlıyor diyebiliriz.
1: Uykunun işlevi son dönemlerde daha da anlaşılmaya başlanıyor ama halen %100 anlayabilmiş değiliz. Uyku aslında bizim bedenimizin ve zihnimizin çok önemli bir işlevi. Bir temel ihtiyaç, yani yemek gibi, su gibi bir ihtiyaç aslında uyku. Ve evet, dediğiniz gibi hayatımızın aslında üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Çoğu insan bunu kayıp gibi düşünüyor. Yani hayatımın üçte birini kaybettim, üçte ikisini yaşadım. Tabii hani Dolce Vita gibi düşündüğümüzde sonsuza kadar yaşamak isteyen bir tür insan. O yüzden üçte üçünü nasıl yaşarımın derdine düşebiliyor. Üçte biri kayıp gibi düşünüyor. Hiç kayıp gibi değil. Bizim mesela yemek yerken geçirdiğimiz zaman da kayıp değil. Bu bizim temel ihtiyacımız ve karnımızı doyurmak zorundayız. Enerji almak zorundayız. Uykuda böyle bir işlevi var. Yani en temel ihtiyaçlardan biri. Tabii burada karşıladığı ihtiyaçlar birbirinden farklı. Hem fiziksel ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor, hem zihinsel, ruhsal ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor. Burada şunu söyleyebilirim. Vücudumuzdaki, beyin dışındaki organların önemli bir kısmı dinlenme moduna geçerken bizim beynimiz daha aktif bir çalışma moduna geçiyor uykuda. Böyle bir işlevi de var. Tabii şimdi uyku çalışmaları artık bize şunu da çok daha net gösteriyor. Uyku dediğimiz şey aralıksız böyle hani 6-8 saat beynin aynı ya da diğer organların aynı hızda çalıştığı bir dönem değil. Uykunun da dönemleri var. Hatta bunları işte 4'e ayırıyorlar. Aynı döngü tekrarlanıyor. İşte alfa hızı, beta hızı, teta hızı diye teknik terimlere boğmak istemiyorum ama kabaca şöyle özetleyebilirim. Yani ilk başta biz uykuya daldığımızda, ki bu insandan insana göre çok fark eder. Bazıları 5 dakikada, 10 dakikada dalıyor. Bazıları 30 dakikada dalıyor. Latans dönemi deniyor buna ama uykuya daldıktan sonra şöyle bir durum oluyor. Zihin daha yavaş çalışmaya başlıyor. Beynin elektriksel dalgalarından anlıyoruz biz bunu, ölçebiliyoruz çünkü. Daha böyle yavaş frekansta, daha yavaş hızda ve daha yavaş amplitütte bir çalışma moduna geçiyor. Sonra ikinci aşamaya geçtiğinde daha da yavaşlıyor böyle. Hani iyice yavaşladıktan sonra bir yerde şunu görmeye başlıyoruz. Uyku yiyecekleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra bizim aslında hani derin uyku, halk arasında derin uyku ya da dinlendirici uyku diye bilinen bir uyku fazına girmeye başlıyor ki aslında bu hiç beynin dinlendiği bir uyku değil, tam tersine. Uyanık olduğumuzdaki hızından bile çok daha hızlı çalıştığı bir döneme denk gelir. Bu da yaklaşık işte ilk döngüde 10-15 dakika, daha sonra her döngüde üzerine bir 5 dakika, 6 dakika ekleyerek artan bir dönem. Aslında biz bu dönem için uyuyoruz.
2: İnsanlar genelde 8 ya da 6 saat uyku uyuyorlar. Size şöyle bir teklif verilse, örneğin 8 saat uyuyorsunuz ama 2 saat az uyursanız bunu ömrünüze ekleyeceğiz. Daha çok mu uyurdunuz, daha az mı uyurdunuz?
3: Daha az uyudum.
4: Daha az uyurdum, ömrüme katılsın. Daha fazla yaşayalım.
5: Vallahi ben uykuyu çok sevdiğim için olabildiğince daha çok uyurdum.
6: Dediğiniz gibi olsa tabii ki çok az uyurdum. Çünkü ömrüme eklenecek. Uyku elimizden geldiği kadar, idare edecek kadar uyumamız lazım. Belli bir saat diye bir şey yok. Çünkü uyku ile ölüm aşağı yukarı aynı dengededir. Boşa gidiyor.
2: Her gece zihnimizde bir dünya kuruluyor. Senaryosu yok, kamerası yok
7: ama görüntüler var, sesler var, mekanlar, insanlar, korkular, sevinçler var. Ve belki de en tuhafı bütün bunları yaratan bizim beynimiz olduğu halde bir sonraki sahnede ne olacağını biz de bilmiyoruz. Rüyalarımızda yıllardır görmediğimiz biriyle konuşabiliyoruz. Hiç gitmediğimiz bir sokakta yürüyebiliyoruz. Hatta gerçekte mümkün olmayan olayları hiç tereddüt etmeden gerçek kabul edebiliyoruz. Sonra gözlerimizi bir açıyoruz.

diyoruz. Bir rüya bazen saniyeler içinde silinip gidiyor. Peki beynimiz neden her gece böylesine karmaşık hikayeler üretiyor? Yoksa rüyalar duygularımızın gizli sahnesi mi ya da uyuyan beynin olağanüstü bir yan ürünü mü? Dahası eğer rüyalar yalnızca rastgele görüntüler değilse bize insan zihni hakkında ne söylüyor?

0: Rüya konusu hem çok popüler bir konu, hem o kadar üzerine yazılan, çizilen, konuşulan bir konu ki aslında bizim, hani biliyorsunuz, böyle Freud'la başlar terapilerin tarihçesi ve Freud'un işte bilinç dışına giderken bile en kestirme yoldan nasıl gidebiliriz sorusuna bulduğu cevap rüyalar. Çünkü bir kişinin ne rüya gördüğüne baktığımızda, işte arkaya attığı, bilinç dışına attığı ne varsa o temalara, o duygulara vesaire erişebiliriz. Tabii bu ilişkiyi daha ta 1926-28'lerde kuruyor olması tesadüf değil. Demin de dediğim gibi gün içinde yaşanmış streslerin, olayların işlemlendiği kısım uykunun REM dönemi ve rüyalar da REM döneminde görülüyor. Dolayısıyla şunu net söyleyebiliyoruz. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Burayla ilgili tabii üç tane bilimsel hipotez ortaya konuyor. Yani üç farklı açıklama geliyor. Rüyaların ne işe yaradığıyla vesaireyle ilişkili. Ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Burada araştırmalar tek bir hipotezle açıklayamıyor olsalar da üç farklı bakış açısıyla bir araya getirerek ancak açıklayabiliyoruz. Şöyle bir durum var. Biz uykudayken, evet, beynimiz o gün yaşanan bir sürü şeyi geçmişte yaşanan bir sürü şeyle harmanlayarak işlemliyor. Ve REM döneminde diyelim ki üç farklı, dört farklı şey olabilir. Diyelim ki yaşanmış olay çok ağır ve onun duygusal yükünü işlemlemek beyni çok zorluyor. Bunu bir rüyaya dönüştürebiliyor zihin. Bu bir olasılık. Ya da bu kadar ağır olması gerekmiyor. Hafif bile olsa diyelim ki uykuyu bölecek bir etken oldu. Bu olabiliyor. Mesela diyelim ki oda ısısı çok fazla. Ya da işte su içmeden ya da susuz kalmışız. Vücut susuz kaldığı için, dehidratasyon diyoruz buna. Susuz kaldığı için uyku kalitesi bozulabiliyor. Bunun gibi bir sürü faktör uyku kalitesini bozup REM dönemini böldüğünde yine rüyaya dönüşebiliyor. Bir üçüncü hipotezde bakış açısı da şu diyor, yani hani beynin ne yaşadığını kendine anlattığı dönemdir REM dönemi ve rüyalar. Dolayısıyla zihnimiz kendisinin terapisti olduğu için aslında onun terapi seansı bu rüyalar diyor.
1: Boyunca gördüğünüz bütün rüyaları ertesi sabah telefonunuzdan video gibi izleyebilseydiniz, izlemek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii. Yani çünkü videoda daha iyi gördüğüm rüyayı, mesela bazılarını uyandığımda unutmuş oluyorum, bazılarını unutmuyorum. Ve bugüne kadar gördüğüm birçok rüyada birebir, milimilimine çıktığını gördüm.
1: Peki eşinizin, sevdiklerinizin, ailenizin rüyalarını izlemek ister miydiniz? Onun sizin rüyalarınızı izlemesine izin verir miydiniz?
2: Herkesin hayali ve rüyası kendinin olsun.
3: Saçma saçma şeyler olur. Başımıza kalır, birisi görür. Olmaz yani.
4: İsterdim açıkçası ya. Kimi zaman güzel oluyor, kimi zaman kötü oluyor ama hoş olurdu bence.
5: Geçen gün o kadar kötü bir rüya gördüm ki. İnanılmaz yani, bir daha tekrar izlemek istemezdim yani, gerçekten.
6: İstemem çünkü rüya bana özel bir şey.
7: Bir düşünün, uyuyorsunuz, rüyanın içindesiniz ama bir anda fark ediyorsunuz ki ben şu anda rüya görüyorum. İşte o anda alışılmış bütün kurallar değişebilir. Mesela kaçmak yerine durabilirsiniz, bir kapıyı açmayı seçebilirsiniz. Hatta bazı insanlar böyle anlarda gördükleri rüyayı belirli ölçülerde yönlendirebildiklerini söylüyor.

buna lucid yani bilinçli rüya deniyor. İnsanın kendi rüyasını yönlendirebilmesi gerçekten çok ilginç bir durum. Çünkü bu durum çok daha büyük bir sorunun kapısını aralıyor olabilir. O soru da şu: bilinç dış dünyayla ne kadar bağlantıda kalabilir? İşte bugün oldukça zararlı sorunun cevapları, yarın nerelere ulaşabileceği merak konusu. Tam bu noktada Inception filmini izlemenizi öneririm. Şunu demek istiyorum: mesela bir gün rüyanızın içine dışarıdan bir ses, bir bilgi, hatta bir yönlendirme göndermek mümkün olabilir mi? Öyleyse bu ne anlama gelir? Ne dersiniz? Belki de uyku ile uyanıklık arasında sandığımız kadar kesin bir sınır yoktur.

lucid rüya aslında rüyayı yönetebilmek değil. Yani rüyada olduğumuzu fark edebilmek. Yani metakognisyon. Evet ben şu an rüyadayım diyebilmek. Çünkü rüyada biz çok çok önemli bir kısmı rüyada olduğumuzu fark etmiyoruz. Yani onu bir şekilde oradaki rüya bilinciyle yaşantılıyoruz. Ama kortikal aktivasyonla, kısmi kortikal aktivasyonla yani oradaki kısmi metakognitif farkındalık olabiliyor. Yani rüyada olduğumuzu fark edebiliyoruz. Hatta bununla ilgili yapılan uyku laboratuvar çalışmaları var. Yani bu lucid rüyaları fark edebilen kişilere şunu söyleyebiliriz. Normalde biz REM uykusunda bir atonu halimiz vardır. Bir de REM uykusunda ki elektrofizyolojik kortikal aktivite ile normal uyanıklıktaki kortikal aktivite hemen hemen benzerdir. Yani biz uyanıklıktakine benzer elektrofizyolojik aktivasyonlar gösteririz. Yani elektroensefalografik aktivasyonlar gösteririz. Yani o esnada beyin uyanıklıktakine benzer aktivite gösteriyor ki fakat burada çok önemli bir şey var. Normalde gördüğümüz şeyleri harekete geçiremiyoruz. Çünkü bir felç hali var. Yani REM uykusu atonisi diyoruz biz buna. Zaten felç hali olmasa değil mi? Mesela REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Buradaki şey aslında şu. Evet o anda da felç halimiz var ama kısmi kortikal aktivasyonla o metakognisyonun, kısmi metakognisyonun evet ben şu anda rüyadayım diyebilmenin de lucid rüyalardaki önemi çok büyük. Hatta bazı noktalar şunu söylüyor yani bunu deneyimleyen insanlar da var. REM uykusunda tam lucid rüyada uyanıp tekrar uykuya daldığında rüyaya devam edebilen insanlardan da bahsediliyor. Evet bunları belki bizler de deneyimledik. Evet ben rüyama devam etmiştim dediğimiz zamanlar da olmuştur. Buradaki temel nokta şunu biliyoruz. Uyku laboratuvarlarında bazı denekler bu noktada lucid rüyalarındaki farkındalığı yükseltip şunu söyleyebiliyor. Ya ben göz hareketleriyle felç hali var ama göz hareketleri yapılabiliyor. Yani zaten hızlı göz hareketleri dediğimiz noktada ben size işaret vereceğim. Örneğin sol sol sağ sağ üst üst gözümü hareket ettirerek aslında lucid rüyada olduğumu size şeyde elektrofizyolojik şeyde kayıtta buradan görebilirsiniz benim lucid rüyada olduğum şeklinde. Daha laboratuvara girmeden önce bunu belirtip giren denekler var.

bir müdahale aracı geliştirilebilirse gerçekten uyandıktan sonra kişinin davranışları ne yapılabileceği telkin yöntemiyle şekillendirilebiliyor. Bunun üç noktası işte Inception filmindeki distopya. Bunlar şu an yapılabilen şeyler mi? Bildiğimiz kadarıyla yapılan şeyler değil. Bilmediğimizi zaten bilemeyiz. Ama ileride, gelecekte böyle şeyler yapılabilir mi? Mümkün, yapılabilir. Sonuçta özellikle REM döneminde ya da uyku döneminde beynin elektrofizyolojisi çok daha iyi anlaşıldığında ve merkezler arasındaki elektriksel aktivite dışarıdan şu an bunu etkileyecek araçlar geliştiriliyor, TMS gibi vesaire böyle. Bunların nasıl kullanılacağı geliştirilebilirse

Gece yarısı gözlerinizi açıyorsunuz, odanızı görüyorsunuz. Dahası çevrenizde olup bitenin farkındasınız. Kalkmak istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Kolunuzu oynatamıyor, sesinizi çıkaramıyorsunuz. Ve bazen bundan çok daha ürkütücü bir şey oluyor. Odada yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Bir gölge, bir ses, hatta üzerinizde bir ağırlık. İşte bu duruma yüzyıllar boyunca farklı kültürler doğaüstü açıklamalar getirdi. Bugün bilim ona uyku felci diyor. Ama beynin geceleri sergilediği tuhaflıklar bununla da sınırlı değil. Kimi insanlar yatağından kalkıp yürüyebiliyor, kimisi konuşabiliyor, çığlık atabiliyor. Ama sabah olduğunda bunların hiçbirini hatırlamıyor. Peki bu size ne anlatıyor? Mesela uyumak ve uyanmak gerçekten bir elektrik düğmesi gibi sadece iki durumdan mı ibaret? Yoksa beynin bazı sistemleri uyanırken diğerleri hala uykuda kalabiliyor mu? Belki de gecenin o en ürpertici anları dışarıdan gelen ya da fark etmediğimiz bir tehlikeden kaynaklanmıyordur. Beynimizin uyku ile uyanıklık arasında bir anlığına iki farklı dünyada kalabiliyoruz.

0: beynimizin uyku ile uyanıklık arasında bir anlığına iki farklı dünyada kalabilmesinden doğuyordur. Ne dersiniz?
1: Felci, uyku paralizi dediğimiz şey aslında tam hemen hemen REM uykusunda kişinin uyanması, biliyorsunuz ki biraz önce de bahsettik, REM uykusunda bir felç hali var

Felci, uyku paralizi dediğimiz şey aslında tam hemen hemen REM uykusunda kişinin uyanması, biliyorsunuz ki biraz önce de bahsettik, REM uykusunda bir felç hali var zaten, bir atoni hali var. Aslında bu koruyucu bir şey. Çünkü felç hali olmasa kişi oradaki rüyalarını

davranışa döker. Yani hani kırar, döker, yürür, koşar. Ama oradaki felç hali olduğu için kişi zaten hareket edemiyor. Evet, orada uyanıyor. Kortikal aktivasyon, yani kortikal bilinç geri geliyor ama felç hali devam ediyor. Yani kişi evet hareket

0: edemiyor. Peki burada çok canlı görüntüler kişi görebilir. Bunları halüsinasyon şeklinde kişi deneyimleyebilir. Mesela evet gözünü açtı ama uykusunun da yaşadığı olduğu bir süreç gibi düşünebiliriz.
1: Hiç uyandığınızı düşünüp hareket edemediğiniz oda mı?
2: Öyle olmadı da mesela uyanırken elimde telefon varmış gibi hissediyorum ama halbuki telefon yokmuş. Hani telefonu kullanıyorum gibi hissediyorum rüyamda ama uyandığım zaman telefon yokmuş elimde.
3: Yani çok olmuyor o tür şeyler ama karabasan deniyor sanırım. Çok olmadı ama olsa büyük ihtimalle fazlasıyla korkardım.
4: O arafta kalma mı deniyor? Uyutta olduğunu anlamadın. Evet, benim maalesef başıma geldi.
5: Ama yaptığı bir şey belirgin olmuyor. Da ise uyku başka bir anlam kazanıyor. Çünkü gün boyunca görülen yüzler, öğrenilen kelimeler, yeni hareketler, yeni duygular, gelişmekte olan beynin önüne her gün devasa miktarda yeni bilgi bırakıyor. Çocukların rüyalarında farklı sahnelerle perçinleniyor. Biyolojik saat yeniden farklılaşıyor. Gece daha geç uyuma eğilimi güçlenebiliyor. İleri yaşlarda ise gece uykusu daha hafif ve daha parçalı hale derin uykuda beyin uzun işimi arasında yeni tanımaya başlayan bir bebek rüyasında ne görüyor? Çocuklar uyurken öğrendiklerini gerçekten pekiştiriyor mu? Dahası yıllar ilerledikçe

ekipleri de tam o anda işe başlıyor. İşte bilim insanlarına göre beynimizde böyle bir gece vardiyası var. Yani biz yatağımızda hiçbir şey yapmadan yattığımızı düşünürken içeride son derece yoğun bir biyolojik Çin'de öğrendiklerimizin bazılarını güçlendirirken bazılarını da eliyor. Şöyle de anlatabilirim. Hafızanın parçaları yeniden düzenleniyor. Dahası hormonlardan bağışıklık sistemine kadar bedenimizin farklı mekanizmaları da uyku düzeniyle birlikte çalışıyor. İşte bilim insanları buna

Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. 2 gece uykusuz kaldı. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. Ama bunu uzatamıyoruz. Böyle 5 gün uyumama, 6 gün uyumama, 1 hafta uyumama, bu fizyolojik değil. Beyin yeri hayatla bağdaşacak bir sistem değil. Dolayısıyla hiç uyumamak,

yerindeyse iflas etmeye başlar. Ama ondan önce zaten zihin iflas etmeye başlar. Ne demek? Bir duygu durumu düzenleme bozulur. Öfke patlamaları deme, bunları görmeye başlarız. Yani düşünce, duygu, davranış sistemi bozulmaya başlar. Onun dışında muhakeme sistemi bozulur.

ya da yeteri kadar uyumamak ölüme götürür ve yaşamı kısaltan bir şey. Onun dışında odaklanma sistemini de etkiliyor. Yani yeteri kadar mesela öğrencilerde uyumamışsa o gün girdiği dersin önemli bir kısmına odaklanamıyor, öğrenemiyor. Ancak yeteri kadar uyuduktan sonra ertesi gün derse odaklanıp öğrenebiliyor. Burayı da bozuyor. Dolayısıyla aslında bir rejenerasyon sistemi var. Uykuda vücut kendini onarıyor, temizliyor. Bunu yapamadığında farklı farklı

çok net. Uyku ihtiyacı yalnızca alışkanlıklarımızla belirlenmiyor. Yaşımız, biyolojik ritmimiz, yaşam biçimimiz, hatta genlerimiz bile bu denk. Tarih birkaç anlatılan liderlerin, vücutların hikayeleriyle dolu. Peki gerçekten uyku yoksa başarı hikayeleri anlatılır diye ihtiyacımız var. Çünkü yine bilim insanlarına göre uykuda bizi birbirimizden ayıran şey

0: ne kadar yer kaplayacağı genetik olarak çok çok çok belirleyici oluyor diyebilirim.
1: Sınır koyduğu sınırları
0: ne kadar yer kaplayacağı genetik olarak çok çok çok belirleyici oluyor diyebilirim.
1: Sınır koyduğu sınırları
0: ne kadar yer kaplayacağı genetik olarak çok çok çok belirleyici oluyor diyebilirim.
1: Sınır koyduğu sınırları milyonlarca yıldır bizi her
2: kendisi analiz ediyor.
1: Milyonlarca yıldır bizi her kendisi.
2: Analiz ediyor.
3: Bu

0: mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkelerinde sizi bekliyor. Mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkelerinde sizi bekliyor. Mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkelerinde sizi bekliyor. Mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkelerinde sizi bekliyor. Mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkelerinde sizi bekliyor.
1: Profesör Doktor Adnan Çebirini, Profesör Doktor Adnan Çebirini, Profesör Doktor Adnan Çebirini, Profesör Doktor Adnan Çebirini, Profesör Doktor Adnan Çebirini.

0: Ama burada şunu özellikle arkadaşlar ifade ettiler. Sizler de görüyorsunuz arkamızdan bir yüksek gerilim hattı geçiyor.
1: İşgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan çarpıcı açıklamalar var. İsrail'in saldırısı öncesi Washington ve Ankara'ya bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Barak, Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalışmış olabileceğini söyledi. Detaylar haberimizde.
2: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'e savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
3: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
4: Between the Israeli and the Syrian border.
2: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasını tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünü aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
3: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
4: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
2: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
4: At this moment, Sunni-led new government.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
4: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
2: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
4: You have 40 years of war.
3: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız? Onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
4: Because the Kurds are such great warriors.
1: İsrail'de seçime haftalar kala İsrail bunun işi giderek zorlaşıyor. Muhalefete Gadi yükselişi dikkat çekerken anketlerde Netanyahu'nun partisi Likud'un gerilediği
5: İsrail 20 yılına gidecek. Siyasi partiler arasındaki rekabette keskinleşiyor. Yan anket verileri siyasi partiler arasındaki oy oranlarında hareketliliğin sürdüğüne ve seçmen tercihlerinin seçim tarihine yaklaştıkça değişim gösterdiğine işaret ediyor. Muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekiyor. Soykırımcı Netanyahu'nun Likud partisinde ise gerileme var. Netanyahu'nun Likud partisi %22,7'de kalıyor. Böylece Likud'un 8 sandalye önüne geçmiş durumda. Muhalefetteki Eisenkot, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in öne çıkması Netanyahu'nun seçim öncesi manevra alanını daraltıyor. Netanyahu'nun sorunu yalnızca anketler değil, partisi Likud içindeki çatlakların derinleşmesi ve aşırı sağ kanadın taleplerinin artması İsrail liderinin parti üzerindeki kontrolünü zorluyor. Netanyahu bir yandan muhafazakar seçmeni kaybetmemeye, diğer yandan aşırı sağın taleplerini karşılamaya

0: yapmaya çalışıyor. Seçim çalışmaları sürerken hükümetin yönetim anlayışı ve idari kararlarda siyasi tartışmaların odağında yer alıyor. Özellikle Ben Gurion Havalimanı'nda yaşanan operasyonel kriz ve bu süreçteki yönetim biçimi kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Çalışanların daha önce uyarılarda bulunduğu ancak krizin engellenmediğine dair haberler seçim öncesinde muhalefetin en sık dile getirdiği konular arasına girdi. İsrail'de seçim takvimi yaklaşırken Netanyahu'nun siyasi geleceğini yalnızca muhalefetin gücü değil, kendi partisindeki çatlaklar ve hükümetin yönetim krizi de belirleyecek.
1: Evet sevgili izleyenler, 19 Ağustos arasında ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde karadan ve havadan denetim yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 933 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Bakalım.
2: Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı. Jandarma aradan değil, havadan da takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine İHA ve fotokapan destekli gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz'la 19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrananlar tek tek tespit edildi. 993 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Jandarma, yeşil vatanın korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent 22-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez festival coşkusuna ortak olacak. Birbirinden özel programlara ev sahipliği yapacak şehir, ziyaretçilerine unutulmaz 9 gün yaşatacak.
0: Karadeniz'in eşsiz doğasıyla kültür ve sanat Ordu'da buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 22-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez Ordu'da düzenleniyor. 9 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına kadar yüzlerce etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Ordu'nun tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra yöresel lezzetleri de festivalin öne çıkan başlıkları arasında. Kentin zengin mutfağı 40'tan fazla lezzet noktasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Festival Çocuk Köyü, Aselsan Çocuk Şenliği, Etnospor ve Foto Maraton gibi etkinliklerle her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Ordu'nun mavisi, yeşili, tarihi ve kültürü, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca sanatla iç içe yaşanacak.
1: Tokat'ta bir çiftçiyle saksağının dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Yemek yedikleri sırada yanlarına gelen ve ailenin Perişan adını verdiği kuş, artık sahibinin omuzundan bir an olsun inmiyor.
3: Vallahi depemden ayrılmıyor abi. Bağımlılık yaptı herhalde.
4: Her şey Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Karahan ve ailesinin yemek yediği sırada başladı. Bir saksağın aniden yanlarına geldi ve kısa sürede aileye alıştı.
5: Şimdi gagalar da seni görüyor.
4: Ailenin yiyecek vererek beslediği sevimli kuşa Perişan adı verildi. Zamanla Karahan'a iyice alışan Perişan, gittiği her yerde onun peşinden gitmeye başladı.
6: Bir selam söyle hadi. Takipçilere bir selam söyle.
4: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde saksağının çiftçinin omzundan inmediği ve yanından ayrılmadığı görülüyor. Sahibiyle kurduğu bu yakın dostluksa görenleri gülümsetiyor.
1: Efendim bu yürekleri ısıtan haber de bu saat diliminin son haberiydi. Aynı zamanda bugünlük benim için de veda vakti. Bizden sonra Duygu Göktürk hafta sonu akşam haberleriyle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filmini kur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş, bu haftanın hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en kıymetli kültür ve sanat mekanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi bu kez de cazın en özgür ritimleriyle yankılanıyor. Yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar devam edecek olan konserler herkese AKM'ye davet ediyor.
1: Yoğun ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından Atatürk Kültür Merkezi yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. Konserler yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar sanatseverleri birbirinden seçkin performanslarla buluşturacak. AKM çok amaçlı salonda gerçekleşecek konserler 20.30'da başlayacak. Sanatın birleştirici gücünü merkeze alan konser dizisi, özellikle genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturarak Türkiye'nin caz sahnesine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Caz müziğinin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik özel program, yaz akşamlarına ritim, enerji ve ilham katacak. Konserler yalnızca bir dinleti değil, farklı kuşakları ortak bir sanat deneyiminde buluşturan unutulmaz anlara dönüşecek. 22 Ağustos Cumartesi Dantfuse, 26 Ağustos Çarşamba One Two Trio, 29 Ağustos Cumartesi Füniküler, 2 Eylül Çarşamba Kaos, 9 Eylül Çarşamba Efe Erdem Quintet, 12 Eylül Cumartesi Pür, 16 Eylül Çarşamba ise Kaliko müzikseverlerin karşısında olacak.

ve üçüncü kez perde açmaya hazırlanan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan festival bu yıl ödül sayısını da epey artırmış durumda. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Ülkemizin ilk yapay zeka film festivali olan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali 3. kez perde açıyor. Festival bu yıl 7-9 Aralık tarihleri arasında Türk sinemasının simgesel hafızasını taşıyan AKM Yeşilçam Sineması'nın 2024'te ilki gerçekleşen festival, aşkın ülkeden 2000'den fazla film başvurusu alarak yapay zeka sinemasının Türkiye merkezli en kapsamlı uluslararası platformlarından biri haline geldi. Festival bu yıl yapay zeka ile üretilen filmleri yalnızca bütünsel bir yapıt olarak değil, yapımın ayrı ayrı aşamaları üzerinden de ödüllendiriyor. En iyi yapay zeka yönetmeni, oyuncu, görüntü yönetmeni, kurgu, ses tasarımı, müzik, görsel efekt, animasyon ve belgesel kategorileri festival tarihinde ilk kez veriliyor. Büyük ödül en iyi yapay zeka filmi ve jüri özel ödülüyle birlikte tüm kategorilerde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı ödül sahiplerini bulacak. Başvuruların devam ettiği yarışmada sadece yapımın tüm aşamalarında kullanılmış filmler esas alınıyor. Festival ve başvurularla ilgili tüm ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesinde ilgililerini bekliyor.

0: Kıymetli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı tür ve içerikli filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Take them off. Bu hafta kırmızı halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Davet yapımı.
2: We feel a very strong connection with you.
1: Filmde eski bir çiftin ev sahipliği yaptığı akşam yemeği, misafir olarak katılan yeni bir çiftin beklenmedik açıklamaları ve başlattıkları psikolojik oyunlarla gerilim dolu bir yüzleşmeye dönüşüyor.
3: Us. Me too.
1: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Cesur Denizciler, Okyanus Macerası.
4: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
1: Film, cesur denizci Lydia'nın kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.
5: Yanınıza tutunmalısınız.
6: Hiç de kolay görünmüyor.
7: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
8: Sen de tıpkı.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat girişimcisi Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Sizler de buradaysanız eğer hemen kendileriyle keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
9: Merhabalar.
10: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
9: Sağ olun.
10: Sağ olun, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için klişe ama önemli bir girizgah. Kırmızı Halı için de öyle. Sanat sizler için ne demek? Nasıl bir yer kaplıyor hayatınızda? Kavramsal olarak bu kavramın sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Halime Hanım buyurun lütfen.
10: Benim için sanat biraz başka bir tanımla girmek istediğim bir şekilde anlatacağım. Kendime göre insanın kendi iç özündeki cevheri keşfetmesi diye tanımlıyorum. İnsan içindeki o öz cevheri keşfedip bunu dışarıya bir şekilde işte eliyle, sesiyle aktardığı sürece bu benim için bir sanat demek.
0: Gayet iyi. Buyurun lütfen.
9: Benim için sanat şöyle tanımlayabilirim aslında. Yani akabinde Halime Hanım'ın sözleri üzerine hayatı ve insanı yeniden bir tanımak için yeni bir yol şeklinde. Sanatı takip ettikçe, hayat

0: Peki her şeyi takip ettikçe eserleri, insanoğlunun yarattığı doneleri takip ettikçe ben ve hayatı öğrendikçe de sanatla iç içe olmaya çalışıyorum. Benim için bir yol olarak ifade edebilirim açıkçası.
1: Gayet iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Halime Hanım, lütfen sizinle devam etmek istiyorum. Siz sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı? Merak ediyorum.
2: Aslında çok klasik bir resim yarışması hikayesiyle başladı gibi görünse de ben ortaokul dönemlerinde sadece bir yıllığına ücretli gelen bir öğretmenimizin beni resim yarışmasına sokmasıyla ve orada birinci olmamla birlikte o hocamız ki bu arada sadece bir sene kaldı ve asla ismini hatırlamıyorum bile beni resim kurslarına yani kendisi bir küçük çaplı bana bir kurs verdi. Seni dedi Güzel Sanatlar Lisesi'ni hazırlayacağım. Ve hazırladı. Birinci oldum ve kadın gitti. Mesela ismi buradan başlayan işte Güzel Sanatlar Lisesi, işte Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar diye devam eden bir resim hikayem var. Tabii ki de küçüklüğümden beri bir resim tutkusu vardı. O ayrı konu ama hani hayatında bir yönlendirmesi ve dokunuşuyla oldu.
1: Ne güzel, kıymetli bir öğretmenimiz
2: Çok
1: sizin
2: kıymetli,
1: hayatınıza
2: evet.
1: dokunmuş. Resim yapmaya devam ediyor muydunuz siz? Ondan öncesinde
2: Ondan öncesinde tabii ki
1: pratikleriniz
2: ortaokul
1: vardı.
2: dönemi zaten resimde iyi bir öğrenciydim. Ama hani resme yönlenmek konusunda aklımda öyle şeyler olduğu bir dönem değildi. Hani bunun ayırdında olduğum bir yaşta değildim.
1: Gayet iyi anladım. Peki sanat üslubunuzu pratik içerik, teknik ve tat doku duygu olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Birazdan içeriğiyle ilgili başka sorun var ama böyle bir girizgah yapmaya devam
2: Tamam.
1: edelim.
2: Benim sanat üslubum biraz çok canlı renklerle bir şeyleri ifade etmek. Yani aslında temelde bir ağaç, doğa olsa da bütün temelini kadın oluşturuyor. Yani çünkü doğa ana, aslında ağaç bir birey ama işte meyve veren bir birey gibi düşünüyorum ben ona. O yüzden çok dişil

0: olsa da bütün temelini kadın oluşturuyor. Yani çünkü doğa ana, aslında ağaç bir birey ama işte meyve veren bir birey gibi düşünüyorum ben ona. O yüzden çok dişil yönden açıklama yapıyorum. Bolca renk kullandım. Yeni teknikler denemekten çekinmediğim, sürekli kendimi geliştirdiğim bir üslubum var.
1: Gayet iyi anladım. Bununla ilgili bir sorun var. Birazdan döneceğim. Cem Bey, sizinle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Peki. Bir sanat kuluçka merkeziniz var. MekArtist adını verdiğiniz. Bu ne zaman şekil aldı? Ne zaman bu MekArtist kuruldu? Bir sanat girişimcisi olarak nasıl yanıtlamak istersiniz? Ve MekArtist'in faaliyetlerini bize nasıl özetlersiniz?
2: Ya, 2017 yılında kurmuş olduğum bir sanat inisiyatifi. Benim geçmişten gelen bir teknoloji ağırlıklı, özellikle girişimci, startup dediğimiz firmalar veya girişimci, genç nesil sanatıyla var olan bir iş deneyimimi aslında bir alanda farklı bir

0: Umut vadeden sanatçılar olarak adlandırılan genç veya alternatif bağımsız sanatçılara bir yol çizmek, onları sadece üretici, üreten sanatçı profilinden çıkartıp o ürettiklerini görünür kılmak amacıyla onlara sergiler açmak, yeni projeler açmak, yurt dışına farklı kanallar üzerinden görünür kılmak adına geliştirmeye çalıştığım eğitimlerle, ödüllerle, sanat kültür sanat ödülleriyle de katma değerli hizmetler sunmaya çalıştığım bir inisiyatif haline dönüştürdüm. Esas amacım işte söylediğim gibi genç veya yeni nesil sanatçılara veya umut vadeden sanatçıları yani sadece eser üreten profilden çıkartarak birilerinin onu gördüklerini, yaptıklarını gördüğünü ve o gördüğünü bir değer katmaya dönük olarak geliştirmeye çalıştığım bir Kuluçka Merkezi tanımıyla faaliyetlerine başladı. 2017-2018
1: yılları. Çok güzel ve hala varlığını sürdürerek devam ediyor. MacArtist Sanat, evet. Kuluçka Merkezi. Peki sanatçıları desteklemek ve onlar için projeler yaratmak, yani bir sanatçı desteklemek neden önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Ya, sizin motivasyonunuz nedir bu konuda?
0: Ya açıkçası biraz önce söylediğim gibi tamamıyla bu hayatı anlamlandırmakla, aslında sanatı nasıl baktığımla alakalı, hayatı ve insana nasıl baktığımla alakalı. Genç sanatçı veya herhangi bir sanatçı olarak ifade ettiğimiz o profili görünür kılmak. Yani hepsinin çok yetenekleri var, hepsinin ürettikleri eserler var. Ama bunları görünür kılabilmek en önemli belki başlık fırsat yaratmak. Yani Türkiye özelinde yerelden baktığımız zaman o kadar değerli insanlar ve sanatçılar ve eserler var çok. Ki bunları bir kanal yönetimi şeklinde fırsat yaratabilmek. Hı hı. Benim esas motivasyon bu fırsatı yaratabilmek. Onlara bir yol haritası çizerek doğru yerden, doğru kanallardan doğru sanatçılarla belki o ekosistem içerisine sokabilmek. Bir koleksiyonerlik veya yatırımcı, sanat yatırımcısı dediğimiz insanlarla bir araya getirebilmek. Sergiler içerisinde onlara kanallar oluşturabilmek, yurt dışında veya biraz önce bahsettiğim üzere ödüller vererek motivasyonlarını katma değerli olarak oluşturmak bağlamında bir motivasyonla önemli olan onlara fırsatı ve hayatlarına dokunabilmek ve iz bırakabilmek çok tamamıyla güzel. Bir hayat anlamlandırma süreci.
1: Güzel. Allah yolunda genç sanatçılar bağlamında hem de sizin girişimleriniz bağlamında. Siz katılır mısınız Cem Bey? Sanatçıları desteklemek neden bu kadar önemli? Özellikle genç desteklemek. Siz de belki zaman zaman başta belki de öğretmeniniz olmak üzere destekler aldınız. Buyurun lütfen.
2: Evet, yani kesinlikle sanatçılar sonsuz derecede desteklenmesi gerekiyor. Çünkü sanat tekle var olabilir.

0: teşekkür ederiz. Hani mutluluk veren resimleriniz var. Lütfen yanlış bir tanımlama. Bu motivasyon üzerinden sanatın iyileştirici gücü hakkında ve kendi resimleriniz var.
1: Haklı. Ama sanatın bence her türlüsü. Yani karanlık renkli sen içindeki o karanlıkla yüzleşip yine iyileşebilir.
0: Doğru.
1: O yüzden sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Ben bunu direkt göze sokarak yapıyorum. Hani direkt o renklerin titreşimini hissettirmek istediğim bir yerden giriyorum. Soft da girsem illaki bir derinlikle bir iyileştirici güç verecektir.
0: Peki bütün bunların dışında iyileştirmek zorunda mıdır? Böyle bir görevi var mıdır? Ben hayır.
1: Değildir. Söyleyeyim. Şöyle düşünmek lazım. Hani insan kendinde bir şey olduğunu düşünmeden bir psikoloğa da gitmiyor. Gerçekten kendi içine anlamak isteyen, yani çünkü herhangi bir resme baktığınızda bile insan illaki kendinde bir şey arar. Yani insan sürekli kendini başka bir yerde de var etmek isteyerek hayatını sürdürüyor. İllaki değiştirme güdüsün yoksa hani tamamen
0: yoksa.
1: Zaten o artık insanın kendine kapandığı bir iyileşmedir. İllaki sanat vardı. Dediğim gibi yine bir destek, bir dokunuş olmadan bir Endonezya'da sergi açmak tabii ki de bir ressam için hayal olabilir. Ama bizim hayalimiz gerçek olunca hayal ettiği bir şeye ben de katkı sağlayıp gitmiş gibi olduk. Büyük bir etki oldu ve kendi resmim adına bir şeye aymış oldum. Doğaya çalışıyorum, hayata çalışıyorum ama ben çok evrensel bir, çünkü zaten sanat evrensel bir dildir ama hani Endonezya için yaptığım ağaçları sakuralarla, ateş ağaçlarıyla çok böyle özdeşleştirip bir yabancı bir ressam gibi değil de onların içinden çıkmış bir ressam gibi. Ben çay bahçelerim işte o Bali bölgesinde o taraflarda zaten çok yoğun çay bahçeleri olan bölgeler. O da onları kendi aslında evet kendilerine götürdü, kendilerine yakın hissettirdi. İnanılmaz güzel bir etkileşim oldu. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Çünkü çok fazla haber yapıldı. Çünkü ilk Türk sanatçı olarak ben orada ilk Türk girişimci olarak böyle bir şey oldu ve devam da edecekler. Hani ben açıldım artık diğer ressamlarla inşallah.
0: Çok güzel.

0: Aslında bir değer yaratmak önemli ve biz sadece bir müzede ya da bir galeride eser asmak, sanatçılara o vermek istediğim değeri veya desteği sağlamadığını kabul ederek farklı neler yaratılabilir? Sadece Türkiye pazarı için değil, bu Türk sanatçılarını farklı coğrafyalarda konuşulabilir hale getirebilmek amacıyla bunu en özde Bali'de ilk defa denedik. Farklı bir coğrafyada, herkesin bildiği değil de aslında ezberi bozan bir pazarda ve kültür sanatında çok yoğun şekilde yaşandığı bir alanda biriydi. Ve Halim Hanım'ın da eserleri orada hakikaten evrensel bir dil, sanatın evrensel, başka insanlar, insan topluluğuyla aynı dili konuşur hale getirdi. Bu da güzel. Ne kadar en başta inandığımın ne kadar gerçekçi olduğunu, yani sadece hayalin bir teoride kalmadığını, o az önce söylediğim medyada gelen ziyaretçilerden konuklar, eleştirmenleri dahi geldiler, değerlendirdiler. Yani bambaşka coğrafyalar aslında sanat üzerinden, belki oradaki bir renkten aynı dilleri konuşur hale getirdi. Bu da beni mutlu etti. Yaptığım, burada belki kişisel bir şey, ego yaptığım ve inandığım bir hayalin ne kadar somut bir karşılık bulduğunu ve göstermiş oldu. Peki, ve insan kendisini buldu yani. Hı. Önemli olan söyleyeyim, anlam, kendisinden bir anlam ifade etti. O yüzden çok hayalimin üzerinde bir geri dönüş sağladı.
1: Çok harika. Peki hayallerden devam etmişleyiz. Sanat Kuluçka Merkezi'nde McArtist ya, kısaca rica ediyorum.
0: Gibi bu işin önde gelen sanatçılarına da önemli olan bir davası olan, sesi olan sanatçılara mümkün olduğunca değer yaratacak yeni imkanlar, yeni fırsatlar, söylediğim gibi özellikle yurt dışında açabilmek, onlara yeni imkanları, yeni kitleleri, yeni yolları onlara açabilmek üzere katma değerli hizmetleri veya servisleri oluşturmaya
1: güzel,
0: devam
1: edeceğiz. Umarım istediğiniz gibi şekillenir ve gerçekleşir.
0: Ya, öyle gözüküyor şu anda.
1: Harika,
0: geri dönüş önemli. Yani eğer geri dönüşü doğru anlamlı gelmiyorsa zaten yapmanın ne zamanımızda ne hayatımızdan zamanı bir kesitin onlara harcamak gereksiz. Hı-hı. Ama geri dönüşü, geri beslemesi olumlu oldukça onun üzerine neleri inşa edebiliriz?
1: Gayet iyi anladım. Teşekkür ediyorum. Halime Hanım, yakın zamanda açacağınız bir sergi var mı ya da dahil olacağınız bir karma sergi? Yoksa da şunu sormak istiyorum. Sergi açmak sanatçılar için neden önemli sizce?
2: Sergi açmak bence çok çok önemli bir şey. Şimdi ressamlar belli bir alıcı kitlesine ulaştıktan sonra sergileri azaltmaya başlıyorlar. Oysa ki hani canlı bir şekilde resim gösteriyor. Yani ben her sene mutlaka en az bir kere sergi açıyorum. Resimleri her ne kadar sosyal medyada paylaşsak da birebir canlı görmenin doğru etkisi mutlaka sergiyle oluyor. Ve her bir sergi bir hikayeyle başladığı için o da benim için hayatıma kattığım her bir senenin bir hikayesi gibi oluyor. O yüzden bence bütün ressamları tavsiyem illaki her sene mutlaka bir sergi açılmalı. Diğer sorunuz neydi?
1: Yakın zamanda açılacak, o zaman her sene açtığınıza göre yakın zamanda bir sergi
2: yani
1: daha.
2: Evet, solo sergi olarak bu sene bir tek Endonezya'da açmış, hı-hı, gibi oldum ama yakın zamanda bir proje sergisi olacak ama onu yaklaşınca
1: tabii ki
2: anlatabileceğim, yani paylaşacağım. Onun dışında şu an belirlenmiş bir şey yok çünkü ben de yeni bir konuya geçtiğim bir yerdeyim. Hı-hı. Biraz şu an üretim ve kapanma dönemindeyim. Ama muhtemelen yılbaşı olmadan bir sergi daha yapacağım.
1: Harika. Tekrar üretim demişleyi şunu da merak ediyorum. Son olarak genç sanatçılara ve yeni sanatçılara ve ya da Cem Bey'in söylediği gibi umut vadeden sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar?
2: Çok güzel bir soru benim için. Çünkü bir ressam olmak, sanatçı olmak, hani sadece resim değil, sanat üzerinden para kazanmak çok zor bir mecra olduğu için ve ucu önü belli olmayan, cesaret, tutku yoksa zaten ilerlemiyor. Bir yerden sonra mutlaka o karamsarlığa giriyor. Hemen tekrar bir kurumsal bir yere geçmek isteniliyor. O yüzden bu tam olarak bir istikrar ve cesaretle, yani gerçekten içeriden tutkuyla bağlanılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun inişi var, çıkışı var. Hani öyle zaman oluyor ki aylarca herhangi bir gelir kazanmıyorsun. Orada bile hala heyecanını kaybetmeden üretmeye devam ettikçe büyüyoruz bir sanatçı olarak. Üretmediğin sürece kendini de keşfedemiyorsun.

0: Yeni bir yere de açılamıyorsun ve büyümüyorsun. Hı hı.
1: Çok güzel bir motivasyon ve özet oldu. Cem Bey, çok kısaca rica ediyorum, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz?
2: Ya, genç sanatçılara sadece söyleyebileceğim bir iki tane ana başlık var.
1: Çok kısaca rica ediyorum.
2: Bir tanesi kendi olmaları, kendi özgün işlerini. Çünkü etkileşim dünyasında yaşıyoruz. Her şeyi görebiliyorlar. Taklitten sakınmaları, birbirleriyle rekabet yerine kendi özgün çizgilerini bulmalarını, kendi seslerini yaratabilmeleri, bununla beraber hayatı yaşamalarını çok isterim. Yani hayat, çünkü kendilerini besleyecek yegane kanal olarak düşünüyorum. Yaşadıkları aşklar, kederler, felaketler, mutluluklar, farklı coğrafyalar, hepsi onlara bir besleme alanı. Bunu muhakkak yapmaları, hayatı yaşamalarını tavsiye edebilirim. O da kendi eserlerine yansıtmalarını.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğunuz için.
1: Estağfurullah.
2: Ben de çok teşekkür ederim böyle bir imkanı sunduğunuz için. Söylediğim gibi insanın hayatındaki belki en önemli, en mutlu anlardan en üzücü anlara kadar hepsi eserlerine ve kendi hayatlarına yansıyacaktır günün birinde. O yüzden her zaman cesaretle devam etsinler.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. Sinema tarihi aile ve kuşak çatışmalarını konu alan pek çok yapımla doludur. Yönetmen koltuğunda Tim Hill'in oturduğu 2020 yapımı Büyük Baba ile Savaş, The War with Grandpa, bu klasik temayı hem fazlasıyla eğlenceli hem de içimizi ısıtan bir yerden yakalamayı başarıyor. Başrolünde sinema dünyasının efsane ismi Robert De Niro'nun yer aldığı film, ilk bakışta tipik bir ev içi çatışma komedisi gibi görünse de derinlerde bir yerde geniş ailenin, geleneksel bağların ve aile büyüklerinin, mesela bir büyük babanın çocuk dünyasındaki eşsiz yerini inceliklerle işliyor. Hikaye şöyle başlar. Yaşı kemale ermiş, eşini kaybetmiş ve artık tek başına hayatını idame ettirmekte zorlanan büyük baba Ed, kızı Sally'nin evine taşınır. Bu zorunlu taşınma, evin küçük oğlu Peter'ın kendi odasını dedesine devredip çatı katına taşınmak zorunda kalmasıyla bir krize dönüşür. Peter için odası onun kişisel kalesi ve egemenlik alanıdır. Bu kalenin elinden alınması ise açık bir savaş sebebidir. Böylece dede ve torun arasında diğer aile bireylerinden gizli, bir o kadar da acımasız ve komik bir yaramazlıklar savaşı başlar. Filmi sıradan, içi boş bir tuzak kurma komedisinden ayıran en önemli unsur, Robert De Niro'nun hayat verdiği Ed karakterinin o muazzam babacan tavrıdır. Peter, çocuksu bir hırs ve kazanma arzusu ile dedesini alt etmeye çalışırken, Ed, hayatı boyunca gerçek savaşlar ve zorluklar görmüş, tecrübeli ve olgun bir yetişkin olarak bu süreci yönetir. Burada önemli olan, dedenin torununa zarar vermek için değil, hayatı, sınırları ve aceleci kararların bedellerini öğretmek için bu oyunu sürdürmesidir. Büyük Baba ile Savaş, günümüzün çekirdek aile yapısına da çok zarif bir eleştiri ve aynı zamanda alternatif sunuyor. Evde anne ve babanın kuralları, günlük koşturmacaları, iş stresi, disiplin çabaları arasında sıkışan modern çocuklar için büyük anne ve büyükleri önemli bir sığınaktır. Film bize evde anne ve babanın dışında bir büyüğün yaşamasının bir çocuk için ne kadar büyük bir zenginlik ve eğlence, aynı zamanda öğretici bir deneyim olabileceğini hissettiriyor. Dede ve torun arasındaki bu rekabet aslında Peter'ın dijital dünyadan, tablet ekranlarından sıyrılıp gerçek, organik bir ilişki kurmasını sağlıyor. Dedesiyle savaşırken bile aslında ondan strateji geliştirmeyi, sabretmeyi, centilmenliği ve en önemlisi aile içi hukuku, dayanışmayı öğreniyor. Onca karşılıklı entrikaya rağmen Peter'ın dedesini aslında ne kadar çok sevdiğini, onun varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğunu anladığımız duygusal anlar filmin niştiriyor. Film bittikten sonra inanıyorum ki içinizde karşı güzel duygular uyanacak. Eğer

0: Öyleyse Büyük Baba ile Savaş filmi amacına fazlasıyla ulaşmış demektir.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Mutlu hafta sonları. Türk saatlerimiz 18'i gösteriyor, haftalarıyla karşınızdayız. Adana Cumhuriyet Bankası yürütülen soruşturmada Alparslan Kuytul yapılanmasının yönetim şeması ve FETÖ ile irtibatları raporlaştırıldı. 9 şüphelinin örgütle yoğun telefon trafiği tespiti, manevi lider olarak konumlandığı yapıda firari şüphelilerin FETÖ kayıtlı kişilerle görüştükleri dikkat çekti. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kuytul yapılanmasının kritik FETÖ raporu deşifre edildi. Yoğun telefon trafiği ve gizli irtibat ağı hazırlanan raporla gözler önüne serildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yapılanmanın yönetim kadrosu ve telefon irtibatlarına ilişkin rapor hazırlandı. Çalışmada dikkat çeken kayıtlar dosyaya yansıdı. Buna göre soruşturma dosyasındaki irtibat çalışmalarında yapılanmanın farklı kademelerinde görev aldığı belirtilen 9 şüphelinin iletişim ağında FETÖ-PDY kapsamında daha önce adli işlem görmüş veya bağlantılı olarak kaydedilmiş 24 farklı isim tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin irtibat listesinde yer alması nedeniyle toplam kayıt sayısının 28 olduğu kaydedildi. Dosyada özellikle firari durumdaki 5 şüphelinin irtibatları da dikkat çekiyor. Firari liderlerden Erol Ardıç ve Harun Kızılboğa'nın örgüt şüphelileriyle doğrudan telefon trafiği saptandı. Muhasebe ve kitabevi sorumlularının irtibatları, internet ve sosyal medya sorumlularının irtibatları da dosyada yer aldı. Ayrıca operasyon kapsamında firari olarak aranan Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hakan Kütüğ'ün yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandığı öğrenildi. Öte yandan soruşturma dosyası hukuki uyarı da yer alıyor. Bir kişinin daha önce adli işlem görmüş olmasının, o kişiyle irtibat kuran şüphelinin tek başına suç işlediği ya da örgütsel bağının bulunduğu anlamına gelmediği vurgulanıyor. İrtibatların niteliği, sürekliliği ve olası örgütsel bağlarla ilişkisinin soruşturma makamlarınca ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Soruşturmada irtibat kayıtlarının yanı sıra şüphelilerin görevleri, temaslarının niteliği ve bu ilişkiler yapılanmanın faaliyetleriyle bağlantısı da çok yönlü olarak araştırılıyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alihan'a yönelik İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da ikinci dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmasında ikinci dalga geldi. 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon İstanbul, Konya, Mersin, Muğla'da gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan operasyonda Osman Mert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Süleyman Tunahan Akbulut, İrfan Yılmaz, Fahri Doğan gözaltına alındı. Konya'da Mehmet Ünal, Mersin'de Ali Kovan yakalandı. Marmaris'te yakalanan Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz, Mehmet Özmen'le birlikte sayı 13'e yükseldi. İkinci dalga operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında Tek Düzen Uygulaması, Hisar Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Aurora Bilişim'le bağlantılı isimlerin bulunması, savcılıktan yapılan açıklamada firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
0: Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında Kuriş'in kullandığı GSM hattının %50 zihinsel engelli raporu bulunan ve Göknur Gıda'da beden işçi serilen Ali Kovan adına kayıtlı olduğu. Ayrıca soruşturmada Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış hazırlığına denen Mehmet Özmen'in FETÖ bağlantısı. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un etik haber sürecinde alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken dosyada yeni rapor bekleniyor.
1: Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı durumda Kureş'in GSM hattı kullanmıyorum beyanına rağmen kayıtlı hat kullandığı tespit edildi. Söz konusu hattın 100 raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. Dosyada dikkat çeken bir başka başlıkta şirket bağlantısı olan örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği Göknur Gıda'da beden işçisi olarak diye tespit edildi. Savcılık hattın hangi şartlarda temin edildiğini, Kovan adına kim tarafından çıkarılımına nasıl sunulduğunu araştırıyor. Soruşturmada firari

0: tanımına nasıl sunulduğunu araştırıyor. Soruşturmada firari gelişmeler yaşandı. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın izine suçluyu kanan Yasin Kaya'nın ifadesiyle ulaşıldı. Muğla Emniyeti yürütülen çalışma sonucu Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı marmadı. Yasin Kaya'nın ifadesi operasyonun kritik halkalarından biri oldu. Kaya İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini, burada konakladığını ve bazı isimlerle temas kurduğunu anladı. Ardından araç ve konaklama noktalarında parmak izi çalışması yapıldı. Firari isimlerin... Dosyada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizol süreçte mercekte. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir kararı kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Adli Tıp Kurumu yapılacak incelemenin ardından sebebine ilişkin rapor hazırlayacak. Savcılığın tespitlerine göre Denizolgun olay yerine ilk gidenler arasında Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktor Nurettin Demir. Polise ise Denizolgun'un bulunmasından yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği belirlendi. Böylece Alihan Kuruş suç örgütü dosyasında GSM attığı şirket bağlantısı, firari yakalamaları ve fethi kabir süreci aynı anda mercek altına alındı.
1: Terörsüz Türkiye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
0: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
1: Yıllar geçti, dosyalar kapanmadı. Şimdi o cinayetlerin izi yeniden sürüldü ve iki ayrı dosyada daha sonuç alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar için kurulan özel birimin çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 30-41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu atıldı. Son olarak Ankara'daki seri cinayetlerinde öldürülen çiftin dosyasında...
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştıranın çalışmalarında ulaşılan yeni sonuçları duyurdu. Ankara Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çamoğlu'nun önünde öldürülmeye çalışıldığı saldırılar yeniden inceledi. Aynı yöntem, aynı telefon trafiği, bas kayıtları, şüphelinin hareketleri ve Antalya'daki benzer cinayet. Dosyalar üst üste konulduğunda izler aynı şüphelide birleşti. Başka bir cinayetten cezaevinde bulunan şüpheli, 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Bir diğer dosya da Osmaniye'den. 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti, bu kez kayıp bir senetten telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntı yeniden incelendi. Belirlenen şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gürlek ise mesajı netti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. 24 Nisan'da kurulan özel birimin bilançosu da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
1: Giresun'un Piraziz ilçesinde hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri ve tüm Türkiye'yi alarma geçirdi. Ancak bölgede sürdürülen arama tarama çalışmalarında herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Giresun Valisi Mustafa Koç resmi olarak bildirilmiş ve izinli bir uçuşun olmadığını belirterek ihbarın yüksek gerilim hattındaki sinyal arızasıyla aynı ana denk geldiğini açıkladı.
2: Giresun'da helikopter düştü paniği yaşandı. Piraziz'de ekipler bölgeye akın etti ancak saatler süren aramalara rağmen ne hava aracına ne de düşüşe ilişkin bir ize rastlandı.
3: Bölgemizde resmi bildirilmiş izinli bir uçuş olmadığı o kurumlarımız tarafından da teyit edildi.
2: İhbar saat 13 sıralarında Piraziz'in Deregözü köyü civarından geldi. Bir hava aracının düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler

0: Ekiplerin karadan ve havadan yaptığı taramalarda hava aracına ilişkin herhangi bir buluntu ya da ize rastlanmadı.
1: Bu yüksek gerilim hattında saat 13 ile bir sinyal arızaya yönelik. Arkasından 4 dakika sonra da bir düştüğüne yönelik ihbar bir temelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı büyük gürültüler çıkarabildiği.
0: Giresun valisi Mustafa Koy olarak bildirilmiş ve izinli bir uçuşun bulunmadığını söyledi. İhbarın yüksek gerilim hattında saat 13.03'te yaşanan sinyal arızasıyla aynı zamana denk geldiğini belirten Koç, ihbarı yapan vatandaşla da görüştüğünü açıkladı.
1: İhbar eden vatandaşımızla az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
0: Ekipler ihbarın doğruluğunu kesin olarak ortaya koymak için havadan ve karadan teknik cihazlarla arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Valilik gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
1: Tüm kurumlarımızla beraber her ihbarda olduğu gibi bu ihbarda da devletimizin ilgili alakalı kurumları hiçbir şüpheye mal kalmayacak şekilde hem gördüğünüz gibi havadan bütün teknik cihazları kullanarak aramalarımıza devam edeceğiz. Bunu da özellikle belirtmek isterim.
2: Kocaeli'nde teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları Teknofest Mavi Vatan'da buluştu. Üçüncü gün programı hız kesmeden devam ediyor. SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterileri izleyenlere büyük gurur yaşattı.
3: 3, 2, 1, ateş!
4: Komandoların gösterileri nefes kesti. Ziyaretçiler gösterileri gururla takip etti. Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanına akın etti. Önce sahneye SAS komandoları çıktı. Komandoların kusursuz icra ettiği patlayıcı madde imha tatbikatı göz doldurdu.
3: Ve atlayış başladı. SAS komandoları şimdi suya atlayarak insansız deniz aracına tahrip kalıplarını yerleştirmek üzere intikal etmektedirler.
4: Komandoların hedefi başarıyla imha ettiği anlar Türk savunmasının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, ateş!
4: SAT komandoları ise atak botları ile hedef sahile yaklaştı. Komando timi karaya ayak bastı ve rehine kurtarma operasyonu başladı. Vatandaşlar komandoların başarıyla gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunu büyük bir ilgiyle takip etti.
3: Türk yurdu kalacağını tüm dünyaya mühürlemiştir. İşte Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan.
4: Komandoların gurur veren gösterilerini izleyenler arasında minikler de vardı.
5: Keyifli, zevkli bir yarışı tamamladık.
4: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden Teknofest Mavi Vatan hafta sonu boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.
2: Türksel Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Gölcük Donanma Limanı'nda demirli TJG Anadolu ile Kocaeli Üniversitesi arasında 5G destekli bir sağlık köprüsü kurdu. Kurulan sistem sayesinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TJG Anadolu, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde robotik cerrahi altyapısına sahip ilk ve tek askeri gemi niteliği kazandı.
0: Denizler üzerindeki bir savaş gemisi bu kez teknolojinin gücüyle bir ameliyathaneye dönüştü. Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ile Kocaeli Üniversitesi arasında 5G destekli bir sağlık köprüsü kuruldu.
6: Türksel olarak 5G altyapımızı Türkiye'nin kalkınması için seferber etmeyi ve ülkemizin geleceğine teknolojinin gücüyle yatırım yapmayı sürdüreceğiz.
0: Gemide gerçekleştirilen robotik cerrahi işleminde Da Vinci sisteminden alınan yüksek kaliteli görüntü ve ses, Türksel 5G altyapısıyla üniversitedeki uzman hekimlere gerçek zamanlı ulaştırıldı. Uzman hekimler operasyonu anlık takip ederek gemideki cerraha canlı destek ve konsültasyon sağladı.
6: Mayıs ayında İstanbul ile Muş arasında benzer bir çalışma gerçekleştirmiş. İstanbul'daki doktorlar yerli İbn Sina robotuyla operasyonunu yaklaşık 1500 kilometre mesafeden Türksel Superbox 5G üzerinden bu Türkiye'de yerli cihazla 5G ile ilk uzaktan
0: uygulamada 5G'nin önemli özelliği

0: özelliklerin teknolojisi de ilk kez canlı şebekede sağlık teknolojisi. Bu sayede cerrahi sistemle üniversite internet trafiğinden etkilenmeyen yüksek hızlı ve güvenli özel bir bağlantı oluşturuldu.
1: Türkcell olarak 5G'yi yüksek hızdan çok daha fazlası olarak görüyoruz. Şebekemizi veri merkezlerimiz, bulut servislerimiz, siber güvenlik çözümlerimiz ve yapay zeka yetkinliklerimizle tamamlıyoruz.
0: Bu teknoloji sayesinde TCG Anadolu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında robotik cerrahi altyapısına sahip ilk ve tek askeri gemi oldu. Türkcell daha önce de 5G teknolojisiyle Muş'taki bir hastanın ameliyatının İstanbul'daki uzman hekimlerin desteğiyle gerçekleştirilmesini sağlamıştı.
1: Bütün bu çalışmalar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun sahadaki karşılığıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Erdoğan'ı ziyaret edenler arasındaydı. CHP'li başkan ve Erdoğan arasında yapılan ayaküstü sohbet dikkat çekiciydi. Zira CHP içerisinde yaşanan karışıklıklar ve peş peşe gelen istifalar zincirine bir yenisi mi eklenecek sorusunu akıllara getirdi. İşte kameraya yansıyan o samimi diyalog.
3: Siyasetin gündemi bu diyalogla hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki konuşma dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından vatandaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar araya Başkanı Acar Ünlü de vardı. Erdoğan Ünlü ile ayaküstü sohbet etti. CHP'li Başkan Erdoğan'a ilçeye gelişinden dolayı hoş geldiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acar'a verdiği yanıtsa davet niteliğindeydi.
4: Hoş geldiniz efendim. Var
3: Siyasi nezaket çerçevesinde geçen bu samimi diyalog, son dönemde CHP içerisinde yaşanan iç karışıklıklar, ard arda gerçekleşen istifa ve AK Parti'ye geçişler kapsamında değerlendirildiğinde yeni bir transfer mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi.
2: Bir asırlık savaş mirası balıkçıların ağlarına takıldı. Çanakkale'de 1915'ten 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen bir deniz mayını bulundu. Boyutu ve tarihi görenleri hayrete düşürdü. 24 TV Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de işte o anlara tanıklık etti. İzleyelim.
5: Tarihi mayın. Oo, oldukça büyük bir şeymiş. İnanılır gibi değil şu an. Belki de bir asırlık bir mayına hep beraber tanıklık ediyoruz.
0: Çanakkale Boğazı üzerinden yıllar geçse de içinde tarihi barındırmaya devam ediyor. Maviliklerin derinliklerinden bu kez görenleri geçmişe götüren bir şey çıktı. O tarihi anlara 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de şahit oldu.
5: Maviliklere açılacağız ve bir dalış yapacağız. Çanakkale Boğazı'ndaki özellikle İngilizlere ait zırhlara ve savaş gemilerine dalış yapacaktık. Ancak az önce bir haber geldi. 1915'ten Çanakkale Savaşı'ndan kalan bir deniz mayını bulundu. Balıkçılar tarafından dalış yaptıklarını da fark etmişler.
0: Çanakkale Kabatepe Limanı hareketli bir sabaha uyandı. Boğaza dalış yapmak ve balık tutmak için gidenleri tarihin en güçlü tanıklarından biri bekliyordu. Denizde yıllardır gömülü olan mayın.
6: 1915 yılından kalma, savaş yıllarından kalma bir mayını rastladı arkadaşlarımız ve hemen gerekli tedbirleri aldılar tabii ki de. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Hala Gelibolu'da, Çanakkale'de, Sualtı Parkı'nda tarihin izleri duruyor, canlılığını koruyor.
0: Balıkçıların dalış sırasında fark ettiği deniz mayını derhal kıyıya çıkarıldı. Üzerindeki tarih ise oldukça dikkat çekiciydi. 1915 yani Çanakkale Savaşı'nın sürdüğü yıl.
5: Şimdi aslında bugün Kabatepe Limanı'ndayız ve birazdan Maviliklere doğru yol alacağız ve bir batığa dalış yapacağız. Ancak işte haberci refleksi, zira haber de hemen ayağımıza geldi. Az önce Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir deniz mayını bulundu ve şu anda işte ekipler bekleniyor.
0: Bir asırdan uzun süredir Çanakkale'nin derin sularında duran mayın savaşın en sessiz tanıklarından biri.
5: Bir risk içerisinde miyiz? Hani bir asır geçmiştir muhtemelen.

0: ama insan bir yandan tedirgin oluyor, açık söyleyeyim.
1: Bunu sonrasında askeri yetkilileri çağırıyoruz. Patlama riski var mı yok mu onu askeri makamlar karar veriyor. Sonrasında müzeye alma işlemlerine başlıyoruz.
2: Mayının üzerinde HM yani Her Majesty's ibaresi bulunuyor. Bu detayda mayının İngiliz yapımı olduğuna işaret ediyor. Mayının üst bölümündeki boynuzlarsa geminin temas etmesiyle patlamayı tetikleyen mekanizmanın parçası. Alt kısmındaki bölümse mayını sabit tutan bir başka parça.
0: Gemi buna çarpıyor. Çarptığı anda patlamayı meydana getiriyor.
1: Şu üst tarafında boynuzlar...
0: Alttaki de çapa gibi bir görev yapıyor o zaman altta. Evet. Şu. O da parçalanmış bayağı, evet.
2: Tarihi mayın için ilk olarak gerekli incelemeler yapılacak. Güvenlik önlemlerinin ardındansa müzeye götürülerek sergilenmesi planlanıyor.
0: Mayın 1915 yılından kalma. Üzerinde Her Majestic yani majestelerine ait diye bir ibare de var. Tabii birazdan liman başkanlığı duruma el koyacak ve ardından da inceleme başlatacaklar. Sonrasında ise elbette gerekli önlemler alınıp bu mayın müzeye götürülecek ve orada sergilenecek.
3: Dünyada belki de bu konuda en zengin yer bizim Gelibolu Sualtı Parkımız. Gelibolu Sualtı Parkı'nda sadece dalış yapılmaz. Tarihi bir yolculuk yapılır. Zaman tünelinde bir yolculuk yapılır ve savaşın izlerini karadan görüldüğü kadar denizden de suyun altından da görme imkanına sahip olursunuz.
2: Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 111 yıl geçse de bulunan mayın gösteriyor ki savaşın izleri hala denizin altında ve bazen bir balıkçının karşısına çıkacak kadar yakınımızda.
0: Ne yazıyor orada?
4: 1915.
0: 1915. Tam yani Çanakkale Savaşı'ndan kalma.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. İşgalci İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhru askeri hava üssüne düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. İsrail'in saldırı öncesi Washington ve Ankara'ya bilgi vermemesini tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Barak, Tel Aviv'in Türkiye'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalışmış olabileceğini söyledi.
1: İsrail, Suriye'de kışkırtıcı bir eyleme imza attı. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhur üssüne saldırı düzenledi. Gerilim tırmandı. Türkiye ile İsrail'e savaşın eşiğine getiren gerilimin perde arkasını ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak anlattı.
2: Israel was Syria during the Assad regime.
3: Size öne sürülen teorileri sunayım. Birincisi, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü değil mi?
2: Between the Israeli and the Syrian border.
1: Barak X yayıncısı Mario Nofal'a bir röportaj verdi. Barak Tel Aviv'in Ankara'ya haber vermeden sınırda savaş uçakları uçurmasını tehlikeli bir oyun olarak niteledi. Krizin temelinde ise büyük bir istihbarat çelişkisi yatıyor. Barak'a göre İsrail saldırıdan yaklaşık 6 gün önce Washington'a Türkiye'nin söz konusu bölgeye asker veya askeri ekipman sevk etmeye hazırlandığı yönünde istihbarat aktardı. Ancak ABD kendi istihbarat kanalları üzerinden yaptığı incelemede böyle bir Türk askeri hareketliliğine rastlamadı.
3: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. 3 şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
2: General Mazlum, who's a sensational general who helped us through a very difficult period.
1: Barak, İsrail'in pistleri vurma kararının askeri krize dönüşmek üzere olduğunu söyledi. Türk jetlerinin yaklaşan tehlike üzerine havalanmayı değerlendirdiğini belirtti. Türk ordusunun ve istihbaratının çok güçlü olduğuna dikkati çekti.
2: At this moment, Sunni-led new government.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
2: Israel and Syria hunting ISIS terrorists.
1: Barak, Türkiye'nin sağduyusuyla krizin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında geçen

0: Suriye diyaloğunu da anlattı. Barak, Türkiye'nin Suriye'nin egemen ve bağımsız olmasının bölgenin yararına olduğunu düşündüğünü belirtti.
1: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız? Onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız, egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
2: İsrail'de seçime haftalar kala İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işi giderek zorlaşıyor. Muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekerken anketlerde Netanyahu'nun partisi Likud'un gerilediği görülüyor.
3: İsrail 27 Ekim'de sandık başına gidecek. Siyasi partiler arasındaki rekabet de keskinleşiyor. Basına yansıyan anket verileri, siyasi partiler arasındaki oy oranlarında hareketliliğin sürdüğüne ve seçmen tercihlerinin seçim tarihine yaklaştıkça değişim gösterdiğine işaret ediyor. Muhalefette Gadi Eisenkot'un yükselişi dikkat çekiyor. Soykırımcı Netanyahu'nun Likud partisinde ise gerileme var. Netanyahu'nun Likud partisi %22,7'de kalıyor. Böylece Eisenkot'un partisi Likud'un 8 sandalye önüne geçmiş durumda. Muhalefetteki Eisenkot, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in öne çıkması Netanyahu'nun seçim öncesi manevra alanını daraltıyor. Netanyahu'nun sorunu yalnızca anketler değil, partisi Likud içindeki çatlakların derinleşmesi ve aşırı sağ kanadın taleplerinin artması İsrail liderinin parti üzerindeki kontrolünü zorluyor. Netanyahu bir yandan muhafazakar seçmeni kaybetmemeye, diğer taleplerini karşılamaya çalışıyor. Tartışmaları sürerken hükümetin yönetim anlayışları siyasi tartışmaların odağında yer alıyor. Özel limanında yaşanan operasyonel kriz ve bu süreç kamuoyunda eleştiri konusu oldu. Çalışan bulunduğu ancak krizin en haberler seçim öncesinde muhalefetin en sık dile getirdiği yalnızca muhalefetin gücü değil, kendi partisindeki çatlaklar ve hükümetin yönetim krizi de belirleyecek.
2: Netanyahu'nun Suriye üzerinden Türkiye ile planı İsrail kamuoyunda tepkiye neden oldu. İsrail basını Türkiye'nin kapasitesinin hafife alınmaması gerektiği konusunda Netanyahu'yu uyardı. Yunan basınında ise Türk savunma sanayisinin yükselişi mercek altına alındı. İzleyelim.
3: İsrail basını Netanyahu'yu uyardı, Türkiye ile yaşanan gerilimi eleştirdi. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun Suriye'de gerilimi artırarak Maariv'de yayımlanan bir değerlendirmede ise Türkiye'nin bölgedeki askeri gücünün hafife alınmaması gerektiği vurgulandı. İsrailli gazeteci Avi Ashkenazi, Türkiye'nin kısa sürede Suriye'ye önemli miktarda askeri unsur sevk edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Türkleri hafife almamak gerekir değerlendirmesinde bulundu. Jerusalem Post'ta Türkiye ile İsrail arasındaki iletişim mekanizmalarının yetersizliğine dikkati çekti. Bir iletişim hattının kurulması gerektiği savunuldu. İsrail içinden de Netanyahu'ya yönelik eleştiriler yükseldi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail'in yeni bir savaş çıkarmak yerine güvenliği sağlayacak bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eski Başbakan Ehud Barak ise Türkiye ile gerilimin bilinçli şekilde tırmandırıldığını savundu.
4: Benjamin Netanyahu, bad.
3: Suriye 200 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 10,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı olduğu ve küresel ihracattaki payının %1,8'e çıktığı belirtildi. Analizde Türkiye'nin savunma sanayisinin yaklaşık 3500 şirket ve 100 bin kişilik bir ekosisteme ulaştığı öne sürüldü. Ve Ankara'nın bundan sonraki en önemli adımlarından biri olarak Çelik Kubbe gösterildi. Yunan basını Türk savunma sanayisinin artık yalnızca bölgesel bir kapasite değil, Avrupa'nın güvenlik ve savunma planlamalarında hesaba...
2: Birleşik Devletleri kriz, karşılıklı resleşmeler ve ekonomik savaş adımlarıyla... Artık yeni bir boyuta evriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un istediği doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. İran cephesindense hem müzakere hem çatışmaya ilişkin mesajlar geliyor. Hürmüz'de ise İran'ın dediği oluyor. Denizcilik verileri birçok ticari geminin İran'ın dayattığı güzergahı kullandığını ve önemli bir bölümünün konum bilgisini gizlediğini ortaya koydu. Money, they have no...

0: İranlılar bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller.
1: Trump Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Trump Hürmüz Boğazı'nda da tam kontrole sahip olduklarını savundu. İran'sa geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkesinin zorbalığa boyun eğmeyeceğini belirtti. Onurlu bir barıştan yana olduklarını vurguladı. Pezeşkian, İran'ın güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın sona erdirilmesinin daha doğru olacağını savundu. Abbas Arakçı ise Trump'ın yaptırım tehdidine tepki gösterdi. Bu adımın da geçmişteki azami baskı politikaları gibi başarısız olacağını savundu. Eski ABD Başkanı Obama, ticari gemilerin ABD'den çok İran'ın kurallarına göre hareket ettiğini ortaya koydu. 1-19 Ağustos arasında Boğaz'dan geçen 236 gemiden 148'i konum vericilerini kapatarak adeta hayalet rotasına geçti. Rotasını açık tutanların ezici bir çoğunluğu İran'ın belirlediği güzergahı kullandı. 148 geminin güzergahı ise gizli ya da sınıflandırılmamış durumda. Gemilerin sistemlerini kapatması bölgede deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu güvenlik riskinin boyutunu da ortaya koyuyor. Müttefik ülkelerin olası katkılarını değerlendirmek üzere Genelkurmay Başkanlıkları düzeyinde toplantı yaptı. NATO toplantının bir NATO misyonu olmadığının altını çizdi. Fransa ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz'de deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla çok uluslu bir yapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Çünkü Hürmüz'de kalıcı bir güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi için İran'ın tutumunun da belirleyici olması bekleniyor.
2: Ağından geldi. Beypazarı ilçesindeki kömür madeni göçtü. Bir işçi hayatını kaybetti. Başkent akşam saatlerini hareketli geçirdi. Beypazarı'ndan gelen maden göçü haberiyle ekipler hareketlendi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.
3: Dumandan, gazdan ve kömür etkisinden 4 tane vatandaşımızın durumu ağır.
2: Kazanın nedeni derinlemesine araştırılacak. Bilirkişi raporuyla olayın ardındaki sır perdesi aralanacak.
4: Ticaret Bakanlığı sosyal medyada
2: mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı veren işletmelere ceza kesildi. 42 emlak ve 40 adresine toplam 8.2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin merkezinde elektronik ilan doğrulama sistemi var. Başına 100 bin lira ceza kesildi. Söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceği açıklandı. Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya paylaşımlarında EIDS doğrulamalı ilan linki... Orman yangınlarına karşı jandarma sahada. Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde orman yangını tedbirlerine aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Denetimler mesire yerleri ve yangın riski taşıyan bölgelerde yoğunlaştı. Jandarma ekipleri sadece karadan değil havadan da takipte. Devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gözetleme çalışmaları da eklendi. Amaç en küçük ihmalin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek. 17 Temmuz'da 19 Ağustos tarihinde gözetleme kapsamında
3: Altı yıl önce

0: Türkiye esnaf etkileniyor.
1: Burada 6 yıl önce
2: derece üzerine çıktığını, bu derece üzerine çıktığını, bu şeye düştü. Günlük şeye düştü. Günlük şeye düştü. Günlük

0: gelirse o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir.
1: Yastık altındaki birikimlerin finansal sisteme daha fazla kazandırılmasıyla bu kaynakların ekonomide üretken hale getirilmesi hedefleniyor.
0: İnşallah bunlar da daha fazla sisteme girerek ülkemizin risk primini düşürücü etki yaparlar. Üretken bir şekilde kullanılırlar.
1: Yılmaz, söz konusu birikimlerin sisteme girmesinin sadece rezervleri güçlendirmekle kalmayacağını, üretim ve ekonomik faaliyetlerde de değerlendirilebileceğini vurguladı.
2: YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrencinin üniversite heyecanına bu kez barınma telaşı eklendi. İstanbul'da özel yurtların aylık ücretleri oldukça fahiş fiyatlara dayandı. Peki hangi ilçede hangi oda için ne kadar isteniyor? Öğrenciler ve aileler bu rakamları nasıl karşılıyor? İşte İstanbul'da barınmanın faturası.
3: Aylık olarak ne kadara denk geliyor?
4: Yani 58,5'a sanırım denk geliyor.
3: Bahçe katı 58,5 bin lira.
4: Evet, evet.
5: Üniversite hayaliyle İstanbul'a gelenleri derslerden önce bir başka zorlu sınav bekliyor. O da barınma. Öyle ki bazı özel yurtlarda aylık ücretler 76 bin liraya kadar çıkıyor. Yani öğrencilerin barınma telaşı fırsatçıların fiyat yarışına dönüşüyor.
1: Aynı şehirde, aynı eğitim hayatının içinde ama semte ve oda tipine göre değişen fiyatlarla karşı karşıya.
6: Yani ev kira alabilirim yani o fiyata.
7: Çok mu pahalı?
6: Evet, çok pahalı.
1: Geçen eğitim döneminde 17 bin ila 58 bin lira arasında değişen özel yurt ücretleri yeni dönemde 25 bin liradan başlayıp 76 bin liraya kadar çıkıyor.
8: Hepsi 55, bütün... Herkes 55'e yazıldı yani öyle diyeyim size. Son odam kaldı. Evet. 2 kişilik 45 bin, 47 bin 500, 3 kişilik 40 bin lira.
9: Çok pahalı fiyatlar bence öğrencilere göre.
1: Peki hukuk artan fahiş fiyatlara ne diyor?
10: %35 tefettüfe oranı üzerine en fazla %40 olarak bir zam ücreti uygulayabiliyor. Tabii buna ilişkin daha fazla bir zam ücreti uyguladığına dair herhangi bir duyum ya da karşılaşmayla söz konusu olduğu zaman da tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Tüketici kanunu kapsamında davada açılabilir. Çünkü burada önemli olan şey tabii ki anayasal olarak eğitim hakkının, eğitime erişim hakkının herkese eşit olarak uygulanması gerekir. Fakat burada bazı fırsatçıların yaratmış olduğu durum itibariyle de maalesef ki barınma sorununu öğrenciler daha genç yaşta karşılaşmış ve çözememiş oluyorlar.
11: Gerçekten mi? Hiç haberim yoktu. Sanki pahalı. Pahalı geldi.
1: Özel yurtların hali böyle olunca öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte ev tutmaya yöneliyor. Kimi için çözüm 3-5 kişi aynı eve çıkmak, kimi içinse daha kalabalık bir yurtta kalmak. Peki bu fiyatlar neye göre belirleniyor? Oda sayısı mı, konum mu, sunulan hizmetler mi? Öğrenciler bu soruların yanıtını ararken ailelerde çocuklarının eğitim masrafına bir de barınma faturasını eklemeye çalışıyor. Devlet yurtlarının yeni dönem ücretleri ise henüz açıklanmış değil. Geçen yıl KYK yurtlarında ücretler aylık 750 ila 1600 lira arasında değişiyordu.
5: Tercihiniz öğrenci evi mi olur, devlet yurdu mu olur?
12: Devlet yurdu olur yüksek ihtimalle çünkü pahalı yani.
5: Özel yurtlar mı pahalı?
12: Evet.
2: Konya'da bilim ve teknoloji meraklıları bilim festivalinde buluştu. Bu yıl 11.'si düzenlenen Konya Bilim Festivali çocukları ve gençleri bilimin farklı alanlarıyla buluşturuyor. İzleyelim.
13: En çok burayı beğendim.
14: Burayı mı beğendin? Füzeleri gördün mü?
13: Evet, çok güzel.
14: Sen nasıl buldun?
13: Güzel.
1: Çocuklar bilimle buluşuyor, Konya'da teknoloji şöleni yaşanıyor.
14: Türkiye'nin dört bir yanında savunma sanayi rüzgarı esiyor. Bu kapsamda Konya Bilim Fest 11. kez kapılarını vatandaşlar için açtı.
1: Konya Bilim Festivali bu yıl 11. kez kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl 357 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalde bu yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Uygulamalı atölyelerden bilim gösterilerine, yarışmalardan dijital kadar 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik alanı çocuklar ve gençlerle buluşuyor.
7: Mesela ben uçak yapmak istiyorum.
15: Şurada bir yerlerde resim yeri vardı. Bir de arabalar yapma şekilli vardı. Oralara gittik, oraları çok...
1: Festivalin en dikkat çeken gösterilerinden biri ise gökyüzünde gerçekleşiyor.
16: Binlerce drone bir festivalin akşam

0: saatlerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu.
1: Özellikle çocukların yakından takip ettiği gösteriler havacılık ve savunma teknolojilerine ilgiyi de artırıyor.
2: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye entegre Aselsan ürünleri de Bilimfest kapsamında vatandaşlara sunuldu.
1: Festival alanında Türkiye'nin geliştirdiği milli savunma teknolojileri ve insansız hava araçları da ziyaretçilerle buluşuyor.
2: 27 saat havada kalıyor, 150 kilograma kadar da faydalı yük taşıyan Bayraktar TB2 de alandaki yerini aldı.
3: Belediyemizin yapmış olduğu festivallerden çok memnunuz. Her sene mümkün olduğu müddetçe gelmeye çalışıyoruz. Savunma sanayinin olduğu yerleri geziyoruz. Çocuklarımız için etkinlik olan yerlere götürüyoruz.
4: Çok verimli bence. Savunma sanayimizin nereye geldiğini görebiliyoruz. İşte bilim, çocuklar için bilim etkinlikleri çok faydalı.
1: Festivalde TÜBİTAK, TUSAŞ, Aselsan, TÜMOSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, HUL ve ASELKON gibi Türkiye'nin önemli teknoloji ve savunma sanayi kuruluşları yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Konya Bilim Festivali'nde alandaydı. Çiftçinin gençlere...
5: Sizlerden sadece teknolojiyi kullanan, teknolojiyi üreten, dünyanın takip ettiği gelişmelere imza atan bir nesil olmanızı arzu ediyoruz.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz iki bölüm planlamıştık Carl Schmitt konuşmayı. Çok değerli konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la. Geçen hafta Carl Schmitt'in hangi dünyada, hangi devirde yaşadığını ve o devre nispetle söylediklerini ele aldık. Kavramlarını, görüşlerini. Hafta iki kitabı üzerinden konuşacağız. Tercümesini de Gültekin Yıldız kendisi yaptı. Bakınlarından çıkma iki kitap. Kara ve Deniz. Diğeri de Roma Katolikliği ve Politik Form. İkisi de incecik, küçük kitaplar ama ciddi yaşamak gerekiyor. Üstelik de Carl Schmitt'e dost ya da düşman, hangisi olursanız olun. Okur yazarınız, okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü teyakkuz halinde insanı düşündürtüyor. Lehçeniz düşünün. O bir de tuhaf bir şekilde bir fikir beyan ettiği halde sinematografik gözünüzün önünde söylediği şeyler canlı, lezzetli bir dil. Ama Gültekin Yıldız da onu hakikaten lezzetli tercüme etmiş. Tekrar gösteriyorum. İnşallah ilgilenenler okur diyorum. Size sağlık tekrar.
1: Teşekkür
0: Gültekin
1: ederim.
0: Bey.
1: Sağ olun.
0: Gerçekten hem de müzikal dil.
1: Evet.
0: Türkçesi çok güzel. Almancasını okumadık. Bilmiyorum Almanca zaten. Ama siz de belli ki bu metin de müzikal biraz, değil mi? Sanki ses şey.
1: Evet evet.
0: Schmitt'in dinamik.
1: Schmitt'in üslubu öyle. Bu iki eseri zaten biraz
0: tasvirler çok şey.
1: Tarih felsefesi eserleri gibi. Schmitt'in genelde eserleri siyaset felsefesi veya anayasa hukuku çerçevesi içine girer. Fakat bu iki kitabı özellikle benim seçmemin sebebi, ben de tarihçi olduğum için. Yani aynı zamanda bir Avrupa tarihi, Avrupa siyasi, iktisadi, fikri tarihinin bir hülasasını yapmaya çalışıyor. Birinde Katolik Kilisesi üzerinden, birinde de işte Kara ve Deniz. Yani bu iki kavram ama özelinde İngiltere, Almanya üzerinden.
0: Evet.
1: Nereden nereye geldi hikaye, özellikle Yeni Çağ'da ve Yakın Çağ'da, onu cevaplamaya çalışıyor.
0: Bir de tabii yani gördüğüm kadarıyla bilhassa bu kitapta aydınlanma ve onun sonuçlarına eleştirel yaklaşan adam da bundan istifade eder.
1: Doğru.
0: Katolikliğe de negatif bakan biri yine istifade eder.
1: Doğru. Schmitt işte
0: Avrupa'yı anlamak için de istifade
1: doğru
0: eder.

0: Yani sekülerliği tartışmak için de istifade
1: Türkiye'de
0: eder.
1: Eksik olan taraf, aydınlanmayla uğraşanlar genelde Hristiyan teolojisinden bir haberdirler. Hristiyan teolojisini Türkiye'de çok bilen yok ama hani onunla yakın olan da aydınlanmaya mesafelidir. Oysa bunlar birbirinin çocuğudur. Yani Avrupa tarihini, Hristiyanlığı, Katolikliği anlamadan, Protestanlığı anlamadan ondan sonrasını anlama şansımız yok. Yani ister aksiyon reaksiyon olarak görelim, ister birbirinin devamı olarak görelim. Ama mutlaka Avrupa'yı bu ikisi üzerinden, yani ikisini de bilerek anlamak gerekiyor. Şimdi Schmitt Katolik ama böyle çok inanan bir Katolik görüntüsü vermiyor. Ama öte taraftan Katolikliğe karşıtlığı da bir pozitivist karşıtlığı gibi değil.
0: Pozitivist değil zaten.
1: Çünkü içeriden Katolikliği tenkit ediyor aslında. Bununla beraber işte o bütün muhafazakar düşünce insanların da gördüğümüz Avrupa'da Fransız olsun, Alman olsun, İngiliz olsun. Yani bir miktar Katoliklik bazen Protestanlık kökenli olup pozitivizmi sorgulayanlar sağlam da bir modernizm eleştirisi yapıyorlar her iki tarafı da, yani hem kapitalizm tarafına hem sosyalizm tarafına. Dolayısıyla Türkiye'de batı algısı, geçen programda da konuşmuştuk, böyle bir monoblok batı algısını yıkmamız için Fransız'ı, Alman'ın, İngiliz'in farklılıklarını görmemiz lazım. İkincisi de Türkiye'de yine batıdan sadece belli bir gruptan yakın zamana kadar çeviri yapılıyordu hep. Dolayısıyla diğerlerini de okumamız ve yine batının, diyelim Alman düşüncesinin de Fransız düşüncesi tek parça olmadığı da kabul etmemiz veya anlamamız için de bu metinler önemli. Yani o yüzden zaten Schmitt'i tercih
0: ben de klişe etmiştim. Bir laf söyleyeceğim ama bizim aydınlanmacılarımız da seven aydınlanmayı. Hı-hı. Onlar da şimdi Hristiyanlığı bilmek gerekiyor dediniz. Evet. Orta çağı o kadar içselleştirip kendi geçmişiymiş gibi yaşıyor ki zaten öyle bir şeye ihtiyacı bile yok. Direkt bu çünkü aydınlanmaya geçiyor.
1: Kolaydır Belkıs'a. Yani hani
0: bunu tamam, birkaç sefer söyledim. Mesela bir Kadıköy Belediye Başkanı geçen seçimlerden, hala da gidip bakmadım, merak ediyorum. Aydınlanma Müzesi açmayı vaat ediyordu. Evet, vaatlerinden biri de buydu. Mesela Aydınlanma Müzesi'ni İstanbul'da Kadıköy'de açtığında
1: yani çok şey koyarsın, görüntülü. Çünkü Türkiye'de hani
0: ay nasıl anlatacaksın? Yani ne aydınlanması, ne nasıl yani?
1: Zaten işte ihata edemezseniz, içine giremezseniz onu bir tür fotoğraf olarak algılarsınız. Yani kıyafet olarak algılarsınız, şekil olarak algılarsınız dediğim bu. Türkiye'deki mesela Marksist düşünce içinde Troçkistler azdır. Oysa mesela kavramı revolüsyon permanent. Yani sürekli devrim yapman lazım.
0: Zaten başka çaresi yok.
1: Eğer bilimci, akılcıysan bu ne demektir? Sürekli sorgulama içinde olman lazım.
0: O da sürekli devrim getiriyor.
1: Oysa zaten bizim Türkiye'deki bilimcilik veya pozitivizm veya rasyonalizm yine şey gibi, bir tür inanç sistemi gibi. Yani bir defa tabi oluyorsun, ondan sonra bir fotoğraf çekiyorsun. Sonrası için bir şey yapmana gerek yok. Yani evet, hani nasıl olsa bir karşıt grup da var. Tamam biz aydınlanmacıyız diyorsun.
0: Bir tek Auguste Comte gibi kilisesini
1: kurmuş. Evet, yani hani o yapmış, onlar da
0: gibi kiliseyi yapsa de kurmuş. Aynısı evet olabilir.
1: Yani böyle karikatürize popüler bilim simaları var Türkiye'de. Bilhassa mühendis kökenli olan veya fen bilimi kökenli olan ama tarihten teolojiye, hukuktan siyasete her şeyi konuşan. Şimdi mesela sosyolojide beşeri bilimciler diyelim, geleneksel olarak biraz şeydir, yanda dururlar yani. Hani biz işte bilim insanıyız ama esas bilim insanları kim? İşte fenle uğraşanlar. Ve bir mühendislik konusunda, matematik konusunda, tıp konusunda konuşmaktan imtina ederler. Ama Türkiye'deki bu vulgar aydınlanmacılar diyelim veya karikatürize aydınlanmacılar her konuda konuşur. Ve hani teoloji konusunda, işte ilahiyat konusunda çok rahat hüküm verir. Tarih konusunda çok rahat hüküm verir. Bunun normalde kırılacağını bekliyorduk biz 90'ların sonunda, 2000'lerin başında ama Türkiye'deki fikri tartışma seviyesi bu dijitalleşmeyle
0: sonra
1: beraber
0: bizim bir kısım ilahiyatçımız bile pozitivist oldu neredeyse.
1: Orada da şey oluyor işte, yani o emansipe olmak için, yani hani bir şekilde eşitlik sağlayabilmek için vallahi bakın ben beşeri bilimciyim ya da ilahiyatçıyım
0: ben
1: ama
0: ben de zaten dine böyle
1: evet,
0: bakıyorum.
1: En az sizin kadar ben de pozitivistim, merak etmeyin
0: evet,
1: demeniz gerekiyor.
0: Her şeyi sorguluyorum o kadar
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: Diye. Evet. Peki, şimdi

0: Geçen haftadan kalan bir sorum var. Onu sormak istiyorum.
1: Buyurunuz.
0: Sonra da bu kitaba geçmek istiyorum. Tamam. Dediniz ki Almanya'da bugünlerde yeniden çok satıyor Karşı Met. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de neokonların yeniden başvurdukları bir kitap. Fakat kitapta söylüyorsunuz siz. Neokonlar da kendi görüşlerini Karşı Met üzerinden pazarlıyorlar gibi. Evet. Yani ona söylettirmeye çalışıyorlar. Evet. Neden bu çaba? Neden Karşı Met üzerinden gidiyor?
1: Yani esas fikir babası Leo Strauss.
0: Ya meşruiyetini oradan mı alacak?
1: Ama bu istisnai hal, acil durum, olağanüstü durum ve burada siyasi kararın.
0: Çünkü Schmidt'in talebesi değil mi bu arada?
1: Evet, öne çıkması konusu. Schmidt'te, yani Schmidt neyle suçlanıyor? Adolf Hitler'i iktidara getiren o anayasa hukuku kararını formüle etmekle. Yani Weimar Cumhuriyeti'nde bir olağanüstü kaotik bir durum var. O zaman bu askıya alınabilir. Yani mevcut rejim askıya alınabilir ve Führerleşen Hitler bütün yetkileri üzerine alabilir. Yani çok kabaca ifade edersek. Şimdi Amerika'da Bush rejiminde benzer bir durum vardı 11 Eylül sonrası. Yani 11 Eylül işte o olağanüstü halin gösteri kısmıydı. Hem global seviyede hem Amerika kamuoyuna. Çünkü Amerika'da malum kongre kararı olmadan savaş ilan edemezsiniz. Aynen bizdeki gibi. Veya işte dışarıya asker gönderemezsiniz. Global müdahaleye karşıdır Amerika'nın bir grubu. Yani mümkün mertebe biz Amerika dışına taşmayalım. Bir şekilde bu neokon grup bir fikri grup olarak Bush'un çevresinde idi. Bunlar genelde sol hegelci olarak adlandırılan grup. Yani Schmidt sağ hegelci gibi görürsek, Strauss'un öğrencisi olan Amerika'daki grup daha çok sol hegelci. Yani bir kısmı Troçkist, bir kısmı Marksist kökenli gibi ama tam böyle bildiğimiz doktriner Marksist gibi de değiller. Dolayısıyla bunlar garip bir şekilde Schmidt'le irtibatlandılar ve Schmidt Amerika'da muteber hale gelince bu sefer Almanya'da da
0: mi giriştiler?
1: Evet, Almanya'da da tekrar itibar kazanabildi. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir tür Amerikan kolonisi haline getirildiği için Ernst Jünger, yine Schmidt'in çağdaşı olan bir filozof, Wessen Kolonie ist Deutschland der, yani Almanya nerenin kolonisidir? Aslında Almanya-Türkiye ilişkilerinde bu psikolojiden anlayabiliriz. Almanya kendisi Atlantik'in bir tür kolonisine dönüşünce oluşturmaya çalıştığı Türkiye imajı da sanki Türkiye'ye göre Almanya emperyal veya gelişmiş veya güçlü ama Amerika'ya göre de koloni pozisyonda. Çünkü bir ülkenin anayasasını başka bir ülke yazarsa o zaman koloni olursunuz. Yani Japonya ve Almanya için, savaşı kaybedenler için durum buydu. Bütün zaten Schmidt ve bu muhafazakar çevrenin itirazı bunu aslında. Yani biz İngiltere'nin ve sonraki süreçte, tabii savaş sonrasında Amerika'nın kolonisi olmayacağız. Yani onun temsil ettiği kapitalist, işte pozitivist, deniz gücü olan, yani biraz sonra daha ayrıntısına gireriz. Ona bir meydan okuma aslında bu felsefe. Bu yüzden de hani o bağlamda anlamakta fayda var Schmidt'in yazdıklarını.
0: O zaman başlayalım Roma Katolikliği ve politik formdan. Tabii bunu okurken insan Türkiye'yi de düşünüyor. Ama biz Almanya ile kalalım, Avrupa ile. Şimdi kitaptan okumak istediğim bölümler de var. Sizin ön sözünüzde de istifade edeceğimiz yerler vardı. Şimdi bir an. Evet.
1: Belki Katolik Kilisesi'nin.
0: Katolik Kilisesi'nden başlayalım isterseniz.
1: Yani Katolik Kilisesi'ni genelde Türkiye'den bakınca ilk bakışta dinle alakalı bir kurum olarak görürüz. Ancak Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa'nın birleştirici unsuru Katolik Kilisesi. Yani sadece bir dini kurum değil. Aynı zamanda siyasi meşruiyeti sağlayan ve küçük küçük bir sürü prenslik veya işte feodal siyasi birimi, daha ülke devletler ortaya çıkmamış, bir Fransa'dan, bir Almanya'dan falan bahsetmiyoruz. Yani neredeyse işte milattan sonra 4. asırdan 17. asra kadar Katolik Kilisesi, Protestanlık da

0: yok ortada. Evet, bir sürü tarikat var, cemaat var, Katolik Kilisesi'ne bağlı ama birleştirici unsur. Katolik Kilisesi bu yüzden ticaretle de uğraşıyor, siyasetle de uğraşıyor.
1: Devlet.
0: Bilim ve fikir dünyasının kesin sahibi. Çünkü henüz daha İncil, işte Martin Luther'e kadar ana dillere çevrilmemiş. Latince ve Yunanca. Okuma yazma oranı düşük. Yani sadece rahipler veya işte saraydakiler okuma yazmayla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'ni anlamak demek Avrupa tarihini aslında bir yerde anlamak anlamına geliyor. Katolik Kilisesi'yle hesaplaşmayan biri yeni bir düzen kuramaz. O yüzden de biz hem Fransız
1: felsefesinde... Zaten diyor ki herkes onunla hesaplaşıyor,
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, yani o bir tür baba. Nasıl İsa Mesih bir baba figürüyse onun vekili olduğunu iddia eden Katolik Kilisesi de bir baba figürü.
1: Şimdi müsaadenizle okuyayım.
0: Buyurunuz.
1: Kitaptan üstünden de mütalaa edelim. Diyor ki bir protestan Anglo-Sakson'un,
0: evet,
1: papalık makinesi önünde kendisine açık her nefreti hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Yeter ki bir aile sahibi olmayı kaide olarak reddeden insanlar tarafından sek ve idare edilen ve dini hayata hükmetmek isteyen inanılmaz derecede hiyerarşik bir idare cihazının olduğunu fark etsin. Şimdi dediniz ki İsa Mesih ve Schmitt de onu söylüyor. Papa da İsa Mesih'in vekili.
0: Evet.
1: Şimdi İsa Mesih, bu arada tırnak içinde söylüyorum, evet, tabii Hazreti İsa demiyorum. Çünkü başka bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İsa Mesih diye tahayyül edilen zaten yarı tanrı.
0: Evet.
1: Yani peygamber değil.
0: Evet.
1: İnsan değil.
0: Evet.
1: Papa da onun vekili.
0: Evet.
1: Bu durumda bakınca Katoliklikte insan yok gözüküyor.
0: Yani
1: o kurum
0: Katoliklik kurumunda insan, evet, bir mekanizmanın parçası haline gelmiş. Şimdi rahip dediğimiz kişi, Schmitt'in tarif ettiği, evlenmesi yasak. İzole bir hayat yaşıyor. Bu Katolik Kilisesi de fevkalade bürokratik bir kurum. Zaten aslında bürokrasinin Katolik Kilisesi'nden model aldığı.
1: İşte papalık makinesi.
0: Evet, papalık makinesi dediğimiz o. Papa ve Katolik Kilisesi dolayısıyla Hazreti İsa'nın vekili. Ama buradaki işte hep bizim Türkiye'deki jargonda işte Hristiyanlıkta ruhban var, İslam'da yok diye hani ifade edilen İsa Mesih diye kabul edildiği ve yarı tanrısal bir şey yüklendiği için Hazreti İsa'yı Hristiyan inancında Katolik Kilisesi de dolayısıyla bir tür uluhiyet kazanmış oluyor. Yani aslında bizde devletin, eski Türklerde, yani İslam öncesi Türklerde, sonra kısmen Osmanlı döneminde hani siyasi otoritenin rolü neyse, mesela Türk topluluklarında devlet çok önemlidir. Hani devlet ortadan kalkarsa genelde dağılma olur. Katolik Kilisesi de benzer bir kurumsal yapıya dönüşmüş. Ancak Roma Hristiyan olana kadar, yani 326'ya kadar aslında ilk Hristiyanlar kimlerdi? Anadolu'da, sair yerlerde mistik hayat yaşayan diyelim. Yani münzevi hayat yaşayan, genelde fakir fukara, alt sınıflara mensup olan, hani Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçmak için işte bizim Nevşehir'de olduğu gibi yer altına sığınan insanlardı. Fakat Roma yıkılıp Hristiyan Roma'da geriye Katolik Kilisesi kalınca bu sefer Katolik Kilisesi bir tür
1: Roma oldu.
0: Evet, Roma oldu. Roma olunca da mekanizma haline geldi. Yani o insani faktörlerin arkaya düştüğü, geriye düştüğü tanrısallaşmış bir mekanizma veya bir makina diye tarif ediyor.
1: Şimdi yine müsaadenizle devam ediyorum. Mesela kopuk kopuk olacak ama inşallah bir şeyi de olur devamı, devamlılığı. Kilisenin ihata etmediği hiçbir zıddiyet yokmuş gibi görünüyor diyor.
0: Evet.
1: Uzun süredir her devlet ve hükümet şekliyle uzlaşabilmekle, başı kardinaller aristokrasisinden seçilen ve fakat içinde makam ve menşei dikkate alınmaksızın Dupanloup'un ifadesiyle en son rahibe müstebit hükümranı olma imkanı verecek kadar demokraside bulunan otokratik bir monarşi olmakla övünüyor. Tarihi şaşırtıcı intibak misalleri kadar sert bir şekilde fikrinde ısrar edişlerin misallerine de, erkekçe direnişe de, dişice uysallığa da garip bir şekilde karışmış halde kibre ve tevazuya da aşina. Otoriter diktatörlüğün aşırı filozofu İspanyol diplomat Donoso Cortés ve Fransisken lütufkarlığıyla kendini fakir İrlanda halkına veren

0: sendikalistlerle bir olan Pearse gibi bir asinin her ikisinin de mutasip Katolikler olması anlaşılmaz gibi.
1: Mesela bugün Latin Amerika'da sosyalist hareketler Katolik Kilisesi'yle irtibatlıdır. Bunu mesela özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de genelde sol hareketlerin en büyük problemi nedir? Halkın değerler sistemiyle irtibat kurabilmek.
0: Şey de öyle, Antonio Guterres, evet, ve BM Genel Sekreteri, evet, de Portekiz. Evet.
1: Popüler desteği sağlayamamak.
0: Sosyalisti ve Katolik.
1: Şimdi mesela biz Latin Amerika'da işçi hareketlerin içinde Katolik Kilisesi'ni görüyoruz. Avrupa'da büyük sermayenin bir parçası veya büyük sermayeye ortak bir Katolik Kilisesi görüyoruz. Ki Katolik Kilisesi biliyorsunuz aynı zamanda en büyük faiz veren sermaye sahibi kurumdu Avrupa'da. Muhafazakar bir iktidarla da anlaşabiliyor, bir prensle de anlaşabiliyor vesaire. Çünkü zaten eğer birleştirici olacaksanız o zaman açık taraf olmamanız lazım. Yani siz derindeki iktidarsınız Katolik Kilisesi olarak. Avrupa'yı birleştiren unsursunuz. Avrupa'nın dışındaki kolonilerdeki Hristiyanları da birleştiren unsursunuz. O yüzden Schmitt kompleksi oppositorum diyor. Yani zıtların birliğidir Katolik Kilisesi. Tek bir Katolik Kilisesi resmi yoktur. Yani
0: bir de ona nispetle şekilleniyorsun. Evet. Yani reddine ya da
1: bunu da yıkmak çok zor oluyor lehine. Yani şimdi Katolik Kilisesi'nin tek bir resmini çizerseniz onun bir tarafıyla savaşır, onu alt edersiniz. Ama Katolik Kilisesi bir yerde sosyalist, bir yerde kapitalist, bir yerde monarşist, bir yerde cumhuriyetçi gibi gözüktüğü zaman eninde sonunda siyaseten veya iktisadi olarak kim iktidara gelirse ya da kim devrimi yapıyorsa
0: İrtibatı
1: diyelim.
0: Devam ediyor.
1: Evet, yani 18. yüzyılın sonunda işte Fransa'da artık tamam biz Katolik Kilisesi'ne tamamen kaldıran bir pozitivist ve cumhuriyetçi bir rejim kuruyoruz denilene kadar Katolik Kilisesi korudu. Şunu da altını çizelim. Almanca'da Sekularisierung kavramı Avusturya'da 1600'lerin sonunda kiliseye, Katolik Kilisesi'ne ait malların devletleştirilmesi anlamında kullanılıyor. Yani buradaki sekülerle kilise, yani bizim işte ruhban diyeceğimiz clergy, iki zıt kavram. Aslında laik dediğimiz, laikos da Yunanca'da ruhban olmayanlar.
0: Ama dolayısıyla din adamı.
1: Evet.
0: Yani şey, rahip gibi evlenmeme mecburiyeti yok. İsterse evlenebilir.
1: Yani laik, işte bu Katolik Kilisesi mensubu olmayan bütün halk. Ruhban ise bir şekilde o kilise makinesinin parçası olan kişi.
0: Fransızca'da şey, laik. Yani ilk kullanıldığı. Kilisede çalışıyor yine ama şey değil.
1: Tamam, daha rahip sonra değil. Kelimenin anlamı umumi halkı ifade eden hale geliyor. Şimdi Türkçe'de veya Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihinde bu tip bir durum yok. O yüzden algılarken zorlanıyoruz. Yani bir şekilde
0: klerjisi yok, din adamları.
1: Klerjisi olmadığı gibi hani reaya yönetilenler der Osmanlı ama bunun içine herkes girer. Mesela Türkçe'de bu askeri ve reaya diye ayrılır. Askeri bugünkü asker anlamında değil, vergi vermeyen herkes askeri diye adlandırır. Yani devlet adına, kamu adına çalışanlar. Onun dışındaki bütün kesim de reaya diye adlandırılır. Tüccarlar şey. Avrupa'da da işte ruhban vergi vermez. Bir de asiller vergi vermezler ve savaşçı hakkına sahiptir. Diğer daha sonra bizim burju ve proleter diye gördüğümüz, yani sermayedarlar ve işçiler gerçek, diye gördüğümüz, evet, ama daha önce çiftçi olan bütün diğer halk laikler veya rahip, ruhban olmayan grup halindedir. Ve Schmitt'in yine şöyle bir ifadesi var. Şimdi bunu yıktığınızda mutlaka yeni bir merkezi bölge inşa etmeniz lazım. Şimdi Katolik Kilisesi protestanlık çıkana kadar bütün Avrupa'yı birleştiriyordu. Öyle
0: yoksa
1: veya böyle.
0: Yoksa dekompoze olacak.
1: Evet.
0: Her yere
1: şimdi
0: dağılacak.
1: Protestanlık çıkınca farklı mezhepler, işte İngiliz protestanlığı, Alman protestanlığı, Hollanda protestanlığı bir dağılma oldu. Daha sonrasında bu sefer ülke devletler çıktı. Yani ulus devletler, milli devletler çıktı. En nihayet Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu çıktı. Daha sonra Avrupa Birliği çıktı. Schmitt diyor ki biz hep bir sentral gebiyi taradık. Bir merkezi bölge, yani uzlaşacağımız. Dolayısıyla babayı öldürdüğünüzde Freud'a dönersek oğullar arası kavga başlar. Hani bizim fetret dönemi diye ifade ettiğimiz işte. Roma Katolik Kilisesi tam da baba iktidarı Avrupa için. Dolayısıyla bununla çok farklı oğullar mücadele ediyor. Yani bir tanesi değil. Farklı farklı açılardan kimi siyasi güç peşinde, kimi iktisadi güç peşinde, kimi asalet istiyor. Yani sosyal olarak üst tabakaya geçmek istiyor. Ama mekanizma buna müsaade etmediği için işin sonunda bu düşmanlar artıyor. Yani taraflar çoğalıyor. Ve toplu olarak Katolik Kilisesi bu sefer komple bir sekülerizasyon projesiyle yıkılmak durumunda kalıyor. Yani pozitivizm

0: veya aydınlanma felsefesi dediğimiz aslında şimdi bu.
1: Devam edin. Bu yüzden kilisenin mekanik çağın karşı kutbu yapılmak istenmesi sizin söylediğinize evet. nispetle devam edin. Tereddüt uyandırıcı bir övgü olarak görünmelidir. Protestanlık Roma dini ruhsuz bir şekilciliğe doğru mekanikleştirmesi dolayısıyla Hristiyanlığın ihmal işini görürken aynı zamanda yine protestanların rasyonalist ve mekanist çağın ruhsuzluğundan kurtları için hı hı. romantik basıyla katolikliğe dönmeleri o tuhaf kompleksi gozitor Roma işaret eder gidir.
0: Yani şekilde katolikliğe düşman hale gelirken yeni düzenden umudunu bulamayan herkes de katolikliğe tekrar geri dönmeye çalışıyor. Bize bunun bir yerde şeyini veriyor. Şimdi katolik mekanik olduğundan bahsettik. Ama mesela katolikliğin tabiriyle toprakla ilişkileri, zirai bölgeleri
1: yani, İspanya, Protestanlarla Fransa, da mukayese ediyor. Protestanların evet, yersiz yurtsuzluğunu, yersiz onların yurtsuz, toprak evet. nedeniyle
0: yani bir Avrupa'daki Yahudi olduğunu. Tüccar azınlık ile yine tüccar şehir, liman şehirlerindeki protestanlar, hani Max Weber'i de buraya katalım. Bunlar paraları, hani bizde Türkçe'de nerede doyuyorsan orası işte vatanındır lafı evet. gibi. Para kazanabildikleri her yer onlar için
1: vatan. Ve mesken ediniyorlar.
0: İkincisi fabrika kurulabilecek her yer diyelim daha sonra endüstriyel kapitalizmde vatan. Oysa Katoliklik genelde çiftçilikle eşdeğer hale geldiği için Avrupa'da özellikle güney bölgesinde bir İtalyan veya bir İspanyol ya da bir Fransız köylü, Katolik köylü aslında tabiatla, çevreyle ve hayatla daha içli dışlı. Protestanlık ne getiriyor? Katolik elitini ortadan kaldırabilmek için Belkıs Hanım en az onlar kadar mekanik, en az onlar kadar kuralcı olmanız lazım. Şimdi bunu Weber'in tabiriyle ifade edelim. Dış dünya zühtü yerine iç dünya zühtü yerine dış dünya zühtü. Yani Katoliklik şunu söylüyordu. Sadece ruhban kilisede kalacak. İşte sabah erken kalkacak. Belli bir saatte dua okuyacak. Cüzdanlı hastalara bakacak. Yani akşama kadar bir Katolik rahibinin nasıl yaşayacağı şeydir. Çizelgeye bağlıdır. Protestan, Martin Luther bunu yapmayacaksınız. Biz bunu yayacağız. Yani sokaktaki adamı da metodist kilisesi vardır. Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri. Yani zühtü dar bir kesime mahsus bir şey olmaktan çıkartıp bütün kitleye yaymaya çalışıyorsunuz. Fakat buradaki temel kavram ne oluyor? Çalışma, iş. Şöyle bir dikkat çekelim. Almanca'da beruf, meslek demek. Kökü rufen, çağırmak. Yani Allah'ın çağrısına, davetine icabet etmek. İngilizce'de de bu job kavramı oluşmadan önce calling deniyordu. Yani meslek. Yine Allah'ın, yani bizdeki gayretullah'a iştirak etmenin katolikçesi. Diyelim. İşte protestanlık bunu dedi ki herkes bir şekilde çalışarak kendini disipline edecek. Yani hani bir rahibin ibadeti gibi değil. Max Weber de zaten uzun uzun o meşhur kitabında bunları anlatır. Yani işte protestanlık aslında kapitalizmi ortaya çıkartan şeydir diye. Ancak daha sonra biz 20. yüzyılda ve 19'un ikinci yarısında ne göreceğiz? O protestan ruh da ortadan kalkacak. Tamamıyla maddiyatçı diyeceğimiz kalacak. Bir kapitalizm kalacak. İşte Schmitt o kapitalizmin arkasındaki protestanlığı değil katolikliğe işaret ediyor bir yerde. Yani katoliklik de bu hesabın nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyor.
1: Şimdi biraz uzun neresinden başlayacağımı kestiremedim çizdiğim halde ama önemli. Şimdi burada George Sorel'den bahsediyor. Bu onun fikri belli ki. Ama okuyorum. Kanaatince 18. yüzyıla kadar kilise apolojisinin arkasındaki muhakeme akideyi rasyonel göstermek istemişken 19. yüzyılda bu kez irrasyonel akımların kilisenin hizmetine hazır hale geldiği görülüyor. Gerçekten de bunu Carl Schmitt söylüyor. 19. yüzyılda aydınlanma ve rasyonalizme karşı muhalefetin mümkün bütün cinslerinin
0: evet.
1: Katolikliği ihya ettiği doğrudur.
0: Şimdi

0: Din dışı, yani daha önce rasyonellik diyelim. Burada da o kavramı açalım. Rasyonalizmle rasyonellik farklı şeylerdir. Rasyonalizm bilginin tek kaynağının akıl olduğunu iddia etmektir. Rasyonellik ise bilgiye ulaşmada akla vasıta kılmaktır. Aslında bütün dinler
1: makul olan budur.
0: Evet, bütün dinler rasyoneldir.
1: Zaten
0: yani
1: dillere,
0: insana rasyonellik kavramını almıyor. Getiren evet. Dindir. Yani Hristiyanlık, İslam, Yahudilik. Çünkü ancak akılla siz geçmiş, bugün ve gelecek diye bir ayrım yaparsınız. Zamanı böyle üçe böldüğünüzde de bir ahiret telakkiniz olur. Dünyanın, yani şimdiki zamandan öyle kurtulabilirsiniz. Fakat rasyonalizm ne yaptı? Bu dindeki rasyonelliği metafizikle bağlantıyı kesebilmek için ve kiliseden kurtulabilmek için, yani Nietzsche'nin tabiriyle Tanrı'yı öldürebilmek ve insanı bağımsızlaştırabilmek için. Çünkü aydınlanma projesi her şeyden hürleşmeydi. Topraktan hürleşme, kiliseden hürleşme, sosyal bağlardan hürleşme.
1: Oradan da her şeyin sahibi olmaya evet. Gitti zaten.
0: Yani insanın aslında bir yerde işte baş kaldıran insan tanrılaşmaya dönmesi.
1: Evet,
0: yani,
1: tabiatın sahibi gibi. Dünyanın sahibi.
0: Dolayısıyla bu mücadeleyi biz anlar isek, o zaman hani karşımıza o modernizm, aydınlanma diyen çıkan şeyin ne olduğunu anlarız. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında bu mühendis aklı diye tarif ettiğimiz Saint-Simon'cu akıl. Yani biz dünyayı şekillendireceğiz, kanallar yapacağız, yollar yapacağız. İşte daha sonraki dönemde 20. yüzyılda barajlar yapacağız. Yani suyu, ateşi, toprağı, bütün dört unsuru kontrol edeceğiz. Rasyonalizm. Ve burada da bizim artık vahiy değil, tek kaynağımız insan aklı olacak. Çok mekanik bir dünya kurdu. Yani Nietzsche'nin Tanrı öldü diye Şen Bilim'de anlattığı anekdot. Yani kurşuni bir gökyüzü. Orada bir kandilin başındaki bir insan. Ve işte Tanrı öldü, Tanrı siz onu öldürdünüz diye bağırması. Öyle bir dünya ortaya çıktı ki insanın insanlığını yaşayacağı. Yani hata yapacağı, yanlış yapacağı, sürpriz hareketler yapacağı. Dünya ortadan kalktı. Bu sefer rasyonalizme tepki olarak işte irrasyoneller dediği romantikler geriye çıkışı nerede buldular referans alanını? Yine Katoliklik'te buldular. Bunu aslında biz zaman zaman Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani
1: şimdi zaten biz 19'dan itibaren bu tarihi
0: evet.
1: Öncesini yaşamadan
0: içine girdik.
1: Evet, birden damdan düşer gibi düşüp
0: yaşımız ne oluyor? Şimdi o rasyonalizm dine sarıldığınızda bu sefer din sanki irrasyonel ve insana hani öyle bir çıkış vermiş haline geliyor. Oysa aslında umum dinler, yani bizde hani şeriat, tarikat diye ayrılır. Şeriat malum aslında objektif gerçeklik demek. Yani herkese hitap eden kurallar silsilesi, Türkçesi. Şimdi oradan kaçalım diye bu sefer ne ortaya çıkıyor? Hayır, biz işte şuna iman ediyoruz. Dolayısıyla hani bu da olabilir, şu da olabilir. Yani hani aklın boyunduruğundan kaçmak için romantik veya irrasyonel bir inanç sistemi. Bu sefer Katoliklik şeyinden çıkıyor.
1: Şirazesinden
0: çıkacak. Yani çıkacak. Çünkü herkes soluğu orada olacak. Yani Avrupa'da işte bu akılcılara karşı Fransa'da ortaya çıkan o romantik hareket. Daha sonra işte Almanya'ya yansıyan. Madem ki siz dine Katolik Kilisesi ansiyan rejim diyorsunuz, monarşiye ansiyan rejim diyorsunuz, eski rejim diyorsunuz. O zaman biz tekrar monarşi üzerinden bir şey planlayacağız. Dizayn ya edelim. Da biz Katolik Kilisesi üzerinden, Katoliklik üzerinden planlayacağız. Hep reaksiyon bunlar.
1: Evet, işleri zor ama.
0: Evet, evet.
1: Yani okurken de.
0: Evet. Yani bir türlü zaten toplumsal barış bulunamaması sebebi de bu Avrupa'da. Yani hep bir kavga var.
1: Devinim de var.
0: Evet, devinim de var. Ama orada hani bizim meşrutiyetçilerin irtica diye icat ettiği kavram, karşı devrimin, yani Osmanlıcası diyelim.
1: Çok güzel bir buluş. Yani ne kadar senedir, ne kadar çok iş gördü, ne kadar çok iş işittik.
0: Şimdi mesela tarihte böyle bir şey mümkün değildir. Yani siz bir öncekine dönemezsiniz zaten. Sadece döndüğünüzü zanneder ya da ona referans verip yeni bir şey tarif etmeye çalışırsınız. Ama pozitivizmin o ilerlemeci şeyi, aşırı ilerlemeci diyelim. Yani her şeyin sürekli bir doğrusal şeyde ilerlediğini, bütün düz toplumsal çizgi, gelişimin evet. Düz çizgide olduğunu söyleyen tavrı veya işte ana doktrini. Bu sefer neyi ortaya çıkarttı? Hayır, biz bunu istemiyoruz. O zaman biz bir öncesine döneceğiz.
1: Bari gerici olalım.
0: Ama işte o bir öncesine döndüğünüzde artık onun bağlamı yoktur. Yani hani bu şu anda Amerika'da, Avrupa'da bir kısım tarikatlar var.
1: Sekler,
0: malum bunlar
1: evet.
0: İşte tabiatta yaşıyorlar. İşte elektrik kullanmıyorlar. Teknoloji

0: kullanmıyorlar falan. Ama ne olarak gözüküyor
1: hatta
0: karşımızda?
1: Hatta şu anda bayağı dergi kapağı oluyorlar
0: evet.
1: O hadiseler.
0: Ama karikatürize hale geliyor. Çünkü onun bağlamını siz ortadan kaldırır. Elektrikli gazına dayalı bir dünya kurarsanız
1: bir
0: evet.
1: Şeye dönüşüyor.
0: Bunu da yine Schmitt'in çağdaşı...
1: Kimileri de istifade ediyor bundan.
0: Tabii ediyorlar. Yani bu da zaten Schmitt onu sık sık söyler. Hani kapitalizm istifade edeceği her şeyi araçlaştırır. Din de buna dahil.
1: Evet,
0: monarşi de buna dahil. Yani hani önceki rejim veya devrimci rejim fark etmez.
1: Tam da dediği ne evet. Yaşıyoruz da evet, şu devirde. Evet. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Burası da çok güzel. Büyük müteşebbisin.
0: Evet.
1: Lenin de tabii bu bir de yani biz söylemedik yani nasyonal sosyalizm var.
0: Evet.
1: Öbür tarafta Lenin var. O hem liberallere karşı ama şeye de karşı.
0: Almanya'da 20'li yıllar 30'lu yıllar yani Hitler'in iktidara geçirmesine kadar sağlam bir sosyalist grupla sağ muhafazakar veya monarşist diyeceğimiz grubun siyasi çatışması üzerine dönüyor. Schmitt burada liberalliği İngiliz globalliğinin yani bir emperyalist unsuru olarak görüyor. Bu bizi bitirir gibi. Fakat öbür taraftan sosyalistliği de yine yerli bir şey olarak görmedikleri için zaten o nasyonel sosyalist yani hani milli bir sosyalizm kavramı da oradan çıkıyor aslında.
1: Ben şimdi bunu okuyayım araya gidelim. Evet, bu arada seyircilerimiz evet. De düşünsün dönüşte tamam. Sizden mütalasını alalım. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır. Var mı? Yok vaktimiz. Evet araya gidelim. Dönüşte belki bir kere daha okuyup müdahalesini yapacağız ve devam edeceğiz. Birazdan.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: çek sat. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler,

0: Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell!

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20.10'da 24'te.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırtüstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adına.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Şimdi araya gitmeden önce Schmidt'ten okuduğum cümleyi bir daha okuyacağım. Tabii seyircilerimiz kitabı okuyunca çok daha anlamlandıracaklar konuştuklarımızı. Ama biz bu akşam alaka uyansın şahsen benim niyetim.
1: Evet.
0: Azık olarak ancak 90 dakikada daha fazlasını yapamayız. Bu sefer de diyecekler ki başka adam mı yok, hani niye Schmidt'i bu kadar?
1: Evet, evet.
0: Ona da dediğim gibi yani hem sekülerleşmeyi hem aydınlanmayı
1: hem Katolikliği,
0: lehte aleyhte evet, düşünen evet, adam evet. Schmidt'ten istifade edebilir. Evet. Schmidt'e bayılmak zorunda değil.
1: Tabii
0: sevmek
1: ki.
0: Zorunda da
1: tabii
0: değil. Ki. Zaten biz de bu sebeple konuşuyoruz. Şimdi okuyorum. Ama bu tespitler yani ne yapalım? Yani hakikaten çok iyi tespitler. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Üstelik Schmidt bunları dediğinde daha bu işler olup bitmemişti yani.
1: Tabii daha.
0: Şimdi biz bunları yaşadık biliyoruz.
1: Evet.
0: Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Devrim yapıyorlar çünkü, değil mi?
1: Evet.
0: Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır.
1: Evet, şimdi burada Schmidt'in vurgu yapmaya çalıştığı şey, malum Rusya'da devrim olduğunda bu kapitalizme, batı tipi kapitalizme bir tepki, aynı zamanda bir alternatif olarak kendini tanıtıyor. Fakat Lenin'in elektrifikasyon projesi nedir? İşte köylü bir toplum olan, zirai bir toplum olan büyük ölçüde Rusya'yı batıya, yani Avrupa'daki büyük devletlere rakip kılabilmek için onların silahıyla onu vurmak. Yani altyapı kurarak, fabrikalaşarak, hususi mülkiyet olarak, özel mülkiyet olarak değil, kolektif mülkiyet olarak, üretimi arttırarak ki yine sosyalist düşüncenin temel kavramlarından bir tanesi bu üretim. Ona rakip olmak. Şimdi Schmidt'in siyasi hukuki dünya tasavvuru ve ekonomik iktisadi dünya tasavvuru diye ayırdığı iki şey var. Siyasi hukuki dediğinde karar hala insana ait. Yani seçilmiş olan veya devletin başında bulunan kişi veya hukukçu. Çünkü hukukçu da bir karar verir, siyasetçi de karar verir. Bu kişi insansa hali hazırda işte Katoliklikteki siyaset fikri dediği de Katoliklik Hazreti İsa'nın kendini vekili kabul ettiği için Tanrı adına karar veriyordu. Demokraside bu diyelim ki halk adına karar vermek oldu. Ama kapitalist kar amaçlı, hususi mülkiyet amaçlı ekonomik dünya görüşte de, sosyalist kolektif mülkiyet ve üretim temelli ekonomik dünya görüşte de artık insan araçlaşıyor.
0: Bu böyle. Cümle sadece tek bir cümleyi bir daha okuyayım çünkü evet, çok vurucu bir cümle. Büyük Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok.
1: Evet.
0: Yani orada ideal kelimesi çok önemli.
1: Şimdi zaten
0: tam zurnanın zırt dediği yer orası.
1: Orası zaten. Evet. Yani zaten işte teker sağ düşünceyi Avrupa'da işte veya kapitalist İngiliz tarzı işte dünya tasavvurunu ayıran şey ne? İdea. Yani bu Karl Popper Platon'la hesaplaşıyor ya ve Hegel'le hesaplaşıyor. İdea mı, materya mı, yani madde mi? Yani çok uzun felsefi epistemolojik tartışmalar bunlar.
0: Bu sonra diyor müteşebbis de o makinenin bir parçası.
1: Evet,
0: şey,
1: basit tabirle
0: parçası haline dönüşüyor.
1: Metafizik ve rak tarif edebiliriz.
0: Makine çarkın bir parçasına
1: dönüşüyor. Bu fizik. Yani zaten 17. yüzyıldan sonra Avrupa'ya ve daha sonra bütün dünyaya hakim olan dünya görüşü fizik dünya görüşü. Fizik kelimesi de ilginç bir kelime.
0: Elle tutulur, gözle.
1: Normalde görülür. Fizik kelimesi 17. yüzyıla kadar insan nefsi, tabiatı anlamına kullanılıyor. 17. yüzyıldan sonra insanın kontrol etmekle mükellef olduğu dış çevre anlamına kullanılıyor. Bugün de biz fizik deyince, fizik dünya deyince daha çok beş duyuyla tecrübe ettiğimiz, gözlemlediğimiz dış dünyayı algılıyoruz. Yani kavramları tarihi vardır. ve aslında kavramların nasıl anlam değiştirdiği bize dünya tasavvurumuzun nasıl değiştiğini de söyler bir yerde.
0: İşte yani Teoman Hoca'nın deyimiyle evet. Allah'la kabloyu kezince geriye fizik
1: şimdi
0: dünya kalıyor.
1: Bir metafizik düşünce olmadan bu din olmak zorunda değil. Yani bir felsefe de olabilir, tabiat felsefesi de olabilir eski Yunan'da olduğu gibi. Ama genelde malum büyük medeniyetler dinler üzerine ve tek tanrılı dinler üzerine kurulmuştur. Orayla bağlantıyı kestikten sonra insan kendisiyle baş başa kalıyor. Ve yeni bir evren ve yeni bir dünya tasavvuru kuruyor. Bu sefer burada insanın maksadı, ulaşmak istediği yer neresi, öbüründe neydi?

0: sorusunu aslında tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi
1: bir de felsefe de taklit ediyor yani. Ne yaparsa yapsın, istediği kadar tabiat ne derse desin.
0: Evet.
1: Kendisinden daha önceki bir şeyi taklit ediyor. İcat ediyor ya da yani.
0: Evet.
1: Tanrı, tanrılar, bir sürü tanrı.
0: Ya şüphesiz zaten hani o insanın bütün şey düşünce sistemlerinde genelde bir tanrı yaratıcı ya da tanrılar fikrini hani gördüğümüz için felsefede oradan tamamen kopmuş
1: oradaki
0: değil.
1: Oradaki gibi hani sığınıyorlar ya yeniden Katolikliğe ama bir kısmı da gidiyor. Şimdi Schmitt'in anlattığı tez antitez olarak geliyor gidiyor. O arada biraz
0: işte
1: evvel dediniz Amerika'daki...
0: Aslında kapitalizmle Rus tipi sosyalizmin tez ve antitez olmadığını burada savunuyor.
1: Çok evet.
0: Yani bunlar ikisi de aynı şeyin farklı veçeleri diyor. Zaten işin siyasi tarihine bakarsak...
1: İkisi de materyalisttir diyor.
0: Evet, çünkü Rusya aslında ne istiyor? Güç istiyor. Şimdi yine Nietzsche'ye vurgu yaparsak işte onun güç arzusu, Wille zum Macht dediği şey. Şimdi güç istiyorsanız Berk Hanım o zaman ilk yapacağınız şey genelde güçlü olanı taklit etmektir. Dolayısıyla bu bunu taklit ediyor. O zaman aynı aslında boyutlara geçiyorlar diyelim. Yani aynı dünya tasavvurunun
1: herkesin
0: parçası
1: olurlar. Herkesin bir ucundan tutup sanayi devrimini kaçırdım deyip bizim de
0: ve buradan da
1: atlama çabamız gibi.
0: Verim ya da üretim kavramları öne çıktığında insan işte artık o mekaniğin bugünlerde de dijital nöronik düzenin bir parçası oluyor. Yani
1: kaçınılmaz
0: kuantum olarak felsefesinde insan bir nöron oluyor. İşte elinde cell phone. Yani aslında biz cep telefonu diyoruz. Malum orada siz nesiniz? Bir hücresiniz. Bilgiyi ileten nöronlardan bir tanesisiniz. 20. yüzyıldan önceki dünyada da o saat metaforu kullanılır. Saatin bir parçasısınız. Şimdi Schmitt tarzı adamların, düşünce adamlarının itirazı bu siyasetçi ve hukukçu arketipleri üzerinden insanın topa girme ve karar verme iradesini ve yetisini ortadan kaldırır. Hani bunu
1: dediği de doğru çıktı.
0: Biz 90'lı yılların sonunda ne diye tartışıyorduk? İşte bir kısım ekonomik kurullar kurulmuştu IMF programları çerçevesinde. Her şey bir kısım objektif, evrensel, iktisadi kurallara göre siz buna tabi olmak zorundasınıza dönmüştü. Ha, bunlar objektif mi ya da evrensel mi?
1: Yoksa varlığını sürdüremez.
0: Gibi. Ama eğer siz mesela bir siyasetçi seçiyorsanız aynı zamanda ona ne yetkiyi veriyorsunuz? Sen bize vaat ettiklerin ve bizim istediklerimiz çerçevesinde demokratik bir düzende karar alacaksın. Ama dünya kapitalist sistemi hayır. Evrensel kurallar şunlardır. Sen buna tabi olacaksın dediğinde o zaman demokratik bir sistemde halkın iradesi de yöneticinin iradesi de ne olmuş oluyor? Kısıtlanmış oluyor. İşte sosyalizmde de biz Sovyet sisteminde neyi gördük? Hani herkes eşittir ama politbüro daha eşittir.
1: Evet.
0: Yani politbüroyu işte Katolik Kilisesi'nin ruhban grubu gibi gördük.
1: Yerine koyabiliriz.
0: Yani bir süre sonra siz o çarkın proleter parçası oldunuz. Kapitalizmde de müteşebbis diye onun ifade ettiği sermayedar veya işçi parçası oluyorsunuz. Yani
1: evet.
0: Hani Rus sisteminde biz bir sermayedar sınıf görmüyorduk. Ama hani nihayetinde proje aynı projedir diyor. Şimdi bunu felsefi olarak anlamak zorundayız.
1: Bir de başka ideali
0: zorundayız.
1: Yoktur diyor zaten. Yani.
0: İdeal yok orada zaten.
1: Evet.
0: İnsana dair bir ideal olmaması. Bunu diyalektik olarak şöyle düşünelim. Aydınlanma insana total hürriyet vaat etti. Ama bu aydınlanmaya çıktı. Çünkü işte termodinamiğin ikinci kanunu.
1: Artık esaretliğini de anlamıyordun. Biz döneme doğru gidiyorsun.
0: Evet, yani sen sisteme hakim olmak arzusunda olunca bu sefer Tanrı'yı öldüreceğim veya ortadan kaldıracağım. Dolayısıyla insan burada özgürleşecek derken sen tanrılaşmak zorunda kaldığın için insana mahsus hatalar, eksikler, zaaflar vesairelerden bağımsızlaşmak zorunda kaldın. Ve karar veremez hale geldin. Kararlar senin adına zaten normlar setinde yazıyor. İşte Avrupa Birliği'ni siz de yakında takip ediyorsunuz. Buna 17. yüzyılda regülomanyaklık deniyor. İlk bu ülke devletler çıktığında aydınlanmış monarşiler sürekli bir nizamname çıkıyor. Bizim Osmanlı'da da 19. yüzyılda aynı şey vardır. Bugün Avrupa Birliği'nde malum her şeyin bir yönetmeliği var. Hani biz Türkiye'yi böyle insanların fazla keyfi olması, kuralları tanımaması, kişilere göre kuralların, kaidelerin değişmesiyle

0: karşılaştırırız. Fakat Avrupa'da da gittiğimizde neyle karşılaşırız? Tamamen insanı aşan bir kurallar manzumesi, evet, bir objektif gerçeklikle karşılaşırız.
1: Bürokratlar salatalığın boyuyla ilgili
0: o şekilde
1: karar
0: anlatılan.
1: Alıyor mesela.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Hakikaten şakaya yapmıyorum.
0: Evet, evet.
1: Büyük Avrupa Birliği'nin içerisinde küçük salatalık üretemiyorsun.
0: Doğru,
1: mesela.
0: Doğru.
1: Dışarıdan alıyorsun ve çok pahalı.
0: Yani ona varıncaya kadar artık kontrol etmeye çalışıyorsunuz.
1: En komik olanı seçtim. Şimdi müsaadenizle yine okumak istiyorum. Schmidt'in gözüyle bu bahsettiğiniz yere nasıl geldik?
0: Evet,
1: yani bir yeni merhaleden söz edeceğim. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan İngiliz Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. Bu dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Bir daha okuyayım mı?
0: Evet.
1: Anlaşıldı mı? Bir daha okuyorum. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Nedir onlar? Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. O kadar yalnızdır ki onda sadece zahiri sureti gören müstehsi bir hicivle artık tek temsil ettiği şeyin temsil olduğunu söylemek zorunda kalır.
0: Evet.
1: 18. yüzyılında hala bazı klasik suretleri vardı. Lejislatör gibi, yani kanun koyucu. Akıl tanrıçası dahi 19. yüzyılın verimsizliği hatırlanırsa temsili görülebilir. Temsili iktidarın ne ölçüde son bulduğunu görmek için Katolik Kilisesi'nin karşısına modern bilim ruhundan teşkil edilmiş bir rakip teşebbüsün koyulmaya çalışılmasını hatırlamak kafidir ki Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın devamına gelmeyeyim. Önce burayı söyleyeyim.
0: Şimdi,
1: çünkü sonraki tasvir de
0: temsil,
1: güzel ve önemli.
0: Temsil kavramı burada önemli. Temsil, ben asıl değilim, vekilim demek. Yani aslı vekaletten dünyada iş yapıyorum. Bu bizim İslam...
1: Her şeyin sureti.
0: Evet, tasavvuf inancında yani her şey bir işaret olarak görülür. Yani bu dünyada gördüğümüz, daha sonra işte semiotics diye Fransa'da şimdi bir oradan Fransa mahreçli bilim dalı haline gelen göstergeler diyoruz ya. Yani aslında bu dünyadaki bu sayılan arketipler dahil, yani papalık, imparatorluk falan, bunlar hepsi metafizik düzenin, Tanrı'nın yeryüzündeki farklı tezahürleridir. Yani farklı sıfatlarının tezahürleridir. Bunu 19. yüzyıl ne haline getirmeye çalışıyor? İrtibatı kesiyor, asıl hale geliyor. Bizim tevekkül kelimesinde de, kavramında da var olan şey nedir? Tevekkül aslında hani Allah'a imanla ilgili bir kavramdır. Ben onun adına iş yapıyorum, onun istediğini yapıyorum. Dolayısıyla hani maksat ve niyet benim değil aslında. Bir yerde ben onu temsil ediyorum. Şimdi burada biz bunu kestiğimizde Fransız Akademisi, Prusya Genelkurmayı, Lordlar Kamarası ve Vatikan diyor. Malum Prusya Genelkurmayı şöyle ifade edilir. Almanya'da devletin bir genelkurmayı yoktur. Genelkurmayın bir devleti vardır. Yani bu mükemmel işleyen bir rasyonel askeri bürokratik mekanizma. Yani plan yapar, planları tutar, savaşları kazanır vesaire. Lordlar Kamarası malum işte siyasi gücü temsil ediyor İngiliz sisteminde. Fransız Akademisi de yani işte o bilimsel

0: nihai noktası.
1: Bir nevi tanrı gibi.
0: Şimdi bunların hepsi aslında en sonunda da Vatikan var artık. Bir kendi için var olan kuruma dönüşmüş. Yani bir süre sonra artık varlıkları sorgulanmayan, ilk geliş amaçları bu değilken ve insanların ona hizmet ettiği objektif müesseseler, kurumlar haline dönüşmüş. Şimdi aslında biz burada yine mekanik dünyayı, yani Newton'dan itibaren Avrupa'ya hakim olan mekanik dünya görüşünü ve onu inşa ettiği kurumları konuşuyoruz ama bunlar artık temsili değil. Şimdi bu bir Türkiye bağlamında inanç konusu gibi görülür. Şimdi tekrar altını çiziyorum. İnanmış bir Katolik olup din adına bu medeniyetle, yeni medeniyetle hesaplaşan
1: değil.
0: Biri değil aslında. Oraya yani Katoliklikte de hesaplaşıyor ama diyor ki sizi Katolik Kilisesi'ni yıktıktan sonra kurduklarınız da
1: ona
0: aslında
1: benziyor.
0: İnsanı daha insan yapmadı
1: bir
0: ve insanı daha
1: hürleştirmedi. Ediyor.
0: Evet ama taklit etmek zorundasınız. Çünkü bir şeyi yıktığınızda, şimdi biz Avrupa tarihini ilk başta söylediğim gibi Berkis Hanım bilmediğimiz için 18. yüzyılda kurulan kurumları sanki Hüdayi Nabit, geçmişi olmayan, geçmişte muhasebe üzerine kurulmamış, bir şeyi taklit eden kurulmamış kurumlar zannediyoruz. Oysa bu kurumlar zaten şu denir mesela 19. yüzyılda. Prusyalı bir subay orta çağın rahibini temsil eder. Yani daha önce arketip, ideal kişi rahipken şimdi artık Prusyalı subay veya daha sonra işte İngiliz deniz subayı, gentleman officer. Ne demektir bu? Kendi kendine hakim olan, işte hareketlerine dikkat eden, tam akılcı olan vesaire. Yani onu anlamadan bunların nasıl ortaya çıktığını anlama şansımız yok. Ki işte arada geçiş dönemi olarak konuşmadığımız protestanlık var. Yani bunlar aslında protestanlığın beslediği kurumlar. Fakat protestanlık da ortadan kalktıktan sonra bunlar artık Hüdayi Nabit, yani böyle sanki kendiliğinden yeşermiş çıkmış kurumlar gibi gözüküyor. Zaten Schmitt bir tarihçi olmamasına rağmen burada tarihle uğraşmasının sebebi bir şeyin tarihini gösterdiğiniz zaman ancak o şeyle hesaplaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de hakim olan tarih paradigması şudur. Bir şeyin değişmemesi gerektiğini göstermek için Türkiye'de tarihçilik yapılır. Oysa bir şeyin insan eseri olduğunu, bir bağlama ait olduğunu ve şimdi değişebileceğini göstermek için de tarih yapılabilir.
1: Çok önemli bir şey söyledim.
0: Hangi bağlamda ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Dolayısıyla eğer bağlam değiştiyse, yani bağlam dediğimiz işte sosyopolitik gerçeklik, sosyoekonomik gerçeklik, yani sosyal gerçeklik. Hayır, artık bu buranın kurumu değil, müessesi değil diyebiliriz. Dolayısıyla hani Schmitt her büyük filozof gibi elinde sonunda tarihe dönüp kendi hikayesiyle bize geçmişten o güne, yaşadığı güne bir hikaye anlatmaya çalışıyor yani.
1: Siz de çok önemli bir şey söylediniz. Bunun üzerine de bir program yapılır. Bir şeyin değişmediğini göstermek için tarih yapılması meselesi.
0: Evet.
1: Bir sürü şey geldi.
0: Şimdi bizim
1: ama
0: malum kurumlarımız genelde ne yapar? Kuruluş tarihleri mümkün mertebe geriye çekerler. Çünkü Osmanlı diyor ki kanun-u kadim nedir? Kanun-u kadim odur ki ne zaman vaz edildiğini kimse hatırlamaz. Şimdi insan bir şey ne kadar eskiyse onu eleştirmek, onunla hesaplaşmak da malum o kadar geri durur. Yani bu hani bizim eski örf, adet, töre şeyimiz de buna denir.
1: Biz de hep böyleyiz.
0: Dolayısıyla kurumlar da ne yapar? Kendi hikayesini olabildiği kadar geçmişe dayar ki
1: ben bu halimle bu kadar asırdır
0: kardeşim,
1: duruyorum.
0: Kardeşim bunu sakın sorgulama. Yani bu senden değil, dedenden değil, büyük büyük büyük büyük dedenden önce de böyleydi. Şimdi tarihçi işte orada veya tarih felsefecisi topa girip hayır işte bu aslında buydu, bu yüzden ortaya çıkmıştı diyebilen kişi.
1: Schmitt tabii dediğinizin gibi, evet bir siyaseti var tabii.
0: Schmitt gibi eleştirel düşünebilen Avrupalılar aslında kendi tarihleriyle bir yerde burada hesaplaşıyorlar. Biz Avrupa tarihini Avrupalılar kadar okumadığımız, bilmediğimiz için Avrupa tarihi hesaplaşamıyoruz. Hesaplaşamadığımız için de Avrupa'nın bir yerindeki fotoğrafı sabitleyip buraya almaya çalışıyorduk uzun 10 yıllar ve birkaç yüzyıl diyelim yani.
1: Şimdi Auguste Comte'la ilgili bir iki cümlesini daha söyleyeceğim. Evet. Sonra hızlı hızlı bir iki şey söyleyip bu faslı
0: kapatıp Karadeniz'e vakit kalmayacak.
1: Karadeniz'e evet. Geleceğim evet. Şimdi Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Şimdi bundan evet. Sonra söyledikleri önemli. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın kıymetli fikriyatına sadece hayran olunabilir.

0: Kaldı ki onun taklidi benzeri tecrübelere kıyasla daha mükemmeldir. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, hani bizde şimdi Auguste Comte'cular aslında neyi taklit etmiş?
1: Evet,
0: Auguste
1: evet.
0: Comte onun için önemli bir aydınlanmalarına vesile olacak cümleler. Yerli yerine de konulabilir şekilde anlatıyor. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, ruhbanı ve şövalyeyi teşhis etmiş ve onları modern toplumun tipleriyle bilim insanı ve endüstriyel iş adamıyla mukayese etmiştir. Lakin modern bilim insanı ve modern iş adamını temsili tipler yerine koymak bir yanılgıdır. Bilim insanı sadece geçiş döneminde kilise ile mücadelede temsiliydi. İş adamı da sadece püriten perdiyetçi olarak temsil ediyordu. Modern ekonomik hayat makinesi dönmeye başladığından beri her ikisi de giderek daha fazla koca makinanın hizmetkarları haline geldi ve haddi zatında neyi temsil ettiklerini söylemek artık güç. Artık tabakalarda yok. Devam etmiyorum ama biraz evvel aslında işaret ettiğiniz şey müteşebbis de makinanın bir parçası değil mi?
1: Evet, çünkü müteşebbis...
0: Auguste Comte'un taklit ettikleri de bir süre sonra...
1: Auguste Comte Amentü yazıyor.
0: Bitiyor, evet.
1: Bir tür kilise kuruyor ve bir tür kendini de peygamber olarak adlandırıyor.
0: En
1: yani aslında
0: yapmış.
1: Diyor ki eğer bir kilise olacaksa böyle bir rasyonel kilise olsun. Yani çünkü Katolik Kilisesi bütün alanı kontrol etmeye çalışıp toplumsal gelişmenin bir yerde önüne geçtiği için şimdi oradan bir çıkış arıyorsunuz. O çıkışta ya yepyeni bir şey tanımlayacaksınız ya da diyorsunuz ki böyle olmasın, buna benzesin ama böyle olsun. Şimdi businessman diye bir tabir var. Eskiden iş adamı diyorduk. Şimdi işte
0: iş insanı
1: diyoruz. To be busy Belkıs Hanım yine sürekli işiyle meşgul olan ve günahtan uzak duran anlamına geliyor. Protestan inancında. Yani 17-18. Yüzyılda to be busy olmak temsil. Yani sen hala o inanca ve o metafiziğe bağlısın demek. Bir iş adamının sermayesini arttırmasının arkasındaki kavram da abstinence'tır, feragat. Yani siz parayı ne kadar az harcarsanız nefsinizden o kadar feragat ettiğiniz anlamına gelir. Sermayenizin büyümesi de nefis teskiyesini o kadar fazla yaptığınız anlamına gelir idi. İşte bu temsil kopunca, yani businessman'in metafizik bağlantıları kopup businessman dünya kapitalist sisteminin dişçilerinden biri haline gelince kar etmek için kar etmek. Yani Kant'ın tabiriyle ding für sich oldu. Yani kendi için var olan bir şey. Yani bugün bir kapitalist
0: ve maksimum kar.
1: Niye maksimum kar peşinde koştuğunu da bilmez. Yani hani bir şirketin büyümesinin ve sermayesinin artmasının anlamı nedir? Yani bunu niçin yaparsınız? İşte şeyle açıklanır işte ben büyümezsem diğer rakipler büyür pazar payını kaybederim ve orada pazar sanki insan dışı bir objektif gerçeklik olarak yine yüceltilir. Yani burada hesaplaşılmaya çalışılan şey şu, bu hikaye böyle başladı diyor fakat hikaye bir yerde koptu. Siz
0: şimdi
1: bu yolculuğa
0: böyle
1: niye çıktığınızı unuttunuz, taklitle başladınız sonra taklidi de bıraktınız ve temsil kabiliyetini kaybettiniz.
0: Taklidiniz ilk fena değildi diyor.
1: Evet,
0: neredeyse
1: çünkü,
0: onu diyor ama artık ondan da bahsedemeyiz.
1: Çünkü artık bir arketip değilsiniz. Yani bir rol model olmaktan çıktınız ya da bir büyük hikayeyi temsil eder olmaktan çıktınız. Zaten işte içinde bulunduğumuz dünyada mesela biz askeri tarihçiler şunu tartışıyoruz. Şu savaş niye çıktı? Yani en büyük sorunumuz güncel savaşlarda savaşın çıkış sebebini veya maksadını tespit edememek. Ünlü bir Fransız filozof bu işlerle uğraşan Paul Virilio diyor ki mutlak savaş ve sürekli savaş. Mesela biz Rusya-Ukrayna savaşının hangi siyasi maksatla çıkartıldığını ve hangi siyasi maksada vararsa sonlanacağını, barış ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Tıpkı Suriye savaşı gibi, tıpkı Afganistan savaşı gibi. Çünkü bir sürekli savaş hali var. Yani savaşmak için savaşmak. Bunu en fazla nasıl açıklıyoruz? Savaş kapitalizmiyle, yani savaş endüstrisiyle. Hani ne kadar savaş olursa biliyorsunuz o kadar mühimmat, o kadar silah üretiliyor ve satılıyor.
0: Yani bir taraftan da rasyonel izahını yapamıyoruz diyorsunuz.
1: Ama hani toprak...
0: Hayır. Yani bakınca
1: evet,
0: makul bir izahı
1: evet
0: yok.
1: Çünkü hani bir ide olmazsa, hani Putin'in savaş anlatısının...
0: Ama bir taraftan da demin dediğiniz rasyonalist dünyanın bir
1: İşte rasyonalizm aslında irrasyonellik üretiyor.
0: Evet.
1: Yani bir şeyi aşırıya vardırdığınızda o onun tam tersine dönüşür. Rasyonellikle rasyonalizm ayrımı yapmamın farkı buydu. Yani rasyonelliğin bir sınırı vardır.
0: Şimdi burada da sağlık.

0: Açıklamasını yaptık.
1: Akıl için akıl demek, bilim için bilim. Hani diyoruz ya işte, bilim adamları şöyle dedi. Veya mesela bu Nazi döneminde Deutsche Physik diye bir tabir var. Alman fiziği. Bu çok karikatürize eleştirilir. Alman fiziği mi olur? Hani fizik dediğin şey evrenseldir. Oysa biz kadim dönemde ne biliyoruz? O zaman fizik teorikti, nazariydi. Ve malum inanç sistemlerine göre dünyayı aslında açıklamak için kullanılıyordu. Yani bir Müslüman fizikçi aslında o fizik işaretler üzerinden anlamaya çalışan kişi idi. Yani metafizikle fizik bağlantısı, işte rahmetli Teoman Hoca'nın felsefe bilim dediği şey kopmamıştı. Bilim felsefeden koptuktan sonra kendi için var olan ya da daha fazla güç, daha fazla kontrol için var olan bir şeye dönüştü. Kapitalizmle eklemleştikten sonra...
0: Şimdi her şeyde, herkes ve her şeyde bilim için oldu.
1: Evet, ama bu bilim kimin için?
0: İşte artı bitti.
1: Şimdi
0: hepimiz bilim için yaşıyoruz.
1: Schmidt işte bu bahsi kapatırken diyelim ki bunu eleştiriyor. Yani bu iş böyle giderse diyor, bütün ülkeler ve bütün insanlar esirleşecek. Yani Almanya üzerinden konuşuyor ama aslında Cihan Şumul bir mesaj veriyor.
0: Şimdi aslında geldiğimiz noktayı da öngörmüş gözüküyor. Çok hızlı gidiyorum artık sadece okuyarak, ama belki bir yerinde tekrar sorarım. Altını çizdiğim yerlerden. Yani maalesef çok da yer var. Şunu okuyorum. İsa Mesih'i bir hususi şahıs, çünkü konuştuk.
1: Evet.
0: Hususi şahıs ve Hristiyanlığı da şahsi bir mesele ve temiz kalplilik olarak ele almayıp zahiri bir müessese şekline sokması, işte Roma Kilisesi'ne isnat edilen en büyük ihanet budur. Bir şey daha okuyayım. Hepsini birden söyleyeyim isterseniz.
1: Yani insani olmaktan dini çıkartıp dini tamamen kurumsal bir gerçeklik haline, müessese dönüşmesi. Evet.
0: Başta söylediğimiz şey.
1: Evet, evet.
0: İnsan yok, kurum
1: evet.
0: var. Bu arada bir şey daha söylüyorum son. Ondan sonra kara ve denize geçiyorum. Bu demin söylediğimiz Auguste Comte'dan devamen aslında bu. Hı-hı. Tarihi olarak bakıldığında hususileşme temelde dinde başlar. Burjuva toplum düzeni anlamında ilk fert hakkı din hürriyetidir. Hürriyetler hukukun o listesinin, inanç ve vicdan hürriyeti, dernek ve toplantı hürriyeti, basın hürriyeti, iş ve meslek hürriyeti, işte bütün bunların tarihi gelişmesinde bu mebde ve esastır. Lakin dini olan her zaman nereye konsa emici, mutlaklaştırıcı tesirini her yerde gösterir ve dini olan hususi olansa bunun neticesi olarak karşılığında hususi olan da dinen kutsallaştırılır. Her ikisi de birbirinden ayrılamaz. Yani özel mülkiyet mukaddestir çünkü şahsın meselesidir deyip burayı bırakıyorum.
1: Yani orada vurgulamaya çalıştığı Schmidt'in şu, bizde mesela şeriat kelimesinin yine tam anlamı bilinmez. Şeriat şahıs hukuku demektir. Çünkü bunun bir de neyi var Osmanlı'da? Örfi hukuk var. Kamu hukuku, yani devletin, siyasi otoritenin vaz ettiği var. Şahıs hukuku ne yapar? Kişi haklarını, insan haklarını kesin olarak garanti altına alır. Yani şeriata göre mesela birini cezalandırmak oldukça zordur. Yani deliller ister. Şimdi kapitalizm yine buradan hareketle diyor ki kişi kutsaldır. Yani hani insan mukaddesti dinlerde, çünkü Tanrı'nın yarattığıydı. Hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü prensibi gibi diyelim. Ama bir süre sonra özel mülkiyet, hususi mülkiyet kişiye ait insani bir hak olduğu için kutsal olmaktan çıktı. Kendi kutsallık alanını inşa etti. Dolayısıyla biz yine hususi mülkiyet için yaşar, hususi mülkiyet prensibi toplumun zararına bile olsa o prensip kutsal olduğu için, yani siz tehdit ediyorsunuz dendiği için, diyelim deniz kenarı hususi mülkiyet alanı var ama toplumun buradan yararlanması lazım. Ama biz diyoruz ki hayır, bizim hukuk düzenimizde hususi mülkiyete dokunamayız. Mesela denize inecek bir yol ya da işte herkesin gitmesi gereken bir yer.
0: İşte onu en son Türkiye'de bile görüyoruz. Adalet mülkün temelidir.
1: Evet.
0: İstismar edip bunun için söyler oluyoruz.
1: Evet, yani bu sefer insan ve toplum haklarına aykırı olan bir objektif kural haline geldiğinde
0: son
1: diyor şimdi.
0: Cümleyi de söylüyorum. Çünkü bunu da konuştuk. Makine geleneksizdir. Tekniğin gerçekten de devrimci esas olup onun yanında tabii hukuk devriminin hepsinin ancak eskiden kalma çocuksu uğraşılar olduğu, bunun farkına varmış olmak Karl Marx'ın pek çok netice veren sosyolojik sezgilerindendir. İlerleyen teknikten başka hiçbir şeyin üzerine inşa

0: edilmemiş toplum bunun neticesinde devrimci olmaktan başka hiçbir şey olamazdı.
1: Marksist düşünceli temel kavramı malum işte Hegel'i terse çevirdim dediği için Marx yabancılaşma idi.
0: İşte biraz evvel Lenin'le Lenin üzerinden müteşebbis elektriği.
1: Ama giden tarafta ne oldu?
0: Hikayesi de
1: makine
0: var.
1: Normalde sömürüyü engelleyecek. Dolayısıyla insanı sömürmesini engelleyecek araç olarak 19. yüzyılın başında tarif edilirken, yani insan zor işlerde, meşakkatli işlerde çalışmayacak denirken, geleneksiz makina kendi gerçekliğine insanı tabi kıldı. Ergonomi kavramının sebebi budur. Yani hani bir şekilde siz makinaya uymak zorundasınız. Yani araba kullanıyorsanız arabanın direksiyonuna sizin bedeninizi uydurmanız lazım gibi. Ve arabayla atla kurduğunuz ilişkiyi kuramazsınız. Yani organik bir bütünleşiklik kuramazsınız.
0: O zaman Lenin'in yayına girmeden önce bahsettiğimiz şeyi de söyleyin. Bu faslı kapatalım. Neden Orak Çekiç?
1: Evet, yani Schmitt bunu da söylüyor. Diyor ki bütün bir Sovyet sistemi,
0: çünkü makine,
1: Bolşevik devrim, evet, makine, fabrika ve elektrifikasyon üzerine kurulmasına rağmen baş var.
0: Ne işe
1: çünkü
0: yarıyor?
1: Geleneksel üretim aracı nedir? Orak ve çekiştir. Yani insan orak ve çekiçle tarihin başından beri bir ilişki kurmuştur. Ama makine dediğiniz şeyin geleneği olmadığı ve icat etmeye, ihdas etmeye çalıştığınız proleter sınıfı da köylülükten geldiği için onun kafasına yine orak ve çekici, yani üretim aracı olarak. Ludist hareketi hatırlayalım. 18. yüzyılın sonlarında malum Londra'daki fabrikalarda makina kırıyor işçiler. Çünkü o makina düzeni onları kapalı bir henüz daha 9 saat çalışma da yok, kapalı bir fabrikanın işte tabiattan kopuk çalışmaya zorluyor. Ve çalışma saatlerini kabullenmek konusunda ilk proleterler, ilk işçiler oldukça zorlanıyorlar. Bir örnek vereyim. 20. yüzyılın başında Deutsche Bank'ın İstanbul temsilcisi Türkiye'de bulunmuş ve şöyle bir gözlem yapıyor. Bu Türkler diyor. Türkler dediği Osmanlı'da yaşayan Müslümanlar. Yani illa ana dili Türkçe olanlar değil. Bunlar diyor bir fabrikada çalışmazlar. Çünkü bunlar diyor arada göğe bakıp tefekkür etmek isterler. Bir başka Fransız seyyah da diyor ki bu fellahlar diyor Mısır'daki Araplar için türkü söylemeden, yani hani bir şarkı tutturmadan iş yapamazlar. Şimdi ben bunu şeyle ilişkilendiriyorum. Bizim ders aralarına teneffüs diyoruz Belkıs Hanım. Fransızca'da, Almanca'da, İngilizce'de ara kelimesi kullanılıyor. Pause, break. Biz teneffüs diyoruz. Nefes alma. Yani biz kapalı mekandan dışarı çıkmaya vurgu yapıyoruz. Dolayısıyla hani aslında İngiltere'deki insanla Osmanlı'daki ilk tepkiler hep aynı. Ama daha sonra bunlar orada kurumsallaşınca bize geldiğinde biz daha geç görüyoruz diyelim bunları. Mesela liman işçiliği yapıyor Anadolu'nun Türkleri, Kürtleri. Ama bir fabrika işçiliği yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar bunu. Yani fabrikanın içine gir, yeni yeni fabrikalar açılmış İstanbul'da. Ve burada hani kapalı mekanda göğü görmeden çalış. Bu bir kabus gibi geliyor. Ama aradan mesela 90 sene geçti, 80 sene geçti bu kitabın yazılmasından, bu raporun. Şu an herkes ne istiyor mesela? Bizim kasabaya, bizim ile, bizim ilçeye fabrika yap. Hani ekmek bulalım. Bu da işte Schmitt'in o Katolik'in toprakla ilişkisi, Protestan'ın toprakla ilişkisi diye tartıştığı konuya geliyoruz. Yani daha önce toprağa değmeden, ağaca değmeden, orak çekitsiz üretemeyen veya çalışamayan veya kendini var edemeyen insan, şimdi artık fabrika neredeyse ona orada talip yaşayabilen, Schmitt'in Protestan müteşebbis diye tarif ettiği kişiye dönüşüyor yani.
0: Hatta burada kitabı okurken görecekler, orada Katolikliğin ve Protestanlığın işte göçebe ruhla ilişkisini anlattığında bayağı aslında o ülkeler üzerinden toplumsal bir okuma yapmaya da imkan verecek bir takım şeyler veriyor.
1: Şüphesiz, evet.
0: Rehberlik ediyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Kara ve Deniz.
1: Kaç dakikamız var?
0: 20 dakikaya yakın var.
1: Tamam.
0: Schmitt, Kara ve Deniz. Evet. KJ'miz de değiştirdiler. Kaç dakikamız var? Eyvah, 16 dakikamız tamam varmış. Yani bu kitap tabii 16 dakikayı hak etmiyor ama belki bir gün daha geniş sırf Kara ve Deniz konuşuruz.
1: Evet.
0: Biraz da içine Askeriye'yi ve Doğu Akdeniz'i, Karadeniz'i katarak. Çünkü bunda denizlerle
1: Yani günümüzde Türkiye'nin denizlerle ilgisi, stratejik ilgileri, jeopolitik ilgileri,

0: Ekonomik bilgileri artıyor. Ve genelde hep şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin denizcileşmesi lazım. İşte burada yalnız Schmidt'in kitabı şu yüzden önemli. Bir toplumu denizci yapan nedir? Karacı yapan nedir? Karacı, kontinental, kıtacı bir kültürden denizci çıkar mı? Ya da mesela güzel bir sorusu var. Diyor ki 17. yüzyıla kadar çobanlık yapan, koyun besleyen İngilizler bir adada nasıl oldular da denizci bir millet haline geldiler? Yani çünkü İngiltere evet bir ada, dört tarafı denizle çevrili ama 17. yüzyıla kadar İngiltere bir deniz gücü değil. Ya da Japonya bir ada, onları hep sayar. Bunların hepsi ada. Ama Japonya mesela en az Rusya ya da Osmanlı kadar karalı ve karacı. Yani hani karacılığı da şöyle bir örnekle açıklayalım. Osmanlı padişahları biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nı yaptırıyorlar denizin hemen kenarı. Ama iki asır ne yiyorlar burada? Mumbar dolması yiyorlar, koyun eti yiyorlar ve Bursa'dan alabalık geliyor, onu yiyorlar. Yani Marmara Denizi'nde çıkan balığı yemiyorlar. Şimdi bunlar hep uzun yüzyıllara da oluşan kültürler. Ve işte Schmidt'in de derdi burada İngiltere'nin ne olduğunu anlamak. Çünkü İngiltere istisnai bir dünya gücü haline geliyor. Ne sayede? Deniz sayesinde. Almanya'da kara devletinin en büyük örneği. Çünkü yani Kuzey Denizi hariç Alman Birliği kurulduktan sonra denize erişimi yok. Kuzey Denizi de çok rahat seyri sefer yapılan bir deniz değil.
1: O yani karaya hapsolmayı değil. Çok
0: evet.
1: Vurguluyor.
0: Yani Schmidt aslında burada bir huruç hayal ediyor. İşte Wilhelm'in Drang nach Osten dediği imparator, Alman imparatorunun doğuya doğru nüfus. Hitler'in işte Lebensraum, hayat alanı diye işte çok geniş bir Almanya hayal etmesi. Rusların hani hep söylediğimiz sıcak denizlere inme gibi. Yani aslında bütün büyük kara güçleri eninde sonunda
1: denizlere açılmak zorunda.
0: Evet, denize. Ama burada deniz iç deniz mi olacak? Yani Akdeniz mi olacak? Yoksa okyanus mu olacak? İşte yine tartıştığı şeylerden biri bu.
1: Biz hangi unsurdanız? Karanın mı, denizin mi çocuklarıyız?
0: Şimdi şunu der. İnsan bir yere basandır. Yani karalıdır. Fakat biliyorsunuz bizim kültürümüzde yani yine tasavvufta da Sefine-i Evliya kavramı vardır. Yani hani manevi yolculuk anlamında hep denize vurgu yapılır. Şimdi burada biz bir kez daha Burjuva ile beraber Avrupa'da işte yat gezisine çıkan, dünyada gezen, denizle irtibat kuran bir tip görüyoruz. Arketip yine. Ve aynı zamanda tüccarı görüyoruz. Çünkü ticaret için bugün de dün de deniz lazım malum. Karadan intikal her zaman daha masraflı, daha müşkülatlı. Deniz taşımacılığı ilk çağda da bugün de dünya ticaretinin büyük bir kısmını tutuyor. Bu aslında hani insanda olan manevi denizcilik. Yani denizcilik bir yerde yolculuk demek. Hani Amerikalıların güzel bir lafı var. My boat is too small, the ocean is too big. Yani okyanus çok büyük ama benim teknem çok küçük. Yani insan aslında yeryüzünde bir bütün hayatı boyunca bir seyahat yaşıyor. Ve burada deniz bir başka Alman filozofun lafıyla içinde sürekli fırtınayı tazammun ettiği için yani süt liman gözüken bir deniz var.
1: Ama her an.

0: seyahat yaşıyor. Ve burada deniz bir başka Alman filozofun lafıyla içinde sürekli fırtınayı tazammun ettiği için, yani süt liman gözüken bir deniz var.
1: Ama her an.
0: Ama içinden fırtına çıkıyor.
1: Alabora olabilir.
0: Denizciler ona denizin domuz hali der. Yani hani birden kabaran ve insanı tehdit eden.
1: Ve deniz adamı yutar.
0: Kur'an-ı Kerim'de de malum hani denir ya, siz denizde fırtınaya yakalanmışken Allah'a yakarırsınız. Karaya çıktığınız an unutursunuz. Şimdi kara neyi temsil ediyor her şeye rağmen? Fakat insan...
1: Deniz belirsizliği.
0: Belirsizlik yani. Ve diyor. Yani eğer ilerlemek istiyorsanız ister denizci olmak zorundasınız. Arketip anlamında. İşte bu kara güçleri 19. yüzyılda...
1: Fi'nin yaşamı da evet, okyanusta o kaplanla birlikte tam da anlattığınız hikaye gibi.
0: Şimdi işte o hikayenin seküler versiyonu düşünün. Bunu Schmidt Moby Dick üzerinden tartışıyor. Bu Ernest Hemingway'in filminde de hani izleyiciler, hani genç izleyiciler seyretmemiştir ama balina avcısıyla balinanın ilişkisini düşün. Bir de bugün Japonya'da balina avlanırken biliyorsunuz gemilerle gidiyorlar, işte sonarlarla yakalıyorlar, makinayla paramparça ediyorlar. Schmidt mesela modern balina avcısıyla kadim balina avcısını tarif eder. İngiltere'yi de aslında kökeni denizci olmayan ama denizle bir fayda üzerine kurulu bir ilişki geliştiren ve bütün dünyayı denizdeki hakimiyeti üzerinden hem askeri hem ticari olarak tehdit ve kolonize eden güç olarak tefsir eder.
1: Hatta şeyi de söylüyor, kabalistlerin orta çağdaki tefsirlerine göre dünya tarihi kudretli balina, levitan ile bir boğa ya da fil olarak tasavvur edilmiş bir o kadar kuvvetli kara hayvanı Behemoth arasındaki mücadeledir.
0: Evet.
1: Ayı ve balina.
0: Schmidt'in bir kitabı daha var. Onu ben bu iki kitaptan sonra çevirecektim ama nasip olmadı diyelim. Belki ileride olur. Leviathan kitabı. Zaten burada da İngiltere Leviathan'ı temsil ediyor. Almanya Behemoth'u temsil ediyor. Veya biz mesela Rus şeyi
1: zaten
0: için.
1: Zaten biz bu yayına geçen hafta Almanya'nın İngiltere ile
0: evet. Yani kara ve deniz diye burada tartıştığı şey aslında Almanya ve İngiltere mücadelesi.
1: Yani şuradaki kara ve deniz.
0: Ve Almanya İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan önce bir donanma yarışına da girerler aynı zamanda. Çünkü donanması olmayan büyük bir güç haline gelemez. Günümüzde tabii hava kuvvetleri eklendi. Yani bunun sonunda, kitabın sonunda Schmidt diyor. Hava unsuru da buna eklenecek diyor. Hani hava unsuru bugün her şeyi, hava ve uzay unsuru köklü değiştirdi. Hani Schmidt'in kitabına bir şerh yazılacak olsa hava ve uzay bundan ne değiştirdi dememiz lazım. Çünkü üç boyut haline geldi ama.
1: Ama aynı istikamet takip edilerek hava ve uzayda şerh edilebilir herhalde.
0: Edilebilir. Yani,
1: buradan iki bizi ilgilendiren şeyi okuyup sonra size bırakıyorum yayını. Belki seyircilerimizin daha çok ilgisini çeker diye düşünerek. Çöküş halindeki Roma İmparatorluğunu vuran Vandallar, Sarasenler, Vikingler, Normanlar deniz hakimiyetini onun elinden almıştır. Araplar çok sayıda karşı saldırıdan sonra ve yeni başşehir Tunus'u kurmuştur. Şimdi buraya doğru geliyorum. Doğu Roma yani Konstantinopolis'ten idare edilen Bizans İmparatorluğu bir sahil imparatorluğuydu. Hükmü altında güçlü bir donanma bulunuyordu ve Rum ateşi olarak bilinen gizli bir çarpışma aracına sahipti. Ancak tamamen savaştı. Herhalde deniz gücü olarak Büyük Karl'ın imparatorluğunun, ki bu tam bir kara gücüydü, kadir olmadığı bir şeyi icra etmeye kadirdi. Gerçek bir tutucu, Grekçe'de dendiği gibi bir kateşondu. Zayıflığına rağmen yüzyıllar boyu İslam'a karşı durdu ve böylelikle Arapların bütün İtalya'yı fethetmesine mani oldu. Bir ikinci cümle de gene bizim buralardan, onu da söyleyeyim. Evet. Denizin bu masalsı kraliçesi 1000 yılından 1500 yılına kadar artan parıltıyla ışık saçmıştır. Milattan sonra 1000 civarında zamanın Bizans imparatoru Phokas mı diye okunuyor?
0: Phokas. Evet.
1: Bir miktar da haklı olarak şu iddiada bulunabiliyordu. Hakimiyeti benden sorulur. 500 sene sonra ise Türk Sultanı Konstantinopolis'te Venediklilere şu beyanatta bulunuyordu. Bu ana kadar denizde nikahlıydınız. Bundan böyle o bana aittir.
0: Evet.
1: Bu iki tarih arasında Adriyatik Ege Denizi ve Akdeniz'in doğu

0: O kısmı üzerinde Venedik deniz gücü dönemi vardır diye devam ediyor. Nikah iyi ama değil mi?
1: Çünkü o bir Venedik tabiri. Yani hani biz denizle nikahlıyız diye bir Venedik şeyi var ve

0: o kısmı üzerinde Venedik deniz gücü dönemi vardır diye devam ediyor. Nikah iyi ama değil mi?
1: Çünkü o bir Venedik tabiri. Yani hani biz denizle nikahlıyız diye bir Venedik şeyi var ve Venediklerin bu tip ritüelleri var. Şimdi Schmidt diyor ki saf karacılar var ama dünyada saf denizci aslında yok. Çünkü insan denizde yaşamak üzere var olmuş bir, yaratılmış bir varlık değil. Sadece diyor Tasmanya'nın, Avustralya'nın vesairenin bir kısım yerleri var. Hani sürekli deniz üzerindeler. Ama İngilizlerin 18. yüzyılda yapmaya çalıştığı şeyi Venedik'ten, Osmanlı'dan nasıl ayırıyor? Bunlar sahilde diyor. Yani bunlar evet denizde irtibatları var ama iç denizin sahil bölgesi.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Zamanda bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20.10'da 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Kuriş'in kullandığı GSM hattının %50 zihinsel engelli raporu bulunan ve Göknur Gıda'da beden işçisi olarak sigortalı gösterilen Ali Kovan adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmada Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış hazırlığına yardım ettiği belirlenen Ahmet Özmen'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldı. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin Fethi Kabir sürecinde alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken dosyada yeni rapor bekleniyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması.

0: FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldı. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin Fethi Kabir sürecinde alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenirken dosyada yeni rapor bekleniyor.
1: Alihan Kuru suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Avcılığının yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in CSM atı

Masında yeni detaylar ortaya çıktı. Avcılığının yürüttüğü soruşturmada Kureş'in "CESEM hattı kullanmıyorum" beyanına rağmen başka bir kişi adına kayıtlı hat kullandığı tespit edildi. Söz konusu hattın %50 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. Dosyada dikkat çeken bir başka başlıkta şirket bağlantısı oldu. Ali Kovan'ın örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği Göknur Gıda'da beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği tespit edildi. Savcılık hattın hangi şartlarda temin edildiğini, Kovan adına kim tarafından çıkarıldığını ve Kureş'in kullanımına nasıl sunulduğunu araştırıyor. Soruşturmada firari isimlere ilişkin de yeni gelişmeler yaşandı. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında aranan Hilmi Tuna Kureş ve Erhan Yılmaz'ın izine suçluyu kayırma suçundan tutuklanan Yasin Kaya'nın ifadesiyle ulaşıldı. Muğla Emniyeti yürütülen çalışma sonucu Hilmi Tuna Kureş ve Erhan Yılmaz'ı Marmaris Bozburun'da yakaladı. Yasin Kaya'nın ifadesi operasyonun kritik halkalarından biri oldu. Kaya İstanbul'dan Bozburun'a geldiğini, burada konakladığını ve bazı isimlerle temas kurduğunu anlattı. Bu beyanların ardından araç ve konaklama noktalarında parmak izi çalışması yapıldı, firari isimlerin yeri tespit edildi.

0: Gidenler arasında Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktor Nurettin Demirkol bulunuyordu. Polise ise Deniz Olgun'un bulunmasından yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği belirlendi. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında GSM attığı şirket bağlantısı, firari yakalamaları ve FETÖ bir süreci aynı anda mercek altına alındı.
1: Yıllar geçti, dosyalar kapanmadı. Şimdi o cinayetlerin izi yeniden sürüldü ve iki ayrı dosyada daha korkunç sonuç alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, birimin çalışmalarında gelinen son noktayı açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 36 dosyada 41 makul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar aydınlatıldı. Son olarak Ankara'daki seri cinayetlerle Osmaniye'de evlerinin dosyasında
0: yeniden incelendi. İzler aynı şüpheli 3 cinayet ve 6 öldürmeden telefon kayıtlarına, araç hareketlerinden tanık anlatımlarına kadar dosyadaki her ayrıntı yeniden incelendi. Belirlenen şüpheli 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Akın Gül'le ise mesajı netti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin suçum ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. 24 Nisan'da kurulan özel birimin bilançosu da çarpıcı. 36 dosya, 41 maktul, 7 yaralı. Yıllarca cevap bekleyen faili meçhul dosyalar şimdi tek tek yeniden masada.
1: Giresun'un Pireziz ilçesinde hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri ve tüm Türkiye'yi alarma geçirdi. Ancak bölgede sürdürülen arama tarama çalışmalarında herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Giresun Valisi Mustafa Koç resmi olarak bildirilmiş ve izinli bir uçuşun olmadığını belirterek ihbarın yüksek gerilim hattındaki sinyal arızasıyla aynı ana denk geldiğini açıkladı.
2: Giresun'da helikopter düştü paniği yaşandı. Piraziz'de ekipler bölgeye akın etti ancak saatler süren aramalara rağmen ne hava aracına ne de düşüşe ilişkin bir ize rastlandı.
3: Bölgemizde resmi bildirilmiş izinli bir uçuş olmadığı o kurumlarımız tarafından da teyit edildi.
2: İhbar saat 13 sıralarında Piraziz'in Deregözü köyü civarından geldi. Bir hava aracının düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin karadan ve havadan yaptığı taramalarda hava aracına ilişkin herhangi bir buluntu ya da ize rastlanmadı.
3: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
2: Giresun Valisi Mustafa Koç bölgede resmi olarak bildirilmiş ve izinli bir uçuşun bulunmadığını söyledi. İhbarını yüksek gerilim hatlarla arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Valilik gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
3: Tüm kurumlarımızla beraber her ihbarda olduğu gibi bu ihbarda da devletimizin ilgili alakalı kurumları hiçbir şüpheye mal kalmayacak şekilde hem gördüğünüz gibi havadan bütün teknik cihazları kullanarak aramalarımıza devam edeceğiz. Bunu da özellikle belirtmek isterim.
1: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan Mustafa Daşçı'nın sunumuyla Doğrusu Ne programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız.

gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade faksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Hayrola çocuklar?
6: Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: E tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
5: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında...

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi konuları konuşacağız? Yönetmenim şöyle de getirsin bir bakalım. Konu başlıklarımızda acaba neler var? Arka arkaya operasyonlar gerçekleştiriliyor. Hilmi Tuna Kuriş yakalandı. Biliyorsunuz Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. İlk dalgada Alihan Kuriş yakalanmıştı. Ancak örgütün kasası olarak tabir edilen Hilmi Tuna Kuriş her yerde aranıyordu. Nerede bulundu? Marmaris'te bulundu. Ancak bulunduktan sonra özellikle soruşturmaya ilişkin bazı detaylar dikkat çekti. Ucuta Fethullahçı terör örgütüne kadar dayanıyor. Diğer taraftan Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e kaçarken kullandığı araçın son milletvekili gösterdiği İdris Naim Şahin üzerine kayıtlı çıktı. O araç birazdan konuşacağız. Tek operasyon bu mu? Hayır. Operasyonlar devam ediyor demiştik. Alparslan Kuytul suç örgütüne de aynı zamanda operasyon gerçekleştirildi. Daha sonrasında Kuytulcuların kullandığı bu alanlarda polis aramalar yapacaktı. Orada bilgisayar kasaları çok fazla dikkat çekiyordu. Bilgisayar kasalarının içerisini polis ekipleri açtı. Ancak kasalar boş çıktı. Hard diskler ortada yoktu. Kuytu soruşturmasına da bakacağız. O soruşturmayla alakalı da yine son dakika gelişmelerini 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından paylaşacağız. Teknofest Mavi Vatan tabii ki en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Yine Mavi Vatan'da Leventlerimiz, Fırkateynlerimiz, orada özellikle yerli ve milli Milgen projesi kapsamında hayata geçirilen dev projeler vardı. Böyle göğsümüzü kabarttılar. Teknofest Mavi Vatan'a da bakacağız. Bir diğer konu başlığımızsa Netanyahu'yla alakalı Adalet Bakanlığı dün duyurmuştu. Kırmızı bülten istendi Netanyahu için ve ayrıyetten Netanyahu'nun yani katilin İsrail tarafında yine Batı Şeria'da Gazze'de saldırıları devam ediyor. Suriye'ye yönelik de saldırılar vardı. Bölgedeki son durumu da yine misafirlerimizle beraber, konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu Ne başlıyor. Tabii bir dizi konu başlığımız var demiştik, şöyle hepsini saydık sizlere ama aynı zamanda da şimdi bu konular içerisinde özellikle Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen bu operasyonlarda çok dikkat çeken noktalar var. Konuşacağız hemen şöyle misal.

0: Misafirlerimizle takdim ederek sizlerle başlayayım. Kırıkkale Üniversitesi'nden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden yine öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Ve Star Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Özellikle bu Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma iki haftadır çok fazla Türkiye'nin gündeminde. Merak edilen Hilmi Tuna Kuriç konusuydu. Hilmi Tuna Kuriç Marmaris'te yakalandı ve kullandığı aracında İYİ Parti'de siyaset yapan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. Cüneyt Hocam, sizinle başlayalım. Şöyle hukukçu kimliğinizle şu Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonu bize bir değerlendirin.
3: Şimdi bir kere bu konuyla ilgili çerçevenin çok doğru ve net bir şekilde çizildiğini belirtmek gerekiyor. Bunu Sayın Adalet Bakanı yaptığı açıklamada da konunun bir cemaat yapılanmasına veya bir tarikat yapılanmasına dönük bir tartışma olmadığını, bu konunun bir suç örgütü yapılanmasına, daha çok bu grup içerisinde bulunan üst yapılanmanın suç işlemi şüphesiyle soruşturmanın başladığına vurgu yapıldı. Bu önemli. Bu niye önemli? Bir kere çerçeveyi çizme adına önemli. Yani burada işlenen her eylemden tüm unsurlarıyla bu grubun içerisinde yer alanların sorumlu olmayacağı bağlamında bir durum ortaya konuldu. Bu önemli. İkinci önemli olan husus da şu. Bu mesele burada kalacak mı? Şimdi bu meselenin burada kalıp kalmayacağı konusunda soruşturmanın derinleşmesiyle mesele netleşecek. Bir kere bu yapı kendi içerisinde daha önceden bir bölünme yaşadı. Yani işte bu lider değişikliği bağlamında biliyorsunuz bir geriye dönük soruşturma da yapılıyor. Fethi Kabir de yapıldı. Bir cinayet şüphesi var daha önceki bu grubun lideriyle ilgili.
0: Evet.
3: Bunun failinin kim olacağı noktasında. Aslında biz meseleyi ikiye ayırıp bakmak durumundayız. Birincisi, bu mali açıdan izah edilemeyen derecede yüklü miktarda paranın bir şekilde elde bulunması. Bu yapılanmanın bir örgüt olup olmadığı noktasında özellikle İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir gizli iletişim ağını kullanıyor olmaları. Bir de bugün işte Hilmi Tuna Kuriç de aslında Alihan Kuriç ne diyordu? Benim hiçbir resmi bağlantım yoktur.
0: Yok diyordu.
3: Ama kardeşinin resmi bağlantılarının olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kilit isim burada Hilmi Tuna Kuriç. Bu kilit ismin bir biçimde bu suçla veya bu yapılanma içerisinde hangi pozisyonda yer aldığı noktasında artık biz sözlü ifadelerin, bundan sonraki tanık beyanlarının belki de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği bir safahata giriyoruz. Bu önemli bir ayrım. Bu meselenin yolsuzluk veya işte mali suç boyutu. Bir de meselenin geriye dönük cinayet boyutu var. Hı hı. Cinayet şüphesi boyutu var. Bu da birbiriyle aslında günün sonunda bağlantılı. Neden bağlantılı? Biraz FETÖ bağlantısını biz işte biraz önce aracın yakalandığı İdris Naim Şahin'in tahsisli aracı bağlamından veya onu kullanan şoför üzerinden tartışıyoruz ama ölüm olayının olduğu tarih 2016 ve 2016 darbe girişiminden hemen sonra gerçekleşen bir durum var ve 2016 yılında o tarihlerde adli tıpta siz bir veriyi kaybetmek istiyorsanız sizin mutlaka ve mutlaka FETÖ ile bir bağlantınızın olma ihtimali gündeme gelir. Ben biraz meselenin FETÖ bağlantısının bu cihet üzerinden daha fazla ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de biraz daha çerçeveyi genişletip, ölçeği genişletip daha yukarıdan bakarsak ikisinin de odak noktasının Almanya olduğunu görüyoruz. Almanya'nın FETÖ ile ilgili tutumuyla bu Alihan Kuriç çetesi ile ilgili tutumu arasında da bir özdeşlik var. Bu da ister istemez meselenin salt bir kriminal olay veya bir cemaat içi hesaplaşma veya cemaatte bir liderliği ele geçirme durumundan daha ziyade Türkiye açısından bir milli güvenlik problemi olabilme ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Şimdi bunların tamamının, bu soruşturmaların tamamının yapılmasında temel etkeni bir nokta üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Böyle bir ölçeği genişletip üstten baktığımızda dil, üslup, tarz, özellikle Avrupa'da FETÖ'nün taraftarlarının bir biçimde kendisini gizlemek için bu Süleymancı denilen grup içerisinde yer alma iradesinin bir biçimde kabul gördüğü, toplumda bir biçimde karşılık bulduğunu görüyoruz.

0: Tekin bunun en basit örneği de elebaşının cenaze törenine bir temsilci göndermeleri bağlamında. Tabii burada yapılanmanın bir grubuyla ilgili bir soruşturma olduğunu da tekrar altını çizmekte fayda var.
1: Bu fethi kabir işlemi geçen hafta en çok konuşulan mevzulardan bir tanesiydi hocam. 2016'da hayatını kaybediyor Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun. İlk raporlarda boğulma olarak geçiyor. Yanlış bilmiyorsam ben. Yanlış bilmiyorum değil mi? Boğulma olarak
0: boğulma geçiyor. Şüphesi deniyor.
1: Boğulma yani. Şüphesi olarak geçiyor. Şimdi o noktada tabii bazı soru işaretleri var. Yani orada bir inceleme yapılacak. Bu fethi kabir kararı neden alınır? Nasıl alınır? Bundan sonraki işlemler nasıl yapılır?
0: Fethi kabir kararı öyle kolay kolay alınabilecek bir karar değil. Burada 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık zaman dilimleri var. Özellikle bu kadavra veya iskeletle ilgili durumla iki şeye aslında bakarlar. Birincisi, burada bir kadavrada normal çürümenin dışında dışarıdan herhangi bir müdahale olup olmadığına ilişkin bulgu var mı yok mu ona bakarlar. Bir
1: kimyasalla var mı yok mu?
0: O daha çok toksikolojinin işi, hı-hı, zehirlenme. Bu, hı-hı, biraz daha boğma veya işte bir biçimde yaralama veya işte kendisinin sendeleyip düşmesiyle kemikte olağanüstü bir kırık olup olmadığına bakarlar. Bu da tabii ilk bir yıl içerisinde daha net bir bulgu verir. 5 yılda farklı bir bulgu, 10. yılda farklı bir bulgu. Biz 10. yıldayız. Burada delil ne derece elde edilebilir bilmiyoruz. Ama fethi kabir yapılması gerekiyor. Bu delil elde edilsin veya edilmesin yapılması gerekiyor. İkinci durum da şu, toksikolojik olarak yani zehirlenme olup olmadığına ilişkin eldeki kadavra üzerinden bazı bulguların biliyorsunuz saç, kemik veya buna benzer dokulara sirayet edip orada kalması mümkün. Hatta bazı bulguların belirli bir yıldan sonra ortaya çıktığını biliyoruz. Bu iki nokta üzerinden mesele yoğunlaşacak. Fethi kabir aslında Türkiye'de, Türk hukukunda çok böyle uygulanan veya işte özellikle olağanüstü bir durum, delil durumu gerçekleştiği andan itibaren gündeme gelebilecek bir durum. Biraz bu fethi kabir meselesini bu örgüt içi görüşmelerin, yani ben Sayın İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı, bunlar kendi içerisinde bir haberleşme ağı kullanıyorlar cümlesinin, yani kendi hukuki görüşüm veya işte, hı hı, mesleki bilgim açısından netleşmeden bu konunun açıklanmayacağı kanaatindeyim. Tıpkı Baylok'tan hatırlayalım bunu. Baylok verilerinin neredeyse %60'ı, %70'i deşifre edildikten sonra Baylok meselesi gündeme gelmiştir. Dolayısıyla burada da aslında elde bazı bilgi ve belgelerin bir biçimde tespit edildiği ve bu tespit üzerinden sonuca varılarak bazı adımların atıldığını görmek gerekiyor. Bir de bu operasyonun birinci dalgasıyla muhatabız biz, mali açıdan söylemek gerekirse. Bunun ikinci veya üçüncü dalgalarının da gelme ihtimali mümkün. Çünkü sorularla beraber derinleşen, itiraflarla beraber farklı mecralara kayan bir soruşturma sistematiği gündeme gelecek.
1: Şimdi yayından önce konuşmuştuk hep beraber. İdris Naim Şahin adı geçiyor bu. İdris Naim Şahin de ya bu araçtan benim haberim yok gibisinden bir açıklama
0: yaptı. İdris Naim Şahin MİT krizi olduğu zaman İçişleri Bakanı. 3 aylık bir İçişleri Bakanlığı durumu var. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılıyor. MİT krizindeki zafiyeti meseleyi biliyorsa ayrı bir durum, bilmiyorsa daha ayrı bir durum. Her iki halde de ortada bir kast veya ihmal durumunun olduğu bir mesele var. Tabii kendisinin yeterliliği o dönemki İçişleri Bakanlığı'ndaki tutumu, davranışı başka şekilde de yorumlanıyor tabii. Bunun da altını çizmekte fayda var. İşte FETÖ irtibatı noktasında medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bir takım bilgi ve verilerin kendisi aleyhine kullanıldığı ve bununla bazı şeylere icbar edildiği yönünde de açıklamalar var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin tahsisli olan aracının bir biçimde bu meselede kullanılıyor olması kendisinin bu dosyayla ilgili en azından bilgisine başvurulan sıfatıyla dosyaya müdahil olunması veya dosyada kendisinin bir şekilde şimdi isminin geçmesi sebebiyle ifadesine başvurulması gereken kişi haline getirir. Ben yakın zamanda böyle bir ifadenin de alınacağını düşünüyorum. Yaptığı savunmanın da çok böyle, tabii hukuki olarak herkesin kendisini savunma hakkı var. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Ama bu savunmanın da kendi içerisinde bir takım çelişkileri var. Hangi, evet, İçişleri Bakanlığı yapmış kişi İstanbul'a gittiği zaman İstanbul Valiliği'nden bir tahsisli araç istemiş de İstanbul Valiliği bunu vermemiştir.
1: İnfo 1'i bir hazırlıyorum
0: arkadaşlar. Mümkün değildir böyle bir durum. 15 günlük biliyorsunuz o geçiş döneminde 15 günlük bakanlık yapanların bile

0: talepleri olduğunda devlet tarafından karşılanıyor. Bir de 3 aylık bir süreye dikkat çekmemin sebebi de o, yani çok kritik bir dönemde veya çok böyle olağanüstü işler yaparak, risk alarak bakanlık görevinden ayrılmış değil. Başka İçişleri Bakanlığı yapanları da biliyoruz. Aldığı riskler, o risk düzeyinde de aldığı tehditler gündemde. Onların korunmasıyla İdris Naim Şahin'in aynı statüde yer alması noktasında da bu takdiri kamuoyuna bırakmak lazım. Hukuki olarak hakkıdır, ona bir şey diyemeyiz ama bu yaptığı izahatın bence biraz daha böyle derinleştirilmesi, daha tafsilatlı bir biçimde gündeme gelmesi gerekiyor. Kısa süreli kullanım için böyle bir tahsisin yapılması da, fiyatın düşük olması da ayrı ayrı tartışmalar.
1: Şimdi bu Kur İşler, Özmen ve FETÖ bağlantısıyla alakalı bir infografik hazırladık. O infografikleri şöyle sırasıyla bir ekranlara getirelim yönetmenim. Hazırsa Info 1 ile beraber başlayabiliriz ki bu infolar biraz daha olaya aslına bakarsanız anlaşılabilir kılacak. Çünkü bu noktalarda hepsi önemli detay. Özmen'in Alihan Kur İş Suç Örgütü ve dernek bağlantısına ilişkin tespitler. Şimdi Mehmet Özmen'in soruşturma dosyasında Alihan Kur İş Suç Örgütü'ne müzahir olduğu değerlendirilen Farklılık Derneği ile üyelik bağının bulunduğu bir kere belirleniyor. Bunun yanında Mehmet Özmen, Alihan Kur İş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 13 Ağustos 2026 tarihli operasyonun ardından firar eden Hilmi Tuna Kur İş'in yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına yardım ettiği değerlendirmesi kapsamında 21 Ağustos 2026 tarihinde, yani bir gün öncesinde Muğla Bozburun'da yakalandı, gözaltına alındı. Yakalanma sırasında Mehmet Özmen'in kendi şirketi adına tescilli ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli 34SL313 plakalı aracının sürücüsü olduğu belirlendi. Info 2'miz var. Info 2'yi de hemen bunun peşine bağlayabiliriz. Orada Mehmet Özmen'in özellikle FETÖ bağlantısıyla alakalı durumlar var. 2023 yılına uzanan doğrudan mali ilişkilere baktığımızda Seda Kur İş adına araç edinilmesine yönelik 2 milyon 406.650 liralık para transferi. Alihan Kur İş suç örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen dernekte üyelik, firari Hilmi Tuna Kur İş'in taşınması, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına yardım edildiğine ilişkin soruşturma tespiti olmak üzere birden fazla alanda kesiştiği görülmektedir. Mehmet Özmen'le Alihan Hilmi Tuna Kur İş ve Alihan Kur İş'in yolları. Şimdi burada arkadaşlarım bunları birazcık kısaltmışlar, tabii özetlemişler, hepsini buraya sığdırmak mümkün değil. Ben şöyle anlatayım, çok daha anlaşılır olacak bu nokta. Şimdi soruşturmada Mehmet Özmen'in para trafiğine bakılıyor Can Türk Hocam. Evet. Bu Mehmet Özmen'in para trafiği, mal varlığı da mercek altına alındığında Özmen'in Alihan Kur İş'in eşi Seda Kur İş adına lüks marka araç alınması için, bakın aralarında hiçbir bağlantı yok bu kişilerin. Evet. Yani birisi Ali, birisi Veli. 2 milyon 406.650 lira gönderdiği tespit ediliyor. Şimdi Mehmet Özmen, Alihan Kur İş'in eşine araç alınması için para gönderiyor. Ayrıca Özmen hakkında FETÖ, PDY, Silahlı Terör Örgütü'ne üyelik olmak üzere daha öncesinde pek çok soruşturma da var. Bunu da belirtelim. Şimdi bu paralardan bir kısmı söz konusu lüks markana aktarılıyor, bir kısmı farklı yerlere gönderiliyor. Mehmet Özmen de, Mehmet Özmen kim? Onu da söyleyelim. Mehmet Özmen aracı İdris Naim Şahin'e kiralayan şirketin sahibi. Aynı zamanda aracın da sahibi. İdris Naim Şahin diyor ki bu araçtan benim haberim yok. Yani bu araç benim kapımda değil. Benim de bundan bir ilgim yok diyor. Ama bunun üzerine tahsisli. Benim üzerime tahsisli araç. Benim kapımın önünde değil. Siz almışsınız, geziyorsunuz. Ve benim bundan haberim yok. Bu aylarca siz geziyorsunuz. Ben de demiyorum ki ya benim tahsisli aracım vardı. Allah Allah nerede bu acaba ya falan da demiyorum. Hani böyle bir şeyim de yok. Beni zorlayan bir durum da yok. Sonra siz suç örgütü lideri çıkıyorsunuz. Ben gidip emniyete yine şey demiyorum ki ya arkadaş bu adam benim aracımı almıştı. Geziyordu Kütahyalarda. Gidin bunu yakalayın. Ya buradan bir şey çıkarsa ben sorumluluğu kabul etmiyorum da demiyorum.
0: Araç takip sistemi de
1: yok. Araç takip sistemi de yok. Sonra araç Marmaris'te yakalanıyor. İçinden Mehmet Özmen çıkıyor, FETÖ bağlantısı var. Gitmişim bir de aracı ondan kiralamışım. Bak özellikle altını çiziyorum, adamın daha öncesinde FETÖ soruşturmaları var. Ben eski İçişleri Bakanı olarak gitmişim FETÖ soruşturması. Ya Türkiye'de başka şirket mi yok? Başka adam mı yok? Arabam yok. Yani şu ülkede dışarıya çıksanız trafikten zaten karşıdan karşıya geçemiyorsunuz. Onu mu buldun?
0: Kim kime para vermiş? Ha. Şimdi ciddi ciddi tereddütlerim var.
1: Yani çok garip işler dönüyor. Evet. Buyurun hocam.
2: Meşhur film repliğiyle söyleyeyim. Sen de bunu yedin diyor.
1: Yani yersen
2: yani. Tabii şimdi bu bugünkü dalgayla, yani 13 Ağustos'tan sonra neredeyse bir 10 gün sonra ikinci dalga yapıldı. İşte bunları görüyoruz, evet, artık.

0: 49 şüpheli hakkında işlem 17 il. Şüphelilere ait 43 adres, 33 şirkete ait 80 adres. Toplam 123 ayrı noktada arama ve el koyma. Yani bunu 38 kişinin 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmış. 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmış. Şimdi artık mesele çok net. Yani ikinci dalga operasyon. Bakın İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla. Yani bu gerçekten ortada, işte sizin de belirttiğiniz gibi eski İçişleri Bakanı'nın adına tahsis edilen, kiralanan otomobil dahil olmak üzere. Şimdi sıradan insanlardan bahsetmiyoruz. Bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Ve 3 ay yapar, 5 ay yapar.
1: Şunu da söyleyelim. Söz konusu şahıs, hani İdris Naim Şahin, aktif siyasetin içerisinde olan bir isim.
0: Hala.
1: Evet. Hani eline fırçasını alıp Marmaris'e gidip tabii, böyle doğa güzelliklerine bakıp da orada şey tablo yapan bir isimden bahsetmiyoruz. Son milletvekili seçimlerinde İyi Parti'de birinci sıra, ordu birinci sıra milletvekili adayı gösterildi.
0: Evet.
1: Hani hala siyasetin içerisinde aman bana ne kardeşim ya ne yapıyorsunuz yapın diyen bir adamdı ya, siyasetin içinde bu adam.
2: CHP'den de aday gösterilmesi için
1: konuşuldu, tartışıldı.
2: CHP kabul etmedi.
0: Bu olay artık yatay değil, dikey. Yani ortada bir hiyerarşik bir zincir var ve devlet buraya iniyor. Şimdi bakın Mustafa Bey, siz de ben de hepimiz de bu stüdyodaki herkes de hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti ve hepimizden büyük. Dolayısıyla artık bu ülkede hiç kimse şunu artık, yani 21. yüzyılda bunu bilmeli. Şimdi devletin sadece varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü değil. Hani mesele ulusal güvenlik de değil. Burada bu devlette kim faaliyette bulunuyorsa bir kere açık olacak kardeşim. Dernekse bunu denetlenebilir olacak, bilgisi belgesi olacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hiç tanımadığınız bir hanımefendiye 2 milyon küsür lira para yolluyor.
1: Araç yani, alınacak diye.
0: Araç almak için.
1: Ne isimle gönderiyor?
0: Kim yapar? Yani normal şartlar adına işte hukukçumuz burada Cüneyt.
2: Hayatın olağan akışına ters.
0: Hayatın olağan akışına ters. Yani demek ki burada bir şey var. Ve devlet özellikle bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok net bir şey ortaya koyuyor. Diyor ki Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları, AK Parti sözcüsünün de açıklamaları. Şimdi burada bir cemaate, bir dini yapıya bir yönelik bir operasyon yok. Burada bir dini cemaati, bir yapıyı kullanarak oluşturulan mali bir suç örgütü var. Ve bu işin bir de Almanya boyutu var. Yani Almanya'ya kadar uzanan bir boyutu var. Şimdi Türkiye'de hiçbir yapı, hiç kimse, hiçbir grup yani artık kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük sayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına, kanunlarına, hukuki sistemine aykırı iş yapamaz. O işler bitti. Yani bu FETÖ darbe sürecinden sonra artık devlet kendisine mali yönde dahil olmak üzere her alanda, sadece ulusal güvenlik değil. Yani biraz sonra Kuytul'dan da bahsedeceğiz. Yani bütün yapılara eğer bir suç söz konusuysa bunun üstüne gidecek. Yani kimse kusura bakmasın. Kimse olayı hani oturup da siyasi bir yere işte belirli bir takım şeylere sıkıştırıp efendim bu bir cemaat operasyonudur, yok şu işte Süleymancıların üstüne gidiyorlar, o şekilde de görmesin. Ortada ciddi bir takım soru işaretleri var.
1: Ya hocam yani, bir cemaat de kusura bakmayın. Şimdi izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de şöyle akıllarını önüne koyup bir düşünsünler. Yani ben mi başka dine inanıyorum? Yani
0: tabii.
1: Zamanı Fatih Sultan Mehmet zamanında bizim şeyhlerimiz, bu Anadolu'nun gönül savaşçıları bir hırka bir çorba niyetiyle yola çıkmadılar.
0: Tabii.
1: Yani hangi cemaatin kasasından 256 kilogram altın, bilmem kaç bin tane taşınmaz, yok işte en lüks arabalar.
0: Liderleri şunlar, dedikleri kişi yani, odalarda, gizli odalarda yakalanıyor. Kardeşi bilmem nerelerde yakalanıyor.
1: Düşünülmesi gerekir.
0: Düşünebiliyor
1: yani,
0: musunuz? Yani demek ki ortada yani başka boyutları da olan, yabancı istihbarat ağlarının da ihtimali olan
1: tabii
0: bir süreç. En önemlisi ve ikincisi en önemlisi Mustafa Bey. Bu işi yani devletin istihbaratı, ne bileyim emniyeti, MASAK durup dururken peşine düşmüş de değil. Bunun olacağını zaten onlar biliyorlarmış. Ortada yani yapı içerisinde bir iktidar kavgası var. İşte rahmetli Deniz Olgun eski bakanın cenazesi açılıyor. İşte Cüneyt Bey anlattı bu süreçleri. Yani ortada ve bunlar bir de akraba, torun, yeğen vesaire. Bir aile içi bir olay var. İşin bir de bu boyutu var.
1: Tabii.
0: Bir iktidar kavgası var. Ne o? Cemaat içi bir iktidar kavgası. Ve işin ekonomik bir suç unsuru var. İşte devletin, savcılığın devreye girmesi, Adalet Bakanlığı'nın bu işin peşine düşmesinin boyutu bu. Yoksa siyasi değil. Yani ortadaki olay tam anlamıyla bir suç örgütü kurulmuş. Mali odakları olan bir suç örgütü kurulmuş. Yani bu noktada yani Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanması da artık sembolik olmaktan çıktı.
1: Şimdi mesela bu Deniz Olgun, yani eski bakan Deniz Olgun'un vefatına ilişkin, bakın şöyle bir detay var. Bugün savcılık tarafından paylaşıldı. Evet. Şimdi söz konusu merhumun hayatını kaybettiği yere ilk giden isim Hilmi Tuna Kuriş.
0: Evet.
1: Yanında özel doktor Nurettin Demirkol var Hilmi Tuna Kuriş'in. Polise ise Deniz Olgun'un bulunmasından yaklaşık 4 saat sonra haber veriliyor. Şimdi biz sizinle bir gidiyoruz bir eve. Kapıyı açıyoruz. Bizim tanıdığımız bir isim hayatını kaybetmiş. 4 saat
0: bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Haber veremiyoruz. Şok yaşıyoruz hocam yersen.
0: Evet, dedim ya sen de bunu yedin diyor ya.
1: Yani ondan sonra 4 saat sonra haber veriliyor. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında GSM adlı şirket bağlantısı, firari yakalamaları ve Fethi Kabir süreci aynı anda mercek altına alınıyor.
2: Öncesinde yani böyle 36 saatlik bir boşluk
1: var. Bir 36 saatlik de boşluk var
0: tabii,
1: o arada.
0: Onu da unutmayalım. Yani. Şimdi ortada demek ki cemaat yapısı dediğimiz bu yapı içerisinde bir iktidar kavgası var. Ve bu iktidar kavgasını birileri kazanmış. Ve ardından hızlı bir mali, bir nasıl söyleyeyim onu? Yani bir para transferi, para transferleri. İşte bunun bir de tabii ilerleyen dönemlerde şeyi de göreceğiz. Almanya boyutunu da göreceğiz. Çünkü Almanya'da örgütlenen bir yapı. Daha çok ağırlığını orada yaptan bir yapı. Oraya da göreceğiz. Ve en enteresan kısmı, bundan herkesin haberi var. Tıpkı hani CHP'nin 38. kurultayında yaşananların herkesten haberi olduğu gibi CHP cenahında. Yani yaşanan hadiselerin hiçbiri Mustafa Bey, yani ilgisi olmayanlar için sürpriz. Senin benim gibiler için sürpriz. İçeride bunların zaten hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. Oradan bunlar zaten önceden bir şey var. Artı ihbarlar var. Yani savcılık burada şeyi, yani bu detayı atlamamak lazım. Savcılık ne zaman devreye girdi? Bu ihbarları değerlendirerek devreye girdi ve ardı ardına işte MASAK raporlarında bu suç, yani para trafiği ile ilgili bilinmeyen şeyler ortaya çıktı. En enteresan kısmı işte yurt dışına giderken liderler yakalanıyor, lider kadrosu. Bir odada yakalanıyor, cep telefonunu dışarıya koyuyor, kendisi saklanıyor. Şimdi normal şartlar altında bir ticari faaliyetler yürüten, hatta yani Alihan Kuriş diyor ki bunların hiçbiriyle benim alakam yok. Cep telefonu bile benim üstüme değil. Bir de enteresan Mustafa Bey, yani şimdi bir cemaatin liderisiniz ve üstünüzde hiçbir şey yok.
1: Hocam bak o orayla alakalı da çok güzel bir detay var. Senin değerlendirmeni katkı olsun. Sen güzel bir pencereden girersin burada. Şimdi Alihan Kuriş diyor ki benim üzerime kayıtlı cep telefonu, GSM hattı falan yok diyor. Sonra bakıyorlar. Ya bu Ali, ya sonuçta bu adam hayatın içerisinde.
0: Tabii.
1: Ya Cüneyt hocamın dediği gibi hayatın doğal akışında senin kullandığın bir cep telefonu var. İletişim kuruyorsun sonuçta. Yani. Peki diyorlar bu GSM hattı kimin üzerine kayıtlı? Şimdi bu GSM hattı kimin üzerine kayıtlı biliyor musunuz? Hakkında %50 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirleniyor.
0: Şimdi bakın, yani zihinsel engelli raporu olan bir şahsın adına şey alınmış, telefon hattı alınmış. Buradan şimdi polis, emniyet, adliye niye şüphelenmesin? Şimdi normal şartlar altında zihinsel engelli birinden üzerinden telefon hattı alır mısınız? Siz kendiniz kullandınız. Yani. Demek ki ortada bir durum var.
2: Tabii. Neyi gizliyorsun?
0: Neyi gizliyorsun
1: yani? Kendi adınla alabilirsin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ver kimliğini.
0: Tabii canım.
1: Git herhangi bir operatöre, zaten sana hattı veriyor.
2: Zaten telefonumun olmaması dediği andan itibaren ben savcı olsam şüphe ederim. Nasıl telefon derim.
0: Yani hele hele bu devirde.
1: Savcı olsam başka bir şey dersin. Direkt yani.
0: Hayır, yani illaki yani bir de lider kadrosundasınız.
1: Yani lidersiniz, çok garip. Yani. İş adamıyım diyorsun.
0: İş adamısınız.
1: Telefonum yok.
0: Yani. Ve ortada 100 milyar liradan fazla bir para trafiği var. Şimdi bu yapının şirketleri, bağlantıları, hem hiçbirinin sahibi değilsiniz veya üstünüze kayıtlı değil. Ama 250 kiloya yakın

0: altın çıkıyor bir yerlerden.
1: Ha bir de onun düğüne takıldı diyorlar.
2: Nasıl bir düğün?
3: Nasıl bir düğün?
1: Yani ömrünün sonuna...
0: Hollywood filmlerinde derler ya, hani başka sorum yok hakim bey diyor.
1: Ya ömrünün sonuna kadar her ay boşanıp her ay yeniden evlensen, bilmiyorum da ya 206 yani kilogram altın olmaz yani 206 kilogram.
0: Hayır, hiçbir düğünde devirde 250 kilogram.
1: Külçe külçe.
0: Yani o yüzden demek ki bunların hepsi işte hayatın olağan akışına aykırı açıklanamayacak şeyler.
1: Arkadaşlar gösteriyorlar bakın. Yani
2: şunu, bir de ben bir ayrıntıyı söyleyeyim. Şimdi bu tip mal varlığı çok olduğu zaman normalde ceza hukukundaki karine şudur. Siz devlet sizin nereden suçlu olduğunuzu ispat etmeye çalışır. Ama bu mal varlığı suçlarında karine terse döner. Bunu nereden bulduğunu sen izah etmek durumunda kalırsın. Tabii, devlet her şeyi araştıramaz.
1: Kaynağı
2: göstermek zorunda.
0: Yani ben mesela devlet memuru olarak her sene biz mal bildirimi beyanı doldururuz. Evet. Yani işte üzerimde şu kadar, o çok kapsamlı bir beyandır o. Hı hı. Borçlarınızı dahi yazarsınız. Şeylerinizi bile yazarsınız. İşte tarlanız varsa, eviniz varsa, nereden geldiyse, ne yaptıysanız o kapalı bir zarf olarak teslim edersiniz.
2: Sadece memurlar değil, ben vakıf yöneticisiyim. Mesela yani, bizden de alıyorlar.
0: Tabii oralardan da alıyor.
2: Alıyorlar bizden.
0: Dolayısıyla şimdi herkesin, bir de 21. yüzyıldayız Mustafa Bey. Eskiden de bu, hani 90'lı yıllar, 80'li yıllar olsa, hani bir yerlerden bir şeyler, evraklar gelene kadar, gidene kadar
1: zaman geçer.
0: Tabii. Ama şimdi öyle değil. 21. yüzyıldayız. Yani her şey elektronik sistem içerisinde. Attığınız adımı devlet oturduğu yerden görebiliyor. Kredi çekseniz görünüyor.
1: Görüyor.
0: Yani risk puanı dediğiniz bir şeyler var. Demek ki ortada, eğer lider dediğiniz kişinin hiçbir mal varlığı yoksa o zaman lider değil. O zaman başka bir şey. Yani bu bir olağan bir şüphe de değil yalnız. Hani durup dururken bir kişi hakkında, bir dini lider veya işte Süleymancıların lideri denen kişi hakkında devlet peşine düşsün, ya bu adam da kimdir diye de bir şey yok.
1: Bir de Alihan Kurişin mesela yaptığı açıklama vardı geçtiğimiz hafta. Belki bu hafta içerisinde, özür dilerim. Ben de bütün haftalar birbirinin içine girdi çünkü. Şöyle bir ifade kullanıyor yaptığı açıklamada. Ben diyor işte bir cemaatin diyor varisiyim, lideriyim, şöyleyim, böyleyim diyor. Ha, orada da bir hala böyle kitleleri, sanki bu operasyon bir dini değerlere yönelik bir operasyonmuş, bir dini görüşe karşı yapılmış bir operasyonmuş gibi bir harekete geçirme olayı var. Ya bu ara anlamıyorum ben. Bu ara böyle gözaltına alınan, mesela Haluk Levent gözaltına alınıyor, diyor ki öyle şeyler açıklayacağım ki işte yer yerinden oynayacak.
0: Bir açıklasalar da şu yerler.
1: Hala mesela o kasanın içerisinden niye ağrı kesiciler çıktı, tarlada çıktı falan filan, onu açıklayamıyor.
2: Bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Ben Nedim Şener'in bir tespiti var bu konuda. Ona dayanarak söylüyorum. Türkiye'de cemaat ve tarikatların oy oranına etkisi %6 toplamı. Hı hı. 30 tane ana kol var, ana tarikat cemaat var. 400 tane alt kol var. Hı hı. Bunların içerisinden tamamı Cumhur İttifakı'nı desteklemiyor. Ve birçoğuyla da ilgili operasyon yok. Ben bazı kollar sayabilirim. Burada ben hani afiş etmemek için söylemiyorum. Ve hiçbir sorunları yok. Tek sebebi ne biliyor musunuz? Bunlar şeffaf, denetlenebilir. Kendi yani, kendi işinde, şey dini olarak kendi...
1: Cüneyt
2: kendi
1: Hocam'ın şey... bu detayı önemli. Çünkü son seçimlerde özellikle bu Süleymancılarla alakalı yapılan açıklamalarda mesela işte muhalefet cephesini desteklediklerine yönelik açıklamalar var.
2: Muhalefet cephesini şimdi destekleyip hakkında hiçbir soruşturma olmayan ve hiçbir şekilde dikkat çekmeyen yapılanmalar var. Bunlar görünmüyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var.
1: Şimdi hocam bu operasyon...
2: Ortada bir yolsuzluk var. Bu dini olarak kapatılıyor. Ortada bir yolsuzluk var. Yok, bu siyasi bir baskın.
0: Siyasi operasyon.
2: Siyasi operasyon. Ortada bir yolsuzluk var. Başka bir şey. Tamam, bunu konuşalım. Peki ortada gerçekten yolsuzluk var mı yok mu tartışıyor musunuz? Tartışmıyoruz. Kimse o zaman olmuyor bu.
0: İşte bu noktada Mustafa Bey gerçekten yani devletin otoritesinden daha yukarıda otoriteyiz imajı uyandırmaya çalışıyorlar.
2: Zaten evet. İki sorun
0: hiç
2: var hocam.
0: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir. Bu kadar basit.
2: Hocam mali olarak şeffafsanız
0: tabii
2: ve devleti yönetmeye cemaat adı altında talip değilseniz tabii devletin sizin de bir şekilde muhatap olup bu durumda size bir operasyon düzenlemesi gibi bir ihtimal yok.
1: Ya suç işlemediysen kaçmana gerek yok ki ya.
0: Mesela.
1: Yani ne olabilir? Ha, suç işlemedin, senin de üzerine atılı bir suç var diyelim ki. Tamam, siz hiç suç işlemedin. Ya devlet seni yakalar, gözaltına alır. Hakim der ki makul şüphe vardır kardeşim, güçlü şüphe var. Ben seni tutuklu yargılayacağım der. Tutuklanırsın. 3 ay 4 ay sonrasında çıkarsın hakim karşısına. Yaparsın aslan gibi savunmanı. Kardeşim ben suçsuzum. Bak isnat ettiğiniz suçlar bunlar. Karşılığında da benim koyduğum deliller bunlar bunlar bunlar dersin. Alınarak tekrar çıkarsın abi, dışarıya.
0: Durup dururken normal yasalara uyan işinde gücünden olan insanları da hiçbir savcı peşine
1: düşürsün. Olmaz zaten ya aynen. Merve hocam son 2-3 dakikam kaldı. Cantürk hocam senin bir cümlen varsa tamamla Merve hocama geçeyim.
0: Yani dolayısıyla ortada bir suç örgütü var, adi bir suç var ama boyutları büyük, mali açıdan da ülkenin yani ekonomik anlamda, güvenlik anlamında zorlayan bir suç var. Devlet de gayet normal bir şekilde
1: üzerine
0: görevini gidiyor. Yapıyor, gitmek zorunda.
1: Merve hocam 206 kilogram altın kasalardan çıkan, işte hatlar üzerine kayıtlı değil, %50 engelli. Sonra bakıyorsunuz o %50 zihinsel engelli raporu alan şahıs başka bir şirkette, yine mesela Göknur Gıda diye başka bir şirkette, kim yönetiyor? Osman Aslan'ın yönettiği. Beden işçisi olarak sigortalı. Bu hattı kim aldı? Kimin üzerinden nasıl ulaştırıldı? Belli değil. Bir yerden kiralanmış bir araç var. Aracı İdris Naim Şahin kiralamış. O araç şoförüyle beraber Marmaris'te yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanıyor. Buyurun. Durum bu. Hal bu yani. Şu anda Türkiye'nin konuştuğu konular bu. Bir de Kuytul var. Kuytul'u da konuşacağız birazdan. Buyurun.
3: Vallahi şu an o kadar aslında karışık ki şunu hatırlatmak gerekiyor. Aslında hocalarım bütün konuya değindiler ama sanırım bu süreçle alakalı ben sosyal medya dahil olmak üzere hep şu soruyu gördüm. 2016'dan bu yana devam ediyormuş bütün araştırmalar esasında. Hı hı. Neden mesela şimdi deniyor? Bence burada o kadar ince işlenmiş, o kadar ince takip edilmiş bir süreç var ki Sayın Bakan'ın açıklamalarında da zaten bunu net olarak görüyoruz. Mali hareketler denetlenmiş, yeterli delil toplanmış ve ondan sonra süreç bu noktaya gelmiş. Şimdi böyle bir de durum var. Bunu da sanırım gözden kaçırmamak gerekiyor. Eğer ne bileyim artık hani 10 yıldır devam eden, denetlenen, burada nasıl bir akış olduğunu görme konusunda her şeyin ufak ufak ayrıntılarıyla ele alındığı bir süreç olmasaydı belki bu noktada ne yorumlayacaktık onu da sorgulamak gerekiyor. Ben buradaki çalışmanın çok titizlikle yürütüldüğünü düşünüyorum. Bu nedenle bunu söylemek istedim. Bir diğer konu şunu görmek gerekiyor. Bu tabanla alakalı bir durum değil. Herkes zaten bunu söyledi. Evet. Bu inançla alakalı bir durum değil. Ama üst yönetimle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Az önce hocam dikkat çekti. Burada bir hiyerarşik yapılanmanın kendi içerisindeki güç mücadelesi var. Evet. Ve bunu ne yapıyorlar? İnsanların inançlarını entegre etmeye çalışıyorlar. Yine insanların güvenlerini aslında sorgulatıyorlar. Bir yandan da FETÖ kapsamında hemen şu aklımıza geliyor. Bizim daha toplumsal hafızamız çok taze. Dolayısıyla buna ilişkin süreçlerde ne yapmış oluyorlar? Bir şekilde dezenformasyonla ya da başka bağlarla bir araya getirerek insanların zihin dünyası da karmaşa yaratıyorlar.
1: Evet.
3: Yani o kadar çok yine dezenformasyon karşımıza çıkıyor ki burada daha öncesinde de konuştuk. Ben bu konunun çok dikkatli olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz paralardan bahsediyor. 206 kilo altın gerçekten dediğiniz gibi.
1: Hani,
3: bu beni aklım almıyor mesela. Bununla birlikte arka plandaki diğer mali durumlar, yani MASAK'ın işin içinde olup bunların her birini incelemesi, buradaki kırmızı çizgilerin ya da buradaki hareketlerin her birinin aslında ne olduğunu net olarak gösteriyor. Bu nedenle de zaten buradaki aslında hani suç üzerinden ya da iddialar üzerinden konuştuğumuzda her şeyi farklı yöne kanalize etmeye çalışıyorlar. Bir boyutu daha var. Aslında değindik ama hemen onu da söyleyeyim. O da yurt dışı bağlantısı boyutu. Şimdi yurt dışı bağlantısı Peki. boyutu son derece önemli. Çünkü Terörsüz Türkiye başlığında da mesela neden üçüncü aktörler bu model içerisinde yer almasın dediğimizde yine biz yurt dışı bağlantılarını görmeye başlıyorduk. Bu açıdan tamamen karmaşık ama sonuçları itibariyle şunu görüyoruz. Hiçbir suç olduğu ya da işlendiği şekliyle kalmaz. Her birinin müeyyidesi vardır.
1: Bir virgül koyuyoruz. Reklamlardan sonra Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonla devam edeceğiz.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
5: Bilmem mi?
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full. İnternetler cayır.
5: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
6: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor? Şak diye.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
5: Turkcell'lerin yanında...
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta gücü adına.
16: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Hesap basit.
0: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
18: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
19: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. İlk bölümde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmadaki son detayları konuştuk. Şimdi ikinci bölümde bir başka soruşturma var. Yani soruşturmalardan bugün başımızı kaldıramıyoruz. Çünkü bunlar hep konuşulan konular hocam. Şimdi biz sizinle reklam arasında da konuştuk. Ya bu Kuytul konusuyla alakalı aslında hepinizin görüşünü de biliyorum ama evet. Şöyle bir durum var. Mesela bu Kuytul yapılanmasına yönelik soruşturmada FETÖ raporu var. Yoğun bir telefon trafiği var. Gizli irtibat ağı var. Bir de arkadaşlar görüntüler vardır bizim DSF'lerimiz arasında. Şimdi Kuytul suç örgütünün kullandığı noktalarla alakalı dediler ki ya burada hard diskler ortada yok. Evet. Hard disk konusu var. Şimdi hemen operasyonun arkasından siber suçlarla mücadele ekipleri gidiyorlar. Bu bilgisayarlara el konacak. Telefonlara, bilgisayarlara el konacak. Şimdi bilgisayarların kasaları bir açılıyor. İçinde yok, hard disk yok. Bütün hard diskler toplanmış, götürülmüş. Hiçbir bilgiye, belgeye ulaşılamıyor. Ama dönüyorsun, bakıyorsun kendilerini böyle yakalananlar, kendilerini sanki bir cemaatin lideri, yine bir dini görüşün lideri gibi göstermeye çalışıyorlar. Cüneyt Hocam sizinle başlayacağım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü soruşturmayı. Şimdi yönetim kadrosu, telefon irtibatlarına ilişkin raporlar hazırlandı. Baktığımızda 9 şüphelinin iletişim ağında FETÖ-PDY kapsamında daha önce adli işlem görmüş veya bağlantılı olarak kaydedilmiş 24 farklı isimle sürekli olarak iletişim kurdukları belirlendi.
1: Şimdi bir iki noktayı tespit ederek başlamak gerekiyor. Kalemi kırıldı Erdoğan'ın diye bir ifadesi vardı. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Bir de darbe gecesi yaptığı bir açıklama. Bunlarla ilgili soruşturmalar ne oldu acaba? Takipçilikle sonuçlanmış. Bunlar nasıl takipçilikle sonuçlandı? Bu ayrı bir soru işareti.
0: Büyük bir soru işareti.
1: Bu büyük bir soru işareti. Adana'da bu takipçilik kararları nasıl verildi? Bu cümlelerle, bu benzeri cümlelerle kastedilen ifadeler neye tekabül ediyor? Hep biz biliyoruz. Bu birinci durum. İkinci durum şu. Pandemi döneminde ben kendisinin caminin önünde bizi camiye almıyorlar biçimindeki çalışmasıyla hatırlıyorum.
0: Yani provokasyon, provokasyon
1: çalışmasıyla hatırlıyorum. Şimdi bu düzeyde bir profil her türlü aparat olmaya hazır. Yani bu eğer bu pandemi gibi bir olayın, tıbbi bir olayın ve bu olayın geliştirdiği sonucun İslam açısından camileri kapatmanın gereği olduğu konusunda bir mantık yürütemiyorsa normal mantık düzeyinden uzaklaştığı kanaatindeyim ben. Yani evet. Kendisinin her türlü istismara açık bir aparat haline dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüm. Ve üçüncü durum, ne zaman bir kırılma noktası olsa biz bu kişiyi bir biçimde tuhaf bir eylemle karşı karşıya görüyor. Şimdi bunları arka arkaya dizdiğimiz zaman öyle ya da böyle arada organik bağ olur olmaz. Ama zamanlama açısından bir sorunun olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi gelelim delil durumuna. Tüm bunları düşünürken bir de ortadan siz delil kaybetmeye çalışıyorsanız, en azından bununla ilgili irade gösteriyorsanız biz o zaman makul bir şüphe duyarız bundan hukuki olarak. Günün sonunda beraat ederler, ceza alırlar onu bilmem ama ortada yapılan soruşturmanın bir biçimde ben Türkiye'de kararlı olarak, çünkü bunlarla ilgili başka iddialar da var. Kendi örgüt içerisinde bir takım kişileri kaçırma, onlarla ilgili işkence gibi iddialar da var. Herkes dini düşüncesinde özgür. Biz kimseye şöyle düşün veya şöyle düşünme diyemeyiz. Ama siz bunu bir başkasına dayatıp bunu mutlaklaştırdığınız andan itibaren sizin bir şekilde eleştiriye de bu tip bir soruşturmaya da açık olmanız lazım. İkinci bir durum da bu konuyla ilgili siz silah bulundurma veya buna benzer durumlarla ilgili arşiv bilgilerinizin, kendi dijital arşivinizi nereye taşıdığınızı izah etmiyorsanız biz bunun üzerine devlet olarak suç şüphesi görür ve CMK çok açık, suç şüphesi var. O zaman bunun üzerine yönelmesi gerekiyor. Savcı bunu yönelmiyorum diyemez. Yani bu önemli bir durum. Ben Türkiye'de bu faili meçhuller bazı kritik konularda cesaretle adım atılması noktasında yeni bir evreye girdiğimizin de şahidiyiz hep birlikte. Ben bu sürecin bu şekilde devam edeceği kanaatindeyim. Başta da biraz önceki bölümde de söylediğim gibi eğer siz devlete gayri resmi bir biçimde müdahale etme niyetinde değilseniz, uluslararası etki ajanlığının bir parçası değilseniz ve mali açıdan da şeffafsanız, her türlü dini veya bu seküler de olabilir, İstediğiniz şekilde görüş açıklayabilirsiniz. Bununla ilgili bir engel yok. Ama bu üçü varsa buna müdahale edilir. Bir de tüm meselelerin ortak noktasına gelmek gerekiyor. Bunun içerisine ahbabı katarak da konuşmak gerekiyor. Sadece dini cemaatleri konuşunca biz mesele zaviyesinden kayıyor. Burada bir yardımlaşma, insanların yardımlaşma duygusunu veya dini açıdan yardım etme yükümlülüğünü gidermek için bulundukları bağışlar veya buna ilişkin girişimleri var. Bunun istismar edilmesinin önüne geçilmesi açısından bu konseptin doğru olduğunu düşünüyorum. İster istemez bu durum diğer gruplar içerisinde bir örneklik teşkil edecek ve bu örneklik teşkil etmesi de bence Türkiye açısından önemli olacak. Bunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'de bu dini gruplar içerisinde sadece işi dini ritüeller ve buna benzer durumlarla ilgilenmek ve kendi cemaatinde bu bağlamda kalmak üzere bu hakkını kullanıp fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, dini yaşam özgürlüğünü kullanıp ve hiçbir şekilde sorun yaratmadan varlığını devam ettiren gruplar da var. Dolayısıyla iyi ile kötünün de bir biçimde ayrılması gerekiyor. Bu anlamda da bu operasyonlara böyle bakıyorum ben.
0: Hocam, bu delillerin yok edilmesi konusu benim aklımda çok büyük soru işaretleri çıkartıyor. Şimdi söz konusu operasyon gerçekleştiğinden sonra arada benim bildiğim kadarıyla çok büyük bir zaman yok. Hani gidip de diğer şirketlerin bilgisayarlarına, işte söz konusu bilgisayarların içerisinde
1: bilgi alma ihtimali olabilir.
0: Yani bir bilgi alma ihtimali mi
1: var
0: burada şey?
1: Ya o maalesef Türkiye'de bir sorun. Yani bu konuyla ilgili mesela İmamoğlu soruşturmasında Cumhurbaşkanlığı apar topar Cumhurbaşkanlığı adayı olması. Bu da aynı durum. Yani birbiriyle benzer durumlar aslında. Yani birisinde siyasi saik veya siyasi durum iddiası var. Birinde dini sömürü var. Öbüründe ya insanların yardımlaşma duygusunun sömürülmesi söz konusu. Yani Haluk Levent'le ilgili meselenin de az çok geleceği, yakın tarihte geleceği biliniyordu. Şimdi bu delil karartma, delilleri kaçırma, bunların tamamı bu operasyonlarla ilgili bir biçimde bilgi alındığını gösteriyor. Bu bilgi alınma da ister istemez bizim zihnimizde dış yapılanmanın bir biçimde bilgi sızdırması veya bunların devlet içerisinde bir aygıta dönüşmeleri ya da şu anda X yapılanmasına ait olanların bunlarla bir biçimde yardımlaştığını gösteriyor. Bu üç ihtimalin dışında bir ihtimal yok.
0: Diğer türlü çok zor yani. Öyle.
2: Şimdi şöyle Mustafa Bey, 15 Temmuz hain darbe girişimi bizde şunu öğretti. Şimdi artık bir terör odağı veya bir terör örgütü olmanız için veya devletin terör örgütü olarak tanımlanması için veya bir yapının, bakın bu dini olabilir, bir sosyolojik bir yapı olabilir, bir dernek olabilir, bir siyasi görüş olabilir. Yani bir kere bunu bir dini yapıdan bir çıkarmak lazım. Yani bu dini yapılarda, dini cemaatlerde sıklıkla rastlandığı için Süleymancılar operasyonu var. Furkan Vakfı operasyonu var. Bu mesela bunun en büyüğü aslında Ekrem İmamoğlu davası. Evet. Şimdi bir yapının artık bize şunu gösterdi. Post-FETÖ dönemindeyiz. Post-FETÖ sürecinde devlet için tehlike, yani bir yapının devlet için tehlikeli olması için artık illa silahlı bir örgüt olmasına gerek yok. Belirli bir şartlar var. Ne bunlar? Mesela bir yapı, bakın ister dini cemaat olsun, dini tarikat olsun, ister bir sosyolojik yapı olsun. Yani siyasi yapılar da buna dahil, siyasi partiler de dahil. Kendi eğitim sistemi varsa, devletin eğitim sisteminin dışında. İki, kendi yurtları varsa. Üç, kendi şirketleri varsa. Dört, kendi finans sistemleri varsa. Beş, bir kadro havuzu varsa. Altı, uluslararası bağlantıları varsa. Yedi, güçlü bir liderlik kadrosu varsa. Sekiz, biraz önce Cüneyt Bey'in dediği gibi, hani siz de konuştuk ya, devlet kurumlarına erişme olgusu varsa tehlike gösteriyor. Bu ister sol bir siyasi hareket olsun, ister bir dernek olsun, Kanarya Sevenler Derneği dahil.
0: Tabii.
2: Bu arada öyle bir dernek de var, onları kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. İster bir dini yapılar olsun. Özellikle FETÖ sonrası dönemde Türkiye'de şu çok net görüldü. Özellikle dini yapılar bu tarz bir örgütlenme içine giriyor. Yani kendi yurtları oluyor, kendi eğitim sistemleri oluyor, kendi hiyerarşileri oluyor, kendi liderlikleri oluyor. Kendi atama sistemi. FETÖ'de ne gördük biz? Her yerin bir imamı olmuş.
1: İşte hocam orada mesela FETÖ'de bir şeyi kaçırıyoruz. FETÖ / PD'ye paralel devlet yapılanması.
2: İşte bu
1: devletin amirinden değil, kendi amirinden talimat alıyor.
2: Bizim şu an yani devletin zaten yani güvenlik algısı buna toplanıyor. Bu doğru bir tespit. Biraz önce de dedim ya, kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir eğitim sistemi vardır. Siz bu eğitim sistemini
1: entegre bir biçimde istediğinizi yapabilirsiniz.
2: Entegre olabilirsiniz. Yani kendi okullarınızı açabilirsiniz ama bunu Milli Eğitim denetleyecek. Kendi yurtlarınız olabilir ama bunu işte Gençlik Spor Bakanlığı'nın denetimine açık olacak.
1: Evet.
2: Ama siz kendinize ait bir yapı kurmaya başladığınız zaman, üstelik bu yapıyı kullanarak devlete sızmaya başladığınız zaman,
1: bu tanımlarınıza bir de olumsuz bir şey ekleyebiliriz. Mesela devletin dini kurumlarını da kabul etmeme. Mesela Diyanet'in camilerinde namaz kılmama. Tabii.
2: Mesela devlette reddediyorlar. Bir de devlete meydan okuyorlar. Yani işte pandemi de devlete meydan okuyor. Devletin yönetici, bakın, Cumhurbaşkanı'nı eleştirebilirsiniz. Devletin siyasi, yani siyaseten seçilerek gelen herkesi eleştirebiliriz. Yani AK Parti eleştirebilir, Milliyetçi Hareket Partisi eleştirebilir, Cumhuriyet Halk Partisi eleştirebilir. Ama bu eleştirinin bir dozu, bir sınırı vardır. Bir. İkincisi, eğer siz siyasi bir hareket olmak istiyorsanız siyasi parti kurarsınız. Siyasi partiler kanunu açık.
1: Buna engel
2: siyasi
1: yok.
2: Parti kurarsınız.
1: Tabii.
2: Dersiniz ki ben de partinin genel başkanıyım. Kardeşim ben de iktidar olmak istiyorum. Gayet normal. Bunu eleştirebilirsiniz. Ama işte devlete meydan okumak, paralel bir devlet, hatta bırakın onu, paralel bir sosyal hayat kurmak.
1: Hocam hem
2: bunu herkes öğrenmek zorunda.
1: Hem hakikate, hem ticarete, hem siyasete aynı anda talip olamazsınız.
2: Aynen. Yani şimdi bu Amerika'da da var, Avrupa'da da var, dünyanın pek çok batı ülkelerinde de var ama oradaki yapılar, bakın diyorum, bu sadece dini yapılar için söylemiyorum bunu. Yani sosyolojik, yani bir sol siyaset, bir dernek, bir fikir, bir düşünce, buraları açık olmak zorunda. Devletin otoritesini kabul etmek zorunda. Çünkü başka devlet yok. Şimdi bu FETÖ bize bunu öğretti. Yani FETÖ darbe süreci. Çünkü bakın 10 yıl geçmiş, işte hala bunun etkilerini yaşıyoruz ve nerelere gittiğini de bilmiyoruz. Yani
3: hala operasyonlar devam ediyor.
2: Tabii, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün sırları, sağlık alanından tutun da askeri güvenlik alanına kadar, hepsi bir şekilde bir yerlerden çıkıyor şu an. Ya geçtiğimiz aylarda, yıllarda bu memleketin kimlik bilgileri afiş edildi ya, satıldı vatandaşlarının. Yani FETÖ öyle bir zarar vermiş ki bu ülkeye. Yani siyasetinden bürokrasisine, oradan askeri güvenlik alanına kadar her şeyimiz her yere açığa düşmüş. Ve 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konularda hassas. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini korumak zorunda. Bakın işte geçtiğimiz gün İsrail burnumuzun dibinde üssü vurdu ve meydan okumalar başladı. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuduğunuz takdirde Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekli kurulları, yapıları size bunun ödetir. Çok net.
3: Şimdi güzel bir noktaya parmak bastınız. Kapıyı da araladınız. O zaman oradan devam edelim.
4: İsrail'le mi geçeyim?
3: Aynen. Kuytu
4: ben o zaman bir şey eklemek istiyorum izniniz olsa. Hocam bir örüntüden bahsetti. O son derece önemli. Çok güzel bir alan yakalamış. Çünkü bizim genel olarak karşımıza çıkan şöyle bir şey var. Örgütsel yapı içerisinde mali yapıyı, bir de dijital alanları kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama bunu evet, aynı zamanda şöyle bir şey de getiriyorlar. Son olaylarda şunu gördük. Şirketleşme. İşte zaten hani burada belki de asıl dikkat çeken başlık ortaya çıkıyor. Bu şirketleşmenin üzerinden de çok ilginçtir. Hep uluslararası bir üçüncü aktör bizim karşımıza çıkıyor. Az önce hocam belirtti, uluslararası etki ajanları olarak. Ama şimdi buradaki bu aktöre baktığımız zaman da esasında hep tek bir merkez var gibi görünüyor. Bu da bence son derece büyük bir soru işaretini içerisine barındırıyor. Şimdi son olarak Kuytul olayında da zaten benzer bir şey gördük. Buradaki delillerle alakalı, işte o kasaların içinde hard diskleri göremediğimiz için acaba neler vardı sorusunun yanıtını alabilecek miyiz? Bence bu son derece önemli bir şey. Yani mali kayıtlar mı var, farklı kayıtlar mı var, şirketleşme mi, bağışlarla mı alakalı? Mesela bunların yanıtını almak şu an çok zor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da benzer süreci gördük biz. Bence bunu herkes çok net hatırlıyordur. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Örüntüleri beraberinde getiriyor. Ben hocamın dediğine katılıyorum. Belki sadece burada da sınırlı olmayacak. Bu örüntüleri takip eden benzer süreçleri de göreceğiz. Ya bu açıdan hani bunu eklemek istemiştim. Çünkü son derece önemli. Önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo karşımıza çıkar, neler görürüz ve buna

0: bazı dernekler kanunu, şirketler kanunu, bunların hepsinin bence bir tekrar elden geçirilmesi gerekiyor bir yerde.
1: Yani bazı ülkelerde var. Mesela kamuya yararlı şirket dediğimiz model var. Belki Türkiye'de o denenebilir. Mesela cemaatse normal şirket kurmasın hocam.
2: Evet.
1: Kamu yararlı şirket kursun.
2: Evet.
1: Kar minimizasyonu şart olsun. Kar etmesin yani ama kamuya faydalı olsun. Onda bir engel yok.
0: Ya herkesin şirket kurabildiği bir düzenin ben çok denetimsiz olduğunu düşünüyorum Cüneyt Hocam.
1: Tabii.
0: Yani bilmiyorum. Yani bu tabii insanların şirket kurma hakları var. Yani onun da bir şey
1: Onu
0: yok da.
1: da gündeme getirdiğimizde müteşebbis özgürlüğü falan
0: Evet.
1: diyorlar.
0: İşte çok da özgürlük, çok da özgürlük olunca da sıkıntı oluyor. İşte bakıyorsunuz suç örgütü şirket kuruyor. 40 tane alanda ya
1: Ya,
0: az önce
1: ben
0: şuradaki
1: biraz çokça özgürlük ama daha sıkı
0: Hocam
1: denetimden
0: şu arkadaşlarım yazmış şuradan
2: Dernekler kanunu
0: not olarak
2: değiştirmemiz
0: bakın
2: lazım.
0: not olarak yazmış arkadaşlarım haber olarak da bugün 24 ekranlarında 24 radyoda verildi. Yani sektör dağılımına bakıyorsunuz. Terlik üretimi var, gıda var, gidiyorsunuz, hazır giyim var, dönüyorsunuz. Ya sağlık var, hastane var,
1: Her alana
0: osu var. Bu
1: girmişler yani.
0: her alana girmiş. Ya kardeşim hangisindesin ya? Yani düzgün bir ağ yapılanma olmadı oradan da belli. Yani çok değişik
1: Ve
0: sektörlerde.
1: ilginç olan da şey, mesela kişinin işi daha önceden de bu olsa
0: Ha,
1: sıkıntı yok.
3: evet.
2: Tabii.
1: Cemaatleştikten sonra,
0: Bunlara giriyor.
1: tarikatlaştıktan sonra bu işlere giriyor.
0: Tabii.
1: Mesela
3: Bence bu da bir
1: baştan
3: özgürlük.
1: işi bu mesela.
0: Aynen.
1: Ama yapabilir, bunda hiçbir sorun yok.
0: İşte bu sorun olmalı. Bence
1: Evet.
0: olmalı. Bilmiyorum. Tabii o kadar da özgür olmamalı yani. Bir insan bu kadar çok şirketleşiyorsa
3: Uzmanlık alanı istenmeli belki
0: evet.
3: de.
0: Yani çok değişik. Yani şahıs şirket açılmasına da karşıyım ben. Herkes şahıs şirket açıyor. Ya şimdi izleyenler arasında kesin kızanlar olacaktır. Dinleyenler arasında olacak. Hocam ya adam evinin adresini gösteriyor. Oraya bir tane masa atıyor. Abi tamam benim ofisim burası diyor. Şahıs şirketi kuruyor. Türkiye'de bir sürü şirket oldu.
1: Tabii.
0: Mantar gibi şirketleştik biz ya. Mantar gibi şirketleştik. Bak bunun daha sonrasında çok büyük sıkıntılar çıkacak bu işlerden bence.
2: Evet.
0: Bakalım neler olacak. Bu kapatalım. Tabii benim uzman olduğum alanlar değil. Ben bir vatandaş olarak sadece, bir gazeteci, bir vatandaş olarak görüşlerimi söylüyorum. Diplomasi konusu. Neden? Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkartıyoruz.
2: Geç bile kaldı.
0: Dünün en önemli mevzularından bir tanesiydi. Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkartılması için başvuruda bulunuldu. Bunun haricinde Türkiye arka arkaya çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Dört ülke, bunlar hangileri? Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Türkiye, İsrail'e yönelik tepki ortaya koydu. Ebu Zuhur hava üssü, sizin söylediğiniz hava üssü konusu önemli. Oraya bir saldırı düzenlendi. Merhaba hocam, sizinle başlayalım. Tam sizin İyi alanınız.
3: Aynen.
0: Buyurun.
3: Ya iç politikaya da geçiyoruz artık ya. Önce sıkıntı yok görün.
0: Buyurun.
3: Şimdi aslında sanırım bunu bekliyorduk. Neden söylüyorum? Bundan birkaç yıl önce Nagel Komisyonu raporu içerisinde Türkiye'yi
2: Evet.
3: en büyük risklerden biri olarak gösterdiler. O günden bu yana da hiç durmadılar. Şimdi genelde hep seçim odaklı okuyor herkes ama bence zaten bu İsrail'in kendi politikasıyla da yani dış politikası, iç politikası neyle okursak okuyalım onunla da bağlantılı. 27 Ekim'de seçimler var. Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama bir yandan da mesela son dönemde içeriden gelen eleştiriler işte Ehud Barak'la yanlış hatırlamıyorsam Golan'dan yine bir açıklama geldi. Şimdi burada da Türkiye ile alakalı olarak Türkiye'nin araçsallaştırılmasına kızıyorlar ama onda da sanırım şuna kızıyorlar. Ya bizim niye aklımıza gelmedi minvalinde? O kadar ilginç açıklamalar görüyorum ki ben İsrail medyasında ve basınında artık şaşıramıyorum bile. Şimdi buradaki temel konu hep şunu söylüyorum. Suriye'de bir askeri üs yani Ebu Zuhur vuruldu ama Ebu Zuhur operasyonel bir alan değil. Kapalı. Şu an için en azından öyle olduğunu görüyoruz. Burada temel hedef aldıkları konu birincisi Suriye'nin Türkiye ile işbirliği yapıp yeniden kalkınmış müreffeh bir devlet olup sistem içerisinde Türkiye ile ortak hareket alanı olması. Yani burada bizim ortaklık kapasitemize ve istikrar kapasitemize hedef alıyorlar. Bu son derece önemli. Bir diğer konu Ebu Zuhur'la alakalı belki şunu söylemek gerekiyor. 70 kilometreye odaklanıyor herkes. Kesinlikle önemli. Ama aynı zamanda bu daha öncesinde aslında 8 Aralık 2024'ten sonra hepimizin odaklandığı Halep, İdlib, Şam bağlamında son derece stratejik bir öneme sahip. M4, M5 karayollarının da kesişim noktası üzerinden okunması gereken bir potansiyele sahip. Şimdi bu açıdan burada yeniden yapılanmayı hedef aldığını söyledim ya, bu atıllık üzerinden İsrail bunu hedef alıyor. Türkiye'nin etkisinden ya da işte Türkiye'nin yaklaşımlarından ziyade bizim bölge içerisindeki artan gücümüzü de hedef alıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Mekke Anlaşması'na odaklanabiliriz. Evet, askeri açıdan son derece önemli. önemli. Ama Mekke Anlaşması'nın alt başlıklarına da odaklanmak gerekiyor. Enerji güvenliğinden çok yaşayan

0: hocam, gıda güvenliğinden bahsediyoruz ve bunları sağlarken de kalkınma yolu, Hicaz Demiryolu'nun tekrar gündeme gelmiş olması, yine enerji hatlarının değişiyor olması, bunlar İsrail'in istemediği şeyler. İsrail zaten bunları istemediği için bu saldırıları da bence bununla birlikte okumak gerekiyor. Yani bu sadece aslında buzdağının görünen kısmı bu saldırı, ama arka planında seçimlerden tutalım da Türkiye'nin Afro-Avrasya coğrafyasındaki konumunu ve geldiği merkezi role dair her şeyin değiştiği bir tabloda İsrail bizi hedef alıyor. Nagel Komisyonu da zaten yazdıkları için hani bunun bu şekilde karşımıza çıkmasına ilişkinde şunu söylemek gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızın ve devletimizin son derece önemli bir tutumu oldu. Çünkü İsrail'in buradaki temel amacı yeni bir savaş başlatıp diğer alanları unutturmak. Gazze'yi, Lübnan'ı, İran'ı, bunları unutturmaya çalışıyor ve Suriye'de başarısız devlet örneği görmek istiyordu, ama buna an itibariyle ben çok net ve keskin bir cevap verildiğini düşünüyorum. Çok kapsamlı ele aldım ama bunun üzerine saatlerce konuşsak yetmeyecek gibi duruyor.
1: Dört ülkenin ortak paylaştığı bildiri, o bir duruş sergilenmesi, önümüzdeki günlerde sizce bu ittifak bloğu, hani her ne kadar Katar orada dışarıda kalsa da birlikte hareket edilen bir ülke, yani diğer üç ülkenin birlikte hareket ettiği bir ülke konu. Suudi Arabistan'da bir çekişmesi var orada. Ama sizce buradaki o blok daha güçlenip daha da büyür mü?
0: Büyüyecek. Bence Mekke Anlaşması kapsamında zaten genişleyecek her şey. Şimdi Suriye'de belki Mekke Anlaşması'na katılmak isteyecek. Bununla alakalı hani paylaşımları da görmeye başlıyoruz. Filistin, Mısır, bununla birlikte hani biz şu an Hint Okyanusu'ndan Karadeniz'e, Basra'dan Akdeniz'e kadar çok geniş bir alanda Afro-Avrasya içerisinde yeni bir oluşum oluşturmaya başladık. Yeni bir merkez kuruyor ve İsrail karşısında esasında bu. Neden? Çünkü hem Türkiye, hem Suudi Arabistan, hem Pakistan 1967 sınırlarını tanıdıkları bir Filistin'i istiyorlar bölgede. Ama İsrail ne istiyor? Başarısız devlet örnekleri. Suriye başarısız olsun, Filistin parçalansın, Lübnan başarısız olsun.
1: İran devrilsin.
0: İran devrilsin. Şimdi böyle bir dünya yok. Böyle bir bölge de yok zaten. Bence tamamen o güç merkezi, jeopolitik denklem değiştiği için zaten şu an bu kadar agresif hareket etmeye çalışıyorlar. Şimdi Amerika destekleyecek mi? Sorulardan biri de bu. Bölgede yeni bir oluşum var. Yeni bir merkez çerçevesi çizildi. Amerika burada nerede duracak? Tom Barak'ın açıklamaları evet dikkat çekici, ama bir yandan da hep şu geliyor aklıma. Yani bilmiyorum hocalarım katılır mı, ama 1948'den bu yana İsrail'in en büyük askeri ve mali destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla hiçbir aktörde %100 güvenmememiz gereken bir denklemde olduğumuz için zaten hani diyorum ya, Türkiye'nin burada çizdiği çerçeve son derece önemliydi. Ve bu eksende devam edilecek gibi duruyor. İsrail de sanırım bundan sonra Netanyahu'yla başlattığı bu süreci devam ettirmez diye düşünüyorum. Seçimlere de az bir zaman kaldı. Likud Partisi'nde 20 koltuk alırsa bence iyi olarak düşünmek gerekiyor. Bence Netanyahu bundan sonra siyasi ve hukuki anlamda geleceğine odaklanmalı.
1: Peki. Şimdi Netanyahu geleceğine odaklanmalı deyince hakkında bir sürü devam eden süreç var. Bir de son olarak biz bir kırmızı bülten talebinde bulunduk. Cüneyt Hocam, bu kırmızı bülten talebinde bulunmak ne demek? Nasıl sonuç alıyoruz biz buna? Interpol Genel Sekreterliği bildiğim kadarıyla kararı veriyor. Bu Interpol Genel Sekreterliği nasıl çalışır? Nedir? Necidir?
2: Interpol Genel Sekreterliği'nin bir anayasası var. 190'ın üzerinde ülke buna taraf. Bu Genel Sekreterlik 3 noktadan meseleyi inceliyor. Bu bir siyasi talep mi, ona bakıyor. Gerçekten suç olgusu tüm ülkeleri ilgilendirebilecek düzeyde mi, buna bakıyor. Bir de bu kişilerle ilgili ortaya konulan delil durumunu değerlendiriyor. Ama bu delil durumunu değerlendirme bizim yerelde yaptığımız, ulusal alanda yaptığımız gibi sıkı bir denetim değil. Daha geniş bir denetim. Bunlardan geçerse bir kırmızı bülten yayınlıyor. Aslında Türkiye'nin yaptığı şey teknik olarak kırmızı bülten talebi.
1: Talebi, evet.
2: Talebi iletti. Talebin iletilmesi de Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve sonra Dışişleri Bakanlığı kanalıyla oluyor. Genel Sekreterlik buna karar verdiği andan itibaren 190 ülkenin polis teşkilatına, Interpol muhabir birimlerine şu mesaj gidiyor. Netanyahu'yu bu ülkenize geldiği zaman Türkiye'ye bildirin. Bu Türkiye'ye bildirin demesi de Türkiye'nin şu talep hakkını doğuruyor. Onu bize iade edene kadar siz tutuklayın veya yakalama süresini uzatın, gözaltına alın gibi bir talepte bulunabiliyor. Kırmızı bülten demek Türkiye'nin Netanyahu'nun uluslararası alanda yakalanmasını talep etmesi demek. Tam karşılığı bu. Bu meselenin iki boyutu var. Onu da kısaca altını çizmekte fayda var. Bir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir yakalama talebi var. O da biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Interpol disiplinine bağlı değil. Doğrudan yakalama kararı verebiliyor ve taraf olan tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Oradaki iddialar soykırım ve buna benzer iddialar. Bu birinci durum. İkinci durum Türkiye'nin şu anda oluşturduğu durum. Yani artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dışında da, kapsamı dışında da kalan ülkeler, nitekim Türkiye'de Uluslararası Ceza Mahkemesi sistematiğinde değil, dışında kalan ülkeler de artık Türkiye talebiyle bağlı duruma geliyor. Bu önemli bir adım. Bir de bu meselenin ilk geldiği nokta vardı, bu Sumut filosu ile ilgili. Ben o zaman bu Sumut filosundan Türkiye'nin, Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla tüm Sumut filosundaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesinin Türkiye'ye bir hukuki yükümlülük yüklediğini belirtmiştim.
1: Söylemiştiniz.
2: Nitekim şu anda geldiğimiz durum bu. Ama bir bağlamı daha var. Şimdi bu soruşturma dosyalarının her biri Türkiye tarafından tamamlanıp ilk ifadesi alınan mesela Portekizli bir aktivist diyelim. Onun ülkesine de gönderiliyor. Çünkü dosyanın ikmal edilmesi için orada devam edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla her ülkenin bu sefer benzer taleplerle kırmızı bülten çıkarmasıyla ilgili hukuki altlığı kim hazırlamış oluyor?
1: Türkiye.
2: Türkiye hazırlamış oluyor.
1: Yani şimdi
2: bu bence Türkiye için önemli bir gurur kaynağıdır. Yani Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ortaya koyduğu tavra ek olarak tamamen bireyselleşmiş ve artık ispatı noktasında siyasal değil, tamamen kriminal, adi kriminal bir vakaya dönüşmüş durumla ilgili tırnak içerisinde, hani nasıl fezleke gönderiyoruz ya milletvekilleri için meclise, Türkiye'de tüm dünya ülkelerine bu bağlamda bir fezleke göndermiş veya fezleke hazırlığını, altlığını hazırlamış durumda. Bu konuyla da ilgili hukuki sürecin yakından takip edildiğini biliyoruz. Sadece bununla ilgili değil Türkiye'nin hukuki konsepti. Mesela birkaç gün önce tek bir karar verdim. Meta'nın Filistin paylaşımlarıyla ilgili yaptığı ayrımcılıkla ilgili Kudüs Hukuk Derneği var. Genç hukukçuların oluşturduğu bir dernek bu. Bu da mesela bence bu hukuki olarak Türkiye'nin bu meseleye bakışındaki bir konseptin bir parçası. Ama kırmızı bülten meselesi dünya Avrupa siyasetinde marjı değiştirebilecek. En azından her ülkenin kendi aktivistinin bunu gündeme getirip bunun üzerinden meseleyi tartıştırabileceği ve somut. Yani işte Gazze'de benim sınır hattım vardı. İşte ben Gazze'de ülkeleri, işte Gazze benim toprağımdı şeklinde bir savunmaya muhatap kılmayacak biçimde. Net bir şekilde bunların fail olduğunu ortaya koyan bir durum.
1: Yani şöyle diyorsunuz, şimdi mesela Sumut filosundaki bir Portekizli aktivist.
2: İspanyol diyelim çünkü İspanyol bana bir biraz daha...
1: İngiltere'den, yakın. Fransa'dan, şimdi pek çok ülkeden vardı. Şimdi bu ülkelerin hepsi kırmızı bülten talebinde bulunabilecekler.
2: Yani bu dosyayla ilgili gidip birisi oradaki bu aktivist bu süreci takip ettirdiği zaman Türkiye'ye bu konuyla ilgili dosyası hazır zaten. Yani ilk ifadeleri Türkiye aldı.
1: Evet.
2: Portekizli'nin de ifadesini Türkiye aldı. İngiliz'in de ifadesini Türkiye aldı. Ve bunlar, bu dosyalar bir biçimde Türkiye'nin elinde. Artık Türkiye ilk delil olarak bunu tutuyor ve bu dosyalardaki ifadeler birbirlerinin delaleti. Yani Türk birisinin başına gelen duruma bir Portekizli, bir İspanyol şahit. Şahit sıfatıyla da orada bulunuyor. Türk de diğerine. Dolayısıyla bu konu ister istemez Sumut'a katılan tüm ülkelerin problemi haline geliyor ve bunu örnek göstererek, Türkiye'nin bu kırmızı bültenini örnek göstererek orada kendi ülkeleriyle ilgili bir hukuki süreç başlatılmasının da ilk adımı oluyor. Bence bu anlamda çok kıymetli.
1: Bir konu daha aklıma takılıyor hocam burada. Ben araştırdım, bulamadım. Interpol Genel Sekreterliği'nin burada karar almasıyla alakalı bir süre kısıtı var mı? Yoksa bunu uzatabilir mi de?
2: Bunun değerlendirme süresinde üst bir sınır hatırlamıyorum ben. Ama bununla ilgili talebi de çok uzatacağı kanaatinde değilim. Yani genellikle bu konuyla ilgili 2 haftalık süreç içerisinde karar veriliyor. Ben öyle bir karar verilme ihtimalini öngörüyorum. Ama karar verilmesi otomatikmen Netanyahu'nun bulunduğu ülkede yakalanacağı anlamına gelmiyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Yakalandığın diyelim, otomatik iadesi hakkını da vermiyor. Tabii o anlama da gelmiyor. Çünkü kırmızı bültenle aranan birçok kişi var. Türkiye'ye iade edilmedi. Yani eylem tok meselesi var mesela.
1: Onun kararın uygulanmasıyla alakalı bir yaptırım.
2: En azından şu. Mesela onlar bazı tedbirler, işte adli kontrol gibi o durumlara dönüşüyor. Burada en büyük koruması Netanyahu'nun bir devlet lideri olması şu anda. Evet. Belki Ekim ayındaki seçimde bu sıfatı düşünce sadece İsrail'de kalabilecek duruma gelebilir Türkiye'nin bu adımıyla birlikte.
1: Cantürk hocam.
3: Evet.
1: Şimdi bir tarafta sürekli olarak saldırılarını arttıran Netanyahu ve beraberindekiler, diğer tarafta işte bir şekilde Netanyahu'nun önünü kesmeye, onu durdurmaya çalışan da Türkiye ve beraberindeki ülkeler var. Dört ülke bir bildiri paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli bir diplomasi hattı içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştiriyor bu konuyla alakalı. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz durmayan bir Netanyahu var.
3: Evet, artık yani deniz bitti. Yani bu yeni jeopolitik, Orta Doğu jeopolitik rekabetinde İki taraf ilk defa kafa kafaya geldi. Şimdi ben Tom Barak'ın açıklamaları üzerinden bugün veya dün de olabilir işte bir 50 dakikalık bir basın açıklaması var, bir röportajı var. Şimdi Tom Barak şöyle anlatıyor olayı. Yani bir kere diyor ki bu gereksiz bir tırmanma diyor. Bizim bu Esed rejimi dağılırken İsrail ile Türkiye arasında Amerika bir çatışmasızlık mekanizması kurmuştu. Hı hı. Fakat sonradan bu mekanizma işlemedi. Yani özellikle İsrail tarafından işletilmedi. Şimdi diyor ki Amerika yeniden böyle bir mekanizma kuracağız. Bu şu demek. Artık iki ülkenin sadece bir ülkedeki yani bir zayıf bir devlet üzerindeki nüfuz rekabetinden çıktı. Doğrudan karşılıklı tehdit algısına dönüşen bir aşama. Şimdi bunun bir öncesi var. Ben bağımsız kaynaklardan ve açık kaynaklardan edindiğim bilgiyi aktarayım. Tabii bunlar teyit edilmedi. Teyide muhtaç. Bundan bu Ebu Zuhud saldırısından yaklaşık bir hafta önce İsrail savaş uçakları bizi bir yokladılar zaten. Hı hı. 30 tane savaş uçağı. Aralarında F-35'lerin de olduğu İsrail savaş uçakları önce Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hava ikmali yapıp bize bir Mersin hattından bir yanaşmışlar, yaklaşmışlar. Ve akabinde de Türk Silahlı Kuvvetleri devreye giriyor ve karşılıyoruz biz bunları. Mersin, yani bizim hava sahamıza yaklaşık 70-80 kilometre kala görüldüklerini fark ediyorlar ve geri dönüyorlar. Bu birkaç gündür hani sonik patlama bilmem ne muhabbetleri var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi Türkiye Güney Kıbrıs'ta bugüne kadar iyi niyetini göstermek için ve Ege'de biz pasif radar uygulaması yapıyoruz. Ne demek bu? Radarlarınız çalışıyor. Hava savunma sistemleriniz çalışıyor. Karşıdan gelen uçak hareketini siz izliyorsunuz. Sivil, askeri ve bunları sadece not ediyorsunuz. Ama artık bu saatten sonra Türkiye şunu yapacak. Başta Rum yönetimi olmak üzere bu saatten sonra Türkiye'nin, yani bizim Kuzey Kıbrıs'ta da üssümüz var. Bundan sonra Rum yönetimine inen bütün savaş uçakları biz hava savunma sistemlerimizin kilidini açacağız. Özellikle İsrail'den gelen olursa. Çünkü bugüne kadar iyi niyetle sadece pasif izleme yaparken artık meselenin art niyetli olduğu ortaya çıktı. Hemen haftasında da bu olay gerçekleşti. Tom Barak şunu söylüyor. Amerika, yani İsrail istihbaratı Mossad bize geldi. Türkiye'nin Ebu Zuhud bölgesinde
1: asker konuşlandıracağı
3: istihbaratını verdi.
1: 6 gün önce verdi diyor.
3: Evet. Biz de diyor bunun kendimiz bölgeden teyit ettiremedik. Dolayısıyla İsrail'e böyle bir şeyin olmadığını da söyledik. Ama dedi bizi dinlemedi. Yani bir anlamda Netanyahu'nun yani saldırının hukuki gerekçesi veya siyasi gerekçesini doğrudan Amerika birinci ağızdan diyor ki bu İsrail'in bir, tek başına yaptığı eylemdir. İki, gereksiz bir eylemdir. Üç, özellikle İsrail'in iç politikasına yönelik bir eylemdir şeklinde açıklama yapıyor. Yani o noktada ve Türkiye'yi provoke etmeye çalışıyor diyor. Bir yandan aman diyor yani Türkiye'ye yani... Yani bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış.
2: Sen buna uyma.
3: Sen buna uyma. Tabii Türkiye bugün yani son birkaç gündür de açıklamaları da ne anlama geliyor? O zaman tasmasını tutacaksınız arkadaş. Evet. Yani olay bu. Şimdi
1: ya Tom Barak'ın yaptığı açıklamalar içerisinde böyle insanın sinirlerini bozan bir ifade var bak hocam. Ben sana şöyle aktarayım.
3: Evet.
1: Şu büyük İsrail fikri düşüncesi üzerinden onu böyle tiye alan hani değersizleştiren bir şey var.
3: Üç bak. Din, tanrı meselesi.
1: Şöyle diyor.

0: Şimdi bu büyük İsrail fikri var ya, Tom Barak'ın kendi kullandığı ifadelerden tırnak içerisinde aktarıyorum. Evet. Hani bazen İstanbul gazetelerini sabah elinize aldığınızda Mısır'dan Maldivlere kadar her yeri kapsayan bir harita görürsünüz. Bir gazeteci der ki İsrail'in odak noktası işte burası. Vallahi ben hiçbir İstanbul gazetesinde Maldivlerin de o büyük İsrail planının içerisinde yer aldığını görmedim. Ama Trump'ın Maldivleri Gazze'ye taşımaya çalıştığına dair şimdi, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalar var. Şimdi diğer taraftan Tel Aviv'de de diyor uyandığınızda aynı coğrafyayı gösteren başka bir harita görürsünüz. Bunun da üzerinde Osmanlı İmparatorluğu 2.0 yazar. Ya Türkiye, ya kusura bakmasınlar da Türkiye sağa sola saldırmıyor.
1: Şimdi o şu demek Mustafa Bey. Yani diyor ki ya bunlar abartılı yaklaşımlardır. Sizde de var, onlarda da var. Bir ara şu an Amerika'nın düştüğü o kadar zor bir durum ki. Çünkü Türkiye çok net kapalı kapılar ardında şu cevabı verdi. Dedi ki bir daha bir challenge hani tırnak içerisinde bir meydan okumayla karşılaşırsak İsrail'in gözünün yaşına bakmayız. Hı. Doğrudan gerekli müdahaleyi yaparız. Hatta şunu da ekleyeyim ben edindiğim bilgi. Ebu Suud hava sahasına saldırıyı bizimkiler görmüş. Ama Ebu Suud hava sahasının üstünde bombalama olmadı. Onu da ekleyeyim. Nereden oldu? 120 kilometre öteden F-35'lerle füze saldırısı oldu. Hı. Yani İsrail savaş uçakları Türkiye'nin 70 kilometre güneyindeki üssü bombaladı ama 70 kilometre yaklaşmadılar.
0: 120 kilometre ufuk ötesinden atılan
1: füzeler bunlar ve sadece füzeler yani uyarı. Nitekim işte Netanyahu da işte Türkiye'ye statikoyu bozdu, açıklamalar yaptı falan filan. Şimdi İsrail şunu yapıyor, kırmızı çizgisini kuzeye doğru taşımaya çalışıyor. Burada iki şey var. Bir, Türkiye'yi yoklamak. Türkiye'ye vurursak acaba dünya ne der buna yoklamak. Türkiye'yi vurursak veya da Türkiye ile bir angajmana girersek öyle söyleyeyim düzelterek. Amerika nerede durur bunu yoklamak. Dört, Türkiye'nin kabiliyetini yoklamak. Yani acaba kışkırtır mıyım? Nitekim İsrail basını mesela son zamanlarda son birkaç gündür NATO'nun 5. maddesi muhabbeti.
0: Acaba nasıl aşılabilir mevzusu değil mi?
1: Kıbrıs'ta bir provokasyon. Ben size söyleyeyim bu provokasyon olacak. Bunun ikinci versiyonu gelecek. Bu Kıbrıs'ta olmayacak ama. Bu nerede olacak biliyor musunuz? Somaliland'de, Eritre'de, Cibuti hattında.
0: Oralara karıştıracaklar.
1: Tabii Somali hattı. Çünkü en zayıf olduğumuz yer orası. Şu an. Yani en zayıf derken bizim orada bir üssümüz var. 3 tane F-16'mız var. İşte SİHA'larımız var. Hı hı. Hatta orada biraz daha ileriye gidebilirler. Yani o noktada hani naçizane ben tabii mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri devleti yönetenler bu ihtimalleri göz ardı etmiyorlardır. Ama yani o hatta bir yani Afrika boynuzunda bir kışkırtma ben bekliyorum. Çünkü bunu Kıbrıs'ta yapamaz. Çünkü Kıbrıs'ta yaklaşık 100 bin kişilik bir ordumuz var. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs Barış Tugay'ı mıydı?
2: Evet.
1: Kol ordusu var. Dolayısıyla orada bu kışkırtmayı yapamaz. Çünkü orayı yaparsa Rum yönetimi ve Yunanistan da risk atar. Buna izin vermez abi. Ve Yunanistan. Yani o kadar da uzun boylu değil. Yani bakın hani onların aralarında yaptıkları anlaşmanın hiçbir karşılığı yok. İkincisi Yunanistan bu denkleme girmek istemez. Üçüncüsü ve en önemlisi Türkiye Kıbrıs'taki garantörlük hakları devam ediyor. Bu garantörlük hakları sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil hala. Bizim Kıbrıs Cumhuriyeti'ni canlı tutuyorlar ya.
2: Tamamıyla. Evet.
1: Tamamında garantör haklarımız devam ediyor. Yani o 1950'ler yılında yapmış olduğumuz anlaşma hala geçerli. Hı hı. Yani biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınırlı değiliz orada.
0: Kıbrıs Adası yine.
1: Kıbrıs Cumhuriyeti. Çünkü onlar canlandırdılar.
0: Evet.
2: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ayrı bir konsept var.
1: Tabii. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bir konsept var. Hı hı. Burada Avrupa, Amerika hala bu meseleyi çözmemenin cezasını çekecekler. O yüzden Kıbrıs'ta bir provokasyon gelmez ama Afrika'dan gelir. Benim beklentim o yönde. Veya Afrika'daki diğer üstlerimizden gelebilir. Yani İsrail bunu seçer. Ben ikinci bir challenge bekliyorum ama biz Türkiye'nin cevabı çok önemli. Türkiye'nin cevabı bu noktada artık diplomatik olur veya bölgede Afrika hattında başka bir yerde olur. Yani Türkiye buna cevap vermek durumunda. Çünkü İsrail'in caydıracak bir tek şeyiniz var. İsrail önce bir yoklama yapıyor. Ardından ses çıkaramayacaksanız bir takım şeyleri de kullanarak diplomatik baskı ağlarında

0: kullanarak sizden önce davranıp bir adım daha atıyor. Sürekli ileri konsepti var. Türkiye bunun cevabını vermeli. Tabii bunun cevabını nasıl verecek? Sahada onu yöneticiler bilir. Yani buna karar vericiler bilir. Ben değilim o karar vericiler içinde. Ama diplomatik açıdan zaten biz bir hamle yaptık. Bu o hamlenin karşılığı zaten. Ne o? İşte Sayın Bahçeli'nin Kudüs Paktı dediği
1: Bahçeli'nin anlaşması. Bu Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınsın çağrısına ne diyorsunuz?
0: İsrail'in mi?
1: Aynen.
0: Şimdi Sayın Bahçeli bugün çok enteresan bir açıklama yaptı Mustafa Bey. Dedi ki Sayın Bahçeli, işte Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Birleşmiş Milletler bir ortak bir bu süreçte bir Orta Doğu'da barış gözlemi kursun. Birleşmiş Milletler boyutuyla bu iş incelensin. Yani şunu söylüyor Sayın Bahçeli. Diyor ki hani Cumhur İttifakı'nın iktidarın yani hükümetin söyleyemeyeceği şeyleri Sayın Bahçeli söylüyor. Biz Kıbrıs Harekatı öncesinde işte 3 garantör ülke olduğumuzda Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken defalarca dönemin yöneticileri İngiltere'ye gittiler, Yunanistan'a dediler gelin ortak bu işi çözelim, Kıbrıs'taki katliamı önleyelim. Garantörüz, üçümüz beraber yapalım bu operasyonu dediler. Hiçbiri yanaşmadı. O zaman Türkiye korktuğu için değil. Sayın Bahçeli şunu diyor. Yani fırtınadan önce bir sessizlik var. Hepinizi uyarıyorum. Madem bu kadar meraklısınız bu işlere, yani ortada çok büyük bir olay cevap verilir. Ve bu cevabın sonucunda İsrail gerçekten bakın Mustafa Bey 680 kilometre İsrail bize. Yani öyle İran'ın attığı füzelerle o iş dönmez. Yani İsrail'le bir çatışma yaşanırsa denizde de yaşanır. Karada da yaşanır. Havada da yaşanır. Çok boyutlu yaşanır. Ve İsrail bunun altından kalkamaz. Kaldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir çatışma angajmanına girdiğimizde de İran'ın vurduğu yerlerle sınırı kalmaz. Çok daha farklı boyutlar olur. Yani Türkiye çok ciddi bir ülkedir ve sert bir ülkedir. Artı İsrail savaş yorgunu bir ülke. Hatta nitekim İsrail'de böyle bir takım işte emekli askerler, muhalif partiler yani Netanyahu'ya kızdılar ve bazı gazeteler şey falan diyor yani ya yorgun bir İsrail var.
2: Uluslararası toplum yani siyaseti demiyorum hocam. Toplumun da Türkiye'nin böyle bir angajmanında Türkiye'nin yanında yer alması farklı bir dalga yaratır yani.
0: Artı Avrupa'nın şu an buna bakacak dün bir makale okudum. Hadi diyor ister misiniz yani Türkiye-İsrail krizi üzerinden şu an diyor Rusya'nın diyor bütün Avrupa'yı diyor ele geçirmemesi ne sebep kaldı diyor.
2: Böyle bir kriz olursa.
0: Tabii.
3: Evet.
0: Şimdi işin boyutu bir de Ukrayna boyutu var.
1: Tabii.
0: Yani o noktada Rusya'da çok ciddi saldırılar yapıyor ve yani o savaş da kızışmaya başladı. Dolayısıyla yani Sayın Bahçeli'nin açıklaması şu diyor ki yani bu işi yani bunların tasmasını tutun. Yoksa diyor bu iş çok boyutlu bir şey olur ve Netanyahu istediği Armageddon'a kavuşur ama o Armageddon'dan İsrail çıkmaz. Yani o noktada işler büyük. Şimdi burada önemli olan şu.
4: Toparlayalım hocam.
0: Artık İsrail'in statüko kavramı da sorgulanmaya başlar. Yani sorgulanmaya başlayacak. Suriye hani birilerinin üzerinde kurban keseceği veya cirit atacağı bir coğrafya değil. Eninde sonunda Türkiye oraya girer. Zaten Türkiye 60 kilometre içeriye son zamanlarda sevkiyat da var. Yani haberlere düşen şey bu. Türkiye bölgeye bir askeri üs kurduğu an veya hava savunma sistemi kurduğu an 50 kilometre içeride kursa İsrail kuzeye uçamaz.
3: Zaten ondan korkuyor hocam. Şu an hava savunma sistemi yok Suriye'nin.
0: Evet.
3: Ne yapıyor? Hava savunmasını sürekli yani hava sahasını ihlal ediyor. Onu devam ettiriyor.
0: Bir de bizim hava savunma sistemlerimiz öyle sabit değil. Yani kundağı motorlu hava savunma bizim hani hava savunma sistemi mantalitemiz hareketli bir hava savunma sistemine konseptine dayanıyor. Yani bir gördüğün sistemi Korkut'u bir saat sonra orada göremezsin.
1: Farklı bir yerde görebilirsin.
0: Tabii.
1: Şimdi madem dediniz ki yani bu içerisinde bulunduğumuz konjektürde farklı noktalara gerilimler taşınabilir, yapılabilir. Şimdi bizim Leventlerimiz, kahramanlarımız, mavi evet. Vatanın muhafızları da neredeler? Gölcük'te. Gölcük'te tüm dünyaya bir kez daha gövde gösterisi yapıyoruz. Mavi Vatan, Teknofest Mavi Vatan devam ediyor. Teknofest Mavi Vatan'da şimdi baktığımda yerli ve milli teknolojiler orada boy gösteriyorlar. Tam da zamanında Merve Hocam bence.
3: Evet, Son derece önemli. O zaman benle başlıyoruz demek.
1: Sizle devam ediyorum. Kısa bir sürem kaldı. Kısa kısa
3: değerlendireceğim. Hızlı hızlı değerlendireceğim. Mavi Vatan son derece önemli. İsrail haricinde bir konudan bahsediyorum.

0: demek istiyorum. O da Milli Park Fethiye ve Kaş'ta. Çünkü ben de hani Fethiyeli olarak
1: Evet.
0: hemen bunu da övünmüş olayım. Deniz koruma alanı ilan edilmesi son derece önemli. Bu esasında sadece Yunanistan bağlamında düşünmemiz gereken bir başlık değil. Doğu Akdeniz'e denklemi değiştirmeye çalışan İsrail açısından da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bizim Mavi Vatan ve Teknofest kapsamında da TCG Anadolu'dan Milden'e kadar, yani İHA'lardan tutalım da genç arkadaşlarımızın, mühendislerimizin kendi su altı ve su üstünde tasarladıkları sistemlere kadar her şeyi paylaştıkları bir şey var.
1: Evet.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Şimdi tarih bizim için çok önemli. 1071'de Manazgirt'te Anadolu'ya giriş yaptığımızda sonra Çaka Bey karşımıza çıkar, denizlerde son derece önemli bir girişim vardır. Bu açıdan biz kendi tarihimiz içerisinde de coğrafyayı eş zamanlı olarak deniz gücüyle birlikte okuyan aktörleriz. Yani bunu söylemek gerekiyor. Bu nedenle de şimdi Mavi Vatan'dan bahsettiğimizde bence bunun sistemde büyük bir etkisini gördüğümüz bugünlerde Teknofest'te de ne yapıyoruz? Savunma sanayi ile birlikte bunu somutlaştırmış oluyoruz diyeyim, bitireyim.
1: Cüneyt Hocam.
2: Biz yapabilir miyiz tereddütünden? Biz
1: Yap.
2: bunları yaptık özgüvenle. Ben gittim, Gölcük'teydim.
1: Evet.
2: Gezdim de.
1: Çok güzel bir yer değil mi bu arada?
2: Yani ben çok etkilendim.
1: Evet.
2: Daha önceki Teknofest'lere de katıldım. Ama bu beni daha farklı yani. Bir de bu alanda varmışız. Yani ben de
1: farklı, çok farklı bir boyutu ya.
2: Farklı bir boyut. Gemileri gezdim. Hepsi şey yaptım.
1: Hocam.
2: Oradaki mühendislerle görüştüm. Ve benim oğlum şunu dedi. Küçük daha, 7 yaşında. Ben dedi Teknofest olmak istiyorum. Şimdi bir meslek olarak Teknofest.
1: Ya
2: Hocam
1: şimdi
2: bu bence bizim geleceğimizi kurtaracak özgüven
1: Cüneyt Hocam'ın dikkati çektiği nokta çok önemli. Neden? Şimdi Şanlıurfa'da da yapılacak Teknofest
2: tabii.
1: Önümüzdeki
2: Evet.
1: günler. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Ankara'da Şanlıurfa'da yaptığımızda karasal iklim getiremiyoruz gemileri.
2: Tabii.
1: Hani atalarımız gibi gemileri karadan yürütmeye kalksak mesafe çok uzun. Yetmeyecek nefesimiz. Ama işte geliyorlar. Gölcük'te var şu anda. Yani bütün bu devasa TCG Anadolu gemimiz. Yani bizim bayrak
0: Evet.
1: gemimiz, amiral gemimiz, diğer fırkateynlerimiz,
2: Hepsi.
1: Korvetlerimiz, denizaltılarımız. Bunlar çok muazzam teknolojiler. Buyurun hocam.
2: Yani ben etkilendim ve oradaki gençlerin de bundan etkilendiğini gördüm. Bence bunun oluşması, yani bu özgüvenin oluşması çok çok kıymetli. Bunu düşünenlerden, bu şekle getirenlerden Allah razı olsun. Yani biz bu şekilde geleceği görüyoruz ve bunun ciddi okunduğunu, doğru okunduğunu ve doğru ellerde iyi şekilde yükseldiğini görmek de şahsım adına mutluluk verici.
1: Bildiğim kadarıyla yarın da devam ediyor.
2: Evet.
1: Kesin
2: 23.
1: bizi izleyenler arasında
2: Kesin gitsinler.
1: vardır. Ne önerirsiniz? Nerelere özellikle dikkat etsinler?
2: Ya ben bir kere gemileri bir gezsinler. Çünkü gemilerin özellikle bayağı bir uzun sürüyor tabii, onu da söyleyeyim. Gemi sayısı da çok olunca.
1: Tabii.
2: ve o burada mesela bazı tatbikatlar falan gösteriliyor. Onların tamamı oluyor orada. Bir gün boyunca orada geçirecekler. Ve günün sonunda oradan ayrıldıklarında vay be diyecekler. Bu önemli.
1: Unutamadığınız bir anı var mı?
2: Yani ben mesela ilk şeye gittiğimizde, Baykar'a gittiğimizde Kızıl Elma'yı gördüğümde çok şey yapmıştım, yani etkilenmiştim.
1: Değil mi?
2: Burada da özellikle şeyi görünce, bu gemilerin bir biçimde Türkiye'nin özellikle bu SİHA'yı denizin üstünde kullanabileceğini görmek beni çok mutlu etti. Tabii teknik bir konu, daha detaylar vardır ama bir vatandaş olarak, bir dışarıdan yorumcu olarak bu meselelere bu şekilde bakıyorum. Başta da dediğim gibi, yani bu önemli bir ivme, önemli bir aşama. Havada olanın denizde olduğunu da görmek beni gerçekten hem şaşırttı hem mutlu etti.
1: Ya şimdi bu affedersiniz, o insansız hava araçlarının bir deniz aracına indirilmesi çok zor.
0: Evet.
1: Hani şimdi artık teknoloji çok gelişti. İHA kullanan, drone kullanan pek çok vatandaşımız var. Bunların ehliyetleri olanlar. Hani onlar bilirler böyle karada uçan
2: İnsansız deniz aracı da İDA'lar.
1: Tabii ya, yani onlar da var. Şimdi karadaki sabit bir noktaya bir insansız hava aracını indirmekle hareket halinde sürekli olarak deniz dalgasından dolayı yüksekliğinin değiştiği bir platforma bir drone
3: Diğer
1: indirmekle çok
3: uçaklardan
1: zordur.
3: daha hafif
1: Tabii.
3: kompozit malzeme, bir de silahlı. Yani
1: Gidecek misin
3: biliyorsun.
1: hocam sen Gölce'ye?
3: İnşallah
1: Var mı öyle bir
3: gideceğim.
1: plan?
3: Gideceğim, var. Çünkü ya şöyle, şimdi bu denizcilik, havacılık için, uzay için hani bir temel. Ve biz toplumu dönüştürüyoruz aslında Mustafa Bey. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bunlar sadece birer uçak, birer silah değil.
1: Tabii.
3: Birer gemi değil. Çok daha büyük anlam ifade ediyor. İnşallah Eylül sayısında Savtekin. Ben de Türkiye'nin 2035 vizyonunu yazdım. O da Eylül sayısında çıktığında okuyucularım.
1: Ne zaman çıkacak? Eylül ayı.
3: Eylül ayında.
1: 1 Eylül'den itibaren
3: evet,
1: galiba, değil mi? Alabiliyorlar.
3: Savtek şeyinde dergi.

0: tanesinde 2035 vizyonu, yani bundan 10 yıl sonra, 2036'da 10 yıl sonra Türkiye'nin savunma sanayisi ne olur? Öyle bir öngörü, bir vizyon çalışması yaptım naçizane.
1: Biraz kopya verin. Nasıl olur?
0: Yani şöyle, çok güzel bir süreç. Şimdi sadece gemiler, yani bir görünen boyutumuz var. Şimdi gemi yapmak kolay iş değil, fırkateyn yapmak. Bunlar onlarla, mesela Altay tanklarında yüzleri geçeriz.
1: Tabii.
0: İlk, yani bizim mesela insanlı uçaklarımız tamamı artık, yani bir seri üretime girer. Ama bundan öte başka bir şey var. Biz onlarla, yüzlerle ifade ederken insanlı platformlarımızı, insansız platformlarımızı binlerle ifade edeceğiz. Evet. Bu çok kıymetli.
1: Çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Kütahya Doğu Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Hocam kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz.
2: Biz kıymetli yorumlarınız
1: için. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak hocam. Yine bilgilerinizle bugün soruşturma noktasında özellikle bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz. Doğrusu neyi noktalıyoruz? Mutlu akşamlar.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20.10'da 24'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaşıyor.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alparslan Kuytul yapılanmasının yönetim şemasıyla FETÖ ile irtibatları raporlaştırıldı. 9 şüphelinin örgütle yoğun telefon trafiği tespit edildi. Kuytul'un manevi lider olarak konumlandığı yapıda firari şüphelilerin FETÖ ile kayıtlı kişilerle görüşmeleri dikkat çekti. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheliden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu toplam 44 kişi tutuklama, 9 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.
1: Kuytul yapılanmasının kritik FETÖ raporu deşifre edildi. Yoğun telefon trafiği ve gizli irtibat ağı hazırlanan raporla gözler önüne serildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yapılanmanın yönetim kadrosu ve telefon irtibatlarına ilişkin rapor hazırlandı. Çalışmada dikkat çeken kayıtlar dosyaya yansıdı. Buna göre soruşturma dosyasındaki irtibat çalışmalarında yapılanmanın farklı kademelerinde görev aldığı belirtilen 9 şüphelinin iletişim ağında FETÖ-PDY kapsamında daha önce adli işlem görmüş veya bağlantılı olarak kaydedilmiş 24 farklı isim tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin irtibat listesinde yer alması nedeniyle toplam kayıt sayısının 28 olduğu kaydedildi. Dosyada özellikle firari durumdaki 5 şüphelinin irtibatları da dikkat çekiyor. Firari liderlerden Erol Ardıç ve Harun Kızılboğa'nın örgüt şüphelileriyle doğrudan telefon trafiği saptandı. Muhasebe ve kitabevi sorumlularının irtibatları, internet ve sosyal medya sorumlularının irtibatları da dosyada yer aldı. Ayrıca operasyon kapsamında firari olarak aranan Furkan Nesli dergisi sorumlu Hasan Kütüğün yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandığı öğrenildi. Öte yandan soruşturma dosyasında önemli bir hukuki uyarı da yer alıyor. Bir kişinin daha önce adli işlem görmüş olmasının, o kişiyle irtibat kuran şüphelinin tek başına suç işlediği ya da örgütsel bağının bulunduğu anlamına gelmediği vurgulanıyor. İrtibatların niteliği, sürekliliği ve olası örgütsel bağlantılarla ilişkisinin soruşturma makamlarınca ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi. Soruşturmada irtibat kayıtlarının yanı sıra şüphelilerin görevleri, temaslarının niteliği ve bu kişilerin yapılanmanın faaliyetleriyle bağlantısı da çok yönlü olarak araştırılıyor. Aynı zamanda soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından onarılan tarihi ev, Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
1: Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğduğu tarihi ev restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Milli Saraylar Başkanlığı, Haziran ayında başlattığı çalışmalarla tarihi evi yeniledi. Yapının ahşap aksamı bütünüyle elden geçirildi. Aydınlatma sistemi, evin özgün mimarisine daha uyumlu hale getirildi. Sergilenen eserlerin temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Celal Bayar, 1883 yılında Umurbey'de dünyaya gelmiş, 1986 yılında hayatını kaybetmişti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verilen Bayar'ın hayatına ilişkin izler, bölgedeki müze ve kütüphane kompleksinde de korunuyor. Celal Bayar müze koleksiyonunda devlet görevleri sırasında verilen armağanlar, nişanlar, fotoğraflar, şehir anahtarları ve hemşerilik belgeleri yer alıyor. Kütüphanede ise yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor. Müze ve kütüphane binaları deprem ve çeşitli nedenlerle 2021'de yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Yapım çalışmalarında %65 seviyesine ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesislerin Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesi bekleniyor.
0: Kocaeli'nde teknoloji ve savunma sanayisi tutkunları Teknofest Mavi Vatan'da buluştu. Üçüncü gün programı hız kesmeden devam etti efendim. Yarın da kapılar açık olacak. SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterileri ise izleyenlere büyük gurur yaşattı.
2: 3, 2, 1, ateş!
3: Komandoların gösterileri nefes kesti. Ziyaretçiler gösterileri gururla takip etti. Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden devam ediyor. Organizasyonun 3. gününde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanına akın etti. Önce sahneye SAS komandoları çıktı. Komandoların kusursuz icra ettiği patlayıcı madde imha tatbikatı göz doldurdu.
2: Ve atlayış başladı. SAS komandoları şimdi suya atlayarak insansız deniz aracına tahrip kalıplarını yerleştirmek üzere intikal etmektedirler.
3: Komandoların hedefi başarıyla imha ettiği anlar Türk savunmasının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, ateş!
3: SAT komandoları ise atak botları ile hedef sahile yaklaştı. Komando timi karaya ayak bastı ve rehine kurtarma operasyonu başladı. Vatandaşlar komandoların başarıyla gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunu büyük bir ilgiyle takip etti.
2: Türk yurdu kalacağını tüm dünyaya mühürlemiştir. İşte Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan.
3: Komandoların gurur veren gösterilerini izleyenler arasında minikler de vardı.
4: Keyifli, zevkli bir yarışı tamamladık.
3: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden Teknofest Mavi Vatan hafta sonu boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.
0: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönderdi?

0: gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20.10'da 24'te.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu hafta an ve zamanda Malazgirt'i konuşacağız ama tarih kitaplarından değil, toprağın altında kalan izlerden okuyacağız bu bölgeyi. 1071'i hep Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih olarak öğrendik. Peki o kapının ardında gerçekten ne vardı? Savaş tam olarak nerede yaşandı? Selçuklu ve Bizans orduları hangi hatlarda karşı karşıya geldi? Bugün bulunan ok uçları, mızraklar, mühürler, sikke

Mezarlar bize o güne dair ne söylüyor? Bu hafta Malazgirt'i sadece tarihi öneminden değil, savaş alanı arkeolojisinin ortaya çıkardığı yeni ipuçlarıyla konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve

0: Dan çıkan küçücük bir ok ucunun bir ordunun hareketini nasıl gösterebildiğini, arkeolojinin savaşın haritasını yeniden çizip çizemeyeceğini ve 1000 yıl sonra 1071 hakkında hala neler öğrenebileceğimizi soracağız. Elbette biraz alışılmış Malazgirt anlatısının dışına çıkacağız. Zaferi, komutanları ve sonuçlarını elbette konuşacağız ama asıl sorumuz şu olacak. 1000 yıl önce yaşanan bir savaşın izleri bugün hala topraktan okunabilir mi? Çok önemli bir konuğum var bu konuyu konuşacağımız. Hemen tanıştırmak istiyorum sizinle. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şeref verdiniz. O coğrafyadan geldiniz. Elbette bugün çok önemli bir konuyu sahadan izlerle konuşacağız baktığınız zaman. Malazgirt'e sadece geçmişten anlatılan bir hikaye olarak bakmayacağız. Sahada materyaller bize ne söylüyor? Sizin ve ekibinizin emeğiyle çıkanlar tarihi nasıl ışık tutuyor? Bunları öğreneceğiz. Öncelikle etiketimi hatırlatmak istiyorum. Çünkü paylaştığımız andan itibaren çok fazla soru da gelmeye başladı Evet. Bu konuyla ilgili. Etiketimiz X platformu üzerinden Malazgirt Destanı, aynı zamanda en sosyal üzerinden de Malazgirt Destanı yazarsanız Adnan Hocama sorularınızı sormuş olacağım efendim. Hemen başlayalım hocam. Çok merakla beklenen bir program oldu bu. Gerçekten geçmişin izlerini bugünün materyalleriyle izini sürdüğümüz, merakla takip ettiğimiz bir program. Sadece bu akşam o 1071'e sadece geçmişten anlatılan bir tarih hikayesi olarak değil, bugün hala araştıran, izleri sürülen canlı bir tarih alanı olarak bakacağız. Malazgirt'i savaş meydanından günümüze ulaşan işaretler, savaş alanı arkeolojisinin bize açtığı aslında yeni pencereden sizin uzmanlığınızda konuşacağız. Hemen başlayalım. Malazgirt için hocam Anadolu'nun kapılarının işte Türklere açıldığı bir savaş diyoruz. Peki hocam bu kapı metaforu bize tarihsel olarak tam olarak ne ifade ediyor? Hep aynı şeyi konuşuyoruz, evet. Okuyoruz. Bu kapı ne kapısıdır? Tahta bir kapı mıdır? Bir boğaz kapısı mıdır? Hayali bir kapı mıdır? Hangi kapı? Buradan
1: evet.
0: Başlayalım.
1: Evet, teşekkür ederim her şeyden önce davetiniz için. Dediğiniz gibi Malazgirt'ten geliyorum. Doğrudan sahadan geliyorum. 1 Haziran'dan beri yaklaşık 3 aydır Malazgirt'te 7 yıldır yapmakta olduğumuz, sizin de açılışta söylediğiniz gibi bu büyük zaferin izlerini sürmek, onu görünür kılmak, ortaya çıkarmak bilimsel bir atlık olarak ardından da bu büyük zaferi yerinde görünür kılmaya dönük Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılındaki talep ve isteğiyle, desteğiyle 12 üniversiteden 35'e yakın alan uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bu büyük zaferin izini sürüyoruz. Kapı metaforu Türkler Anadolu'nun kapılarını açan aslında Malazgirt'in jeostratejik konumu olduğu kadar savaşın sonuçlarıyla da daha doğru anlaşılacak bir metaforik anlatı. Çok da yerinde bir anlatı bir tarihçi olarak işin doğrusu. Muhtemelen Mükremin Halil İnanç hocaların rahmetli analım ilk dönem tarihçilerimizin, ustalarımızın tespit ettiği Cumhuriyet'in aynı zamanda kuruluş döneminin de yani Türkiye tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edebileceğimiz bir zafer. İki şey oluyor Malazgirt'te Özge Hanım. Aslında Türkler son 50 yıldır neredeyse 10. yüzyılın, 11. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gittikçe artan akınlarla Boğaz'a kadar, Ege'ye kadar akınlar yapıyorlar. Ama bu akınlar Malazgirt'e kadar hiçbirisi kalıcı bir etki yaratmıyor. Yani biz Anadolu'ya henüz yerleşemiyoruz. Niçin? Çünkü Bizans bir siyasi varlık olarak ayakta olduğu gibi onun askeri varlığı da bu yerleşmeyi engelliyor. İşte Malazgirt'te bu ortadan kalkıyor. Yani Bizans'ın o tarihe kadarki en büyük ordusu Malazgirt önlerindeki o büyük savaşta büyük oranda imha oluyor. Bu da şu anlama geliyor. O tarihe kadar her baharla birlikte Anadolu'ya akınlar yapan ama Bizans'ın askeri varlığı sebebiyle o akından sonra Anadolu'yu terk etmek zorunda kalan Oğuzların, Türkmenlerin ki bu süreç aynı zamanda Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayacak. Çünkü Azerbaycan üzerinden daha çok İran üzerinden yöneltilen akınlar bunlar.

0: Zaferden sonra artık kalıcı bir etki yaratacak. Çünkü Bizans'ın askeri direnişi Malazgirt'te büyük oranda imha ediliyor ve savaştan birkaç yıl sonra yine devam eden o akınlar karşılarında bir askeri direniş göremedikleri için, hani tabir caizse artık çoluk çocuğumuzla gelelim ve yerleşelim buraya diyorlar ve hemen sonrasında işte bizim birinci dönem beylikler adını verdiğimiz Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Ahlatşahlar, Artuklular, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları, Yınanoğulları, hatta en batıda Çaka Beyliği gibi beylikler oluşuyor. Bir başka deyişle çok basit bir örneği var aslında. Malazgirt'in nasıl bir etki yarattığını ve bu kapı metaforunun tutarlılığını anlamak açısından. 26 Ağustos 1071 Büyük Zafer'in tarihi. Bundan 5 yıl sonra Selçuklu Hanedanı'nın bir başka üyesi Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah, Konstantinopolis'in burnunun dibindeki İznik'i fethederek 1075-76 yılında Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini atıyor. Bakın yani İznik dediğimizde İstanbul demek aslında. Malazgirt Anadolu'nun en doğusu, İznik neredeyse Anadolu'nun en batısında ve başkentin burnunun dibinde bir fetih. Yani şöyle yapmıyor Süleyman Şah, orada akın, yağma, seferi yapmıyor. Bizzat İznik'i alıp bir devletin temellerini atıyor. Haçlılara kadar da Bizans can havliyle Haçlıları çağırdığı tarihe kadar da 1096-97'ye kadar da o devlet orada varlığını sürdürüyor. Birincisi bu. Tabii ki sadece askeri kapasitesinin zarar görmesiyle değil, aynı zamanda bir ilk yaşanıyor ve bu savaşta Doğu Roma İmparatoru, Müslüman Türk hükümdarı Selçuklu Sultanı Alparslan'a esir düşüyor. Bu bir başka siyasi krize sebep oluyor. Her ne kadar Alparslan büyük bir âli canaplık gösterip esirini serbest bıraksa da Bizans merkezi imparatoru bir daha tahtına çıkmasına izin vermiyor. Bir önceki imparatorun küçük yaştaki oğlu tahta çıkarılıyor. Bu da Bizans'ta taht kavgalarına, siyasi bir krize sebep oluyor. Daha basit anlatacak olursak, Malazgirt'te yediği yumruk, tabir caizse amiyane olacak belki ama, kroki bir hale getiriyor Bizans devletini. Hmm. Hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda oradan ancak Haçlı seferleri desteğiyle çıkabiliyor. İşte bütün bu olup biten Malazgirt'e böyle bir anlam yüklememizi sebep oluyor. Tabii burada Malazgirt'in kendi jeostratejik konumunu da belki bir cümleyle vurgulamak gerekir. Malazgirt aslında konumu gereği 3000 yıldır aynı işlevi görüyor. Yani kuzey ile güney arasında, kuzeyindeki Aras Vadisi, orayı Teodosiopolis yani bugünkü Erzurum'umuz tutuyor o hattı. Güneyde Van Gölü Havzası, işte Malazgirt bu iki hattı tutan Yukarı Murat Havzası'nda stratejik bir nokta. Bir diğer önemi de doğudan gelen, İran'dan gelen orduların Anadolu içlerine kadar geçişi için de çok kritik bir noktayı temsil ediyor. Nitekim Malazgirt düştüğünde Bizans için Malatya'ya kadar doğudan gelecek orduları tutabilecek o büyüklükte bir garnizon şehir yok. İşte bütün bunlar tarihin akışını, yani Malazgirt'te olan sadece Anadolu'ya Türklerin kapısını açmak ve Anadolu'nun Türkiye tarihini başlatmakla kalmıyor. Yakın Doğu ve Haçlı seferleri bağlamında dünya tarihinde etkileyen aslında çok derin bir kırılmayı da ifade ediyor.
1: Hocam, seyircilerimizin aklına gelen bir soru var. Aslında burada bütünsel olarak yanıtladınız ama şöyle derler mesela, Malazgirt'ten önce de Anadolu'da Türkler vardı.
0: Evet.
1: O halde siz bütünsel bir şekilde ifade ettiniz. Tam olarak 1071 spesifik olarak neyi değiştirdi?
0: Evet. Teşekkür ediyorum bu soru için de. Daha önce Türk varlığı, tabii biz Orta Çağ'daki Oğuz göçlerinin ürettiği Türk varlığını kastettiğimizde, kaldı ki bu göç 10. yüzyılın sonlarında Kıpçak Boy Birliği'nin dağılmasıyla Aral'ın kuzeyindeki Oğuzların akışını anlamalıyız. Bakın bu akış, Özge Hanım, aslında Selçuklu Devleti'ni doğuruyor. Yani göç, Oğuz göçü, önce içinden bir devlet çıkıyor. Adı Büyük Selçuklu Devleti. O devletin kurucuları, ilk üç sultanı bu göçü İran, Azerbaycan ve Anadolu'ya yönlendirerek aslında yurt soydaşlarına, boydaşlarına yurt arıyorlar. Ama bu arayış Malazgirt'e kadar kalıcı bir etki bırakamıyor. Yani Bizans'ın siyasi varlığı, haklı olarak kendi topraklarını tutma iradesi, buna bir askeri direniş göstermesi, Anadolu'da 1071'e kadar kalıcı bir Türk yerleşimini sağlamıyor. Dolayısıyla nereden ileri, yani olan biten sadece akın. Bu akın Afyon'a kadar, Üsküdar'a kadar, Kadıköy'e kadar uzanıyor hiç şüphesiz. Konya, Sivas, Malatya, Kayseri, buralarda Oğuz, Türkmen atlıları neredeyse yarım asırdır cirit atıyorlar. Ama bir Türkiye tarihi başlatmıyor. Hatta bırakın Malazgirt'i, Malazgirt'ten 30 yıl önce bir zaferi daha var Selçukların Bizans karşısında. Pasinler zaferimiz var bizim 1048'de. Bakın Pasinler zaferi için de böyle bir şey söylemiyoruz. Çünkü o bir göçle desteklenmiyor. Tabiri caizse şöyle oluyor. Tabii daha öncesindeki Türk girişleri de bu anlamda. Yani Hun zamanında, Göktürk zamanında, zaman zaman Bizans-Sasani mücadelelerinin içerisinde de Türklerin Anadolu'ya girdiklerini biliyoruz. Balkanlardan girişleri biliyoruz. Ama bunların hiçbiri Anadolu'da Türkiye tarihini başlatıcı bir göçle desteklenmediği için biz Malazgirt'te olanı bir kapı metaforuyla açıklama yolunu tercih ediyoruz. Çünkü tarihsel akış bunu fazlasıyla destekliyor. 1048'de de Selçuklular Gürcü Prensi Liparet'in komuta ettiği Bizans ordusunu tarumar ediyorlar. O orduya komuta eden de İbrahim Yınal ve Kutalmış. Yani Selçuklu hanedanının çok iyi etkili savaşçı iki meliki. Ama o zafer bir göçle desteklenmediği için bu bir Türkiye tarihi ya da Malazgirt'e yüklediğimiz anlamı vermiyor. Dolayısıyla daha önce de Türkler Anadolu'ya giriyorlardı. Malazgirt'te ne değişti sorunuz? Çok şey değişti. Artık Malazgirt'ten sonra bu akınların karşısında duracak ne bir askeri ne de bir siyasi güç kalmadığı için artık bu akından öteye yurt tutma safhasına geçti. Nitekim onun en somut göstergesi de hemen 10 yıl sonra, 20 yıl sonra İznik'teki Anadolu Selçuk Devleti'nin kuruluşunu bir tarafa bırakıyorum. Doğu Anadolu'dan başlayarak işte Erzurum ve Kars bölgesinde Saltuklular, Sivas, Kayseri, Divriği bölgesinde Danişmentliler, Erzincan civarında Mengücekoğulları, bir süre sonra Ahlat merkezli bütün Van Gölü havzasında Ahlat Şahlar, Diyarbakır'da İnal ya da Yınanoğulları, Batman yöresinde Dilmaçoğulları, Harput tarafında Çubukoğulları, Çakabeyliği gibi. Bakın bunu nasıl oldu bu siyasi varlık? İlk Türk siyasi teşekkülleridir bunlar Anadolu'da. Büyük Selçuklu'ya tabi. İşte Malazgirt barajın önündeki kapakları açıyor. Ve o kapaklardan akan Oğuz Türkmen kitleleri aşama aşama en doğusundan başlayarak Anadolu'nun en batısına kadar. Buna bir 100 yıllık parantez Haçlı seferleri sebep olacak. Aslında Ege'ye kadar inen bu göç dalgası İç Anadolu'ya, Konya'yı merkez alarak çekilecek. Mirya Kefalon'da artık kalıcı olduğumuzu tekrar ilan edeceğiz. Ve Moğol istilasının ikinci göç dalgasıyla Anadolu o kadar dolacak ki Özge Hanım, Osmanlı bu nüfusu Balkanlara taşıyacak. Evet, hocam, dolayısıyla Malazgirt, affedersiniz, buyurun, bütün bu sürecin, yani Türkiye tarihinin başlangıcı olduğu gibi 1453'teki İstanbul'un fethine giden sürecin de aslında ilk işaret bir şeydir diyebiliriz.
1: Çok haklısınız. Hocam Malazgirt hep diyoruz ya, Malazgirt tam olarak nerede? Nasıl işaretleyebiliriz? Yani bugün Malazgirt Savaşı'nın tam olarak nerede gerçekleştiğini biliyor muyuz?
0: Evet.
1: Ve hani ders kitaplarında o haritalarda gördüğümüz o savaş alanıyla arkeolojinin bugün sahada tespit ettiği yer, alan aynı yer mi? Tam olarak bölge olarak zihnimizde nasıl yerleştirebiliriz, evet, gerçek
0: tabii
1: Malazgirt?
0: Malazgirt ilçemiz, ülkemizin güzel noktalarından birisi. Muş ilimize bağlı bir ilçe merkezinde. Yani hani baktığımızda haritada nerede Malazgirt diye. Maalesef yayından önce de konuştuk sizinle, biliyorsunuz. Hani bu büyük zafer hakikaten bu topraklardaki varoluşumuzun, bu toprakların yurt olmasının en temel tarihsel hadiselerinden birini, nerede olduğunu söylediğimizde pek çok bırakın vatandaşlarımızı, tarih öğrencilerimiz için bile söyleyebilirim, göstermekte zorlandığımızı, bunu 30 yıldır bu işin profesyonel olarak yapan birisi olarak söylüyorum, bir ayıbımız olarak aslında söylemeliyiz. Demek ki mekan ve zaman ilişkisini tam kuramıyoruz aslında bu topraklardaki varlığımızın. Muş ilimizin Ağrı sınırındaki bir ilçe merkezi Malazgirt. Hemen Patnos var doğusunda. Güneyinde Ahlat var. Bitlis'in Ahlat'ı, Adil Cevaz var. Kuzeyinde Ağrı'nın Tutağı ve Erzurum'un Hınıs'ı. Batısında da yine Muş ilimizin Bulanık ilçeleri var. Ama jeostratejik açıdan Malazgirt nerede dediğinizde, ki siz onu kastettiniz anladığım kadarıyla, Yukarı Murat Havzası'nı tutan, biraz önce söylediğim kuzeyindeki Aras'la güneyindeki Van Gölü Havzası'nın kilit noktalarından birisi. Bir harita göndermiştim aslında ben. Evet, onu yansıtabilirse arkadaşlar belki. Savaş alanına gelince Malazgirt Savaşı, tarihsel kaynaklar bize savaşın adı Malazgirt bir kere. Dolayısıyla Malazgirt de ilgili bir yerde olmalı. Malazgirt kale şehrinin doğu ve güneydoğusunda uzanan yaklaşık 8 ila 10 kilometrelik Süphan Volkanik Dağı'nın lav akıntılarının oluşturduğu platoda. Yani sahnemiz, savaşımızın sahnesi ve bizim son 7 yıldır, evet bu haritada görüldüğü gibi son 7 yıldır arkeoloji çalışmaları yürüttüğümüz alan, gördüğünüz gibi Süphan Dağı'nın hemen Van Gölü'nün, yani Van Gölü'ne de tepeden bakıyoruz. Dolayısıyla o havzayı da kontrol eden bir jeostratejik konumda. Hemen soldaki topografik harita aslında sahnemizin, bu büyük zaferin sahnesinin hiç de öyle düşünüldüğü gibi bir ova olmadığını, dolayısıyla burada Alp Aslan'ın o ustaca uyguladığı sahte ricat, kurt kapanı, hilal taktiği dediğimiz taktiğin öyle her baba yiğidin, her komutanın kolayca uygulayabileceği bir alan olmadığını da görebiliyoruz. Burada Alp Aslan savaşı burada kabul ederken aslında bu alanın savaş için çok daha elverişli olmadığını bilerek, ama taktik ve beceri, kendi yeteneklerine de güvenerek çıktığı alana, nitekim de arkasından zafer geldi. Bu alan... Tabii biz bu alanı belirlerken bizden önce yapılan çalışmalar, şunu söyleyelim, sahada arkeolojik çalışma yapan ilk ekibiz biz. Maalesef bu zafer 2020 yılına kadar herhangi bir bilimsel çalışmaya, Malazgirt Savaşı ile ilgili bir bilimsel çalışmaya sahne olmamış
1: idi. Malazgirt projesiyle başladı değil
0: mi? Aynen öyle. Evet. 2020 yılında dediğim gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün destek ve talebiyle başladık. Ve dolayısıyla biz yerli yabancı Malazgirt Savaşı ile ilgili ne yazılmışsa, kim hangi savaş alanını öneriyorsa, tekrar ediyorum izleyicilerimiz için, herhangi bir sahada bilimsel çalışma olmaksızın pek çok harita var. Yerli yabancı herkes bir şey önermiş ama hiç sahada bir çalışma yapılmamış. Bütün bunları da gözeterek yerelden aldığımız bilgiler, tarihi kaynakların araziye uyarlanmasıyla bir alan belirledik. Yine bir harita göndermiştim ben. O alanı, çalıştığımız alanı gösteren karelere alınmış 150 kilometre karelik bir alan belirledik. Bütün bu önerileri de dikkate alan, tarihsel anlatıları da, şunu da söylemeliyim, biz sadece 26 Ağustos'a odak değiliz. 22 Ağustos'ta, evet bu harita çok net bir şekilde çalışma alanımızı gösteriyor. 22 Ağustos'ta imparator önce gelip Malazgirt'i geri alıyor, kuşatıyor, geri alıyor. Ardından 23-24 Ağustos'ta Ahlat'a gitmek için hazırlanırken Selçuklu öncü birlikleri alanı kapatıyor ve ilk çatışma cereyan ediyor. O çatışma 24'ünü 25'ine bağlayan geceye kadar devam ediyor. Sabah Alp Aslan ana orduyla gelip barış teklifinde bulunuyor. O reddediliyor. Nihayet 26'sında nihai muharebe, zafer getiren muharebe ve ardından Alp Aslan esir İmparatorla bir hafta daha bölgede. İşte bütün biz bu alanı belirlerken bütün bu aşamaları da yerinde tespit etmek, somutlaştırmak üzerine bir proje hazırladık. Ve haritada da görüldüğü gibi kuzeyinde Murat Nehri'nin önemli kollarından biri Badişan Çayı. Hemen onun altında da Avaçivika ya da Kıfrı Çayı dediğimiz Süphan Dağı'ndan kopup gelen ve platoyu yararak yine Murat Nehri'ne kavuşan, İşte bu iki nehrin arasında savaşın cereyan ettiğini. Tabii sahaya çıkmadan öngörümüz buydu işin doğrusu. Ama bu öngörüyü neyle desteklemeliyiz? Buluntuyla desteklemeliyiz. Evet, evet. Yoksa her yeri öngörebilirsiniz oturduğunuz yerden. Kaynakların anlatılarını haritada uyarlarken. Ama sahaya çıktığınızda ve 7 yıl boyunca bütün bu gördüğünüz alanı ekibimle, ben bu işin anlatanıyım, arkasında koca bir ekip var dediğim gibi her alandan. Tarihçisi, arkeoloğu, sanat tarihçisi, antropoloğu, jeofizikçisi, jeoloğu, coğrafyacısı, hatta dijital teknolojiye uygulayan arkadaşlarımız çok kapsamlı. Dünya nasıl yapıyorsa en az onlar kadar. Tabii biz savaş alanı arkeolojisi ülkemizde yeni bir disiplin olduğu için arkeolojinin alt alanı olarak bir taraftan da bir metodoloji de önermek istiyoruz işin doğrusu. Ve bir taraftan da öğreniyoruz. Bu alanda bazen 20 kilometre Özge Hanım o sıcakta, bazen 25 kilometre. Yani şu gördüğünüz alanı ekibimle onlarca kez ayak basmadığımız yer yoktur. Çünkü zor bir mevsim. Biz yazın maalesef her birimiz üniversitelerde görevlerimiz olduğu için. Evet. İşte bir de Malazgirt'imiz Anadolu'daki hasatın en geç yapıldığı yer. Ekildiği için de arazi öyle her istediğimiz yerde rahatça çalışamıyoruz. Ama sorunuza son cümle cevap olarak, savaş Malazgirt Kale şehrinin doğu ve güneydoğusunda uzanan yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktaki Badişan Çayı ile Avaçivika Çayı'nın arasındaki bu alanda cereyan ediyor. Son 7 yıldır yaptığımız sahadaki sondaj kazıları da bu öngörümüzü fazlasıyla destekliyor.
1: Tarih kitaplarında yazan o sınırı sizin araştırmalarınız genişletti mi? Yani Malazgirt'in gerçek savaş haritası sizin araştırmalarınızda genişleyip daraldı mı? Hiç değişti mi?
0: Şöyleydi aslında, bir harita yoktu işin ilginç tarafı. Yani bütün Malazgirt en eski kitaplarımızdan bakalım. Tabii ki şunlara haksızlık yapmayalım, rahmetli analım. Feridun Derimtekin rahmet 1936'da ilk meydan muharebesini yazan haritayla yerini, ama hiç gelmemiş Feridun hocamız rahmetli. İşte harita bölgenin neresi olur, burası olur diye bir tahminle. Sonra Kadri Perk albayımız, Harp Akademileri komutanı 1946'da dönemin. Bunları anlatmalıyım Özge Hanım. Çünkü hocam, çok değerli bilgiler var burada. Harp Akademileri komutanımız Baki Vandemir Paşa 1946'da kurmay subaylara Malazgirt Savaşı'nı saha araştırması olarak veriyor. Ve onun üzerinde kurmay subayımız geliyor buraya. Şu gördüğünüz haritanın kapsadığı alana, Örenşar tepemiz var bizim, ziyaret tepemiz. İzleyicilerimiz ekrandan görecektir. Mesela Alparslan'ın karargahını orası olarak tanımlıyorlar onlar. Bir hafta burada çalışıyorlar ve haritalar çiziyor. Bir asker gözüyle. Yani bir asker gözüyle Alparslan ordugahını nereye kurmuştur, savaşı nasıl bir stratejiyle yönetmiştir vesaire diye. Ama onun dışında tarih kitaplarımıza baktığımızda öyle bir kroki işin doğrusu ben göremedim. Hatta şimdi bazı meslektaşlarımız Malazgirt Savaşı'yla ilgili kitaplar yazıyor. Bir kütüphane dolusu Malazgirt Savaşı anlatımız var. Hala nedense harita yok. Yani kendi önerilerine dönük de bir harita yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra kitaplarımızda, derslerimizde Malazgirt anlatırken, evet savaş, o kurt kapanı, sahte ricat, işte şu tepeden şu tepeye kadar. Alparslan'ın ordugahı şurada. Romanos Diogenes'in, imparatorun ordugahı burada. Şu yoldan, İstanbul'dan şu güzergahı takip ederek geldi. Alparslan Halep'ten şu güzergahı takip ederek buraya geldi ve savaşın bütün aşamaları, biraz önce söylediğim bütün aşamalarını krokilerle gösterme iddiasıyla yola çıktığımız bir proje bu. Dolayısıyla artık o bilinmezlikler, çünkü ilk anlatılarda şöyleydi, o yüzden bir noktasal yer belirtilmiyor. Bir rahve, zöhve ya da zehve diye bir yerde olduğunu söylüyor bazı kaynaklarımız. Yine aynı kaynak, Malazgirt ile Ahlat arasında zöhve, zahve, rahve. Yani o, biz onun noktasının düştüğü için aslında zehve ya da zöhve olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama ora neresi? Malazgirt ile Ahlat 50-52 kilometre. Bunun neresinde? Bu hiç belli değildi. Bu daha çok geçiştiriliyordu. Çünkü bir saha çalışması yapılmadığı için. Ama bu çalışma bundan sonra noktasal olarak işte savaş şurada olduğu diyecek demekte kalmayacak. yerinde gösterecek.
1: Kesin. Çok çok önemli bir kaynak hocam. Size ve ekibinize minnettar
2: ben
1: olacak tarih. Hocam sürekli Alparslan diyoruz ya. Alparslan'ın liderliği ve stratejisi de önemli burada. Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz, evet, alandan. Ve bu alanı yönetebilmek çok önemli.
0: Evet.
1: Lojistiği nasıl sağlamışlar mesela? Askeri kapasiteyi nasıl sağlamışlar? Orduyu, işte atları, işte su kaynaklarını nasıl bir strateji yaratmışlar burada? Bu zaferi getirecek.
0: Evet.
1: Alparslan'ın askeri dehası ve kurgusu nasıldı?
0: Evet. Bu çok yerinde bir soru. Çünkü biz genelde hep sonuca odaklanırız. Nedense süreç hep atlanır. Halbuki tarihçilik dediğiniz şey süreci anlama işidir. Süreci doğru anladığınızda sonucu öngörebilirsiniz. Şöyle diyebilirim. Hangi savaş olursa olsun zaferi getiren şey aslında bir komutanın, bir hükümdarın, bir sultanın adının ne olduğu önemli değil. Ordusunu bir yerden bir yere sırtı pek, karnı tok, morali yüksek getirme becerisine bağlı. Bunu getirdiğinizde zafer doğal olarak geliyor. İşte Malazgirt Savaşı'nda Romanos, Diogenes bunu yapamıyor, Alparslan yapıyor. Alparslan üstelik Malazgirt Savaşı'nı öngörmüyordu. Alparslan Halep'te, Mısır seferi için Halep'teyken Romanos'un büyük bir orduyla Sivas'tan Erzurum'a doğru hareket ettiğini Romanos'un gönderdiği elçiler aracılığıyla öğreniyor. Çünkü elçiler sultana iltimatom veriyorlar. Erciş'i aldı, Malazgirt'i aldı. Onları geri ver. Geri vermezsen imparator gereğini yapacak anlamına gelecek. Bir iltimatonla sultan bir karar vermek zorunda kalıyor Alparslan. Ya Mısır seferine devam edecek, Malazgirt'i gözden çıkaracak. Daha 10 ay önce almışım. Sonra tekrar alırım diyebilir. Ya da o seferi yerinde bırakacak. Yani Doğu Akdeniz hakimiyetini erteleyecek. Ve bu batıdaki en uç ve stratejik kazanımını ne pahasına olursa olsun bırakmayacak. İşte ikincisine karar veriyor. Hızlıca 26 Nisan'da Halep'ten Urfa, Musul'a geliyor ve halifeye, Kaim bi Emrillah Abbasi halifesine bir mektup gönderiyor. İmparatorun büyük bir orduyla İslam dünyası üzerine geldiğini, kendisinin bunu göğüsleyeceğini ve dua edilmesini istiyor. Aynı zamanda da o büyük veziri Nizam Mülk'e, o kendisine bir şey olursa oğlu Melikşah'ı tahta çıkarması, veliahtı olduğunu, eşini, mahiyetini, ağırlıklarını, haremini Hemedan'a gönderiyor. Yani Alparslan Halep'ten dönerken aslında olmak ya da olmamak, var olmak olmamak, ölümle burun buruna bir savaşa gittiğini bilerek güzel geliyor. Tabii Suriye için götürdüğü ordusunu terhis etmek zorunda kalıyor. Böyle teknik bilgilerimiz de var. Yanında vurucu gücü yüksek, profesyonel gulam dediğimiz, işi askerlik olan birliklerle birlikte tamamı süvari olan 15 bin kişilik, şöyle diyor bir kaynağımız Özge Hanım, çok güzel betimler, ölmek ve öldürmekte mahir 15 bin Türk. 15 bin yedek atı. Çünkü savaşımız atlı okçu savaşı, hızlıca bunlarla beraber önce Selmas üzerinden Hoy'a geliyor ve Hoy'da Romanos'un ne kadar daha doğuya geleceğini takibe başlıyor. Erzurum'dan doğuya hareket edip Pasinleri geçtiğinde de hedefin Malazgirt olduğu artık bütün açıklığıyla ortaya çıkınca o da imparatoru karşılamak üzere Malazgirt'e hareket ediyor. Şimdi tabii bunlar Alparslan dediğimiz kişi 14 yaşından beri Çağrı Bey gibi Selçuklu Devleti'nin ikinci kurucu ismi Tuğrul Bey kardeşiyle birlikte ve ordulara komut etmekte, savaşçılığında dillere destan bir babanın oğlu. Aynı o baba gibi bir savaşçı. 13-14 yaşından itibaren Selçuklu ordularına komut eden, Gaznelilere kök söktüren, bu işin üstadı tabiri caizse. Yanındaki Türkmen beyleri, atlıları, onlar da Bozkır Savaş taktiğini zaten çok iyi biliyorlar. İyi savaşçılar, arazi okumayı, o sizin söylediğiniz lojistik imkanları, organizasyonunu, bütün bu hazırlıklarıyla birlikte geliyor. Ama bakın, gelir gelmez de barış teklif ediyor. Aslında doğrudan savaşmak için de gelmiyor. Ama Romanos ordusunun kalabalıklığına güvenerek Alp Arslan'ın barış teklifini dikkate bile almadan elinin tersiyle itiyor. Ve akıbeti de ertesi günün akşamı Alp Arslan'ın huzurunda zincire vurulmuş olarak, esir olarak cereyan ediyor. Dolayısıyla tabii biz bu projede bu lojistiği de düşünüyoruz. Yani savaş alanının su imkanları, otlak imkanları, bu 30 bin at nerede nasıl beslenir? Bir günlük bir savaş oldu bitti gittiden bahsetmiyoruz. Birkaç günlük, biraz önce de söylediğim 22, 23, 24, 25, 26'dan sonra da orada kalma var. Dolayısıyla nereye ordugahını kurmuş olabilir? Hangi su kaynağını bir lojistik alan olarak değerli? Aynı şeyi Romanos için de tabii ki belirlemeye çalışıyoruz. Yani bu projenin sonunda biz alanda bu ordugahları da belgelemek istiyoruz. Buralarda yürüyüş yolları, seyir terasları, interaktif bir müze. Yani bir sonrası aşama bu büyük zaferin yerinde görünür kılınması olacak Malazgirt'imiz için. Tıpkı Çanakkale gibi. Nasıl ki Çanakkale'ye gittiğimizde o zaferin, o direncin, o imanın yerinde müşahhas hale gelişini yerinde bütün iliklerimize kadar hissediyoruz. İşte bu zaferi de Malazgirt'imizde hissetsin istiyoruz, hissedelim istiyoruz. Bunun için de hafıza mekanlara, bu hikayenin hafıza mekanlarına ihtiyacımız var. Bütün bu dediğiniz lojistik imkanlar, ordular, ordugahlar, ordular nereden besleniyor, nasıl besleniyor, bu süreci nasıl yönetiyor? Bunlar da yine proje dahilinde belirlemeye çalıştığımız başlıklarımız.
1: Hocam, bir savaş alanını sıradan bir araziden ayıran arkeolojik işaretler nedir? Artık yavaş yavaş bulduğumuz materyaller üzerinden gelelim. Malazgirt'i yorumlamaya geçmek istiyorum.
0: Evet, haklısınız. Tabii savaş alanı arkeolojisi dediğinizde iki şeye indirgeyebiliriz. Bir, savaşa ait olduğu düşünülen metal objeler. Hı hı. Bunlar okuçları, mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, ne varsa. İki, insan kayıpları. Neticede bir savaş, ölümler var. Şehitliğimiz olmalı. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Bizans ordusunun, İmparatorun Romanos Diogenes'in komut ettiği ordunun 30 bini geçmediğini düşünüyoruz. O kaynaklarımızın 600 binler, 100 binler, 200 binler. Bir de şunu atlıyoruz biz hep değerlendirme yaparken. Ordu sayıları verilirken bu sayıların tamamını muharip zannediyoruz. Muharip değil aslında. Orta çağda 3 lojistikçi bir muharibi besler. Hmm. Ne demek yani? 90 bin kişilik bir ordu sayısının içerisinde doğrudan meydana çıkıp savaşan aslında 30 bin kişidir ortalama.
1: Dolayısıyla bir sağlıkçısı,
0: karavanayı aşçısı, pişirenden, çadıranı kurandan, o zırhlı askerleri atına bindirenden, yani bir bugünkü modern ordularda da öyle. Hatta bugünkü modern ordularda bir komutanımız söylemişti, hocam dedi, bugünkü modern ordularda 12 ile 16'dır. Hmm. Yani 12 asker bir savaşçı asker için orada var. Dolayısıyla 100 bin kişilik bir ordu dediğinizde, ki biz 70-80 bin kişiyi geçmediğini, bunu çünkü birkaç kez bölüyor İmparator Malazgirt'e gelene kadar ordusunu, ama yine de savaş esnasında Selçuklu ordusundan en az iki katı bir o askeri sahaya sürdüğünü tahmin ediyoruz. Bunun üçte birinin ölmüş olacağını tahmin ediyoruz. Yani 80 ila 10 bin civarında, bu 6-7 bin de olabilir ama üçte birini kaybettiğini tahmin ediyoruz. Biraz önce konuşmam başında söylediğim o askeri direnişi kırıldı ya Anadolu'daki Bizans'ın. Yani burada bir kaybı olmalı ki kaynaklar daha abartılı rakamlar veriyor bize. Selçuklu kaybının da bini geçmediğini düşünüyoruz. Peki bunlar nerede?
1: Evet.
0: Yani bu kadar insan, bin kişi de olsa, yüz kişi de olsa. Ama şunu unutmayacağız Özge Hanım, biz 955 yıl önceki bir günde ne oldu, nasıl oldu, nerede oldu arıyoruz. Aradan neredeyse bin yıl geçmiş. Bu alan her yıl ekiliyor, biçiliyor. Pek çok şeye sahne olmuş. Dolayısıyla biz o 150 kilometre karelik alanı daraltmaya çalışıyoruz. Metal obje konusunda epeyce mesafe kat ettik. O demin gördüğümüz haritadaki o alanın doğru alan olduğunu, hı hı, döneme ait askeri teçhizatı verdiğini belgeledik. Elimizde şu an 700'ün üzerinde okucu var. 700'ün üzerinde ve bunlar tabii haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Hocam, nereden biliyorsunuz bu savaşa ait olduğunu? Bu topraklar pek çok savaşa şahitlik etti.
1: Soracağım detaylı, hocam. Aynen öyle.
0: İşte bunlar tabii ki sınıflandırıyoruz. Bakın gördüğümüz bu çok önemli bizim için. Bunların tamamı savaşta kullanılıyor.

0: almış o kuşları, temrenler. 26 farklı tipolojide oka bakıyorsunuz şu an. Ok ucuna bakıyorsunuz, silaha bakıyorsunuz.
1: Bunlar hepsi bulundu değil mi hocam?
0: Evet, bunların tamamı savaş alanından çıkmış. Hı hı. Bakın hiçbiri birbirine benzemiyor. Bunlardan elimizde şu an 680 tane ok ucu var. O alana yayılmış. Bunları biz sahada arkeolojik çalışmalarla açığa çıkarıyoruz. Koordinatlarıyla haritalara işliyoruz. Buluntu yoğunluk haritaları oluşturuyoruz. Hı hı. Çünkü bu haritalar hangi ok ucu nereden çıkıyor? Çünkü burada piyadenin attığı, plaka zırha atılan okucu farklı, örme zırha atılan okucu farklı. Hmm. Zırhlıya atılan, zırhsıza atılan farklı. Ata atılan, bakın en sağda, altta en sağdaki okucu V şeklinde olan okucu ata atılan. Deltoid dediğimiz ortada bakın üçgen bir okucu var değil mi? Bunun okucu olduğunu hani bilmeyenler nasıl okucu bu, nasıl gidiyor? Bunun aerodinamiği nedir diye sorabilir. Onlar yaralamak maksatlı. Hmm. Süvari ile piyadenin okuçları farklı. Bunlar tamamı bizim hikayemize ait olduğunu düşündüğümüz okuçlar. Çünkü biz bunların yanında Romanos'un mühürlerini buluyoruz. Altın sikkelerini buluyoruz. Bronz sikkelerini buluyoruz. Zihkirler buluyoruz.
1: Çok heyecan verici hocam. Rejiden rica edeceğim. Dönüşte bu görüntümüzde kalsın. Kısa bir ara vereceğiz. Peki. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Ayrılmayın değerli tarihseverler. Malazgirt'teki saha buluntularıyla beraber Malazgirt'i detaylı işliyoruz. Kısa bir ara ardından buradayız. Müzik.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Adnan Çevik hocamla beraber Malazgirt Savaş Meydanı'ndan günümüze ulaşan işaretleri ve savaş alanı arkeolojisinin bize açtığı pencereden Malazgirt'i okumaya çalışıyoruz. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Sizler Malazgirt Destanı etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama merak ettiklerinizi soruyorum. İzleyenlerimiz çok fazla, sorularımız çok fazla. Teşekkür etmek istiyorum tarih gönüllülerine soruları ve görüşleri için. Aynı zamanda yine bizleri İzmir'den, Çeşme'den sevgili Nevzin Vekiloğlu ve kıymetli eşi Nadir Vekiloğlu izliyor. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz kendilerine. Teşekkür ediyoruz izledikleri için. Hocam devam edelim. Çok önemli ve heyecanlı bir yerde bıraktık. Şimdi hocam topraktan bir uçları tekrardan yönetmenimden rica etmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam etmek için. Materyalleri buluyoruz.
1: Evet.
0: 700'e yakın 680 adet ok ucu var dedik. Çeşit çeşit.
1: Evet.
0: Mesela topraktan bir uç çıkardık diyelim. Onun gerçekten az önce de siz de işaret ettiniz. Bu sorularım arasında merak ediyordum. 1071'de yani Malazgirt Savaşı'nda atılmış bir ok olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Şek

0: şeklinden mi,
1: evet,
0: işte metali mi, bulunduğu derinlik mi ya da işte başka yanındaki buluntular, bunlar nasıl ayırt ediliyor?
1: Evet. Son söylediğiniz daha çok yanında diğer buluntularla birlikte. Tabii ki şöyle, biz bu literatüre hakimiz. Yani ok uçu dediğimiz şey aslında, yani bunlar sadece bu savaş için üretilmiş materyal değil. 10. yüzyılda da, 11. yüzyılda da, 12. yüzyılda da. Çünkü daha savaş objesi bu. Ufak tefek değişikliklerle aynı amaçla pek çok savaşta kullanılıyor. Bizim savaşımızla olan ilişkisi şu açıdan önemli. Bizans ordusunun çok uluslu bir ordu olduğunu biliyoruz. İçinde Kıpçak, Peçenek, Uz gibi Türkler olduğu gibi Ermeni, Rus, Norman, Viking, Slav, pek çok başka milletten savaşçılar da var. Yani kendi ordusunun tema birliklerinin dışında Bizans'ın ve bu birliklerin kullandıkları silahları, ok uçlarını, şimdi okucu kullandığın için söylüyorum, mızrak uçlarımız da var, işte kesici diğer balta başlarımız, gürz başlarımız da var sadece. Ama atlı okçu savaşı olduğu için maalesef diğer buluntular çok günümüze ulaşmamış. Bize kalanlar büyük oranda o. Aslında elimizde 2000'e yakın metal obje var.
0: Hmm.
1: Bir de tabii bunlar nal ve nal çivileriyle birlikte korelasyon da oluşturuyoruz. Yani bunların birbirleriyle ilişkileri. Dediğiniz gibi yanında neyle çıkıyor? Derinlikle hiçbir işimiz yok.
0: Hı hı.
1: Özge Hanım, bazen 10 santim, bazen toprağın üstünde, bilemediniz 20-30 santimde çıkıyor. Hatta sadece bunlar çıkmıyor. Bundan 3000 yıl önceki Urartu ok uçları da çıkabiliyor. Veya obsidiyen ok uçları da çıkabiliyor yani sahada. Bunların bizimle ilişkisini kurmak için bu çeşitlilik, hiçbir savaşta bu kadar çeşitlilik yok. Bu aslında yazılı kaynakların Bizans ordusunun niteliğini, tabii bu ok uçlarını biz de, biraz önce de söylemiştim, buluntu yoğunluk haritalarımıza, aslında öyle bir haritamız da vardı, buluntu yoğunluk haritamız, haritalarımıza işliyoruz, hı hı, bunları. Yani her bir obje nereden çıktıysa, ne şekilde çıktıysa fotoğrafı çekiliyor, ilk basit tanımla birlikte koordinatıyla veri tabanımıza işliyor. Sonra biz ofisimize döndüğümüzde, saha çalışmamızı bitirdiğimizde bütün bu buluntuları tek tek ilişkilendiriyoruz.
0: Hı hı.
1: Mesela bazı bölgede sadece burada gördüğümüz dörtgen dediğimiz, daha çok piyadenin kullandığı ve zırh delici ok uçları tespit edebiliyoruz. Bu piyade savaş alanını gösteriyor.
0: Hı hı.
1: Peki alan bunu doğruluyor mu? Evet. Ya da bazı yerlerde sadece süvari atlı birliklerin atacağı ok uçlarını, aynı zamanda orduların konumlarını da anlamış oluyoruz. Yani Bizans ordusunun sahaya nasıl dağıldığı, alanda bulduğumuz ok uçları, dolayısıyla çatışmanın hem nereye kadar uzadığı, hmm, hem de hangi birliklerin bu alanda nerede çarpıştığını da gösteriyor. Tabii savaşlarda aslında tahmin edilenin ötesinde ölüm, savaşın en ateşli anında olmuyor. Daha çok kaçma, kovalama esnasında oluyor. Çünkü savaşın ana zaman diliminde ordular, birlikler birbirlerini de kolladıkları için orada çok kayıp vermiyorlar. Ne zaman ki bozuluyor bir taraf ve kaçmaya başlıyor, işte ölüm de orada oluyor. Hakikaten bizim, eğer arkadaşlar buluntu yoğunluk haritamızı getirebilirlerse, o buluntu yoğunluğu da tam da bunu doğrulayacak şekilde. Yani kanatlarda, o taşlık alanlarda, yani normalde baktığınızda insanın ayakta durması zor dediğiniz yerde yüzlerce okucu buluyoruz biz. Ve süvarilerin attığı okuçların, yani piyadenin değil ona karşı atılan okuçları. Bunlar bir de yanında bir askerin boynundan düşen bir haçla veya cebinden düşen bir Bizans sikkesiyle veya Selçuklu gümüş sikkesiyle veya bizzat imparatora ait mühürle çıkarsa zaten tanımlanmış oluyor. Yani o obje, evet, bu hikayenin ürünü diyoruz. Bu hikayeye ait diyoruz.
0: Sadece yanında çıkanlarla bir okucunun Selçuklu askerine ya da Bizans askerine ait olduğunu anlayabiliyoruz, değil mi? Yani az önceki mesela yine gelecektir.
1: Bakın
0: o.
1: Bunlar. Buyurun. Evet, aynen. Tabii şöyle, ok dediğiniz pek çok savaşta kullanılır hiç şüphesiz. Sadece o değil ama zaten o okucu, Orta Çağ, yani 11-12. Yüzyıl işte Selçuklu, biz bütün müzeleri tarıyoruz, bütün katalogları tarıyoruz. Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bütün yayınları, bir ekibimiz sırf onları tarıyor. Hatta 10 gün önce bir Gürcistan'dan, bir de Bulgaristan'dan 2 tane ok ve mızrak çalışan uzmanı davet ettik. 10 gün bizimle beraber bizim bütün objelerimizi değerlendirdiler. Bu bizim için çok değerli bir tecrübeydi. Acaba yurt dışındaki uzmanlar da yaptığımız işin ve tanımlamalarımızı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı? Onlardan öğrenecek bir şeyimiz var mı, yok mu? Onu tecrübe ettik ve doğru yolda gittiğimizi, doğru tanımladığımızı, hatta bazı buluntularımız onların da çok ilgisini çekti. Yani daha okçu yüzüklerimiz de var ayrıca bizim. Yani bunlar yüzüklerle beraber. Çünkü biliyorsunuz kompozit yayla atılan oklarda okçu yüzüğü dediğimiz baş parmağa takılan bir aparat var.
0: Evet.
1: Çünkü yayı çektiğinizde bir süre sonra bu parmak su toplar, yara olur, hatta kopar. Kompozit bir Türk yayıyla bir okçu dakikada 20 tane ok atar.
0: Dakikada asgari. 20 tane
1: ok. Ve bu ok 300-400 metreden öldürür. Müthiş bir silah bu.
0: Evet.
1: Atlı bir süvariyi düşündüğünüzde. Tabii bu balista örneğimiz.
0: Balista nedir hocam?
1: Balista kuşatma, hemen solundaki mekanizmadan atılan, kurmalı bir yayla atılan bu bir kuşatma silahı. Bu da bizim bu seneki en değerli buluntularımızdan biri. Hani konuşmanızda dediniz ya, alan, savaş, mekanları nasıl belirliyorsunuz? Şimdi sadece 26 Ağustos'a odak değiliz. 22 Ağustos'ta acaba Bizans İmparatoru Malazgirt kuşatmasını nereden yönetti?
0: Nereye konuşlandılar?
1: Evet. O konuşlandığı yer çünkü aynı zamanda ordugahı onun.
0: Evet.
1: İşte bu buluntu Romanos'un konuşlandığı ordugahı bulmamızı sağladı. Burası Malazgirt Kalesi'ne yaklaşık 300-350 metre, bütün kaleye hakim bir mevki. Hatta orası Tuğrul Bey'in 1054'te başarısız bir Malazgirt kuşatması vardır. Bir ay kuşatıp alamadığı. Aynı zamanda aynı mevki. Yani hangi ordu gelirse gelsin Malazgirt'i kuşatacağı. İşte orada biz 11. yüzyılda Bizans ordusunun sıklıkla kullandığını bildiğimiz, kuşatmalarda kullandığını bildiğimiz dördü bir, yani bunların sapları var tabii ki, o sapları çürümüş, bunlar kalmış orada. Tam da kaleyi gören bir tepelik alanın içinde kayaların arasından çıktı bu. Bu ve buna benzer, bakın, mevki, hikaye, tarihsel anlatı, obje, obje üzerine yaptığımız diğer çalışmalar, yani literatür taramalarımız, evet, bunun bu savaşta, savaşın hemen öncesinde imparatorun Malazgirt'i geri alırken ki kuşatmasında kullandığı silahlar dememizi sağlıyor. Aynı durum savaş alanı içinde geçerli.
0: Az önceki yine ok uçlarını sormak istiyorum hocam, ya da şuradaki bulduğumuz 680 adet.
1: Evet.
0: Ya da sadece az önceki görseldeki, evet, Selçuklu'ya mı ait sadece?
1: Hayır,
0: onlar
1: değil. Ha, 26 farklı tipoloji, bunun içerisinde peçeneklerin kullandığı var.
0: Ha.
1: Uzların kullandığı var. Ermeni piyadelerin kullandığı Slavların, hatta ben iki kez ekibimizle birlikte Rus Bilimler Akademisi'ne davet edildik. 2020 yılında ve 2023 yılında. Onlar periyodik olarak her iki yılda bir harp tarihi, savaş alanı yapıyorlar. Orada ben mesela Malazgirt Savaşı'ndaki ok uçlarıyla Novgorod kazısındaki ok uçlarını karşılaştıran bir sunum yaptım. Yani bizim Malazgirt'te bulduğumuz ok uçları Novgorod kazısındaki yine aynı döneme tarihlenen, 11-12. yüzyıla tarihlenen ok uçlarıyla birebir aynı örnek. Bu neyi ispat ediyor Özge Hanım? Malazgirt Savaşı'nda Rus birliklerinin de ya da Kıpçak peçeneklerinde olduğunu. Var mı? Tarih metinleri bize bunu anlatıyorlar mı? Evet, anlatıyorlar. Biz dolayısıyla onların varlığını neyle belgelemiş olduk? Doğrudan silahlarıyla belgelemiş olduk. Yoksa buradakiler Selçuklu değil tabii. Burada piyadelerinde attığı var. Yani zırh delici var. Şunu söylemek için bu resmi özellikle gösterelim istedim. Bir savaşın içerisinde birden çok birlik var ve bir okçunun sadağında, ok kesesinde, savaş esnasında hangi askere, hangi, yani tepeden tırnağa zırhlı birine atacağı okucuyla, atına atacağı örme zırhla plaka

0: zırha atacağı, okuçları farklı. Bu aynı zamanda bu savaşın içerisinde taktik ve stratejinin boyutlarını göstermesi açısından da çok değerli. Hem Bizans tarafına ait, hem Selçuklu tarafına ait. Bunların içerisinden biz hangilerinin Selçuklu'ya ait olduğunu biliyoruz. Mesela hemen altta en baştaki bir Selçuklu olması gereken üç bıçaklı dediğimiz süvari okucu. Tabii ki Bizans ordusunda da süvari vardı hiç şüphesiz. Ama biz Semerkant'taki müzelerden, Buhara'daki müzelerden, İran müzelerinden yani ülkemizdeki yapılan çalışmalardaki okuçlarıyla karşılaştırıyoruz bunları. Hemen yanındaki de öyle. Yine yassı iki bıçaklı dediğimiz sağ altta 2, 4, 6, 8, 9. okucu. Hemen onun yanındaki. Bunlar daha çok çünkü şunu biliyoruz atlı birlikler daha hafif ve yaralama maksatlı okucu. Piyadeler daha ağır okucu. Hafif okuçları daha 300 metre en az 200 metre 300 metre gidiyor etkili menzili. Ama ağır okuçları 100 metre 150 metre giden okuçları. Dolayısıyla tek başına bu hikayenin okucu alt başlığı bile o kadar değerli ki birlikler, sahadaki pozisyon alışları, savaşın sınırlarının tespit edilmesi.
1: Agresif olup olmadığı savaşın.
0: Evet, evet. Hangi birlikler o? Bunların tamamı işte nihayetinde şurası savaş alanıdır. Ve savaş şu sınırlar içerisinde cereyan etmiştir diyebilmemiz için elimizdeki en önemli deliller, somut deliller.
1: Hocam mühürler, nal çivileri vesaire var mı bulduğumuz yine bu kadar fazla?
0: 2000'in üzerinde metal obje var elimizde. 2000. Bu alanın içlerinde. Tabii bunların içerisinde 1000'e yakın şey var. Nal çivisi, nal ve tabii onlar da ayrı. Bakın bunların hepsi bir uzmanlık istiyor. Yani dünkü bir atın nalı da olabilir.
1: Evet.
0: 1000 yıl önceki bir atın nalı da olabilir. Bakın burada evet bu çeşitliliği göstermesi açısından bu görsel daha bu ilk ikinci senemizdeki görselimizdir. Bakın bir haç var yukarıda görüyor musunuz? O haçla şu aşağıdaki dört köşe okucu yan yana çıktılar. Ve kullanılmış bir okucu. Yani okçu onu atmış, bir sert bir cisme vurmuş, ucu yamulmuş gördüğünüz gibi. Evet. En alttakini
1: en
0: söylüyorum.
1: En alttaki, soldaki.
0: Tablolar bizim kazı alanlarımızı gösteriyor. Yani burada sistematik bir metodoloji uyguluyoruz bir. 50'ye 50 açmalar yapıyoruz. Tek tek alandaki yoğunluğu belirliyoruz. Yani normal bir arkeolojik çalışma nasıl yapılır? Bakın kaltroplar var, dikenler. Süvarinin ayaklarına ya da piyadenin ayaklarına. Şimdi bazen polisler asfalta kaçan şoförleri durdurmak için lastiklerini patmak için atıyorlar ya.
1: Tabii.
0: Evet, aynı işi yapıyor bu da.
1: Yavaşlatmak ya da durdurmak için.
0: Durdurmak, ayağına batacak, onu saf dışı bırakacak. Yani bunlar var Malazgirt alanında, sahada. Ve o zaman ilk örnekti, bu sene 3 tane daha bulduk aynı bölgede. İşte bunların birlikte çıkması hikayeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Kesinlikle. Ama bakın obsidyen okucumuz da var, Osmanlı sikkelerimiz var, sağ tarafta mızrak uçlarımız var. Yani 10-12'ye yakın da mızrak ucumuz var. Şeyleri kastetmiyorum, Urartu, diğer dönemleri ayırıyoruz onların dışında. Çünkü biz aynı zamanda bu çalışmada bir taraftan Malazgirt'in geçirdiği bütün askeri süreci de belgelemiş oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ben söylediğim rakamlar doğrudan bizimle ilgili olduğunu değerlendirdiğimiz, düşündüğümüz objelere ait. Mühürler var. Yani Bizans İmparatoru'nun, Romanos Diogenes'in Türkiye'deki müzelerde yanlış hatırlamıyorsam 5 mührü var. 3 tane bulduk biz. Bütün Türkiye müzelerinde. 3 yıl imparatorluk yapmış. Biz sahada 3, bakın nasıl çıkıyor bunlar. Bunların hepsi Diyojen'e ait. Bu Diyojen, Diyogenes dilimize yapıştı. Galata meşhur Diyojen malum.
1: Evet, Diyojen.
0: Yani seyirciler ne demek istediğimi anlıyor. Bakın bronz. Bizzat imparatorun sikkeleri bunlar.
1: Hocam,
0: asker maaşları belki de
1: nedir?
0: Bunlar.
1: Haritalarda görür. Şerit nedir şuradaki şerit?
0: Şerit ölçek veriyor bize. Hem derinlik hem boyut ölçeği veriyor. Bir de yön şeyimiz oluyor bizim. Yani kuzeyi gösteren. Çünkü bunu belgeliyoruz. Bunları dediğim gibi bakın bu gördüğünüz fotoğrafı çekiliyor. Bu bir tane koydum. 10 tane ayrı şekilde fotoğraf çekiyoruz. Yukarıdan aşağıdan ve en önemlisi de bunu koordinatlarıyla veri tabanımıza işliyoruz. Mühürlerimiz de vardı. Yine göndermiştim arkadaşlara. Belki onları da. Bakın Romanos'un Şu gördüğünüz sağdaki sikkesi nadirdir. Bir yüzünde Hazreti Meryem resmedilmiş, diğer yüzünde İmparatoriçe ile kendisi. Sol tarafta yukarıda gördüğünüz sikkede imparatoru oradan çıkarabiliriz. Sakallı, sağ tarafta Evdokya, kraliçesi. Ama ilk iki yıl bastırdığı sikkelerde arka yüzde Hazreti İsa, sağ tarafta kendisi.

0: dramatik de bir durumu var. Yani çaresiz bir zafere ihtiyacı var imparator yapıldığında. Evet,
1: Hocam,
0: mühürlerimiz de vardı. Onlar bulutu yoğunluk haritamız var, getirir arkadaşlar.
1: Evet, yavaş yavaş rejimiz getirecektir. Hocam çok merak ediyorum. Şimdi çok ciddi bir araştırma ve proje. Baktığımızda fotoğraflardan da görüyoruz. Bir sabahınız nasıl başlıyor? Gerçekten merak edici. Yani bütün gün arazide misiniz bu buluntuları aramak için? Sabah kalkıp
0: evet.
1: toprakları eşip akşama kadar hani hiçbir şey bulmadığınız da oluyor. Yorucu mu bu süreç?
0: Evet.
1: Biraz da
0: Evet.
1: ondan da yani bu işin çilesini de konuşalım biraz
0: Evet, evet,
1: açıkçası.
0: evet. Belki de en çok konuşulması gereken yer burası. Tabii şunu söyleyeyim. Yani benim çok harika bir ekibim var. Yani Türkiye'nin dört bir yanından, Ege Üniversitesi'nden, Hacettepe'den, Marmara'dan, İstanbul Üniversitesi'nden, işte Binali Yıldırım'dan, Muş Alpas'tan tabii proje ortağımız, onu söylemeliyim. Buradan rektörümüz Mustafa Ali Can'a da, hem rektörümüz hem meslektaşım hem de kardeşim. Dolayısıyla o da bir tarihçi. Muş Alpaslan Üniversitesi'nden pek çok branştan, sahadan olduğu için arkadaşlarımız var. Bitlis Eren'den var. Pek çok üniversiteden nasıl başlıyoruz? Bir kere nerede çalışacağımızı biliyorsak, eğer bilmiyorsak önce zaten onun hazırlığıyla başlıyor. Çünkü her gün bazen bir alan birkaç gün çalışmamızı gerektiriyor. Oradan alacağımızı aldıktan sonra şunu söyleyeyim. Biz klasik bir arkeoloji işi yapmıyoruz. Yani biz bir höyük kazmıyoruz. Ne demek höyük kazmak? Bir demirbaşınız var, hep orada duran.
1: Hı hı.
0: Asırlardır orada duruyor. Siz onun tepesine çıkıyorsunuz. Her gün kat kat inerek, işte en yakın tarihten en geç tarihe kadar çıkan obje size kendi hikayesini anlatıyor. Ya da bir ören yeri, bir tapınak, bir tiyatro, ne bileyim bir cami neyse, o da orada zaten. O duvardan bak, aa burada bir tapınak çıktı falan. Bizim öyle
1: Siz
0: değil.
1: Siz bir bilinmezi kazıyorsunuz.
0: Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Biz tabiri caizse iğneyle kuyu kazıyoruz.
1: Evet.
0: Her gün süpan bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Tabii burada yerelden aldığımız bilgileri Malazgirtli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onlar bizim en çok destekçimiz. Yani ilk iki sene biraz çok birbirimizi anlayamadık ama son beş yıldır bizim yaptığımız işin Malazgirt için. Malazgirt'in sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için tanınırlığı açısından bu büyük zafere ev sahipliği yapmak, o toprağın çocuğu olmak, Alpaslan'ın at koşturduğu, naralar attığı, Anadolu'nun yurt oluş sürecinin, hikayesinin cereyan ettiği bir coğrafyanın çocuğu olmak bir ayrıcalık. Biz Malazgirt'te olmayı çok seviyoruz. Malazgirtleri çok seviyoruz. Onlar da bize her tür desteği veriyorlar. Tarlasını sürerken, bir çoban hayvanını otlatırken getiriyor bana. Hocam şöyle bir şey buldum. Bu senin işine yarıyor mu?
1: Nefes.
0: Bu benim için ertesi gün yeni bir çalışma alanı anlamına geliyor. Sabah 7'de biz sahaya çıkıyoruz. 7-7.30 çünkü çok sıcak. Bazen 40-50 dereceyi buluyor. Gecemiz serin ama gündüzümüz o bazalt 1500 metre, 1600 metre bir yükseklikte çalışıyoruz. Survey alan ekiplerimiz var. Ofiste ayrı ekiplerimiz var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz sadece savaşa ait çalışmaları yürütmüyoruz. 2 yıldır Malazgirt kale şehrinin de tarihi, dokusunu ve kimliğini çıkarmak adına orada da bir arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Çünkü bu savaşın öznesi Malazgirt'in bizatihi kendisi. Onun da belgelenmesi gerekiyor. Sahada belirlediğimiz alanlarda önce survey dediğimiz çıplak gözle alanı geziyoruz. Hı. Belirlediğimiz alan. Onların koordinatlarını alıyoruz. Dronlarımız var. Coğrafi bilgi sistemleri, uydu fotoğrafları, tarihi fotoğraflar. Bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra bu alanda sonra da metal dedektör taramaları yapıyoruz gerekli olan yerlerde. Ve o buluntular biraz önce söylediğim gibi belgeleniyor. Bu 12-1'e kadar sürüyor. Çünkü bütün gün çalışmak mümkün değil. Yani arkadaşlar ayrıca sahada bunları bulmaktan belki de daha önemlisi onların veri tabanına işlenmesi, envanterlik, etütlük olarak tanımlanması, restorasyonlarının yapılması. Yani asıl aşama laboratuvarda yürüyor.
1: Evet.
0: Bizim hem insan kayıplarına ilişkin Muş Alparslan Üniversitesi çatısı altında Hacettepe ve ODTÜ'den sonra Türkiye'nin 3. antik DNA laboratuvarımızı kurduk bu sayede. Burada bütün ilgililere de seslenmiş olayım.
1: Onu
0: başında bir antropoloğumuz.

0: var.
1: Detaylı soracağım.
0: Evet, yani insan kayıpları, kemikleri nasıl analiz ediyoruz, nedir, evet, ne evet. değildir, ölüm sebepleri vesaire, evet. ölü gömme gelenekleri. Bir de metal laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda bütün, yani istiyoruz ki Malazgirt'te Muş Alparslan Üniversitesi çatısı altında Türk İslam döneminin kazılarının, arkeolojik çalışmalarının, insan kaynağının ve laboratuvar imkanlarının oluştuğu bir merkez olsun Muş Alparslan Üniversitesi, adına yakışır bir şekilde.
1: Evet.
0: Madem Sultan Alparslan bu üniversitenin adında yaşıyor, o zaman öncelikle bu sultanın, bu büyük zaferinin izlerini ortaya çıkarsın. Dolayısıyla öğleden sonra da ofiste, kazı evimizde bunları, seramikler, eğer kaleden geliyorsa seramikler, tabii biz sahadaki bütün, dediğim gibi şöyle yapmıyoruz. Aa, bu Urartu bizim işimize yaramıyor demiyoruz. Alandan bütün bunlar, her birisi dediğim yöntemle belgeleniyor, alana getiriliyor, tanımlanıyor. Çünkü bir taraftan da Malazgirt'in tarihinde açığa çıkarmak, o alanın tarihinde açığa çıkarmak istiyoruz. Bu inşallah bakanlığımız bu anlamda da bir çalışma yürütüyor. Bir müzede evet, bütün bu buluntular savaşın bizzat izleri. Orada hayat bulacak inşallah savaşın kendisiyle birlikte. Dolayısıyla yani bütün arkeolojik kazımalar, hakikaten ben bir tarihçiyim, arkeolog değilim ama onlardan çok şey öğrendim. Bu arada şunu da söylemiş olayım, özellikle bu alana meraklılara. Çağ interdisipliner çağı, yani sadece tarihsel bilgiyle tarih öğrenilemez. Coğrafya bilmeyen bir tarihçi bence kendini tekrar gözden geçirmelidir. Arkeoloji, sanat tarihi, bunun alt işte epigrafi, nümizmatik, yani geçmişin gerçeğine ulaşmak tarihse, bizim o gerçeğe doğru ulaşabilmemiz için pek çok disiplinden destek almamız gerekiyor. Şimdi çok ben biraz önce size konuşmamın başında Süphan Dağı'nın volkanik akıntıların oluşturduğu bir plato burası dedim. Bu bilgiyi ben üretemem, benim uzmanlığım ona yetmez. Bunu jeolog hocamız tabii ki yerin altını... Görüntüleme cihazlarımız var, georadarlarımız var, gradyometremelerimiz var, manyetometrelerimiz var. Hem manyetik tarama yapıyoruz, hem elektrikli güç tomografilerimiz var, jeofizikçi hocalarımız var. O uzmanı yapıyor onu. Bize raporluyor, yeni alanları öyle belirliyoruz. Hı hı. Antropologlarımız çıkan kemikleri analiz ediyor. Ölüm sebeplerini, yaş analizlerini, bizimle ilgili ilgisi olup olmadığını ortaya koyuyor. Yani bu pek çok disiplinin bir araya gelerek geçmişin bir büyük tarihsel hadisesini doğrulatma, ortaya çıkarma işi hep beraber öğreniyoruz bir taraftan da. Yani beni en çok heyecanlandıran kısmı orası. Ben 30 yıldır bu işi profesyonel olarak yapan bir akademisyen olarak, yani daha önce Malazgirt'i başka türlü anlatıyor idim. Şimdi son 7 yıldır bambaşka bir şekilde anlatıyorum.
1: Çok heyecan verici hocam. Evet,
0: çünkü o coğrafyayı artık biliyorum. O havayı teneffüs ediyorum. Bu çok değerli. Hatta her yıl acaba şurayı bir taradığımız alanı belki 3 kez 5, her ilginç bir şey Özge Hanım, tekrar tekrar buluntu elde ediyoruz. Yani şöyle bir şey de yok. Burayı taradık, bura bitti. Tamam, bize verdiğini verdi, vermediğini vermedi.
1: Orası boş alan deyip haritayı öyle kaydetmiyorsunuz. Yine yine tarıyorsunuz.
0: Evet, taramamız gerekiyor çünkü ilginç bir şey.
1: Şöyle bu arada kalemden mühürleri de getirebiliriz.
0: Evet, bakın işte bütün bu taramaların neticesinde biz savaşın bu alanda cereyan ettiğini düşünüyoruz. Çünkü buluntu yoğunluk haritamız bize bu alanı gösteriyor. İmparatorun ordugahı hemen Malazgirt'in önünde. Selçuklu ordugahı iki alandan birinde olmalı. Çünkü İran, Hoy üzerinden, Erciş ya Patmos üzerinden geldi sultan, ya Adil Cavaz Süteyi yaylasından Selekutu Afşin'in. Şu Afşin bizim için çok önemli. Birazdan belki onu da soracaksınız. İnsan kayıpları açısından orası bizim önemli bir arkeolojik alanımız. Eski bir gayrimüslim yerleşimi orası. 2000'in üzerinde Müslüman mezarı tespit ettik biz orada. Daha da ilginci, tespit ettik ama aynı zamanda bu mezarın içerisinde defnedilenler 11-12. yüzyıl defini. Hmm. Yani savaşın olduğu yüzyıla definler bunlar. Dolayısıyla... Metal obje, evet, savaşın yayılım alanı. Peki insanlar nerede? Yani evet. Bizans askerleri, toplu mezarlarda olmalı. Peki bu alanın neresinde? Ama şunu da unutmayalım. Henüz bu alanın %17-18'ini tarayabildik. Daha tamamını, dediğim zorluklar sebebiyle henüz zamana ihtiyacımız var. Ama bana sorarsanız, hocam savaşın nerede, sınırları nasıl olduğu konusunda hangi aşamadayız? Bence bizim nazarımızda hikaye net. Birlikler neredeydi? Kanatlar neredeydi? Kaçma kovalama nerede oldu? Sabahtan öğleye kadar savaş nasıl cereyan etti? Öğleden sonra Bozgun'la birlikte nasıl cereyan etti? Buluntular bize alanda çatışmanın nasıl olduğunu veriyor. Hı hı. Ama bunu tabii ki bir şehitlikle taçlandırmak istiyoruz hiç şüphesiz. Evet. Onun için alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Biraz önce taramadan bahsetmiştim. Şimdi okucu şöyle durduğunda bunu taradığınızda bu size bir güçlü bir sinyal veriyor. Ama böyleyse şimdi bu işte
1: fark ediyor mu hocam?
0: Tabii ki. Yani bu çok daha daha evet, ağır olduğu için evet bu size zayıf bir sinyal verecektir. Bu size daha güçlü bir sinyal verecektir. Dolayısıyla bazı alanları tekrar tekrar. Çünkü bir alanda bir tane okucu bu büyüklükte bir savaş için bir tarafta 30 bin kişi bir tarafta 15-20 bin kişi 50 bin insanın gırtlak gırtlağa sabahtan akşama kadar savaştıkları bir alanda alanı düşüyor. Her ne kadar bin yılda geçse üstünde bir tane daha çok olmalı. O an havanın sıcaklığı, ay güneş arasındaki denge bunlar çünkü manyetik cihazlar.
1: Çok doğru.
0: Her zaman aynı sonucu vermeyebiliyor. Mesela nem bizim için çok değerli ve maalesef biz nemli ortamda değil sıcak ortamda çalışmak zorundayız. İşimiz gereği. Yani Nisan Mayıs'ta bu çalışmaları yürütebilsek muhtemelen daha çok sonuç alacağız. İşte bunlar zaman içerisinde deneme yanılmayla bir sonuca doğru götürmek istiyoruz. Yani geldiğimiz aşama bizim için ümit verici, mutluluk verici. Bunu bugüne kadar İspanya, Almanya, Polonya, iki kez Rusya olmak üzere pek çok yere davet edildik. Yaptığımız işi orada anlattık. Buluntularımızı yayınlara döküyoruz ve tartışıyoruz uluslararası platformlarda da. Doğru yöntemle doğru alanda çalıştığımızı biliyoruz.
1: Hocam az önce rejiden de rica edeceğim. Mühürler var evet, işte mühürler gelmiş. Çünkü mühürler özellikle önemli mi hocam?
0: Çok önemli.
1: Bir mühür mesela sıradan bir metal parçasından farklı olarak bize bir kişinin işte kimliğini, görevini, işte o ordudaki bürokrasisini ya da o komuta sistemi hakkında özel bilgiler verebiliyor mu?
0: Elbette. 3 adet doğrudan İmparatorun mühürlediği mühür var. Bunlar muhtemelen belki de maaş sandıklarının askerlere ödenecek sikkelerin, bunlar altın olabilir, bronz olabilir. Nitekim altın sikkelerle beraber geldi. Hı hı. Bu sikkeler, mesela bu sikkelerin hemen yakınında da mühürler geldi. Şu hı, sağdaki altın sikkelerin yanında da mühürler geldi. İmparator, onun dışında 30'a yakın daha küçük mühürlerimiz de var. İslami mühürler var, Bizans mühürleri var. Elbette mühürlerin de bir yerleşim yeri değil burası. Bir savaş alanı, bir plato. Evet. Bu platoda bu kadar çok mühür tabii ki savaşla ilgili olanlarını kastediyorum. Başka dönemlere ait mühürlerimiz de var hiç şüphesiz. Savaşla ilgili olanlar ulağa ait bir mühür olabilir. Dediğim gibi ordugah yağmalanmıştır. Altın sandıkları bir arabaya yüklenmiş, kaçırılırken baskına uğramıştır. Bir çatışma çıkmıştır, evet, o sandıklar çürümüş. O mühürler orada kalmış olabilir. Bütün bunların varlığı bizim yeni çalışma alanlarımızı belirlediği gibi savaşın sınırlarını kavramamız açısından. Burada bizim için kritik nokta ne? Bu mühür kime ait? Hı hı. Mühürün kendisi kime ait olduğunu söylüyor zaten. Okunuyorsa Romanos'un mühürü tam bu gördüğünüz sikkelerdeki aynı tarz mühürler. 48 gram kurşun mühürler bunlar. 48 gram, 32 gram, 3 tane kondisyonları da çok iyi mühürler bunlar. Yani herhangi bir spekülasyona açık mühürler değil. Sikke ayrı bir hikaye anlatıyor size. Mühür ayrı bir hikaye anlatıyor. Biraz önce söylediğim silahlar ayrı hikayeler anlatıyor.
1: Hocam az önce çok yine ilgi çekici bir konuya değindiniz. İnsan kalıntıları evet, diye. Bu insan kalıntıları neden bu kadar önemli? Dediniz ki o bize bir laboratuvar oluşturdu ve DNA'lara gireceğim evet, birazdan. Yani mesela bu bazı gömüler işte 11. 12. yüzyıla tarihlenmesi, o mezarların işte mesela gömü şekli, İslami gömü orada evet, dediniz evet, az önce evet, özellikler gösteriyor. Bizi işte savaşta hayatını kaybeden askerlere ne kadar yaklaştırıyor ya da bize ne bilgiler veriyor bu gömüler?
0: Evet, şimdi birincisi savaşımızda savaş alanı arkeolojisi yapıyoruz. Dediğim gibi metal objeler zaten beklediğimiz bir şey. Bu savaşın bir de insanları var.
1: Evet.
0: İki ordu var. Bunlara ne oldu? Maalesef yazılı kaynaklar savaşa giden süreci, savaşın kendisini bütün detaylarıyla anlatmasına rağmen savaştan sonra ne olduğunu söylemiyor. Özge Hanım. Böyle bir talihsizliğim. Bu sadece bizim

0: savaşımız için değil. Literatürü de tarıyoruz. Yani ölenlere ne oldu? Nasıl bir organizasyonla defnediliyor? Defnediliyorlar mı? Ediliyorlarsa nasıl ediliyorlar? Düşman kim defnediyor bunları? Esirlere mi defnettiriyorlar? Civardaki köylüler mi bu organizasyonun içerisinde yer alıyor? Alparslan'ın bir hafta daha bölgede kalmış olmasının bu iş ve işlemler içinde önemli olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla gömülmüş olması gerektiği kanaatindeyiz her şeyden önce. Gömülük gömülmediğine dair bir kayıt yok elimizde ama gömülmüş olmalı. Çünkü bizim geleneğimizde yakmak yok. Bu cesetler açıkta da bırakılmış olamaz. Çünkü Ağustos sıcağı salgın hastalığa sebep olur. Malazgirt'e yakın civarda köyler var mutlaka. İnsanların gelip geçtiği bölgeler burası. Yani bunların mutlaka toprağın altına bir şekilde gömülmüş olması. Peki nasıl? Bizans kayıpları için çukurlar açılıp işte 50, 100 neyse ama şöyle değildir herhalde. Bütün alan gezilip tek tek ölüler toplanıp ama çatışmanın yoğun olduğu, ölümlerin yoğun olduğu alanlarda böyle tabii alanın volkanik olması öyle çok derin kazmaya çok müsaade etmiyor. Hmm. Ama her taraf taş, bazalt taş. Şimdi bu bazalt bizim için hem iyi hem kötü. Bazalt aynı zamanda içinde demir madeninde barındırdığı için manyetik taramalarda da önümüzdeki en büyük sorunumuz bizim. Yani bazen o kadar yoğun sinyal alıyoruz ama bir kayanın sinyalini aldığımızı anlıyoruz bir süre sonra. Dolayısıyla bir çukur kazılıp bu taşlarla yığılmış olabilir. Ama zaman içerisinde evet bakın şu an savaş alanına bakıyoruz biz. Hı. Durduğumuz yer imparatorun durduğu yer. Bütün biraz önce anlattığım o büyük zafer işte bu gördüğünüz alanda cereyan ediyor. Bakın ileride ufukta bir hayvan sürüsü görünüyor ortada. Hı. Oraya kadar gittiğinizde zannediyorsunuz ki ufuk orası. Romanos'un yaptığı en büyük, imparatorun yaptığı en büyük hata o. Alanın, alanı etüt etmediği için, analiz etmediği için, keşif kolu çıkarmadığı için neyle karşılaşacağının farkında değil. Alparslan'ı yakaladım, burada işini bitireyim ve kahraman olayım derdinde. Çıktığında o önündeki düzlüğü, bazalt bir yükseltiyi atlıyor, bir düzlük daha geliyor. Sonra bir yükselti daha geliyor. Dolayısıyla Bizans ordusu düzenli bir harekat yapamıyor. Zaten Alparslan'ın bütün stratejisi buna dayalı. Merkez, sağ ve sol kanat birbirinden açılmaya başlıyor. Sağ ve sol kanata Selçuklu atlıları vesaire. İşte çalıştığımız alanlar buralar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya baktığınızda hocam sabah 7'de kalktınız. Nereden başlayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?
1: Kesinlikle. Kocaman olaya bakıyorum. Evet. Ucu bucağı yok hocam.
0: Evet. Aynen. İnsan kayıpları kendimize gelince mutlaka şehitlerimiz bir yere defnedilmiş
1: evet,
0: olmalı.
1: Bak.
0: Nereye? Ordugaha mı? Artık Malazgirt kesin Selçuklu toprağı. Aslında 10 aydır da Selçukluydu. Ve şunu biliyoruz. Malazgirt'te 800'lü 900'lü yıllarda 200 yıllık bir Müslüman hakimiyeti var. Kays Arapları hakimiyeti var. Çok bilinmez bu. Hmm. Malazgirt'in tarihinde. Dolayısıyla Malazgirt'te tarihi bir mezarlık var. Nitekim biz bu mezarlıkta geçen yıl yaptığımız kazılarda 8 ve 9. hatta 10. yüzyıl Müslüman mezarları açığa çıkardık. Yani o dönemin antropolojik verilerine de ulaşmış olduk. Dolayısıyla o mezarlığın Malazgirt Savaşı'ndan önce de var olduğunu belgelemiş olduk. Hmm. Şimdi düşüncemiz şu. Alanda hemen sağ tarafta, ufukta sağ tarafta bir yerleşim görünüyor. Tabii ben artık buralarla yatıp kalktığım için görünüyor mu bilmiyorum ama bana görünüyor doğrusu. Sağ tarafta orası Afşin köyümüz. Bizim insan kayıpları, şehitlik olduğunu düşündüğümüz kazı alanımız. 3 yıldır orada kazılar. Kaçak bir kazı ihbarıyla gittik biz oraya. Bir mezar açılmış. O mezar baktık bir Müslüman gömüğü geleneğini yansıtıyor. Örnek aldık. 11. yüzyıl verdi. Dedik burada bir durum var. Hmm. Geldik. Alanı etüt ettiğimizde sadece bir tane değil. Çıplak gözle görebileceğimiz onlarca mezar var. Ama burası Kıfrı diyorlar. Malazgirtler buraya. Burası eski bir Ermeni yerleşimi. Çok eski, terk edilmiş, gitmiş. Her tarafta haç çizimleri var, taşlarda falan. Şöyle bir alanı etüt ettiğimizde yüzlerce mezar var çıplak gözle. Dedi ki burada çalışmalıyız. Ertesi sene burayı hemen öncelikli çalışmalar olarak belirledik. 20'ye 20, 10'a 10 açmalarla kazmaya başladık. Son 3 yıldır, bu yılda 42 tane mezar açtık. Toplam 100 tane mezar açtık. Bu 100 mezarın 42'nin henüz radyokarbonu gelmedi. 52'sinin tabii her bir şeyden radyokarbon ne işe yarıyor? Yaşlandırma. Evet. Yaşını öğreniyoruz.
1: Ha.
0: Yaşını evet. Yaş bizim için önemli. Ölüm sebebi travmatik bir ölüm izi var mı? Kesici bir aletle başına, koluna, orası. Veya işte gövdesinin bir yerinde saplanmış
1: ok,
0: bir
1: okucu. Ok, darbe izi, evet, onlar size hep tabii, şey veriyor. Tabii. Yaş, cinsiyet.
0: Cinsiyet. Tabii şöyle, burası normalde ne bekliyoruz savaşta? Erkek, yetişkin erkek bekliyoruz. Yetişkin erkeklerimiz var ama kadın ve çocuklar da var burada. İlginç olan bunların tamamı 11. yüzyıl ve 12. yüzyıl. Ne 13. yüzyıl ne 10. yüzyıl. Hmm. Yani burası Selçuklu çağına ait bir Müslüman mezarlığı kesinlikle. Tabii bu sayede Müslüman gömü geleneğini de öğreniyoruz. Yani 800 yıl önce, 900 yıl önce nasıl gömülüyordu insanlar? Kırsal bir bölgeden bahsediyorum. Bunları öğreniyoruz. İlginç bir şey söyleyeyim. Malazgirtler hala öyle gömüyorlar cenazeleri.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bir 80-90 santim iniyorlar aşağıya. Kaniş dediğimiz bir kireç tabaka var bu bölgede. Onu oyuyorlar bir tabut gibi. İçine yatırıyorlar. Üstüne de kayrak taşı deriz biz Muğla'da. Plaka, taşlar, kapak niyetine. Sonra üstüne toprak örtüyorlar. Şimdi Müslüman gömü geleneğini öğrendik bölgenin. Müslüman mezarlığı olduğunu tescilledik. Radyokarbon yaş analizleri, TÜBİTAK aracılığıyla yaptığımız bu analizler de bize 11-12. yüzyıl verdi. Savaşımız 1071, 11. yüzyıl. Öncesi yok. Demek ki savaştan sonra bir yerleşim var. Peki kadın ve çocuk varlığı bütün heyecanımızı
1: evet,
0: bir anlamda sonlandırıyor. Aslında travmatik ölüm izleri var ama her birinde yok. Ama tabii ki kan kaybından ölürsünüz. İlla kemiğinize bir darbe almanız gerekmez malum ölmek için. Şimdi onu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hmm. Şunu düşünüyoruz. Biz tabii Osmanlı tahrir defterlerini, yer isimlerini, bu bölgenin eski tarihi yer isimleri de bizim için değerli. 1565 yılına ait tahrir defteri Malazgirt'e bağlı bir Selçuklu Viranı ya da Selçuk Viranı adında bir yer ismi. 1700 yıllara kadar varlığını devam ettiren bir yerleşim burası, bir Müslüman yerleşimi. Mesela bu Selçuklu adının nerede olduğunu bilmiyoruz ama. İlginç, bu köyün adı da Kıfri fakat bu da kayıtlarda yok. Acaba Selçuk Viranı burası mı? Peki bu ismi nereden almış olabilir? İşte bura savaşın bir hatırası olarak 10-20 şehit buraya gömüldü. Sonra gelen, buraya artık yerleşmek için gelenler de buranın bir şehitlik olduğunu bildikleri için, öyledir ya geleneğimizde evet, de değil evet. mi? Oralara defnedilmek isteriz, bugün de öyledir.
1: Evet.
0: Tarihi mezarlıkların içerisinde yatmak isteriz değil mi? Herkese bıraksa Karacaahmet'e yatmak ister.
1: Evet.
0: Yani hani böyle bir geleneğimiz var. Dolayısıyla acaba böyle bir durum var mı? Bunu netleştireceğiz bu sene inşallah. Nasıl yapacağız bunu? Antik DNA örnekleri üzerinden bunların akrabalık ilişkisi, köken, bu yerli mi, dışarıdan mı geldiler? Birbirleri arasında akrabalık ilişkisi var mı? Tabii antropologlarımız, arkadaşlarımız Hacettepe ve Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki kendi laboratuvarımızda arkadaşlarımız, antropolog arkadaşlarımız tek tek bu kemikler üzerinde çalışıyor. Mesela şunları biliyoruz. Travmatik bir ölüm izi rastlamasak da kemik yapısından mesela diz kapağıyla kasak arasında eğer bir süvari ise, işi buysa bu kemik, antropolog arkadaşlarımız bu kemik analizinden onun bir süvari olduğunu biliyor.
1: Hı hı.
0: Okçuysa şu kas, kemik, kas, kemik ilişkisi, hani ben onlardan öğrendiğimi söylüyorum size, bir antropolog değilim. Hani antropologlar kusura bakmasın yanlış ifade ediyorsam, bana anlattıklarını anlatıyorum. Bu benim için çok değerli. Dolayısıyla kemikler üzerine yapılan analiz, yine şu omur kemiğimiz at üstünde, uzun süre at üstünde olan birinin ile ata binmemiş biri arasında bariz bir şekilde anlaşılıyor. Şu kemiğe savunma kemiği adını verdiklerini öğrendim. Bu kemikte yoğun bir kırık varsa bu kesinlikle, yani şöyle kendinizi savunmaya kalkan, kılıç neyse, kesinlikle bir savaşçı olabileceği ihtimal. Bakın bunlar bir sürü bilgi benim için.
1: Kesinlikle hocam.
0: Doğru alanda, evet, burası savaşımızla ilgili olabilir mi? Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz burayı bir Selçuklu çağı Müslüman mezarlığı olarak tescilledik ama savaşla ilişkisi konusunda henüz sonuçlara ihtiyacımız var. Ama alanın tamamında çok mezarlık var. Bu mezar, tabii Müslüman mezarlıkları kültürümüzde böyle bu tip mezarlıkları, hele bir de şehitlik olduğunu bilinen yerlere ya da yöre halkının şehitlik dediği yerlere, hani öyle paldır küldür
1: girip de kazamıyorsunuz.
0: Tabii. O hassasiyete de dikkat ediyoruz. Ama bir taraftan da şehitlerimizi bulmak, evet, yad etmek ve bir anıtla ebediyete kadar onlara minnetimizi belirtmek istiyoruz. O hafıza mekan ve bu zaferi yerinde görünür kılmak dediğim şey, nasıl ki Çanakkale şehitliğimiz bizim için en önemli mekanlarımızdan biri, o büyük direnişi, özveriyi yerinde görmek adına aynı şeyi Malazgirt için de tabii ki istiyoruz. Ama henüz şöyle Özge Hanım, bu tip çalışmalar, arkeolog arkadaşlar, meslektaşlar bilirler. Aslında bir arkeolojik çalışma 10 yılından sonra size bir şey söylemeye başlar. Biz 7. yılımızda çok şey söyleyen bir çalışma yürütüyoruz. Hele savaş alanı arkeolojisi gibi ülkemizde yeni bir alan. Bu alanda bir uzman yok. Yani evet, biz evet, öğreniyoruz evet, sahada. Evet. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yurt dışı literatür, yani öyle çok fazla Orta Çağ savaşı çalışması da yok. Ben geçen hafta Macaristan'daydım. Mohaç, Meydan Mohaç Zaferi'nin 500. yılıydı. Tika'nın davetlisi olarak. Mohaç Savaşı'yla Malazgirt Savaşı'nı karşılaştıran bir sunum yaptım. Biri ateşli silahlar, biri Orta Çağ kılıç, ok, yay. Ama ilginç bir şekilde benzerlik var. Yani savaşlar hep birbirine benziyor. Tabii ki bugünün teknoloji ağırlıklı savaşlarını kastetmiyorum. Ama ateşli silah da olsa konvansiyonel silahlar, taktik, strateji, saha, coğrafyanın belirleyici rolü gibi konularda birbirine çok benziyor. Dolayısıyla biz sahada metale dönük, yani savaşa ait olduğunu düşündüğümüz objeler açısından epey mesafe kat ettik. Bizce hikaye %90 nerede nasıl cereyan etti belli. Ama bunu bir de insan kayıpları, toplu mezar veya şehitlikle netleştirdiğimizde süreci tamamlamış olacağız.
1: Siz bir yöntem de öneriyorsunuz aslında. Kesinlikle. Bir metodoloji söylediğiniz gibi. Peki hocam, Malazgirt'te geliştirilen bu yöntem daha sonra birçok savaş oldu orada değil mi o coğrafyada? İşte Köse Dağ, Ankara, evet, evet, Otlukbeli. Evet. Anadolu'daki diğer büyük savaşlara uygulandığında bize ne söylüyor? Tarihimizde neler
0: evet,
1: değiştirmiş?
0: Şunu mesela söyleyebilirim. Yani biz bu çalışmaya başladığımızdan bu yana yeni yeni çalışmalar ortaya çıktı. Bundan çok memnunuz. Çünkü pek çok ekip ve tarihçilerimiz ağırlıklı olarak sahaya çıkmaya başladılar. Artık ofislerinden, arşiv köşelerinden nihayet coğrafyanın yapıcı rolünü yerinde araştırmaya başladılar. İnterdisipliner bir tecrübeyi de bu sayede edinmeye başladılar. Mesela Yassı Çimen Savaşı 2 yıldır Erzincan'da yürütülüyor. Yine Otlukbeli Savaşı Erzincan'da oradaki hocalarımız ve ekip tarafından. Biz de bu çalışmalara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hem kendi tecrübemizi aktarıyoruz, hem de yeni alanlarda yeni tecrübeler edinmeye çalışıyoruz. Birya Keferon Savaşı uzun yıllardır tartışılan, yeri konusunda işte 4 tane ilimizin bende dediği bir savaş. Orada da yeni bir aşamaya geçildi. Büyük taarruz. Biz kendimiz ekip olarak Bitlis, Karçınbaşı mevkiinde 1. Dünya 1916 yılına ait tıpkı Çanakkale'deki 57. alayımıza benzer bir alayımızın pusuya düşürülerek şehir edildiği bir alanı çalışıyoruz. Şu an bir ekibim benim orada çalışıyor. Haluk Sağlam Timur, Profesör Doktor Haluk Sağlam Timur'un başkanlığında. Böylece hem kendi görgü ve bilgimizi, savaş alanı nedir, nasıl tespit edilir, nasıl belgelenir, nasıl açığa çıkarılır ve nasıl o gelecek kuşaklara bir kültürel miras ve değer olarak aktarılır, bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hem de bu toprakların vatan kılınması için canını veren şehitlerimizi yerinde görünür kılarak yad etmek istiyoruz. Dediğim gibi hem kendi tecrübemizi aktarıyoruz, hem de yeni alanlardan yeni şeyler öğreniyoruz. Ülkemizde şu an bildiğim kadarıyla, bakanlıktan aldığım bilgiye göre 11 savaş alanı. Granikos Savaşı var, yine çok daha eski, İskender'e kadar uzanan Reyhan Körpü hocamızın yürüttüğü. Dolayısıyla yeni bir alan da dahil olmuş oldu. Diğer alanlardan farkı ne bunun? Savaş alanı interdisipliner bir çalışma olduğu için pek çok disiplinin birlikte çalışma imkanı sunduğu bir durum. Ama bu topraklarda 1000 yıldır tutunmak bedel ödemekle eşdeğer. Bedel de o savaş alanlarında kendini gösteriyor. Buraların bilinmesi, görünür kılınması aynı zamanda turizm destinasyonu açısından da çok değerlidir diye düşünüyoruz. Pek çok il yöneticisi de vali olsun, kaymakam olsun, bakanlık zaten bu

0: bu tip çalışmalarımızı bakanlığımız destekliyor. Yeni bir alan açıyor araştırmacılara.
1: Çok, çok heyecan verici bir alan hocam. Anlatırken zaten gözünüzdeki ışık çok bize ve izleyicilerimize hakikaten çok şey söylüyor. Peki hocam, Malazgirt toprağı henüz bize söyleyeceği en önemli şeyi söyledi mi sizce? Hı-hı. Yani yoksa çok büyük bir keşif önümüzdeki dönemlerde çıkacak mı? Bir tarihçi olarak ekibinizle beraber, hı-hı, arkeoloğuyla, jeoloğuyla, coğrafyacısıyla yarın kazıda ne bu ya da bundan sonra kazıda ne bulursanız Malazgirt Savaşı hakkında bildiklerimizi yeniden yazmamız gerekiyor dersiniz?
0: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdiye kadar bulduklarımız zaten yeniden yapmamızı gerektiriyor ama hani evet işte buydu aradığımız diyeceğim şey hiç şüphesiz şehitlerimiz. Yani kesin şehitlerimiz oldu. Yani işte mezarları açtığımızda o travmatik ölüm izi, radyokarbon, işte askerlerimiz, kıyafet parçaları olabilir. Pek çok şey. Bu tabii ki bizi en çok mutlu edecek ama bu tip çalışmalarda şunu da biliyoruz. Yurt dışında katıldığımız toplantılardan ve çalışmalardan da en zoru da burası. Mesela Rus Kulikova Müzesi Müdürü şunu demişti bana. Ben sunumu yaptım ve işte burada olduğu gibi işte artık şehitler, toplu mezarlar bunları da bulacağımızı düşünüyoruz dediğimde 2021 yılından bahsediyorum. Adnan Bey çok bu konuda bu kadar iddialı konuşmayın. Biz Kulikova Savaşı için 20 yıldır çalışıyoruz. Şu an içinde bulunduğunuz müze bu savaş alanında yapılmış bir müze. 300'e yakın kılıç var elimizde ama bir tek ceset bulamadık dedi. Yani hani daha net bildiğimizi ve 20 yıldır çalıştıklarını söylemelerine rağmen dolayısıyla bizi ve ekibimizi en çok heyecanlandıracak şey hiç şüphesiz. Yoksa artık Malazgirt ordular nasıl geldi, nereye geldi, savaş nasıl cereyan etti, savaşın öncesi, sonrası, taktik ve strateji, mekanlar gibi konularda zaten yaptığımız çalışmalar yeni şeyler söylemeyi zaruret haline getirdi. Ben meslektaşlarıma bunu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. O artık eski anlatılardan vazgeçmemiz gerekiyor. Onlara da vazgeçmelerini öneriyorum. Yoksa sahaya çıkmadan 50-60 yıl önce o günün imkanlarında tabii yazılan, çizilen şeyleri tekrar etmenin kimseye bir faydası yok. Çünkü doğru değil. Hele konu Malazgirt ise daha hassas olmalıyız. Biz bir tarihçinin hedefi ne olmalı? Geçmişin gerçeğine ulaşmaya çalışmak. Ne kadar ulaşabilirsek, %100 ulaşıyor muyuz? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama tarih bir metodolojiyle, hele biraz önce söylediğim başka disiplinlerin de katkısıyla yapıldığında emin olun o gerçeğe ulaşma ihtimali çok daha fazla öne çıkıyor. Burada da Malazgirt'te de dolayısıyla bizim için Malazgirt tabii ki o hedefe ulaşmak ama biz şu anda hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Pek çok yurt dışından bize talep geliyor birlikte çalışalım diye. Malazgirt hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok yerinde şimdilik uzmanlarıyla ama yarın o hafıza mekanlar ayağa kalktığında görünür olduğunda Malazgirt bambaşka bir kendi ruh ve Anadolu'nun vatan oluşu sürecindeki anlam dünyasını gösterir hale gelecek ki bu önce Malazgirtler ve bölge için bütün ülkemiz için çok daha değerli bir sonuç olacak diye düşünüyoruz.
1: Bu anlam dünyasını hikayeleştirerek, buluntularla destekleyerek tarihe katkı sağladığınız için de tarih sizi ve ekibinizi çok büyük harflerle yazacak büyük
0: çok
1: ihtimal hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Son bir dakikamız sizin. Bu arada Malazgirt projesinin bir bitiş tarihi var mı? Son bir iki cümleyle onu da öğrenelim.
0: Şöyle tabii dediğim gibi yani alanın tamamını tarayamadığımız için evet, daha çalışacağımız alanlar var. Mevcut elimizdeki buluntu her ne kadar hikayeyi büyük oranda bize söylüyorsa da biz bütün alanı o öngördüğümüz bütün alanı açığa çıkaralım istiyoruz. İnsan kayıplarına dönük çalışmalarımız için de yani önümüzdeki 3 yıllık bir periyotta büyük oranda ama kalede, Malazgirt Kalesi'nde yürüttüğümüz, Malazgirt'in etrafındaki Müslüman mezarlığında yürüttüğümüz çalışmalar için daha uzun bir periyot gerekiyor. Biz başlattık bu bayrak yarışı.
1: Evet.
0: Biz ne kadar sonuna kadar sürdürür müyüz, sürdürmez miyiz bilmiyorum. Ama yetişen arkadaşlarımız ki bu proje yüksek lisans ve doktora tezleri de üretti, onlar devam ettirecektir.
1: Emeğinize sağlık hocam. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Hem çalışmalarınız için hem de bu akşam burada bizi aydınlattığınız için çok kıymetliydi burada olmanız. Şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli tarih severler, Profesör Doktor Adnan Çevik hocamla birlikte Malazgirt'in bilinmeyenlerini konuştuk. Savaş alanı arkeolojisiyle beraber. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te. That's when I start counting because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
1: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
2: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22 yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, inanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı, gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio nehrine fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken, benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, ilk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan, merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, nasıl hatırlanmak istersiniz? Kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz iki bölüm planlamıştık Carl Schmitt konuşmayı. Çok değerli konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la. Geçen hafta Carl Schmitt'in hangi dünyada, hangi devirde yaşadığını ve o devre nispetle söylediklerini ele aldık. Kavramlarını, görüşlerini. Bu hafta iki kitabı üzerinden konuşacağız. Tercümesini de Gültekin Yıldız kendisi yaptı. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkma iki kitap. Kara ve Deniz. Diğeri de Roma Katolikliği ve Politik Form. İkisi de incecik, küçük kitaplar ama ciddi mesai harcamak gerekiyor. Üstelik de Carl Schmitt'e dost ya da düşman, hangisi olursanız olun, okur yazar biriyseniz okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü teyakkuz halinde insanı düşündürtüyor. Lehte aleyhte ne düşünürseniz düşünün. O bir de tuhaf bir şekilde bir fikir beyan ettiği halde sinematografik gözünüzün önünde söylediği şeyler canlanıyor. Bu açıdan çok lezzetli bir dil. Ama Gültekin Yıldız da onu hakikaten lezzetli tercüme etmiş. Tekrar gösteriyorum. İnşallah ilgilenenler okur diyorum. Elinize sağlık tekrar.
1: Teşekkür
0: Gültekin
1: ederim.
0: Bey.
1: Sağ olun.
0: Gerçekten hem de müzikal dil.
1: Evet.
0: Türkçesi çok güzel. Almancasını okumadık. Bilmiyorum Almanca zaten. Ama siz de belli ki bu metin.

0: Metin de müzikal biraz, değil mi? Sanki ses şey.
1: Evet.
0: Dinamik.
1: Schmidt'in üslubu öyle. Bu iki eseri zaten biraz da
0: Tasvirler çok
1: tarih
0: şey.
1: felsefesi eserleri gibi. Schmidt'in genelde
0: Ciddi.
1: eserleri siyaset felsefesi veya anayasa hukuku çerçevesi içine girer. Fakat bu iki kitabı özellikle benim seçmemin sebebi, ben de tarihçi olduğum için, yani aynı zamanda bir Avrupa tarihi, Avrupa siyasi, iktisadi, fikri tarihinin bir hülasasını yapmaya çalışıyor. Birinde Katolik Kilisesi üzerinden, birinde de işte kara ve deniz, yani bu iki kavram ama özelinde İngiltere, Almanya üzerinden.
0: Evet.
1: Nereden nereye geldi hikaye, özellikle yeni çağda ve yakın çağda, onu cevaplamaya çalışıyor.
0: Bir de tabii yani gördüğüm kadarıyla bilhassa bu kitapta aydınlanma ve onun sonuçlarına eleştirel yaklaşan adam da bundan istifade eder.
1: Doğru.
0: Katolikliğe de negatif bakan biri yine istifade
1: Doğru,
0: eder.
1: Schmidt işte
0: Avrupa'yı anlamak için de istifade
1: doğru.
0: eder.
1: Yani
0: Sekülerliği tartışmak için de istifade
1: Türkiye'de eksik
0: eder.
1: olan taraf, aydınlanmayla uğraşanlar genelde Hristiyan teolojisinden bir haberdirler. Hristiyan teolojisini Türkiye'de çok bilen yok ama hani onunla yakın olan da aydınlanmaya mesafelidir. Oysa bunlar birbirinin çocuğudur. Yani Avrupa tarihini, Hristiyanlığı, Katolikliği anlamadan, Protestanlığı anlamadan ondan sonrasını anlama şansımız yok. Yani ister aksiyon reaksiyon olarak görelim, ister birbirinin devamı olarak görelim. Ama mutlaka Avrupa'yı bu ikisi üzerinden, yani ikisini de bilerek anlamak gerekiyor. Şimdi Schmidt köken olarak Katolik. Ama böyle çok inanan bir Katolik görüntüsü vermiyor. Ama öte taraftan Katolikliğe karşıtlığı da bir pozitivist karşıtlığı gibi değil.
0: Pozitivist değil zaten.
1: Çünkü içeriden Katolikliği tenkit ediyor aslında. Bununla beraber işte o bütün muhafazakar düşünce insanlarında gördüğümüz, Avrupa'da Fransız olsun, Alman olsun, İngiliz olsun, yani bir miktar Katoliklik bazen Protestanlık kökenli olup pozitivizmi sorgulayanlar sağlam da bir modernizm eleştirisi yapıyorlar her iki tarafı da, yani hem kapitalizm tarafına hem sosyalizm tarafına. Dolayısıyla Türkiye'de Batı algısı, geçen programda da konuşmuştuk, böyle bir monoblok Batı algısını yıkmamız için Fransız'ın, Alman'ın, İngiliz'in farklılıklarını görmemiz lazım. İkincisi de Türkiye'de yine Batı'dan sadece belli bir gruptan yakın zamana kadar çeviri yapılıyordu hep. Dolayısıyla diğerlerini de okumamız ve yine Batı'nın, diyelim Alman düşüncesinin de Fransız düşüncesinin tek parça olmadığını kabul etmemiz veya anlamamız için de bu metinler önemli. Yani o yüzden zaten Schmidt'i
0: Ben de
1: tercih
0: klişe bir
1: etmiştim.
0: laf söyleyeceğim ama bizim aydınlanmacılarımız da seven aydınlanmayı. Onlar da şimdi Hristiyanlığı bilmek gerekiyor
1: Evet.
0: dediniz. Orta çağı o kadar içselleştirip kendi geçmişiymiş gibi yaşıyor ki zaten öyle bir şeye ihtiyacı bile yok. Direkt
1: Bu çünkü
0: aydınlanmaya geçiyor.
1: kolaydır Belkıs'a. Yani hani
0: Bunu
1: tamam
0: birkaç
1: ben
0: sefer söyledim. Mesela bir Kadıköy Belediye Başkanı geçen seçimlerde gerçekten hala da gidip bakmadım merak ediyorum. Aydınlanma Müzesi açmayı vaat ediyordu. Vaatlerinden biri de buydu. Mesela Aydınlanma Müzesi'ni İstanbul'da Kadıköy'de açtığında içine ne koyarsın? Değil mi?
1: Yani
0: Çok
1: şey koyarsın, görüntüler, şekiller koyarsın. Çünkü Türkiye'de hani
0: Ay nasıl anlatacaksın? Yani ne aydınlanması, ne nasıl yani?
1: Zaten işte ihata edemezsiniz, içine giremezsiniz. Onu bir tür fotoğraf olarak algılarsınız. Yani kıyafet olarak algılarsınız, şekil olarak algılarsınız dediğim bu. Şimdi Türkiye'deki mesela Marksist düşünce içinde Troçkistler azdır. Oysa mesela Troçki'nin hani temel kavramı revolüsyon permanent. Yani sürekli devrim yapman lazım.
0: Zaten başka çaresi yok diyor Carl
1: Şimdi
0: Schmitt.
1: bilimde de eğer bilimci, akılcıysan bu ne demektir? Sürekli sorgulama içinde olman
0: O da
1: lazım.
0: sürekli devrim getiriyor zaten.
1: Oysa bizim Türkiye'deki bilimcilik veya pozitivizm veya rasyonalizm yine şey gibi, bir tür inanç sistemi gibi. Yani bir defa tabi oluyorsun, ondan sonra bir fotoğraf çekiyorsun. Sonrası için bir şey yapmana gerek yok. Yani
0: Evet.
1: hani nasıl olsa bir karşıt grup da var. Tamam biz aydınlanmacıyız diyorsun.
0: Bir tek Auguste Comte gibi kilisesini kurmamış oluyorlar.
1: Evet, yani hani
0: Halbuki
1: o yapmış,
0: o
1: onlar
0: mis
1: da
0: gibi kiliseyi
1: yapsa.
0: de kurmuş.
1: Evet.
0: Aynısı olabilir.
1: Yani böyle karikatürize popüler bilim simaları var Türkiye'de. Bilhassa mühendis kökenli olan veya fen bilimi kökenli olan ama tarihten teolojiye, hukuktan siyasete her şeyi konuşan. Şimdi mesela sosyal bilimciler Türkiye'de, beşeri bilimciler diyelim, geleneksel olarak biraz şeydir. yanda dururlar yani. Hani biz işte bilim insanıyız ama esas bilim insanları kim? İşte fenle uğraşanlar. Ve bir mühendislik konusunda, matematik konusunda, tıp konusunda konuşmaktan imtina ederler. Ama Türkiye'deki bu vulgar aydınlanmacılar diyelim veya karikatürize aydınlanmacılar her konuda konuşur. Ve hani teoloji konusunda, işte ilahiyat konusunda çok rahat hüküm verir. Tarih konusunda çok rahat hüküm verir. Bunun normalde kırılacağını bekliyorduk biz 90'ların sonunda, 2000'lerin başında, ama Türkiye'deki fikri tartışma seviyesi bu dijitalleşmeyle
0: sonra
1: beraber...
0: Bizim bir kısım ilahiyatçımız bile pozitivist oldu neredeyse
1: zaten. Orada da şey oluyor işte, yani o emansipe olmak için, yani hani bir şekilde eşitlik sağlayabilmek için, vallahi bakın ben beşeri bilimciyim ya da ilahiyatçıyım
0: ben
1: ama...
0: Ben de zaten dine böyle bakıyorum.
1: Evet, en az sizin kadar ben de pozitivistim, merak etmeyin
0: evet,
1: demeniz gerekiyor.
0: Evet, her şeyi sorguluyorum o kadar
1: evet,
0: ki...
1: Evet.
0: Diye. Evet. Peki şimdi bu geçen haftadan kalan bir sorum var. Onu sormak istiyorum.
1: Buyurunuz.
0: Sonra da bu kitaba geçmek istiyorum. Tamam. Dediniz ki Almanya'da bugünlerde yeniden çok satıyor Karşımet. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de neokonların yeniden başvurdukları bir kitap. Fakat kitapta söylüyorsunuz siz. Neokonlar da kendi görüşlerini Carl Schmitt üzerinden pazarlıyorlar gibi.
1: Evet.
0: Yani ona söylettirmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Neden bu çaba? Neden Carl Schmitt üzerinden gidiyor?
1: Yani esas fikir babası Leo Strauss.
0: Ya meşruiyetini oradan mı alacak?
1: Ama bu istisnai hal, acil durum, olağanüstü durum ve burada siyasi kararın...
0: Çünkü Schmitt'in talebesi değil mi bu arada?
1: Evet, öne çıkması konusu. Schmitt de, yani Schmitt neyle suçlanıyor? Adolf Hitler'i iktidara getiren o anayasa hukuku kararını formüle etmekle. Yani Weimar Cumhuriyeti'nde bir olağanüstü kaotik bir durum var. O zaman bu askıya alınabilir. Yani mevcut rejim askıya alınabilir ve Führerleşen Hitler bütün yetkileri üzerine alabilir. Yani çok kabaca ifade edersek. Şimdi Amerika'da Bush rejiminde benzer bir durum vardı 11 Eylül sonrası. Yani 11 Eylül işte o olağanüstü halin gösteri kısmıydı. Hem global seviyede hem Amerika kamuoyuna. Çünkü Amerika'da malum kongre kararı olmadan savaş ilan edemezsiniz. Aynen bizdeki gibi. Veya işte dışarıya asker gönderemezsiniz. Global müdahaleye karşıdır Amerika'nın bir grubu. Yani mümkün mertebe biz Amerika dışına taşmayalım. Bir şekilde bu neokon grup bir fikri grup olarak Bush'un çevresinde idi. Bunlar genelde sol hegelci olarak adlandırılan grup. Yani Schmitt sağ hegelci gibi görürsek, Strauss'un öğrencisi olan Amerika'daki grup daha çok sol hegelci. Yani bir kısmı Troçkist, bir kısmı Marksist kökenli gibi, ama tam böyle bildiğimiz doktriner Marksist gibi de değiller. Dolayısıyla bunlar garip bir şekilde Schmitt'le irtibatlandılar. Ve Schmitt Amerika'da muteber hale gelince bu sefer
0: keşke
1: Almanya'da da
0: mi giriştiler?
1: Evet, Almanya'da da tekrar itibar kazanabildi. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir tür Amerikan kolonisi haline getirildiği için Ernst Jünger, yine Schmitt'in çağdaşı olan bir filozof, Wessen Kolonist Deutschland der. Yani Almanya nerenin kolonisidir? Aslında Almanya-Türkiye ilişkilerinde bu psikolojiden anlayabiliriz. Almanya kendisi Atlantik'in bir tür kolonisine dönüşünce oluşturmaya çalıştığı Türkiye imajı da sanki Türkiye'ye göre Almanya emperyal veya gelişmiş veya güçlü, ama Amerika'ya göre de koloni pozisyonda. Çünkü bir ülkenin anayasasını başka bir ülke yazarsa o zaman koloni olursunuz. Yani Japonya ve Almanya için, savaşı kaybedenler için durum buydu. Bütün zaten Schmitt ve bu muhafazakar çevrenin itirazı bunu aslında. Yani biz İngiltere'nin ve sonraki süreç, tabii savaş sonrasında Amerika'nın kolonisi olmayacağız. Yani onun temsil ettiği kapitalist, işte pozitivist, globalci, deniz gücü olan, yani biraz sonra daha ayrıntısına gireriz, ona bir meydan okuma aslında bu felsefe. Bu yüzden de hani o bağlamda anlamakta fayda var Schmitt'in yazdıklarına.
0: O zaman başlayalım Roma Katolikliği ve politik formdan. Tabii bunu okurken insan Türkiye'yi de düşünüyor. Ama biz Almanya ile kalalım, Avrupa ile.

0: Kitaptan okumak istediğim bölümler de var. Sizin ön sözünüzde de istifade edeceğimiz yerler vardı. Şimdi bir an. Evet.
1: Belki Katolik Kilisesi'nin
0: Katolik Kilisesi'nden başlayalım
1: yani Katolik
0: isterseniz.
1: Kilisesi'ni genelde Türkiye'den bakınca ilk bakışta dinle alakalı bir kurum olarak görürüz. Ancak Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa'nın birleştirici unsuru Katolik Kilisesi. Yani sadece bir dini kurum değil. Aynı zamanda siyasi meşruiyeti sağlayan ve küçük küçük bir sürü prenslik veya işte feodal siyasi birimi, daha ülke devletler ortaya çıkmamış bir Fransa'dan bir Almanya'dan falan bahsetmiyoruz. Yani neredeyse işte milattan sonra 4. asırdan 17. asra kadar Katolik Kilisesi, Protestanlık da yok ortada. Evet, bir sürü tarikat var, cemaat var, Katolik Kilisesi'ne bağlı ama birleştirici unsur. Katolik Kilisesi bu yüzden ticaretle de uğraşıyor, siyasette de uğraşıyor.
0: Devlet.
1: Bilim ve fikir dünyasının kesin sahibi. Çünkü henüz daha İncil işte Martin Luther'e kadar ana dillere çevrilmemiş. Latince ve Yunanca. Okuma yazma oranı düşük. Yani sadece rahipler veya işte saraydakiler okuma yazmayla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'ni anlamak demek Avrupa tarihini aslında bir yerde anlamak anlamına geliyor. Katolik Kilisesi'yle hesaplaşmayan biri yeni bir düzen kuramaz. O yüzden de biz hem Fransız
0: Zaten diyor ki herkes
1: felsefesinde,
0: onunla hesaplaşıyor
1: evet,
0: diyor
1: evet yani o
0: Karşımitte.
1: bir tür baba, nasıl İsa Mesih bir baba figürüyse, onun vekili olduğunu iddia eden Katolik Kilisesi de bir baba figürü.
0: Şimdi müsaadenizle okuyayım
1: Buyurunuz.
0: kitaptan, üstünden de mütalaa edelim. Diyor ki bir Protestan Anglo-Sakson'un
1: Evet.
0: papalık makinesi önünde kendisine açık her nefreti hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Yeter ki bir aile sahibi olmayı kaide olarak reddeden insanlar tarafından sek ve idare edilen ve dini hayata hükmetmek isteyen inanılmaz derecede hiyerarşik bir idare cihazının olduğunu fark etsin. Şimdi dediniz ki İsa Mesih ve Schmitt de onu söylüyor. Papa da İsa Mesih'in vekili.
1: Evet.
0: Şimdi İsa Mesih, bu arada tırnak içinde söylüyorum
1: Evet.
0: tabii, Hazreti İsa demiyorum. Çünkü başka bir şeyden
1: Evet.
0: bahsediyoruz. İsa Mesih diye tahayyül edilen zaten yarı tanrı.
1: Evet.
0: Yani peygamber değil,
1: Evet.
0: insan değil.
1: Evet.
0: Papa da onun vekili.
1: Evet.
0: Bu durumda bakınca Katoliklikte insan yok gözüküyor.
1: Yani
0: Yani o kurum, kurumun...
1: Katoliklik kurumunda
0: Evet.
1: insan evet bir mekanizmanın parçası haline gelmiş. Şimdi rahip dediğimiz kişi, Schmitt'in tarif ettiği, evlenmesi yasak. İzole bir hayat yaşıyor. Bu Katolik Kilisesi de fevkalade bürokratik bir kurum. Zaten aslında modern devlet bürokrasisinin Katolik Kilisesi'nden model
0: İşte
1: aldığı
0: papalık makinesi
1: söyle. Evet,
0: çok
1: papalık
0: iyi
1: makinesi
0: tarif.
1: dediğimiz o. Papa ve Katolik Kilisesi dolayısıyla Hazreti İsa'nın vekili. Ama buradaki işte hep bizim Türkiye'deki jargonda işte Hristiyanlıkta ruhban var, İslam'da yok diye hani ifade edilen İsa Mesih diye kabul edildiği ve yarı tanrısal bir şey yüklendiği için Hazreti İsa'yı Hristiyan inancında Katolik Kilisesi de dolayısıyla bir tür uluhiyet kazanmış oluyor. Yani aslında bizde devletin eski Türklerde yani İslam öncesi Türklerde sonra kısmen Osmanlı döneminde hani siyasi otoritenin rolü neyse mesela Türk topluluklarında devlet çok önemlidir. Hani devlet ortadan kalkarsa genelde dağılma olur. Katolik Kilisesi de benzer bir kurumsal yapıya dönüşmüş. Ancak Roma Hristiyan olana kadar yani 326'ya kadar aslında ilk Hristiyanlar kimlerdi? Anadolu'da sair yerlerde mistik hayat yaşayan diyelim. Yani münzevi hayat yaşayan, genelde fakir fukara, alt sınıflara mensup olan, hani Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçmak için işte bizim Nevşehir'de olduğu gibi yer altına sığınan insanlardı. Fakat Roma yıkılıp Hristiyan Roma'da geriye Katolik Kilisesi kalınca bu sefer Katolik Kilisesi bir tür
0: Roma oldu.
1: evet Roma oldu. Roma olunca da mekanizma haline geldi. Yani o insani faktörlerin arkaya düştüğü, geriye düştüğü tanrısallaşmış bir mekanizma veya bir makina diye tarif ediyor
0: Şimdi
1: Schmitt onu.
0: yine müsaadenizle devam ediyorum. Mesela kopuk kopuk olacak

0: Ama inşallah bir şeyi de olur, devamı, devamlılığı. Kilisenin ihata etmediği hiçbir zıddiyet yokmuş gibi görünüyor diyor.
1: Evet.
0: Uzun süredir her devlet ve hükümet şekliyle uzlaşabilmekle, başı kardinaller aristokrasisinden seçilen ve fakat

0: İntihar edişlerin misallerine de, erkekçe direnişe de, dişice uysallığa da garip bir şekilde karışmış halde kibre ve tevazuya da aşina. Otoriter diktatörlüğün aşırı filozofu İspanyol diplomat Donoso Cortés ve Fransisken lütufkarlığıyla kendini fakir İrlanda halkına veren, sendikalistlerle bir olan Pearse gibi bir asinin her ikisinin de mutaassıp Katolikler olması anlaşılmaz gibidir.
1: Mesela bugün Latin Amerika'da sosyalist hareketler Katolik Kilisesi'yle irtibatlıdır. Bunu mesela özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de genelde sol hareketlerin en büyük problemi nedir? Halkın değerler sistemiyle irtibat kurabilmek.
0: Şey de öyle, Antonio Guterres, evet, ve BM Genel Sekreteri, evet, de Portekiz. Evet.
1: Popüler desteği sağlayamamak.
0: Ve Katolik.
1: Şimdi mesela biz Latin Amerika'da işçi hareketlerin içinde Katolik Kilisesi'ni görüyoruz. Avrupa'da büyük sermayenin bir parçası veya büyük sermayeye ortak bir Katolik Kilisesi görüyoruz. Ki Katolik Kilisesi biliyorsunuz aynı zamanda en büyük faiz veren sermaye sahibi kurumdu Avrupa'da. Muhafazakar bir iktidarla da anlaşabiliyor, bir prensle de anlaşabiliyor vesaire. Çünkü zaten eğer birleştirici olacaksanız o zaman açık taraf olmamanız lazım. Yani siz derindeki iktidarsınız Katolik Kilisesi olarak. Avrupa'yı birleştiren unsursunuz. Avrupa'nın dışındaki kolonilerdeki Hristiyanları da birleştiren unsursunuz. O yüzden Schmitt komploksiye oppositorum diyor. Yani zıtların birliğidir Katolik Kilisesi. Tek bir Katolik Kilisesi resmi yoktur. Yani
0: bir de ona nispetle şekilleniyorsun. Evet, yani reddine ya da
1: bunu da yıkmak çok zor oluyor lehine. Yüzden. Yani şimdi Katolik Kilisesi'nin tek bir resmini çizerseniz onun bir tarafıyla savaşır, onu alt edersiniz. Ama Katolik Kilisesi bir yerde sosyalist, bir yerde kapitalist, bir yerde monarşist, bir yerde cumhuriyetçi gibi gözüktüğü zaman eninde sonunda siyaseten veya iktisadi olarak kim iktidara gelirse ya da kim devrimi yapıyorsa
0: İrtibatı
1: diyelim.
0: İrtibatı devam ediyor.
1: Evet, yani 18. yüzyılın sonunda işte Fransa'da artık tamam biz Katolik Kilisesi'ne tamamen kaldıran bir pozitivist ve cumhuriyetçi bir rejim kuruyoruz denilene kadar Katolik Kilisesi gücünü korudu. Şunu da altını çizelim. Almanca'da Säkularisierung kavramı Avusturya'da 1600'lerin sonunda kiliseye, Katolik Kilisesi'ne ait malların devletleştirilmesi anlamında kullanılıyor. Yani buradaki sekülerle kilise, yani bizim işte ruhban diyeceğimiz clergy, iki zıt kavram. Aslında laik dediğimiz, laikos da Yunanca'da ruhban olmayanlar.
0: Ama dolayısıyla, din adamı.
1: Evet.
0: Yani şey, rahip gibi evlenmeme mecburiyeti yok. İsterse evlenebilir.
1: Yani laik, işte bu Katolik Kilisesi mensubu olmayan bütün halk. Ruhban ise bir şekilde o kilise makinesinin parçası olan kişi.
0: Fransızca'da şey, laik, yani ilk kullanıldığı. Kilisede çalışıyor yine ama şey değil.
1: Tamam, daha sonra değil. Kelimenin anlamı umumi halkı ifade eden hale geliyor. Şimdi Türkçe'de veya Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihinde bu tip bir durum yok. O yüzden algılarken zorlanıyoruz. Yani bir şekilde
0: klerjisi yok, din adamları.
1: Klerjisi olmadığı gibi hani reaya yönetilenler der Osmanlı ama bunun içine herkes girer. Mesela Türkçe'de bu askeri ve reaya diye ayrılır. Askeri bugünkü asker anlamında değil, vergi vermeyen herkes askeri diye adlandırır. Yani devlet adına, kamu adına çalışanlar. Onun dışındaki bütün kesim de reaya diye adlandırılır. Tüccarlar şey. Avrupa'da da işte ruhban vergi vermez. Bir de asiller vergi vermezler ve savaşçı hakkına sahiptir. Diğer, daha sonra bizim burju ve proleter diye gördüğümüz, yani sermayedarlar ve işçiler gerçek, diye gördüğümüz, evet, ama daha önce çiftçi olan bütün diğer halk laikler veya rahip, ruhban olmayan grup halindedir. Ve Schmitt'in yine şöyle bir ifadesi var. Şimdi bunu yıktığınızda mutlaka yeni bir merkezi bölge inşa etmeniz lazım. Şimdi Katolik Kilisesi protestanlık çıkana kadar bütün Avrupa'yı birleştiriyordu. Öyle
0: yoksa
1: veya böyle.
0: Yoksa dekompoze olacak.
1: Evet.
0: Her yere
1: şimdi dağılacak. Protestanlık çıkınca farklı mezhepler, işte İngiliz protestanlığı, Alman protestanlığı, Hollanda protestanlığı bir dağılma oldu. Daha sonrasında bu sefer ülke devletler çıktı. Yani ulus devletler, milli devletler çıktı. En nihayet Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu çıktı. Daha sonra Avrupa Birliği çıktı. Schmitt diyor ki biz hep bir sentral gebiyi taradık. Bir merkezi bölge, yani uzlaşacağımız. Dolayısıyla babayı öldürdüğünüzde Freud'a dönersek oğullar arası kavga başlar. Hani bizim fetret dönemi diye ifade ettiğimiz işte. Roma Katolik Kilisesi tam da baba iktidarı Avrupa için. Dolayısıyla bununla çok farklı oğullar mücadele ediyor. Yani bir tanesi değil. farklı farklı açılardan kimi siyasi güç peşinde,

0: peşinde, kimi iktisadi güç peşinde, kimi asalet istiyor, yani sosyal olarak üst tabakaya geçmek istiyor. Ama mekanizma buna müsaade etmediği için işin sonunda bu düşmanlar artıyor. Yani taraflar çoğalıyor ve toplu olarak Katolik Kilisesi bu sefer komple bir sekülerizasyon projesiyle yıkılmak karşı durumunda kalıyor. Yani pozitivizm veya aydınlanma felsefesi dediğimiz aslında şimdi bu.
1: Devam ediyorum. Bu yüzden kilisenin mekanik çağın karşı kutbu yapılmak istenmesi, sizin söylediğinize evet, nispetle devam ediyorum, bir Katoliğe tereddüt uyandırıcı bir övgü olarak görünmelidir. Protestanlık Roma Katolikliğinde dini ruhsuz bir şekilciliğe doğru mekanikleştirmesi dolayısıyla Hristiyanlığın ihmal ve suistimal edilişini görürken, aynı zamanda yine Protestanların rasyonalist ve mekanist çağın ruhsuzluğundan kurtuluşu onda aradıkları için, hı hı, romantiklerin bir kaçış çabasıyla Katolikliğe dönmeleri, o tuaf complexico oppositor Roma işaret eden ne yaman bir çelişkidir.
0: Yani herkes bir şekilde Katolikliğe düşman hale gelirken yeni düzenden umudunu bulamayan herkes de Katolikliğe tekrar geri dönmeye çalışıyor. Çünkü Katoliklik herkese bunun bir yerde şeyini veriyor. Şimdi Katolik Kilisesi'nin ne kadar mekanik olduğundan bahsettik. Ama mesela Katolik insanlar yine Schmitt'in tabiriyle toprakla ilişkileri, mesela evet, Avrupa'nın zirai bölgeleri yani, İtalya, İspanya,
1: Protestanlarla
0: Fransa,
1: da mukayese ediyor. Protestanların evet, yersiz yurtsuzluğunu, yersiz onların yurtsuz, toprak evet, nedeniyle
0: yani
1: bir
0: Avrupa'daki Yahudi
1: olduğunu,
0: tüccar azınlık ile yine tüccar şehir, liman şehirlerindeki Protestanlar, hani Max Weber'i de buraya katalım. Bunlar paraları, hani bizde Türkçe'de nerede doyuyorsan orası işte vatanındır lafı evet, gibi, para kazanabildikleri her yer onlar için
1: ve mesken
0: vatan
1: ediniyorlar.
0: İkincisi fabrika kurulabilecek her yer diyelim, daha sonra endüstriyel kapitalizmde vatan. Oysa Katoliklik genelde çiftçilikle eşdeğer hale geldiği için Avrupa'da, özellikle güney bölgesinde, bir İtalyan veya bir İspanyol ya da bir Fransız köylü, Katolik köylü aslında tabiatla, çevreyle ve hayatla daha içli dışlı. Protestanlık ne getiriyor? Katolik elitini ortadan kaldırabilmek için Belkıs Hanım, en az onlar kadar mekanik, en az onlar kadar kuralcı olmanız lazım. Şimdi bunu Weber'in tabiriyle ifade edelim. Dış dünya zühtü yerine, iç dünya zühtü yerine dış dünya zühtü. Yani Katoliklik şunu söylüyordu: sadece ruhban kilisede kalacak. İşte sabah erken kalkacak, belli bir saatte dua okuyacak, cüzdanlı hastalara bakacak. Yani akşama kadar bir Katolik rahibinin nasıl yaşayacağı şeydir, çizelgeye bağlıdır. Protestan Martin Luther diyor ki hayır, sadece siz bunu yapmayacaksınız, biz bunu bütün Hristiyanlara yayacağız. Yani sokaktaki adamı da metodik hale getireceğiz. Biliyorsunuz Metodist Kilisesi vardır Protestan Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani zühtü dar bir kesime mahsus bir şey olmaktan çıkartıp bütün kitleye yaymaya çalışıyorsunuz. Fakat buradaki temel kavram ne oluyor? Çalışma, iş. Şöyle bir dikkat çekelim. Almanca'da beruf, meslek demek. Kökü rufen, çağırmak. Yani Allah'ın çağrısına, davetine icabet etmek. İngilizce'de de bu job kavramı oluşmadan önce calling deniyordu. Yani meslek. Yine Allah'ın, yani bizdeki gayretullah'a iştirak etmenin Katolikçesi diyelim. İşte Protestanlık bunu dedi ki herkes bir şekilde çalışarak kendini disipline edecek. Yani hani bir rahibin ibadeti gibi değil. Max Weber de zaten uzun uzun o meşhur kitabında bunları anlatır. Yani işte Protestanlık aslında kapitalizmi ortaya çıkartan şeydir diye. Ancak daha sonra biz 20. yüzyılda ve 19'un ikinci yarısında ne göreceğiz? O Protestan ruh da ortadan kalkacak. Tamamıyla maddiyatçı diyeceğimiz kalacak, bir kapitalizm kalacak. İşte Schmitt o kapitalizmin arkasındaki Protestanlığı değil, Katolikliğe işaret ediyor bir yerde. Yani Katoliklik de bu hesabın nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyor.
1: Şimdi biraz uzun, neresinden başlayacağımı kestiremedim çizdiğim halde, ama önemli. Şimdi burada George Sorel'den bahsediyor. Evet. Bu onun fikri belli ki, ama okuyorum. Kanaatince 18. yüzyıla kadar kilise apolojisinin arkasındaki muhakeme akideyi rasyonel göstermek istemişken 19. yüzyılda bu kez irrasyonel akımların kilisenin hizmetine hazır hale geldiği görülüyor. Gerçekten de bunu Carl Schmitt söylüyor. 19. yüzyılda aydınlanma ve rasyonalizme karşı muhalefetin mümkün bütün cinslerinin
0: evet.
1: Katolikliği ihya ettiği doğrudur.
0: Şimdi din dışı yani daha önce rasyonellik diyelim. Burada da o kavramı açalım. Rasyonalizmle rasyonellik farklı şeylerdir. Rasyonalizm bilginin tek kaynağının akıl olduğunu iddia etmektir. Rasyonellik ise bilgiye ulaşmada akla vasıta kılmaktır. Aslında bütün dinler
1: makul olan.
0: Budur. Evet, bütün dinler rasyoneldir.
1: Zaten
0: yani
1: delilere,
0: insana rasyonellik kavramını almıyor. Getiren evet. Dindir. Yani Hristiyanlık, İslam, Yahudilik. Çünkü ancak akılla siz geçmiş, bugün ve gelecek diye bir ayrım yaparsınız. Zamanı böyle üçe böldüğünüzde de bir ahiret telakkiniz olur. Dünyanın yani şimdiki zamandan öyle kurtulabilirsiniz. Fakat rasyonalizm ne yaptı bu dindeki rasyonelliği? Metafizikle bağlantıyı kesebilmek için ve kiliseden kurtulabilmek için yani Nietzsche'nin tabiriyle Tanrı'yı öldürebilmek ve insanı bağımsızlaştırabilmek için. Çünkü aydınlanma projesi her şeyden hürleşmeydi. Topraktan hürleşme, kiliseden hürleşme, sosyal bağlardan hürleşme.
1: Oradan da her şeyin sahibi olmaya evet. Gitti zaten.
0: Yani insanın insan. Aslında bir yerde işte baş kaldıran insan tanrılaşmaya dönmesi.
1: Evet,
0: yani,
1: tabiatın sahibi gibi. Dünyanın sahibi.
0: Dolayısıyla bu mücadeleyi biz anlar isek o zaman hani karşımıza o modernizm, aydınlanma diyen çıkan şeyin ne olduğunu anlarız. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında bu mühendis aklı diye tarif ettiğimiz Saint-Simoncu akıl. Yani biz dünyayı şekillendireceğiz, kanallar yapacağız, yollar yapacağız. İşte daha sonraki dönemde 20. yüzyılda barajlar yapacağız. Yani suyu, ateşi, toprağı, bütün dört unsuru kontrol edeceğiz. Rasyonalizm. Ve burada da bizim artık vahiy değil, tek kaynağımız insan aklı olacak. Çok mekanik bir dünya kurdu. Yani Nietzsche'nin Tanrı öldü diye Şen Bilim'de anlattığı anekdot. Yani kurşuni bir gökyüzü. Orada bir kandilin başındaki bir insan ve işte Tanrı öldü, Tanrı siz onu öldürdünüz diye bağırması. Öyle bir dünya ortaya çıktı ki insanın insanlığını yaşayacağı, yani hata yapacağı, yanlış yapacağı, sürpriz hareketler yapacağı dünya ortadan kalktı. Bu sefer rasyonalizme tepki olarak işte irrasyoneller dediği romantikler geriye çıkışı nerede buldular referans alanını? Yine Katoliklik'te buldular. Bunu aslında biz zaman zaman Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani
1: zaten biz 19'dan itibaren bu tarihi
0: evet.
1: Öncesini yaşamadan
0: içine girdik.
1: Evet, birden damdan düşer gibi düşüp yaşamaya başladık.
0: Ama dezavantajımız ne oluyor? Şimdi o rasyonalizmden kaçmak için dine sarıldığınızda bu sefer din sanki irrasyonel bir şeymiş. Ve insana hani öyle bir çıkış verici, romantik bir şeymiş haline geliyor. Oysa aslında din de umum dinler yani bizde hani şeriat, tarikat diye ayrılır. Şeriat malum aslında objektif gerçeklik demek. Yani herkese hitap eden kurallar silsilesi, Türkçesi. Şimdi oradan kaçalım diye bu sefer ne ortaya çıkıyor? Hayır biz işte şuna iman ediyoruz dolayısıyla hani bu da olabilir, şu da olabilir. Yani hani aklın boyunduruğundan kaçmak için romantik veya irrasyonel bir inanç sistemi. Bu sefer Katoliklik şeyinden çıkıyor.
1: Şirazesinden
0: çıkacak. Yani çıkacak. Çünkü herkes soluğu orada olacak. Yani Avrupa'da işte bu akılcılara karşı Fransa'da ortaya çıkan o romantik hareket. Daha sonra işte Almanya'ya yansıyan. Madem ki siz dine Katolik Kilisesi ansiyan rejim diyorsunuz. Monarşi ansiyan rejim diyorsunuz. Eski rejim diyorsunuz. O zaman biz tekrar monarşi üzerinden bir şey planlayacağız. Ya da biz Katolik Kilisesi üzerinden, Katoliklik üzerinden planlayacağız. Hep reaksiyon bunlar.
1: Evet, işleri zor ama.
0: Evet. Evet.
1: Yani okurken de.
0: Evet. Yani bir türlü zaten toplumsal barış bulunamaması sebebi de bu Avrupa'da. Yani hep bir kavga var.
1: Devinim de var.
0: Evet, devinim de var. Ama orada hani bizim meşrutiyetçilerin irtica diye icat ettiği kavram karşı devrimin yani
1: Osmanlıcası diyelim. Yani ne kadar senedir ne kadar çok iş gördü, ne kadar çok iş
0: Şimdi mesela tarihte böyle bir şey mümkün değildir. Yani siz bir öncekine dönemezsiniz zaten. sadece döndüğünüzü zanneder ya da ona referans verip yeni bir şey tarif etmeye çalışırsınız. Ama pozitivizmin o ilerlemeci şeyi, aşırı ilerlemeci diyelim. Yani her şeyin sürekli bir doğrusal şeyde ilerlediğini, bütün toplumsal gelişimin düz çizgide olduğunu söyleyen tavrı veya işte ana doktrini. Bu sefer neyi ortaya çıkarttı? Hayır, biz bunu istemiyoruz. O zaman biz bir öncesine döneceğiz.
1: Bari gerici olalım.
0: Ama işte o bir öncesine döndüğünüzde artık onun bağlamı yoktur. Yani hani bu şu anda Amerika'da, Avrupa'da bir kısım tarikatlar var.
1: Sekler,
0: malum bunlar işte tabiatta yaşıyorlar. İşte elektrik kullanmıyorlar, teknoloji kullanmıyorlar falan. Ama ne olarak gözüküyor
1: hatta
0: karşımızda?
1: Hatta şu anda bayağı dergi kapağı oluyorlar
0: evet.
1: O hadiseler.
0: Ama karikatürize hale geliyor. Çünkü onun bağlamını siz ortadan kaldırır. Elektrifikasyona dayalı bir dünya kurarsanız
1: bir şeye
0: evet.
1: dönüşüyor.
0: Bunu da yine Schmitt'in çağdaşı...
1: Kimileri de istifade ediyor bundan.
0: Tabii ediyorlar. Yani bu da zaten Schmitt onu sık sık söyler. Hani kapitalizm istifade edeceği her şeyi araçlaştırır. Din de buna dahil.
1: Evet,
0: monarşi de buna dahil. Yani hani önceki rejim veya devrimci rejim fark etmez.
1: Tam da dediği ne evet. yaşıyoruz da evet, şu devirde. Evet. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Burası da çok güzel. Büyük müteşebbisin.
0: Evet.
1: Lenin'de tabii bu bir de yani biz söylemedik. Yani nasyonal sosyalizm var.
0: Evet.
1: Öbür tarafta Lenin var. O hem liberallere karşı ama şeye de karşı.
0: Almanya'da 20'li yıllar, 30'lu yıllar yani Hitler'in iktidara geçirmesine kadar sağlam bir sosyalist grupla sağ muhafazakar veya monarşist diyeceğimiz grubun siyasi çatışması üzerine dönüyor. Schmitt burada liberalliği İngiliz globalliğinin yani bir emperyalist unsuru olarak görüyor. Bu bizi bitirir gibi. Fakat öbür taraftan sosyalistliği de yine yerli bir şey olarak görmedikleri için zaten o nasyonel sosyalist yani hani milli bir sosyalizm kavramı da oradan çıkıyor,
1: çıkıyor
0: aslında.
1: Ben şimdi bunu okuyayım, araya gidelim.
0: Evet,
1: bu arada seyircilerimiz
0: evet.
1: de düşünsün, dönüşte tamam. sizden mütalasını tamam. alalım. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka Hı-hı. bir söyleyişle elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır. Var mı? Yok vaktimiz. Evet, araya gidelim. Dönüşte belki bir kere daha okuyup mütalasını yapacağız ve devam edeceğiz. Birazdan.

0: İsrail'in katliamlarında şehit olan gazeteciler anısına hazırlanan Gazze'den dünyaya insanlık adına bir not daha. Filistin için gazeteci dayanışması platformunun çıkardığı direniş sembolü Gazze, sahada canları pahasına mesleklerini sürdürenlerin sesi olmaya devam ediyor. Gazze Genel Koordinatörü Cahide Hayrünnisa Çiçek, neye neden gönüllü olduklarını 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Şimdi araya gitmeden önce Schmidt'ten okuduğum cümleyi bir daha okuyacağım. Tabii seyircilerimiz kitabı okuyunca çok daha anlamlandıracaklar konuştuklarımızı. Ama biz bu akşam alaka uyansın şahsen benim niyetim.
3: Evet.
2: Azık olarak ancak 90 dakikada daha fazlasını yapamayız. Bu sefer de diyecekler ki başka adam mı yok, hani niye Schmidt'i bu kadar?
3: Evet, evet.
2: Ona da dediğim gibi yani hem sekülerleşmeyi hem aydınlanmayı
3: hem Katolikliği,
2: lehte aleyhte evet, düşünen evet, adam evet. Schmidt'ten istifade edebilir. Evet. Schmidt'e bayılmak zorunda değil.
3: Tabii ki.
2: Sevmek zorunda da
3: tabii
2: değil. Ki. Zaten biz de

0: bu sebeple konuşuyoruz. Şimdi okuyorum. Ama bu tespitler, yani ne yapalım? Yani hakikaten çok iyi tespitler. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Üstelik Schmidt bunları dediğinde daha bu işler olup bitmemişti yani.
1: Tabii daha...
0: Şimdi biz bunları yaşadık, biliyoruz.
1: Evet.
0: Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Devrim yapıyorlar çünkü, değil mi?
1: Evet.
0: Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır.
1: Evet, şimdi burada Schmidt'in vurgu yapmaya çalıştığı şey, malum Rusya'da devrim olduğunda bu kapitalizme, batı tipi kapitalizme bir tepki, aynı zamanda bir alternatif olarak kendini tanıtıyor. Fakat Lenin'in elektrifikasyon projesi nedir? İşte köylü bir toplum olan, zirai bir toplum olan büyük ölçüde Rusya'yı batıya, yani Avrupa'daki büyük devletlere rakip kılabilmek için onların silahıyla onu vurmak. Yani altyapı kurarak, fabrikalaşarak, hususi mülkiyet olarak, özel mülkiyet olarak değil, kolektif mülkiyet olarak üretimi arttırarak, ki yine sosyalist düşüncenin temel kavramlarından bir tanesi bu üretim. Ona rakip olmak. Şimdi Schmidt'in siyasi hukuki dünya tasavvuru ve ekonomik iktisadi dünya tasavvuru diye ayırdığı iki şey var. Siyasi hukuki dediğinde karar hala insana ait. Yani seçilmiş olan veya devletin başında bulunan kişi veya hukukçu. Çünkü hukukçu da bir karar verir, siyasetçi de karar verir. Bu kişi insansa hali hazırda, işte Katoliklikteki siyaset fikri dediği de Katoliklik, Hazreti İsa'nın kendini vekili kabul ettiği için Tanrı adına karar veriyordu. Demokrasi de bu, diyelim ki halk adına karar vermek oldu. Ama kapitalist, kar amaçlı, hususi mülkiyet amaçlı ekonomik dünya görüşte de, sosyalist, kolektif mülkiyet ve üretim temelli ekonomik dünya görüşte de artık insan araçlaşıyor.
0: Schmidt'e
1: göre.
0: Bu cümle, sadece tek bir cümleyi bir daha okuyayım çünkü evet, çok vurucu bir cümle. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle, elektriklendirmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok.
1: Evet.
0: Yani orada ideal kelimesi çok önemli.
1: Şimdi zaten
0: tam zurnanın zırt dediği yer orası.
1: Orası
0: zaten.
1: Evet. Yani zaten işte muhafazakar sağ düşünceyi Avrupa'da, işte sosyalist düşünceden veya kapitalist İngiliz tarzı işte dünya tasavvurunu ayıran şey ne? İdea. Yani bu bir yerde işte Karl Popper Platon'la hesaplaşıyor ya ve Hegel'le hesaplaşıyor. İdea mı, materya mı, yani madde mi? Yani çok uzun felsefi, epistemolojik tartışmalar bunlar.
0: Bu sonra diyor, müteşebbis de o makinenin bir parçası. Evet. O da onun,
1: bunu biz en basit tabirle metafizik ve fizik olarak tarif edebiliriz.
0: Makine çarkın bir parçasına dönüşüyor.
1: Bu fizik. Yani zaten 17. yüzyıldan sonra Avrupa'ya ve daha sonra bütün dünyaya hakim olan dünya görüşü fizik dünya görüşü. Fizik kelimesi de ilginç bir kelime.
0: Elle tutulur, gözle.
1: Normalde görülür. Fizik kelimesi 17. yüzyıla kadar insan nefsi, tabiatı anlamına kullanılıyor. 17. yüzyıldan sonra insanın kontrol etmekle mükellef olduğu dış çevre anlamına kullanılıyor. Bugün de biz fizik deyince, fizik dünya deyince daha çok beş duyuyla tecrübe ettiğimiz, gözlemlediğimiz dış dünyayı algılıyoruz. Yani kavramların tarihi vardır. Ve aslında kavramların nasıl anlam değiştirdiği bize dünya tasavvurumuzun nasıl değiştiğini de söyler bir yerde.
0: İşte
1: yani
0: Teoman bu da... Hoca'nın deyimiyle, evet, Allah'la kabloyu kezince geriye fizik
1: şimdi
0: dünya kalıyor.
1: Bir metafizik düşünce olmadan, bu din olmak zorunda değil. Yani bir felsefe de olabilir, tabiat felsefesi de olabilir eski Yunan'da olduğu gibi. Ama genelde malum büyük medeniyetler dinler üzerine ve tek tanrılı dinler üzerine kurulmuştur. Orayla bağlantıyı kestikten sonra insan kendisiyle baş başa kalıyor ve yeni bir evren ve yeni bir dünya tasavvuru kuruyor. Bu sefer burada insanın maksadı, ulaşmak istediği yer neresi, öbüründe neydi

0: sorusunu asla tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi
1: bir de felsefe de taklit ediyor yani. Ne yaparsa yapsın, istediği kadar tabiat ne derse desin.
0: Evet.
1: Kendisinden daha önceki bir şeyi taklit ediyor. İcat ediyor ya da yani.
0: Evet.
1: Tanrı, tanrılar, bir sürü tanrı.
0: Ya şüphesiz zaten hani o insanın bütün şey düşünce sistemlerinde genelde bir tanrı yaratıcı ya da tanrılar fikrini hani gördüğümüz için felsefede oradan tamamen kopmuş
1: değil. Oradaki gibi hani sığınıyorlar ya yeniden Katolikliğe ama bir kısmı da gidiyor. Şimdi Schmitt'in anlattığı tez antitez olarak geliyor gidiyor. O arada biraz
0: işte
1: evvel Schmitt, dediniz Amerika'daki...
0: Aslında kapitalizmle Rus tipi sosyalizmin tez ve antitez olmadığını burada savunuyor.
1: Çok evet.
0: Yani bunlar ikisi de aynı şeyin farklı veçeleri diyor. Zaten işin siyasi tarihine bakarsak...
1: İkisi de materyalisttir diyor.
0: Evet, çünkü Rusya aslında ne istiyor? Güç istiyor. Şimdi yine Nietzsche'ye vurgu yaparsak işte onun güç arzusu, Wille zum Macht dediği şey. Şimdi güç istiyorsanız Berk Hanım o zaman ilk yapacağınız şey genelde güçlü olanı taklit etmektir. Dolayısıyla bunu taklit ediyor. O zaman aynı aslında boyutlara geçiyorlar diyelim. Yani aynı dünya tasavvurunun
1: herkesin
0: parçası
1: olurlar. Herkesin bir ucundan tutup sanayi devrimini kaçırdım deyip bizim de
0: ve buradan da
1: atlama çabamız gibi.
0: Verim ya da üretim kavramları öne çıktığında insan işte artık o mekaniğin bugünlerde de dijital nöronik düzenin bir parçası oluyor. Yani
1: kaçınılmaz
0: kuantum olarak felsefesinde insan bir nöron oluyor. İşte elinde cell phone. Yani aslında biz cep telefonu diyoruz. Malum orada siz nesiniz? Bir hücresiniz. Bilgiyi ileten nöronlardan bir tanesiniz. 20. yüzyıldan önceki dünyada da o saat metaforu kullanılır. Saatin bir parçasısınız. Şimdi Schmitt tarzı adamların, düşünce adamlarının itirazı bu siyasetçi ve hukukçu arketipleri üzerinden insanın topa girme ve karar verme iradesini ve yetisini ortadan kaldırır. Hani bunu
1: dediği de doğru çıktı.
0: Biz 90'lı yılların sonunda ne diye tartışıyorduk? İşte bir kısım ekonomik kurullar kurulmuştu IMF programları çerçevesinde. Her şey bir kısım objektif, evrensel, iktisadi kurallara göre siz buna tabi olmak zorundasınıza dönmüştü. Ha, bunlar objektif mi ya da evrensel
1: yoksa
0: mi?
1: Yoksa varlığını sürdüremez.
0: Gibi. Ama eğer siz mesela deniyordum bir siyasetçi seçiyorsanız aynı zamanda ona ne yetkiyi veriyorsunuz? Sen bize vaat ettiklerin ve bizim istediklerimiz çerçevesinde demokratik bir düzende karar alacaksın. Ama dünya kapitalist sistemi hayır. Evrensel kurallar şunlardır. Sen buna tabi olacaksın dediğinde o zaman demokratik bir sistemde halkın iradesi de yöneticinin iradesi de ne olmuş oluyor? Kısıtlanmış oluyor. İşte sosyalizmde de biz Sovyet sisteminde neyi gördük? Hani herkes eşittir ama politbüro daha eşittir.
1: Evet.
0: Yani politbüroyu işte Katolik Kilisesi'nin ruhban grubu gibi görelim.
1: Yerine koyabiliriz.
0: Yani bir süre sonra siz o çarkın proleter parçası oldunuz. Kapitalizmde de müteşebbis diye onun ifade ettiği sermayedar veya işçi parçası oluyorsunuz. Yani
1: evet,
0: hani Rus sisteminde biz bir sermayedar sınıf görmüyorduk. Ama hani nihayetinde proje aynı projedir diyor. Şimdi bunu felsefi olarak anlamak zorundayız.
1: Bir de başka ideali
0: zorundayız
1: yoktur diyor zaten. Yani
0: ideal yok orada zaten.
1: Evet.
0: İnsana dair bir ideal olmaması. Bunu diyalektik olarak şöyle düşünelim. Aydınlanma insana total hürriyet vaat etti. Ama bu aydınlanmadan total esaret çıktı. Çünkü işte termodinamiğin ikinci kanunu...
1: Artık esaretliğini de anlamıyordun, bir döneme doğru gidiyorsun.
0: Evet, yani sen sisteme hakim olmak arzusunda olunca bu sefer Tanrı'yı öldüreceğim veya ortadan kaldıracağım. Dolayısıyla insan burada özgürleşecek derken sen tanrılaşmak zorunda kaldığın için insana mahsus hatalar, eksikler, zaaflar vesairelerden bağımsızlaşmak zorunda kaldın. Ve karar veremez hale geldin. Yani kararlar senin adına zaten normlar setinde yazıyor. İşte Avrupa Birliği'ni siz de yakında takip ediyorsunuz. Buna 17. yüzyılda regülomanyaklık deniyor. İlk bu ülke devletler çıktığında aydınlanmış monarşiler sürekli bir nizamname çıkıyor. Bizim Osmanlı'da da 19. yüzyılda aynı şey vardır. Bugün Avrupa Birliği'nde malum her şeyin bir yönetmeliği var. Hani biz Türkiye'yi böyle insanların fazla keyfi olması, kuralları tanımaması, kişilere göre kuralların, kaidelerin değişmesiyle eleştiriyoruz.

0: ettiririz. Fakat Avrupa'da da gittiğimizde neyle karşılaşırız? Tamamen insanı aşan bir kurallar manzumesi, evet, bir objektif gerçeklikle karşılaşırız.
1: Bürokratlar salatalığın boyuyla ilgili o şekilde karar anlatılan alıyor mesela. Evet. Ama hakikaten şakaya yapmıyorum.
0: Evet, evet.
1: Büyük Avrupa Birliği'nin içerisinde küçük salatalık üretemiyorsun mesela.
0: Doğru.
1: Dışarıdan alıyorsun ve çok pahalı.
0: Yani ona varıncaya kadar artık kontrol etmeye çalışıyorsunuz.
1: En komik olanı seçtim. Şimdi müsaadenizle yine okumak istiyorum. Schmidt'in gözüyle bu bahsettiğiniz yere nasıl geldik?
0: Evet,
1: yani bir yeni merhaleden söz edeceğim. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan İngiliz Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. Bu dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Bir daha okuyayım mı?
0: Evet.
1: Anlaşıldı mı? Bir daha okuyorum. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Nedir onlar? Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. O kadar yalnızdır ki onda sadece zahiri sureti gören müstehsi bir hicivle artık tek temsil ettiği şeyin temsil olduğunu söylemek zorunda kalır.
0: Evet.
1: 18. yüzyılında hala bazı klasik suretleri vardı. Lejislatör gibi, yani kanun koyucu. Akıl tanrıçası dahi 19. yüzyılın verimsizliği hatırlanırsa temsili görülebilir. Temsili iktidarın ne ölçüde son bulduğunu görmek için Katolik Kilisesi'nin karşısına modern bilim ruhundan teşkil edilmiş bir rakip teşebbüsün koyulmaya çalışılmasını hatırlamak kafidir ki Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın devamına gelmeyeyim. Önce burayı söyleyeyim.
0: Şimdi,
1: çünkü sonraki tasvir de güzel ve önemli.
0: Temsil kavramı burada önemli. Temsil, ben asıl değilim, vekilim demek. Yani aslı vekaleten dünyada iş yapıyorum. Bu bizim İslam...
1: Her şeyin sureti.
0: Evet, tasavvuf inancında yani her şey bir işaret olarak görülür. Yani bu dünyada gördüğümüz, daha sonra işte semiotik diye Fransa'da şimdi bir oradan Fransa mahreçli bilim dalı haline gelir, göstergeler diyoruz ya. Yani aslında bu dünyadaki bu sayılan arketipler dahil, yani papalık, imparatorluk falan, bunlar hepsi metafizik düzenin, Tanrı'nın yeryüzündeki farklı tezahürleridir. Yani farklı sıfatlarının tezahürleridir. Bunu 19. yüzyıl ne haline getirmeye çalışıyor? İrtibatı kesiyor, asıl hale geliyor. Bizim tevekkül kelimesinde de, kavramında da var olan şey nedir? Tevekkül aslında hani Allah'a imanla ilgili bir kavramdır. Ben onun adına iş yapıyorum, onun istediğini yapıyorum. Dolayısıyla hani maksat ve niyet benim değil aslında. Bir yerde ben onu temsil ediyorum. Şimdi burada biz bunu kestiğimizde Fransız Akademisi, Prusya Genelkurmayı, Lordlar Kamarası ve Vatikan diyor. Malum Prusya Genelkurmayı şöyle ifade edilir. Almanya'da devletin bir genelkurmayı yoktur. Genelkurmayın bir devleti vardır. Yani bu mükemmel işleyen bir rasyonel askeri bürokratik mekanizma. Yani plan yapar, planları tutar, savaşları kazanır vesaire. Lordlar Kamarası malum işte siyasi gücü temsil ediyor İngiliz sisteminde. Fransız Akademisi de yani işte o bilimsel mutlaklığın nihai noktası.
1: Bir nevi tanrı gibi.
0: Şimdi bunların hepsi aslında en sonunda da Vatikan var artık. Bir kendi için var olan kuruma dönüşmüş. Yani bir süre sonra artık varlıkları sorgulanmayan, ilk geliş amaçları bu değilken ve insanların ona hizmet ettiği objektif müesseseler, kurumlar haline dönüşmüş. Şimdi aslında biz burada yine mekanik dünyayı, yani Newton'dan itibaren Avrupa'ya hakim olan mekanik dünya görüşünü ve onu inşa ettiği kurumları konuşuyoruz ama bunlar artık temsili değil. Şimdi bu bir Türkiye bağlamında inanç konusu gibi görülür. Şimdi tekrar altını çiziyorum. İnanmış bir Katolik olup din adına bu medeniyetle, yeni medeniyetle hesaplaşan biri değil aslında. Oraya yani Katoliklikte de hesaplaşıyor ama diyor ki sizi Katolik Kilisesi'ni yıktıktan sonra kurduklarınız da
1: ona
0: aslında insanı daha insan yapmadı ve insanı daha hürleştirmedi. Ediyor. Evet ama taklit etmek zorundasınız. Çünkü bir şeyi yıktığınızda şimdi biz Avrupa tarihini ilk başta söylediğim gibi Berkis Hanım bilmediğimiz için 18. yüzyılda kurulan kurumları sanki Hüdayi Nabit geçmişi olmayan, geçmişte muhasebe üzerine kurulmamış, bir şeyi taklit eden kurulmamış kurumlar zannediyoruz. Oysa bu kurumlar zaten şu denir mesela 19. yüzyılda. Prusyalı bir subay orta çağın rahibini temsil eder. Yani daha önce arketip, ideal kişi rahipken şimdi artık Prusyalı subay veya daha sonra işte İngiliz deniz subayı, gentleman officer. Ne demektir bu? Kendi kendine hakim olan, işte hareketlerine dikkat eden, tam akılcı olan vesaire. Yani onu anlamadan bunların nasıl ortaya çıktığını anlama şansımız yok. Ki işte arada geçiş dönemi olarak konuşmadığımız protestanlık var. Yani bunlar aslında protestanlığın beslediği kurumlar. Fakat protestanlık da ortadan kalktıktan sonra bunlar artık Hüdayi Nabit yani böyle sanki kendiliğinden yeşermiş çıkmış kurumlar gibi gözüküyor. Zaten Schmitt bir tarihçi olmamasına rağmen burada tarihle uğraşmasının sebebi bir şeyin tarihini gösterdiğiniz zaman ancak o şeyle hesaplaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de hakim olan tarih paradigması şudur. Bir şeyin değişmemesi gerektiğini göstermek için Türkiye'de tarihçilik yapılır. Oysa bir şeyin insan eseri olduğunu, bir bağlama ait olduğunu ve şimdi değişebileceğini göstermek için de tarih yapılabilir.
1: Çok önemli bir şey söyledim.
0: Hangi bağlamda ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Dolayısıyla eğer bağlam değiştiyse, yani bağlam dediğimiz işte sosyopolitik gerçeklik, sosyoekonomik gerçeklik, yani sosyal gerçeklik. Hayır, artık bu buranın kurumu değil, müessesi değil diyebiliriz. Dolayısıyla hani Schmitt her büyük filozof gibi elinde sonunda tarihe dönüp kendi hikayesiyle bize geçmişten o güne, yaşadığı güne bir hikaye anlatmaya çalışıyor yani.
1: Siz de çok önemli bir şey söylediniz. Bunun üzerine de bir program yapılır. Bir şeyin değişmediğini göstermek için tarih yapılması meselesi.
0: Evet.
1: Bir sürü şey geldi.
0: Şimdi bizim malum kurumlarımız genelde ne yapar? Kuruluş tarihleri mümkün mertebe geriye çekerler. Çünkü Osmanlı diyor ki Kanun-u Kadim nedir? Kanun-u Kadim odur ki ne zaman vaz edildiğini kimse hatırlamaz. Şimdi insan bir şey ne kadar eskiyse onu eleştirmek, onunla hesaplaşmak da malum o kadar geri durur. Yani bu hani bizim eski örf, adet, töre şeyimiz de
1: bizde
0: denir.
1: Hep böyleydi falan evet. Demek için.
0: Dolayısıyla kurumlar da ne yapar? Kendi hikayesini olabildiği kadar geçmişe dayar ki.
1: Ben bu halimle bu kadar asırdır
0: kardeşim,
1: duruyorum.
0: Kardeşim bunu sakın sorgulama. Yani bu senden değil, dedenden değil, büyük büyük büyük büyük dedenden önce de böyleydi. Şimdi tarihçi işte orada veya tarih felsefecisi topa girip hayır işte bu aslında buydu. Bu yüzden ortaya çıkmıştı diyebilen kişi.
1: Tabii dediğinizin gibi, evet bir siyaseti var tabii.
0: Schmitt gibi eleştirel düşünebilen Avrupalılar aslında kendi tarihleriyle bir yerde burada hesaplaşıyorlar. Biz Avrupa tarihini Avrupalılar kadar okumadığımız, bilmediğimiz için Avrupa tarihi hesaplaşamıyoruz. Hesaplaşamadığımız için de Avrupa'nın bir yerindeki fotoğrafı sabitleyip buraya almaya çalışıyorduk uzun 10 yıllar ve birkaç yüzyıl diyelim yani.
1: Şimdi Auguste Comte'la ilgili bir iki cümlesini daha söyleyeceğim. Evet. Sonra hızlı hızlı bir iki şey söyleyip bu faslı
0: kapatıp Karadeniz'e vakit kalmayacak.
1: Karadeniz'e evet. Geleceğim. Evet. Şimdi Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Şimdi bundan sonra söyledikleri önemli. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın kıymetli fikriyatına sadece hayran olunabilir. Kaldı ki onun taklidi benzeri tecrübelere kıyasla daha mükemmeldir. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini hani bizde şimdi Auguste Comte'cular aslında neyi taklit etmiş?
0: Evet,
1: Auguste
0: evet.
1: Comte onun için önemli bir evet. Aydınlanmalarına vesile evet. Olacak cümleler. yerli yerine de konulabilir şekilde anlatıyor. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, ruhbanı ve şövalyeyi teşhis etmiş ve onları modern toplumun tipleriyle bilim insanı ve endüstriyel iş adamıyla mukayese etmiştir. Lakin modern bilim insanı ve modern iş adamını temsili tipler yerine koymak bir yanılgıdır. Bilim insanı sadece geçiş döneminde kilise ile mücadelede temsiliydi. İş adamı da sadece püriten perdeye

0: olarak manevi bir büyüklüğü temsil ediyordu. Modern ekonomik hayat makinesi dönmeye başladığından beri her ikisi de giderek daha fazla koca makinenin hizmetkarları haline geldi ve haddi zatında neyi temsil ettiklerini söylemek artık güç. Artık tabakalarda yok. Devam etmiyorum ama biraz evvel aslında işaret ettiğiniz şey müteşebbis de makinenin bir parçası değil mi?
1: Evet, çünkü müteşebbis...
0: Auguste Comte'un taklit ettikleri de bir süre sonra...
1: Auguste Comte Amentü yazıyor.
0: Bitiyor, evet.
1: Bir tür kilise kuruyor ve bir tür kendini de peygamber olarak adlandırıyor.
0: En
1: yani aslında
0: yapmış.
1: Diyor ki eğer bir kilise olacaksa böyle bir rasyonel kilise olsun. Yani çünkü Katolik Kilisesi bütün alanı kontrol etmeye çalışıp toplumsal gelişmenin bir yerde önüne geçtiği için şimdi oradan bir çıkış arıyorsunuz. O çıkışta ya yepyeni bir şey tanımlayacaksınız ya da diyorsunuz ki böyle olmasın, buna benzesin ama böyle olsun. Şimdi businessman diye bir tabir var. Eskiden iş adamı diyorduk, şimdi işte iş insanı diyoruz. To be busy, Belkıs Hanım, yine sürekli işiyle meşgul olan ve günahtan uzak duran anlamına geliyor Protestan inancında. Yani 17-18. yüzyılda to be busy olmak temsil. Yani sen hala o inanca ve o metafiziğe bağlısın demek. Bir iş adamının sermayesini arttırmasının arkasındaki kavram da abstinence'tır, feragat. Yani siz parayı ne kadar az harcarsanız nefsinizden o kadar feragat ettiğiniz anlamına gelir. Sermayenizin büyümesi de nefis teskiyesini o kadar fazla yaptığınız anlamına gelir idi. İşte bu temsil kopunca, yani businessman'in metafizik bağlantıları kopup businessman dünya kapitalist sisteminin dişçilerinden biri haline gelince kar etmek için kar etmek, yani Kant'ın tabiriyle Ding für sich oldu, yani kendi için var olan bir şey. Yani bugün bir kapitalist
0: ve maksimum kar,
1: niye maksimum kar peşinde koştuğunu da bilmez. Yani hani bir şirketin büyümesinin ve sermayesinin artmasının anlamı nedir? Yani bunu niçin yaparsınız? İşte şeyle açıklanır, işte ben büyümezsem diğer rakipler büyür, pazar payını kaybederim ve orada pazar sanki insan dışı bir objektif gerçeklik olarak yine yüceltilir. Yani burada hesaplaşılmaya çalışılan şey şu: bu hikaye böyle başladı diyor fakat hikaye bir yerde koptu. Siz
0: şimdi
1: bu yolculuğa
0: böyle
1: niye çıktığınızı unuttunuz. Taklitle başladınız, sonra taklidi de bıraktınız ve temsil kabiliyetini kaybettiniz.
0: Taklidiniz ilk fena değildi diyor.
1: Evet.
0: Neredeyse
1: çünkü,
0: onu diyor ama artık ondan da bahsedemeyiz.
1: Çünkü artık bir arketip değilsiniz. Yani bir rol model olmaktan çıktınız ya da bir büyük hikayeyi temsil eder olmaktan çıktınız. Zaten işte içinde bulunduğumuz dünyada mesela biz askeri tarihçiler şunu tartışıyoruz. Şu savaş niye çıktı? Yani en büyük sorunumuz güncel savaşlarda savaşın çıkış sebebini veya maksadını tespit edememek. Ünlü bir Fransız filozof bu işlerle uğraşan Paul Virilio diyor ki mutlak savaş ve sürekli savaş. Mesela biz Rusya-Ukrayna savaşının hangi siyasi maksatla çıkartıldığını ve hangi siyasi maksada vararsa sonlanacağını, barış ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Tıpkı Suriye savaşı gibi, tıpkı Afganistan savaşı gibi. Çünkü bir sürekli savaş hali var. Yani savaşmak için savaşmak. Bunu en fazla nasıl açıklıyoruz? Savaş kapitalizmiyle, yani savaş endüstrisiyle. Hani ne kadar savaş olursa biliyorsunuz o kadar mühimmat, o kadar silah üretiliyor ve satılıyor.
0: Yani bir taraftan da rasyonel izahını yapamıyoruz diyorsunuz.
1: Ama hani toprak...
0: Hayır. Yani bakınca
1: evet,
0: makul bir izahı
1: evet
0: yok.
1: Çünkü hani bir ide olmazsa, hani Putin'in savaş anlatısının...
0: Ama bir taraftan da demin dediğiniz rasyonalist dünyanın bir
1: şeyi. İşte rasyonalizm aslında irrasyonellik üretiyor.
0: Evet.
1: Yani bir şeyi aşırıya vardırdığınızda o onun tam tersine dönüşür. Rasyonellikle rasyonalizm ayrımı yapmamın farkı buydu. Yani rasyonelliğin bir sınırı vardır.
0: Şimdi burada da sağlamasını yaptık.
1: Akıl için akıl demek, bilim için bilim. Hani diyoruz ya işte bilim adamları şöyle dedi. Veya mesela bu Nazi döneminde Deutsche Physik diye bir tabir var. Alman fiziği. Bu çok karikatürize eleştirilir. Alman fiziği mi olur? Hani fizik dediğin şey evrenseldir. Oysa biz kadim dönemde ne biliyoruz? O zaman fizik teorikti, nazariydi. Ve malum inanç sistemlerine göre dünyayı aslında açıklamak için kullanılıyordu. Yani bir Müslüman fizikçi aslında o inanç sistemini fizik işaretler üzerinden anlamaya çalışan kişi idi. Yani metafizikle fizik bağlantısı, işte rahmetli Teoman Hoca'nın felsefe bilim dediği şey kopmamıştı. Bilim felsefeden koptuktan sonra kendi için var olan ya da daha fazla güç, daha fazla kontrol için var olan bir şeye dönüştü. Kapitalizmle eklemleştikten sonra...
0: Şimdi her şeyde, herkes ve her şeyde bilim için oldu.
1: Evet, en ama son. Bu bilim kimin için?
0: İşte artı bitti.
1: Şimdi
0: hepimiz bilim için yaşıyoruz.
1: Schmidt işte bu bahsi kapatırken diyelim ki bunu eleştiriyor. Yani bu iş böyle giderse diyor, bütün ülkeler ve bütün insanlar esirleşecek. Yani Almanya üzerinden konuşuyor ama aslında Cihan Şumul bir mesaj.
0: Şimdi aslında veriyor. Geldiğimiz noktayı da evet. Öngörmüş gözüküyor. Çok hızlı gidiyorum artık sadece okuyarak ama belki bir yerinde tekrar sorarım. Altını çizdiğim yerlerden. Yani maalesef çok da yer var. Şunu okuyorum. İsa Mesih'i bir hususi şahıs, çünkü konuştuk.
1: Evet.
0: Hususi şahıs ve Hristiyanlığı da şahsi bir mesele ve temiz kalplilik olarak ele almayıp zahiri bir müessese şekline sokması, işte Roma Kilisesi'ne isnat edilen en büyük ihanet budur. Bir şey daha okuyayım. Hepsini birden söyleyin isterseniz.
1: Yani insani olmaktan dini çıkartıp dini tamamen kurumsal bir gerçeklik haline, müessese dönüşmesi. Evet.
0: Başta söylediğimiz şey.
1: Evet, evet.
0: İnsan yok, kurum evet. var. Bu arada bir şey daha söylüyorum. Son. Ondan sonra kara ve denize geçiyorum. Bu demin söylediğimiz Auguste Comte'dan devamen aslında bu. Hı-hı. Tarihi olarak bakıldığında hususileşme temelde dinde başlar. Burjuva toplum düzeni anlamında ilk fert hakkı din hürriyetidir. Hürriyetler hukukun o listesinin inanç ve vicdan hürriyeti, dernek ve toplantı hürriyeti, basın hürriyeti, iş ve meslek hürriyeti, işte bütün bunların tarihi gelişmesinde bu mebde ve esastır. Lakin dini olan her zaman nereye konsa emici, mutlaklaştırıcı tesirini her yerde gösterir ve dini olan hususi olansa bunun neticesi olarak karşılığında hususi olan da dinen kutsallaştırılır. Her ikisi de birbirinden ayrılamaz. Yani özel mülkiyet mukaddestir çünkü şahsın meselesidir deyip burayı bırakıyorum.
1: Yani orada vurgulamaya çalıştığı Schmidt'in şu, bizde mesela şeriat kelimesinin yine tam anlamı bilinmez. Şeriat şahıs hukuku demektir. Çünkü bunun bir de neyi var Osmanlı'da? Örfi hukuk var. Kamu hukuku, yani devletin, siyasi otoritenin vaz ettiği var. Şahıs hukuku ne yapar? Kişi haklarını, insan haklarını kesin olarak garanti altına alır. Yani şeriata göre mesela birini cezalandırmak oldukça zordur. Yani deliller ister. Şimdi kapitalizm yine buradan hareketle diyor ki kişi kutsaldır. Yani hani insan mukaddesti dinlerde çünkü Tanrı'nın yarattığıydı. Hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü prensibi gibi diyelim. Ama bir süre sonra özel mülkiyet, hususi mülkiyet
0: kendi
1: kişiye ait insani bir hak olduğu için kutsal olmaktan çıktı. Kendi kutsallık alanını inşa etti. Dolayısıyla biz yine hususi mülkiyet için yaşar hale geldik veya hususi mülkiyet prensibi toplumun zararına bile olsa o prensip kutsal olduğu için, yani siz hususi mülkiyeti mi tehdit ediyorsunuz dendiği için, diyelim deniz kenarında bir hususi mülkiyet alanı var ama toplumun buradan yararlanması lazım. Ama biz diyoruz ki hayır, bizim hukuk düzenimizde hususi mülkiyete dokunamayız. Mesela denize inecek bir yol ya da işte herkesin gitmesi gereken bir yer, özel
0: mülkiyetler. İşte onu mülkiyetten... en son Türkiye'de bile görüyoruz. Adalet mülkün temelidir.
1: Evet.
0: İstismar edip bunun için söyler oluyoruz.
1: Evet, yani bu sefer insan ve toplum haklarına aykırı olan bir objektif kural haline geldiğinde
0: son
1: diyor şimdi.
0: Son cümleyi de söylüyorum. Çünkü bunu da konuştuk. Makine geleneksizdir. Tekniğin gerçekten de devrimci esas olup onun yanında tabii hukuk devriminin hepsinin ancak eskiden kalma çocuksu uğraşılar olduğu, bunun farkına varmış olmak Karl Marx'ın pek çok netice veren sosyolojik sezgilerindendir. İlerleyen teknikten başka hiçbir şeyin üzerine inşa edilmemiş toplum, bunun neticesinde devrimci olmaktan başka hiçbir şey olamazdı.
1: Marksist düşünceli temel kavramı malum, işte Hegel'i terse çevirdim dediği için Marx, yabancılaşmaydı.
0: İşte biraz evvel Lenin'le, Lenin üzerinden müteşebbis...
1: Evet.
0: Elektriği.
1: Ama giden tarafta ne oldu?
0: Hikayesi de var.
1: Makine normalde sömürüyü engelleyecek. Dolayısıyla insanın insanı sömürmesini engelleyecek araç olarak 19. yüzyılın başında tarif edilirken, yani insan zor işlerde, meşakkatli işlerde çalışmayacak denirken, geleneksiz makine kendi gerçekliğine insanı tabi kıldı. ergonomi kavramının sebebi budur. Yani hani bir şekilde siz makinaya uymak zorundasınız. Yani araba kullanıyorsanız arabanın direksiyonunda

0: sizin bedeninizi uydurmanız lazım gibi. Ve arabayla atla kurduğunuz ilişkiyi kuramazsınız. Yani organik bir bütünleşiklik kuramazsınız.
1: O zaman Lenin'in yayına girmeden önce bahsettiğimiz şeyi de söyleyin. Bu faslı kapatalım. Neden orak çekiç?
0: Evet, yani Schmidt bunu da söylüyor. Diyor ki bütün bir Sovyet sistemi,
1: çünkü makine,
0: Bolşevik devrim, evet, makine, fabrika ve elektrifikasyon üzerine kurulmasına rağmen bayrağında yine orak çekiç var.
1: Ne işe
0: çünkü
1: yarıyor?
0: Geleneksel üretim aracı nedir? Orak ve çekiştir. Yani insan orak ve çekiçle tarihin başından beri bir ilişki kurmuştur. Ama makine dediğiniz şeyin geleneği olmadığı ve icat etmeye, ihdas etmeye çalıştığınız proleter sınıfı da köylülükten geldiği için onun kafasına yine neyi koymanız lazım? Orak ve çekici, yani üretim aracı olarak. Ludist hareketi hatırlayalım. 18. yüzyılın sonlarında malum Londra'daki fabrikalarda makina kırıyor işçiler. Çünkü o makina düzeni onları kapalı bir henüz daha 9 saat çalışma da yok. Kapalı bir fabrikanın işte tabiattan kopuk çalışmaya zorluyor. Ve çalışma saatlerini kabullenmek konusunda ilk proleterler, ilk işçiler oldukça zorlanıyorlar. Bir örnek vereyim. 20. yüzyılın başında Deutsche Bank'ın İstanbul temsilcisi Türkiye'de bulunmuş ve şöyle bir gözlem yapıyor. Bu Türkler diyor. Türkler dediği Osmanlı'da yaşayan Müslümanlar. Yani illa ana dili Türkçe olanlar değil. Bunlar diyor bir fabrikada çalışmazlar. Çünkü bunlar diyor arada göğe bakıp tefekkür etmek isterler. Bir başka Fransız seyyah da diyor ki bu fellahlar diyor Mısır'daki Araplar için türkü söylemeden, yani hani bir şarkı tutturmadan iş yapamazlar. Şimdi ben bunu şeyle ilişkilendiriyorum. Bizim ders aralarına teneffüs diyoruz Belkıs Hanım. Fransızca'da, Almanca'da, İngilizce'de ara kelimesi kullanılıyor. Pause, break vesaire. Biz teneffüs diyoruz. Nefes alma. Yani biz kapalı mekandan dışarı çıkmaya vurgu yapıyoruz. dolayısıyla hani aslında İngiltere'deki insanla Osmanlı'daki insan farklı değil. İlk tepkiler hep aynı. Ama daha sonra bunlar orada kurumsallaşınca bize geldiğinde biz daha geç görüyoruz diyelim bunları. Mesela liman işçiliği yapıyor Anadolu'nun Türkleri, Kürtleri. Ama bir fabrika işçiliği yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar bunu. Yani fabrikanın içine gir, yeni yeni fabrikalar açılmış İstanbul'da. Ve burada hani kapalı mekanda göğü görmeden çalış. Bu bir kabus gibi geliyor. Ama aradan mesela 90 sene geçti, 80 sene geçti bu kitabın yazılmasından, bu raporun. Şu an herkes ne istiyor? Mesela bizim kasabaya, bizim ile, bizim ilçeye fabrika yap. Hani ekmek bulalım. Bu da işte Schmidt'in o Katolik'in toprakla ilişkisi, Protestan'ın toprakla ilişkisi diye tartıştığı konuya geliyoruz. Yani daha önce toprağa değmeden, ağaca değmeden, orak çekitsiz üretemeyen veya çalışamayan veya kendini var edemeyen insan, şimdi artık fabrika neredeyse ona orada talip yaşayabilen, Schmidt'in Protestan müteşebbis diye tarif ettiği kişiye dönüşüyor yani.
1: Hatta burada kitabı okurken görecekler, orada Katolikliğin ve Protestanlığın işte göçebe ruhla ilişkisini anlattığında bayağı aslında o ülkeler üzerinden toplumsal bir okuma yapmaya da imkan verecek bir takım şeyler veriyor.
0: Şüphesiz, evet.
1: Rehberlik ediyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Kara ve Deniz.
0: Kaç dakikamız var?
1: 20 dakikaya yakın var.
0: Tamam.
1: Schmidt, Kara ve Deniz. Evet. KJ'miz de değiştirdiler. Kaç dakikamız var? Eyvah, 16 dakikamız tamam varmış. Yani bu kitap tabii 16 dakikayı hak etmiyor ama belki bir gün daha geniş sırf Kara ve Deniz konuşuruz.
0: Evet.
1: Biraz da içine Askeriye'yi ve Doğu Akdeniz'i, Karadeniz'i katarak. Çünkü bugünlerde evet, evet, aslında denizlerle...
0: Yani günümüzde Türkiye'nin denizlerle ilgisi, stratejik ilgileri, jeopolitik ilgileri, ekonomik ilgileri artıyor. Ve bizim denizciler genelde hep şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin denizcileşmesi lazım. İşte burada yalnız Schmidt'in kitabı şu yüzden önemli. Bir toplumu denizci yapan nedir? Karacı yapan nedir? Karacı, kontinental, kıtacı bir kültürden denizci çıkar mı? Ya da mesela güzel bir sorusu var, diyor ki 17. yüzyıla kadar çobanlık yapan, koyun besleyen İngilizler bir adada nasıl oldular da denizci bir millet haline geldiler? Yani çünkü İngiltere evet bir ada, dört tarafı denizle çevrili ama 17. yüzyıla kadar İngiltere bir deniz gücü değil. Ya da Japonya bir ada. Onları hep sayar. Bunların hepsi ada. Ama Japonya mesela en az

0: Rusya ya da Osmanlı kadar karalı ve karacı. Yani hani karacılığı da şöyle bir örnekle açıklayalım. Osmanlı padişahları biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nı yaptırıyorlar denizin hemen kenarı. Ama iki asır ne yiyorlar burada? Mumbar dolması yiyorlar, koyun eti yiyorlar ve Bursa'dan alabalık geliyor, onu yiyorlar. Yani Marmara Denizi'nde çıkan balığı yemiyorlar. Şimdi bunlar hep uzun yüzyıllara da oluşan kültürler. Ve işte Schmitt'in de derdi burada İngiltere'nin ne olduğunu anlamak. Çünkü İngiltere istisnai bir dünya gücü haline geliyor. Ne sayede? Deniz sayesinde. Almanya'da kara devletinin en büyük örneği çünkü yani Kuzey Denizi hariç Alman Birliği kurulduktan sonra denize erişimi yok. Kuzey Denizi de çok rahat seyri sefer yapılan bir deniz değil.
1: O yani karaya hapsolmayı çok
0: evet
1: vurguluyor.
0: Yani Schmitt aslında burada bir huruç hayal ediyor. İşte Wilhelm'in Drangna Hosten dediği imparator, Alman imparatoru, doğuya doğru nüfus. Hitler'in işte Lebensraum, hayat alanı diye işte çok geniş bir Almanya hayal etmesi. Rusların hani hep söylediğimiz sıcak denizlere inme gibi. Yani aslında bütün büyük kara güçleri eninde sonunda
1: denizlere açılmak zorunda.
0: Evet, denize. Ama burada deniz iç deniz mi olacak? Yani Akdeniz mi olacak? Yoksa okyanus mu olacak? İşte yine tartıştığı şeylerden biri bu.
1: Biz hangi unsurdanız? Karanın mı, denizin mi çocuklarıyız?
0: Şimdi şunu der. İnsan bir yere basandır. Yani karalıdır. Fakat biliyorsunuz bizim kültürümüzde yani yine tasavvufta da Sefine-i Evliya kavramı vardır. Yani hani manevi yolculuk anlamında hep denize vurgu yapılır. Şimdi burada biz bir kez daha Burjuva ile beraber Avrupa'da işte yat gezisine çıkan, dünyada gezen, denizle irtibat kuran bir tip görüyoruz. Arketip yine. Ve aynı zamanda tüccarı görüyoruz. Çünkü ticaret için bugün de dün de deniz lazım malum. Karadan intikal her zaman daha masraflı, daha müşkülatlı. Deniz taşımacılığı ilk çağda da bugün de dünya ticaretinin büyük bir kısmını tutuyor. Bu aslında hani insanda olan manevi denizcilik, yani denizcilik bir yerde yolculuk demek. Hani Amerikalıların güzel bir lafı var, "My boat is too small, the ocean is too big." Yani okyanus çok büyük ama benim teknem çok küçük. Yani insan aslında yeryüzünde bir bütün hayatı boyunca bir seyahat yaşıyor. Ve burada deniz bir başka Alman filozofun lafıyla içinde sürekli fırtınayı tazammun ettiği için yani süt liman gözüken bir deniz var.
1: Ama her an.
0: Ama içinden fırtına çıkıyor.
1: Alabora olabilir.
0: Denizciler ona denizin domuz hali der. Yani hani birden kabaran ve insanı tehdit eden.
1: Ve deniz adamı yutar.
0: Kur'an-ı Kerim'de de malum hani denir ya siz denizde fırtınaya yakalanmışken Allah'a yakarırsınız. Karaya çıktığınız an
1: Unutursunuz.
0: Şimdi kara neyi temsil ediyor? Her şeye rağmen güvenliği temsil ediyor. Fakat insan...
1: Deniz belirsizliği.
0: Belirsizlik yani. Ve tekamülü temsil ediyor. Yani eğer ilerlemek istiyorsanız ister maddi ister manevi denizci olmak zorundasınız. Arketip anlamında. İşte bu kara güçleri 19. yüzyılda...
1: Kinin yaşamı da evet, okyanusta o kaplan... birlikte tam da anlattığınız tasavvufi bir hikaye gibi.
0: Şimdi işte o hikayenin seküler versiyonu düşünün. Bunu Schmitt Moby Dick üzerinden tartışıyor. Yani balina avcısıyla bu Ernest Hemingway'in filminde de hani belki izleyiciler hani genç izleyiciler seyretmemiştir ama balina avcısıyla balinanın ilişkisini düşün. Bir de bugün Japonya'da balina avlanırken biliyorsunuz gemilerle gidiyorlar, işte sonarlarla yakalıyorlar, makinayla paramparça ediyorlar. Schmitt mesela modern balina avcısıyla kadim balina avcısını tarif eder. İngiltere'yi de aslında kökeni denizci olmayan ama denizle bir fayda üzerine kurulu bir ilişki geliştiren ve bütün dünyayı denizdeki hakimiyeti üzerinden hem askeri hem ticari olarak tehdit ve kolonize eden güç olarak temsil eder.
1: Hatta şeyi de söylüyor, kabalistlerin orta çağdaki tefsirlerine göre dünya tarihi kudretli balina Leviathan ile bir boğa ya da fil olarak tasavvur edilmiş bir o kadar kuvvetli kara hayvanı Behemoth arasındaki mücadeledir.
0: Evet.
1: Ayı ve balina.
0: Schmitt'in bir kitabı daha var. Onu ben bu iki kitaptan sonra çevirecektim ama nasip olmadı diyelim. Belki ileride olur. Leviathan kitabı. Zaten burada da İngiltere Leviathan'ı temsil ediyor. Almanya Behemoth'u temsil ediyor. Veya biz mesela Rus şeyi
1: zaten
0: için.
1: Biz bu yayına geçen hafta Almanya'nın İngiltere ile
0: yani kara ve deniz diye burada tartıştığı şey aslında Almanya ve İngiltere mücadelesi.
1: Yani şuradaki kara ve deniz.
0: Ve Almanya İngiltere 1. Dünya Savaşı.

0: köprü değiştirdi. Hani Schmidt'in kitabına bir şerh yazılacak olsa hava ve uzay ne değiştirdi dememiz lazım. Çünkü üç boyut haline geldi ama...
1: Ama aynı istikamet takip edilerek hava ve uzayda şerh edilebilir herhalde.
0: Edilebilir. Yani...
1: Buradan iki bizi ilgilendiren şeyi okuyup sonra size bırakıyorum yayını. Belki seyircilerimizin daha çok ilgisini çeker diye düşünerek... çöküş halindeki Roma İmparatorluğunu vuran Vandallar, Sarasenler, Vikingler, Normanlar deniz hakimiyetini onun elinden almıştır. Araplar çok sayıda karşı saldırıdan sonra Kartaca'yı fethetmiş ve yeni başşehir Tunus'u kurmuştur. Şimdi buraya doğru geliyorum. Doğu Roma yani Konstantinopolis'ten idare edilen Bizans İmparatorluğu bir sahil imparatorluğuydu. Hükmü altında güçlü bir donanma bulunuyordu ve Rum ateşi olarak bilinen gizli bir çarpışma aracına sahipti. Ancak tamamen savunmaya itilmişti. Herhalde deniz gücü olarak Büyük Karl'ın imparatorluğunun, ki bu tam bir kara gücüydü, kadir olmadığı bir şeyi icra etmeye kadirdi. Gerçek bir tutucu, Grekçe'de dendiği gibi bir kateşondu. Zayıflığına rağmen yüzyıllar boyu İslam'a karşı durdu ve böylelikle Arapların bütün İtalya'yı fethetmesine mani oldu. Bir ikinci cümle de gene bizim buralardan, onu da söyleyeyim. Evet. Denizin bu masalsı kraliçesi 1000 yılından 1500 yılına kadar artan parıltıyla ışık saçmıştır. Milattan sonra 1000 civarında zamanın Bizans imparatoru Phokas mı diye okunuyor?
0: Phokas. Evet.
1: Bir miktar da haklı olarak şu iddiada bulunabiliyordu. Deniz hakimiyeti benden sorulur. 500 sene sonra ise Türk Sultanı Konstantinopolis'te Venediklilere şu beyanatta bulunuyordu. Bu ana kadar denizde nikahlıydınız, bundan böyle o bana aittir.
0: Evet.
1: Bu iki tarih arasında Adriyatik Ege Denizi ve Akdeniz'in doğu kısmı üzerinde Venedik deniz gücü dönemi vardır diye devam ediyor. Nikah iyi ama değil mi?
0: Çünkü o bir Venedik tabiri. Yani hani biz denizle nikahlıyız diye bir Venedik şeyi var ve Venediklerin bu tip ritüelleri var. Şimdi Schmidt diyor ki saf karacılar var ama dünyada saf denizci aslında yok. Çünkü insan denizde yaşamak üzere var olmuş bir, yaratılmış bir varlık değil. Sadece diyor Tasmanya'nın, Avustralya'nın vesairenin bir kısım yerleri var. Hani sürekli deniz üzerindeler. Ama İngilizlerin 18. yüzyılda yapmaya çalıştığı şeyi Venedik'ten, Osmanlı'dan nasıl ayırıyor? Bunlar sahilde diyor. Yani bunlar evet denizle irtibatları var ama iç denizin sahil bölgelerini tutuyorlar. Yani uzak denizlere... okyanuslara, Atlantik'e ya da Pasifik'e açılma kavramı henüz yok. Bunu şöyle ifade edelim Belkıs Hanım. Şimdi mesela bizim Türkiye'de genelde yazları baktığınızda plajda açılan insan sayısı azdır. Yani bizim genelde denizle irtibatımız 1-2 metrelik şeydedir. Yani çok uzağa gitmeyi halkımız sevmez yani yüzme konusunda. Ve eğer yüzdüğünüzde mesela karaya sürekli bakıyorsanız, yani ben nereye döneceğim diye, o zaman siz karacısınız. Ya da biz denize karadan bakmayı çok severiz. Yani Türkiye'de mutlaka yemek yenirken bir suyun kenarında olmak, deniz kenarında olmak özellikle İstanbul'da, İzmir'de falan tercih edilir. Ama orada deniz sizin için nedir? Bir manzaradır. Şimdi denizci olmak aynen sufi olmak gibi.
1: Karaya denizden bakmak mı?
0: Karayı unutmak demek.
1: Ha, tamamen unutmak.
0: Evet, yani... Saf anlamıyla yani tam denizci. Çünkü yolculukta eğer siz sürekli geriye bakarsanız, sürekli limana bakarsanız, evet ilerleyemezsiniz. Yani bu bir yerde maniaları, engelleri, tehditleri, riskleri kabul etmek. Yani geçen programda konuştuğumuz ölümle hesaplaşmak, huzurlu limandan kopmayı kabul etmek. Bu işte aydınlanmanın aklen yaptığı yolculuk. Yani sapere aude dediği Kant'ın, cüret et, kendi aklını kullan, düşün, hesaplaş, isyan et dediğimiz şeyle fiziki dünyadaki denizcilik aslında birbirinin paralel evrendeki karşılıkları. Yani bir burjuva ne yapıyor? Denizci olarak mesela normal ticari denizcilik dışında Avrupa'da böyle bir macera perestlik kültürü var ya 19. yüzyılda. Yani bir tekneye atlayıp hani daha sonra biz de işte... 20. yüzyılda Türk deniz seyyahları falan gördük. Sadun Bora falan vardı işte bizim gençliğimizde. O küçük bir tekneyle yolculuğa çıkmak denizde Ben artık

0: O belirsizlik evreninde sadece kendimle irtibat kurarak, kendi gücüme güvenerek, aynı zamanda kendi haddimi bilerek, kendi gerçekliğimi keşfediyorum anlamına geliyor. Şimdi gelelim bunun güç boyutuna. Güç boyutu da siz daha önce balinanın peşinde gidiyordunuz. Balina sizi bir yere götürüyordu diyor Schmidt. Şimdi artık siz deniz hakimiyeti kurmaya çalışıyorsunuz. Yani kara bitti, denize de hakim olacağım. İşte bu Alfred Mahan'ın malum deniz hakimiyeti stratejisi diye tarif ettiği şey. Hem jeopolitik olarak karaya hakim olmak hem denize hakim olmak. Yani deniz de sizin artık kontrol alanınız içine giriyor. Yani ben denizleri kontrol edeceğim.
1: Bu da tarihi referanslarla anlatıyor
0: Evet,
1: zaten.
0: bu
1: Nerede,
0: sayede
1: ne zaman,
0: dünyayı
1: ne
0: kontrol edeceğim.
1: olmuştu diye.
0: Deniz benim için ticari intikali yaptığım bir yassı zemin. Bunu da yine Schmidt diyor ki artık diyor deniz haydutu, korsan figürünün yerini önce devlet korsanı aldı ki bizdeki bu Kuzey Afrikalı, Magripli Osmanlı hizmetine giren denizciler de köken olarak ilk başta korsandılar. Onun yerine şimdi tacir alıyor, denizci alıyor ve daha sonra da askeri donanmalar alıyor. Yani o alanda bir hürriyet alanı olmaktan çıkıyor aslında. İnsan aklının ve
1: Orayı
0: işte
1: da ele
0: bilimin
1: geçirdi.
0: tabii kontrol ettiği. Bunun işte en büyük şeyi buharlı gemidir. Buharlı gemiden önce ne vardı? İnsan gücüyle çalışan önce kadırga vardı Akdeniz'de. Daha sonra kalyon vardı yelkenle çalışan. Artık biz neye geçiyoruz? İnsan gücüne bağlı olmayan enerji sistemiyle tahrikli, yani önce kömürle, günümüzde işte biliyorsunuz nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar gibi. Yani siz artık insandan bağımsızlaşmış, denizin bütün belirsizliğini yenmeye çalışan bir araç geliştirerek bununla bütün dünyaya hakim olmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde denizi kolonize ediyorsunuz. Deniz üzerinden de karayı kolonize ediyorsunuz. Ve kaynaklara eriştiğiniz için kıtalı yani karacı rakiplerinizi de alt ediyorsunuz. Şimdi tekrar dönelim Schmidt'in tarihi bağlamına. Bir Almansınız, Almanya'dasınız, Almanya'da yaşıyorsunuz ve rakibiniz İngiltere, Büyük Britanya veya Osmanlı İstanbul'da yaşıyorsunuz veya Çin'de yaşıyorsunuz veya Japonya'da yaşıyorsunuz veya Endonezya'da yaşıyorsunuz. Bütün bu kara güçlerinin veya ada güçlerinin, halkların en büyük belası neydi başındaki bela 19. yüzyılda? Bir İngiliz gemisinin veya bir Hollanda gemisinin yani Atlantik kökenli geminin sizin limanınıza gelip toplarını saraya ya da işte şehre doğrultması. İşte biz bunu İstanbul'un işgalinde yaşadık. Çinliler aynı şekilde İngiliz işgali sürecinde yaşadılar. Hintliler yaşadı vesaire vesaire. Ben bunu nasıl alt edeceğim sorusundan hareketle çıkıyor Schmidt. Oturuyor işi tarih felsefesine döküyor. Karacı ile denizcinin kafa yapılarını ve İngiltere'nin
1: Mukayese
0: işte o 300 senede nasıl denizcileştiğini tartışıyor. Çünkü denizcileşme sadece şey değil, donanma sahibi olmakla alakalı bir şey değil. Bütün bir duygu ve zihin dünyanızın değişmesi lazım.
1: ve arkasında bir felsefe var.
0: Evet, mesela bugün Yunanistan'ın ticari filosu bizden büyük. Oysa Yunanistan bizden çok daha küçük bir ülke. Yani coğrafi olarak
1: Üstelik
0: da,
1: bizim denizcilik geçmişimiz var.
0: nüfus olarak da. İşte bizim denizle ilişkimiz bir karacı ilişkisi. Hem askeri olarak hem ticari olarak. Şimdi Türkiye mesela daha uzak bölgelere, Afrika başta olmak üzere ticaret yapmaya başladığında ya da daha uzak bölgeleri ilgi alanı, jeopolitik ilgi alanı olarak gördüğünde neye yatırım yapmak zorunda? Deniz kuvvetlerine veya ticari donanmaya. Ancak Türkiye'de hala mesela bir deniz edebiyatı veya bir deniz kültürü yok veya çok yetersiz seviyede. Ama yine Schmidt diyor ki yani bu bildiğimiz bir saf bir deniz kültürü değil artık. Yani Akdenizli'nin denizle kurduğu ilişki değil. Bu başka bir şey. O başka bir şey de
1: Ama
0: işte biraz önce Roma Katolikliğinde de söylediğimiz işte kapitalizm, Protestanlık kaynaklı sekülerlik. Bütün bunları kitapta diyelim
1: bugünlerde
0: tartışıyor.
1: denizler çok önemli. Karadeniz,
0: Evet.
1: Akdeniz, Hint Okyanusu hatta. Onun için bu kitabı uluslararası ilişkilerle şu andaki güncel durumu anlamak için bile okumak çok faydalı
0: Yani
1: diye
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: sonuçta geçmiş tarihli bir kitap ama fikirler verir okuyucularına.
1: Evet. Bu akşam Gültekin Yıldız'la Carl Schmitt'in Kara ve Deniz, Roma Katolikliği ve Politik Form bu iki kitabı üzerinden o dönemin dünyasını ve bugün ne dair neler söylenmiş, bugün biz bunların hangisini sağlamasını yaptık, konuşup tartıştık ve kitapları tekrar gösteriyorum Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. İnşallah okursunuz, çok istifade edeceğinizi düşünüyoruz. Görüşmek üzere haftaya inşallah.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi konuları konuşacağız? Yönetmenim şöyle de getirsin bir bakalım. Konu başlıklarımızda acaba neler var? Arka arkaya operasyonlar gerçekleştiriliyor. Hilmi Tuna Kuriş yakalandı. Biliyorsunuz Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. İlk dalgada Alihan Kuriş yakalanmıştı. Ancak örgütün kasası olarak tabir edilen Hilmi Tuna Kuriş her yerde aranıyordu. Nerede bulundu? Marmaris'te bulundu. Ancak bulunduktan sonra özellikle soruşturmaya ilişkin bazı detaylar dikkat çekti. Ucu ta Fethullahçı terör örgütüne kadar dayanıyor. Diğer taraftan Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e kaçarken kullandığı araç da dikkat çekici. İyi Parti'nin son milletvekili seçimlerinde Ordu'da birinci sıra aday gösterdiği İdris Naim Şahin üzerine kayıtlı çıktı o araç. Birazdan konuşacağız. Tek operasyon bu mu? Hayır. Operasyonlar devam ediyor demiştik. Alparslan Kuytul suç örgütüne de aynı zamanda operasyon gerçekleştirildi. Daha sonrasında Kuytulcuların kullandığı bu alanlarda polis aramalar yapacaktı. Orada bilgisayar kasaları çok fazla dikkat çekiyordu. Bilgisayar kasaların içerisini polis ekipleri açtı. Ancak kasalar boş çıktı. Hard diskler ortada yoktu. Kuytu soruşturmasına da bakacağız. O soruşturmayla alakalı da yine son dakika gelişmelerini 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından paylaşacağız. Teknofest Mavi Vatan tabii ki en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Yine Mavi Vatan'da Leventlerimiz, Fırkateynlerimiz, orada özellikle yerli ve milli Milgen projesi kapsamında hayata geçirilen dev projeler vardı. Böyle göğsümüzü kabarttılar. Teknofest Mavi Vatan'a da bakacağız. Bir diğer konu başlığımızsa Netanyahu'yla alakalı Adalet Bakanlığı dün duyurmuştu. Kırmızı bülten istendi Netanyahu için ve ayrıyetten Netanyahu'nun yani katilin İsrail tarafında yine Batı Şeria'da Gazze'de saldırıları devam ediyor. Suriye'ye yönelik de saldırılar vardı. Bölgedeki son durumu da yine misafirlerimizle beraber, konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu Ne başlıyor. Tabii bir dizi konu başlığımız var demiştik, şöyle hepsini saydık sizlere ama aynı zamanda da şimdi bu konular içerisinde özellikle Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen bu operasyonlarda çok dikkat çeken noktalar var. Konuşacağız. Hemen şöyle misafirlerimizle takdim ederek sizlerle başlayayım. Kırıkkale Üniversitesi'nden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden yine öğretim üyesi doçent doktor Cantuk Caner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Ve Star Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Özellikle bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma 2 haftadır çok fazla Türkiye'nin gündeminde. Merak edilen Hilmi Tuna Kuriş konusuydu. Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'te yakalandı ve kullandığı aracın da İYİ Parti'de siyaset yapan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. Cüneyt Hocam, sizinle başlayalım. Şöyle hukukçu kimliğinizle şu Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonu bize bir değerlendirin.
3: Şimdi bir kere bu konuyla ilgili çerçevenin çok doğru ve net bir şekilde çizildiğini belirtmek gerekiyor. Bunu Sayın Adalet Bakanı yaptığı açıklamada da konunun bir cemaat yapılanmasına veya bir tarikat yapılanmasına dönük bir tartışma olmadığını, bu konunun bir suç örgütü yapılanmasına, daha çok bu grup içerisinde bulunan üst yapılanmanın suç işlevi şüphesiyle soruşturmanın başladığına vurgu yapıldı. Bu önemli. Bu niye önemli? Bir kere çerçeveyi çizme adına önemli. Yani burada işlenen her eylemden tüm unsurlarıyla bu grubun içerisinde yer alanların sorumlu olmayacağı bağlamında bir durum ortaya konuldu. Bu önemli. İkinci önemli olan husus da şu. Bu mesele burada kalacak mı? Şimdi bu meselenin burada kalıp kalmayacağı konusunda soruşturmanın derinleşmesiyle mesele netleşecek. Bir kere bu yapı kendi içerisinde daha önceden bir bölünme yaşadı. Yani işte bu lider değişikliği bağlamında biliyorsunuz bir geriye dönük soruşturma da yapılıyor. Fethi Kabir de yapıldı. Bir cinayet şüphesi var daha önceki bu grubun lideriyle ilgili.
0: Evet.
3: Bunun failinin kim olacağı noktasında. Aslında biz meseleyi ikiye ayırıp bakmak durumundayız. Birincisi, bu mali açıdan izah edilemeyen derecede yüklü miktarda paranın bir şekilde elde bulunması. Bu yapılanmanın bir örgüt olup olmadığı noktasında özellikle İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir gizli iletişim ağını kullanıyor olmaları. Bir de bugün işte Hilmi Tuna Kuriş'te aslında Alihan Kuriş ne diyordu? Benim hiçbir resmi bağlantım yoktur.
1: Yok diyordu.
3: Ama kardeşinin resmi bağlantılarının olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kilit isim burada Hilmi Tuna Kuriş. Bu kilit ismin bir biçimde bu suçla veya bu

0: yapılanma içerisinde hangi pozisyonda yer aldığı noktasında artık biz sözlü ifadelerin, bundan sonraki tanık beyanlarının, belki de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği bir safahata giriyoruz. Bu önemli bir ayrım. Bu meselenin yolsuzluk veya işte mali suç boyutu. Bir de meselenin geriye dönük cinayet boyutu var. Hı hı. Cinayet şüphesi boyutu var. Bu da birbiriyle aslında günün sonunda bağlantılı. Neden bağlantılı? Biraz FETÖ bağlantısını biz işte biraz önce aracın yakalandığı İdris Naim Şahin'in tahsisli aracı bağlamından veya onu kullanan şoför üzerinden tartışıyoruz ama ölüm olayının olduğu tarih 2016 ve 2016 darbe girişiminden hemen sonra gerçekleşen bir durum var ve 2016 yılında o tarihlerde adli tıpta siz bir veriyi kaybetmek istiyorsanız sizin mutlaka ve mutlaka FETÖ ile bir bağlantınızın olma ihtimali gündeme gelir. Ben biraz meselenin FETÖ bağlantısının bu cihet üzerinden daha fazla ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de biraz daha çerçeveyi genişletip, ölçeği genişletip daha yukarıdan bakarsak ikisinin de odak noktasının Almanya olduğunu görüyoruz. Almanya'nın FETÖ ile ilgili tutumuyla bu Alihan Kuriş çetesi ile ilgili tutumu arasında da bir özdeşlik var. Bu da ister istemez meselenin salt bir kriminal olay veya bir cemaat içi hesaplaşma veya cemaatte bir liderliği ele geçirme durumundan daha ziyade Türkiye açısından bir milli güvenlik problemi olabilme ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Şimdi bunların tamamının, bu soruşturmaların tamamının yapılmasında temel etkeni bir nokta üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Böyle bir ölçeği genişletip üstten baktığımızda dil, üslup, tarz, özellikle Avrupa'da FETÖ'nün taraftarlarının bir biçimde kendisini gizlemek için bu Süleymancı denilen grup içerisinde yer alma iradesinin bir biçimde kabul gördüğü, toplumda bir biçimde karşılık bulduğunu görüyoruz. Nitekim bunun en basit örneği de elebaşının cenaze törenine bir temsilci göndermeleri bağlamında. Tabii burada yapılanmanın bir grubuyla ilgili bir soruşturma olduğunu da tekrar altını çizmekte fayda var.
1: Bu Fethi Kabir işlemi geçen hafta en çok konuşulan mevzulardan bir tanesiydi hocam. 2016'da hayatını kaybediyor Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun. İlk raporlarda boğulma olarak geçiyor. Yanlış bilmiyorsam ben. Yanlış bilmiyorum değil mi? Boğulma olarak
0: boğulma geçiyor. Şüphesi deniyor.
1: Boğulma şüphesi olarak geçiyor. Şimdi o noktada tabii bazı soru işaretleri var. Yani orada bir inceleme yapılacak. Bu Fethi Kabir kararı neden alınır? Nasıl alınır? Bundan sonraki işlemler nasıl yapılır?
0: Fethi Kabir kararı öyle kolay kolay alınabilecek bir karar değil. Burada 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık zaman dilimleri var. Özellikle bu kadavra veya iskeletle ilgili durumla iki şeye aslında bakarlar. Birincisi, burada bir kadavrada normal çürümenin dışında dışarıdan herhangi bir müdahale olup olmadığına ilişkin bulgu var mı yok mu ona bakarlar.
1: Kimyasalla var mı yok mu?
0: O daha çok toksikolojinin işi, hı-hı, zehirlenme. Bu, hı-hı, biraz daha boğma veya işte bir biçimde yaralama veya işte kendisinin sendeleyip düşmesiyle kemikte olağanüstü bir kırık olup olmadığına bakarlar. Bu da tabii ilk bir yıl içerisinde daha net bir bulgu verir. 5 yılda farklı bir bulgu, 10. yılda farklı bir bulgu. Biz 10. yıldayız. Burada delil ne derece elde edilebilir bilmiyoruz. Ama Fethi Kabir yapılması gerekiyor. Bu delil elde edilsin veya edilmesin yapılması gerekiyor. İkinci durum da şu, toksikolojik olarak yani zehirlenme olup olmadığına ilişkin eldeki kadavra üzerinden bazı bulguların biliyorsunuz saç, kemik veya buna benzer dokulara sirayet edip orada kalması mümkün. Hatta bazı bulguların belirli bir yıldan sonra ortaya çıktığını biliyoruz. Bu iki nokta üzerinden mesele yoğunlaşacak. Fethi Kabir aslında Türkiye'de, Türk hukukunda çok böyle uygulanan veya işte özellikle olağanüstü bir durum, delil durumu gerçekleştiği andan itibaren gündeme gelebilecek bir durum. Biraz bu Fethi Kabir meselesini bu örgüt içi görüşmelerin, yani ben Sayın İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bunlar kendi içerisinde bir haberleşme ağı kullanıyorlar cümlesinin yani kendi hukuki görüşüm veya işte, hı hı, mesleki bilgim açısından netleşmeden bu konunun açıklanmayacağı kanaatindeyim. Tıpkı Baylok'tan hatırlayalım bunu. Baylok verilerinin neredeyse %60'ı %70'i deşifre edildikten sonra Baylok meselesi gündeme gelmiştir. Dolayısıyla

0: burada da aslında elde bazı bilgi ve belgelerin bir biçimde tespit edildiği ve bu tespit üzerinden sonuca varılarak bazı adımların atıldığını görmek gerekiyor. Bir de bu operasyonun birinci dalgasıyla muhatabız biz, mali açıdan söylemek gerekirse. Bunun ikinci veya üçüncü dalgalarının da gelme ihtimali mümkün. Çünkü sorularla beraber derinleşen, itiraflarla beraber farklı mecralara kayan bir soruşturma sistematiği gündeme gelecek.
1: Şimdi yayından önce konuşmuştuk hep beraber. İdris Naim Şahin adı geçiyor bu. İdris Naim Şahin de ya bu araçtan benim haberim yok gibisinden bir açıklama
0: yaptı. İdris Naim Şahin MİT krizi olduğu zaman İçişleri Bakanı. 3 aylık bir İçişleri Bakanlığı durumu var. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılıyor. MİT krizindeki zafiyeti meseleyi biliyorsa ayrı bir durum, bilmiyorsa daha ayrı bir durum. Her iki halde de ortada bir kast veya ihmal durumunun olduğu bir mesele var. Tabii kendisinin yeterliliği o dönemki İçişleri Bakanlığı'ndaki tutumu, davranışı başka şekilde de yorumlanıyor tabii. Bunun da altını çizmekte fayda var. İşte FETÖ irtibatı noktasında medyadan takip ettiğimiz kadarıyla bir takım bilgi ve verilerin kendisi aleyhine kullanıldığı ve bununla bazı şeyler icbar edildiği yönünde de açıklamalar var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin tahsisli olan aracının bir biçimde bu meselede kullanılıyor olması kendisinin bu dosyayla ilgili en azından bilgisine başvurulan sıfatıyla dosyaya müdahil olunması veya dosyada kendisinin bir şekilde şimdi, isminin geçmesi sebebiyle ifadesine başvurulması gereken kişi haline getirir. Ben yakın zamanda böyle bir ifadenin de alınacağını düşünüyorum. Yaptığı savunmanın da çok böyle, tabii hukuki olarak herkesin kendisini savunma hakkı var. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Ama bu savunmanın da kendi içerisinde bir takım çelişkileri var. Hangi evet. İçişleri Bakanlığı yapmış kişi İstanbul'a gittiği zaman İstanbul Valiliği'nden bir tahsisli araç istemiş de İstanbul Valiliği bunu vermemiştir.
1: İnfo 1'i bir hazırlıyorum
0: mümkün
1: arkadaşlar.
0: Mümkün değildir böyle bir durum. 15 günlük biliyorsunuz o geçiş döneminde 15 günlük bakanlık yapanların bile talepleri olduğunda devlet tarafından karşılanıyor. Bir de 3 aylık bir süreye dikkat çekmemin sebebi de o. Yani çok kritik bir dönemde veya çok böyle olağanüstü işler yaparak, risk alarak bakanlık görevinden ayrılmış değil. Başka İçişleri Bakanlığı yapanları da biliyoruz. Aldığı riskler, o risk düzeyinde de aldığı tehditler gündemde. Onların korunmasıyla İdris Naim Şahin'in aynı statüde yer alması noktasında da bu takdiri kamuoyuna bırakmak lazım. Hukuki olarak hakkıdır, ona bir şey diyemeyiz ama bu yaptığı izahatın bence biraz daha böyle derinleştirilmesi, daha tafsilatlı bir biçimde gündeme gelmesi gerekiyor. Kısa süreli kullanım için böyle bir tahsisin yapılması da, fiyatın düşük olması da ayrı ayrı tartışmalar.
1: Şimdi bu kur işler, Özmen ve FETÖ bağlantısıyla alakalı bir infografik hazırladık. O infografikleri şöyle sırasıyla bir ekranlara geçelim yönetmenim. Hazırsa Info 1 ile beraber başlayabiliriz ki bu infolar biraz daha olaya aslına bakarsanız anlaşılabilir kılacak. Çünkü bu noktalarda hepsi önemli detay. Özmen'in Alihan Kuriş Suç Örgütü ve dernek bağlantısına ilişkin tespitler. Şimdi Mehmet Özmen'in soruşturma dosyasında Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne müzahir olduğu değerlendirilen Farklılık Derneği ile üyelik bağının bulunduğu bir kere belirleniyor. Bunun yanında Mehmet Özmen, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 13 Ağustos 2026 tarihli operasyonun ardından firar eden Hilmi Tuna Kuriş'in yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına yardım ettiği değerlendirmesi kapsamında 21 Ağustos 2026 tarihinde, yani bir gün öncesinde Muğla Bozburun'da yakalandı, gözaltına alındı. Yakalanma sırasında Mehmet Özmen'in kendi şirketi adına tescilli ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli 34 SL 313 plakalı aracının sürücüsü olduğu belirlendi. Info 2'miz var. Info 2'yi de hemen bunun peşine bağlayabiliriz. Orada Mehmet Özmen'in özellikle FETÖ bağlantısıyla alakalı durumlar var. 2023 yılına uzanan doğrudan mali ilişkilere baktığımızda Seda Kuriş adına araç edinilmesine yönelik 2 milyon 406.650 liralık para transferi. Alihan Kuriş suç örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen dernekte üyelik, firari Hilmi Tuna Kuriş'in taşınması, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışına yardım edildiğine ilişkin soruşturma tespiti olmak üzere birden fazla alanda kesiştiği görülmektedir. Mehmet Özmen'le Alihan Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in yolları. Şimdi burada arkadaşlarım bunları birazcık kısaltmışlar, tabii özetlemişler. Hepsini buraya sığdırmak mümkün değil. Ben şöyle anlatayım. Çok daha anlaşılır olacak bu nokta. Şimdi soruşturmada Mehmet Özmen

0: Özmen'in para trafiğine bakılıyor Can Türk hocam. Evet. Bu Mehmet Özmen'in para trafiği mal varlığı da mercek altına alındığında Özmen'in Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına lüks marka araç alınması için, bakın aralarında hiçbir bağlantı yok bu kişilerin. Evet. Yani birisi Ali, birisi Veli. 2.406.650 lira gönderdiği tespit ediliyor. Şimdi Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in eşine araç alınması için para gönderiyor. Ayrıca Özmen hakkında FETÖ, PDY, Silah, Terör Örgütü'ne üyelik olmak üzere daha öncesinde pek çok soruşturma da var. Bunu da belirtelim. Şimdi bu paralardan bir kısmı söz konusu lüks markana aktarılıyor, bir kısmı farklı yerlere gönderiliyor. Mehmet Özmen de, Mehmet Özmen kim? Onu da söyleyelim. Mehmet Özmen aracı İdris Naim Şahin'e kiralayan şirketin sahibi. Aynı zamanda aracın da sahibi. İdris Naim Şahin diyor ki bu araçtan benim haberim yok. Yani bu araç benim kapımda değil, benim de bundan bir ilgim yok diyor. Ama bunun üzerine tahsisli. Benim üzerime tahsisli araç. Benim kapımın önünde değil. Siz almışsınız, geziyorsunuz. Ve benim bundan haberim yok. Bu aylarca siz geziyorsunuz. Ben de demiyorum ki ya benim tahsisli aracım vardı. Allah Allah nerede bu acaba ya falan da demiyorum. Hani böyle bir şeyim de yok. Beni zorlayan bir durum da yok. Sonra siz suç örgütü lideri çıkıyorsunuz. Ben gidip emniyete yine şey demiyorum ki ya arkadaş bu adam benim aracımı almıştı. Geziyordu Kütahyalarda. Gidin bunu yakalayın. Ya buradan bir şey çıkarsa ben sorumluluğu kabul etmiyorum da demiyorum.
1: Araç takip sistemi de yok.
0: Araç takip sistemi de yok. Sonra araç Marmaris'te yakalanıyor. İçinden Mehmet Özmen çıkıyor, FETÖ bağlantısı var. Gitmişim bir de aracı ondan kiralamışım. Bak özellikle altını çiziyorum, adamın daha öncesinde FETÖ soruşturmaları var. Ben eski İçişleri Bakanı olarak gitmişim, FETÖ soruşturması... Ya Türkiye'de başka şirket mi yok? Başka adam mı yok? Arabam yok. Yani şu ülkede dışarıya çıksanız trafikten zaten karşıdan karşıya geçemiyorsunuz. Onu mu buldun?
1: Kim kime para vermiş? Ha. Şimdi ciddi ciddi tereddütlerim var.
0: Yani çok garip işler dönüyor. Evet. Buyurun hocam.
2: Meşhur film repliğiyle söyleyeyim, sen de bunu yedin diyor.
0: Yani yersen.
2: Yersen. Yani. Tabii şimdi bu bugünkü dalgayla yani 13 Ağustos'tan sonra neredeyse bir 10 gün sonra ikinci dalga yapıldı. İşte bunları görüyoruz artık. 49 şüpheli hakkında işlem 17 il. Şüphelilere ait 43 adres, 33 şirkete ait 80 adres. Toplam 123 ayrı noktada arama ve el koyma. Yani bunu 38 kişinin 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmış. 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmış. Şimdi artık mesele çok net. Yani ikinci dalga operasyon. Bakın İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla. Yani bu gerçekten ortada işte sizin de belirttiğiniz gibi eski İçişleri Bakanı'nın adına tahsis edilen, kiralanan otomobil dahil olmak üzere. Şimdi sıradan insanlardan bahsetmiyoruz. Bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. 3 ay yapar, 5 ay yapar.
0: Şunu da söyleyelim. Söz konusu şahıs, hani İdris Naim Şahin, aktif siyasetin içerisinde olan bir isim.
2: Hala.
0: Evet. Hani eline fırçasını alıp Marmaris'e gidip tabii, böyle doğa güzelliklerine bakıp da orada şey tablo yapan bir isimden bahsetmiyoruz. Son milletvekili seçimlerinde İyi Parti'de birinci sıra, ordu birinci sıra milletvekili adayı gösterildi.
2: Evet.
0: Hani hala siyasetin içerisinde aman bana ne kardeşim ya ne yapıyorsunuz yapın diyen bir adam değil ya. Siyasetin içinde bu adam.
1: CHP'den de aday gösterilmesi için
0: konuşuldu, tartışıldı.
1: CHP kabul etmedi.
2: Bu olay artık yatay değil, dikey. Yani ortada bir hiyerarşik bir zincir var. Ve devlet buraya iniyor. Şimdi bakın Mustafa Bey. Siz de, ben de, hepimiz de, bu stüdyodaki herkes de, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti ve hepimizden büyük. Dolayısıyla artık bu ülkede hiç kimse, şunu artık yani 21. yüzyılda bunu bilmeli. Şimdi devletin sadece varlığı, bağımsızlığı, bütünlüğü değil. Hani mesele ulusal güvenlik de değil. Burada bu devlette kim faaliyette bulunuyorsa bir kere açık olacak kardeşim. Dernekse bunu denetlenebilir olacak, bilgisi belgesi olacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hiç tanımadığınız bir hanımefendiye 2 milyon küsür lira para yolluyor.
0: Araç yani, alınacak diye.
2: Araç almak için.
0: Ne isimle gönderiyor?
2: Kim yapar? Yani normal şartlar adına işte hukukçumuz burada Cüneyt.
1: Hayatın olağan akışına ters.
2: Hayatın olağan akışına ters. Yani demek ki burada bir şey var. Ve devlet özellikle bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çok net bir şey ortaya koyuyor. Diyor ki Sayın Adalet Bakanı'nın da açıklamaları, AK Parti sözcüsünün de açıklamaları. Şimdi burada bir cemaate, bir dini yapıya bir yönelik

0: bir operasyon yok. Burada bir dini cemaati, bir yapıyı kullanarak oluşturulan mali bir suç örgütü var. Ve bu işin bir de Almanya boyutu var. Yani Almanya'ya kadar uzanan bir boyutu var. Şimdi Türkiye'de hiçbir yapı, hiç kimse, hiçbir grup yani artık kendisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük sayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına, kanunlarına, hukuki sistemine aykırı iş yapamaz. O işler bitti. Yani bu FETÖ darbe sürecinden sonra artık devlet kendisine mali yönde dahil olmak üzere her alanda, sadece ulusal güvenlik değil. Yani biraz sonra Kuytul'dan da bahsedeceğiz. Yani bütün yapılara eğer bir suç söz konusuysa bunun üstüne gidecek. Yani kimse kusura bakmasın. Kimse olayı hani oturup da siyasi bir yere, işte belirli bir takım şeylere sıkıştırıp efendim bu bir cemaat operasyonudur, yok şu işte Süleymancıların üstüne gidiyorlar, o şekilde de görmesin. Ortada ciddi bir takım soru işaretleri var.
1: Ya hocam yani, bir cemaat de kusura bakmayın. Şimdi izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de şöyle akıllarını önüne koyup bir düşünsünler. Yani ben mi başka dine inanıyorum? Yani
0: tabii.
1: Zamanı Fatih Sultan Mehmet zamanında bizim şeyhlerimiz, bu Anadolu'nun gönül savaşçıları bir hırka bir çorba niyetiyle yola çıkmadılar.
0: Tabii.
1: Yani hangi cemaatin kasasından 206 kilogram altın, bilmem kaç bin tane taşınmaz, yok işte en lüks arabalar,
0: liderleri şunlar, dedikleri kişi yani, odalarda, gizli odalarda yakalanıyor, kardeşi bilmem nerelerde yakalanıyor.
1: Düşünülmesi gerekir.
0: Düşünebiliyor
1: yani,
0: musunuz? Yani demek ki ortada yani başka boyutları da olan, yabancı istihbarat ağlarının da o ihtimali olan
1: tabii
0: bir süreç. En önemlisi ve ikincisi en önemlisi Mustafa Bey, bu işi yani devletin istihbaratı, ne bileyim emniyeti, MASAK durup dururken peşine düşmüş de değil. Bunun olacağını zaten onlar biliyorlarmış. Ortada yani yapı içerisinde bir iktidar kavgası var. İşte rahmetli Deniz Olgun eski bakanın cenazesi açılıyor. İşte Cüneyt Bey anlattı bu süreçleri. Yani ortada ve bunlar bir de akraba, torun, yeğen vesaire. Bir aile içi bir olay var. İşin bir de bu boyutu var.
1: Tabii.
0: Bir iktidar kavgası var. Ne o? Cemaat içi bir iktidar kavgası. Ve işin ekonomik bir suç unsuru var. İşte devletin, savcılığın devreye girmesi, Adalet Bakanlığı'nın bu işin peşine düşmesinin boyutu bu. Yoksa siyasi değil. Yani ortadaki olay tam anlamıyla bir suç örgütü kurulmuş. Mali odakları olan bir suç örgütü kurulmuş. Yani bu noktada yani Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanması da artık sembolik olmaktan çıktı.
1: Şimdi mesela bu Deniz Olgun, yani eski bakan Deniz Olgun'un vefatına ilişkin bakın şöyle bir detay var. Bugün savcılık tarafından paylaşıldı. Evet. Şimdi söz konusu merhumun hayatını kaybettiği yere ilk giden isim Hilmi Tuna Kuriş.
0: Evet.
1: Yanında özel doktor Nurettin Demirkol var Hilmi Tuna Kuriş'in. Polise ise Deniz Olgun'un bulunmasından yaklaşık 4 saat sonra haber veriliyor. Şimdi biz sizinle bir gidiyoruz bir eve. Kapıyı açıyoruz. Bizim tanıdığımız bir isim hayatını kaybetmiş. 4 saat
0: bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Haber veremiyoruz. Şok yaşıyoruz hocam yersen.
0: İşte evet, dedim ya sen de bunu yedin diyor ya. Ha,
1: yani ondan sonra 4 saat sonra haber veriliyor. Böylece Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında GSM adlı şirket bağlantısı, firari yakalamaları ve Fethi Kabir süreci aynı anda mercek altına alınıyor.
2: Öncesinde böyle 36 saatlik bir boşluk daha.
1: Tabii 36 saatlik de boşluk var
0: tabii,
1: bu arada.
0: Onu da unutmayalım. Yani. Şimdi ortada demek ki cemaat yapısı dediğimiz bu yapı içerisinde bir iktidar kavgası var. Ve bu iktidar kavgasını birileri kazanmış. Ve ardından hızlı bir mali, bir nasıl söyleyeyim onu, yani bir para transferleri işte bunun bir de tabii ilerleyen dönemlerde şeyi de göreceğiz. Almanya boyutunu da göreceğiz. Çünkü gerçekten Almanya'da örgütlenen bir yapı, daha çok ağırlığını orada yaptan bir yapı. Oraya da göreceğiz ve en enteresan kısmı bundan herkesin haberi var. Tıpkı hani CHP'nin 38. kurultayında yaşananların herkesten haberi olduğu gibi CHP cenahında. Yani yaşanan hadiselerin hiçbiri Mustafa Bey, yani ilgisi olmayanlar için sürpriz. Senin benim gibiler için sürpriz. İçeride bunların zaten hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. Oradan bunlar zaten önceden bir şey var. Artı ihbarlar var. Yani savcılık burada şeyi, yani bu detayı atlamamak lazım.

0: Savcılık ne zaman devreye girdi? Bu ihbarları değerlendirerek devreye girdi ve ardı ardına işte MASAK raporlarında bu suç, yani para trafiği ile ilgili bilinmeyen şeyler ortaya çıktı. En enteresan kısmı, işte yurt dışına giderken liderler yakalanıyor, lider kadrosu. Bir odada yakalanıyor, cep telefonunu dışarıya koyuyor, kendisi saklanıyor. Şimdi normal şartlar altında bir ticari faaliyetler yürüten, hatta yani Alihan Kuriş diyor ki bunların hiçbiriyle benim alakam yok, cep telefonu bile benim üstüme değil. Bir de enteresan Mustafa Bey, yani şimdi bir cemaatin liderisiniz ve üstünüzde hiçbir şey yok.
1: Hocam bak, o orayla alakalı da çok güzel bir detay var. Senin değerlendirmeni katkı olsun. Sen güzel bir pencereden girersin burada. Şimdi Alihan Kuriş diyor ki benim üzerime kayıtlı cep telefonu, GSM hattı falan yok diyor. Sonra bakıyorlar. Ya bu Ali, ya sonuçta bu adam hayatın içerisinde.
0: Tabii.
1: Ya Cüneyt Hocam'ın dediği gibi hayatın doğal akışında senin kullandığın bir cep telefonu var. İletişim kuruyorsun sonuçta. Yani. Peki diyorlar, bu GSM hattı kimin üzerine kayıtlı? Şimdi bu GSM hattı kimin üzerine kayıtlı biliyor musunuz? Hakkında %50 zihinsel engelli raporu bulunan,
0: buyur,
1: Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirleniyor.
0: Şimdi bakın, yani zihinsel engelli raporu olan bir şahsın adına rapor, şey alınmış, telefon hattı alınmış. Buradan şimdi polis, emniyet, adliye niye şüphelenmesin? Şimdi normal şartlar altında zihinsel engelli birinden üzerinden telefon hattı alır mısınız? Siz kendiniz kullandınız. Yani. Demek ki ortada bir durum var.
2: Tabii. Neyi gizliyorsun?
0: Neyi gizliyorsun
1: yani? Kendi adınla alabilirsin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ver kimliğini.
0: Tabii canım.
1: Git herhangi bir operatöre, zaten sana hattı veriyor.
2: Zaten telefonumun olmaması dediği andan itibaren ben savcı olsam şüphe ederim. Nasıl telefon derim?
0: Yani hele hele bu devirde.
1: Savcı olsan başka bir şey dersin. Direkt yani.
0: Hayır, yani illaki yani bir de lider kadrosundasınız.
1: Yani dersiniz, çok garip. Yani. İş adamıyım diyorsun.
0: İş adamısınız.
1: Telefonum yok.
0: Yani. Ve ortada 100 milyar liradan fazla bir para trafiği var. Şimdi bu yapının şirketleri, bağlantıları, hem hiçbirinin sahibi değilsiniz veya üstünüze kayıtlı değil ama 250 kiloya yakın altın çıkıyor bir yerlerden.
1: Ha bir de onun düğüne takıldı diyorlar.
2: Nasıl bir düğün?
3: Nasıl bir düğün?
0: Yani
1: ömrünün sonuna... Meşhur
0: Hollywood filmlerinde derler ya, hani başka sorum yok hakim bey diyor.
1: Ya ömrünün sonuna kadar her ay boşanıp her ay yeniden evlensen, bilmiyorum da yani 206 yani kilogram altı olmaz yani 206.
0: Hayır, hiçbir düğünde devirde 250 kilogram.
1: Külçe külçe.
0: Yani o yüzden demek ki bunların hepsi işte hayatın olağan akışına aykırı açıklanamayacak şeyler.
1: Arkadaşlar gösteriyorlar bakın. Yani.
2: Ben bir ayrıntıyı söyleyeyim. Şimdi bu tip mal varlığı çok olduğu zaman normalde ceza hukukundaki karine şudur. Siz devlet sizin nereden suçlu olduğunuzu ispat etmeye çalışır. Ama bu mal varlığı suçlarında karine terse döner. Bunu nereden bulduğunu sen izah etmek durumunda kalırsın. Tabii, devlet her şeyi öyle araştıramaz.
1: Kaynağını göstermek,
2: göstermek zorunda.
0: Yani mesela devlet memuru olarak her sene biz mal bildirimi beyanı doldururuz. Evet. Yani işte üzerimde şu kadar, o çok kapsamlı bir beyandır o. Hı hı. Borçlarınızı dahi yazarsınız. Şeylerinizi bile yazarsınız. İşte tarlanız varsa, eviniz varsa, nereden geldiyse, ne yaptıysanız o kapalı bir zarf olarak teslim edersiniz.
2: Sadece memurlar değil, ben vakıf yöneticisiyim. Mesela yani, bizden de alıyorlar.
0: Tabii oralardan da alıyor.
2: Alıyorlar bizden.
0: Dolayısıyla şimdi herkesin, bir de 21. yüzyıldayız Mustafa Bey. Eskiden de bu, hani 90'lı yıllar, 80'li yıllar olsa, hani bir yerlerden bir şeyler, evraklar gelene kadar, gidene kadar
1: zaman geçer.
0: Tabii. Ama şimdi öyle değil. 21. yüzyıldayız. Yani her şey elektronik sistem içerisinde. Attığınız adımı devlet oturduğu yerden görebiliyor. Kredi çekseniz görünüyor.
1: Görüyor.
0: Yani risk puanı dediğiniz bir şeyler var. Demek ki ortada eğer lider dediğiniz kişinin hiçbir mal varlığı yoksa o zaman lider değil. O zaman başka bir şey. Yani bu bir olağan bir şüphe de değil yalnız. Hani durup dururken bir kişi hakkında, bir dini lider veya işte Süleymancıların lideri denen kişi hakkında devlet peşine düşsün, ya bu adam da kimdir diye de bir şey yok.
1: Bir de Alihan Kuriş'in mesela yaptığı açıklama vardı geçtiğimiz hafta. Belki bu hafta içerisinde, özür dilerim. Ben de bütün haftalar birbirinin içine girdi çünkü. Şöyle bir ifade kullanıyor yaptığı açıklamada. Ben diyor işte bir cemaatin diyor varisiyim, lideriyim, şöyleyim, böyleyim diyor. Ha, orada da bir hala böyle kitleleri, sanki bu operasyon bir dini değerlere yönelik bir operasyonmuş, bir dini görüşe karşı yapılmış bir operasyonmuş gibi bir harekete geçirme olayı var. Ya bu ara anlamıyorum ben. Bu ara böyle gözaltına alınan, mesela Haluk Levent gözaltına alınıyor, diyor ki öyle şeyler açıklayacağım ki işte yer yerinden oynayacak.